0: 4 senenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok evham yapıyor gibi geliyor.
0: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoan dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil. İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii sen Girassi de çok mi dersin? Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir, çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip olman gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor. Yani
1: ne
0: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Mesela bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim daha bir konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli problemi itebiliyor.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer, oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamaz.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle, şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen programımıza başlıyoruz. Eralp Isı hattımızda, hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

0: turlar ilerledikçe bir nebze olsun güçsüzleştirmeye devam ediyor bu kısıtlı kadro kalitesi yüzünden. Dün akşam da yine buna benzer bir tablo vardı. Evet, Arjantin karşılaşmaya iyi başladı diyemeyeceğim. Çünkü özellikle Arjantin'in golüne kadarki sürece bakarsak, yani ilk 10 dakikalık süreçte bence Murat Yakın burada Arjantin'i çok iyi analiz etmiş ki yani ön alan baskısıyla beraber burada Arjantin'i kırmayı başarmışlardı kornerden gelen gole kadar. Yani gerçekten inanılmaz bir ön alan baskısı sundu burada İsviçre bize ilk dakikalarda. Ama tabii Arjantin'in golünden sonra karşılaşma özellikle ilk yarıda birazcık rölantiye bağlandı diyebiliriz. İkinci yarıda daha sonrasına gelen İsviçre golü bence burada Arjantin'in planlarını tam bozacaktı ki Embolo'nun gördüğü kırmızı kart, ki yani çokça tartışılabilecek bir pozisyon. Ben yani kuralı tam olarak bilmiyorum ama ya hayatımda ilk defa bir VAR'ın uyarısıyla gelen sarı kart gördüm. Yani VAR'ın normalde sarı karta karışıp karışamadığını tam net bir şekilde bilmiyorum ama yani VAR'ın hayatımıza girdiğinden beri ilk defa bir VAR uyarısıyla sarı kart gören bir oyuncu gördüm. O yüzden de bence tartışmaya açık bir pozisyondu. Yani tabii ki burada İsviçre'nin 10 kişi kalması karşılaşmanın kalan dakikalarında burada Arjantin'e yine bir şans doğurdu diyebiliriz ki uzatma dakikalarında gelen hem Alvarez'in hem de Martinez'in golleriyle beraber de karşılaşmayı uzatma dakikalarının sonunda kazanmayı başararak İngiltere'nin rakibi olmayı başardı burada Arjantin.
1: Ve tabii az önce bahsettin Embolo'nun atılışı. Daha önce tabii turnuvada uygulandı yeni bir kural bu da. Paredes eğer o pozisyonda sarı kart görmeseydi pozisyona bakılmayacaktı ama Paredes sarı kart gördüğü için bakıldı pozisyona. Ya şeyi çok gördüm mesela, Ersin abi de öyle bir şey yazmıştı, Ersin Düzen. Hakem bu gözyaşları senden çıkacak falan Embolo'nun. Ben ya bu kadar duygusallığa anlamıyorum yani. Ağlıyor tamam da kendi hatasını ağlıyor zaten. Ve ne yapsın hakem, bu seferlik tamamdır. Hani kırmızı kart görmen gerekiyor ama affettim seni, çok tatlı adamsın deyip geçecek değil yani. Futbol oynuyoruz.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Madem böyle bir kural gelmiş, o kuralı uygulandığı için ya burada neden hakem cezalandırılsın ki, ya da neden burada Arjantin'in üzerinde bir ah oluşsun? Onu çok fazla anlamadım. Ya burada öyle, tamamen oyuncunun kendi hatası. Yani yaptığı hareket tamamen aldatmaya yönelik bir hareket. Orada Paredes'in herhangi bir müdahalesi olmadan kendisini yere atıyor zaten. Burada hakem en başta kararı vermesi gerekirdi. Yani Embolo'yu görmediği için zaten Paredes'e sarı kart gösteriyor. Daha sonrasında VAR'ın uyarısıyla işler bu noktaya geliyor. O yüzden ya burada çok fazla Embolo'nun işte gözyaşları sizden çıksın falan gibi bir durum olduğunu çok fazla düşünmüyorum.
1: Zaten şöyle bir şey var. O zaman tutarlı olacaksınız. Bunu diyorsanız gideceksiniz. Diyeceksiniz ki o Paraguay maçında da Almiron kuralı için, ya adamın ne dediği belli değil. İşte hani yani yeni bir kuraldı, adam bilmiyordu, alışmamış daha falan deyip Almiron'u savunacaksın orada da.
0: Ya sonuçta yeni de olsa bir kural gelmiş burada değil mi? Önceki turnuvalarda olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Yani burada hem oyunculara hem hakemlere zaten turnuva öncesinde bir seminer düzenlenmiyor mu? Yani bunlar yeni kurallar kardeşim, ayağınızı ona göre denk alın. Bundan sonraki süreçte bunlar bu şekilde cezalandırılacak diye en azından ben bir seminer geçildiğini düşünüyorum. Hem oyunculara karşı hem de yeni kurallar neticesinde hakemlere karşı buna dikkat edin diye. Ya o yüzden burada evet oyuncunun aklına kalmayabilir ama bütün kurallar, yani yeni gelen bütün kurallar zaten oyunculara kitapçık halinde söyleniyor seminerlerde. Ardından da zaten kendileri bu konuda daha da bilgi sahibi oluyorlar.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Julian Alvarez maçın kilidini açan isimdi gerçekten. Alvarez'e nasıl bir parantez açarsın?
0: Evet, baktığımız zaman yani Messi dışında çok formsuz bir Arjantin vardı turnuvanın bu safhasına kadar. Özellikle hücum performansı konusunda yani 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin en büyük yardımcısı Di Maria'ydı. Ancak bu turnuvada Di Maria gibi bir yardımcı olmaması Messi'ye özellikle sosyal medyada da çokça tartışıldı burada. Özellikle işte bir yıldız 10 asker tabirleri üzerinden. Ya burada tabii ki beklentiler Alvarez'in üzerindeydi. O Di Maria'nın yaptığı işleri bu turnuvada Alvarez'in yapması bekleniyordu. Ancak turnuvanın bu safhasına kadar nispeten tutkun bir Alvarez gördük ki yani geçtiğimiz sezonuna da bakarsak Atletico Madrid'de özellikle iyi bir sezon geçirdi ki yani belki de bir transfer yapacak ve Barcelona'ya gidecek bu turnuvanın ardından. Yani kendisi zaten grup maçlarının ardından da böyle bir transfer beklentisinin olduğundan bahsetmişti. Ama turnuvadaki performansına bakarsak özellikle geçtiğimiz sezon içerisindeki Alvarez'i aratan bir performanstı. Ta ki dün geceye kadar, hatta sabaha karşı ya kadar. Attığı golle bence tekrardan o Alvarez'i bizlere gösterdi ki yani burada Arjantin tekrardan bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa

0: bu tip bireysel performanslara da ihtiyacı var. Yani Messi sizi bir yere kadar taşıyabilir. Çünkü rakiplere baktığımız zaman yani çok formda bir Bellingham ve İngiltere geliyor. İşte diğer tarafa bakıyoruz. Lamine Yamal'lı İspanya var. Diğer tarafında işte çok formda bir Fransa var ki yani Los Galacticos seviyesinde bir Fransa. O yüzden de eğer Arjantin burada tekrardan kupaya uzanmak istiyorsa bu tip bireysel performanslara kesinlikle ihtiyacı var. Yani Alvarez'den bu ekstra katkıyı İngiltere karşısında da görmesi gerekiyor bence Arjantin'in. Hatta finale çıkarsa burada İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak. O karşılaşmada da bu tip yani ekstra performanslar Arjantin'e gerekiyor. Eğer bu tip ekstra performanslar gelmezse zaten yani kupaya uzanması da şu an itibariyle bana kalırsa çok zor Arjantin'in.
1: Peki bir diğer karşılaşmada İngiltere ve Norveç arasındaydı. Uzatmalara giden bir başka karşılaşma. Bellingham'ın iki golü ve Sheldorp'un harika golü ama yeterli olmadı Norveç için. Alexander Sørloth özelinde gerçekten büyük eleştiriler var. Burada Sørloth tabii eleştirileri hak ediyor ama bir kanat oyuncusu değil ve kanada hapsediliyor Norveç'te. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, ben Norveç'in formasyonunu baştan hatalı buluyorum. Yani burada Sørloth dediğimiz adam net bir pivot santrafor. Burada kanada hapsedilecek ya da işte çizgiye basıp top sürebilecek meziyetlere sahip bir oyuncu değil. Ha burada pozisyonu aklıma geldi şu anda. Pozisyonda bence Haaland'a pas vermesi gerekirdi kesinlikle ama oyuncu da burada kendisini göstermek istiyor. Özellikle suskun bir turnuva geçirdi kendisi de. O yüzden burada üstündeki baskıyı en azından atmak için gol atmak istedi ama burada savunmada yerleşince zaten pozisyondan sonuçsuz ayrıldı Norveç. Yani dediğim gibi orada kesinlikle Haaland'a pas vermesi gerekirdi. Haaland'a pas verdiği takdirde bence Haaland çok rahat bir şekilde golü atabilirdi. Ve o pozisyon gol olsa maç 2-0 olacaktı. Burada İngiltere'nin işleri ciddi derecede zorlanacaktı kalan dakikalarda. Ama yani bunların hepsi tamamen varsayım. Sørloth orada pas vermedi. Kendi vurmayı tercih etti ve ardından da İngiltere 2 gol buldu Bellingham'la beraber. Üst tura çıkan isim oldu İngiltere. Ya burada İngiltere'nin ilk golünde aslında Göksel'i bilmiyorum gördün mü sosyal medyada? Topun kamera şeyine çarptığı söyleniyor. Kamera kablosuna evet, çarptığı gördüm. Söyleniyor ki yani sosyal medyada pozisyonun tekrarını izleyince de hakikaten bir topta yön değiştirme var. Yani FIFA da bu konuda açıklama yaptı aslında. Topun sensörlerine baktığımızda topa herhangi bir şey değmiyor dedi. Ama ya pozisyona baktığımız zaman ya sanki top ya erken bir şekilde iniyor yere. Ardından da Bellingham'ın golü geldi zaten o pozisyonda. Maç 1-1 oldu. İkinci yarıda Norveç tekrardan gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonda faul olduğu neticesinde gol iptal edildi. Ardından gelen Bellingham golü de zaten uzatma dakikalarında maçın skorunu tayin etti İngiltere adına.
1: Ama burada eldeki tek veri de topun titreşim verisi olduğu için yani ona inanmaktan başka bir çare yok ki. Yani geri kalan her şey komplo teorisyenliği oluyor.
0: Evet, senin de söylediğin gibi aslında. Yani benim aklıma da ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi. Burak Yılmaz'ın bir aşırtma şutu vardı. Yani yine benzer bir pozisyonda topun havada sektiği söyleniyordu. Yine benim aklıma da ilk o geldi aslında bu pozisyonlardan. Tabii o zamanlar yani bahsettiğim olay 2012 olması lazım ya da 2013 olması lazım. Yani bundan neredeyse 14-15 sene önceki bir pozisyon. Tabii ki aynı teknolojilere sahip değiliz. Yani topun verisini de açıkladı burada FIFA ve topa hiçbir şeyin değmediğini söyledi. Yani tabii ki de burada güven kaynağımızın bu olması gerekiyor. Çünkü yani elde alabileceğimiz başka bir veri yok bu konuda.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii ki diğer çeyrek final aşaması turnuvanın yani ağacın diğer tarafına baktığımızda yarı final belli oldu. İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Tabii o eşleşmeleri de konuşacağız ama öncesinde çeyrek finalleri konuşmaya devam edelim. Fransa-Fas mücadelesinde Saibari'nin sakatlığı sonrasında Fas iyice gardı düşmüş bir hale almıştı ve Fransa Paraguay'a nazaran daha kolay geçti Fas engelini. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, Paraguay birazcık psikolojik üstünlüğü saha içerisinde almaya çalışmıştı ki yani karşılaşmada şiddet dozu da bir hayli artmıştı aslında Paraguay-Fransa karşılaşmasında. Tabi burada Fas birazcık Paraguay'a nazaran saha içerisinde maçı kazanmak isteyen bir ekip. Bunu önceki turlarda hem Kanada eşleşmesinde hem de Hollanda eşleşmesinde görmüştük zaten. ki bir önceki Dünya Kupası'ndan da zaten en büyük sürprizlerinden birisiydi Fas'ın üst turlarda yer alması. O yüzden bu turnuvada aslında daha oturmuş ve Fas'la beraber tekrardan aynı başarıyı bekliyorlardı ki yani karşılarına turnuvanın en büyük favorisi Fransa çıkana kadar. Yani yine iyi dayandılar Göksel'in bence ilk yarıda. Yasin Bono penaltıyı da kurtardı. Tabii o penaltı pozisyonunda o bekleme süresinin artması bence Mbappe'yi de ciddi derecede etkiledi diyebiliriz. Onun ardından da zaten ikinci yarıda gelen Fransa golleriyle burada Fas engeline nispeten kolay geçmiş oldu. Yani ben karşılaşma öncesinde ya Fas'ın en azından biraz daha diş geçirebileceğini düşünüyordum Fransa'ya. Yani her ne kadar turu Fransa'nın geçeceğini düşünsem de yani Fas'tan yine birazcık daha iyi bir performans bekliyordum. Ama senin de söylediğin gibi Sayı Baren'in sakatlığı burada Fas'ın da bütün planlarını bozdu diyebiliriz. Yani Fransa dediğim gibi az önce bu turnuvanın zaten en büyük favorisi. Yani herhangi bir eleme turunda elenseler turnuvanın en büyük sürprizi olacak bir takım zaten. O yüzden burada Fas'ı da nispeten kolay göstermesi Fransa'da çok büyük bir sürpriz olmadı bana kalırsa.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Belçika-İspanya mücadelesi. Belçika ABD maçındaki oyununu oynasa belki farklı şeyler olabilirdi ama ya şunu görüyoruz ama görmemize rağmen devam ediyorlar. Tamam bir güç farkı var ama ya korkak oyun oynayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamıyor bu turnuvada. Özellikle Kolombiya-İsviçre maçı da çok büyük örnek. Kolombiya maçın favorisiydi. Kendi oyununu oynasa mesela orada İsviçre'nin neredeyse şansı yoktu ama Kolombiya bile korkak oynadı ve kaybetti. Belçika da bunun cezasını çekti.
0: Ya Kolombiya belki de bu akşam yarı finale yükselecekti yani o karşılaşmada o kadar korkak oynamasalar. Çünkü her zaman Arjantin'e ters gelen bir takım olmuştur Kolombiya. Sen de çok güzel özetledin burada aslında mevzuyu. Yani Belçika kendi oyununu oynamaya çalışsa yani sen de az önce bahsettin. Önceki turlardaki performansını yansıtmaya çalışsa burada belki de bir şansı olabilirdi. Ama tamamen İspanya'ya odaklı bir oyun planı seçti burada. Belçika milli takımı. Bunun sonucunda da gelen Merino golüyle turnuvaya veda ettiler. Yani bu sonuca herhalde en çok Beşiktaşlar sevinmiştir Trossard meselesinden dolayı. En azından o mevzu artık kesinlikle kazanacak siyah beyazlar adına. Yani karşılaşmaya gelecek olursak bence İspanya iyi başladı karşılaşmaya. Ardından beklemediği bir gol yedi bana kalırsa İspanya. Burada Belçika'nın skoru 1-1'e getirmesi bence De La Fuente'nin de bütün planlarını bozdu. Çünkü bence bunu beklemiyordu. Yani karşılaşmayı daha kolay kapatabileceğini düşünüyordu bence İspanya burada. Ama gelen golle planları bozuldu diyebiliriz. Ama 1-1'in ardından da yine nispeten çok sönük bir Belçika performansı izledik. Yani burada galibiyete ulaşabileceği ya da turu geçebileceği pozisyonları yakalayabilirdi. Ama ya bu korkak oyun yüzünden Belçika adına konuşuyorum maalesef tur kapısı aralanmadı ki yani bir önceki turunda zaten kahramanı Merino yine son dakikalarda sahneye çıktı. Portekiz'in ardından burada Belçika'yı da son dakika golüyle yıkmayı başardı ve burada Fransa'nın rakibi oldu İspanya.
1: Ve yarı finallere baktığımızda Fransa, İspanya nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir Avrupa klasiği, keyifli bir mücadele.
0: Evet yani aslında geçtiğimiz sezona bakarsak burada İspanya'nın çok sansasyonel bir skorla galibiyeti var Fransa'ya karşı ama şartlar asla aynı değil. Yani Fransa bu turnuvaya turnuvanın en büyük favorisi olarak geldi. Hem oynadıkları oyun hem de yani kadro kalitesi olarak hakikaten inanılmaz alternatifli bir kadro. Hücum açısından bakarsak yani bana kalırsa rakibi olmayan bir milli takım kadrosu Fransa. Burada da zaten İspanya karşısında bence karşılaşmaya favori olarak çıkacaklar ve erken dakikalarda bir gol bulursa Fransa burada çok farklı bir skor da görebiliriz. Çünkü yani en son Euro'yu kazanan İspanya'dan şu an için bana kalırsa eser yok. Yani o İspanya performansının gerisinde bir İspanya görüyoruz bu turnuvada. Her ne kadar yarı finale çıkmış olsalar da. Yani benim burada tercihim tabii ki Fransa olacaktır. Yani kupa için de zaten en büyük aday bana kalırsa Fransa. Ama ya burada İspanya'da eğer Fransa'ya diş geçirmek istiyorsa burada işler birazcık da Lamine Yamal'a kalıyor. Lamine Yamal'ın performansı bence burada ana etken olacaktır. İspanya'da eğer ki Yamal da önceki turlardaki gibi o istediği performans sergileyemezse ve formsuz bir grafik sergilerse burada Fransa bence İspanya'yı kolay gösterebilir.
1: Bir diğer eşleşmede İngiltere ve Arjantin nasıl değerlendirirsin?
0: İki yorgun takım sahaya çıkacak çünkü baktığımız zaman dün geceki karşılaşmaları iki karşılaşmada uzatmalara gitti. Burada konuşmamızın başına da belirtmiştim özellikle Arjantin harcadığı efor yüzünden çok fazla zorlanıyor karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında. Ya o yüzden de burada İngiltere'ye karşı bence erken gol bulmaları gerekiyor. Hatta erken iki gol bulması gerekiyor. Çünkü Arjantin açısından her zaman 1-0 tehlikeli bir skor. Yani bunu hem Demokratik Kongo karşısında hem de dün akşam İsviçre karşısında bir kez daha gördük. Yani 1-0'ı iyi oynayabilen bir takım değil Arjantin. O yüzden burada yani minimum iki gol bulması

0: olması gerekiyor ki karşılaşmanın ilk yarısında özellikle ikinci yarıya rahat şekilde başlasın. Ama bunun da çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşılarında özellikle formda bir Bellingham'la beraber formda bir İngiltere milli takımı var. Burada Harry Kane'le beraber kendisini çok iyi tamamlayan bir oyuncu oldu. Özellikle dün akşamki karşılaşmada Harry Kane gol atmasa da özellikle bağlantı yollarında ne kadar kaliteli bir forvet olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Yani dediğim gibi Gülsün, eğer ki Arjantin karşılaşmanın ilk dakikalarında bir gol bulamazsa burada turun favorisi bana kalırsa İngiltere olur. Yani zaten hem kadrolara hem de oynadıkları oyuna da bakınca İngiltere'nin bir tık daha önde olduğunu herhalde varsaymamız çok güç olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü ya Arjantin gerçekten grup karşılaşmalarına çok kolay bir şekilde geçti. Ama yani gruptan sonraki maçlarına bakınca Demokratik Kongo olsun, Mısır olsun, dün akşamki İsviçre karşılaşması olsun, hakikaten çok zorlandılar. Yani kendilerinden beklenmeyecek seviyede zorlandılar. O yüzden de yani burada artık Arjantin'in pili bitmiş de olabilir.
1: Yani kesinlikle, ama şu aşamadan sonra yarı finale kadar ki Messi'nin o yan parçaları, az önce de belirttin, Di Maria mesela, bu katkıyı verebilen isimler olmadığını varsayarsak, yani Arjantin buraya kadar gelişi bence büyük bir başarıydı ki yani 38-39 yaşındaki bir adamın gol krallığından bahsediyoruz.
0: Ben de çok fazla anlam veremiyorum Gülsün. Yani elinde çok formda bir Nico Paz var. Yani sen bu oyuncuyu da vermedin turnuvada. Yani anlamıyorum Gülsün. Burada aslında ofansif katkı sağlayacak isimlere yönelmesi gerekiyor Scaglione'nin. Özellikle orta saha kurulunda geçiremiyorum. Yani kanatsız tamamen 4 tane kesici orta saha ile çıktı. İşte burada McAllister, Enzo Fernandez, De Paul ve Paredes ile beraber. Yani burada en azından biraz daha ofansif oyunculara yer vermesini beklerdim ama yani Nico Paz'ı hiçbir oyun planında kullanmadı Scaglione. Buna da cidden çok şaşırdım yani turnuva genelinde. Yani bence en azından dün akşam değerlendirmesi gerekiyordu Nico Paz'ı.
1: Kesinlikle Scaloni'nin ben de iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Yani ama Nico Paz'da da aynısını görecektik muhtemelen. Şöyle bir şey var Arjantin'de. Biraz gerginlikten sanıyorum sorumluluk alabilen oyuncu sayısı çok az. Çünkü Julian Alvarez de dünkü golün yani öncesinde çok kötü bir performanstı. Turnuva genelinde de öyle. Lautaro'dan aynısını görüyoruz. Almada ne yaptığı belli değil. Yani hiçbir oyuncu kendi performansını düzgün bir şekilde gösteremiyor. Ve bu da Arjantin'i yaralıyor. Messi yalnız kalıyor. Hatta Messi'den sonra en çok sorumluluk alan ve artı yazan isim Leandro Paredes herhalde.
0: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine. Paredes zaten Mısır eşleşmesinde de turu getirebilecek müdahalelerden birisine yapmıştı uzatma dakikalarına, yanlış hatırlamıyorsam 90+3. dakikada. Dün akşam da yine iyi bir orta saha performans sergiledi ama yani burada senin söylediğine çıkıyor iş biraz. Messi dışında sorumluluk alan bir oyuncu yok. Sorumluluk alabilecek birçok oyuncusu olmasına rağmen hiçbir şekilde o sorumluluğu asla almıyorlar. Yani hücuma bakıyoruz. Lautaro Martinez'in var. İşte Julian Alvarez'in var ama yani bu oyuncular dün akşama kadar çok kısır bir turnuva geçirdi.
1: Peki buradan transfer sürecine geçelim. Transfer sürecinde Trabzonspor durmak bilmiyor gerçekten. Prestiani, Aral Şimşir'den sonra gelen hamle.
0: Yani herhalde bu transfer döneminin şu ana kadarki en iyi takımı Trabzonspor. Özellikle Aral Şimşir hamlesi benim çok şaşırdığım ve ya hakikaten de ligimize geldiği için çok mutlu olduğum bir isimdi. Geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti zaten Aral Şimşir ve gol katkısına bakarsak ikisinde de çift taneleri görmüş bir oyuncuydu. Yani burada Trabzonspor'un özellikle aldığı bedele de bakarsak bence çok büyük bir transfer başarısından bahsedebiliriz burada Aral Şimşir'in Trabzonspor'a gelmesi hakkında. Yani onun ardından Prestiani'nin ismi de geldi.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: Turnuva başlamadan önce Cabral gelmişti Trabzon'a. Cabral'ı da zaten Arjantin karşısına attığı harika golle hatırlıyoruz. Yani burada hakikaten Trabzonspor yani böyle kağıt üzerinde yıldız değil ama yani gerçekten görev adamı isimlere gidiyor ve bu isimlerden bence yeni sezonda da ciddi katkı alacaklar. Burada forvet konusunda da Aro Kodare ismi geçiyor Wolverhampton'dan. Yani onu da alırlarsa bence yani tekrardan bir Onaçu performansı izletebilir bizlere. Yani bizim ligimizde her zaman yani uzun boylu pivot santrafor iş yapıyor ve Fatih Tekke de burada pivot santraforları ne kadar iyi işleyebildiğini biliyoruz zaten. Özellikle geçtiğimiz sezonki Onaçu performansının ardından kendisi gol kralı olmuştu Somorodov'la beraber. O yüzden burada eğer Aro Kodare ismini de bitirebilirse Trabzonspor yani yeni sezon açısından da hakikaten yani iddialı bir kadroyla girecekler gibi duruyor sezona.
1: Tabii Beşiktaş da hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Takıma gelen isimler var. Doğan Alemdar, Alexander Nübel, öne çıkan isimler Salih Özcan. Trossard konusu da bitmeye yakın ama bir forvet eksiği hala Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ın hangi isimlere yöneleceğini düşünüyorsun? Çünkü Vlahovic olmayacak gibi.
0: Ya senin de söylediğin gibi Vlahovic olmayacak gibi. Burada en büyük aday Lukaku ama Lukaku'nun da en büyük soru işareti ya geçtiğimiz sezonki sakatlıkları. Yani neredeyse tam bir sezon kaçırdı geçtiğimiz sezon. Bu sene evet Belçika milli takımıyla iyi bir performans sergiledi ama oyuncuya baktığımız zaman yani 90 dakika çıkartabilecek bir kondisyonda olmadığını bence bu turnuvada bir kez daha gördük ki zaten son turlarda da Deketelare kendisine formayı aldı burada Lukaku'dan. Ya Beşiktaş'ta evet bir forvet beklentisi var ama Beşiktaş burada acele etmeyecek forvet konusunda. Ya bunun da en büyük sebebi Yang Yuof. Ya o yüzden böyle Beşiktaş'ın haldır haldır forvet arayışına girme gibi bir durumu yok. Eğer ki Vlahovic olsaydı ki yani şu an için süreç olumsuz gibi duruyor. Yani oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Beşiktaş her ne kadar kendisinin yani hem imza bedeli hem de maaş beklentisi olarak taleplerini karşılıyor olsa da bu transfere sıcak değil Vlahovic. En azından şu an için Türkiye Ligi'ne sıcak bakmıyor. O yüzden de ya Beşiktaş şu anda forvet konusunda birazcık frene basmış vaziyette. Burada Yang Yuof olduğu için en azından Beşiktaş birazcık fırsat transferi kovalayacak gibi gözüküyor Göksel'in. Onun dışında Trossard Beşiktaş adına bence çok önemli bir hamle oldu. Yani ligimizde çift yani gol asist katkısı sağlayabilecek bir oyuncu. Çift taneleri çıkacak bir oyuncu bana kalırsa. Ki geçtiğimiz sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda da en önemli 3 oyuncusundan biriydi bana kalırsa Leandro Trossard. O yüzden ya burada oyuncunun maliyetine bakmaksızın bence Beşiktaş'a çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Artık sadece resmi sözleşmeyi imzalaması kaldı Trossard'ın da.

0: eksileri var mı? Kesinlikle var. Yani burada bence oyuncu, evet, birebir de çok iyi bir oyuncu. Gelen şutları karşılama konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama ayak kalitesi beklediğimiz kadar iyi bir futbolcu değil. Ama yani şu an için geriden oyun kurma önemli değil. Beşiktaş'ta tutanım iyi olması önemli. O yüzden de bence Alexander Nübel de iyi bekliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ya 21 ya da 22 yaşında olması lazım. O yüzden ya bu potansiyelini kullanırsa da ilerleyen yıllarda bence Beşiktaş'ın as kalecisi de olabilir Doğan Alemdar. Yani yani yarın bir gün Beşiktaş'ın as kalecisi olarak Doğan Alemdar'ı görürsek Nübel'in ardından, ya ben asla şaşırmam bu konuya.
1: Ersin Destanoğlu da bu arada ilginç bir hamle, El Cezayra ile anlaştı. Hiç beklemediğim bir hamle.
0: Evet, kesinlikle benim de hiç beklemediğim bir hamle. Yani dün görünce de bir ekrana bir iki saniye böyle baktım, yani bir şoka uğradım. Çünkü oyuncu konusunda hem Premier Lig'den hem de İspanya Ligi'nden teklifler olabileceği konuşuluyordu. Ama ya Ersin'in burada tercihi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ya bilmiyorum Göksel'in, henüz genç bir kaleci kendisi de, yani 2001 doğumlu, henüz 25 yaşında olan bir kaleci ki, yani bir kaleci için ya önünde en az 12-13 senelik bir kariyer olduğunu varsayarsak, ya burada Avrupa'ya gitmesi bence kariyer açısından daha doğru olabilirdi. Ya burada Arabistan'a da gitmiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ya çok fazla yakından takip ettiğim bir lig değil ama yani çok üst düzey bir lig olmadığını varsayabiliriz herhalde.
1: Kesinlikle. En azından Suudi Arabistan'da özellikle kaleciler daha fazla kendini gösterebiliyordu. Edouard Mendy gibi isimler burada ön plana çıkıyor ki Yasin Bono da orada Al Hilal'in kalecisi. Peki Galatasaray'daki sessizlik, yani Eral, ben bu sessizliği tanıyorum. Bu sessizlik yani rakipler için çok sevinecekleri bir sessizlik olmamalı bence. Çünkü yani yine yönetim eleştirileri, transferler nerede şeklinde falan bir bekleyiş var, sessizlik var. Ama ya bu sessizlikler genelde Osimhen'le, Leroy Sané'yle falan sonuçlanıyor. Ben yine Galatasaray'dan ultra bir isim bekliyorum.
0: Evet, aslında geçtiğimiz sezonki süreçlere de bakarsak, tabii Osimhen süreci medyaya neredeyse her gün yansıdı. Ancak Leroy Sané, yani hiç kimsenin beklemediği anda resmi açıklama gelmiş bir transferdi. Galatasaray'da bence yine bu tarz bir bekleyiş var. Galatasaray doğru isimlere yönlenmek istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Uğurçuk bu ismi şu anda gündemdeydi orta saha için. Torreira'nın yanına Lemina yerine transfer etmek istedikleri isim. Onun dışında tabii ki yıldız transferi Galatasaray taraftarı da bekliyor haliyle. Çünkü gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ve yani geçtiğimiz sezonki başarıları tekrar etmek isteyen bir Galatasaray var. Ya burada Bruno Fernandes ismini gördüm ama yani çok fazla ihtimal vermedim açıkça konuşmak gerekirse, ama ya burada işin içinde de Galatasaray olunca asla diyemiyorsun Göksel'im. Yani ya adamlar geçen sene Sané'yi transfer etti. Ondan önceki sene Osimhen'i transfer etti. Yani o yüzden de burada yarın bir gün ne bileyim bir Bruno Fernandes hamlesi gelirse de Galatasaray tarafından hiç kimse şaşırmasın. Ki bu sene Bernardo Silva'yı da aslında kovaladılar ama oyuncunun tercihi haliyle Real Madrid oldu Mourinho faktörüyle beraber. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'da da ilginç hamleler göreceğiz bence önümüzdeki günlerde.
1: Peki öte yandan Fenerbahçe'de Greenwood transferi artık bitti. Vedat Muriç takıma katılan isimlerden. Burada Ake konusu özellikle kimsenin beklemediği bir anda iyi bir hamle. Yani kimse, hiç adını duymamıştık ya kendini, yani duyuyorduk diyen yalan söylüyordur. Bir anda açıklandı ve Aziz Yıldırım'ın aslında transfer politikası da budur. Yani daha önce de hatırlıyoruz mesela Greenwood olayını resmi hesap yalanladığında, yani hepimiz artık Greenwood'un alındığını anlamıştık. Roberto Carlos da aynı şeyi yapmıştı çünkü Aziz Yıldırım, hatırlıyoruz. Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun transfer anlamında ve Gornik maçına kadar Fenerbahçe'den bir başka transfer bekliyor musun?
0: Evet, aslında sen çok iyi özetledin burada. Greenwood süreci eğer ki medyaya yansımamış olsaydı bence Fenerbahçe tarafından çoktan bitmiş bir transfer hamlesi olacaktı. Bence oyuncunun yani şu ana kadar gelmeme sebebi Marsilya'nın ekstra istekleri. Buradaki zaten Hakan Safi'nin anlaştığı bedelin de altında olacağı konuşuluyor, bonservis bedelinin. Hakan Safi yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euroya anlaşmıştı Marsilya ile. Burada Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin 39 milyon seviyesinde oyuncunun bonservis konusunda anlaştığı söyleniyor. Bu da bence bir transfer başarısıdır. Yani Göksel'in Greenwood inanılmaz bir transfer bana kalırsa. Oyuncu hala genç bir isim ve yani son iki senedeki istatistiklerine baktığımız zaman yani bir kanat oyuncusu anlamında hakikaten de yani bir oyuncu daha ne kadar olabilir dedirten istatistikler. Yani oyuncunun geçtiğim sezonki istatistiklerine bakıyorum. Yani ne Vinicius Junior ne de Lamine Yamal bu istatistikleri sağlamış değil. Ha tabii burada lig farkını da söyleyebilir dinleyicilerimiz ama yani bir kanat oyuncusu için hakikaten çok iyi istatistikler ve yani ileride Greenwood'dan da para kazanabilir Fenerbahçe. Çünkü oyuncu hala 24 yaşında olan bir isim. Ve yani prime'i diye adlandırabileceğimiz dönemi hala yaşayan bir isim. Yani performansında herhangi bir düşüklük yok. Yani oyuncu zaten Manchester United döneminde yaşadığı sıkıntıları yaşamasa, yani ailevi sebepleri, yani o şiddet olaylarını yaşamasa zaten buralara düşecek bir oyuncu da değildi. Zaten Manchester United'ın şu anda herhalde hala az kanadından birisiydi Mason Greenwood ismi. O yüzden de burada Fenerbahçe bence çok değerli bir hamle yapacaktır diye düşünüyorum. Yani burada ya direkt olarak şampiyonluk hamlesi bana kalırsa. Yani Osimhen nasıl şampiyonluğa direkt olarak etki ettiyse, burada Fenerbahçe tarafı da en az Osimhen kadar ses getirebilecek bir hamle yapıyor ki ya Greenwood da hala çok formda olan bir isim. Az önce de belirttiğim gibi son 2 senede 46 gol atmış bir isim Göksel'in. Yani bir kanat oyuncusu açısından inanılmaz istatistikler bunlar. Burada eğer ki Fenerbahçe transferi bitirirse, ki bu saatten sonra çok fazla bu transferin iptal olacağını düşünmüyorum. Yani ligimiz açısından da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açısından da çok kıymetli bir eklem olacaktır. Nathan Ake'ye değindin. Nathan Ake resmi açıklama gelene kadar senin de bahsettiğin gibi kimsenin beklemediği bir hamleydi. Tamamen gizli bir operasyonla Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir isimdi ki yani ben özellikle ayak kalitesi olarak da çok beğendiğim bir oyuncu Nathan Ake. Burada ben İsmail Hoca'nın yeri geldiği zaman sol stoperden ziyade sol bekte de deneyeceğini düşünüyorum kendisinin. Özellikle burada Archie Brown'dan o istediğini alamazsa İsmail Kartal, bence en az bir 15-20 maçta da kendisini sol bekte görebiliriz. Yani o Fenerbahçe taraftarı da asla şaşırmasın bu duruma. Bu oyuncu sol stoper değil miydi? Niye sol bekte oynuyor gibisinden? Çünkü oyuncu ayak kalitesi de iyi bir oyuncu. Ya oyuncu hakkında herhalde söyleyebileceğimiz en büyük dezavantaj oyuncunun boyu. Ligimizde özellikle pivot santraforların olduğunu varsayarsak, yani burada hava toplarında problem yaşayabilir kendisi ama kesicilik anlamında ve ayak kalitesi anlamında bence ligin üstünde bir stoper transfer etti Fenerbahçe. Son olarak da Vedat Muriç. Vedat Muriç zaten bu coğrafyayı ve Fenerbahçe'yi bilen bir oyuncuydu. O yüzden bence önüne bir forvet alınmasa bile iyi katkı sağlayacaktır ki geçtiğimiz sezonda zaten Mbappe'nin ardından La Liga'da gol krallığında ikinci olmuş bir isimdi ki burada takımı Mallorca'nın da gollerinin neredeyse yarısını atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani burada oyuncunun yaşına bakmaksızın en az 2 sene maksimum performans alabileceğiniz bir isim Vedat Muriç ismi de.
1: Mehmet Bey diyor ki selam Göksel'in, Galatasaray'ın sessizliği konusunda sana katılıyorum. Erel Pısı, Leslie hakkında ne der acaba, tanıdığı bir futbolcu mu?
0: Çok fazla izlediğim bir oyuncu mu? Kesinlikle değil ama oyuncuyu az çok tanıyorum tabii ki de. Burada bence dinamizm açısından Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Ama burada oyuncudan yani bir gol katkısı ya da bir asist katkısı beklememiz bence güç olacaktır şu seviyede. Çünkü oyuncu bu özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu değil. Oyuncu biraz daha box to box dediğimiz savunmadan topla alıp topu ileriye taşıyan bir oyuncu. Burada Lucas Torreira'nın da gol katkısının sınırlı olduğunu varsayarsak burada bu ikilinin önüne tartışmasız bir isim alması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü yani burada Osimhen'in ya da Leroy Sané'nin, Barış Alper'in gol yükünü en azından orta saha anlamında çekecek bir isme de ihtiyacı var. Burada Torreira ve Uğurçuk bu ismin ikilisinden yeterli seviyede gol katkısı alamazsınız. O yüzden de Bruno'nun önüne az önce de bahsettiğim gibi en azından Bruno Fernandes kalitesinde ya da ligde en azından 10 gol 10 asist tabela yapabilecek bir isme önlenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Burada dediğim gibi Uğurçuk bir ismi birazcık daha savunmadan topla alıp topu ileriye hızlı taşıma konusunda iyi olan bir isim. Ama baktığımız zaman az önce dediğim gibi gol asist katkısı çok fazla beklememiz lazım kendisine.
1: Peki Erhal, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'e, sana da yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Dün Dünya Kupası'nda çeyrek final aşaması da sona erdi. Ve çeyrek final aşamasında yani aslında pek sürpriz olmadı diyebiliriz. İlk olarak kronolojik olarak başlayalım. Son karşılaşmayla başlayalım. Arjantin İsviçre engelini aşmayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Arjantin'i? Julian Alvarez sonunda o beklediğimiz katkıyı verdi herhalde.
2: Yani %100 ama maç biraz benim beklediğim gibi başladı diyebiliriz. Çünkü yani İsviçre'nin şimdiye kadar hep topa sahip olma üzerine bir takım kurduğunu konuşmuştuk. Ve Arjantin'de ilk defa bu kadar net bir şekilde topa sahip olup kendilerine zorluk çıkartabilecek bir rakiple karşılaşacaklarını söylemiştik. Nitekim öyle oldu aslında. Yani Mbolo'nun kırmızı kartına kadar maç genel olarak İsviçre'nin seri gibi gidiyor. Yani İsviçre biraz daha topa sahip olan, rakip kalede biraz daha efektif olan takımdı ve yani en kötü maçın uzatmalara gideceği şekilde bir senaryo gerçekleşiyordu. Yani Mbolo'nun kırmızısından sonra İbbe tamamen tersine döndü. Arjantin bu tip kırılma anlarında, yani sadece bu Dünya Kupası, belki Dünya Kupası tarihi boyunca bu tip kırılma noktalarından gerçekten kötü bir şekilde çıkıyor. Kırmızı karttan sonra rakip yarı alana oyunu biraz daha yıksa da en büyük uzatmalarda çözmüş oldu ve senin dediğin gibi yani Ulan Alvarez yani inanılmaz bir gol. Onun dışında sağ içinde de bence Messi'ye yaratıcılık konusunda ilk defa bu kadar yardım eden bir oyuncu olduğunu da gördük. Tüm bunları da yani koyduğumuz zaman Arjantin Mısır maçında bir reaksiyondu, bir 20 dakikada maçı çözdü demiştik. Burada da kırmızıdan sonra bir hani uzatmaları birinde 15-20 dakikada maçı çözdüler. Çekir bir 1-2 sıçramaya devam ediyor. Hani İngiltere maçında da bu kadar kötü duruma ya da daha kolay geçebilecekleri bir tur. Ya, tabii ki bu aşamada çok kolay değil ama şimdiye kadar yaşamadılar. Arjantin'in yolu hep işte Yeşilburnu Adaları, Cezayir, Avusturya, hep görece biraz daha kolay takımlar desek de bence bir kolay yolu kendileri çok zorlayarak geçtiler. İngiltere maçında şartlar biraz daha İngiltere'nin beynine dönmeye başladı diyebilirim aslında.
1: Dün Messi açısından bir asistle geçen bir mücadeleydi ve Messi'nin çok efektif olduğu bir mücadele değildi. Bunun yanı sıra Embolo'nun kırmızı kartı için, yani net bir kırmızı kartı, buna neden itiraz ediliyor anlamadım. Yani yeni kurallar turnuva öncesinde açıklandı ve bu kuralın da hani böyle FIFA'da seminer olsa herhalde göstergesi olarak gösterilecek pozisyondu.
2: Yani bir karar bence de yani kuralla ilgili problem yok ama kuralla ilgili benim de problemim var. Yani bu sadece en boyunca yani sarı kart, ikinci sarı kart hep müdahale edilmesi gerektiği söyleniyor. Ki artık bu kural olarak bir kesinleşti ama yani ilk sarı kart yanlış olabilir, ikinci sarı kart doğru olabilir. Bunları yani sarı karta ben hiçbir şekilde girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yani dünkü karar üzerine bakıldığı zaman %100 doğru bir karar. Yani Embolo zaten yani şaşırdı sarı kartı ama niye şaşırdı ben de anlamadım. Kendi düşerken ayağını paradise vuruyor. Yani tamamen aldatma yönelik. Onda hiç soru işareti yok. Ama yani genel olarak bakıldığı zaman daha uzun etragilliklerde, daha elektronik şampiyonlar liginde bu kralın zaman zaman sorun çıkaracağını düşünüyorum ben de.
3: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Paredes mesela orada sarı kart görmese bakılmayacaktı.
2: Yani şöyle hakem yanlış gördü diyelim, örnek veriyorum ve Paredes'e kırmızı çıkardı direkt. Çok yanlış bir şey çıkardı. Yani oradan da dönecek. Yani çok farklı şeyler var orada. Yani bilmiyorum, dediğim gibi hakem ikinci sarı kartta ya da öne göre İngiltere üzerinde de konuşuyoruz. Sanki penaltısında mesela var, her şey yapılan müdahale ettiği sürece bence orta hakeme gerek yok noktasına geleceğiz bir noktada. Yani varın geliş noktasında ilk aşamasında hakem sadece bir karar verir. Yani %100 bir şekilde yanlışsa var müdahale eder gibi bir durum vardı. Ama bu Dünya Kupası'yla özellikle gördük. Yani, yanlış kornerlere de müdahale etmeye başladı. İkinci sarı kartlar girdi işin içine. Herhangi bir penaltıları işin içine girmeye başladı. Mesela örnek veriyorum. Dünkü yani, İngiltere maçında kontrol edersin. Yani İtalya'dan golde de böyle bir durum var. Yani var bu kadar işin içine girdiği noktada ben dediğim gibi o eski formatiklerim ben değilim çok fazla ama benim biraz temposu ve ruhumun ben de ölmeye başladığını düşünüyorum.
1: Peki buradan İngiltere Norwich karşılaşmasına geçelim. İngiltere uzatmalarda kazanan taraf oldu. Bellingham'ın iki golü. Sheldrup'un nefis bir golü vardı ama yeterli olmadı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Norwich skoru koruyamadı.
2: Yani ben Norwich'in daha doğru oynadığını, daha iyi oynadığını özür dilerim ama İngiltere'nin daha doğru oynadığını düşünüyorum. Yani turnuva başında desek ki Norveç İngiltere maçı olacak çeyrek finalde ve İngiltere %50'nin üzerine topu sahip olup maçı kazanacak. Yani çok mümkün değil yani. Çünkü maç öncesinde konuştuğumuzda Norveç orta saha üzerinde daha teknik, daha kaliteli ayaklara sahip olan taraf bence. Evet, Eli Kendrisi de Rice'de çok iyi oyuncular. Çok kaliteli oyuncular, üstü oyuncular ama biraz daha denge oyununda size iş sağlayabilecek oyuncular ki yani hem Nottingham Forest hem Arsenal'i düşünürsek bu biraz daha bizi doğruluyor ama İngiltere topa gayet iyi bir şekilde sahip oldu. Bekler üzerinde gerçekten beklerin üzerinde performans ama yani tek tek oyuncuları sayabiliriz. Ama bu Bellingham yani maçı tek başına çözdü dememin içinde hiçbir neden yok. Çünkü yani Bellingham'ı Real Madrid'in ilk senede ilk devrede attığı 10 gol dönemi vardı. Kariyeri açısından bakıldığı zaman belki de en parlak dönemiydi. O günlerden bir performans gösterdi bize. Bu da Harry Kane'in bağlantı üzerindeki kalitesinden biraz geliyor. Stoperleri çok iyi bir şekilde sağa sola bekmesi ettikleri için kendisi giderek yani çok iyi manipüle ederek yarı saha seçimine Bellingham'a inanılmaz fırsatlar açtı. Ve Bellingham da bu fırsatları gördüğü zaman zaten yarı saha seçimine çok maharetli bir oyuncu. Yani Harry Kane Bellingham ikilisi gerçekten Dünya Kupası üzerinde çok korkutucu var. Yani keşke Harry Kane 5-6 yaş daha küçük olsaydı, aynı yaşta olsalar da daha geniş vadede neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterebilseler dediğim ikililerden oldu. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani ona keza yani kanat oyuncuları dün özelinde bakıldığı zaman Gordon Barcelona'ya acaba bu transferi fazla mı erken yaptık dedirtebilecek bir performans gösterildi. Genel Dünya Kupası özünde bu şekilde ama dün ekstra kötüydü. Madueke yani fiziksel olarak çok kez düşüşte olduğu çok ezildiği bir maç yaşadı ama onun yanına giren Saka Rice'a değişti ama ilerleyen zamanlarda onu biraz daha sol önde gördük. Bence fiziksel olarak gayet iyi bir şekilde hem topa sahip olup hem fiziksel olarak Norwich ezitlediler bence. Norwich üzerine bakıldığı zaman da yani Haaland'ı iki stoperle ki yani onun gayet yakından tanıyan iki stoperle çıkardığınız noktada yaratıcılık biraz orta sahip içine kalıyor. Hiç de fena çıkarmadan özellikle ilk yarıda son 45 dakika 2'deki Bellingham golüne kadar bence iyi de fonsiyetler oyunu. Özellikle Schneider tarafından gol doğrudan geldi zaten ama benim gibi Haaland tutlandığı noktada ne kadar diye sahasına topu getirirseniz getirin onu sadece o çerçevenin içine sokabiliyor. Böyle olunca da İngiltere'nin doğru oyunu Norveç iyi oyunu ama İngiltere'nin doğru oyunu biraz daha galip geldi diyebiliriz.
1: Norveç'le ilgili turnuvanın başından beri en yani beğenmediğim olay Sørloth'un kanat olarak kullanılmasıydı. Bu maçta başlarına bela oldu diyebiliriz. Ya tamam 2 yıldız forvetiniz olabilir ama 2 sene de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani burada bence Sørloth Norveç'in başını yaktı.
2: Ek olarak yani bir de kenarda Antonio Nusa ve Oscar Bob var. Yani iki tane çok iyi kanat oyuncunuz var. Yani Sørloth yani şöyle söyleyeyim biraz daha ikinci bir santrafor gibi yani sol tarafta oyunu kurayıp Cansas'a gönderdiğim toplarda Cansas içine gönderebildiğim toplarda orada iki tane santrafor özellikle oyuncu olsun isteyebilir ya da Sørloth'u dediğim gibi kulübe göndermek istemiyor olabilir ama ben de doğru olmadığını düşünüyorum çünkü dün birden fazla dikişli takım oldu Sørloth'u derinden Norveç. Biri başarılı oldu. Sørloth'un bencilliği yüzünden gol olmadı ki bence maçın kırılma noktalarından biri. Orada Sørloth halan takları bitse 2-0 olacak. Belki çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. Onun dışında da yani hem bu maçta hem önceki maçlarda Brezilya maçında da gördük Sørloth'u. Dikişli katı var. Önünde büyük bir alan var ama hem sayısından dolayı hem atletizm düşüklüğünden yani uzun mesafede atletizm düşüklüğünden dolayı giremiyor. Bence de bir kanadı oyun kurulumu üzerinden ziyan etmiştir bir yapı olacak.
1: Bir diğer tarafta İspanya. Belçika eşleşmesi yine Merino'nun attığı golle İspanya yoluna devam ediyor.
2: Yani diğer iki maç ya da Fransa'yı konuşuruz birazdan ama bence bariz favorilerin çok üstün gittiği maçtı. Nitekim yani Belçika birbirini de bulursa birbirine kadar da maçın tamamını neredeyse bence İspanya üstünlüğüyle geçti diyebiliriz. Özellikle Yamal'ın her geçen maç biraz daha üstüne koyması bence final yolunda, şampiyonluk yolunda İspanya için çok önemli. Orta sahada da Dani Olmo, Fabio Rodri, yani bu maçta biraz daha ya Pedri'nin yerine Fabio Rodri gördük ama bu üçlü de topa sahip olma konusunda hiç fena değil. Zaten İspanya orta sahasını kimi koyarsanız koyun bu oyun kurulumunda pas oyununda bir şekilde etkili olduklarını görüyoruz. Sadece soğuk kanadı bir şekilde çözemedi turnuva başından beri. Birden fazla fırsatı vardı. Yani hepsini denedi neredeyse ama yani orayı bir şekilde daha belirli bir oyuncuyla maalesef çözemedi. Yani Jeremy Pino kaldı bir tek elinde. Belki onu denese sonuç olabilir ama onu da inatla denemediğini görüyoruz. Yani Yamal'a destek olabilecek bir sol kanat oyuncusu İspanya için şampiyonluk yolunda en kritik adımlardan biri gibi duruyor.
1: Ve Fransa-Fas nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani Fransa, yani şöyle söyleyeyim, bu maçlar içinde en dengeli maç, en iki takımın güç olarak birbirine yakın olduğu maç bence Fransa-Fas'tı. Yani Norveç için yukarı bir de çok şey ama ben Fransa-Fas'ın daha iyi, daha denk bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama yani sonuç bize onu göstermedi. Fransa, Fas maçıyla beraber ben bu turnuvanın şu an için en iki takımın en iyi kadrosuyum. Şampiyonluk için en favori takımımı bence net bir şekilde gösterdi. Yani Fas'a maç mı hiçbir şey vermediler. Bence yani oyun olarak da yok ettiler diyebilirim ki bunu Fas'a karşı yapmak çok zor. Birçok takımın hem bu turnuvadan 2022'ye çok zorlandığını görmüştük ki Fas bence 2022'den daha iyi bir konumda şu an. Özellikle yani, merkezde önceki turnuvada Andramat vardı ama onu upgrade ederek biraz daha Boğaz'ı geldi. Onayı geçen turnuva çok iyiydi. Bu turnuva elemeler aşamasıyla beraber daha iyi bir noktaya geldiğini gördük. Tek problem Saibari yoktu. Belki olsaydı maç biraz daha iyi olabilirdi ama yani şu an Saibari yerine tam tarafları kimi koyarsınız koyayım. Fransa üzerinde Fransa savunmasını geçirebileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. Yani İspanya-Fransa maçı yani birçok kişi için erken sınır olabilir ama yani şu an Fransa'nın karşısında kim gelirse gelsin kolay kolay durdurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii yarı final eşleşmeleri de böylelikle belli oldu ve İspanya-Fransa mücadelesi bir Avrupa klasiği. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmede? Kimi ön planda görüyorsun?
2: Ya dediğim gibi net bir şekilde Fransa. Çünkü yani hem savunma hem orta saha hem hücum hattında uzun zamandır bu kadar iyi bir takım yani kesinlikle görmedim. Takımın genel olarak bakıldığı zaman en zevkli Manyan olarak gözüküyor ama Manyan'a top gelmediği için maalesef bu kadar zayıf gözüküyor. Yani maçta turnuvanın başından sonuna kadar aynı formayı giyebilir bu sıcakta bile. Yani o kadar terlemediğini düşünüyorum. İspanya evet Fransa'ya zorluk çıkartabilir ama yani bu pas oyununu Fransa'ya denediği noktalarda Fransa'nın atlet kanat oyuncularına karşı topu kapkadığı an o geçişleri savunabilecek bir orta sahaya savunması yok bence. Fransa'yı kesinlikle yakın görüyorum. Ama tabii ki yani İspanya'da Fontefo Avrupa şampiyonu burada oyunlarını düzelte bir noktaya geldiler. Ama yani Fransa'nın önünde şu an Dünya Kupası karmasını koysak koyduğunuz noktada bile görebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle gerçekten çok güçlü bir kadroya sahipler. Diğer yarı final İngiltere-Arjantin.
2: Yani burada teknik ve atletizm karşı karşıya gelecek diyebilirdik ama dediğim gibi Norveç maçındaki İngiltere beni biraz şaşırttı. Topa sahip olduğu noktalarda da çok iyi bir set oyunu sergilediklerini gördük. Yani açıkçası ben burada İngiltere'de biraz İspanya gibi yani turnuvanın başında evet Hırvatistan'a çok sansasyonel bir galibiyetle başladılar. Ama gitgide oyunlarının biraz düştüğünü görmüştük grup aşamasında. Turnuva devam ettikçe son 32-16 çeyrek burada da biraz vitesi yavaş yavaş yükselttiğini gördük Thomas Tuchel'in. Arjantin-İngiltere maçı bence favori biraz daha İngiltere. Çünkü evet Bellingham, Harry Kane, Saka yani bu isimler çözüm bulma konusunda da hiç fena bir turnuva getiriyorlar şimdiye kadar. Yani Bellingham zaten yanıyor. Harry Kane'in adı hani olası bir Dünya Kupası şampiyonluğunda Ballon d'Or için geçiyor. Arjantin üzerinde bakıldığımız zaman da yani Arjantin'de İngiltere'nin tam tersi bence turnuva ilerledikçe oyunun ben yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. Yani İsviçre maçında kırmızı kart olmasaydı belki burada bir İngiltere-İsviçre yarı finali bile görebilirdik. Tüm bunlar yan yana geldiği zaman %55-45 civarı ben İngiltere'nin önde olduğunu düşünüyorum Arjantin'e karşı. Tabii bu benim fikrim.
1: Peki öte yandan transfer gündemi de devam ediyor. Trabzonspor'da Aral Şimşir sonrası Prestiani hamlesi nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani genç bir oyuncu yani bunu Trabzon son iki sezonda gayet iyi işler yapmaya başladı. Prestiani'nin muhtemelen Marcus Silva'nın çok tercih edebileceği bir oyuncu gibi durmuyor ama genel üzerine bakıldığı zaman Santrafo arkasında yani 3-4'e bence ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Genel rotasyon açısından aldığını düşünüyorum. Trabzonspor'un hücum hattında çok rotasyonda bir kadro kurdu. Muhtemelen Avrupa üzerinde de biraz ileriye geçtiğini düşünüyorum ve ben iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum Trabzon açısından.
1: Peki diğer tarafta Beşiktaş'ta da forvet arayışı devam ediyor. Artık Trossard konusu bitmeye yakın ama bir forvet eksiği var. Lukaku adı geçmeye başladı. İhtimal veriyor musun Yaşar?
2: Yani olabilir. Şu an yani Osimhen Galatasaray transferinden sonra birçok oyuncu yani üst düzey oyuncu Türkiye ligine biraz derin bir Suudi ligine benzettiği için ve Avrupa'da oynayan bir hem maaş yüksek bir takım hem Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynayabileceği bir takım. Birçok oyuncu artık buraya yeşil yeşil yakmaya başladı. Ama Lukaku üzerinde yani benim şu an aktif santraforlar için en sevdiğim 2-3 santraforlardan biri olabilir. Stavart da çok sevdiğim bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Ama yani geçen sene toplam oynadığı dakika sayısı 90'a bulmuyor. Sakatlıklarla geçti. Olmayacak sene de yani sezon için çok kısa kısa sakatlıklar yaşadığını gördük. Yani fiziksel olarak problemli bir Lukaku var. Eğer bu sakatlık onu çok etkilemediyse ki ben Dünya Kupası etkilediğini düşünüyorum. Etkilediğini gördük sahada. Çok yeşil yeşil yakabileceğim bir santrafordu. Yani ismi geçen bir başka santrafor üzerinde söyleyeyim. Vlahovic bence Lukaku'dan bir tık daha iyi olabilir. Sadece yani dediğim gibi geçen seneki o bir senelik boksiyonunu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ama yani sağlam bir fiziksel olarak Lukaku gelecek seviyede yani minimum 30'dan aşağıda gol atmaz. Yani her açıdan hem atletizm olarak hem bağlantı oyunu olarak her şey var Lukaku'da. Ama hem ilerleyen yaşı hem de sakatlıkları artık onun için problem olmaya başladı.
1: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Göksel'in size soruyorum. Gerçekten Arjantin'in buralara kadar gelmesi sizin için de sığıyor mu? Futbolda sen yok hakemler tarafından itilen bir Arjantin var. Ya şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Hakem konusunda sadece Cezayir maçında ilk maçta kırmızı kart verilir verilmez o konuda ya bir kırmızı kart görsemesi bir şey demezdim ama onun geri kalanında tamamen sosyal medyanın manipüle ettiği işte yapılan kırpılma videolar işte Mısır'dan gelen açıklamalar o taraflar falan futbolun içinde olan anlayan insanların zaten yaptığı açıklamalarda böyle bir şeyin olmadığı belli. Toni Kroos özellikle yani benim burada çok ciddiye alacağım bir isim. Toni Kroos, Muhammed Salah kendisi bile diyor penaltı yoktu falan şeklinde. Dünkü İsviçre maçında yani kural belli, kitapta yazan belli, uygulanan belli. Embolo bile zaten o kuraldan dolayı hani yaptığı hata yüzünden ağladı. Yani herhangi çarptırma haberlerle bu şekilde düşünmek bence yanlış. Futbol desen yok diyorsunuz doğru iyi bir futbol olduğunu düşünmüyorum ama futbolun da en iyisinin olduğunu görüyoruz. 39 yaşında 8 gol katkısı veren bir isimden bahsediyoruz orada. Onu da görmezlikten düzeltiyorum gelemeyiz diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Yaşar dinleyicimizin sorusu.
2: Yani söylenmesi gereken şeyi bence söylediğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani bunu anlıyorum. Daha prime dönemlerinde daha etkili dönemlerinde Ronaldo Messi üzerinde yani herkes yaptı ama yani şunu bir artık farkına varmamız lazım. Birkaç seneleri kaldı bu iki oyuncunun ve birkaç sene sonra bunları bu oyuncuları izleyemeyeceğiz. Ve dünyanın yani profesyonel olarak 150 yıllık bir oyun amatör olarak bakıldı da yani milattan öncesine kadar bizi tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük birkaç yıldızından ikisini biz canlı bir şekilde kariyerlerini başından sonuna kadar izleyebildik. Yani bunu yani karalamak için veya kazandıkları başarıları örtbas etmekten ziyade tadını çıkartalım, zevkini çıkartalım. Yani Messi'ye birkaç, bir turnuva daha muhtemelen ben izleyebileceğim gibi düşünmüyorum. Bu son muhtemelen Dünya Kupası gibi bir Messi'nin. Anlamıza da bakıldığı zaman aktif futbolda da bence iki maksimum 3 senesi var. Yani bunu izlemekten, zevk almaktan mahrum olmuyor. Ben Keza Ronaldo için de yani Ronaldo da muhtemelen zaten Milli Takım'da son turnuvası olduğunu açıkladı. Yani son Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Aktif futbolda da muhtemelen onun da birkaç senesi var. Yani dediğim gibi bu oyuncuları izlemenin zevkine varalım. Yani geri kalanı yani onun sayesinde kazanmış, bunun sayesinde kaybetmiş. Ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Keza aynı şekilde Cezayir maçında ilk kırmızı kart. Benim gözümde hiç tereddütü bile. Bence net kırmızı kart. Ama onun dışında da yani kaybet Messi ve Arjantin'e de bakıyoruz ama yani Scaloni'nin Robert Martinez'in yapamadığı her şeyi yapabildiğini fiziksel olarak yani geçen bir istatistik var. Messi maçların %75'inde aktif olarak yürüyor. Yani yürümek zorunda. Koşan yani şu an yaşından kaynaklı 90 dakika koşabilecek bir mevcut olmadığı için ki zaten yani en prime döneminde bile sürekli yok hakkını gördük. Hep biraz ağır tempoda koşunu gördük ama hani maçın çok büyük bir kısmı dörtlükle yürüyen bir oyuncuyu takım için hiçbir dezavantaj sağlamayacak şekilde bir kurgu çıkarması yani skalonun emeğine de bu biraz saygısızlık oluyor. Arjantin'de saha içindeki birçok oyuncunun da bence emeğine de saygısızlık olmaya başladı. Onun için dediğim gibi turnuvayı izleyip bunun keyfine varmak bence sağlıklısı.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bir dinleyicimiz Göksel'in Messi'li Arjantin elensin istiyorum. İspanya şampiyon olsun umarım. Messi'den nefret ediyorum. İyi yayınlar demiş. Bak bu daha kabul edilebilir Yaşar benim için. Yani sevmiyorum Messi'yi diyor adam ve Ronaldo'yu başka birine falan daha çok seviyorum. O yüzden başarısız olsun istiyorum. Bu benim için tamam bir mesaj. Çünkü şundan dolayı diyorum yani bir çarptırma yok. İşte sosyal medyada çünkü o kadar yanlış haberler var ki her kaydırdığımda bir şeyler çıkıyor ve gerçekten inanılmaz. İşte yok Salah bunu dedi, Arjantin Futbol Federasyonu şunu yaptı. Infantino'nun dünkü gülen videosunu alıp Arjantin gol attıktan sonra Infantino şeklinde paylaşmalar. Infantino maçta bile değil ki, Infantino zaten İsviçreli. Yani böyle şeylerden ziyade sevmiyorum ben Messi'yi ve o yüzden başarısız olsun istiyorum demek daha mantıklı bir şey. Yani o yüzden mesajınıza saygı duyuyorum bu konuda.
2: Yani hepimiz zaten Balogun özelinde mesela birkaç maç önce hepimiz Belçikalıydık yani. O noktada da hani Amerika'da hem Infantino'nun hem Trump'ın yaptıklarından kaynaklı biz de bir maçlık da olsa ya da bir turnuvalık da olsa Amerika'nın bir takımdan nefret ediyorduk. Ve biz de hepimiz Belçikalıydık. Onların elenmesi sürdü. Yani bu tip şeyler yani taraflı olmadığınız, milliyeti olmadığınız bir takım veya milli takımda bile yani karşı takımı elenmesini istemek, sevmemek çok normal bir şey. Yani karşı bunu anlayabilirim. Ama dediğim gibi yani sevmiyordur dinlediğimiz muhtemelen Messi'yi ama bir şekilde emeğine de saygı duyduğu için Messi'yi elenmesini istiyorum. Ama yani şimdiye kadar kazandığı başarıların da muhtemelen ittirme olduğu düşünmüyordur kendisi.
1: Peki transfer gündemine devam edersek Fenerbahçe'de Gornik maçına kadar bir başka transfer bekliyor musun Greenwood haricinde? Çünkü Greenwood artık bitti gözüyle bakıyoruz.
2: Yani Greenwood olduğu gibi duruyor. Yani bunun yanında bir transfer daha olabilir mi? Bence 9 numara daha ihtiyacı var. Yani Muriç'in özellikle bu turnuvayı yani bu elemeye geç katılamayacağını, gelmeyeceğini düşündüğümüz noktada yani Greenwood idareten 9 numara da oynatılabilir. Görece daha risk seviyeli bir ekip olduğu için. Yani idareten 2 maç Greenwood'u bir 9 numara oynatabilir ya da Greenwood'u asıl kenar, aslında 2 olan sağ sol kenara atıp net bir 9 alabilir. Çünkü yani genel rotasyona, genel ligeden 9 numarada yani Şerif, Muriç ikilisi ne kadar götürebilir çok emin değilim. Greenwood'u ben 9'a değerlendireceğini düşünüyorum. Oraya yani Muriç, Şerif, yani Şerif biraz üçüncü santrafor gibi ki bu bence Şerif'in de çok isteyeceği bir şey olabilir. Çünkü geçen sene Fenerbahçe maçın santraforumuz kaldı dönemde çok baskı altına girdi ve onun gelişimine 12 yılında etkilenmeye başlamış gibi duruyordu. Şerif'i biraz daha gelişim aşamasına tutup Muriç ikinci bir santrafor, ikinci santraforun belki yerli olabileceğini de düşünüyorum. Bu iki, bu üçlüyle beraber bizi görecekler. Hani dediğim gibi bu eleme maçına kadar gelir mi gelmez mi açıkçası biraz tercih durumu gibi duruyor. Çünkü orayı hem Şerif'le bir idare edebilirsiniz, Greenwood'la bir idare edebilirsiniz ama geniş vadede bir santrafor ihtiyacı var gibi duruyor hala.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamlar Göksel'in yayınlar. Ben de Messi'nin turnuvadan elenmesini istiyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi bıktırdı artık. 43 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Bu adamlar var. Futbol bıraksalar da kurtulsak şunlardan demiş. Ya bu belli bir seviyede benim de düşündüğüm bir açıklamaydı. Yani mesajda. Çünkü dominasyon yaratan sevilmez. Mesela Formula 1'de Hamilton dominasyon yarattığı dönemlerde bıkmıştım. Rakibi kimse onu destekliyordu falan ama o dominasyon bitince değerini anlıyorsunuz. Çünkü onların seviyesinde biri gelmeyince biz ne izlemişiz, neye şahit olmuşuz oluyor ki bence futbolun yani bir 100 yıl daha önüne koyalım. 50 yıl ya da o 50 yıl daha Messi ve Ronaldo gibi bir rekabet veya aynı seviyede iki oyuncu çıkmayacağı için büyük bir döneme tanıklık ediyoruz. Ya bence bunun keyfini çıkarmak gerekiyor.
2: Ya ben dinleyiciniz kadar sert olmasam da ben de yani bu turnuvada bence ikisi olmamalıydı. Ya bunu biraz düşünüyorum. Çünkü yani ayrı ayrı baktığımız zaman hani Ronaldo'nun artık yani kızmasın bana Ronaldo severler ama artık olmadı belli. Yani gitmiyor. Vücut da gitmiyor. Mental olarak da problem var. Yani bu turnuvada bence yani futbolu bırakır bırakmaz onu bilmiyorum. Çünkü Arabistan liginde liginde kalite çözülür bir şekilde daha devam edebilir ama buralarda artık olmadı. Üst düzey futbolda olmadığı belli. Messi üzerine bakıldığı zaman da yani evet bir şekilde götürebiliyor Messi ama yani 2022'de Arjantin'le herkesin omuzlarında Dünya Kupası'nın elindeyken o milli takım onu bırakmalıydı bence. Çünkü asıl hikaye bunu gerektiriyor. Çünkü şu an kupayı alır veya almaz. Ben alamayacağını düşünüyorum ben de biraz daha. Daha zorlu rakipleri var ama alamadığı noktada yani gene mirasla zarar gelmeyecek ama hikaye istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani kötü de bitmeyecek ama istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani Dünya Kupası'nı aldı. Yani kariyerindeki eksik olan son şeyi tamamladı. Milli takımı bıraktı. Hatta bence futbol da bırakabilirdi o noktada ama futbol konusunda kişisel bir tercihtir. Ona bir şey diyemeyiz ama milli takım bence o noktada bırakmalıydı. Ben de ikisinin bu turnuvada artı bir fazla olduğunu düşünüyorum ama yani Messi özelinde özellikle şunu da söylememiz gerekiyor. Hani Ronaldo da genel gol rekorunu kovaladığı için yani bu oyuncuların kariyerinde yani son birkaç gol daha var. Bunları atabildikleri noktada tarihte bayağı silinemeyecek bir miras bırakacaklar. Bunu da anlıyorum. Ama esporsalar olarak da onları yani daha düşük seviyelerde artık görmek istemiyorum. Çünkü yani miraslara zarar vermeye başlıyor.
1: Bunun bir benzeri zorlama konusunda bahsediyorum. Christian Eriksen'de de var Yaşar. İkinciye yaşadı aynı durum ve tekrar dönecekmiş futbola.
2: Yani Eriksen artık Azrail'le dalga geçmeye başladı.

0: final point, and then I'll say that when we sell Romulo for 20 million euros, then it's not like we can invest 20 million euros in buying the next Romulo. When Romulo came to Gustav, he never played 90 minutes of senior football, never before. No one recognized his potential at that point. So we need to find the next Romulo, but not when he's already proven he's good, before he's good. And sometimes you make mistakes with that, sometimes we make mistakes with that, but we believe we have good scouting, we have a good idea about what to look for, and we think we can get it right many times. But this is our model, and I think this is how we should continue to invest, because this is the right way for us to take step by step and not trying to jump many steps. And that's how Gustav can be successful, not just next year, but also in 5 years, in 10 years time.
1: Tabii ki şu anda birçok taraftarımız transferlerde yeterince başarılı mıyız, yeterince yatırım yapıyor muyuz vesaire bunları soruyorlar. Ve evet, biz yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Ancak biz kesinlikle doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Çünkü biz şu anda kendimizden finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Ve bunlara karşı mücadele edebilmek için kesinlikle farklı yöntemler bulmak zorundayız. Biz örneğin en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Bizim oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne, yapısına en uygun oyuncuları arıyoruz. Burada gelişim peşinde olabilecek, kendini sürekli geliştirecek ve kulübümüze büyük katkılar yapabilecek oyuncuların peşindeyiz ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili önemli scouting çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve biraz önce belirttiğim gibi kulübümüzle beraber gelişebilecek ve daha sonrasında da yapabileceğimiz satışlarla beraber kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek oyuncular arıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Bizim ayakta kalıp kendi kendimize sürdürülebilir bir kulüp olarak devam etmemizin tek yolu bu. Dediğim gibi biz yatırımlar yapıyoruz, yapmak istiyoruz ama bu yöntemle ilerliyoruz. Ayrıca son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bir Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu yine gidip bizim 20 milyon euro karşılığında bir oyuncu transferi yapacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin Romulo buraya geldiğinde daha önce hiç 90 dakika bir maçta oynamamıştı ve burada çok önemli bir gelişim sarf etti, kulübe katkı sağladı ve ardından transferi gerçekleşti. Bizim şu anda yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Tabii ki burada hata payı da var. Bununla ilgili biraz önce belirttiğim gibi önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli scouting araştırmaları yapıyoruz. Ama bizim modelimiz bu. Ancak biz kulüp olarak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Bu şekilde başarılı olabiliriz. Ve bu şekilde istediğimiz hedeflere varabiliriz. Ve bunu önümüzdeki yıl için olarak da sadece düşünmememiz lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl için düşündüğümüzde, kulübümüzün geleceğini garanti altına almak istediğimizde başarı modelinin kesinlikle bu olduğuna inanıyorum.
0: So again, thanks very much for
1: ben okey dediğinden başlayabilirim.
2: Ben önümüzdeki hafta kaldım.
3: Ve Rasmus Ankersen'in sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi artık ortaya karışığı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışık programı da sizlerle birlikteydim efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek diyelim ve birazdan Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacaklar. Günün öne çıkan tahminlerini, bahis tahminlerini sizlere aktaracaklar. Kaçırmayın diyoruz, Radyo Gol'den ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.
4: Senin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
7: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
8: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
7: Evet.
8: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
7: yani
8: düşünüyorum.
7: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
8: Okan Buruk'a ben böyle oyuncuları teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
7: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
8: oraya
7: gerektiğini
8: düşünüyorsun.
7: Oraya giderim
8: yani. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
7: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
8: Ya şöyle şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
7: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla
8: işte
7: diğer takımlara
8: aslında
7: göre?
8: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
7: Taraftar tabii isyan da doğal olarak şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efham yapıyor gibi geliyor.
8: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
7: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolo Muani dedik, John Duran dedik, Osimhen'in yanına uygun

0: uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
1: Ya şöyle, şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor, evet, değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil, ikinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
1: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii sen Girassi de çok dersin. Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde, çünkü tek başına bitiricilik değil, aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir, çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi, evet, değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
0: Kritik
1: talip
0: yerlerde
1: olman gereken
0: yok.
1: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
0: Yani ne açıdan?
1: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor, hayır diyor, ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Mesela bunu yaptık, hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında, hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
0: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
1: Ya şöyle, şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi, işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
0: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
1: Normal yani.
0: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
1: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği, tabii, ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadiç'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik

0: oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebiliyor.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer, oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi, yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden
1: oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle, şimdi bahsettiğim, ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood, değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp, bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım, süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
4: Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
4: İlk maç Rams Park'ta, ikinci maç deplasmanda.
1: Kadıköy'de.
4: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu, evet.
4: Oldu.
1: Burada yani bir şey arıyor musun peki?
4: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki, şunu söyleyeyim Muzaffer.
1: Söyle.
4: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Rams Park'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Rams Park'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım dönemi.

0: döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu 24 yaşında.
0: Seviyesinde demeyelim de
1: Niye?
0: yani bu ligin ikinci adamı olur
1: Birinci
0: Muzaffer.
1: Osimhen mi
0: Ya
1: olur?
0: birinci hala Osimhen abi.
1: Abi
0: Yani
1: çok iddialı değil mi bu?
0: iddialı değil mi değil yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
0: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için çok yüksek maliyetler olduğu için belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
0: Evet abi yani bir süreç bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: Evet.
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
1: Elini havada mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor. Elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya
0: çok çok
1: geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medya ile yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: Abi çok kötü bir
1: çok
0: görüntü.
1: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: Yani ne
0: ya.
1: diyebilir
0: Bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabi abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen
0: Sen
1: ne?

0: Sen
1: konuşabilirsin
0: Samsun Spor'u motive ettin. Barış Göktürk. Yani Samsun
1: Ki
0: Spor'la
1: zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani
1: edelim.
0: aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye
0: Samsun
1: karşı.
0: Spor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye
0: İşte bu
1: sıkmasın?
0: acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ya gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: Peki.
0: anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer
1: Aynen
0: gündemi.
1: öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: başlayalım abi. Buyur lütfen.
0: Yani
1: Söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir
0: Evet
1: şekilde.
0: abi, eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman, ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı, dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki
1: Evet.
0: hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii. Çok
0: Galatasaray'ın
1: uzadı.
0: bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. 2 sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak, sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. Oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Ben
1: Tabii.
0: çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. Şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Trabzonspor da aynı şekilde. Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu: Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der. Tabii böyle ne? Bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı tabii, günü sen... Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: İsmini bu yayında söylemiş evet. olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu, ki burada yaklaşık

0: Işık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya
1: ha.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: Senin
1: söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane,
1: Yani bir o var, bir de Haaland
0: Haaland
1: sayarsın.
0: var.
1: Ay,
0: E
1: ya.
0: onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno
1: Bence
0: Fernandes çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jrenkii istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı. Taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde, Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız mı dedirtiyordur
0: şunu,
1: yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii,
0: tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Açıpoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina. Evet. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
1: Hı hı.
0: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u İşte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde sakatlık.
1: Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Leslie de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gelert, Can Armando. bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de can katı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonu.

0: pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var, Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez ile ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i
1: Vermeyecek.
0: bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Komo'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e ya.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip
0: Sen
1: gitmeyeceğini...
0: istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutmuyor da.
0: Fenerbahçe daha avantajlı.
1: Yok.
0: Abi bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve yeni
1: Olabilir.
0: sezonda yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat
1: Tabii
0: olduğu
1: tabii.
0: için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim yanlış.

Yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi

0: Osimhen'in yokluğunu Kolo Muani'yle dolduramazsın.
1: Abi Osimhen'in yokluğunu Osimhen
0: giderse kime alman lazım biliyor musun?
1: Harry Kane.
0: Alamaz. Yo, Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci... Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gökereç'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Şunu
0: bir şey diyeceğim.
1: Söyle.
0: Şu an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında. Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuno. Mastantuno.
1: Mastantuano.
0: Mastantuono. Evet. Evet abi, Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş olduk.
0: Evet,
1: bunun
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki arkadaşlarım.
0: En azından ben de RT yapayım ki.
1: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
0: Evet abi, ayıp olmasın.
1: Sana
0: çünkü insanlar...
1: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şu anın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ben de girmek istemiyorum. Ama sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir, gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle
1: ediyorum.
0: Böyle bir durum var, edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi... Gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: yani,
1: bir daha.
0: Abi ben futbolu izlemek istiyorum.
1: Vallahi
0: ya.
1: Sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş.

0: Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
1: Ya
0: Kaya ile beraber
1: ya
0: demiş.
1: bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey, aradaki o bir gollük fark, Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi son olarak, yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
1: Bir
0: Burada
1: şey diyeceğim.
0: başarısız buluyor musun
1: Yo, ben
0: yönetimi?
1: yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
0: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
1: Aynen öyle. Bu
0: yapıyorum. Bu
1: saatten
0: saatten
1: sonra da
0: sonra da umurumda değil.
1: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
0: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
1: Bir
0: değiştirtememiştir.
1: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
0: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
1: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma
0: Ya
1: geldi,
0: bir
1: biliyor
0: bilgi
1: musun?
0: mi bu?
1: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
0: Asensio'ya
1: sezon bana
0: demezsin.
1: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
0: Çok
1: Ki
0: fark yaratan bir oyuncu.
1: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
0: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
1: İkna
0: takımın
1: eder.
0: en önemli oyuncularından biri. Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
1: Senin de
0: abi.
1: ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

Evet, tabii ki biz geldik. Bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz.

0: Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak. Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık. Menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire. Çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah
1: oyuncu. Hı hı. Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'nda gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Hı hı. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi, hani şu bir gerçek gerçekten, kalecin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki Oğu çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Oğu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
0: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
1: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
1: ben
0: isimlerde?
1: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki

0: Yani bir futbolsever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
2: Doğru.
0: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
2: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
0: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da yani. Çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski günlerine de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
2: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahovic transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
0: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip yani Vlahovic'in kim olduğunu bilen biri Vlahovic'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
2: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldı. Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
0: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
2: gayet
0: değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
2: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
0: Evet evet ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
2: Valla ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok
0: ben
2: bir fikrim
0: çok
2: yok.
0: İzlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ve ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum. Ve iyi bir şekilde döner.
2: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
2: Doğru.
0: Yani umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
2: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
0: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
2: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez ortası alır ama çok katılırım.
0: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum ve Orkun'la da Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
2: Doğru.
0: O da Beşiktaş
2: dedin oradan sonrasını duyamadık abi.
0: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
2: Peki.
0: Makul bir transfer yani.
2: Peki.
0: İlk anlamında.
2: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10 artı 4 kuralı hem mevcut
0: evet,
2: konjonktür.
0: Evet, çok daha değerli oldu açıkçası.
2: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
0: Bunlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
2: güzel. Güzel sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
0: Okay.
2: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
0: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
2: Tamam.
0: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın. Sol stoper anlamında özellikle.
2: Hı hı.
0: Kesinlikle sağ açık.
2: Kesinlikle
0: sağ açık. O kadar Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Hı hı. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik. Biz sol açın Trossard'ken sağ açın çok daha Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
2: Katılırım.
0: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
2: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
0: Raşitsa gidebilir.
2: Tamam.
0: Felix Udokai gidebilir.
2: Tamam.
0: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
2: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
0: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
2: geçtik.
0: Onanay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
2: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
0: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
2: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
2: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
1: Rating yapmaz cancım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
2: Abi bugün yani şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
1: cancım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve

0: şuraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır, 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda, artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
1: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi, yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi, şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak, belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber, şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun, yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
0: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum, hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV, biliyorsun, YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili Can. Orada da yani artık kazan kaynıyorum YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirse sevgili Can.
1: Evet.
0: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun. Futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok doğru.
0: Ha, konuşamıyor musun? Saygı duyarım. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede, özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre, kale arkaları hariç konuşuyorum, ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor, ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhu

0: tabuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
1: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
0: Doğru.
1: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun, ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı? Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular. Şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor. Çok eğer kızmış. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
0: Yüz yüz.
1: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz dedi galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve Aralık'taki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampta değil mi Beşiktaş?
0: Doğru.
1: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlar'a geldi. Trabzon sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maç oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Midtjylland maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
0: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
1: Sen sahada top oynama. Vincenzo Italiano var be. Taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyan hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
0: Doğru.
1: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler, inşallah o uyumu sağlarlar.
0: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
1: Tabii ki. Yani Kuatlara iyi transfer. Yani Trabzon'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Ya Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trabzon transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Ya yani oyuncu da Trabzon'da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Ya ne Trabzon'muş.
0: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
1: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
0: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl vallahi anlamalıyız?
1: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret, 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trasort görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trasort'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
0: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
1: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trasort. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
0: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı Alper abi.
1: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş. Ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum, ilk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi, sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Evet. Şimdi Lukaku'yu, yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkla geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago. Mandragora ama.
0: Mandragora abi.
1: Mandragora. Ya Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu orta saha için. Yani 10 milyon euro'nun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerun'un orta saha, biliyorsundur.
0: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
1: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle, tamam tecrübeli olsun eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy, buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor, ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
0: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır, doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
1: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söylediği. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservissiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
0: Doğru.
1: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya 1.90'lı bir santrafor.
0: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
1: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına, 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş tarafta

0: damarını bir galyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılıyorum.
0: Bak çok tabii ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir Hacı alıyorsundur. Bak bir Hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti Hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray 4 senede neler verdi Hacı? Yani bir eğer Hacı alabiliyorsan, eğer bir Hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya ondan 30 sonra... yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstün'de. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transferi para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazı seyretmeye gelir Lukaku bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı. Abi.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür ederim.
1: Her zaman abi çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsaitliğimiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam Can, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman... belki katılabilirdim yorumunuza ama ya şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yılda şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutanın iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani

0: oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Yani Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
0: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
1: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendirildi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hı-hı. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alması ödeyecekti. Hı-hı. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için, ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki, ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
1: Ya şöyle, realistik midir? Evet realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz, ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz, ama o daha çok böyle 9.5 Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın o profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler, hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu için peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
0: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
1: Evet.
0: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi bir beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
1: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
0: çok iyi, evet.
1: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Hı hı. 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. Hı. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Mince'ye geliyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlović'in Galatasaray'ın

0: listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray yani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdiden?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse, hı hı, forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolo Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Reinders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapan ayrı çok konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var. O da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. On numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama on numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını on numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimali söz konusu değil. Bu kuralında bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın hakikaten. Yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar
1: çok,
0: diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi, görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gol'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammıyla alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim, yani %135, %150 zam çok fazla bir zam.

Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani Doğu ve Batı diye bir şey yapalım ya da

0: 5'lik zamda olan türbin var diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız, Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık, o yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim, beni çok önem ettin.
0: Ne demek abi, çok kıymetlisin bizim için.
1: Sen de benim için her zaman, hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
0: Aynen. Yani bu arada şunu da söyleyeyim, özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
1: Evet, yani iyi ki diyelim Can.
0: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım. Çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada. Yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi, bu örneği Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
1: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip sık dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Hani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak anladığım kadarıyla bu paranın yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
0: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Leslie diyelim biz şimdilik, evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
1: Var ama gerçekten.
0: Değil mi? Abi yani tribünde mesela tribün nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Leslie Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
1: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi diye bağırdı. Biz de Leslie diye bağırırız.
0: Güzel. Bak bunu.
1: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu da biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
0: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
1: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brodus'u çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o kadar. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
0: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ugo Çukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
1: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray.

0: örneği için. Liminanın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina ile, çünkü Lemina zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki çok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier League'de Burnley gibi küme, ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda, bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
0: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde, yani gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
0: Öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. Ama Hugo Çuklu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde bunu çok...
1: Havuz abi çok geniş.
0: Bunu söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takım. Yani Fransa milli takıma gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak, bir inşallah kupasında olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Vallahi yapabilirdi yani. Yarı final yapardı bence de. Fransa'daki gitmeyen evet. Havuz çok acayip.
0: Çok çok çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum, Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolomuani artı Canuzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolomuani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Canuzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world, yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ödegaard'lar, bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
0: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da aslında oyunda oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben onun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak, yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını, ne bileyim United taraftarlarına olsa, onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyon olacağını söyleyecektir.
1: 100-100.
0: 10 numarada da ben Canuzun'a hep yakındım. Ödegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ödegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
1: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de öyle.
0: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiğini, üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini, yani gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tü hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Odegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numaranın şeyli de yoktu.
1: Evet, evet. Oynayabiliyor. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen Mehmet abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. O, hani oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Hı. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Jones'un biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapıştıkları esen sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya falan yakın.
1: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne, Mertens. Evet.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta gol kaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraflarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
1: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması tabii gerekiyor. Ki, daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
0: Onu sorayım. Ama Türkiye Ligi'nde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribling yapabilmiş daha çok iş yapıyor bir de. Yani bunu Yunus Akgün üzerinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımların ve sıkışan maçlarda Galatasaray
1: Yunus
0: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi bu şekilde. Yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
0: Hani yani Can Uzun ve benzeri.
1: Ve benzeri, evet, güzel. Abi Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii tabii ki Türk yani. O bir kontenjanda yani. Bugün Kenan Yıldız abi bir lira alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani. Yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
0: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: ağzına sağlık abi.
0: Sorduğunda sonra yanıtı zevkle veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet, de biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden öyle bir şey beklemiyorum
0: yani,
1: daha.
0: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten yaz tamam. Geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta, daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim ben.
1: Vallahi güzel abi. Peki ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık. Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
3: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldızı Mason Greenwood'a sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarı Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40'da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
3: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
3: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe Marsilya yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
3: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe ile Erkun'da anlaştığını ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
3: Şöyleceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
3: Yani şöyle söyleyeyim, ya bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu 5 isim kesinlikle aynı ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu 5 oyuncuyu saklayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebilirim. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva Ömer Fayet, onun haricinde BK, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabi az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabi 16-4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada artı 4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Çok yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu artı 4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapıldığını düşündüğümüzde, yapılacağını düşündüğümüzde bu artı 8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak artı 4 kuralına uymayan. Zaten artı 4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesini göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullarını ayırmak zorunda yabancı kontenjanı.
1: Çok.
3: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Golnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Ama bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkiler eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Ake transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternet İsmail Kartal'ın plan doğrusuna karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
3: Eksik mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önünde zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki. Yani
3: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10 artı 4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
3: Yani Fred Atletico Mineiro idari konuda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis ödeleri ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. Ve İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor. Ki biz Golnik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta saha rotasyonu.
1: Doğru, Kante yok.
3: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularına bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre bize Eylül ayında belki Golnik Zabrze maçına çıkıyor. İlk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Çok o Fenerbahçe güzel. Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralında, 16-4 kural nedeniyle elinde yabancı bir, elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
3: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Ve bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroya istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. Yani en azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
3: Şöyle, bir ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta, yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra, maçın sonuna doğru oyun atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Hı hı. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Mor için de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programı harfiyle uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
3: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyo ile alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısıyla alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa, yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman, yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de, yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u canlı oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile, ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki, yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
4: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Reklam

0: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk. Bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu, yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak, hatta attığımızda ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak, evet tabii ki bir başarılıdır ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
6: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe, tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire. Yani Fenerbahçeliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 10+7, yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
7: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe'nin bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
8: Doğru.
7: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi, işte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'den başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
8: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
7: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkacak yabancı da olabilir. İşte Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor. Musaba'nın ismi ve nerenin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralayıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
8: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
7: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp Son 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemdi. O yüzden Gendozi, Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi, işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
8: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu mu ifade etmeye çalıştın? Onu sorayım.
7: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Hani bu ilk Başakşehir'e de sonra dahil edersek, Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi. Hani maaşı gözetmeksizin. Fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum, genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20, o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani. Değişti o dinamik diye düşünüyorum.
8: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti. Yani sonuç olarak yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu. Evet, ama evet, dediğin doğru yani bu arada.
7: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferini...
8: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
7: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında.
9: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
10: Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Radyo Gol. Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Hotline, istediğin enerji olsun.
1: Reklam bitti.

0: Günaydın, yepyeni bir hafta ve yepyeni bir gün. Saatler 7.02'yi gösteriyor, hatta 03'e kaydı ve biz reklamların hemen ardından her zaman olduğu gibi 3 saatlik yayınımıza keyifli bir şekilde başlıyoruz. Herkese mutlu sabahlar, hoş geldiniz ve sıcak bir İstanbul sabahı mı soracağız. Karşımızda çok değerli bir isim var. Sayın İlhan Uzundurukan, gazeteci, yazar ve icra kurulu üyemiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi haftalar. İstanbul sıcak, merak etmeyin. İzmir kadar olmasa bile sıcak yani. Belki İzmir'den de zaman zaman şehrin içinde sıcaklık daha fazla olabilir.
0: Kalbim İstanbul'da kaldı çünkü. Evlat İstanbul'da olunca.
1: Gelirsin ne olur. İstanbul dediğin yer 3-3 saat İstanbul,
0: ya
1: İzmir
0: çok
1: artık.
0: Uzun sürüyor İlhan Bey, biliyor musunuz efendim? Yani artık hani herhalde yaşlandık, böyle gençken su yolu yapmıştım buraları ama şimdi 4 saat 4,5 saat falan sürüyor, daha yavaş geliyorum.
1: Olsun, yavaş gitmek artık zaten trafik cezaları o kadar fazla ki onun için artık normal gitmek lazım. Ben de artık öyle yaparım, 120-130 yani oralarda kalıyoruz.
0: Efendim dilerseniz Dünya Kupası'yla başlayalım. Çok konu var çünkü böyle kısa kısa geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Fransa İspanya'yla 14'ünde, İngiltere Arjantin'le 15'inde oynayacak yarı finalleri. Neler söyleriz? Ve çok konuşuluyor Arjantin'in kayrıldığı. Gerçekten öyle mi?
1: Nerede kaydırılmış ya, bırakın bu Arjantin daha başladığı günden beri turnuvanın en büyük favorisi diye söylüyoruz ve bir önceki Dünya Kupası'nı da kazanmış takım ve Messi'nin olağanüstü bir performansı var ortada ve buraya geleceği de ayan beyan belliydi yani. Kayrılsa bir maç kayrılırsın, yarım maç kayrılırsın. Dünya Kupası'nda eğer kayrılma olacaksa Amerika'ya yapabildiğin kadar kayırabilirsin. Yani oyuncunun cezasını erteleyebilirsin. Oyun sahada oynanıyor ve milyarların gözünün önünde oynanıyor. Yani hangi takım Arjantin'den iyiydi de Arjantin o maçı kazandı. Hep geri dönüşlerinde ortaya koyduğu oyun, güçlü oyun oradan belliydi. Yani bence hiç öyle bir şey yok. Öbür taraftan da zaten daha turnuvanın başında isimlerini atan iki oyuncu atışmıştı. Orada bir tanesi yarı finalde görüşürüz demişti. Fransa ve İspanya arasında böyle bir şey olmuştu. Yani ta oyuncular daha ilk turda bunu görüyordu. Herkes de görüyordu oradan böyle bir eşleşme olacağı açıktı ve oraya kadar bence bu dört takım da hak ederek geldiler.
0: Dünya Kupası 64 takımla oynanmalı mı? Infantino'nun son bombası bu oldu.
1: Ya 64 takımla oynanabilir. Bu sefer de yine ilk tur maçları hızlıca yapılır. Yani şu aradaki boşluklar bu kadar olmadan gene de bir ayda bitebilir. Yani bir ayda bitmez. 35 günde biter. 65 takımla 64 takımla oynanması Avrupa'dan iki takımın daha gitmesine neden olur. Yine Avrupa'da gitmek hala çok zor olacak. Hani bizim bütün yorumcular ya da dinleyiciler bağlandığında işte 48 takım gitti, zaten oraya gitmek başarı değil falan diyorlar. Öyle olmuyor. Avrupa'nın ne kadar zor olduğunu da gördün. İşte çeyrek finaldeki 8 takımın 6'sı Avrupa'dandı. Yarı finaldeki 4 takımın 3'ü Avrupa'dan. Yani Avrupa İtalya'nın gidemediği bir Dünya Kupası'ndan söz ediyoruz. Yani çok sayıda takımın gitmesi Türkiye gibi takımların yolunun açık olduğunu da göstermez yani.
0: Bu arada eğer böyle bir şampiyon olursa ki 2030 100. yılı biliyorsunuz Dünya Kupası'nın. Arjantin, Uruguay otomatik gidebilirmiş. Hatta bazı maçları Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da oynatmak istiyorlar açılış maçlarını. Sonra da biliyorsunuz Fas, Portekiz ve İspanya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 6 farklı ülke.
1: Yok öyle olmasa o fantazi olur yani arada 10 bin kilometre olan şey olmaz. Öbür Avrupa ve işte Afrika birleşimi güzel olacak. Saatler bizim açımızdan iyi olacak.
0: Peki voleybola geçtim hızlıca. 18 yaş altı kadın milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Ablaları da VNL'de Kanada ile eşleşti. Eğer Kanada engelini geçersek karşımıza da Çin Amerika maçının galibi gelecek. Enteresan bir not. Çin biliyorsunuz ilk 8'e giremedi ama kontenjandan aldılar. O da ev sahibi olduğu için.
1: Voleybolda, basketbolda bu white card hikayesi çok uygulanan bir şey. Infantino da buna bakıp futbolda bunu nasıl uygularım diye çalışıyor. Muhtemelen daha önce Dünya Kupası'nı kazanmış ama buraya gelememiş takımları White Card'da Dünya Kupası'nı alacak diye düşünüyorum bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi tabii voleybolda bizim bu Uzak Doğu turunda tek rakibimiz Amerika'ydı ve orada 2-1 öne geçmemize rağmen 3-2 kaybettik. Diğerleri bizim için çok önemli rakip değildi. Ve bir yenilgiyle geliyoruz. Şimdi Viyana'da tabii daha önce şampiyon olmuş bir ülkeden Türkiye şampiyon olmuştu. Bir gerileme var voleybolda. Şimdi asıl şey Eylül'deki Avrupa Şampiyonası. Oradan takımın yapacağı şey olimpiyatlarda ve daha sonraki yıllardaki durumumuzu gösterecek. Ebru'nun sakatlığı var tabii, olmayacak. Yani zaman zaman eski Türkiye gibi oynuyoruz ama zaman zaman özellikle Amerika maçının karar setinde neredeyse oyunu bıraktık. Sadece Vargas üzerinden hücumlar yapmaya çalıştık. Hoca sürekli mola aldı ama kurtaramadı maçı. Ve zaman zaman böyle ani kırılmalar yaşıyoruz. O da endişe veriyor açıkçası benim açımdan. Bu Avrupa Şampiyonası'nda olası bir kötü sonuçta ortalığı karıştırır.
0: Döneceğim futbola ama bir cümleyle Wimbledon'ı konuşmak isterim. Siz hep Wimbledon'ın yeni yıldızlar yetiştiremediğini söylüyorsunuz. Sinner ve Zverev erkeklerde finalde karşılaştı. Sinner kazandı. Kadınlarda da dediğiniz çok doğru. Bir türlü böyle gündemde bir yıldız yok. Ama Muchova-Noskova mücadelesini Noskova kazandı.
1: Çok karambole gitti bu sene Wimbledon. Dünya Kupası çok öne çıktı. Wimbledon'u izleyen insan sayısı televizyonda çok azalmıştır. Ajandaya girebilmek için TRT'de Wimbledon'un tanıtımını aslında futbol maçlarının içinde yapmalıydı, yapmadı. Ve böylelikle insanlar zaten maç seyretmekten yorgunlaşmıştı. Oysa pazar günü için iyi alternatifti. Zverev'in de işte bir iyi bir kötü olan şeyde yani orada herkesin umudu Alcaraz işte o böyle bir çıkış yapmıştı. Ama o da çok dalgalı. Kızlarda zaten her turnuvayı başka birisi kazanıyor. Orada hala bir star yetiştirmek mümkün olmadı.
0: Efendim okçulukta milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen okçuluk Dünya Kupası'nda dördüncü ayakta şampiyon oldu. Altın madalyayı aldı. Onunla da gururlandık. Onu da hemen ekleyelim. Var mı bu konuda söylemek istediğiniz bir cümleyle?
1: Ya işte Mete o olimpiyat şampiyonluğundan sonra aynı şeyi de gidemedi. Tabii çok zor bir dal, anlık performans gerektiren dal. Oradaki rüzgarın işte ve hava koşulları çok önemli. Ama bu 2028 Los Angeles'ta altın madalya bekliyoruz. Onun için biraz böyle kıpırdanması açıkçası bizi mutlu ediyor.
0: Peki, dilerseniz birazcık futbola gidelim. Greenwood için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin gündeminde Manchester United'lı kararını verdi. Greenwood geliyor. Önce Greenwood'la başlayalım. Evi falan da hazır hatta. N'Golo Kanté ile falan komşu olacakmış. İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 24 yaşında Greenwood ve taraftarların da beklediği transfer. Geçen yıl 45 maçta 26 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.
1: Vallahi
0: Marsilya'da
1: işte
0: tabii Greenwood'u biliyorsun.
1: Fenerbahçe
0: Brezilya'da da.
1: artık kadrosunu bitirmek zorunda. Yani zaten çok sayıda oyuncusu var. Yani herhalde bundan sonra da bir okazyon transferi falan bulabilirse onu alır. Bu kadroyla artık Fenerbahçe lige başlayacak. Şampiyonlar Ligi ön elemelerine başlayacak. Artık yapacak işler sahada belli olacak. Bu hazırlık maçlarında aldığı skorlar falan onlar ölçü değil zaten. Ligde oynayacak kadro değil. Yollayacağı oyuncuların kim kalacak, kim gidecek onları tespit maçları. Onun için önemli olan lig ve ön eleme maçlarında yapacağı performansla Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz artık gerçek anlamda.
0: Efendim dün şuna baktım, sözleşmeli yabancı oyuncu listesi Fenerbahçe'nin çok kalabalık. Şöyle ki 16 isim kafada, kontenjan değerlendirmesi yapılıyor ya, bir de hani kontenjan
1: Evet.
0: uygun olanlar artı 4'e. Orada da 6 isim var, toplamda 22 isim var. Gelenler gidenler 24-25'i buldu Fenerbahçe.
1: Neyse yani bir 10-15 oyuncu kiralayacak ya da satacak. Bütün Türkiye'deki, İstanbul'daki diğer takımlar
0: Kurt
1: falan
0: gibi
1: işte
0: bekliyorlar açıkçası.
1: Kasımpaşa olsun, Eyüp olsun, işte Karagümrük olsun, Erokspor olsun. Bunlar şimdi bekliyorlardır. Fenerbahçe işte bize işte 500 bin dolarını biz veririz, kalanını Fenerbahçe verir, onu verir, bunu veririz diye. İşte Ankara, Samsun falan hani İzmir o takım oyuncular da takım seçmeye çalışıyordur şimdi. Oraya mı gitsek daha iyi olur, buraya mı gitsek, İstanbul'a kaç saatte geliriz şeyindedir. Çoğuna takım bulmak zor. İşte Livakovic zaten bulmuş gibi düşünelim. İşte mevcut yerlerde olanlar, Abramov falan onlar işte rahatlatacak ama çok fazla oyuncusu var ve onlardan kurtulması lazım.
0: Peki Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın da yarın hazırlık maçları var. Hemen onu vurgulayalım. Yarın iki tane hazırlık maçı. Beşiktaş enteresan hazırlık maçları yapıyor. 15'er dakika üzerinden, iki devre ya da 35 dakika üzerinden. Neler söyleriz? Beşiktaş'ta transferde çok hareketli. Orada da enteresan bir isim gündemde. O isim de Trossard. Arsenal'dan gelecek
1: Evet.
0: Trossard.
1: Şimdi
0: 31
1: Beşiktaş
0: yaşında.
1: tabii daha akılcı işler yaptı. Önce oyuncuları yolladı. Sonra oyuncu almaya başladı. İşte bu takımı 15'er dakika, 35'er dakikalık maçlar işte parası o kadar çıkışıyor diye espri yapalım ama zaten o tür gittikleri turnuvalarda takımlar çok sayıda maç yapabilmek için oyuncularını bölüyor belli ki. Daha hocanın işte hem taktik deneme hem de mevcut oyuncuları görme açısından bu maçlar yapılıyor zaten. Kimler kalacak işte altyapıdan götürülen oyuncuların hangisi A takımda kalacak falan. Onun için bu hazırlık maçlarına çok öyle değer vermemek lazım. Yani skor anlamında ortaya konan oyuna bakmak lazım.
0: Evet, bu arada Beşiktaş'ın elinde de efendim 13 artı 3 var. Yani artı 4 kontenjanına uyan 3 isim var. Diğerleri de 13 yabancısı var gönderilenlerden sonra elinde kalan.
1: Demek ki 3 tane daha yollayacak. Bir tane de kontenjana giren oyuncu olacak. Onun işi nispeten daha kolay Beşiktaş'ın.
0: Galatasaray'a geçelim. Davinson Sanchez'in takımdan ayrılabileceği, Como'nun teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor. Galatasaray'da Dursun Özbek'in ultimatonları konuşuluyor. Demiş ki eğer transferde bir ismi dahi sızdırırsanız yakarım demiş yönetim kuruluna. Onlarda da 9 oyuncu var yabancı, 2 de kontenjana takılan var. Yani toplamda 11 yabancısı var Galatasaray'ın.
1: Galatasaray işte şimdi 11 yabancısı var ama 11'i de oynayacak durumdaki yabancılar. Hani diğerlerinin gibi değil, Galatasaray ancak 1 ya da 2 oyuncu alabilir. Onlar da direkt oynayacağı için orada çok fazla şansı yok Galatasaray'ın. Davinson giderse tabii ki stoper bulmak zorunda kalır. Yani Duran'ı eğer resmi sözleşme yaparsa Icardi'den de ayrılır yolları. Belki bir yedek golcü daha bulmak isteyebilirler. Ona bakıyorlardır. Orta sahada da Mertens pozisyonda oynayacak birinin arayışları var. Orada da isimler havada uçuşuyor. Bakalım hangisini alacak.

0: falan böyle. Gelen gelene Türk oyuncular da aldı. 11 yabancısı var Trabzonspor'un. Enteresan olan şu Trabzonspor'da. Artı 4 kontenjanda 6 oyuncusu var.
1: İşte orada diğerlerini dediğim gibi satabildiğini satacak, yoksa işte Rize Spor'a, Samsun Spor'a ya da İstanbul'daki bazı takımlara, transfer tahtası kapalı olan takımlara verip çoğu parasını da kendi ödeyerek oynatacak. Bu kadar yabancının yanında yerli şeyler de aldı, yedekler de aldı takımda. Zaman zaman sıkıntı, kadro sıkıntısı oluyordu. Oraları da tamamladı. İşte aynı hocanın devam etmesi böyle avantajlar sağlıyor size. İşte zaten bir yıl, bir buçuk yıldır, neredeyse iki sezondur takımın başında olduğu için nereler eksik, nereler gedik, oraları bildiği için daha nokta transferler yaptı. Ama işte dediğim gibi oradaki mücadelede Beşiktaş'ın önünde olup olamayacağı, yani 1-2 zaten ligde belli. 3-4'ün mücadelesini verecek Trabzon'la Beşiktaş.
0: Efendim, enteresan bir not var. Türkiye Futbol Federasyonu amatör takımlardan 2 milyon TL istiyor lige katılma bedeli. Bazı amatör takımlar bu bedeli ödeyemedikleri için ligden çekiliyorlar. Ve Altın Ordu'da bir alt lige düşürüldü. Efsane takım İzmir'in gözde temsilcisi. Onlar da lige devam edemediler.
1: Yani şimdi 2 milyon istiyor, bir yandan niye istiyorsun, paraya mı ihtiyacın var? Ama bir şeyde, yani 2 milyonu bulamayan bir kulüp nasıl deplasmanlı lig oynayacak diye biraz elensin diye düşünmüş olabilirler. Orada da hak vermek gerekir o zaman da, öyle bakınca. Yani önüne gelen liglere katılıyor orada takımlar, sonra da işte kimi ligden çekiliyor. İşte bahis şeyinde neredeyse yarısının oyuncuları ceza aldı falan. Oralarda bir hani ciddi olanlar ve işte bir üst lige tırmanmak isteyenler, üçüncü lige yolculuk yapmak isteyenler kalsın. Diğerleri yoksa parası girmesine gelmiş olabilirler.
0: Son sorum, Oğuz Aydın Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmeli mi?
1: Gitsin, Fenerbahçe'de oynama şansı ben çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geldiği yıl bir performans yaptı ama geçen yıl yoktu yani. Neredeyse çok az sayıda maçta oynadı. Çok da bir şey yapmadı. Beşiktaş niye alıyor onu da bilmiyorum yani.
0: Son sorum dedim ama bu kura çekimini konuşamamıştık tam anlamıyla. Biraz değindik. Derbi haftaları da enteresan. Mesela Galatasaray Beşiktaş'la 13, Fenerbahçe'yle 26. haftada oynuyor falan. 32. haftada Fenerbahçe Trabzon maçı var. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuda?
1: Vallahi algoritma dediler. Galatasaray Fener maçını Kadıköy'e verdiler, ikinci maçı. Demek ki algoritma yok yani, işte düzenlemişler onu oraya, bunu buraya. Vardır tabii bir şey de manuel dokunuşlar olmuş diye düşünüyorum. Zaten ne algoritma ne yapay zeka, hepsini biz Türkleştiriyoruz onun için. Hakem atamalarında yapay zeka yapıyor dediler. Hiç öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Yani sonuçta öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur, işte şeye bakmak lazım. Avrupa Kupası maçları dönüşünde kolay rakip mi, zor rakip mi? Çünkü Galatasaray Avrupa dönüşlerinde ya da Türk takımları çok ligde hep maç kaybediyorlar. Oralara ne denk geldiğine ona bakmak lazım, daha detaylı incelemek lazım. Ama sonuçta iyi oynayan, çok gol atan, daha az gol yiyen, daha çok galibiyet alan şampiyon oluyor. Öyle ya da böyle sonuçta bütün takımlar birbiriyle karşılaşıyor. Orada çok fikstüre dert etmek gerekmez.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yarım bıraktığım istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.
0: Muhteşemsiniz. Sağ olun efendim. Ve reklama gideceğiz. Sayın İlhan Uzundurkan bize değer kattı, renk kattı. Reklam vakti.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Mehmet Fatih Gedik hocamı aradık ama kendisine ulaşamıyoruz. Mehmet Fatih Gedik'e gelen mesajlar var. 0533-265-39-95 0533-265-39-95'e gelen mesajlar var. Bu benim cep telefonum biliyorsunuz. Buradan bana ulaşıyorsunuz. 533-265-39-95. Yalçın ben abi günaydın demiş. Galatasaray herkesin kozunu görüp atışını yapacak diye eklemiş. Galatasaraylılar yapılmayan transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar ve buna çok üzülüyorlar. Ama resme baktığımızda Galatasaray bekliyor ve bir türlü hala o transferi yapamadık değil. O transferi en uygun şekle nasıl biçimlendiririz üzerine kafa yoruyor birazcık. Ve bunun için de yoğun çaba sarf ediyor. Ve eğer bunu başarabilirse özellikle Türkiye'de konuşulacak isimleri kadroya dahil etmek istiyor. Şimdi Mehmet Fatih Gedik'i bir daha arayalım. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle İzmir'in emlak piyasasının nabzını tutan bir isim zannediyorum attığımızda. Mehmet hocam günaydın.
1: Günaydın, günaydın Emre Bey.
0: Nasılsınız
1: Herkes
0: hocam?
1: Herkese hayırlı haftalar. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Vallahi iyi, cep telefonunuzu normal hattan aradım ama ulaşamadım. WhatsApp'tan ulaştım.
1: Ya bulunduğum yerde mi çekmiyor acaba anlamadım. Siz mesaj atınca fark ettim ben de. Şu an Urla'dayım. Orada herhalde bulunduğum yerle ilgili bir sorun var.
0: Urlalılar şöyle dermiş. Urlar, burlar, Urla bizim derlermiş.
1: Vallahi İzmir has bir çok şey var. Yani Urla'da tabii Ege'nin güzel bir ilçesi. Buraya
0: çok
1: has.
0: Çok kötü ama geldi. İşte... Yani Seferihisar falan rezil bir.
1: Gelmeyin. Vallahi. Ama ya siz İzmir'de misiniz hala?
0: Ben İzmir'deyim çünkü annemi düzenli olarak her hafta götürüyorum.
1: Geçmiş olsun tekrardan. Ya inanılmazdı dün. Hani trafik yine felçti.
0: Fena.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Ya ben gerçekten... bu kadar trafik olduğunu tahmin etmiyordum İzmir'de. Yani annemle mesela işte şeye gidiyoruz. Kahramanlar'daki bir hastaneye gidiyoruz. Saat evden işte 10'da yayını bitiriyorum ben. 10.30 gibi çıkıyoruz. Genelde randevuyu da 11.30'a alıyorum. Yetişemiyorum hocam.
1: Evet yok hani artık burada da planlar yapılırken o yol mesafe trafik hepsi koyulmaya başlandı ki eskiden biz hani İzmir'in bir ucundan bir ucuna 20 dakikada gideriz kafasıyla yaşadığımızdan ama artık öyle bir şey kalmadı özellikle yaz aylarında hiç yok zaten işte Alaçatı dönüşü dün. Hani bilmeyenler için nasıl söylerim bilmiyorum ama hani normalde 10 dakikada gidilen yol 50 dakikaları üzerine çıkmış durumda. O yüzden İzmir'de de artık bu yollar yetmiyor. Bir şekilde bir şeylerin değişmesi lazım.
0: Ben şeyi hatırlıyorum hocam. İzmir, Çeşme

0: sırasında bu devasa otobanı yapmaya başladıklarında rahmetli
1: Evet.
0: babama arkadaşları, ya Özal çok fuzuli işler yapıyor. Bu kadar büyük otobana, bu kadar geniş otobana ne ihtiyaç var? Çeşme, Allah'ın dağı, kim gider oraya falan gibi değerlendirmeler yapıyorlardı. Babam da hiç unutmuyorum şunu demişti. Bak demişti, yani Çeşme dünyanın incisi olacak, çok değerlenecek. Hatta bizim Seferihisar falan öyle kalabalıklaşacak ki denize girecek yer bulamayacaksın demişti. Rahmetlinin vizyonu iyiymiş valla.
1: Yani hani şu an söylediğiniz her şeyi yaşıyoruz. Ben de o şeyleri hatırlıyorum. Hani İzmirliler çok keyifli yaşıyorlar. İşte yazlıklarına gitmek için otoban yapıldı falan diye. Ama tabii hani o otobanın birleşme noktaları yıllarca gelişen bir şekilde Türkiye'deki yapı, yol. İşte düşünsenize şimdi mesela geçen gün bir video çekiyoruz Emre Bey. Dedim ki İstanbul'dan çıkın. Hiç kırmızı ışığa takılmadan bu eve geliyorsunuz. Gerçekten bir tane bile ışık yok. Otobandan basıyorsunuz, otobandan otobana indiğiniz yerde eviniz. Yani tabii öyle olunca tabii bu kalabalıklar kaçınılmaz oluyor.
0: Ama bu arada tabii öyle hani keşke otobanla çok basit olsa, çünkü otoban da artık çok kalabalık. Yani İzmir İstanbul otobanı falan da çok kalabalık olmaya başladı. O malum mola yerleri var biliyorsunuz, oksijenler. Onların bir tanesinde ben bir tost için 45 dakika bekledim sıra.
1: Yani
0: Tosta
1: şimdi
0: balon çıktı yani, bu arada söyleyeyim hemen onu, çok
1: evet.
0: pis bir tost çıktı.
1: Ben içeriye çıkıyorum otobandan, içeride yiyorum zaten zamanım varsa. Bir de tabii bu kalabalıkları hani o tabii ki özellikle tatil zamanlarındaki kalabalıkların dışında ben de çok İstanbul'a yayın için gidiyorum geliyorum. Özellikle işte elektrikli araçların da artması biraz tabii o işi kalabalıklaştırdı. Çünkü sonuçta işte İzmir'den çıkıldığında o malum yerde orta sayılıyor. Genelde şarjlar
0: Susurluk
1: orada
0: diyelim oraya,
1: artık.
0: Susurluk.
1: Evet,
0: Meşhur
1: Susurluk'ta şarj
0: Susurluk.
1: orta evet, şarjlar işte %10'lara 20'lere gelmiş oluyor. Orası da tam orta nokta. Sonra zaten Osman Gazi'de bir daha şarj edip İstanbul'a giriyorsunuz. Tabi bu şarjlı elektrikli araçların artması da oradaki trafiği biraz arttırmış durumda.
0: Emlak yatırımı yapalım mı?
1: Vallahi şimdi ben
0: Savaş ne
1: 12
0: çıktı
1: yıldır
0: ya, onun
1: galiba
0: için soruyorum ya. Amerika, bu arada bilmeyenlere söyleyeyim, Amerika dün gece 9 büyük kenti vurdu. Ve buna misilleme yapan İran'da Amerikan üslerini vurdu. Yani bunlar göya sözde anlaşma ve ateşkes yaptılar ama palavra. Şimdi güne herhalde
1: Evet.
0: altın büyük bir düşüşle başlayacak. Bakmadım ama.
1: Evet, zaten kıpkırmızıydı sabahleyin baktığımda. Emre Bey, savaşın etkisi tabii ki devam ediyor. Biraz barış rüzgarları acaba olur mu derken en ufak bir öksürmede, aksırmada tekrardan bombalar havalarda uçuşuyor. Bunun da etkisi tabii ki piyasaya olumsuz yönde etkiliyor. Çok ciddi bir faiz baskısı tabii ki altının kafasını yukarıya kaldırmasını engelliyor.
0: Hocam altın %11
1: Otomatikman.
0: değer kaybetmiş.
1: Evet, tabii o da piyasayı çok kilitliyor. Çünkü şöyle aslında hani altındaki o yükseliş insanları psikolojik olarak tekrardan oraya gelebilme ihtimalini içinde beslediğinden şu anda hareket ettirmiyor. Gerçekten piyasayı da kitlemiş durumda. Çünkü hani aslında maliyeti yani altın maliyeti kişilerin ya da yatırımcının o üst seviyeler olmamasına rağmen kendini zarar etmiş hissettiriyor psikolojik olarak. Bir kere orayı gördüğü için ve bir daha görme ihtimalinden dolayı da hareket etmiyor. Bu da tabii piyasadaki özellikle işte gayrimenkul sektöründe ya da reel sektörde bir takım şeyleri engelliyor ve durduruyor. Maalesef şu anda Türkiye'de de onu yaşıyor durumdayız. Özellikle biz gayrimenkul sektöründe çok fazla hissediyoruz. %20'nin altı üzerinde satışlarda düşüşler var. Biraz önceki sorunuza da gelecek olursak hani alınır mı kısmına ben zaten hep alınır diyorum. Özellikle bu dönemde. Çünkü Gerçekten maliyetin altında satışlar devam ediyor. Hafta sonu bir müteahhit abimizle denk geldik bir yerde. Sohbet ediyoruz. Vallahi diyor birçok arsa var yapmıyorum diyor. Yapsam da üstüne yani kar edip satamayacağım. O

0: yüzden bekliyoruz. Hatta o da bana ne zaman düzelir diye sordu. Hani onun cevabı yok. Orası gri, tamamen gri alan. Ama savaşlar ya da işte bu gerginlikler böyle devam ettiği sürece dünyanın normale gelmesi çok zor. Hani sadece bizim ülkemiz için değil. İşte şu anda her sene bilirsiniz sonuçta işte gurbetçiler ülkeye gelir, yabancı plakalı araçlar, eşimiz dostumuz sağda solda gezer, onlar paralar harcar falan filan. Gerçekten yurt dışından gelen gurbetçilerimizin de sayısında bir azalma var. O çünkü ciddi bir kriz orada da var. İnşallah bir an önce biter diyoruz ama bittiği de yok Emre Bey, vallahi her gün
1: Hocam
0: başka
1: bu
0: bir şeye
1: kredideki
0: uyanıyoruz.
1: siz finans uzmanı olarak bu ve yatırım gayrimenkul uzmanı olarak bu bir fırsatçılık mı yoksa gerçekten enflatif yaklaşımlar mı bu kadar yüksek seviyede? Çünkü şöyle dün bir yazı okudum. Diyor ki bir beyefendi Datça'da diyor bir tane ev kiralamak yani küçük bir pansiyonda kalmak istedik diyor. 4 kişilik odanın fiyatına 17.500 lira istediler günlük diyor. Yani bu iş bitmiş artık kimse tatile gitmesin. Günübirlik denize gider geliriz diyor. Aslında çok da doğru söylüyor. Yani bunlar yüksek rakamlar değil mi yoksa yani iş hani teşbihte hata almaz zıvanadan çıktı mı?
0: Ya Türkiye'de tabii şimdi hizmet sektöründe özellikle girdi maliyetleri bahane gösteriliyor. İşte personel maliyeti bahane gösteriliyor. İşte özellikle de kiralar bahane gösterilerek ciddi benim de çok eleştirdiğim fiyatlar ortada. Zaten bundan dolayı da işte hani o işte sakız görüntüleri, Samos görüntüleri, insanların saatlerce kuyrukta bekleyip de karşıya geçip aslında aynı denize girip ama daha ucuza tatil yapma beklentileri maalesef bunun sonucunu ortaya koyuyor. Özellikle Çeşme'deki birçok esnaf zaten şu anda bunun da şeyini yaşıyor. Hani oraya giden bir kalabalık bir çok insan var ama esnafa sorduğunuzda onlar da aslında bu yüksek maliyetlerden dolayı çok mutlu değiller. O yüzden bir şekilde bizim kendimize gelmemiz lazım. Biz sirkelenmemiz lazım. Sonuçta işte denizin öbür tarafında dörtte bir fiyata bir tatil yaparken denizin bu tarafında onun dört katı fiyata tatil yapmak istemiyor insanlar. Tabii ki piyasada arz talep yavaş yavaş kendisine gelecektir, oturacaktır diye düşünüyorum. Ama bu tarz şikayetleri çok fazla duyuyoruz. O yüzden de zaten artık insanlar yurt dışında daha ucuza tatil yapmak için bir şekilde vize almaya ya da işte kapı vizesiyle oralara gitmeye çalışıyor.
1: Hocam son sorum da spora ilişkin olsun. Galatasaray transfer yapmadı diye Galatasaraylılar eleştiriyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzonspor güçlü transferler yapıyor. Son olarak Beşiktaş'ta Trossard gündemde. Arsenal'lı Yıldız geldi. Serdar Adalı Slovakya'da kampı ziyaret etti. Keza Trossard'ın yanında Oğuz Aydın'ı istiyor Beşiktaş. Ve Greenwood da Fenerbahçe'ye geldi. Zaten Trabzonspor'da önemli transferleri imza atmıştı. Neler söylersiniz? Siz bir Galatasaraylısınız. Galatasaraylı olarak gelmeyen transferlerden öfkeli misiniz yoksa zamanı var mısınız?
0: Ya öfkeli değilim. Hani kendi adıma söyleyeyim. Sonuçta Galatasaray'ın zaten kadrosu son 4 yıldır zaten şampiyon olan kadro. Onun da dezavantajları tabii ki konuşulabilir. Çünkü sonuçta futbolcunun bir doygunluğu, aynı enerjisi olmaması, yani artık Türkiye şampiyonluğu, yani her sene yani sonuçta bir şey çok fazla yaptığında enerjin de isteğin de azalacak, azalıyor. İnsanız sonuçta. Onun verdiği bir dezavantajı bence Galatasaray bu sene yaşayacak. Ben onu hissediyorum. Ama tabii ki hani şu andaki kadrodaki oyuncunun daha iyisini alabilme zaten sonuçta değişen bir yabancı kuralı var. Onun da verdiği bir takımlara baskı var. Daha iyisini alabilme ihtimali var ya da yok. Zaten alınacak futbolcu da belli. işte Mertens'in yerine bir oyun kurucu bir oyuncu.

0: da işte giden birisi olursa onun yerine bir şey, bir de bir forvet. O yüzden Galatasaray'ın çok böyle geride kaldığı, yavaş kaldığı bir durum yok. Çünkü diğer takımların eksiği çoktu. Onlar yıllardır bir şekilde yapboz şeklinde devam ediyor. O eksikleri tamamlıyorlar. Bence buradaki en planlı takım Trabzonspor. Bundan önce şampiyon olduğu dönemde de transferlerini bu şekilde yapmıştı. Çok sezonda lig oynanırken planladığı ve lig biter bitmez takımı kurmuş ve o takımın üzerine koyarak şampiyon olmuştu. O yüzden ben Trabzon'un planlaması ve aldığı oyuncuların fark yaratacağını düşünüyorum bu sene. Galatasaray'ın gecikmiş bir durumu yok. Zaten takım ortada. Ama diğer takımlar zaten bunu yapmak zorundaydı. Sezona da onlar daha önce başlıyor. O yüzden geç kalmış bir şey yok. Yöneticilerimize güveniyoruz. Gerekeni 4 yıldır yaptıkları gibi bu sene de yaparlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah bu hafta savaşın noktalandığı bir hafta olur ve önümüzdeki hafta başka şeyler konuşuruz.
1: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Mehmet Fatih Gedik,
0: Sağ olun.
1: namı değer Villacı Fatih ile birlikteydik. Çok değerli bilgilerle bizleri donattı. Bir reklam arası vereceğim. Reklamların ardından sizlerle beraber olacağız. Lütfen ayrılmayın.
2: Emre Tilev ile Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda süper bir isim var. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan Hocam bizlerle birlikte, estetik ve rekonstrüktif cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın Emre Bey.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkürler. Hocam futbolu konuşacağız da sizin konunuzla ilgili şu aklıma takıldı. Bu
1: tabii
0: estetik
1: ki
0: ameliyatları yazın mı kışın mı daha iyi, ya da bahar ve sonbaharlarda mı? Yani hani bunun üzerinde bir etkisi var mıdır?
1: Evet, bu konu sosyal medyada da çok tartışılıyor Emre Bey. Aslında mevsimlerin bizim yaptığımız ameliyatlarla ilgili bir değişkenliğe sebep olmuyor. Ama özellikle yüz bölgesiyle ilgili yapılan işlemlerde tabii ki yazın güneşin etkisiyle bizim yaptığımız kesi alanlarının iyileşmesinde netbelerin iz bırakması, biraz daha renkli pigmentasyonla iyileşmesi durumu olabiliyor. Bu yüzden özellikle yüz bölgesiyle ilgili yapılan işlemler belki yaz dışındaki mevsimlerde daha uygun olabilir. Bir de bazı ameliyatlarımızda yoğun korse kullanımı oluyor. Özellikle liposakşın, karın germe, göğüs ameliyatlarında. Bunlar da yazın sıcaklardan dolayı birazcık sıkıntılı olabilir. Ama tabii ki insan fizyolojisi olarak çok fazla bir farkı yok. Yaz ya da kış hemen her zaman tüm ameliyatları yapıyoruz aslında.
0: Profesör Doktor Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Hocam yazın güneşe çıktığında, özellikle Ağustos'ta falan ben denize girdiğimde, ya dikkat et samyeli yersin, işte sırtında hep böyle benler olur derlerdi. Hakikaten benim böyle küçük çillerim de vardı. Sonra onlar yavaş yavaş kayboldu ama sırtım böyle ben kaynıyor herhalde bir 100 tane. Hatta babam dalga geçer, vay benim benli raziyem diye. Bu güneş bu benleri arttırıyor değil mi? Ne yapmamız lazım güneşte? Bir
1: tabii,
0: de ona
1: tabii
0: değinelim.
1: Şimdi şöyle Emre Bey, bu ben konusu hakikaten çok önemli.
0: Bir de
1: sonuç olarak hepimizin
0: kafalarına göre aldırıyorlar. Mesela berbere gidiyor. Abi dur ben bunu bir sıkayım diyor. Bir neşter atayım buna diye falan.
1: Evet. Ya aslında biliyorsunuz berberler bu doktorların olmadığı zamanlarda elleri bıçak tuttuğu için bu tür işlemleri yapıyorlarmış. Ama günümüz dünyasında yani bu kadar çok doktor, hastane, sağlık kuruluşu varken tabii ki onların zamanı geçti artık. Benler çok önemli. Normalde vücudumuzda çocukluktan gençlik dönemlerinde benlerin bir kendi evrimi oluyor. Oluşuyor, büyüyor, kabarıyor. Daha sonrasında kabarık kalabiliyor. Bazen tamamen kaybolabiliyor. Bu doğal olan benler için kozmetik sebeplerle alınmasını aslında çok uygun bulmuyoruz. Biliyorsunuz eskiden insanların yüzünde küçük bir ben olması özellikle kadınlar için çok önemliydi. Hatta ben makyaj kalemiyle, kara kalemle Türkan Şoray'ın, diğer sanatçıların yanaklarında ben yaptıklarını hatırlıyorum. Ama günümüz dünyasında biraz daha böyle kusursuz görünüm, pürüzsüz bir cilt görünümüyle ilgili bir şey var. Bu nedenle de benler sanki kozmetik değilmiş gibi algılanıyor. Aslında tamamen doğal görüntüler. Zaman içerisinde bazı benler tabii ki tehlikeli olabilir. Özellikle kötü hücre içerisinde varsa ve bir kötüye dönüşüm olursa bunlarla ilgili işlemler yapmak gerekebiliyor. Güneşin etkisiyle oluşan lekeleri biz daha çok güneş lekeleri diyoruz. Ama güneşin şöyle bir etkisi var. Özellikle ultraviyole ışınlar bu ozon tabakası inceldiği için tüm dünyada bizim vücudumuzu çok etkiliyor. Yani güneşin radyasyon etkisi derimizde sürekli dönüşüm değişim olan 21 günde bir kendini yenileyen bir deri hücresi şeyimiz var. Bunlar da bir kötüye dönme, bir deri kanseri oluşturma ihtimalini hakikaten ortaya koyuyor. Her ne kadar bizim vücudumuzda tümör süpresör genler olsa da bunları güneşin bu etkilerini azaltsa da ya da tamamen kaybetse de bazı insanlarda tümör süpresör genler de yeniliyor ve deri kanserleri oluşabiliyor. Kesinlikle hemen herkesin güneşe çıkıyorsa veya denizde, sahilde ise kesinlikle güneş koruyucu kullanması lazım. Yani bunun aslında insanların tehlike şeylerine göre, çeşitlerine göre değil, ama güneş koruyucuyla kendisini koruması gerekiyor. Bazı insanlar deri kanserlerine karşı daha hassas bir cilde oluyor. Biz bu fenotiplere özellikle açık göz rengi, mavi göz, yeşil göz rengi olanlar, açık ten rengi olanlar, özellikle kızıl saçlılar, daha sonra sarışınlar, bunlar güneşten daha fazla etkileniyor ve güneşin etkisiyle hakikaten bu deri kanserleri bu insanlarda daha fazla görünebiliyor. Bu nedenle illaki güneş koruyucu kullanmak lazım. Hatta mümkünse denize tatile gittiğimizde böyle öğle saatleri değil de sabah erken ya da akşam güneş batarken denizi, güneşi kullanmak herhalde daha doğru bir tercih olur.
0: Hocam gözler bunu da gördü. Bir saygıdeğer dostumuz bir fotoğraf atmış. Size attım, Ali Şahin atmış. Hocam diyor bu burun düzelir mi? Allah'ınızı severseniz bir bakar mısınız demiş. Bir de sorun lütfen Emre Bey saygıdeğer hocama demiş. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan estetik ve rekonstrüktif cerrahı bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam görebildiniz mi resmi?
1: Gördüm gördüm, tabii ki düzelir. Ama şunu söylemem lazım.

0: Şimdi burun deformitelerini biz sürekli olarak sosyal medyada herkesin burnu mükemmel gibi gösteriliyor. Bu bizde bir idealize edilmiş bir algı oluşturuyor. Aslında daha önceki programlarda da konuştuk. Ya burnun da hafif bir kemer olması, çok böyle anatomik deformiteler yoksa bazı yüzlere inanılmaz karizma katıyor. Burada bizim yaptığımız işlemlerde hastanın nefes alması ile ilgili problem varsa, özellikle burun delikleri bazen hastalarda bizim nazal vaf yetmezliği dediğimiz burun delikleri biraz çökkün, biraz kendini bırakmış oluyor. Bunlarla ilgili işlemler belki yüzüyle para kazanan ya da yüzüne çok önem veren insanların daha idealize edilmiş, daha güzel bir profil için bu işlemler yapılıyor. Şimdi gönderdiğiniz resimde de bence beyefendi gayet karizmatik ama tabii ki burun ameliyatı yapılabilir.
1: Oğuzhan Koç'u gördünüz mü hocam?
0: Gördüm, evet, gördüm.
1: Hocam, bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde diyor ki bir estetik cerrah, Oğuzhan Koç'un bu abdomenleri diyor tamamıyla estetik diyor. Çünkü o zaman kolları da gelişmesi gerekiyordu demiş. Katılır mısınız?
0: Şöyle ben de gördüğümde tamamen yapılan işlemle olduğu kanaati oluştu bende. Bu six pack ameliyatları yapılıyor, bu şekilde görünüyor. Ama ya bunu şey gibi değerlendirmek lazım. Kadınların makyaj yapmasıyla aynı platformda aynı şekilde değerlendirmek lazım. Güzel mi? Bence çok güzel olmamış. Yani bunu böyle belki kendi özel hayatımızda banyoda nasıl göründüğümüzü görmek için bu ameliyatları yapıyoruz, ediyoruz, yapılabilir. Ama çok böyle hani göz önündeyseniz bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Tabii ki ben plastik cerrah olarak anladım ama plastik cerrah olmayan herkes de ilk bakışta zaten bunların yapay bir makyaj olduğunu görebiliyor. Bu ameliyatlar yapılıyor. Aslında buradaki şey Oğuzhan Koç sağlıklı görünmek için bunu yaptığını tahmin ediyorum. Daha iyi bir görüntüsü olsun diye. Bunun yerine de sağlıklı olmayı tercih edebiliriz. Bununla ilgili spor yaparak da insanlar düz bir karın iyi bir görüntü elde edebiliyor.
1: Hocam konunuzdan, uzmanlığınızdan bir futbol tarafına geçelim müsaade ederseniz. Şimdi
0: Tabii ki.
1: çok konuşulan bir maç var. Norveç mücadelesi işte top kabloya çarptı çarpmadı. Bununla ilgili Hürriyet'te Adil Demirçubuk diyor ki 40 yıl sonra Tanrı'nın elinden sonra Tanrı'nın kablosu diyor.
0: Evet.
1: Infantino'nun FIFA'sı bu topta çip var, dokunmadı kabloya diyor. Ama bizde de göz var Allah'ını seversen
0: Evet.
1: Infantino baba diyoruz.
0: Ya bence çok farklı, değişik bir maç oldu. Hakikaten hatırlarsınız, Arjantin-İngiltere maçı gibi 10 yıllarca konuşuldu. Bence Norveç maçı da ona yakın bir değeri olacak. Bu kablo olayı, yani Haaland'a verilmeyen pas, ondan
1: Ya
0: sonra
1: Sorloth'un yaptığı değil mi?
0: evet, yani hakikaten ben aslında Türkiye'den sonra Fas takımının çıkmasını istiyorum ama Norveç takımı da gerçekten bu Dünya Kupası'na inanılmaz bir renk kattılar. Haaland'la beraber tribünlerde yaptıkları bu Viking Row şovlar, ondan sonra davul gösterileri falan. Yani bu 2026 Dünya Kupası'nda tüm ülkeler içerisinde bence en sivri olan, en insanların aklında kalan takımlardan biri Norveç'ti. Keşke yarı finale yükselseydi. Ama yani belki sizde de bu intiba oluşmuş olabilir. Bende böyle bir şey oluştu. Yani Amerika elenince sanki İngiltere mi birazcık
1: İtildi
0: itekleniyor
1: değil mi?
0: bu iş
1: Evet,
0: için?
1: evet.
0: Evet, sanki ben de öyle gibi hissediyorum. Tabii İngiltere ile Arjantin eşleşti herhalde, değil mi? Ben
1: Evet.
0: öyle hatırlıyorum.
1: Evet,
0: Yarı finalde
1: yıllar önce Arjantin-İngiltere maçı bu Falkland Savaşı'na denk gelmişti hatırlıyorum. Ardiles vardı Tottenham'da oynayan. Maça çıkmamıştı yani ülkesine geri dönmüştü. Tottenham'ı bırakmıştı çok iyi hatırlıyorum.
0: evet.
1: Bu iki ülke arasında biliyorsunuz siyasi de çıkarların konuşulduğu bir süreç var.
0: Tabii Maradona'nın şeyi var. Yani 10 yıllar geçmesi

0: rağmen hiç unutulmayan Tanrı'nın eli meselesi var. Yani ilginç bir maç olacak bence.
1: Peki, kirli mi futbol? Sizce Dünya Kupası kirli geliyor mu size?
0: Yani şöyle, kirli gelmiyor ama sanki bir olaylar da dönüyormuş gibi hissediyor insan hakikaten. Yani olmaması lazım, kirli olmaması lazım. Dünya Kupası hakikaten spor müsabakalar içerisindeki en prestijli, en çok izlenen, en çok dikkat çeken spor alanlarından biri. Olmaması lazım ama küçük müdahaleler var gibi görüyorum sanki. Ben öyle hissediyorum.
1: Peki, şimdi tabii gündemde transferler var, çok konuşuluyor. Ama bu transferlerin yanında ayrılacak isimler de var. İşte Trossard Beşiktaş'a geliyor, Greenwood Fenerbahçe'ye geldi. Galatasaray'da Saint-Étienne'li Lucas Stasin çok konuşuluyor. Bu arada ligin başlaması da yaklaşıyor. Neler söylersiniz? Trabzonspor önemli isimleri aldı.
0: Evet. Şimdi transfer gündeminde Fenerbahçe'nin Greenwood'u hakikaten Fenerbahçe'ye ben çok ciddi bir hava katabileceğini düşünüyorum. Yani belki çok büyük bir söylem olacak ama eğer alırsa Fenerbahçe'nin yeni Alex'i olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray bu konuda biraz geri kaldı ama geçen sene de transfer şeylerini son günlere saklamıştı. Onların da çalıştığını tahmin ediyorum. Lezde herhalde kiralandı diye biliyorum. 10 numara arayışı var. Bununla ilgili birçok isim geçiyor. Ben hakikaten böyle bir Galatasaraylı taraftarın hayallerini süsleyebilecek oyuncular var. Donnarumma gibi. Keşke olsa, keşke gelse. Bunlarla ilgili sosyal medyada
1: Gardi
0: ciddi
1: çok bastırıyor bu transfer için.
0: inanın Türkiye'ye belki gelmiş en iyi oyunculardan biri olabilir o da. Yani çok yetenekli, çok iyi, çok böyle farklı bir oyuncu. Yıldızlar gibi
1: Mertens'in
0: ortada
1: yerine,
0: değil
1: tam
0: ama
1: Mertens yerine, bir de 28
0: evet.
1: yaşında, tip de güzel. Yani
0: Evet.
1: Mertens gibi.
0: Evet.
1: 60 milyon
0: Futbol
1: euro istemişler.
0: zekası inanılmaz. Yani gelirse ben hem Türk futboluna hem Galatasaray'a inanılmaz faydası olacağını düşünüyorum. Trabzon'un yaptığı transferler bence çok iyi. Trabzon yine iyi hazırlanıyor. İnşallah bu sene böyle hakemlerin futbol dışındaki problemlerin konuşulduğu değil de daha çok futbolun konuşulduğu bir sezon olur. Fenerbahçe bununla ilgili sanırım Temmuz ayında şeyi başlıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme grubu için şeyi başlıyor. Onların acele etmesi lazım. Biraz daha bu işleri hızlıca bitirmeleri gerekiyor. Greenwood geçen haftaydı. En son pazar günü yanlış hatırlamıyorsam gelecek dediler. Bir an önce bitirmesi lazım. Eğer transferle ilgili bir sıkıntı yoksa. Çünkü takıma adapte olması, takımla beraber çalışması da gerekecek. Şampiyonlar Ligi öncesi bence çok iyi olur.
1: Peki, özellikle çok konuşulan bir mevzu daha var. O da voleybolcu kızlarımız, Sultanlar gövde gösterisi yaptılar.
0: Evet.
1: VNL'de ilk 8 takım arasında yer aldılar ve adlarını da 4. sıradan listeye yazdırdılar. Rakip de Kanada oldu. Şimdi biz Kanada'yı yenersek Amerika-Çin maçının galibiyle eşleşeceğiz.
0: Evet. Şimdi kadın milli takımımız hakikaten bence muhteşem oynuyor. Biz dördüncü olduğunu söylüyoruz ama ilk üç takımın puanı zaten 26 puan. Yani bence ikinci sayılabiliriz. Bizim puanımız 25 puan.
1: Evet, bir de Amerika'ya böyle garip bir maç kaybettik.
0: Aynen öyle. Garip bir maç kaybettik. Bence voleyboldaki Türkiye'nin başarılı süreci, özellikle kadın milli takımı ile ilgili başarılı süreci devam ediyor. Kanada'yı yenebiliriz. Yenmemiz lazım. Maçlarda bazen dün Tayland maçında da öyle oldu. Bazen konsantrasyonumuzu yitiriyoruz. Özellikle ilk sette neredeyse 6 sayı öndeyken Tayland şey aldı, seti aldı. Birazcık bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç esnasında, setler esnasında konsantrasyonumuzu yitirmezsek bence dünya şampiyonu olarak çıkabiliriz.
1: Efendim çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz ne var? Hemen dinlemekten büyük onur duyarız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Radyo Gol ailesine ve size iyi haftalar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Mükemmel açıklamalarıyla Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan bizlerle birlikte oldu. Şükranlarımızı sunuyoruz kendisine. Efendim estetik ve rekonstrüktif cerrahisinin bu özel isminden müsaadenizle reklama gidiyorum.

0: Bu arada reklama giderken de hemen hatırlatmakta fayda var. Wimbledon'u da konuşacağız. Onu da hemen belirtelim. Reklama da yaklaşık 12 saniyem kalmış. Sizleri de boşu boşuna bekletmek istemedim. O yüzden araya tekrar girdim. Şimdi reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Efendim, beraberliğimiz yaklaşık 40 dakika boyunca sizden gelen telefonlarla ve mesajlarla devam edecek. Bekliyorum telefonlarınızı ve mesajlarınızı. 0533 265 3995. Diyor ki bir değerli dostumuz, abi kuyumcular altın düşmüş çıkmış, kendileri istedikleri fiyattan veriyorlar demiş. Serbest piyasa ile ilgili serzenişte bulunmuş. Altın fiyatları an itibariyle hemen söyleyelim. 6124 alış, 6125 satış. Çeyrek altın 9922 lira alış, 10500 lira satış, 10054 lira satış pardon. Yarım 19000 civarında, 19843. Satışta 20.090 lira civarında seyrediyor altın da. Tabii kapalı çarşıda neler oluyor onu bilmiyoruz. Yine sevgili Hayrettin abimizden gelmiş. Hayrettin Hacı Salihoğlu, biz de ona kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Hayrettin Hacı Salihoğlu'na da en derin saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Beraberliğimiz devam ediyor. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı haftalar demiş. Ve çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostuma. Sizin de ayağınıza taş değmesin. Oktay Ne Mutlu'dan gelmiş. Diyor ki Oktay, günaydın, iyi hafta, iyi yayınlar. Altyapı tek yol, yani takımların başarıya ulaşması için altyapının ana çıkış noktası olduğunu söylüyor. Ve saygı duyduğum değerli birikimi ve gücünü de bu konuya yoğunluyor.

ulaştırabilmeniz beni mutlu eder demiş. Ülke boyutunda iletişim, etkinlik, kamuoyuna fon fark yaratılması gerekli demiş. Zorlama, ütopya, enjeksiyon yerine bir dönem lik gerçeğini yaşayalım, gerekiyorsa güçlüklere katlanıp özgünlüğe ulaşalım demiş. Bu ütopik mi diye sormuş Oktay Ne Mutlu. Yani Oktay Ne Mutlu altyapıya çok ciddi anlamda yatırım yapılmasını, ana kilidinde bu yatırım olduğu fikrinde. Evet, yani bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor biliyorsunuz altyapı meselesi. Ama bir türlü o çıkar yolu, bir türlü istenilen yolu altyapıda henüz yakalayabilmiş bir durum söz konusu değil saygıdeğer dostlar. Wimbledon heyecanı İngiltere'de damgasını vurdu hafta sonuna, ama birazcık futbolun gölgesinde, birazcık transferlerin gölgesinde kaldı. Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton da önceki gün Wimbledon tenis turnuvasını kadınlar tekler finalini izledi. Turnuvanın amisi olan Middleton, Karolina Muchova ile Linda Noskova arasında oynanan mücadeleyi Kraliyet Locası'ndan takip etti. Efendim 0533 265 39 95, eğer beni ararsanız sizi yayına alırım. Tenisin yeni kraliçesi Linda Noskova, Aynur Tetersal yazmış İngiltere'den ve tenisin Wimbledon'daki yeni kraliçesinden bahsetmiş. Gerçekten dünya yeni bir kraliçeyi, Sharapova'ları, Martina Hingis'leri, Steffi Graf'ları, Venus ve Serena Williams kardeşleri çıkarttıktan sonra acaba yeni bir kraliçe çıkartabilir mi sorusu soruluyor. Linda Noskova biraz zorlama gibi sanki. Çünkü dediğim gibi yani bunlardan birazcık uzakta, ama Aynur Tetersal özellikle Hürriyet gazetesinde Noskova'nın özel ve farklı noktalarına temas etmiş. Efendim Kanada ile karşı karşıya geleceğiz. 22 Temmuz'da oynanacak millilerin ilk tur maçı. 22 Temmuz'da oynanacak ve milli takıma bu yolculuğunda başarılar diliyoruz. 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak finaller ve ilk tur eşleşmelerinde Türkiye Kanada ile oynarken Amerika Çin'le, İtalya Hollanda ile, Brezilya Japonya ile oynayacak. Biz bir sonraki turda, yani çeyrek finalden yarı finale geçerken de bu kez rakibimiz Amerika Çin maçının galibi olacak. 8 takım 4'e düşecek. Takımla gurur duyuyorum demiş. Kim söylüyor bunu? Santarelli söylemiş. Enteresan küçük haberler var. Beşiktaş'tan ayrıldı biliyorsunuz Ersin Destanoğlu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire ile anlaştı. 25 yaşındaki kaleci 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sanki Ersin böyle 100 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor hissi vermiyor mu size? Bana öyle geliyor. Yani Sergen varken vardı, Şenol Hoca varken vardı, Bilic de var mıydı bilmiyorum. Yani Ersin böyle yıllardır, tabii çok küçük yaştan itibaren kaleyi devraldığı için Beşiktaşlar'da öyle bir vibe yaratmış olsa gerek. El Cezire'de eski Başakşehir'i Ravil Tagir, bir dönem Trabzonspor formasını giyen Simon Banza da oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Ersin ve ekmeğini orada kazanacak. Bu arada orta sahada 6 numara için Burnley'den Leslie Ugochukwu ile anlaşan Galatasaray 8 numara transferi içinde önemli bir ismi takibe aldı. Sarı kırmızıların bu bölge için Manchester City'de forma giyen Tiani Reinders ile konuştuğu, temas ettiği iddia ediliyor. Enteresan transferleri imza atabilir Galatasaray. Birazcık futboldan kopup sizleri MotoGP'ye götürmek istiyorum. MotoGP'de sezonun 11. yarışının heyecanı Almanya'da Chemnitz kentinde yaşandı. Almanya Grand Prix'sini Ducati'den Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Prime Paramac Yamaha adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15. sırada tamamladı ve hanesine 1 puan daha ekledi. 12 puana ulaşan Toprak 21. basamakta yer alıyormuş. Toprak'ın daha iyi şeyleri yapmaya ihtiyacı var, ama tabii MotoGP öyle
kolay bir adres değil. Çok zor, çok karmaşık ve çok önemli güç isteyen bir unsurla beraberinde taşıyor.

0: 0533 265 39 95. Beni ararsanız sizi yayına alabilirim. Arzu ederseniz eğer. Çağlar Gedik'ten gelmiş. Emre abi iyi yayınlar. Galatasaray'dan gidecek futbolcular netleşmeye başladı mı diye sormuş. Biz de hemen bakalım. Şimdi Galatasaray'da henüz daha netleşmeye başlamadı. Çünkü Galatasaray'daki futbolcuların, yabancılar özellikle, hepsi oynayabilme kabiliyeti yüksek oyuncular. Ve bu oyunculara baktığımızda tamamı Galatasaray için önemli yüzler. Ama Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirdiği durumlar söz konusu. İlk bombada patladı Ugo Chukwu. Ya da Ugo Chukwu. Ugo Chukwu transferde sessiz adım atan Galatasaray'ın ilk bombası. 22 yaşında efendim. Burnley'den geliyor. Artı 4 kontenjanında yer alabilecek bir isim. Transferin mali detayları henüz açıklanmamış. Ancak Galatasaray Bordo Mavili ekibe, yani Burnley'e 3 milyon avro imza parası ödeyecek. Satın alma opsiyonu da 25 milyon avro. Anlaşma kapsamında 22 yaşındaki futbolcunun 25 maçta forma giymesi halinde otomatikman satın alma opsiyonu devreye girecek. Leslie Ugochukwu orta sahada görev alıyor. Okan Buruk da onu çok istiyordu. Artı 4'e de dahil oluyor. Nijerya vatandaşı. 2021'de Rennes takımında gözüktü. 2023'te 22 yaşında 27 milyon avroya Chelsea'ye gitti. Genç oyuncu 24-25'i Southampton'a kiralık geçirdi. Sonra da 29 milyon avro karşılığında Burnley'e transfer oldu. Şimdi Burnley'nin önemli ismiydi. Burnley onu kiralıyor. 10 numara arayışları var Galatasaray'da. 6 numara transferini yaptı. Sırada 10 numara var. 10 numara için Can Uzun için teklifini 35 milyon avroya kadar çıkartmıştı Cimbom. Frankfurt'la bir kez daha masaya oturacak. Milli futbolcuyla anlaşma olmazsa İbre Julia Enkisio'ya dönecek. Olmo yine gündemde ama onun bedeli çok yüksek. İşte o acaba olabilecek bir transfer mi sorusu beraberinde. Victor Nelson Monza'ya gidebilir iddiaları var. Yine Elias Jelert'e sürpriz bir talip var. O da Danimarkalı sağ bek için gündemdeki isimlerden bazıları, özellikle kendi ülkesinden takımlar. Ve Zabre'de, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi biliyorsunuz Zabre, 22 yaşındaki Jelert'i istemiş. Cimbom yeni sezon transfer planlamasında geleceğe de yatırım yapmak istiyor. Ve Sarı Kırmızıların radarında Darius Mertens'in önerdiği 18 yaşında Konstantinos Karetsas varmış. Yunan futbolcuyu izlemeye almışlar ve büyük ihtimalle kadroya gelecek için katma durumu arıyormuş Galatasaray. Galatasaray'daki sıcak notlar bu şekilde geliyor. Saatler 8.13'ü gösteriyor sevgili dostlar, sizlerle beraberliğimizde. Tabii ben size merkezden yardımcı olamıyorum. O yüzden siz genelde merkeze mesaj atıyorsunuz 0549 273 10'a. Ama bugün, yani yaklaşık böyle bir ay buradayım. O yüzden de 0533, bir daha tekrar edeyim, 0533 265 39 95'e mesaj atabilirsiniz. 0533 265 39-95, hatta bu numarayı arayabilirsiniz. Yani 533'lü olan 265-39-95'i arayabilirsiniz. Sizi yayına alabilirim. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Sıddıkı Şerif'ten mutlusu yok. Genç forvet ara transfer döneminde geldiğinde tecrübesizliği ve 18 milyon avroluk zorunlu satın alma bedeli nedeniyle çok konuşulmuştu. Şerif için Fenerbahçe macerası da beklediği gibi başlamamıştı. Ama farklı isimler konuşuluyor. İlk telefonda gelmiş. Biz de hemen vakit kaybetmeden alalım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sonu 33 ile biten değerli dostum. Bizi telefonla dinlerseniz sevinirim. Günaydın.
1: Günaydın efendim. Adım Ramiz, soyadım Bodur.
0: Buyurun
1: efendim. Buradan arıyorum ben size. Şimdi Dünya Kupası kısa konuşmak istiyorum. Şöyle örnek vereceğim. Belki de bu konu işlendi radyolarda, hiç bilmiyorum. Direkt söyleyeceğim. 2002 kadrosu Dünya Kupası'nda olsaydı çok Arjantin'i elerdik, Brezilya'yı elerdik, İngiltere'yi elerdik. İspanya, Fransa, Türkiye net, yani net olarak hani böyle yerde kalırdı. Yani tam bizim Dünya Kupamız olurdu. Şu anki Dünya Kupası 2002 kadrosuyla böyle bilmezdi. Öyle bir jenerasyonu, öyle bir kadroyu, öyle futbolcuları biz atıyorum 4 yıla Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na katılabilir miyiz? Yani öyle oyuncuları torpilin olmadığı, ayımın selamı var. Geliyor mu sesim efendim?
0: Geliyor, gidip geliyor. Herhalde ulaşılmaz bir yerdesiniz.
1: Ha. Yok düz yoldayım. Şunu söylüyorum. Yani biz bu futbolcu olacak arkadaşlarımız 2002 Dünya Kupası'nın bütün maçlarını, tüm maçları, futbolcuları gerçekten izlesinler. Kendilerini önümüzdeki Dünya Kupası'na izlesinler. Ama şey de görsün hani bunu scout ekipleri de görsünler. Gerçekten oyuncuları milli takıma çağırsınlar. Asla ve asla isim çağırmasınlar. İsim yapmış futbolcular, çünkü onlar artık bitti. Oynayamıyorlar. Bitti artık yani. Ronaldo oynasaydı Avrupa'da olurdu. Bu kadar örnek vereyim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sesiniz çok gidip geliyor. Yayın kalitesi çok yüksek değil. Çok özür diliyorum. Çok sağ olun efendim.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Efendim bağlantı da böyle çok sağlıklı değil. Arka arka arayan pek çok telefon var. Onlara tek tek döneceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostum bizi aramış. Biz de hemen onu hattımıza alacağız. Şu anda da hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Efendim beni radyodan dinlemeyin. Lütfen telefondan dinleyin. Telefondan dinlerseniz ancak sizle ulaşabilirim. Alo, duyabiliyor musunuz beni?
2: Duyabiliyorum Emre Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Telefondan dinlemekle radyodan dinlemek arasında 15 saniye var efendim.
2: Evet.
0: O yüzden de evet, lütfen beni radyodan dinlemeyin. Telefonunuzdan dinleyin. Buyurun, söz sizde.
2: Emre Bey, isim Harun. İşe gidiyorum şu anda. İstanbul'dayım. Anadolu yakası Tem'deyim. Nasılsınız? İyi misiniz demek için aradım. Gündemi konuşuyorsunuz. Sizi takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, var olun. Gayet iyiyiz. Yayınımızı da sizin sayenizde en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.
2: Evet. Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Bu sene Gürmut da açıklanmadı ama inşallah açıklanır. Bu sene gerçekten gene tekrar kıpırdan başlayıp güzel inanıyorum. Yani Dünya Kupası'na hakkında hocamıza ben acaba bir şeyler seziyor musunuz dediniz de ya bir şeyler gözükmese de hissediliyor Emre Bey bence, ama bir şeyler oluyor gibi, sadece bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum, herkese kolay gelsin, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim, çok naziksiniz. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer dostlar, bizleri arıyorlar. 0533 265 3995. Eğer beni ararsanız ya da çaldırırsanız ben de sizi hemen yayına alabilirim. Şu anda da bir değerli dostumu gördüğünüz gibi çaldırıyorum. Sonu 36 ile bitiyor. 52-36 ile biten değerli dostumuzu yayına alacağız. Çaldırdık ama açarsa, açmadığı takdirde tabii maalesef yayını alamıyoruz. Zannediyorum evet, açtı. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim. Merhaba. Sizi dinliyoruz.
3: Merhaba Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz.
3: Benim sorum şudur. Profesör Fatih Doğan hocam İstanbul'da mı görev yapmakta? Ben ona ulaşmak için bilgi almak istedim de.
0: Evet hocam, eğer Google'a yazarsanız Profesör Fatih Doğan Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahisi diye Ataşehir

0: tarafındaki bir klinikte görev almakta, hastanede.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Efendim arayan dostlar var. Hemen o

0: Sence adil miydi abi?
1: Adil çünkü yanıltmayacaksın, kandırmayacaksın. Eğer hakemi kandırmaya yönelik varsa bir hareket, bu kırmızı kart yani sarı kartla cezalandırılır diye kural var. Yani Murat Yakın bundan dem vurdu ama Murat Yakın keşke Embolo'ya deseydi ki böyle saçma sapan hareketler yapma, bu bir dünya kupası. Şov yaparsan cezasını, bedelini ödersin. Bak, futbolcu zeki olacak hocam. Futbolcu şunu anlayacak artık. Bir dünya kupası yayını 30 kamerayla çekiliyor. Senin kuytu bir köşede, çok özür dileyerek söylüyorum, kulağını kaşıdığın anı bile ben yakalayabiliyorum.
0: Abi yanlış anlaşılmasın. Ben adamın yaptığı hareketi savunmuyorum. Yaptığı zaten değil de. Şimdi yani sonuçta penaltı almak için bir orada bir aldatma yapmamış yani rakip sahasında. Ama hocam, böyle bir yeni kural mı geldi abi?
1: Yeni kural diyor ki, yeni kural. Penaltı falan yok diyor yeni kural. Yeni kural şunu söylüyor. Eğer diyor sen sahanın herhangi bir yerinde hakemi aldatmaya yönelik davranış sergilersen bunun bedelini ödersin diyor.
0: Ha abi, o zaman benim o yeni kuraldan haberim yok. Yani hocam, öyle yeni bir kural geldi.
1: Dünya Kupası'nda birçok yeni kural var biliyorsun.
0: Ha, ama şimdi maç içinde zaten bunu çoğu kişi yapıyor abi. Niye biliyor musun? Mesela adam topu kaptırıyor. Yalandan kendini yere atıyor. Kıvranıyor böyle. Yani rakibin kontra atağını kessinler diye. Yani çoğu kişi de bizden yani yeni kural gelmiş abi, bilmiyorum. Bir de peki abi, bu hareketi Messi yapsaydı verilir miydi ikinci sarı kart?
1: Bence de verilir.
0: Bana öyle bir soru sorayım.
1: Kim olursa verilirdi.
0: Abi önceki maçta, ama hangi maçta hatırlamıyorum, direkt bir kırmızı kartı vardı, verilmedi abi. VAR'dan çağrılmadı. Yani bir böyle kayırılma söz konusu sanki abi, bilmiyorum ben. Öyle hissettim yani.
1: Ya hocam, 2022 yılında şampiyon olmuş bu takım. Oturmuş bir takım. Arjantin'i kayırmasına vesaireye bence gerek yok. Tabii ki yıldız futbolcular FIFA'da da UEFA'da da gözetilen futbolcular oluyor. Ama yani ben çok böyle ütopik düşünceler içerisinde olduklarını düşünüyorum. Sadece tel mevzusunda, yani spider cam dedikleri örümcek kameranın teline çarpan top konusunda UEFA'nın hata yaptığını, FIFA'nın hata yaptığını düşünüyorum. Onun dışında bir takımı kayırmak çok mantıklı gelmiyor bana. Niye kayırsın ki
0: abi? Evet abi, bir de o muhabbet var işte, kabloya çarptı falan filan bir şeyler diyorlar da. Yani demek istedim şey abi, mesela sosyal medyada okuyorum, sadece benim düşüncem değil, çoğu kişi de öyle diyor. Yani Arjantin'e işte tolerans tanınıyor, Messi'ne kırmızı kartı verilmedi falan. Sosyal, acaba dedim ben mi yanlış düşünüyorum
1: sosyal
0: dedim.
1: Sosyal medya büyük bir çöplük, herkes birbirini o çöplükte gaza getiriyor ve 2022'nin şampiyon takımı Arjantin. Yani şunu kimse düşünmüyor. Kardeş, bu takım deli gibi oturmuş. Bu adamlar 2022'de şampiyon olmuşlar. Güzel işler yapıyorlar. Şimdi de sezon başlarken, yani turnuva başlarken de Arjantin favori değil miydi? Favoriydi. Ya itilmesine, çekilmesine de gerek yok bence.
0: Tamam abi. Sadece o kart pozisyonu sormak istedim abi. Cevap verdim. Teşekkür ederim. Anladım, yani yeni kural geldiği için öyle dedim. Teşekkür ederim abi açıklaman için. Kolay gelsin.
1: Eyvallah, kolay gelsin. Evet, yeni kurallar çok önemli. Dede çok kıymetli. O yüzden de bunların tabii ne kadarını UEFA Türkiye'ye taşıyacak, daha doğrusu Türkiye derken Avrupa'ya taşıyacak ve biz de Türkiye'ye entegre edeceğiz. Voleyboldaki rakibimiz Kanada'nın hocası Guidetti'ymiş. Guidetti hocanın çalıştırdığı ülke... Orayı tam anlamadım Süleyman Bitez. Digi ülke yok gibi. Ha, çalıştırmadığı ülke yok gibi. Evet, pek çok ülkede görev aldı. Günaydın, selamlar, kolay gelsin demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Emre Bey günaydın. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet'i ve Delfin Yunustane'yi Radyo Gol stüdyolarına davet edin demiş. Mert Kan'dan gelmiş. Hocam çok güzel olur. Yani Delfin Bey de Ahmet Bey de bizim sadık dinleyicilerimiz. Bakın Mert Kan Beyciğim, radyo sizin evinizin her noktasına girer. Yani siz evinizde tuvaletteyken radyoyu dinleyebilirsiniz. Duştayken radyoyu dinleyebilirsiniz. Arabanızla giderken radyoyu dinleyebilirsiniz. Yani radyo sizinle öyle bir ilişki kurar ki en mahrem.

0: deprem noktanızdan en cesur olduğunuz ana kadar her yerde radyo vardır. Televizyon öyle değildir. Mesela duştayken televizyon seyretmek çok zordur. Ama radyo dinlersiniz. O yüzden radyo sizin yalnızlığınızın anahtarlarından biridir. Dünyanın en hızlı kitle iletişim aracıdır. Ben dersini verdiğim için, yani Twitter'da bile bir şey yazmak için böyle zaman harcıyorsun. Oysa ben burada potu açarım, derim ki Haluk Levent şu anda gözaltında. Bak, sen bir saniye içerisinde verdin bu haberi size. En sıcak gelişmeyi, en hızlı kitle iletişim aracıdır. O yüzden de radyonun dinleyici ile programcı arasında bir bağ kurulur. Bu bağ olumluysa ne olursa olsun o saatte radyo dinleyeni açar radyoyu ve der ki ya şu adamı bir dinleyeyim der. Bu bağ bazen Doğan'la kurarsınız, bazen benle kurarsınız, bazen farklı yorumcularla kurarsınız, bazen gidersiniz Kafa Radyo'da Nihat Sırdar'la kurarsınız, bazen işte Geveze ile kurarsınız, bazen Bajje ile kurarsınız, bazen Mehmet'le kurarsınız, Gezegen Mehmet'le, ama kurarsınız yani. Ve bu bağlar uzun süreli bağlardır. Ve bu bağlar kıymetli bağlardır. Çünkü radyocu size hayatın içini anlatır ve kendisini anlatır. Yani bugün beni 4 yıldır dinleyen adam oğlumun adını biliyor. İşte nerede oturduğumu biliyor. Bugün neden yayınları Seferihisar'dan yapmak zorunda olduğumu biliyor. İşte annemin geçirdiği kalp krizini biliyor. Biliyor da biliyor, her şeyi biliyor. O yüzden de bunlar değerlidir. O sizden tek bir istirhamım var. Bu saygıdeğer dinleyenleri eleştirmeyin. Yani çok arıyorlar, çok mesaj atıyorlar gibi böyle garip eleştiriler geliyor. Yapmayın bunu. Siz de atın efendim. Ben hepsini okumaya çalışıyorum. Siz de atın, siz de bizle birlikte olun. Biz onur duyuyoruz bundan. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamların ardından yine konuşacağız. Bu arada 0533 265 3995 yazın bir kenara. Bu benim cep telefonum. Lazım olur.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma bin.
4: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şöyle bir mesaj gelmiş. Emre Bey, federasyon başkanı ve milli takım teknik direktörü neden hala istifa ediyor? Anlamış değilim. Futbolu futboldan gelenler yönetsin demiş. Kim demiş bunu? Abdülhekim demiş. Evet, enteresan bir değerlendirme. Futbolu futboldan gelenler yönetsin. Hepimizin söylediği en önemli argümanlardan biri bu değil mi zaten? Futbolu futboldan gelenler yönetsin. En çok bunu konuşuyoruz. Bu değerlendirmeyi yapıyoruz. O yüzden de bizim için kıymetli olan nokta bu değil mi? Elbette ki bu. Devam edelim. 0533 265 3995'e gelen telefonlar ve mesajlar var. Onları sizlerle okuyoruz. Günaydın Emre Bey demiş bir değerli dostumuz. Teşekkür ediyoruz saygıdeğer dostumuza. Yine özellikle sosyal medyadan gelen mesajlar da var. Onları da okuyoruz. İyi yayınlar demiş tüm ekibe. Samet Başkan'dan gelmiş. En büyük başkan Samet Başkan, kucak dolu sevgiler. Sonu 39'la biten değerli dostumu yayına alıyorum. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun efendim. Siz de iyi misiniz?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu arada size çok kısa bir şey sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Ebru Gündeş'i çok dinler misiniz?
0: Yani çok dinlemem. Yani ben çok böyle Ebru Gündeşçi değilimdir. Ama mesela Müslüm'ü severim. Neşet Baba'yı severim. Ya benim babam opera sanatçısıydı hocam. Arabadaki kasetlerin %80'i Müslüm Baba, İbrahim Tatlıses, Tüdanya, Kibariye, Neşet Ertaş üzerineydi.
1: Aynı kuşak zaten. Ben şu anlamda sordum. Onun çok güzel bir şarkısı var. Sen Allah'ın bir lütfusun diye bir şarkısı var.
0: Evet, bilirim o şarkıyı.
1: İnanın sabah siz aynı öylesiniz bizler için.
0: Sağ olun. Çok
1: gerçekten, gerçekten evet, gerçekten ya sağlıktı. Çocuk psikolojisiydi, okuldu, eğitimdi, trafikti, güncel bilgilerdi. Ya her şeyle size biz ulaşabiliyoruz. İyi ki varsınız. Allah binlerce kez sizden razı olsun diyelim. Bu arada annenize de çok çok çok çok büyük geçmiş olsun. Allah Rabbim inşallah şifasını versin inşallah.
0: Efendim ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarım.
1: Siz de öylesiniz. Sağ olun. Bu arada benim ismim de Ahmet. Ben de 54 yaşındayım. Aynı kuşağız aşağı yukarı.
0: Evet, 73'lüsünüz siz.
1: 74. 72 doğumluyum.
0: 72'lisiniz. Öyle demeyin. 53 evet. Demeyin. Çok kızıyorlar. Benim hanım 74'lü. Ben diyorum ki ben 56 yaşındayım. Hayır, sen 55 yaşındasın.
1: Oluyor evet. 50'den sonra, 40'tan sonra, 45'ten sonra evet küçültmeye başlıyoruz.
0: Yaş çok önemliymiş gibi yani. Yani ne olacak, 58 alsan ne olur.
1: Evet, aynen öyle. Evet, size iyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlarınıza da, gelecek olan konuklarınıza da çok selamlar olsun şimdiden.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, Allah'a emanet olun.
0: Siz de efendim, siz de Allah'a emanet olun. Efendim tabii Türkiye'yi 11 ili kapsayan bir deprem ve karşı karşıya kaldık, biliyorsunuz hepimiz çok üzüldük. Orada da Haluk abiye, Haluk Levent'e çok güvendik. Ahbap Derneği çalışmalarına çok güvendik. Dün Haluk Levent'le ilgili bir gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'nin topladığı paraların büyük bir kısmının hiç edildiği iddiaları var. Bunlar iddia. Bugün de Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon düzenlenmiş ve 18 kişi gözaltına alınmış. Ahbap Derneği ile ilgili en önemli haberleri Kenan'dan takip ediyorum ben. Kenan Cüneyt Özdemir'le çalışan birisidir ve hakikaten iyi habercidir. Çok iyi habercidir. Bence Kenan'ın attığı bir tweet var. Kenan Taş'ın attığı bir tweet var. Kenan'ın o tweet'i çok değerli. İnsanların 10 liraları, 100 liraları, 1000 liraları gidebilir ama en kötüsü hayal kırıklığı diyor. Evet ya, yani hep şöyle düşünüyorsunuz ya, yine mi aldatıldık diyorsunuz. Demiyor musunuz direksiyon başında? Ya Haluk babaya bunu sen niye yaptın diyorsunuz mesela. Yani bizi kızdıran benim 10 liramın, çünkü ben de gönderdim. Kızılay'a da gönderdiğimde bu düşüncenin içerisinde olmuştum. Özellikle Kızılay'ın bu hadiselerinde işte kan sattı mı satmadı mı, karyolayı sattı mı satmadı mı, yatağı sattı mı satmadı mı iddiaları üzerine konuşulmuştu. O zaman da çok üzülmüştüm. Çünkü demiştim ki ya hani biz buraya kurbanımızı bağışlıyoruz. Biz buraya bağışlarımızı yapıyoruz. Neden demiştim yani, neden aldatılıyorum ben? Şimdi bu hadisede de yine Ahbap Derneği neden diyorum yani, neden aldatılıyorsun? Yoksa 10 lira 100 lira 1000 lira gidebilir. Düşürdüm dersin yolda. Allah her zaman daha iyisini verir dersin. Ama aldatılmak var ya, aldatılmak. İşte o beni hakikaten çok yaralıyor, çok üzüyor. Yani enteresan. Yine çok konuşulan hadiselerden biri Murat Şeker, biliyorsunuz. Benim de çok kadim dostum, zaman zaman burada yayına da bağlanıyor. Çakallarla Dans'ın kıymetli yönetmenim. Dün gece gezerken onun tweet'i de dikkatimi çekti. Diyor ki spor haberlerini izliyorum. Almanya, Portekiz elenen her milli takım teknik direktörü ya istifa etti ya görevden alındı. Bizim milli takım hocasının ayrıcalığı mı var? Ya da federasyon başkanının? Sorumluların sorumluluğu almadığı başka ülke yok ne yazık ki demiş. Ne güzel demiş ya Murat Şeker. Yok hocam, gitmezler yani, niye gitsin ki? Adam orada mis gibi böyle parasını alıyor. Arada bir ben de Türk'üm diyor.

sizin kadar Türk'üm diyor. Sizden daha iyi Türk'üm diyor. Ama merak ediyorum mesela, yani işi Türkiye'de bitince Türkiye'ye mi yerleşir? Mesela Datça'da, işte Çeşme'de, Marmaris'te bir yerlerden ev mi alır, yoksa İtalya'ya, ya ben vatanıma dönmek zorundayım biliyorsunuz işte, aman bizim gibi Türktüm, Türktüm ama işte yani para varken Türktüm, para yokken ben farklı bir noktada oluyorum yaklaşımını yapar mı, onu bilemedim saygıdeğer dostlar. O yüzden burası kocaman bir soru işareti. Ve niye gitmiyorlar? Basit, başarısız olsa da gitmiyor hocam. İzmir'den Musti'den gelmiş. Musti diyor ki Fenerbahçe eğer Greenwood'u alırsa büyük hata eder. Kötü oyuncu demiyorum. Ancak Greenwood piyasa değeri 55 milyon fakat güncel durum itibariyle bu parayı etmeyecek bir futbolcu demiş. Bu arada son dakika gelişmeleri düşüyor önüme. Sevgili dostlar, hemen onu da belirteyim. Piyasalar açıldı. Açılmasıyla birlikte özellikle kapalı çarşıda altın fiyatları %2'ye varan kayıplar yaşamaya başladı. Yani altında özellikle sezonun ilk bölümüne, yani Ocak ayına göre %80, çeyrekte %141'lik bir eksilme var. Yani çeyrekte %141'lik, spot altında da gram başına %80'lik bir erime olmuş. Muazzam bir kayıp bu. Lütfen artık şu Galatasaray'daki futbol aklını Fenerbahçe'de de görmek istiyorum demiş Musti. Yani Greenwood transferine sıcak bakmıyor. Siz ne dersiniz Greenwood'la ilgili? Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi. Ben Metin. Radyo dinlemeye radyo tiyatrosuyla başladım. 10 küsür yıldır iş yerinde en yakın dostum radyodur. Radyo golü de kurulduğu günden beri dinlemekteyim demiş Devrekli'den. Bu arada Devrekli bana harika bir baston göndermişti. O baston o kadar çok işe yaradı ki Devrekli. Allah senden razı olsun. Şimdi annem kalp krizi geçirip emboli de atınca akciğerlerine yürüyemez oldu. Yürüyemiyor. Ayağa kaldırırken onu böyle bir dört kollu bir şey alalım dedik. Annem de onu pek böyle şeye istemiyor, yani demoralize oluyor. O yüzden bastonla dedim ki bak sana bastonla yardımcı olayım. Tamam dedim. Tamam dedi, bastonla böyle bir şekilde yürümeye çalışıyor. Günaydın Emre Bey. Dikkat ediyorum spor programlarında Fenerbahçe, Beşiktaş ağırlıklı yayınlar. Galatasaray için az yer veriliyor. Adamlar sanki Haaland ya da Mbappe'yi getirmiş. Bir de Galatasaray yerli oyuncular alınacak mı? Gündemde var mı? Çünkü yetenek yerli oyuncular önemli. Ahmet Kutucu gibi değil tabii ki. Can Uzun'la görüşüyorlar. Can Uzun'u almaya çalışıyorlar Eyüp Hocam. Ama henüz daha böyle bir durum söz konusu değil. Dünya Kupası'nda sürpriz yok demiş Taner Ültanır. Bütün kupalarda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, UEFA kupalarında sürpriz artık olmuyor. Bence bundan sonra da olmayacak. Emre Bey, bildiğim kadarıyla Montella'nın eşi Türk. O anlamda Türk gibi hissediyorum diyemez mi? Neden bu kadar acımasız olabiliyoruz? Başarı gelmeyince futbolumuzun hali ortada değil mi? Elbette diyebilir. %100 sizle hemfikirim. Ama beni kandırmadan bunu demeli. Yani şunu dememeli. Kader, ne yapalım? Yani böyle. Anlatabildim mi? Yani ben planlama hatası yaptım. Ben aslında Aral Şimşir'i de almalıydım. Ben bir forvette bu kadar ısrar etmeliydim. Ben 4-6-0 oynattım orada. Kerem'i neden oynattım? İşte alternatifler ABC planları demedim, deneyemedim. Ben fizibilite çalışmalarında bir sportif direktörle ortak değerlerde buluşsaydım da işte takım neredeyse dünyanın çevresini bir tur atacak kadar gitmeseydi Nevada'dan ya da işte Vancouver'dan aşağıya Santa Clara'ya, Santa Clara'dan Arizona'ya, Arizona'dan Vancouver'a falan böyle hani turlar atmasaydım, seçimleri el seleksiyonu doğru yapsaydım, ben Montella'ya giderken bir cümle bile eleştirmedim. Bakın giderken bir cümle bile eleştirmedim. Ama eğer başarısızsanız bunun faturasını ödersiniz. Eğer ödemiyorsanız o zaman bunu iyi planlamanız lazım. Eğer bunu planlayamıyorsanız bununla ilgili doğru planlamalar yapmanız lazım. Bu bir. İki, Montella

0: Ile Santarelli'yi ve Guidetti'yi karıştırdınız. Voleybolda eşi Türk'tür koçun. Ama Vincenzo Montella'nın eşi Rachel Di Fiore. İtalya'da tanınan bir model ve televizyon sunucusu. O yüzden de o noktayı ıskalamışsınız. Yani kendini eşinden dolayı Türk hissedebilir birileri. Doğru, haklısınız. Mesela ben de eşimden dolayı bazen Samsun'u çok seviyorum işte. Aa diyorum Samsun. Ama İzmirliyim sonuç itibariyle. Yani ben eşime şunu demedim. Ya ben emekli olunca Samsun'a mı yerleşsek acaba? Demedim. Ben emekli olduğumda İzmir'e yerleşmeyi, Seferihisar'a evime gelmeyi tercih ettim. O yüzden de Vincenzo Montella buradan eş durumundan böyle bir bağlantı yapabilir. Ama maalesef eşi sizin dediğiniz gibi Türk değil efendim. Siz voleybol koçlarıyla karıştırdınız. Orayı bir daha üzerinden geçin Taner Beyciğim diyelim. Bir reklama gidelim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Merhaba. Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
0: Alo.
7: Kamp macerası mı başlıyor?
8: Merhaba Emre abi.

0: Amerika'da, Amerika'da hangi şehir?
1: Reklam bitti.
2: Kaliforniya'dayım.
3: Emre Tirev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Evet öyle.
4: Radyo Gol.
0: Hazır ol.
2: Tamam.

0: Efendim şimdi hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz ya. İşte bunları konuşurken bazen onların arasında kayboluyoruz ve dünyada olan olayları da ıskalıyoruz. İşte Dünya Kupası'nın gölgesinde kalan bir Wimbledon'dan bahsediyoruz. Şimdi attığımızda çok genç bir arkadaşımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyorum sizleri. Kaliforniya'ya gidiyoruz ve Kaliforniya'da saat kaç diye soracağım. Nevzat Arda Ağar'a. Nevzat günaydın, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Kaliforniya'da saat kaç?
1: Saat şu an 10.43.
0: Akşam. Şimdi Nevzat'cığım bir kez daha arayayım. Çünkü ses yankı yapıyormuş. Bir kez daha arayacağım. Ses düzgün gelmiyor. Az sonra bir daha birlikte olacağız.

0: yeniden aramaya çalışıyorum sevgili Meriç'i.
1: Nevzat'ı.
0: Bakalım neler söyleyecek.
1: Değerlendirmeler yapacak.
0: Sesle de bozulma zannediyorum.
1: Onu da hemen hattımıza alalım.
0: Bir kez daha arkadaşlar, Nevzat Ardahan'la günaydın Nevzat.
2: Günaydın Emre abi.
0: Evet, Kaliforniya'da evet, saat kaç diye sormuştum. Kaç saat?
2: Saat şu an 10.44.
0: Akşam 22.44.
1: Şimdi sevgili Nevzat'layız.
0: Bu arada yine böyle bir yankı başladı diyorlar.
1: Nevzat'cığım, Amerika'yı arayınca böyle oluyor herhalde. Dur ben seni bir şekilde arayacağım.
0: Bir türlü doğru ses bağlantısını Amerika'dan herhalde kuramadık. Şu anda benim sesimde herhangi bir problem var mı diye soralım dostlarımıza. Onlar da hemen bize ulaşıyorlar. Amerika bağlantısı sanıyorum. Sesi yankılatıyor. O da devamında sıkıntı yaratıyor. Bir 30 saniyenizi rica ediyorum.

Evet, tekrar birlikteyiz. Zannediyorum birazcık olsun düzelmiştir. Ve bence sistemin düzeldiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Amerika ile bağlanmaya çalışıyorum. Ve değerlendirmeleri ve analizleri de bu bağlamda yapmaya gayret ediyoruz. Ben sizi birazcık fonla baş başa bırakacağım. Zannediyorum düzeltemem.

0: merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce
1: Emre Televil'e uyandırma yayını... servisi başlıyor.

Fantastic Coach Up! Onyx! Onyx! Onyx! Onyx!

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Teknolojide zaman zaman böyle durumlar oluyor. Ana merkezdeki server'ımda bir sıkıntı yaşandı ve ana merkezdeki server çöktü. O yüzden de ben de hemen buradan sevgili Emrullah'la bağlantı kurdum. Zannediyorum seste sorun yok. Her şey mükemmel gibi gözüküyor bende. Sizden de gelen bolca mesaj var. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle muhteşemsiniz hepiniz. Gerçekten hani ben diğer taraftan radyoyu da dinliyorum. Bir kulağımda da radyo var ama arada 15 saniye var. Siz benden daha çabuk ve hızlı bir şekilde tepkisellik ortaya koyuyorsunuz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Özellikle sonu 32 ile biten değerli dostuma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnanılmaz güzel, müthiş bir geri dönüş gerçekleştiriliyor. Şimdi ben bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantı kurmaya çalışacağım. Bu kez hoparlörü kullanalım. Bakalım böyle daha mı kolay olacak? Günaydınlar, hoş geldin.
1: Günaydın Emre abi.
0: Evet, bağlantı kurmakta hayli zorlandık ama biraz kulaklıkla mı konuşuyorsun?
1: Yok, normal telefondan konuşuyorum.
0: Süper. Tamam. Şimdi birazcık seni tanıyalım. Çünkü gerçekten müthiş işlere imza atıyorsun. Neler yapıyorsun? Kaliforniya'da bize biraz bahseder misin Arda?
1: Şu an Kaliforniya'da Catena Channel için Catena Parkuru'na hazırlanıyorum. Şu an son günlerdeyiz. Bu salı yüzeceğim. Ve böyle zorlu bir parkur olacak.
0: Dünyanın en zor yarışlarından biri. Yani sen evet, biraz mütevazı davranıyorsun ama yaklaşık 18 saat falan yüzeceksin, doğru mu?
1: Ya 18 değil de 12-13 saat arasında 13
0: saat,
1: yüzeceğim.
0: 13 saat 13 hiç saat durmadan dünyanın en soğuk denizinde ve okyanusta yüzeceksin.
1: Evet.
0: Peki sen daha önce 0 derecelerde de yüzdün ve dünya dördüncülüğü elde ettin. Türkiye biraz seni tanıyabilir mi? Neler yapıyorsun, neler yaptın bugüne kadar ve Catena'da neler yapacaksın?
1: Bugüne kadar ilk açık su yarışıma Boğaz'ı yüzerek başladım. İlk Boğaz içinde Boğaz'ı yüzdüm. Sonra buradan ilham alarak Manhattan etrafını döndüm. Twenty Bridge denen 20 köprü parkurunu yüzdüm. O da 48 kilometreydi. 8,5 saat sürdü. Sonra Catena Channel için, bu yüzme için hazırlanıyordum ve bunun için soğuk su antrenmanları gerekiyordu. Soğuk su antrenmanlarını yaparken su New York'ta 0 dereceye düşmüştü ve Finlandiya'da 0 dereceye neden katılmıyorum dedim ve oraya katılmaya karar verdim. Onun için hazırlandım. Oraya gittik ekipçe. Çok güzel geçti orası. Çok güzel başarılar kazandık. Ben de dünya dördüncülüğü aldım. Çok güzeldi. Ondan sonra da Catena için hazırlandım ve şu an buradayım.
0: Muazzam bir mücadele olacak Catena'yı geçmek. İnsanın evet, tabiata karşı verdiği büyük bir mücadele. Peki nereden aklına geldi ve bundan sonraki hedefler neler?
1: 20 Bridge'in 20 köprüyü yüzdükten sonra bu 20 köprü Catena Channel ve English Channel'ı yüzdüğün zaman Triple Crown denen bir ünvan kazanıyorsun. Onun için bu şimdi Catena Channel ikinci ayağı oluyor bunun. Bunu yüzeceğim. Bundan sonra da bir sonraki sene English Channel'ı hedefliyorum.
0: English Channel nereden başlıyor ve nerede bitiyor?
1: English Channel yanılmıyorsam İngiltere'den Fransa.

0: olması lazım.
1: Manşı geçeceksin yani.
0: Evet, manşı geçeceğim.
1: İnanılmaz bir şey. Bir de tabii burada hani köpek balıkları, deniz canlıları bir yana muazzam sıcak su ve soğuk su akıntılarıyla da karşı karşıya kalıyorsun.
0: Evet.
1: Peki nasıl hazırlandın?
0: İlk başta uzun antrenmanlar yaparak başladım. Daha sonra New York'ta su soğudukça bir 100 gün challenge yaptım kendime. 20 derecelerde başlayıp sonra oradan 0 derecelere kadar her gün suya girdim ve antrenman yaptım. Bunların arasında havuzda uzun antrenmanlar ve daha böyle kondisyona yönelik antrenmanlarla devam ettim.
1: Sen Amerika'da yaşıyorsun, aynı zamanda orada öğrencisin. Amerika'da evet, sana ilgi hangi boyutta ve okulla birlikte spor bir arada yürüyor mu?
0: Yürüyor. Okulla birlikte gayet yardımcı oluyorlar ve çok destekliyorlar okulca. Çok eğlenceli geçiyor. Etrafta bütün herkesle, bütün o yüzme takımları, etrafta tanıdığım kişiler hepsi çok destekliyorlar ve yardımcı oluyorlar.
1: Peki şimdi bu ne zaman yüzülecek ve tekme olacaksın? Kaç kişi yüzeceksiniz? Nasıl bir parkur ve nasıl bir süreç? Biraz onlardan bahsetmeni rica ediyorum.
0: Bunu salı günü akşam 10-11 gibi başlayacağım yüzmeye.
1: Yani yarın, gece, yarın akşam doğru mudur?
0: Yarın akşam, evet yarın akşam başlayacağım yüzmeye. İlk başta tekneyle bizi adaya alacaklar, sonra...
1: Manhattan Adası'na atlayıp...
0: Hayır, Katena Adası'na.
1: Katena Adası'na çıkacaksınız.
0: Çıkacağım, sonra oradan suya atlayıp başlayacağım ve 13 saatlik yarış başlamış olacak. Gece yüzdüğümüz için büyük ihtimalle 6-7 saati tam böyle karanlık gece sularında Pasifik'in ortasında tek başıma geçireceğim.
1: Yanında küçük sonra bir yavaş... tekne falan oluyor mu?
0: Oluyor. Yanımda bir tane tekne oluyor büyük. Bir de yanımda bir tane kayak oluyor. Benim hep yanımda ışıklarla beraber.
1: Tek başınasın ama değil mi?
0: Tek başımayım Pasifik'in ortasında.
1: Anne ve babanın kalbi de Pasifik'te atıyor o sırada tabii.
0: Evet.
1: Peki yolu nasıl buluyorsun? Tekneler pusulasıyla mı?
0: Tekne benim, büyük tekne olduğu için tekne benim azıcık önümde duruyor. Kayakır da benim azıcık böyle arkamda duruyor. Bana yön gösteriyorlar. Ben teknenin yanında böyle tekne bana yol gösteriyor.
1: Su sıcaklığı kaç bu arada?
0: Su sıcaklığı 17'lerde, 17-18'lerde gibi olacak. Şu anlık öyle gösteriyor ama bir anlık bir ısınma yaşayıp 20 derecelere de çıkabilir. Öyle umuyorum.
1: Peki özel bir kıyafet yok değil mi? Yani mayonla sadece.
0: Evet, normal mayomla, özel bir kıyafet yok.
1: Özel bir aparat da yok. Yani deniz gözlüğüydü, palette oydu buydu da yok.
0: Sadece gözlük ve bone var. Başka hiçbir şey yok.
1: Evet, peki. Şimdi burada en çok merak edilen şey şu. 13 saat ne yiyorsun, ne içiyorsun? Nasıl oluyor bu işler?
0: 13 saat... Kayakara, benim kayakara beslenme veriyorlar. Böyle insanlar yarım saat 45 dakikada bir saat olarak beslenme alıyorlar. Ben yarım saat olarak alacağım. Her yarım saatte bir yanımdaki kayakır bana bir tane şişe atacak. Ben o şişeyi içeceğim, içinde karbonhidrat olan sıvı karışımı. Sonra geri uzatacağım kayakara ve böyle her yarım saatte bir devam edeceğiz.
1: Sıkıldığın oluyor mu? Yani yüzüyorsun ya mesela. Şimdi 13 saat adam aynı işi yapınca 13 saat mesela oyun bile oynasan sıkılırsın. Sen sıkılıyor musun? Ya da işte ne bileyim, o Google'larda hani gözlüklerde böyle güzel görüntüler falan oluyor. O tip gözlükler de inşa edilmiş, yapılmış. Onlardan mı kullanıyorsun? Salt gözlük mü? Ve bu sıkıntını nasıl aşıyorsun?
0: Sap gözlük kullanıyoruz ve gerçekten sıkılıyoruz ama böyle aklımda böyle bir şeyler düşünüp kendime acık motivasyon vermeye çalışıyorum. Genellikle hep kafam dağılsın diye kaya kaya da tekneye bakmaya çalışıyorum. Normalde suyun içinde bir şeyler var mı diye bakmaya çalışıyorum. Bir yandan iyi oluyor, bir yandan da bir şey görürsem acık sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Bir tırsaklık oluyor değil mi? Şöyle oradan bir balık malık.
0: Evet, ister istemez oluyor tırsaklık. Ama o suya girdiğin zaman geçiyor bütün o karada yaşadığın o heyecan ve şey. Suya girdiğin zaman yüzüyorsun.
1: Günde kaç saat antrenman yaparak bu noktaya geldin sevgili dostum?
0: Ben haftada 6 gün, günde 2 saat kesin yüzüyorum. Bunlara artı olarak antrenmanlar ekliyorum. Yani hafta sonları 6 saatler yüzüyorum. 4 saat antrenmanlar yapıyorum. Bazen sabah antrenmanlara ekliyorum o 2 saatlik antrenmana. 2 tane 2 saat yüzüyorum. Böyle hazırlanıyorum.
1: Evet, çok değerli bir isimle birlikteyiz. Tabii burada baba Meriç Çağrı Ağır da seninle birlikte çok heyecanlanıyor. Hiç kuşku yok ki. Onun da aklı çıkıyor. Anne baba da seninle birlikte yüzüyor. Ve sana mümkün olduğunca destek olmaya gayret ediyor. Ama hiç kuşku yok ki buradaki en önemli öğelerden bir tanesi de şu, ebeveynler bu işe nasıl izin verdiler? Bu konudaki fikrin nedir?
0: Annemle babam beni hep yüzmeye başladığımdan beri hep destekliyorlar ve ne istesem bu konuda nereye yüzmek istesem hep desteklerini görüyorum ve bu yüzden çok mutluyum. Tabii çok heyecanlılar, onların heyecanını da anlıyorum. Her yüzüşümde böyle bir heyecan, böyle bir stres anındalar. Ama yardımcı olmaya ve motivasyon vermeye devam ediyorlar.
1: Muhteşemsin. Gerçekten yani dünyada en zor işlerden birini yapıyorsun. Sana yürekten başarılar Nevzat Arda Ağar. Henüz daha 17 yaşındasın ve senin yaştaşlarına ya da yüzmeye yeni başlayanlara da bir mesaj verirse Nevzat ne söyler sevgili dostum?
0: Yüzme gerçekten böyle yapıldığı zaman çok sevilen ve çok eğlenceli bir spor. Böyle uzun mesafeler de olsa yüzmeye bir başladığınız zaman hep yüzüyorsunuz ve bu güzel ortamlarda güzel insanlar tanıyorsunuz, güzel şeyler yapıyorsunuz ve gerçekten eğlenceli oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Yolun bahtın açık olsun.
0: Teşekkürler.
1: Ayağına deniz kabuğu değmesin.
0: Teşekkürler abi.
1: Evet, süper bir isimle birlikte olduk. Harika bilgiler verdi bize. Yolu açık olsun. Henüz daha 17 yaşında. Nevzat Arda Ağar. Siz 17 yaşında ne yapıyordunuz bilmem ama ben 17 yaşında hiç böyle düşlerim yoktu. Ve şimdinin gençlerine işte o yüzden hep diyorum ya Z kuşağına çok güveniyorum diye. 15 yaşında İstanbul Boğazı'nı yüzerek kıtalar yüzücüsü unvanını aldı. 16 yaşında Manhattan'da 20 Bridges yani 20 köprüyü 48 kilometrelik parkuru 8 saat 23 dakikada tamamladı. Finlandiya'da 19 yaş altında 25 metre serbest ve 50 metre kelebekte dünya beşincisi. 4x25 bayrakta da dünya dördüncüsü oldu. Şimdi de dünyanın en zor parkurunda yarın saat 22'de 13 saatlik bir maratona başlayacak. Arda, yolun açık olsun evlat. Bütün kalbimiz seninle. Arabada, yolda ya da herhangi bir yerde. Nerede olursanız olun. Arda'ya bir alkış gönderir misiniz? Sinerjinizi, enerjinizi gönderir misiniz? Çünkü o evlat çok değerli bir evlat. Hepimizin evlatları gibi. Ayağına deniz yosunu bile değmesin. Az sonra birlikte.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi haftalarınız olsun.
0: Hocam az önce dinlediniz mi? Nevzat kardeşimiz okyanusu Pasifik'te yüzecek 13 saat boyunca. Okyanusta köpek balıkları ve nasıl güvenlik önlemleri alınıyor demiş Abdülhekim. Önde ve arkada iki tane koruma botu var. Eğer bir olumsuzluk olursa o bota doğru hemen hareket ediyorlar. Yani ve okulla sporu özellikle sordum. İkisi de bir arada çok iyi yürüyor dedi. Yani biz bunu başarabildiğimizde zannediyorum çok daha iyi ve çok daha beklenen performansları yakalayacak sporcuları olimpiyatlara yollayacağız.
1: Yani kültürel yapımız daha geniş olacak, bakış açılarımız daha zengin olacak. Belki kendimi de buna bir nebze örnek verebilirim. Çünkü hem diş hekimliği hem futbol oynamış birisi olarak çok zordu. Tabii ki çok zor ama kesinlikle bakış açısı ve dinamizm çok fazla oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben hiç bilardo oynayamadım, hiç PlayStation oynayamadım. Çünkü kendimi geliştirmem gerekiyordu. Hem tıp okuyordum hem spor yapıyordum. Her ikisini bir arada başarılı bir şekilde götürmek istiyordum. Vaktimi daha pozitif değerlendirmek zorundaydım. Bence bu arkadaşımız da öyle, bu kardeşimiz de öyle ve çok güzel bir iş yapıyor ve çok güzel. Yani böyle şeyleri görünce gururlanıyoruz ve hoşumuza gidiyor.
0: Hattımızda diş hekimi Sayın Şahin Filik hocam var ama Şahin Filik hocamın da bir futbol okulu var Fethiye'de ve genç futbolcuları yetiştiriyor. Hocam şimdi baktığınızda Türk futboluna altyapı probleminden hep bahsediyoruz ama bugün, daha doğrusu dün gazetelere bir haber düştü ve Bal Ligi'ne 2 milyon TL istiyorlarmış katılım bedeli TFF ve Rize'de birkaç tane kulüp Türkiye'nin değişik yerlerinde maalesef o parayı toparlayamadıkları için dahil olamıyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Sadece Bal Ligi için değil, bence Bal Ligi'nin bazı takımları 3. Ligi geçti zaten, hem bütçe olarak hem hedef olarak. Burada çok büyük bir sıkıntı var. 3. Lig ve Bal Ligi birbirine çok denk bir lig haline geldi. Birisi amatör statü olarak görülüyor fakat profesyonel statünün daha üstünde yer alıyor. Diğeri de profesyonel statüde görünüyor fakat çok amatör olarak yönetiliyor. Burayı mutlaka mutlaka düzenlemeleri gerekiyor. Çünkü burada heba olan çok insan var. Sürekli ama kurallarıyla oynanıyor. Ciddi boyutta buraya bir statü getirilmesi gerekir. Ya bu kadar lige gerek var mı? Veya bu kadar katılım ücretlerine yani bu şekilde çözülemez bu işler. Yani daha farklı tesisleşmeye yönelik bütçeleri düzgün, mali desteği olan kulüplerin oluşturulması çok gerekli. Ya burası çok karışık. Eskiden şöyleydi, siz çok iyi hatırlarsanız, birincilik vardı, ikincilik vardı, üçüncülik vardı, üç tane profesyonellik vardı, sonra amatörler sıralanıyordu. Şimdi inanılmaz fazla var. Bu fazlalık bile aynı üniversitedeki eğitimler 140 gibi.
0: 140 takım var hocam.

0: toplamda. Yani
1: Ya,
0: ikinci ve
1: yani
0: üçüncü ligde 101 takım var. 18 şeyde var. İşte 138, 139, 140 takım var şu anda. Hatta bunun
1: şöyle
0: 80'e
1: düşünüyorum.
0: düşürülmesi gündemde.
1: Kesinlikle bence doğru. Destek almadan belediyeden veya herhangi bir yerden, yani tabii ki destek alınacak ama sürekli böyle tökezleyerek giden kulüpler var. Yani şöyle bir lig düşünebiliyor musunuz? Her sene, son 2-3 senedir bunu yaşıyoruz. İkinci ligde dahi küme düşecek takımlar belli olarak lige başlıyorsunuz. Nasıl bir yarışmacı olabilirsiniz ki? Nasıl bir yarışmacı kadro kurabilirsiniz? Nasıl bir rekabet içerisine girebilirsiniz? Tabii ki kalite düşüyor. Çünkü transferlere gerek yok diye bakılıyor. Daha farklı oyuncular, işte amatör oyuncular seçiliyor. Amatör oyuncunun seçilmesi sorun değil. Kaliteli amatör oyuncuysa hiçbir sorun değil. Profesyonel hayata erken girsin. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama yarışmacı statüde çok düşük seviyelere geriliyoruz. Zaten buradan başlıyor sorunlar. Altta rekabet olmazsa üstte oyuncu yetişmez. Kaliteli oyuncu çıkmaz. Bu takım düzenlemesi kesinlikle şart. Ama tesisleşme de şart. Hatta altyapılarla ilgili yani gelişim de şart. Ben bugün Ayvalık'tayım. Ayvalık Gücü Spor için geldim. Onlarla ilgili bir görüşme yapıyorum. Bazı oyuncuları merak ettiğimden dolayı geldim. Genç oyuncular. Yani her yerde bir heves var, bir tutku var, bir içeri girme hevesi var ama gelişim olarak aynı paralelde gitmiyoruz. TFF'nin buna kesinlikle düzen getirmesi gerekiyor.
0: Peki, yine transfer dedikoduları içerisindeyiz ama biz birazcık Avrupa'ya açılalım. Hocam, Dünya Kupası'nda son 4 takım belli oldu. Neler söylersiniz? Yarın ve çarşamba günü oynanacak, 14 ve 15'inde oynanacak yarı finaller için ve yarı final eşleşmeleri adına.
1: Yani şöyle aslında finale kalan, yani bu dört takım sürpriz değil. Herkesin dinamik olarak da hedef olarak da başa koyabileceği takımlar. Ama araya giren bazı takımlar oldu. Bence bir Mısır yani çok dinamik oynadı. Hatta bununla ilgili büyük eleştiriler var. Hatta ırkçılık söylemlerine kadar giden eleştiriler var. Onu biraz abartılı bulabiliriz ama gerçekten de bir Norveç kesinlikle. Diğer sayabileceğimiz birçok takım oldu. Paraguay çok sert olmasına rağmen, sert oynamasına rağmen dinamik olarak ve motivasyon olarak çok araya girdi. Yani keyif aldığımız bazı maçlar izledik. Bu son dört takım bence bir sürpriz değil. Buradan çıkacaktır. Özellikle etkili silahları turnuva boyunca formlarını üst düzey tuttular. Bu da onları öne doğru taşıyan en önemli faktör oldu. Güzel maçlar seyredeceğiz. Yani bunların her biri bir final maçı oldu bence.
0: FIFA diyor ki topun içinde bir sensör var ve o sensör top eğer bir yere temas ederse anında müdahale edildiğine dair bilgi saniyenin 0,01 hızında veriyormuş. Sizce kabloya top değdi mi? Seyredebildiniz mi? Önce onu sorayım. İngiltere maçını,
1: Yok.
0: İngiltere İsveç. Şey Norveç.
1: Yani o maçı Norveç maçının bir bölümünü seyredebildim. Maalesef zamansızlığımdan dolayı. Pardon, sorunuzu tekrar alabilir miyim?
0: Şöyle
1: Çok özür diliyorum.
0: İngiltere maçında İngiltere Norveç mücadelesinde
1: Evet.
0: kaleci degajı gönderiyor. Yukarıda bir Spider-Cam var. Ve oradaki
1: Hmm, evet.
0: kabloya değdi değmedi tartışmaları var. FIFA'ya göre sansör verileri kabloya değmediğini işaret ediyor ama bizde de göz var görüyoruz orada böyle kabloya çarpıyor ve sonra da önüne düşüyor
1: Evet.
0: ve devamında da gol oluyor.
1: Evet, yani ama teknolojinin bu kadar kullanıldığı yerlerde bu denkleşmeler, yani ne diyelim, hakeme çarpıp dönüp gol olan pozisyonları da biliyoruz.
0: Biliyorsunuz
1: Yani
0: o
1: bunları
0: artık
1: bu
0: değişti.
1: kadar,
0: Top hakeme çarptığı anda hakem
1: evet,
0: o kişiyi
1: aynı çarptığı
0: karşılıyor.
1: zaman değişiyor. Evet, aynen öyle. Onu o şekilde çözdüler. Buna da bir şey gelebilir belki. Her ne kadar kabul etmese de, evet, dediğiniz gibi böyle bir hissiyat, öyle bir görüntü var idi. Buna da böyle bir şey gelecektir bence. Ama bu
0: Peki.
1: görüntüler de çok güzel oluyor. Yani maçları çok güzel enstantaneleri alabiliyoruz bunlarla da. Teknolojiyi de kullanmak lazım gerçekten.
0: Dünya Kupası'na bakalım. Dünya Kupası maç programına. 14 Temmuz Salı günü saat 22'de Fransa İspanya. Kim kazanır? Kimi şanslı görüyorsunuz?
1: Ben Fransa'yı zaten final takım olarak görmüştüm. Gerçekten de motivasyonu ve dinamizmini Mbappe'nin işte etkili oyunu, diğer oyuncular, yani sadece Mbappe olarak da sayamayız, yani diğer oyuncuların da yanında yer alması Fransa'yı ben kesinlikle favori favori olarak görüyorum. Ama tabii ki üst düzey maçlar, İspanya net dünya futbolunda söz sahibi olan ve üst bir takım. Futbol bu, her şey olacaktır ama benim favorim Fransa.
0: Peki İngiltere-Arjantin o maç için neler söyler Doktor Şahin Filik?
1: İngiltere diyeceğim. Gerçekten çok istiyorlar gibi görünüyor. İngiltere hep bir başarısızlıkla geliyordu. Finallerde hep düşüyordu ama çok iyi geliyorlar. Ben İngiltere olarak görüyorum. Çok da ilginç bir şey söyleyeceğim kendimle ilgili. Ne zaman böyle yorumlar yapsam hep tersi çıkıyor. Bakalım göreceğim bu sefer.
0: Infantino 64 takımlı Dünya Kupası'nın kapısını araladı. Hatta aralamakla kalmadı. Dedi ki 2030'da bunu hayata geçirelim. Çünkü 100. yılı Dünya Kupası'nın. Yani 1930'dan 2030'a. Ve İsviçreli yayıncı Blue Sports'a açıklamalar yaptı. Ve dedi ki 32'den 48'e çıkmamız çok verimli oldu. Şimdi de bunu 64'e taşıyalım dedi. Asya Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Salman Bin İbrahim Al Khalife de bununla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve dedi ki kaos olabilir dedi. CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de doğru hissettirmediğini düşünüyorum dedi. Beyaz Saray'ın Dünya Kupası görev gücünün icra direktörü Andrew Giuliani de Amerika Birleşik Devletleri'nin 2038 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını ve yapmak istediğini, 64 takımda çıkarlarsa yolculuğa harika olacağını söyledi.
1: Yani
0: korkusuz Amerika sürekli Dünya Kupası yapmak istiyor.
1: Niye bu Amerika her şeyde hep bu kadar ön plana çıkmak istiyor? Yani tabii ki bir sebebi var bunun, yani dünyanın komutanıyım ben de. Hep bunu irdelemek istiyor, boş bırakmak istemiyor. Ama her şeyde müdahale olması bence çok çirkin tablolar oluşturuyor. Şu Dünya Kupası'nın bu kadar uzamasından keyif aldınız mı? Ya ben almadım açıkçası yani. Yani ben birçok kişiyle konuşuyorum.
0: Ya mesela bugün
1: ben de koptum. İnanın koptum yani. Aynen.
0: Bir de ben şeyi söyleyeyim size, mesela itiraf edeyim. Norveç-İngiltere maçını özetlerini izledim mesela. Arjantin maçının bir kısmında uyuyakalmışım.
1: Az önce beni yakaladınız zaten, ben de aynı şekilde yani maçın bir kısmını izleyebildim. Yani kopmamak mümkün değil ki bu kadar uzun süreli. Yani bu bir motivasyon, yani turnuva. Turnuva sonuç odaklı olur ve takip odaklı olur. Bu kadar takımla ve bu kadar uzun zamana yayılan bir turnuva. Bunu sizinle konuşmuştuk. Yani o yoracak, edecek. Ya bizi bile yordu. Nasıl olacak? Hala 64 takım diyorlar. Bir de Infantino ne yapmaya çalışıyor? Onu anlaşılır değil yani. Bu kadar değişkenlik üretmek ya hoş bir şey değil bence yani. Geleneksellik de çok güzeldir bence. Devamlılık da güzeldir.
0: Evet, yani bir de hani dünya çok ciddi bir şekilde hızla ilerliyor. Enteresan tabii, Infantino ne düşünüyor bilemedim. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir durum? Özellikle
1: çok teşekkür ediyorum. Bizim cephemizde şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Buna ufaktan değineyim yine, gelişimlikleriyle ilgili ve gelişen oyuncularla ilgili. Oyuncuların kendilerini geliştirdiği noktayla kurdukları hayaller arasında ciddi farklar var. Bunu çok fark ediyorum bu aralar. Bu aslında genelde söylenen, konuşulan bir şey. Ama gerçekten buna biraz daha yaklaşmaları gerekiyor. Çalışma ve gerçeklik konusunda. Bunun için de lig maçını çok oynamaları gerekiyor ve kendilerini seyretmeleri gerekiyor buradan ve kıyaslamaları gerekiyor. Bunları söyleyeceğim. Çünkü
0: kendilerini
1: bu fark
0: seyretmelerinden
1: çok...
0: kastınız kendilerini videoya çekip bol bol izlemeleri değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü bir şeyleri izah etmeye çalışılıyor. Anlatılmaya çalışıyor. Fakat kesinlikle gördükleri tablo, özellikle bu genç nesilde çok daha farklı bir dünya. Ama o gerçekleri görmeleri gerekiyor. Bu yüzden de alt gelişim liglerindeki maç çekimlerinin çok profesyonelce ve iyi bir şekilde yapılması büyük fayda sağlayacaktır gelişim açısından. Şöyle bir sıkıntı var. Maçları çekemiyorsunuz bu arada. Yani gidip siz bir maçın çekimini yapamıyorsunuz. Kulüp izin vermediği sürece hakları vardır, doğrudur. Ama işte buna da bir düzen getirilmesi gerekiyor. Hocam, bunun bence profesyonelce ele alınması gerekiyor.
0: Size minik bir öneride bulunayım. Bunu 4K çekim kalitesi olarak Mevo diye bir şey var. Bunu kullanıyorlar. Tek kamera koyuyorsunuz. Ve hatta bazen altına pilot altını da koyuyorsunuz. Hatta 3 kamera da koyabilirsiniz. Zoom da yapıyor, topu da takip ediyor. Tek sıkıntı bazen sahada 2 top olduğunda topları karıştırabiliyor. Ama Logitech'in

0: Mevo sistemini dünyada herkes kullanıyor ve aynı şekilde inanılmaz bir şekilde hareket endeksli olduğu için bütün çekimleri yapabiliyorsunuz 4K modunda ve inanılmaz verimli. Tavsiye ederim.
1: Bunu dile
0: Hollandalılar
1: getirdiğiniz
0: kullanıyorlar
1: çok
0: bunu.
1: iyi oldu. Evet, ürün elde edemiyoruz. Ürün elde
0: Ya
1: etmekte
0: Hollanda
1: zorlanıyoruz.
0: vermiyor. Türkiye'ye satmıyor. Kiralıyor sadece.
1: Evet, aynen öyle. Ürün elde edemiyoruz. Sorun burada zaten.
0: Evet.
1: O ürünü biliyorum. Dile getirmeniz de çok iyi oldu. Biz ürünü elde edemiyoruz.
0: Tabii, Hollanda
1: Yoksa
0: vermiyor.
1: kesinlikle çok pratik. Evet,
0: Taklitini yapıyorlar
1: aynen.
0: diye
1: Aynen.
0: korkuyor ve o yüzden sadece
1: Aynen.
0: kiralıyor.

0: güzel ve bize çok fayda sağlar az önceki konuya ama ulaşamıyoruz.
1: Evet, ben onu
0: Maalesef.
1: çünkü ikinci ve üçüncü lig maçlarında kullanmak için planlamıştım. Ama ben de aynı sorunla karşılaştım. Hocam harikasınız.
0: Ama değindiğiniz için çok güzel bir konu oldu bence. Yine en azından bunu araştırılacaktır diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Genelde
0: Teşekkür ediyorum bunun
1: araştırmayı
0: için
1: sevmeyiz ama sayenizde.
0: de. Çok teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Sağ
1: Ellerin
0: olun, sağ
1: saygılarımla.
0: olun. Sağ olun, iyi
1: Efendim,
0: günler diliyorum.
1: diş hekimi Sayın Şahin Filik hocamla birlikte olduk. Şimdi tarihte ilk kez bir milli takım FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alan hiçbir takımla ya da dünya şampiyonu hiçbir takımla karşılaşmadan Dünya Kupası yarı finallerine ulaşıyor demiş. Örnek Arjantin demiş Yunus Balyar. Kendisi dünya şampiyonu ya. Ondan olabilir mi? Efendim, az sonra birlikteyiz. Ayrılmayın bizden. Çünkü heyecanı dorukta yaşatıyoruz. 0533 265 3995. Dünya radyolarında kendi cep telefonunu yayın için feda eden tek radyocu.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cep TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
0: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim Faik abiye gideceğiz. Faik Gürses üstadımıza ulaşmaya çalışıyorum ona. Ve onunla yayınımızı sürdüreceğiz. Faik abi zannediyorum yurt dışında ve onu yurt dışında yakalamaya gayret edeceğim. Eğer başarılı olabilirsem, eğer olamazsam sizden gelen mesajlara bakacağız. 0533 265 39 95 numaralı telefona gelen değerlendirmeleri ve analizleri ve yorumları almaya gayret edeceğim saygıdeğer dostlar. Faik abi zannediyorum geldi hattımızda. Faik abi günaydın. Faik abi zannediyorum yine hattan düştü. Bir kez daha arayalım. Faik Gürses üstadımızı saatler 9.24'ü gösteriyor. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve Faik Gürses üstadımıza gitmeye gayret ediyorum. Telefonuyla onunla beraber olmaya gayret ediyoruz. Ama Faik abi kendi arıyor. Biz de hemen gidelim.
1: Şimdi arayabilirsin beni. Şimdi arayabilirsin eğer müsaitse.
0: Evet hattayız. İstersen alayım hemen. Evet Faik abiyle birlikteyiz hattımızda. Alo.
1: Evet.
0: Günaydın abi nasılsınız? Günaydın.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Neredesiniz abi? Uzak diyarlardan geliyor sesiniz.
1: Yok, Türkiye içerisindeyim. Yalıkavak'tayım.
0: Ben de dedim acaba Yunanistan'da falan mı Faik abi?
1: Perşembe. Perşembe kısmetse.
0: O zaman Ekalista Polikala diyorum ben.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ να φύγα πάρα καλά μάλιστα ορίστε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Evet.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι, καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Abi ne diyorsun Dünya Kupası'na, final heyecanına? Doğru gidiyoruz.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İnan şu Dünya Kupası'ndan bir şey anlamadım.

0: Yani iz bırakan birkaç tane takım var. Onun dışında yani bu gece sabaha karşı 04, 06, 03, gece 1, 12. Yani en sevdiğim maçlar, en görebileceğim maçlarda ne yazık ki çok fazla uyanık kalamadım. Türkiye maçlarında yazı yazdığım için kendimi zorlayarak ayakta kaldım. Ama onun dışında mesela önceki günkü iki tane maçı doğru dürüst seyredemedim. Özetlerinden baktım. Yani Arjantin, İsviçre ve İngiltere maçlarına ne yazık ki tamamını 90 dakikayı ve uzatmaları izleyemedim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Brezilya'nın, Almanya'nın elenmesinden sonra iyi giden bir Norveç'in de İngiltere tarafından Dünya Kupası'nın dışına itilmesinden sonra artık gözler galiba %51 Arjantin-Fransa finaline doğru gidecek herhalde. Ama bir İngiltere'nin sürpriz yapması da olası. O bakımdan Arjantin'in Mısır'ı 2-0 yenikken maçı 3-2'ye çevirmesi Arjantin'i yarı finale kadar getirdi. Yoksa onlar da gidiyordu. Messi'nin bir rekor kırıp tekrar tarihe geçmesi, Arjantin'in kupayı kazanması halinde belli olacak. Bu arada tabii yarı finale gelene kadar okyanus ülkeleri, Afrika ülkeleri, Amerika kıtasının hakemlerini çok yersiz, manasız ve kifayetsiz bulduğumu ifade etmek isterim. Neden hala oraya bir tane Türk hakemi çağrılmadı? Türkiye'nin orada bulunmasına karşı, o da bizim MHK'yı yakından ilgilendirecek bir konu. Demek ki bizim hakemlerimiz Avrupa ve Dünya Kupası standartlarında değil, bu şekilde gözüküyor. Şöyle ifade edeyim, yani Fransa'nın oyun gücü, Fransa'nın teknik kadro ve kapasitesi, Didier Deschamps'ın ortaya koymuş olduğu ekol ve Fransız futbolunun öne çıkan temposu Dünya Kupası'nda da bir kez daha kendini gösterdi. Yani Fransa eğer bu kupayı alırsa büyük bir sürpriz olmayacak. Ama kör topal buraya kadar gelene kadar sekken Arjantin'in kupayı alması da bana göre hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya kalması olacak ki bunu da tasvip etmek mümkün değil. Netice itibariyle geçen yayında da söylemiştim. Fas direnemedi. Sesim geliyor mu Emre?
1: Tabii dinliyoruz abi, büyük bir keyif.
0: Fas direnemedi Fransa önünde. Yani beklemediğim bir Fas'la karşı karşıya kaldım. Öyle ifade etmek isterim. Ama Mbappé'nin sürüklediği Olise'in inanılmaz bir performansla takım arkadaşlarına yardım ettiği, Rabiot'un öne çıkışı, yani Fransa milli takımı 11 kişiyle yatsınamayacak ve mükemmele yakın bir futbol oynamaya devam ediyor. Arjantin için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Ama o da Messi'nin varlığıyla beraber gol krallığında Mbappé ile çekişen bir Messi ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Ama şunu söyleyeyim, geçen yayında da ifade ettim. Bir Alman'ın İngiltere milli takımını çalıştırmasını ne kadar yadırgadıysam, bir Alman disipliniyle oynayan ve büyük bir mücadele örneği gösteren İngiliz milli takımında yarı finale gelmesi alkışlanacak, kayda değer bir olay. Şu anda İngiliz taraftarların Dünya Kupası'nı renklendiren yegane taraftar topluluğu olarak gördüğümü de ifade etmek isterim. Yani Güney Afrika ülkeleri elenirken özellikle sambacıların taraftarları renk katan bir görüntüdeydi. Hatta Fas'ın bile taraftarları renk katan bir görüntüdeydi. Şu anda İngilizler Dünya Kupası'nı yarı finale kadar taraftar kitlesiyle beraber taşıyan yegane takım oldular. Tabii sessiz ve derinden giden, belki de şu ana kadar sadece adından birkaç defa bahsettiğimiz İspanya bir finale göz koyarcasına yarı finale kadar geldiler. Onların da futbolcu kalitesi ve futbol disiplini ve ortaya koymuş olduğu futbol planı ve sistemi alkışlanacak düzeyde. Yani şu anda Arjantin'i çıkartırsak 3 tane yarı finale yükselen takım yarı finali hak eden ülkeler olarak göze batıyor.
1: Peki özellikle Dünya Kupası'nda konuşulan hadise 1986'da Maradona'nın elinden sonra Tanrı'nın kablosu, yani Spider Cam'e İngiltere-Norveç maçında acaba top çarptı mı çarpmadı mı?

0: Norveçliler bununla ilgili itiraz ediyorlar sürekli.
1: Yani bu kadar teknik sistemin dijital ortamda, yani şahin gözü ve diğer futbolun hakemliğin dışına çıkan uyarıcı sistemlerin de devreye girdiği bir yerde Norveçlerin bu derece takılıp kalması da zannediyorum elenmenin vermiş olduğu bir hırs da olacak. Çünkü Norveç'te en azından yarı finali hak eden bir oyuncu topluluğu olarak göze battı. Onun için yani bırak saçının telinden olan şey gol bile nereye yazıldığını biliyoruz. Yani bu bakımdan bu dijital ortamda bu teknik üstünlüklerin ayyuka çıktığı bir Dünya Kupası'nı seyrederken yani bir el pozisyonunun bu kadar kıyıda köşette kalmayıp hala geçerli olmasına bir mana veremiyorum. Ama şu var ki 1966'da Bobby Moore'un İngiltere milli takımı adına kaldırdığı Dünya Kupası'nda topun çizgiyi geçip geçmediği o dönemde ne şahin gözü var ne var var. İki tane dördüncü hakem de yok. Altı tane göz var ve hakem Azerbaycanlı galiba Bayramov'tu. Ne yazık ki golü verdi ve İngilizler Batı Almanya finalini 4-2 kazanarak kupayı müzelerine götürdüler. İşte o tarihten bu yana geçen süre içerisinde İngilizler böyle bir kupayı almak için büyük uğraş veriyorlar. Yani teknik sistemin bu derece 66'dan sonra 2026'da ayyuka çıktığı bir dönemde İngilizler topun çizdiği geçti mi geçmesi mi tartışmasına son vermek için belki de kupayı müzelerine götürerek bir 50 senelik, 60 senelik bir olaya son vermek istiyorlar. Bunu da hep beraber birlikte bekleyip göreceğiz.
0: Abi filenin sultanları deyip sussam.
1: Of, susma devam et derim. Yani eşine doyum olmaz bir kahredici. 2-1 öndeyken kaybettiğimiz bir Amerika maçına yanarım. Ama yani dördüncülük en az liderlik kadar önemsediğimiz müthiş bir şey nedenlerini ortaya koyan. Yani gerçekten sultanlar sevgili Emre Sadri Şener arıyor, Trabzon başkanı, eski başkanı. Telefonu kapatmak zorundayım. Yarın haftaya tekrar konuşmak üzere.
0: Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili üstadımız Faik Gürses abimizle birlikte olduk. O da bir iş için şehir dışında önemli işleri var. O yüzden de bizle beraberliğinde önemli değerlendirmelerde bulunuyor. 0533 265 3995'e gelen mesajlarınız üzerinden de okuyabiliriz. Tabii dünün en çok konuşulan olaylarından biri hiç kuşku yok ki Wimbledon'da. Wimbledon'da dünya basını en çok konuştuğu olaylardan biri de Naskova. Çünkü 5 kez final setini attı. Yani kupayı kazanabilmek için servis attı 5 kez. Ama geri dönüş, sonra rakibinin servisini kırdı. Şöyle diyor, tuvalete gittim, sonra yüzüme suyu çarptım, kendime geldim, korta dönerken kupaların yanından geçtim ve kupalara şöyle baktım. Kızım, küçük olanı değil, büyük olan kupayı kazanacaksın ve zaferi taçlandıracaksın dedim ve bununla birlikte ben de bu başarıya imza attım diyor. Tuğçe Uslu'nun TRT Spor'da mükemmel bir yazısı var. Tavsiye ederim efendim, mutlaka okuyun. Harika bir yazı. Özellikle genç arkadaşlara ilham verecek. Özellikle genç arkadaşların ya işte burada kırıldım ben, o yüzden kaybettim gibi yorumlarını bir anlamda adeta rafa kaldıracak bir konuşma, bir değerlendirme. Gözyaşlarını tutamamış Embolo çok üzülmüş. Hocam üzülmeyeceksin, yapmayacaksın o hareketi. Kafan çalışacak, akıllı olacaksın. Yani bazen derler ya, işte Fransızlar söylüyorlar zaman zaman, debillik diyorlar. Bu debilliği yapmayacaksın. Yani sen eğer o hareketi yaparsan kamera yakalanmayacak mı zannediyorsun? Yani futbolcular biraz akıllı olacak hocam. Diyecek ki ulan bu maçı 40 tane kamera, 30 tane kamera, hadi bilemedin 20 tane kamera çekiyor.

0: saçımızdaki tele topun değip değmediğini hesaplıyoruz. Hatırlayın lütfen ya Hırvatistan maçını. Hırvatistan mücadelesinde saç telinden iptal edilmedi mi gol Portekiz maçında? 2-1'di galipti Portekiz, Hırvatlar gol attılar, 2-2 oldu. Sonra saçının teline dokundu. Ya bunu tespit edebiliyorsun. O yüzden de yapmayacaksın bu hareketleri. Yaparsan bedelini ödersin. Çok talihsiz bir durum olmuş. Son şampiyon Galatasaray ilk transferini yaptı. Leslie Ugachukwu, Nijerya asıllı Fransız oyuncu, Burnley ile 5 milyon avro kiralama bedeli ve 25 milyon avro satın almayla Galatasaray'da. Bu da önemli transfer haberlerinden biri. Yine konuşulan hadiselerden biri, çok konuşulan hadiselerden biri, Reinders Galatasaray'a gidebilir yorumu var. Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi. Sarı lacivertler Mason Greenwood'a kavuşmak için geri sayımı başlattılar. 16 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi için verilecek kadroda olması planlanıyormuş. Çünkü ondan sonraki hafta biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak Fenerbahçe'miz. Yolu bahçı bahtı açık olsun. Ake'den Devler Ligi'ne mesaj. Nathan Ake, uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz, artık olmalıyız değerlendirmesini yapmış. Ve Beşiktaş, Kartal'ın yeni lideri, 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız kaptan Orkun'la birlikte Beşiktaş için sahada lider olarak çıkacak Leandro Trossard. Arsenal'lı yıldız Leandro Trossard Beşiktaş taraftarlarıyla bir araya da gelmiş. Hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş Trossard'ın. Ayrıca Alman maestro için Dortmund'dan Julian Brandt gündemde. 30 yaşında Brandt. Salih Özcan Kozu Brandt'la konuşup onu getirtmeye çalışacaklar. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a bir teklif gitmiş. Oğuz Aydın da Fenerbahçe'den ayrılabilir mi sorusu soruluyor. O da Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı tutmak istiyor ama Oğuz'da oynamak istediği bir yerde yer almayı arzu ediyor anladığım kadarıyla. Efendim Fenerbahçe yine transferde çalışmalarını sürdürürken Admira Wacker'in ardından Pogon'u da farklı geçti. İlk maçta 9 gol atan Fenerbahçe kalesini ise gole kapatmış. 2 maçta pardon, birinde 5 birinde 4 attı biliyorsunuz. Sorloth'la ilgili değerlendirmeler var. Sorloth'a 30 milyon avro gibi bir fiyat biçilmiş. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in yanı sıra değişik takımlardan teklif almış ama takımdan ayrılıyor. Onu hemen belirtelim. Gündemden yansıyan haberlere damga vuran en önemli filenin sultanlarının başarısı. Kanada ile oynayacağız. Bir kez daha belirtelim. 22-26 Temmuz tarihleri arasında. Maçların heyecanı da Çin'de yaşanacak. Yolunuz Çin'e düşerse filenin sultanlarını yalnız bırakmayalım. Ersin'in yeni durağı Al Cezire oldu. Al Cezire biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri takımı. Oraya gitti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mücadele edecek. Onu da hemen söyleyelim. Efendim şimdi bir reklam arası vereceğim. Reklamların ardından yaşanan gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız. Bakalım sizden gelen mesajlar var mı? Bir iki mesaj var. Diyor ki Kaya Çilingiroğlu 1976 senesinde babam ve Alişen temsil ediyordu Türkiye'yi demiş. Alişen dediği adam 7 lisan konuşuyordu. Şimdiki federasyon başkanı Türkçe açıklamasına bile bir tercüman gerekiyor demiş Yunus Balyer. Yunus Bey'den gelmiş. O anı dün yaşadık üstadım, tura katılmıştık, inanılmaz üzücü, her sene böyle kontrol altına alınmış çok şükür demiş. Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale mahallesinde iddiaya göre sigara atılmasıyla birlikte bir yangın. Hocam ne olur yazın özellikle ormanlarımızı koruyalım ve çok dikkat edelim. Bu arada sevimsiz bir haber vereyim size. Yeni veriler gelmiş, uzmanlar çok endişeliymiş. El Nino'da kritik sıcaklık harekatı. Şöyle ki hani ne oldu kardeşim diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Efendim diyor ki uzmanlar, bilim insanları. yıl boyunca gündemde olan ve doğal iklim olayı için yapılan güncel analizleri tazeledik, yeniledik. Ve yapılan analizler sonrasında Güney Amerika kıyılarından Avustralya yönüne doğru sıcak bir hava dalgası geliyor. Ve Pasifik üzerinde 2 derece üzerinde yükselme meydana gelecekmiş. CNN International konuşan Kolombiya Üniversitesi'nden Mihail Tippert El Nino ihtimalini işaret etmiş. Ve tahminlerin artık benzeri görülmemiş düzeylere ulaştığını söylemek doğru olur demiş. İklim bilinci Zuck Haushalter'de yapılan son modellemede güçlü bir El Nino ihtimaline her geçen ay arttığını söylüyor. Haushalter mevcut eğilimin rekor seviyeye ulaştığı vurgusunu yapıyor. El Nino olayları okyanusta atmosfere büyük miktarda ısı aktarılmasına neden oluyor. Bu durum küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesine ve hava sisteminin de değişmesine yol açıyor. Güçlü bir El Nino etkisi bölgelere göre değişiyor. Örneğin en çok konuşulan konu birazcık daha atipik iklim, yani iklim bozulması Antalya, Ege kıyılarında daha çok Ekvador ikliminin görüleceği ve Karadeniz kıyılarında bugünkü Akdeniz iklimini yaşayabileceği iddiaları. Şimdi Emre abi genç yüzücümüze başarılar demiş Süleyman Dağlar'dan. Gönlümüz dualarımız onunla, iyi ki varsın, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir reklam, reklamların ardından birlikte olalım mı?
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Elimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı, yorumlarınızı alıyoruz. Zannediyorum burada yine bir tuşlardan birine bastım ve orada bir hataya mal verdim. Bundan dolayı da özür diliyorum. Saatlerde 9.46'yı gösteriyor ve 0533 265 3995'e telefonlarınızı bekliyorum. 0533 265 3995 numaralı hatta telefonlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum saygıdeğer dostlar. Saatler 9.47'de üniversite sınavları sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacakmış. Arada LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sınav sonuçlarına baktığımızda özellikle çocukların tercihlerini yaptıklarını, pek çok kıymetli öğrencinin bu tercihleri yaparlarken doğru dinamikleri kurgulamaları gerektiğine inanıyorum. Nedir doğru dinamik? Efendim en önemli dinamik şu, bir kere doğru okulu seçin. Hedefiniz neyse o okula tercihinizi yapın. Nedir mesela okul? Diyelim siz doktor olmak istiyorsanız fen liseleri Türkiye'de çok kaliteli eğitim veriyor. Fen liseleri bu kaliteli eğitimlerini çocukları yönlendirme anlamında da besliyor. Ama siz derseniz ki ya ben Amerika'da okuyacağım, yurt dışında okuyacağım. O zaman Robert'i, Avusturya Lisesi'ni seçebilirsiniz. Keza yine baktığınızda eğer tercihinizi yurt dışından yana kullanmak istiyorsanız yine Alman Lisesi. Çünkü Almanya'da, İtalya'da üniversite eğitimi ücretsiz. Ve bu yüzden de tercihlerinizi buna göre yapın. Tercih süreçleri başlıyor biliyorsunuz bu hafta. 2 gün, 3 gün sürüyor. Çok kısa bir tercih süreci var. O yüzden de o tercih süreçlerini çok akılcı değerlendirin. Anne babalarınızın, lütfen bir kez daha söylüyorum. Anne ve babalarınızın hayallerini yaşamayın. Anne ve babalarınız da size kendi hayallerini yaşatmasın. Kendi hayaliniz neyse akılcı düşünün. Onlardan fikir alın ve kendi hayallerinizi kendi çabalarınızla besleyin. Fenerbahçe 2 hazırlık maçı aldı. Moral tavan yaptı. 3. lig takımları tam kadro iyi geldi demiş. Hayat çok garipten gelmiş. Bir de yanlış tuşa basma demiş. Evet ya, yani bu salaklığı sabahleyin bazen yapıyorum. Çünkü buradaki ışıklar da tam böyle net göstermiyor. Hoş Emrullah aslında bana her şeyi mükemmel anlattı ama bazen böyle debilliklerim oluyor. Bu sabah da oldu. Sabah mamurluğuna verin. Hoş sabah mamurluğu oluyor. Bir değerli dostum demiş ki sizi 3 saatten daha fazla dinlemek istiyoruz. Allah razı olsun da bana 3 saat tahammül edemiyorum. Yani hakikaten bana 3 saat tahammül eden ender kimliklerden birisiniz. Çok uzun hocam 3 saat ya. Hakikaten çok uzun. Ben çok keyif alıyorum. O ayrı mesele. Farklı konuk, işte 45'e yakın konukla bir arada oluyoruz ama yaz tatili olduğu için konukların birçoğu gelmiyor. Özellikle ben pazartesi günleri sizlere ayırmak istiyorum. 0533 265 3995. Yazın bu telefonu bir kenara. Şu anda da arayabilirsiniz. Hemen yayını alabilirim. 265 3995 0533. Yayında sizlerle birlikte olmaya ayırıyorum. Gündemin en çok konuşulan konularından biri hiç kuşku yok ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerde mücadele edecek takımlardan aldığı ücretler, bu da çok konuşuluyor. Takımları çok zor durumda bırakıyor bu ücretler. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Bugün biraz yorucu geçen bir yayındayım. Çünkü linkte kopmalar oldu. Ben bir yanlış tuşa bastım falan. İki kere saygıdeğer dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Böyle bir buçuk dakikalık, iki dakikalık, hatta üç dakikalık kopmalar oldu. Özür diliyorum.
1: Evet, hatta bir Amerika, Kaliforniya'ydı galiba.
0: Evet,
1: bir kişiden bağlantı
0: yapamadık. Orayı bağlamaya çalışırken ciddi sıkıntı yaşadım.
1: Ben o ara koptum. Oraya kadar dinliyordum kısmen, zaman zaman.

0: sıkıntı oldu. Neyse, anneniz için de ben bu arada geç de olsa bir geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Sanırım biraz size ihtiyacı var bu aralar. Annelerimiz kutsaldır, her anne öyledir.
1: Ya evet.
0: Siz de sırf bu yüzden
1: ya
0: İzmir'e gelmeniz çok değerli.
1: Yayın öncesinde de İlhan abiyle onu konuştum. Yani dedim ki keşke mesela 6 kardeş, 7 kardeş falan olsan, böyle alternatiflerin olsa. Tek çocuk olunca alternatifsiz kalıyorsun.
0: Evet, ben de bu arada Zonguldaklıyım. Devrek'ten gitmiş galiba. Sizin de kullandığınız.
1: Evet, baston ya, nefis baston. Devrekli gönderdi sana.
0: Evet. Evet, bizim ilçemizdir. Benim dedem de oradan alır kullanırdı böyle, rahmetli. Tabii çok uzun yıllar oldu öyleyim. Mekanı cennet olsun inşallah tüm ölmüşlerimizin de aynı şekilde. Şimdi ben Fenerbahçeliyim bu arada. Greenwood konuşuluyor, ben bilmiyorum. Aslında çok iyi bir Fenerbahçeli, futbolu çok iyi takip ederim ama istatistiklere bakarak ben işte iyi ki gelsin veya gelmesi de diyecek bir durumda, pozisyonda da değilim ama Fenerbahçe için hayırlısı olsun. İnşallah Fenerbahçe'de de o istatistikleri Marsilya'daki gösterir. Ama Gürkan Kubilay'ın bir analiz haberini ben dikkat çekmek istiyorum. Twitter'dan okudum. Monaco dışındaki kalburüstü takımlara karşı 0 gol 0 asist. Yani bu demek oluyor ki Türkiye Ligi ile eğer benzeştirecek olursak Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi, belki Başakşehir gibi böyle Efe'nin üzerinde oynayan takımlara karşı yani başarılı değilmiş Fransa Ligi'nde. Umarım Türkiye'de bu olmaz. Ben bir de ayrıca buradan Fenerbahçe taraftarı, aslında tüm taraftarlara bunu daha önce söyledim ben. İşte ister Greenwood gelsin, kim gelirse gelsin havalimanına gidip karşılamayın arkadaşlar. Bakın ya, bunlar bir tek bizim ülkemizde var. Biz bunları bir şey zannediyoruz. Geliyorlar, sonra paraları indiriyorlar, top oynamadan gidiyorlar. Çok azı gerçek kalitesinde veya gerçek kalitesinin üzerine burada performans göstermiştir. Bir Alex, bir Hacı dışında belki unuttuğumuz bir iki isim vardır. Onun dışında normalde Türkiye'den yetişmiş birçok kaliteli futbolcuda benzer performansları sergilemiş. Ben hatırlıyorum, sergilediğini hatırlıyorum. Yani siz onu, atıyorum mesela Kayseri'den gelen bir futbolcuyu havalimanına karşılamaya gidiyor musunuz? Veya Trabzon'dan veya giden futbolcu yok. Ya bunlar bizim bence eksi yönlerimiz. Bir de Dünya Kupası ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi herkes de bir bu hakem kararlarından dolayı bir anti Arjantin, bana mı öyle göre bilmiyorum, olmaya başladı. Ben mesajlarla da bu konuyu aslında sizin radyonuzdaki programcı arkadaşlara böyle konusu geçtiği zaman söylüyorum. Size de söyledim geçen gün. Yani Arjantin hakem hatasıyla maç kazanmadı. Bir Messi'nin kırmızı kartı varmış turnuvanın başında. Olabilir. Yani olmamalıydı ama olabilir. Burada İspanya'yı, ne bileyim işte, yani Fransa'yı, özellikle Fransa'yı destekleyeceğimize, bu destek tabii tırnak içerisinde bir destek. Bizim çok umurumuza değil kimin aldı ama ben daha çok kimin almaması gerektiğiyle ilgileniyorum. İşte Fransa kesinlikle almasın. İspanya kesinlikle almasın. İngiltere hiç almasın. Geriye bir tek Arjantin kalıyor. Yani biz negatifler üzerinden giderek aslında Arjantin'e destekliyorum. Yoksa Arjantinli değilim yani. Ama herkes de böyle bir işte anti Messi'cilik, değil mi? Bilmiyorum size de denk geliyor mu? Buna gerek yok. Yani futbolu izleyelim, oturalım, izleyelim. Ama tabii futbol sadece futbol değildir de yola çıkacak olursak da biraz tarih bilincimizin yerinde olması gerekiyor. Ona göre mutlaka bir, çünkü biz Türk halkı Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında bir takıma gönül vermeye, eğer Türkiye yoksa, severiz biz böyle şeyleri. Çünkü futbolun da kendine göre bir hikayesi var. Bazen bir futbolcu üzerinden, bazen bir ulusal takım üzerinden bir takımı destekleriz. Ben Arjantin'i destekliyorum 1986 yılından beri, ki o zaman daha Messi anasının karnında bile değildi. Maradona'dan kaynaklı bizim sevgimiz. Ben Arjantin'e başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, değer kattınız. Efendim, kıymetli dostlarla birlikte olduk. Yavaş yavaş son 5 dakikanın içerisindeyiz. Bir telefon daha alabilirim. 0533 265 3995. Abi biz 8 kardeşi demiş Abdullah Keleş. Hiçbiri anneme babama sahip çıkmıyor. Gel bizde kal demiyor. Şu an bende kalıyorlar demiş. Ne mutlu sana. Ne mutlu kıymetli dostum. Ne mutlu sana. Bak bir hikaye anlatayım size, öyle veda edeyim. Mısır'da geçiyor hikaye. Bir gün bir adam bir rüya görüyor. Rüyasında Hep böyle sıkıntı yaşayan yan komşusu var. Bu arada söz vermiştim, telefon alayım, hikayeyi sonra anlatacağım. Alo.
0: Mısır'da geçiyor.
1: Efendim beni radyodan dinleyin, radyodan. Hemen aldık yayını ama kapattık kıymetli dostum. Neyse, artık bundan sonra almayacağım. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mısır'da geçiyor hikaye. Mısırlı kıymetli dostumuz rüyasında yan komşusunu görüyor. Pek de anlaşamaz. Pek de İslami değerler içerisinde yaşayan bir arkadaş da değil. Ama rüyasında onunla hacca gidiyor. Allah Allah falan diyor. Neyse. İkinci gün yine geceleyin rüyasında bu adamı görüyor. Allah Allah diyor ve gidiyor işte alimlerden birine danışıyor. Hoca efendiye gidiyor, diyor ki hocam diyor ya böyle böyle bir rüya gördüm diyor. Sen de camilerin hocasısın, bu işi de bilirsin, ilmini de yapmışsın. Şer midir hayır mıdır bu diyor. Diyor ki üçüncü gün yine görürsen diyor bu sana bir işarettir, al adamı maddi durumunda uygunsa götür diyor hacca diyor. Adam üçüncü gün rüyasında yine aynı şeyi görüyor ve dayanamıyor. Gidiyor komşusunun kapısını çalıyor. Buyur diyor komşusu. Kardeşim diyor gel diyor sen diyor hacca götüreceğim. Adam diyor ki kardeş diyor ben diyor namaz bilmem, niyaz bilmem, dua bilmem, hiçbir şey bilmem ben diyor. Sen diyor nereye götüreceksin beni diyor. Ya diyor sen bana ver pasaportunu diyor. Her şeyi ben karşılayacağım diyor. Hacca gidersin diyor. Ben sana dua da öğreteyim bir iki tane diyor. Yol boyunca adama dua da öğretiyor. Adam alıyor hacca götürüyor. Adam hacda hakikaten kendinden geçiyor. Acayip hoşuna gidiyor. Ve böyle dualar ediyor falan derken adam diyor ki sen diyor git diyor. Nasıl gideyim diyor. Sen git ben burada kalacağım diyor. Burada diyor ben diyor bugüne kadar yapmadığım duaların sonucuna erdirmek istiyorum diyor. Bol bol dua edeyim diyor. Adam da bir kenara çekiliyor ve onu izliyor. Tam adam secdeye gittiği anda adam yaşamını yitiriyor. Hemen koşuyorlar falan derken bir bakıyor arkadaş ölmüş. Üzülüyor tabii, hemen Mısır'ı karısını arıyor. Diyor ki buraya mı gömelim diyor, yoksa diyor ne yapalım hani cenazeyi getirmek için de dilersen diyor her türlü imkanımı seferber edebilirim. Adama diyor ki kadın oraya göm diyor. Bir şey soracağım yalnız diyor karısına. Tabii ki diyor. Hani diyor çok itikatlı bir arkadaş da değildi. Duaları da benden öğrendi. Bu noktaya kadar geldi. Yani diyor ben anlamadım diyor. Nasıl oldu bu hacda diyor. Allah'ın en kutsal mekanında böyle yaşamını yitirdi diyor. Karısı diyor ki onun diyor anne dediği bir kadın vardı diyor. Ve sürekli onu ziyarete giderdi. O da inşallah evladım Allah yolunda kendine muazzam bir yolculuk bulursun derdi diyor. Ve hep böyle dua ederdi diyor. Adam o zaman gözyaşlarına engel olamıyor. O yüzden ebeveynlerimize bakmak, annelere, babalara bakmak bizim için çok kıymetli. Ben zaman zaman söylemişimdir bunu. Anneciğimle çok böyle sıkı fıkı hiç olamadım. Can ciğer kuzu sarması olamadım. Hep bir mesafemiz oldu. Hep bir böyle birbirimize karşı mesafeliyiz. Ama annem benim her daim veli nimetim. Ne olursa olsun anneciğimi asla yalnız bırakmamam gerektiği bilincini ben ebeveynlerimden öğrendim. Çünkü babam da annesini asla yalnız bırakmadı. Çevremdeki insanlar da, siz de bırakmayın. Yani 8 kardeş, 10 kardeş olabilirsiniz. Sevgili dostumuzun yazdığı gibi ben bakıyorum. Ne güzel, size mutlu. Bakın ben kayınpederim hayatının son evresini benimle geçirdi. Çok özeldi. Ve ben hep şöyle düşündüm. Babam ben ani bir kalp kriziyle kaybettim böyle. Çok hızlı oldu. Ve hiçbir hastalığı yoktu, hiçbir kalp belirtisi yoktu. Telefonla konuşurdum, uçağa bindim, indim ve babam ölmüştü. Allah'ın bana babamda bahşetmediği duyguları kayınpederim de bahşetti ve ona bakabilme şansını verdi bana. Bu çok değerli bir şeydi benim için. Belki birçok anlamda şefaatçi olacaktır benden. O yüzden de şükretmekte fayda var bu bağlamda. Anne ve babanızı ne olur arayın sevgili dostlar. Yani bu çok kıymetli bir şey, çok değerli bir hazine. Anne ve babanızı arayın ki onlara ne kadar özel olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu hissettirin. Evet, son bölümü de böyle bitirmiş olduk. Sizlere veda ederken

0: Yarına yine randevu verelim. Yine Emret'iyle yanlışlık yapıp yanlış tuşlara basmadığı bir gün yaşasın. Öğreneceğiz ya. 50'den sonra böyle öğrenirken bunu da yeni öğreniyorum ya. Bu aleti de yeni öğreniyorum. O yüzden bazen yanlış tuşlara basabiliyorum ama emin olun size en güzelini verebilmek için çok çaba sarf ediyorum. Sabahın saat 6'sında kalkıp uzun uzun sağ olsun Emrullah adeta beni böyle bir öğrenci gibi eğitiyor. Yani ben konuşmaya gelince sizle 10 saat konuşabilirim ama bir taraftan konuşmak, bir taraftan yazmak, bir taraftan telefonla aramak, bir taraftan potlarla uğraşmak falan hakikaten meşakkatli bir durum. Doğan da gelmiş, hissediyorum, gördüm. Şu sona erdi ifadesini de gireyim. Ondan sonra sözü Doğan Öncel'e bırakacağım. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yüreğinizden sevgi hiç eksik olmasın. Annenizi ve babanızı aramayı sakın unutmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var? Yok.

0: süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İyi sabahlar olsun herkese. Sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Televin ardından bir Transfermarkt güncel haberini Kısa Paslar YouTube kanalı incelemiş ve gerçekten bazen ya ben bunu daha önce niye düşünemedim diye dediğiniz bazı şeyler vardır. Ya benim aklıma gelmişti aslında diye. Öyle mahalle bakkallarında bakkala gelmeden insanlara servis yapan, hani apartmanlardan ya da evlerden uzatılan sepetlere, Doğan şuradan iki ekmek al bakalım gel dediğinde, o getir götür işlerini yaptığında, o komisyonu momisyonu çocukken düşünüp de ulan ben bunu büyüyünce bir iş haline getiririm acaba fikrine, bilmiyorum hani kötü niyetli mi olma, bu çünkü bir insanlık adına yapılmış bir şey, benim adıma küçük ama insanlık adına büyük falan gibi hani öyle şeyler de onları da söyleyebilirim ama değil aslında. Yani ticari hayat ve o zeka çok ilginç. Yani senin cep telefonundaki uygulamaların bir çoğuna baktığında biraz kassan, yani bu kadar gereksiz şeyle değil de şunlarla ilgilenseydin onlardan bir tanesi sana ait olabilirdi. O yüzden kısa yoldan bir de bir şey söyleyeceğim size. Yani şu tutmuş olan uygulamalar yaklaşık olarak işte 10 tane diyelim. Bir elin 5 parmağını geçmeyen, diğer elin 5 parmağı da başka insanların kullandığı uygulamalar olsun. Bunların aynılarını yapmaya çalışıp ya da muadillerini, ikamelerini yapmaya çalışan milyonlarca insan olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya yani sizin gibi olan ben de yapayım mı? Bir de üstüne şunu ekleyeyim, öyle yapayım, olmuyor işler. Yani bir markalaşmak, kabul görmek herkese nasip olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Bunları yaşayabiliyoruz. Şimdi tabii konu nereden geldi, nereye gidiyor? Bu işte YouTube kanalında sen de bir YouTube programı yapsana. Biz de yapalım mı acaba? Oğlum biz de konuşuruz. Ne konuşuyor ki bunlar dediğiniz insanlara? İstediğin şeyleri anlat. Bazen ne söylediğin değil, kimin söylediği daha önemli kısmını. Ben hani çok tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Dünyanın en önemli analizlerini, en detaylı yorumlarını, en gündeme gelebilecek kelimelerini tüketsem de bazen olmaz. Ben gene tam böyle arafta bir arada kalmış bir durumdayım. Öyle popülaritesi çok yüksek olmayan ama hiç de tanınmayan değil. Hani tam arada tanınanla yan yana gelebilen, tek başına söylediğinde de birileri tarafından duyulduğunda Doğan demiş denildiğinde ha öyle mi Doğan kimmiş ya falan denildiğinde öyle bakılabilen biriyim. Ben gene biraz daha aradaki biriyim yani. Öyle de hiç bilinmeyen, duyulmayan, tanınmamış da değil. Ama tabii bunun bir süreci var. 92 yılından gelmiş olan bir süreç var. İyi bir çevre edinmek var. O çevreyle beraber iyi bir anlaşılabilme durumu söz konusu falan. Bunlar önemli şeyler tabii. Teşekkür ediyorum. Her sabah 10-12 arasında aynı yolculuğa çıkıyoruz. Aynı gemideyiz falan demeyeceğim. Kimileri aşağıda kürek çekerken, kimileri kaptan kamerasında sefa halinde öyle yolculuk yapmaz. Aynı gemideyiz kısmında bütün görevleri beraber dağılım içerisinde yapabiliyorsak aynı gemide olalım isterim yani. Gemide bile olmayalım yani. Sandal, kürekleri çekebileceğimiz, bazen rotayı belirleyebileceğimiz, dur bir arkada soluklanayım diyebileceğimiz bir yolculuk olsun. Çok da kalabalık olmasın aslında. Şimdi bu Dünya Kupası ile alakalı 40 yıl sonra Tanrı'nın elinden Tanrı'nın kablosuna geçiş süreci oldu. Hani bir golün atılma durumu, işte yukarıdaki ne deniyor ona, kameraların yeni sistem, 3D, 4D falan gibi böyle çekim yapan robot örümcek dediğimiz o adlandırılan kamera sistemlerinin kablosuna çarpması ve bir pozisyonun başlangıcıyla birinin mutluluğu diğerinin hüznü anlamına gelen bir sonuca kadar uzanması aslında. 45 artı 2. dakikada Norveç kalecisi bir degaş kullanıyor ve stadın üstündeki örümcek kamerayı taşıyan o kabloya çarpan top yön değiştirip Elliot'un önüne düşüyor ve devamında gelişen İngiltere atağında Bellingham da golü atıyor. Norveç'le oynamanın zorluğunu bilmiyordur diyerek bu haberin detayları haricinde Tuchel'in de bu şartlarda Charlotte, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Bazen savaşmanız gerekir diyerek de analiz ettiği bir sayfa duruyor karşımda. Sonra Messi'nin kullanıp kullanmaması Arjantin'in Maradona'dan gelen bir kültürle hep sempatik olan tavrının biraz antipatik olan tarafa dönüşmesini izlediğimiz bir Dünya Kupası gibi kabul görenler de var. Norveç'in ya da Yeşilburun adalarına kadar giden bir süreçte Afrika takımlarının büyük şanssızlıklarla ama ileride büyük bir tehditle bak biz de bir şeyler yapacağız şimdi herkes ona göre adımını atsın, ayağını denk alsın, akıllı olsun modundaki yaklaşımları da görebiliyoruz. Bugün süreç artık yavaş yavaş başlayacak. Bununla ilgili olarak oynanacak olan çeyrek final mücadeleleri ve devamında da finalde ne olur ne biter nasıl olur bunları hep beraber göreceğiz. Ama bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatları var ve bu transfer harekatları ile alakalı olarak da bizde her gün bir tane yorumcuyu detayı ayrıntıları aktarmak üzere programımıza bağlıyoruz. O isimlerden bir tanesi de pazartesi günleri Oğuz Altay ve Oğuz Altay'la da gündeme dair konuları Galatasaray'da olup bitenleri şöyle bir gözden geçireceğiz. Bir Dünya Kupası genellemesi de yaparız. Oğuz abi günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar Doğancığım.
0: Mutlu sabahlar olsun hepimize.
1: Hepimize.
0: Nasılsın? Yolunda mı her şey?
1: Her şey Allah'a şükürler olsun.
0: Peki.
1: İyiyiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Çok şükür. Yolunda. Bakalım. Hem Dünya Kupası'nı bitiriyoruz hem de yavaş yavaş ligi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fikstürümüz çekildi. Doğru. Buna göre

0: bir ne kadar değişikliğe gidilse de bu değişikliğin bile memnuniyetsizliği ön plana çıkabiliyor. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarından döndükten sonra 6 hafta, 7 hafta İstanbul'dan çıkamamaları, Beşiktaş çıkabiliyormuş da sürekli biz niye deplasma, böyle sürekli bir isyan var. Yani ama bu isyanlar da hep nedense aynı takımlara denk geliyor gibi şikayetler de var. Şimdi bir taraftan da o şikayetlerin yanında kendi yönetimlerine ya rakipler bir şey yapıyor, bizde hala yaprak kımıldamıyor. Öbür tarafta patron çıldırdı, bu tarafta ne olacak gibi konuşmalar yapılıyor. Neler düşünüyorsun bu son dönem içerisindeki yaşananlara?
1: Son dönem içinde yaşananlara ya aslında şaşırdığım bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim Doğancığım. Bu transfer dönemi olduğu dönemlerde, geçen senelerde olduğu gibi, bu senede böyle bir aylık bir süre, 50 günlük bir süre yalan rüzgarının içerisinde olmak istemediğim için. Çünkü ben bir camiaya mal olmuş, aynı zamanda onlara doğru bilgi vermek isteyen, onlarla gerçekleri konuşabilmek üzere kendimi yetiştirmiş bir insanım. Şimdi bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü yaklaşık 45 gündür, 50 gündür yazılandırı, çizilendirip hep beraber biliyoruz. Arkasından fikstür çekimi, arkasından orada yaşanan talihsiz durumlar, el sıkma meselesinden bahsediyorum. Onun arkasında işte Şampiyonlar Ligi'nde dönüşler, senin dediğin gibi, ve arkasından da aslında ben senin söylediğini tekrar özetlemiş oluyorum ama konuya gireceğim. 5-6 tane madde var. Bir anda öyle bir soru sordun ki 5-6 tane maddesi de madde içeriyor
0: içerisinde. Abi ben öyle bir soruyla yetinebilen biri değilim. Sordun mu 5 tane sorarım, çekilip giderim, yarım saat sonra görüşürüz bye deyip hani kaçabilirim bile yani.
1: Evet, çok güzel yaptın. bir de bunun hiçbiri kısmı var.
0: Evet.
1: Neyse, yani ben bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü en azından Galatasaray ile ilgili olan kısımda bildiğim tek bir şey vardı. Bizzat da çok birinci, bir ve iki numaradan Galatasaray'da bunları da biliyordum. Bu transfer döneminde bu kez geçmiş yıllardaki gibi olmayacaktı. Yani her dakika söylenen isimlerin belli bir iki kişi üzerinden yönlendirilmesi yapılmayacaktı. Medyaya çok fazla bu konuda bilgi verilmeyecekti ki medyaya bilgi verilmesi doğrudur ama olmamış bir şeyin bilgisini vermediğin zaman da yalan bilgi çıkıyor ya. Uydurma çıkıyor, asparagas diyoruz buna. Bunlar oluyor. Şimdi bunları seyrettik. Artık süre daralmaya başlayınca gerçek haberler çıkmaya başladı. Yani gerçekten ben de dün bir görüşme yaptım yani Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticilerden birisiyle. Bunlarla ilgili bilgim var ama burada esas önemli olan konulardan bir tanesi mesela 4 senedir Galatasaray, şimdi konu önemli bir konu. Ben orada vereceğim şey cümlemin sonunda söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Burada önemli olan konu 4 senedir işte Galatasaray'ın şampiyonluk maçını, eğer Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaysa Ali Sami Yen'de oynamış olması üzerine kurulu, Fenerbahçe'nin aylar öncesinde başlatmış olduğu, daha başkanlık seçimlerinin öncesinde başlatmış olduğu bir durum vardı. Bu sefer böyle olmayacak, işte hep böyle oluyor vesaire adı altında. Biz bu oyunu bozarız, biz geleceğiz, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Bu ikinci maç bu sefer Kadıköy'de oynanacak vesaire. Ya gerçekten bazen insanlar akıl tutulması da yaşıyor. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk, özellikle son Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda ve en çok da en son şampiyonluğunda, eğer Ali Sami Yen'de oynanan maçtan dolayı şampiyonluk kaybettiklerini düşünüyorsa Fenerbahçe yöneticileri, ya burada ciddi bir algı çalışması var gibi olur. Neden? Çünkü Fenerbahçe zaten bu sene Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray değil, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir Kasımpaşa maçını, bir Rize maçını unuttuk mu son dakikalarda yedikleri golleri? Neden bunu söylüyorum? Aslında maçın nerede olduğu çok da önemli değil. Çok önemli değil. Ama burada esas önemli olan, biz artık Ali Sami Yen'de ikinci maçı oynatmayacağız, bu oyunu bozacağız, oyun varsa bozacağız deyip hakikaten de maçın Kadıköy'e alınması sağlandı. Bu yapıldığı zaman Fenerbahçe şampiyon mu olmuş olacak zannediyor insanlar. Burada 40 taneye yakın maç oynanıyor. Gerçekten

Baktığın zaman. Şimdi Galatasaray'ın orada şampiyon olduğu, Fenerbahçe'de şampiyon olduğu yer de var. Ben bir Galatasaray camiası insanı ve yorumcusu olarak şunu söylüyorum. Galatasaray eğer şampiyon olacağı maç, Kadıköy'deki maç olacaksa orada da zaten o mücadeleyi verecektir. Ki Fenerbahçe'de geldi 10 kişilik kadrosuyla Galatasaray'ı kendi stadında yendi. Hatta

0: imtiyazlardan bahsedeyim. Bütün bunları gördüğüm zaman zaten bu açıklamayla birlikte bunun da hoş olmadığını gördüm. Ama bu dönemde bir Dünya Kupası dönemi geçirdik. Onu izledik. Onunla ilgili de konuşmak istersek konuşuruz ama benim şu anda aslında baktığım kadarıyla izlediğim, aldığım haberlerde Galatasaray'la da konuşacağız ama Beşiktaş'ın gerçekten kendi kadrosunda olmasını istemediği.
1: Abi hiç girmiyoruz o konulara. Ben onu söyleyeyim. Nazara da biz inandığımız için Beşiktaş'la ilgili Kasım'dan sonra devam ederse konuşursak onu, hani onu şey yapalım diye.
0: Yok. Beşiktaş'ın güzel işler yaptığını düşünüyorum. En azından ilk defa çok uzun zamandır gerçekten iyi bir kaleci aldı. Nübeli aldı. Salih Özcan'ın Orkun'la beraber milli takım orta sahasını oluşturması ve Beşiktaş'ta bulunması. Beşiktaş'ın yani transfer çalışmalarında eksiklerini doğru tespit etmesi. Burada bir Önder Özen katkısı mı denilebilir? Başkanlı olan
1: teknik adam olabilir. Hepsi söylenebilir. İtalyano olabilir.
0: İtalyano olabilir. İtalyano'nun oynatmak istediği oyun sistemi bugüne kadar oynattıkları incelediğimiz zaman sadece televizyondan duyduğumuz kadarıyla değil. Aslında Beşiktaş adına artık Kasım ayında, Aralık ayında havlu atacak bir Beşiktaş olmadığını artık görmeye başladık. Yani sen Endilili, Olaytan'la, Orkunlu Salihli bir orta sahayla kalende Bayern Münih'te ikinci kaleci. Bayern Münih'te ikinci kaleci deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Bayern Münih'te ikinci kaleci demek zaten birinci kaleci gibi bir şey.
1: Birçok yani, takımda birinci kaleci demek zaten.
0: Evet, çok kaliteli bir kaleci geldi. Uyum sorunu da olmaz diye düşünüyorum burada. Büyük Beşiktaş taraftarıyla da zaten o sevgi ortamını bulduğu zaman da üstüne koyarak devam eder. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aslında belli bir yol haritası çizip maçlarını da daha erken oynayacaklarından dolayı, ön elemelerden dolayı daha erken bir yola çıktıklarını, yani onlar sabah 7'de yola çıktılar. Galatasaray 8'i çeyrek geçide çıksa çok fazla bir şey değişmeyecekti. Ama Galatasaray'da Galatasaray taraftarını endişelendiren durumlar olmaya başladı. Yani açık söylemek gerekirse bu kadar gelirin olduğu bir yerde transfer yapılmamış olması Galatasaray taraftarını çok geriyor ve sokakta yürürken, bir yerde otururken herkes aynı şeyi söylüyor. Yani o kadar gergin ve rahatsızlar ki ben artık insanları bırak sosyal medyada çok fazla bir şey yazmıyorum şimdilik ama dışarıdaki hayatımda hep sporla dolu dolu yaşadığımız için senin de yanına gelip sana soruyorlar. Bana gelip bana soruyorlar doğal olarak. Hı hı. Ben Galatasaray taraftarının aslında şunu anlatmaya çalışıyordum şu ana kadar. Acele etmeyin. İyisi olacak. Gereken yerlerde takviyeler yapılacak. Çünkü Galatasaray dediğim gibi ön eleme maçları oynamayacağı için sezonu daha geç açacak.
1: Ama başkanın ve yönetimin aslında söylemiş olduklarına inandığınız için siz de çevrenize bunu söylüyordunuz. Yani Ali Naci'den de, Yakup'tan da ve diğer Galatasaray'ı takip eden meslektaşlarımızdan da duyduğumuz ortak bir cevaptı bu. Abi işte bu kadar şeye gerek yok. Çünkü başkanın söylediği budur. O söylüyorsa 3 yıldır 4 yıldır bu başarı yakalandıysa mutlaka bir bildikleri vardır. Biz de onlara güvenmek zorundayızı aşılamaya çalışıyordunuz aslında.
0: Doğru. Bu doğru. Ama bu gerçekten doğru. Çünkü şimdi Dursun Özbek Başkanı hani bugün özelinde değil daha önceki başkan olduğu döneme gittiğin zaman da 2 sene üst üste şampiyon olan kadronun da mimarı.
1: Ama şimdi şöyle söyleyeceğim, bu araya girmemin sebebi mimarlıkları, bunları hep beraber biliyoruz, müteahhitleri, onun sonrasında taşıyıcı kolonları, inşaata girmeyeceğim ama burada yıkılan bir taraf var. Ne biliyor musun? İzleyici ve taraftar diyor ki abi bak diyor tamam inanıyorum da. Eğer imkan varsa alacaksın abi. Sona kadar beklemeyeceksin. Fiyat düşürmek tamam bu bir strateji olabilir ama biz diyor, örnek veriyorum, Uğurcan'ı da Trabzon'dan pahalıya almak zorunda kaldık. Ederson'u istiyorduk. Bu bir belki şanstı. Osimhen bir kriz ortamındaki fırsattı ama bunlar her zaman doğmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an elinde imkanlar varken bir mevcut kadroyu koruyacaksın. Bir 10+4'e göre hamle yapmak için de şu an Dünya Kupası'nda mı bilmem ne mi ön görüşmeyi yapacaksın. Kaporayı yatıracaksın, adamı alacaksın abiye döndü taraftarın nezdinde.
0: Ama ne oluyor biliyor musun Doğan? Dünya Kupası oynanırken bu hamleyi yaptığın zaman bir maç sonra oyuncunun dizi dönüp 6 ay çapraz bağları koptuğu zaman da sen yapmış olduğunla kalıyorsun. Yani

0: bir süreyi, bak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş durumunda olup dediğim, biraz önce dediğim gibi sezonu daha erken açmak ve maçlara önce başlamak adına olsa belki bu riskler alınacak, bu işler yapılacaktı. Ama Galatasaray'ın biraz daha süresi vardı. Bak bu Galatasaray'ın görünmeyen bir avantajıydı. Ama gelmiş olduğumuz noktada ben bu sabah itibariyle artık Galatasaray'ın bir mazereti kalmadığını, bundan sonra takımı artık Avusturya kampı ve Avusturya kampından sonraki dönem içerisinde mutlaka ve mutlaka eksik yerleri, ve şu açık bir şey var: Galatasaray zaten 11 tane futbolcu alması gerekmiyor ki. Galatasaray'ın sokaktaki yürüyen insana da yani sorduğun zaman herhangi birine sol stoper ihtiyacımız olabilir. Orada Lemina'yı kullanmazsak 6-8 pozisyonuna, özellikle 6'ya çok önemli bir adam lazım. 10 numara olmazsa olmaz, 9 numara bir santrafor olmazsa olmaz, bir de gerçekten iyi bir kanat oyuncusu olursa diye zaten 5 tane 4 tane transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi sen bütün bu kadar anormal bir durum olmayan ortamda bu transferleri de bu kadar beklediysen, bugünden sonra bekleme şansı kalmadı. Ben bunu söylüyorum. Ama ben yönetime ve başkana güveniyorum. Dün yaptığım bir görüşme var. Dün akşam saatlerinde Galatasaray enteresan biçimde, hani hep deniliyordu ya, bugüne kadar kim ne söylediyse hepsini unut Doğan. Net söylüyorum. Bugüne kadar bizim de söylediğimiz, Galatasaray'ın para sorunu yok. Bak stat geliri sırf 150 milyon, 10 günde kasasına para koyduğu Galatasaray projelerden para gelecek. Onlar gelmedi, gelecek. Gerçekten 1 milyar dolara yakın para geleceğini söyleyen kişilerden bir tanesi benim. Burada bir gecikme yok. Bak değişik yerlerden bilgilendirme yapıyorum. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman 10 artı 4 kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağladı ve Galatasaray 23 yaş ya uyan oyunculara gitmeye başlamak zorunda kaldı.
1: Evet, onlardan bir tanesi de rakibimiz, bizi eleyen Paraguay'ın 10 numarası Julio Enciso.
0: Enciso da diyebiliriz.
1: Evet.
0: Evet, her şeyi diyebiliriz çünkü artık dünya futbolunda o kadar değişik isimli insanlar var ki bunları söylemek için biraz da gerçekten mücadele etmek gerekiyor. Çünkü sayı da çok fazla. Fener, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, herkes yabancı oyuncular getirdiği için zaten adamın adını söyleyemiyorsun. Yani bir bakıyorsun...
1: Abi onu geçtim için... de adını söyleyememeye geçtim de oynadığı oyunu gördük. Paraguay'ın 10 numarası pozisyonunda bize öyle şeyler yaşattı ki vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi dedirten bir performans mı seyrettirdi sana ilk maçından son maçına kadarki kısımda? Yani Dünya Kupası'nda bu adam ne yaptı? 22 yaşında olmasından öte 1-0'lık galibiyette Galarza'nın golünü asist yaptı sadece bizim evet. maçta. Ama evet. yani şimdi sen Mertens'in yerine birine, öyle birini arıyorsun ki yani taraftarın da 10 numara dediğinde yani bir ooo demesi gerekmiyor mu?
0: Gerekiyor. Zaten Hacı ile başlayan Schneider ve daha sonra da Mertens ile devam eden 10 numara pozisyonunda Enciso asistan olur. Asistan olur. Yani düşünsene, iyi bir kadron var. Bu kadroya Galatasaray'ın oyun aklı olarak koyup hem sonuç üzerinde etkili olmak hem de oyunun içerisinde takımı yönlendirmesiyle olabilecek bir oyuncu ararken sen Enciso'yla eğer bu işi kapatmaya çalışırsan bu işi sadece kapatmaya çalışmış olursun. Yani Enciso o kötü oyuncu mu? Hayır. İnanılmaz derecede becerileri var. Ama Galatasaray bunun dışında bir yetenek arıyor. Bunun dışında bir beceri arıyor. Mesela sen de sanki Bruno Fernandes, evet derim. Neden? Çünkü geçen sene zaten Premier Lig'de 31 gole katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Lig'de yani. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın burada tartışılmaması gereken, bak bir şey alırsın, sağ bek alırsın. Zaten 40 senedir Galatasaray'ın baktığın zaman Mariano'dan sonra, Eboe'den sonra doğru dürüst sağ beki olmadı. Allah'tan Şalai var. Ben sağ bek konusunda da rahatsızım yani. Hı hı. Herkes gibi düşünmek zorunda değiliz tabii ki. Bizim de futbol anlayışımız, görüşümüz farklı. Şalai'yi birçok yerde kullanıyor Galatasaray. Evet. Ama Galatasaray klasik sağ beki bu değil. Sen bu iş saça boy da değil. Bugün Galatasaray saça boyu kiralık veya satın almayla getirse ben mutlu olmam. Artık Galatasaray'ın iki bekine bakınca Jakobs ve saça boya gelmiş olsa ikisinden de memnun olmam. Diyorlar ki atletik. Git atletik milli takımından, atletizm takımından iki tane oyuncu getir. Sana 90 dakika. Hayır, futbol böyle bir şey değil. Sen Jakobs'un geçen sene kaç asisti var? Sasha Boy'un kaç asisti var? Bak dünya futbolunun artık nerelere geldi? Yani o kadar çok konular konuşuldukça bir anda konuştuğumuzun dışında da yerlere gitmek zorunda kalıyoruz ki bana göre demek istiyorum ki Galatasaray'ın bana göre sağ bek sorunu da var. Şalay ile bu işi idare ediyorsun ve iyi oynuyor çocuk Allah'tan. Ama alternatifi yok. Jakobs'tan ben memnun değilim. Bir tane adam orta yapmaz mı kardeşim bütün sezon boyunca? Delirirsin. İnanılmaz atletizm özelliği var. Gidiyor. Yok. Sonuç sıfır. Fıs yani. Onun için
1: bir taraftan da elindekileri de koruma durumu var. Mesela az önce bahsettiğim bir birazcık ucundan değindim gerçi. Patron çıldırdı diye. Patron lakabı Sanchez'in biliyorsun. Komo'nun evet. Teklifine sıcak bakılıyor. Galatasaray'ın da Van Dijk bilmem ne falan hamleleri hazır duruyor gibi yorumlar da yapılıyor ama Sanchez giderse birçok taş yerinden oynamayacak mı sence? Hani bir
0: çok
1: şeylerin ya düzeni bozulacakmış gibi gelmiyor mu sana da?
0: Çok net söyleyeyim. Eğer Galatasaray, bak iki tane şey söyleyeceğim buradan bütün spor severlere ve Galatasaraylılara, Galatasaray konuştuğumuz için özellikle. Eğer Galatasaray Singo'yu sağ bek oynatmayı düşünüyorsa hayatının hatasını yapar. Eğer Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa sezonun en büyük hatasını yapar ve şampiyon olamaz. Bak net söylüyorum, Davinson Sanchez'den çıkarsan şampiyon olamaz. Çünkü yani Davinson Sanchez dediğimiz adam diyorsun ya sen boss lakabı patron diye. Gerçekten işte Kolombiya'nın maçlarında da seyrediyoruz. Bu adamın Galatasaray'da yaptıkları yani dünyanın en iyi stoperi mi? Hayır değil. Ama eğer bu sıralamada 1 ile 10 birim arasında bir rakam varsa Galatasaray'a yaptığı katkılarla Davinson Sanchez 8'in altına hiç düşmedi. Ve her zaman söylemiş olduğum gibi o soğukkanlılığı, sanki maç oynamıyor da böyle şeyde pazarda geziyor gibi geziyormuş gibi durması, topu alması, topla beraber olan ilişkisi, arkadaşlarını yönlendirmesi, defansı orta sahaya çıkartması, ilk baskıyı orada yani o kadar fazla özellikleri var ki tekrar ediyorum, Singo'yu sağ bek oynatan Galatasaray kaybeder, oynatırsa ve iki maç oynar. Ama 3 gelir mi bilemem. Bunu da bilimsel olarak söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce bahsettik ya, sona doğru yapılacak transferlerin bahanesi olmaması lazım. Mesela evet. Asla ve asla yönetimden gelmez ama Okan Hoca'dan şunu duymak istemez Galatasaray taraftarı. Ya zamanında almadınız. Şimdi Okan Hoca bana şeyi söylemesin. Takımla bir anlaşması için zamana ihtiyacı var. Biraz uyum problemi yaşanıyor. Ne kadar kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz ama onun da birazcık olsun işte zamana ihtiyacı var bahanesi Galatasaray taraftarını çıldırtır gibi gözüküyor.
0: Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim tek bir şey var ve bu işi de çok çok iyi içinden bilen bir kişi olarak söylüyorum. Galatasaray taraftarı bir tarafa, diğer taraftarlar bir tarafa. Ne açıdan bunu söylüyorum? Her camianın çok değerli taraftarları var. Yani bütün Türkiye'de işte milyon herkesin kafasına göre bir rakam eklediği bir sayılara ulaşmış ve takımlarının başarısıyla sevinen, başarısızlığıyla bütün bir hafta kahrolan, kendini buraya adamış şeyler var.
1: Grupları var. Evet, taraftarları var.
0: Fakat Galatasaray'a baktığınız zaman inanılmaz bir boyut. Ben açık bir şey söyleyeyim. Ben sokakta İşte oturduğum yere gelen insanlara şunu söylüyorum. Buradan bunu söylemek hoş değil ama yüz yüze olduğum insanlara daha rahat söylüyorum. Şımarmışsınız siz diyorum. Biraz ayaklarınız yere bassın diyorum. Galatasaraylı geliyor çocuklar. Üçlü, beşli, ikili gruplar halinde abi ne olacak? Şımarmışsınız diyorum. Yani kimi söylesen o olmaz.
1: Şeyi diyorlar. Bilmiyor, başarısızlığı aslında çok fazla yaşamadığı, hatırlamak bile istemiyor. Evet. Ya da uzun bilmiyor. Süre gelen başarının tadını çıkartmanın rahatlığı var üzerinde.
0: Var ama bak o çok uzağa gitme. Benim yanımda benimle beraber olan Erdem Yıldız var ya.
1: Tabii.
0: Bu çocuk 25 yaşında ve Galatasaray tribünlerinden gelme ve Galatasaraylı bir çocuk. Futbolu da biliyor. Yıllardır bu işin içinde yorumculuk yapabilecek kadar da kendini geliştirdi.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz kendisiyle oturup mesela her gün beraberim, her dakika gelecek biraz sonra zaten. Biraz sonra şeyde konuştuğumuz zaman ya bakıyorum karşımda başka bir insan var. Ben şimdi 14 sene şampiyonluğu görmemiş, işi bu kadar sıkıntıları çekmiş, bugün günlere gelmiş. Daha böyle akil olması gerekenleri anlatan bir pozisyondayken abi biz siz değiliz ki diyor. Ben diyor 20 senedir hep şampiyon oluyorum diyor. Adamın yaşı 25.

0: 20 senedir ben senin gibi düşünemiyorum ki diyor. Ben onunla bu sohbeti
1: söylüyorum. Abi sen biliyorsun biz yöneticilik de yaptık. Evet. Onun sonrasında bu jenerasyonla kurduğumuz diyaloglarla Melih Şendil'le beraber aynı odada otururken stajyer arkadaşlar geliyordu. Biz şimdi biliyorsun bir kuşak olarak her işi yapan, kendini göstermek için yaptığı işin sonrasında o işi bitirdikten sonra başka işlere de destek veren bir yapıya sahibiz biliyorsun. Abi hani doğru. Var mı yapacak bir şey, yapılacak bir şey? Bugün ben bitirdim işlerimi ama istersen çıkmayabilirim. 6'da mesai bitiyorsa 7'ye 8'e kadar da destek verebilirim. Erkenden gelebilirim, 8'den başlayacak. 6'da da burada olabilirim diyerek büyüdük biz.
0: Hakikaten yanlış mı yaptık? Hala da
1: öyleyiz. Tabii bak evet. Bu yaştayken bile hala öyleyim ben mesela. Vallahi bana mesela öyle. Bu jenerasyon diyor ki bunu yapman lazım diyorum. Abi benim iş tanımımda o yok ki diyor. Bak senin evet. İş tanımını ben senin diyor nasıl tanımlayacağım diyor Melih Şendil. Ben diyorum ki abi dur yapma o hani yeni jenerasyon anladın mı? Bunu anlatamayız biz ona. Şimdi acaba o mu doğruyu yapıyor biz mi doğruyu yaptık?
0: Şimdi iki türlü bakabiliriz. Biz kendi yetiştiğimiz dönemde bize yüklenen bu sorumlulukları yapmasaydık zaten bugün burada seninle bu görüşmeyi yapamazdık.
1: Kesinlikle.
0: Ama şimdiki nesil... Ya hakikaten bu nesil derken bu bizim evlatlarımızı, kardeşlerimizi gerçekten farklı bir nesil. Anlayışları da farklı. Ya belki de doğrusunu yapıyorlar bilmiyoruz ama bize tuhaf geliyor. Onların
1: bak bizim jenerasyona zamanında şey denseydi Oğuz abi. Hani nasip değil olayı var ya Sayın Federasyon Başkanı'nın açıklamaları var ya. Evet. Bunun bu kadar gündeme gelmesinin sebebi aslında bu jenerasyonun ne nasibi abi. Teknik adamın problemleri onlar görmüyor musun? Biraz gerçekçi bakmak lazım. Böyle şeylerle kimseyi kandırmayın demeye getiriyorlar. Biz evet, zamanında getiriyor. Evet nasip değilmiş diyerek bazen sustuğumuz dönemleri hatırlıyorum ben. Bu da kenarda dursun.
0: Yani gerçekten Doğan çok farklı iki nesil arasındayız. Onun için bizim tecrübelerimiz eğer bize uyabilen bu genç Z kuşağı dediğimiz evlatlarımız bize uyabilirse bizden de böyle bir %20-30 fazla değil kendilerine katabilirlerse daha iyi şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Ama mesela dikkat et futbol dışı bir şey söyleyeceğim. Aldıkları bir işi sonuca götürme konusunda çok becerili değiller. Çünkü olmadığı yerde olmuyor. Bana ne deyip geriye dönüp eve gidiyor. Kız arkadaşıyla oturuyor. Bizde olmadı diye bir şey yoktu ki. Biz sonuna kadar niye olmadı? Şundan. Hadi onun da üstüne git. Bunun önüne bir engel mi çıktı? Çıktı. Hadi onu da geç. Biz sonuç adamlarıydık. Doğru değil mi Doğan bu? Doğru. Böyleydik yani. Şimdi gelelim Galatasaray'ın bu transfer durumuna. Bu taraftar anlatmış olduğum bu profildeki taraftar Galatasaray için söylüyorum. Durmaz beklemez. Onun için Galatasaray'ın yapacağı tek bir şey var. Dünkü görüşmelerimde anladığım kadarıyla Galatasaray ağırlıklı olarak kiralama yöntemiyle bazı oyuncular almak istiyor. Ama boss dediğimiz Galatasaray'ın bossu takımın değil Sayın Dursun Özbek'in bazı kendisinin halledeceği bir veya iki transfer olduğu yolunda bilgi aldım. Yani bu transferlerde isim olarak değil, ben kulübü zora sokmamak için isim de sormuyorum. Ama bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın özellikle kiralık pozisyonlarındaki oyuncularda Abdullah Kavukçu bayağı mesafe kat etmiş durumda. Abdullah Bey, Dursun Özbek'te bir veya iki transfer konusunda nokta transfer ki bu 10 numara olacağı kesin. Çalışmaları var. Can Uzun'u sordum. Can Uzun'u Galatasaray gerçekten istiyor. Can Uzun da istiyor. Bunu zaten televizyonda 10.786.646 tane yorumcu arkadaşımız zaten her gün söylüyor. Bu benim bunu söylemem de farklı bir şey getirmiş olmuş olmaz. Ama Galatasaray eğer şimdi Ugo Çokwu şeyi var. Transferi var. Ondan sonra bir 10 numara, bir santrafor, bir kanat aldığı zaman zaten Galatasaray'ın çok fazla ihtiyacı yok. Bu işi iyi bir noktaya getirmiş olur. Ama Ugo Çokwu için de bir şeyler söylemek isteriz. Sen de sormak istersen.
1: Yani tabii ki sormak isterim. Hamleler üzerinden merak ediliyor. City forması giyen Reinders miydi? Mesela 8 numara pozisyonunda oynuyor ama 10 numaraya evrilebilir. Hatta belki 6 numaradan 8'e evrilebilir gibi yorumlar yapılabiliyor. Tiani Reinders diye bir oyuncudan bahsediliyor.
0: Tamam.
1: City'nin 27 yaşındaki oyuncusu hafta içinde City'nin kapısı çalışıyor.

0: Oynanacak ve resmi görüşmelere başlanacak deniyor Galatasaray ile ilgili olarak. Bu da yeni duyduğum bir haber.
1: Doğan, gün geçmiyor ki yeni isimler çıksın. Fakat Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda devşirme, 6 da oynar, 8 de oynar, 10 da oynar diyecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın gerçek 10 numaraya ihtiyacı var. Yani sen Şalai'yi sağ bekte de oynatıyorsun, sağ önde de oynatıyorsun, yeri geldi taktik amaçlı sol önde de oynatıyorsun. Oynadı da, ama senin alacağın 10 numara 6 da oynar, et mi balık mı tavuk mu, öyle bir durumu yok. 10 numara, bildiğin 10 numara olacak. Mesela isim söylüyorum yani. Evet, Bruno Fernandes bu işi 10 numara olarak yapan bir oyuncu. Ama Bruno 6 değil, 8 değil, 10. 10 oynuyor. Yani Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Onun için çok fazla Galatasaray'ın bu konuyu irdelemeden 10 numara transferini halletmesi gerekiyor ki Galatasaray'ın bir bildiğimiz gibi Nur Topu gibi bir santrafor sorunu da var. Osimhen'i var.
0: Peki bu
1: Allah
0: bütün
1: aşkına.
0: sorunları Gardi ile mi çözüyorsun abi?
1: Yo, birebir görüşmeler de var kulüp tarafından. Galatasaray'ın uluslararası şeyleri var, bağlantıları var, ama Gardi bu konuda, yani Gardi'nin hakkını inkar etmek, yani benim amcamın oğlu değil ama önemli oyuncular getirdi. Mertens'ten tut şeye kadar, Icardi'ye kadar, Galatasaray Torreira'ya kadar Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosunun kurulmasında büyük katkı verdi. Ben onun burada menajerlik parası kazandı kazanmadı, ne kazandı, ona ben karışmıyorum. Ona Galatasaray yönetimi başkanı karışır, ama katkı anlamında baktığın zaman evet, adam bu kadronun kurulmasında önemli isimleri Galatasaray'a kazandırdı. Hala da aynı şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bertu konusunda bir duyumun var mı?
1: Var. Bertu konusunda ben açık bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray başkanı ben olsam Galatasaray'da santrafor mevkine Bertu almam. Ya yaşından dolayı uyuyor, işte genç. Galatasaray'da 3-4 tane futbolcunun çok yakın arkadaşı, kardeşi konumunda. Abi burası huzurevi değil ki ya. Ben Galatasaray sahaya çıktığı zaman rakipleri karşısına Barcelona, Paris Saint-Germain geldiği zaman kim takımda iyi arkadaş değil, kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Sen oradaki becerilerinle, sonuç üzerindeki etkinle ön plana çıkmak durumundasın. Tamam, zaten hep beraber arkadaş olursunuz, iyi bir uyum yakalarsınız. Bunlar çok önemli faktörler. Ama ben Bertuğ'un Galatasaray'ın aradığı gol sorununu çözecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani Can Uzun da belki ileriye dönük yatırım anlamında evet, ama
1: Can
0: Mertens'ten
1: Uzun'a çok
0: sonra da 10 numara pozisyonunda da Can Uzun değil bence.
1: Ya bu bir görüş, ama benim izlediğim,
0: ya belki Süper Lig'de evet seni kotarabilir, ama Şampiyonlar Ligi'nde Can Uzun'u yerler gibi geliyor.
1: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Oraya kimi koyarsan koy, işte bak, yakında Fenerbahçe Beşiktaş ön elemeleri oynayacak. İyi oyuncular alıyorlar. Umarım ki inşallah da ikisi de ön elemelerden kupalara katılırlar. Sezon içerisinde başarılı olma yolunda sağlam takımlar kurarlar. Çünkü bir gerçek var. Eğer bu lig son 2-3 sezondur olduğu gibi Kasım'da veda eden bir Beşiktaş. Ya Beşiktaş camiasının ne kadar büyük olduğunu zaten biliyoruz, anlatmaya gerek yok. Ki ben oradan gelmiş bir insanım.
0: Ne demek istediğini aslında gerçekten dinleyen anlıyor da. Oradan şeye bağlarlar. Abi Kasım'da falan onları unut artık Oğuzcuğum, oralara döner.
1: Yok.
0: Konu da değil konu.
1: Ya onlar desinler. Onların demesi, ben hani saygı duyarım değil, saygı duymam o garip yaklaşımlara, çünkü hoşlanmıyorum o tür şeylerden. Çünkü ben insanlara öyle davranmıyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Eğer Beşiktaş güçlüyse futbolda, Fenerbahçe güçlüyse, Samsun varsa, Göztepe varsa, Başakşehir varsa, Konya bu işe soyunmaya başlamışsa, Göztepe varsa, Trabzonspor'umuz varsa, bu ligin 9 tane 10 tane iyi futbol oynayan mücadeleci ve takım performanslarını ve mücadele gücünden kaynaklı fiziksel özellikleri artırıcı bir Süper Lig oynanırsa, bu Avrupa kupalarında da kendini gösteriyor. Oyuncunun kendini geliştirebilmesi başka türlü olmuyor ki Doğan. Oynuyorsun burada. Bir lig var, futbolcularımız, gayrisiz herkesi söylüyorum, bak çok rahat söylüyorum, takım tutmaksızın. Ya arkadan parmağıyla dokununca oyuncu kendini bırakıyor. Niye bırakıyor? Hakem veriyor çünkü. Alıyor faulü. Faul olmazsa taraftar ayağa kalkıyor, hakem baskı altına giriyor. Her pozisyonda faul var. Bazı maçlarda rakip takımın atak yapmasına izin vermeyen bir hakem anlayışı var. Burada farklı şeyler var. Eğer sen bu 10 tane deve dişi gibi takımla, hakemlerin kendini yenilediği, oyun topun oyunda kaldığı, sürekli içinde oyun sürelerinin, oynama sürelerinin arttığı bir ortamda bulunmazsan, biz Avrupa'da Galatasaray gitti, Bruno Fernandes aldı. Çeyrek finali gördü, işte görür mü, görebilir. Ya arkadaş, sen buradaki mücadeleni bütün kış boyunca zor şartlarda, sert ortamlarda, ikili mücadelelerde, darbeli oyunlarda gösteremezsen, hakem her pozisyonda çalarsa faulü, oyun oynatmazsa, zaten senin orada bak getirilmiş olduğun oyuncular da bu işin farkına varıp zaten yavaş yavaş gerçek performanslarının altına inmeye başlıyorlar doğal olarak. Birçok şeyin konuşulması lazım burada. Onun için Galatasaray'ın denemeye ihtiyacı yok. Bak, Ogo Çukbul var ya, hı hı. Galatasaray'da bugün konuşuyoruz, sezon içerisinde de konuşuruz. Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu değil mi konusunda çok tartışma var. Ogo Çukbul'u herkes sanki dün akşam seyretmiş gibi, bugüne kadar her maçını seyretmiş gibi güzel güzel anlatıyorlar. Çepçepiti var ya, oraya soruyorlar, yayınlara giriyorlar.
0: Bile. Tabii tabii.
1: Ben de yapıyorum. Ya kimsenin bu oyuncuyu tanıdığı
0: ben falan yok. Ben aynısını aslında teknik adam Italiano için de söyledim. Ya dedim ki müthiş bir insan olabilir. Ama Türkiye standartlarında elindeki kadroyla beraber bu düzende, yani 3 başarısızlıkta güvenmemiz gereken bir adam konumundayken, bak ne hale gelir, biz onu yeriz, bitiririz, çiğnemeden yutarız, oralara geliriz dedim. Yani hani çok abartılıyor. Bak dinledim ben, Serdar Ali Çelikler bunu söyledi, ötekisi şunu söyledi falan diye böyle herkes birinden duyuyor. Müthiş bir teknik adam almışız. Ya abi, sana göre mi gerçekten, mesela Okan Buruk da birilerine göre müthiş bir teknik adam, kimilerine göre oyun anlayışı beğenilmeyen bir teknik adam. İsmail Kartal da müthiş bir teknik adam kimilerine göre, kimilerine göre Aykut Kocaman müthiş bir teknik adam. Yani bunun karşılığı yok, anlatabiliyor muyum? Yani bana o yüzden övmeyin. Ya Greenwood geldiğinde, az önce de Okan Hoca da söyledi galiba, işte Emre Tilev'e bağlandı. Eğitim görevlilerinden bir tanesi. Dinleyiciler de söylüyor. Ya bu havaalanlarına gidip karşılamaları falan bırakın abi. Bu insanlar paralarını alıyorlar ve bunun karşılığını vermek için buraya geliyorlar. Pohpohlamalara ihtiyaçları yok yani.
1: 2012 senesinde benim bir resmi açıklamam oldu. Bundan sonra havaalanlarında futbolcu karşılama dönemi bitmiştir diye. Bu bir röportaj değildi. Resmi açıklamaydı, sayfadan yayınlanan. Şimdi ben zaten buna karşıyım. Yani ya 8 saat havaalanının önünde bekleyen o canımız, evlatlarımız, taraftarlarımız, bir tane oyuncu geliyor, geldi. Ya bu işin arkasındaki organizasyonları, kimlerin yaptırdığını, ne için yaptırdığını, bunların hepsini zaten ezbere biliyoruz da, orada 7 saat bekleyen, ya kız çocukları gidiyorlar 7 saat aç susuz, hep böyle dramatize eder gibi söylüyoruz ama o bulundukları ortamda zaten gerçekten su yok. Neden yok? Kalabalığın içinden çıkıp gidebilme şansın yok. Yerini kaybediyorsun.
0: Tabii.
1: Bir daha gelirsen seni oraya almazlar. Yani neleri düşünerek söylüyorum. Karşılamayın abi. Karşılamayın abi. 5 kişi gidiyorsa gitsin ama 8 bin kişi biz gittik. 8 mi? 15 bin kişi biz. Ne? 30 bin kişi de biz. Ya her şeyin bir yarışı var. Sonuç fiyasko. Tamam mı? Hiçbir yere gidemedik. Al Türk milli takımını gördün.
0: Gelirken tamam. Güzel karşıladın da yollarken niye uğurlamadın? Oraya dönüyor işte yani. Hak etmiyor çünkü. Hak etmiyor çünkü.
1: Uğurlayamazsın. Ama işin özünde benim... Evet, bir süredir kendimi dinlenmeye çekmiştim ama futboldan hiç kopmadım. Saniye saniye koptum. Kendi kulübümle görüştüm. Başka insanlarla görüştüm. Hep için içinde kalarak ama kendimi geride tutarak devam ettim bu süreci Doğancığım. Benim gördüğüm kadarıyla evet, Beşiktaş eksiklerini doğru yapıyor. Göndermesi gerekenleri göndermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin göndermesi gereken çok fazla oyuncu var. 23 tane yabancı oyuncusu var. Bir tuhaf bir durum var. Limit yok diyorlar. Greenwood diyorlar. Greenwood'a bakıyorsun, yılda 15 alsa 30-60 milyon euro bonservisine ver, 100 milyon euroluk bir transfer oluyor. Çok kaliteli bir oyuncu, sonuç üzerinde tesirli, asla tartışılmayacak nokta atışı bir futbolcu. Ama bakıyorsun bu kadar limitin olmadığı bir yerde 100 milyon liraya mal olmuş bir oyuncu. Bir kişi de almaya, hadi git Alexander Sörloth al, harika olur. Harika olur yani, kim alsa harika olur. Onun da maliyeti 200 milyon euro. Senin limitin yok ya, 200 milyon euroyu nereden veriyorsun? Şimdi bütün bunları bak, bir gün biz bunları kendi içimizde tolere ederek devam edeceğiz ya. Biraz da bunun örnekleri çıktı ya. UEFA geldiği zaman tolere etmeyecek.

0: yabancı bizim gözümüzün yaşına bakmaz. TFF Başkanı'nın bu konuda bana ne benden sonrası tufan diyerek gidiyor anlayışı Türk futbolunu batağa götüren en büyük
1: ben sana bak aynılarını söylüyorum olabilir. Sana bak bu konuşmalarından sonra ismini vermek istemeyen sponsorlar vay efendim sen Osimhen'in parasıyla ilgili o kadar sıkıntın varkenler arazi tahsisleri bilmem neler falan yani teşekkür ederim şimdi, yapmış olduğum bu konuşmadan dolayı sonrasında ceremesini yine Doğan çeksin moduna gelecek sen de Oğuz bak, Altay'ı konuşturuyor da cevap veremiyorsun da ya oraya sokacak yani konuyu gene.
0: Şimdi asla öyle değil. Çünkü mesela konuştuğumuz takım ben Greenwood üzerinden Sörlot üzerinden Fenerbahçe ile ilgili geldim ama Fenerbahçe'nin güçlü olmasını istiyorum diyerek söze başlıyorum. Beşiktaş'ın güçlü olmasını istiyorum diyerek başlıyorum. Ben 5 sene sonra sıkıntı çıktığı zaman ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorum burada. Burada seninle alakalı
1: Hayır ben şey diyorum. Onun çözümünü bulurlar abi. Bu büyük kulüplere gerekli devlet katkısı, UEFA, gerekli yardımlar, sponsorluklar abicim, olan Anadolu abicim, takımlarına UEFA, olur zaten.
0: UEFA incelemeleri başlattığı zaman kabul etmez. Kabul etmez. Biz kendi içimizde tolere ederiz dedim ya.
1: Evet.
0: UEFA kabul etti.
1: Bu sene bu zamana kadar bak bu zamana kadar Fenerbahçe'ye ceza geldi de Fenerbahçe'nin almış olduğu ceza ve limitle ilgili olarak bir sıkıntısı yok ki. Yani bunu çözebilecekleri mutlaka bir kılıf uydurulabilecek bir yol, gidebilecekleri bir güzergah belirlenir abi. Bunlar daha önce belirlenmedi. İlk defa mı yaşanıyor bunlar yani?
0: Yahu ben de sana diyorum ki bak biz kendi içimizde bunları zaten tolere edebiliyoruz ama UEFA etmez, Elinoğlu etmez demek istiyorum. Bu kadar zor bir şey değil ki. Zaten bir tanesi işte Galatasaray görünmeyen sponsor diyorsun ya. Hı hı. Hani sponsor da normalde görünmek ister ya. Normalde.
1: İsmini vermek istemeyen diye geçiyor ya.
0: Geçiyor. Fenerbahçe'de şimdi yapmış olduğu imaj haklarıyla ilgili bir açıklamalar yapıyor. Bu normal değil. Galatasaray'ın görünmeyen sponsorunu çıkarsınlar ortaya. Fenerbahçe'nin de asgari ücretle çalışan oyuncularını bak bunlar normal değil. Ben burada taraf olarak konuşmuyorum. 5 sene sonra, 6 sene sonra ne yapacağız Doğan? Ben bunu
1: ya
0: söylüyorum.
1: Dünya yoksa... Kupası'nda FIFA ve UEFA ile ilgili Amerika'dan ve kazanılan gelirlerin dağılımı ile ilgili olarak o kadar çok yolsuzluk iddiaları var ki UEFA'nın aslında kendisini inceleyecek birime karşı ne yapacağını düşünmesi lazım. Ben onu da söyleyeyim sana yani.
0: Vallahi bu konuyla ilgili daha
1: Platini dönemlerinden tut bak, şimdiki Infantino anda... dönemlerine gelir yani.
0: Aynı anda söyledik. Platini dönemlerinden Infantino'ya kadar ya. Neler olduğunu biliyoruz yani. Abi benim bu dünyada bildiğim tek bir şey var. Bu benim hayat tecrübem. Erkeklerin olduğu ortamlarda bu askerlik olabilir, yatılı okullar olabilir, futbol tartışmalar, kavgalar oluyor. Tamam mı? Paranın olduğu yerde yolsuzluk oluyor. Bana hiç kimse bir şey anlatmasın. Ben bunları görmüş yaşamış bir insanım. Onun için Infantino şey mi? Şıh mı? Oraya oturdu. Hmm. Ya, bak, adama baktığın zaman zaten gözleri felfecir okuyor. Yani bu adamın bu kadar büyük imkanların içerisinde bir sakal almaması mümkün değil zaten. ben bunu görüyorum yani. Sen de görüyorsun. Gülüşünden belli. tamam bunlar var. Ne yapalım abi? O zaman gel gidelim. Sen hanımını al. Ben de hanımımı alayım. Gidelim daha sakin bir yere yerleşelim. Orada sen de şey yapalım. Balık tutalım. Evet. Ama yok işte bu dünyanın içindeyiz ve bunları konuşuyoruz maalesef yani.
1: Öyle abi yapacak bir şey yok. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olasın. Sen de döndün artık İstanbul'a. Önümüzdeki hafta kısmetse buluşalım. Buradan her yayın zaman, yapalım.
0: Hem orada yayın yapalım hem de normal zamanda da her zaman beraberiz kardeşim.
1: Ben çünkü kısmet olursa hani bunu da söyleyeyim. Önümüzdeki Perşembe, Cuma. Sen bir şey unuttun mu unutmadın mı diye bakmak üzere Bodrum'a bir gideceğim. O yüzden senin hakkını toparlamaya gidiyorum hani. Abi bunu unutmuşsun falan diye. Hani.
0: Sen de ne kadar çok tatil yapıyorsun kardeşim.
1: Ben değil mi? Daha hiç çıkmamış biri olarak.
0: Evet, 3 gün Allah Allah. Ne kadar kalacaksın
1: i̇ki,
0: kardeşim?
1: 2 gün abi.
0: Perşembe, o çok ama. Cuma. Sen git, ben git bir, sabah git.
1: Bu arada bir
0: sabah
1: de şey,
0: git akşam gel kardeşim.
1: Aslında öyle
0: çok.
1: Ama bir düğün dolayısıyla gidiyorum ben de. Tamam. Akraba çok yakın bir kuzen dolayısıyla o yüzden cuma günü onun da şeyi nikah.
0: Şöyle Eğer yengeyle beraber dinlenmek istediğiniz bir gün olursa, bir gününüz kalırsa, sizi orada çok güzel misafir ettirebileceğim güzel biçler var. Oğuz Altay şeyle, faktörüyle orada senin de var zaten biliyorum. Evet. Her türlü desteği veririm kardeşim.
1: Teşekkür ederim abi, eksik olma.
0: Ağzına seni değil de yengemi misafir etmiş oluruz orada.
1: Doğru söylüyorsun. Peki, eksik olma. Tabii... Önümüzde daha netleşebilecek durumlar var. Kim Min-jae gelir mi? Öbür taraftan Davinson gider mi? Van Dijk'la Abdülkerim kalırsa bu kadar ağır bir savunma ne kadar sorun yaratır? Bir sürü şey konuşulacak ama netleştikten sonra yorumlamak çok daha kolay olur. Bunlarla ilgili detayları da görmek lazım. O yüzden belki yönetimin dediği gibi acele etmeyin, biraz zaman verin. Şu önümüzdeki haftayı da bir geçirelim, ardından konuşmaya başlayalım abi.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum tekrar sana. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, Galatasaray'daki yaşananları biraz konuştuk. Söz hakkını artık yavaş yavaş size de bırakacağız. Dinleyicilerimizle buluşacağız. Telefon hattımızı açacağız. Gelen mesajları okuyacağız. Onun sonrasında hemen bütün detaylar, ayrıntılar derken ben de size küçük bir araya götüreyim. Hem Galatasaray ile ilgili Yakup da neler söylemiş, biraz ondan dinleteceğim. Reklamların ardından da yeni bir saat başlangıcında birlikte olacağız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam, Tombank, kartım adı. Reklam bitti. Reklam.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
2: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği, ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle, bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
3: şeyde, Kadıköy'de.
2: Kadıköy'de. İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
3: İlk Özür maç, dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
2: Kadıköy'de.
3: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
2: Oldu, evet.
3: Oldu.
2: Burada yani, bir şey arıyor musun peki?
3: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
2: Söyle.
3: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'ye 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray.

0: Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu 24 yaşında.
0: Seviyesinde demeyelim de
1: Niye?
0: yani bu ligin ikinci adamı olur
1: Birinci
0: Muzaffer.
1: Osimhen mi
0: Ya
1: olur?
0: birinci hala Osimhen abi.
1: Abi
0: Yani
1: çok iddialı değil mi bu?
0: iddialı değil mi değil yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
0: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya neneye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim. Bu transfer dönemi başlarken evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için çok yüksek maliyetler olduğu için belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor. Greenwood bitti diye Fenerbahçe'yi yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok. Böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama
2: Bunları söylüyordu Muzaffer Can Bedir'le beraber Yakup Çınar. Biz de o detayları, ayrıntıları inceleme altına alacağız. Tabii ki konuşacağız. Greenwood'la ilgili son gelişmeler üzerinden de yorumlarımızı yapacağız. Taraftar Kulübü'nde artık yeni bir saatin başlangıcı. Saat başı reklamına girelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Güzel bir hafta olması dileğiyle inşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir haftadır. Önümüzde yaşayacağımız günler, gündeme dair konuları, ayrıntıları, bir taraftan Dünya Kupası heyecanıyla, bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatlarıyla inceleme altına almayı sürdürüyoruz. Bitenler ve bitmek üzere olanlar dediğimiz kısımdayız. Ama şöyle bir gerçek var. İşte Galatasaray'da Sanchez'in ayrılık aşamasında olup olmaması, onun yerine yerinin dolup dolmaması, diğer taraftan Fenerbahçe'nin yapmış olduğu ve yapacağı transferlerle ilgili mesela Ake'den inciler şeklinde bir habere denk geldim. Sabah gazeteleri okuduğumda dijital platformlarda ya da haber portallarındaki bütün detayları şöyle bir harmanlayıp çıkan sonucu sizlerle paylaşayım. İşte Ake'nin bir röportajı var. Diyor ki hocamızla mevcut durumu ve planlamayı konuştuk. Son maçım sonrasında 8 gün izin yaptım. Kafamı dinledim. Hazır olmam uzun sürmeyecektir. Birkaç idman yeterli olacaktır benim için diyor. Arkadaşlarım şimdiden Kadıköy atmosferine beni çok iyi hazırlıyorlar. Sosyal medyadan gelen hoş geldin mesajları beni evimde hissettirdi. Hatta bana buraya gelmem konusunda Ederson'un çok fazla katkısı oldu. Bu konuyla ilgili olarak buranın bütün detaylarını, ayrıntılarını bana aktardı şeklinde yorumladı. O yüzden sosyal medyayı çok fazla dikkate alma demiştir diye tahmin ediyorum ama rakipleri de inceleme altına alıyorum. Zorlu ve gerçekten keyifli, çekişmeli bir sezonun bizi beklediğini söylemek mümkündür diyerek klasik bir konuşma yapmış aslında. Savunma sanatı ile ilgili, savunma hattı ile ilgili bir sürü detay var. Öbür taraftan da Greenwood konusu. Tabii Marsilya ve Greenwood'la her konuda bir anlaşma sağlandığı, iki ismin yönetim anlamında ve Oğuz Hoca düzeyinde görüşmelerin yapılmak üzere oraya gidildiği ve bununla ilgili olarak evrakların geldiği ve imzanın yavaş yavaş görünmeye başlandığı bir sürece geçmiş durumda. 24 yaşındaki yıldızı geri satın alma hakkı bulunan İngiliz kulübünden feragat yazısı gerekiyordu ve bu yazı dün itibariyle Sarı Lacivertli kulübe ulaştığı söyleniyor. Böylece transferin önünde hiçbir engelin kalmadığı, artık Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması beklendiği sürece geçilmiş durumda. Bunu inceleyeceğiz ama Fenerbahçe ve transfer harekatları ile alakalı bir anda Beşiktaş taraftarını da heyecanlandıran, Galatasaraylıların da enteresan diye yorumladığı ama Beşiktaşlıların bence iyi olur diye ağırlıklı olarak sonuca vardığı bir Oğuz Aydın harekatı başladı. Şimdi ilk temasların başkanlar düzeyinde gerçekleştiği, Serdar Adalı'nın Aziz Yıldırım'ı telefonla arayıp Oğuz Aydın için bir talep olduğunu, bu konuda teknik adamın da istediğini, Önder Hoca'nın da onay verdiğini ama son onayın Aziz Bey'in vermiş olduğu cevapla İsmail Kartal tarafından verileceğini öğrendik. Yerli oyuncu kalitesini arttırmak isteyen Beşiktaş'ın rotayı Oğuz Aydın'a çevirdiği haberleri bilmiyorum, herhalde karşınıza çıkmıştır. İlk görüşme başkanlar düzeyinde demiştik ve Oğuz Aydın cephesinde ise siyah beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü'nün bu konuda devreye girdiği, tıpkı Salih Özcan transferinde olduğu gibi Oğuz'u takımda görmek istediğini, üçünün iyi bir uyum içerisinde olabileceğini de ekliyor. Tabii Beşiktaş taraftarı Oğuz Aydın'la biraz heyecanlanırken aslında kafası tamamen Trossard transferinde. Belçika'nın Dünya Kupası'na veda etmesi sonrasında ülkesine dönüp tatile başlayan Trossard'la ilgili neler olacak derken ülkeye döner dönmez bir gurbetçi Beşiktaşlı taraftarın formayla beraber fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemesi Trossard'ın hemen şeye bağlandı konu. Abi yani bu durumda çektirmezdi, hele hele üzerinde Beşiktaş forması olan biriyle fotoğraf çektirmesi çok yanlış anlaşılabilir diye, biraz stratejik bir hamle olarak uygun görülmeyebilir diye düşünülürdü. Ama böyle bir fotoğrafa hayır dememesi ve onunla fotoğraf çektirmesi sanki bu transferin önümüzdeki çarşamba perşembe bitme ihtimalini ya da tatili devam edecek olan 1 Ağustos'ta da takıma katılacağı düşünülen Trossard'la ilgili hiçbir pürüzün kalmadığını da söyleyebiliriz. Başka bir transfer harekatı daha var Beşiktaş'la ilgili olarak. Abdülfatavu diye bir isim gündeme geldi. Sağ kanatta hız ve atletizm isteyen bir teknik adamın Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini, 22 yaşında bir oyuncu, hem sisteme de uyuyor 10+4 kuralına, hem de fiyat anlamında piyasa değeri 22 milyon euro olan bir oyuncunun Vincenzo Italiano tarafından onay verilerek bu harekata başlandığı söyleniyor. Tabii bir taraftan hem Murat Özen'i, Atakan Kurt'u, Sercan Dikme'yi, Ertan Süzgün'ü ya da Doğan Gündoğdu'yu takip ediyoruz. Onlar daha çok kulüple içli dışlı görüşüyorlar, ediyorlar ve o ortak çıkan haberlere baktığımızda bunlar olabilir. Bakalım ne olacak önümüzdeki hafta içerisinde, hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Trabzon'un hem diğer Anadolu kulüplerinin hem de Galatasaray'ın transferleriyle ilgili giden ve gelecek olan oyuncuların netleşebileceğini söyleyebiliriz. Dönelim Dünya Kupası heyecanına. Aslında skandallar Dünya Kupası devam ediyor. Bir taraftan saç telini bile algılayabilen ama koskoca demir teli algılamayan bir topun tartışma yarattığı bir sürece girdik. FIFA topun örümcek kameraya çarpmadığına çipi kanıt göstererek açıklama yaptı. İngiltere'nin Norveç'e karşı 45+2'de attığı golden önceki o toptaki sensör top havadayken herhangi bir zirve göstermedi ve bu nedenle topun üst telle temas edip hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığı söyleniyor. Şimdi bir taraftan da hatırlar mısınız, çipin Hırvat bir oyuncunun topa saçıyla dokunduğunu tespit ettiği, ancak dünyadaki hiçbir kamera bunu görmedi, gol iptal edildi, aynı sensör topun kamera kablosuna çarptığı ve İngiltere'ye gol kazandırdığı anı algılamadı. Teknoloji saç tellerini algılıyor ama çelik kabloları nedense bir türlü algılayamıyor moduna çevirdi. Bir taraftan Turpin'den kural hatası var mı yok mu, onlar konuşuluyor. Kitapta yazanın aslında uygulamayla çok farklı olduğu söyleniyor. Arjantin-İsviçre maçında da Embolo çift sarıdan kırmızı kartla atıldı, ancak FIFA kurallarına göre sarı kart yanlış gösterildiğinde hakemlere, diğer futbolcuya sarı kart verme hakkı tanımıyor. Sarı kart yalnızca yanlış kimlik tespitinde incelenebiliyordu. Bu neden incelendi acaba diye tartışmalar var. Vallahi enteresan, şok suçlamalarla karşı karşıya FIFA'da. Her konu üzerinden gidiyor. Skandallar Kupası olarak da tarihe geçmiş durumda. Hatta Portekizli hakemin Pedro Pinheiro'nun Messi tarafından azar işitmesi, o da gündeme geldi. Geçenlerde Murat Aşık'ın da bir röportajı vardı. Melike Çelik'le Gökçen de çok güzel röportaj vermişler, ikisi karı koca. Çok güzel hikayeler anlatmışlar. Tebrik ediyorum onları da buradan, sevgiler saygılar olsun. Orada Dünya Kupası'nın Messi'ye karşı bir borcu vardı. Futbol Messi'ye olan borcunu ödedi şeklinde bu kupadaki yorumları gerçekten çok güzeldi. O yüzden buna ne olur ne biter, o kısımları incelemek lazım. Ama Bir Haaland gerçeği vardı.

takım 10 kişi oynamak zorunda kalır mı? Haaland evet bir pozisyonda güzel bir kafa vuruşuyla topu kalecinin üzerine nişanladı belki ama ben Sherlock'un Norveç'i yaktığını, o 3'e 1 yakalanan pozisyonda Sherlock'un müsait pozisyonda Haaland'a pas vermemesini, adeta Norveç'in ipini çektiğini düşünenlerden biriyim sizin gibi. Diğer taraftan Haaland'ın oyundan çıkması dakika 70-73 falandı. Hocası yorulduğum için çıkarıldım, yorulduğu için çıkarttım yorumlarına. Kimileri katıldı, kimileri katılmadı. Bunlar hep tartışma ayrıntıları, detayları. Herkesin kendine göre düşünceleri, görüşleri var. Hem 0212 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle mesajlarla hem de diğer taraftan birazdan açacağımız telefon hattında sizlerle konuşmamızda bunları konuşacağız diye tahmin ediyorum. Herkesin söyleyeceği, yapacağı yorumlar vardır. Bunları da artık başlatmanın zamanı gelmiştir. Gelelim şimdiki mesaj hattında yazılanlara, çizilenlere. Az önce tabi Oğuz Altay'la da yaptığımız yorumlardan sonra kendini yorma Doğancım, işte anlamazlar falan gibi mesajları da gördüm o esnada. Abi Yakup Çınar kadro kalitesinin üstünlüğünden sürekli bahsedip duruyor da Fenerbahçe şampiyon olamadığı halde sattığı oyunculara bak, hiçbir oyuncusundan hemen hemen zarar etmeden sürekli yüksek bonservis bedellerle oyuncularını sattı. Rekorları alt üst etmiş, 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray 2 tane oyuncu tek satabilmiş. Biri Kerem Aktürkoğlu, o da şu an Fenerbahçe'de, biri de Sasha Boye gittiği takımda forma şansı bulamamış. Galatasaray'a geri geldi. Başka da şampiyon olan takımın hiçbir tane bile satılabileceği oyuncusu yok. Bütün şampiyonluğu kadrodaki oyuncuların çoğu da bedelsiz olarak gitti ya da futbolu bıraktı. Fenerbahçeli sattığı oyuncular da şu anda dünyanın en büyük takımlarında forma giyiyor. Şimdi kadro kalitesi bunun neresinde acaba? Yakup Bey bunu cevaplayabilir mi demiş. Doğan abi kolay gelsin. Oğuz abiye sevgiler, saygılar. Bazı mevkilere transfer saydı ama stopere saymadı. Ben de Türkiye Ligi için iyi bir konsantre olduğu zaman Avrupa'da çok iyi oynadığını düşündüğüm Abdülkerim'in en azından genç bir yedeği olması taraftarıyım. İşte Kazımcan Karataş'ı stopere evirecek. Yani fizik kalitesi de var ama Kazımcan'ın sol bek rotasyonunda ziyade stoperde daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum demiş. Hatta bir diğer mesajda da rekabet ortamı için bazı futbolcuların erken alınması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ses tonunu bir tek aşağıya alabilir misin? Bağırdığının farkında mısın acaba demiş. Günaydın Ahbap dedik, bağrımıza bastık. Adamlar uluslararası ilişkiler kurmuş. Kime güveneceğiz ki abi demiş. Yayın akışına uygunsa bağlanmak isterim abi diyenler var. Telefon hattımızı açıyoruz. Bağlanmak isteyen artık yavaş yavaş bağlantıları kurabilir, yorumlarını yapabilir. Güzel bir İstanbul, biraz sakin bir İstanbul dönemi. İşte bu İstanbul'a hastayım, tadından yenmiyor gibi düşünenler de var. Bugün aramıza tatilden dönen ve adaptasyon sürecine başlamaya çalışan, iş ortamına uyum sağlamak için mücadele veren birçok dostumuz da var. Onlara da hoş geldin diyelim. Çünkü ilk iş günü, tatil dönüşü, o dijital kaosla yüzleşmek yerine sakin bir planlama, işte ardından küçük molalarla beraber bir adaptasyon süreci olacaktır. O bronz teninize giymiş olduğunuz açık renk gömlekleriniz hiçbir işe yaramayacaktır, onu söyleyeyim. O yüzden tatilden döndükten sonraki ilk iş gününün, ilk mesai gününün ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle kahvaltıda açık büfeniz yok. Her zamanki o poğaça börek ve ne bileyim sabah kahvaltısında simit arasında beyaz peynir ve domatese geri dönüş anlamına gelir. Afiyet bal şeker olsun. O açık büfeyle ona mı gitsek, bunu mu yesek, yumurtayı öyle yemiyorum ki ben yalnız, biraz beklememiz gerekiyor, siparişi verdik omlet olarak gelecek durumları biraz tarih oldu, bir dahaki seneyi beklemeniz gerekiyor. Şimdi daha şey kısma geçtik, farklı kısımlara geçtik, yani oraları inceleme altına alalım.
88 92 sana da günaydın diyerek telefon

0: yani geri
1: İstanbul'a dönmek
0: gibi
1: oluyor.
0: Bir şey var. İstanbul'a dönmek de güzel bence. Şimdi biz mesela mecbur bir şekilde dönüyoruz. İşimize bakmak zorundayız. O da tatile yoksa gidemeyiz yani. Hep tatile, tatil nereye kadar?
2: Ya 11,5 ay boşuna mı çalıştık biz bu 10 günü tatil yapmak için diye?
0: yani bir de öyle bir şey var. Şöyle bir şey, mesela Dünya Kupası'nı izliyoruz. Onunla ilgili öyle birkaç bir şey söylemek istiyorum.
3: Lütfen.
0: Şimdi mesela gerek federasyon başkanı, işte gerek de bizim OMEA'nın başındaki arkadaş. Yani çok ender yetiştirilmiş bir iki tane adam vardı. Yine Çakır olmak üzere başta. Kellesine aldı. Artık ne oldu? Bu adamlar şişe mi yaptı, maç mı sattı? Onu da bilmiyoruz. O konuda da bir fikrimiz yok. Bir açıklama yok en azından. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyorum Doğan Bey. Bakıyorum gerçekten dünyanın her yerinden hakem var. Ya bizim hani uçuyoruz kaçıyoruz, herkese işte posta koyuyor federasyon başkanımız, MHK başkanımız, kimseyi dinlemiyor. En doğru o kendi biliyor. Biliyorsunuz kendileri Ali Koç'un da övgülerine mazhar oldu. Çok ikna oldu falan. Ben utandım Doğan Bey. Yani şu ülkeden 85-86 milyondan Osmanlı torunuyuz, uçuyoruz kaçıyoruz. Bir tane hakemimizin orada olmamasına ben inanın gerçekten çok üzüldüm. Niye? Çünkü bu bir yerde bizim insan kalitemizi gösteriyor. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu kadar kalitesiz bir insan kitlesine sahip değiliz. Hayır. Bunu kabul etmiyorum. Ama sağ olsunlar yöneticilerimiz, başımızdaki zatlar bu işten de hiçbir şekilde kendilerine bir şey de çıkarmıyorlar. Sorsanız federasyon başkanına belki ben suçluyum, belki Ahmet Çakar suçlu, belki işte Fatih Terim suçlu, ama kendi federasyon başkanı ve kendi MHK başkanı hiçbir şekilde sorumlu değiller oraya hakem gönderilmemesine. Siz hiç rahatsız olmadınız mı Doğan Bey? Bu kupada bir tane Türk hakemin olmamasından siz hiç rahatsız olmadınız mı? Bu konuda fikrinizi merak ediyorum.
2: Benim rahatsızlığım bir şey değiştirmeyecek. Bu rahatsızlığı Sayın Ferhat Gündoğdu yaşamıyorsa o yüzden ben sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden giderim. Çok da fazla bir şey konuşmam. Ama bir de şunu sorarım. Yani rahatsız olmadım. Çünkü iyi ki de gitmemiş. Yani bizim bu hakemlerimizin gitmesiyle beraber hem milli takımımızın üzüntüsünü hem de dünyaya bir hakem tarafından rezil olmayı da kaldırmazdı herhalde bu bünye diye düşünüyorum.
0: Yani o da bir bakış açısı. Doğru.
2: Yani sonra, düşünsenize Yasin Kol'un İngiltere-Norveç maçını yönettiğini.
0: Eyvah.
2: Bir de doğru öyle düşünün lütfen.
0: Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten doğru söylüyorsunuz.
2: Bir açıklama yapmak zorunda kalsa İngilizce neler söyleyecek acaba diye.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Peki, teşekkür ediyorum. Aslında çok
2: ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Eksik
2: olmayın. İyi haftalar diliyorum. Ben de hoş geldiniz aranımıza. Tekrar kolaylıklar iş hayatınızda size de. 12.79 sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
2: Teşekkür ederim, hoş geldin, sen nasılsın?
4: Hoş bulduk abi, sabah İstanbul'dan çıktım abi. Lua Lua'nın memleketine gidiyorum abi.
2: Lua Lua,
4: 90-90 gidiyorum.
2: Eyvallah.
4: Abi ben Oğuz abiyle konuştuğunuzda istinaden. Şimdi geçen gün Instagram'da yayın böyle analiz yapan sayfalar var ya abi. Hı hı. Onun bir tane istatistiğine denk geldim. Kupasına çok futbolcu gönderen lig bizmişiz abi. 43 futbolcuyla ve bunun içinde ikinci ligdeki futbolcular da yok abi. Yani Iğdır'dan gidenler de var ya, Yeşilburun Adası'na falan. Hı hı. Onlar da yok. Yani benim şöyle bir isteğim var abi. Yani şöyle bir düşüncem var daha doğrusu. Fenerbahçe'nin, ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in daha iyi transferler yapmasını isteyen bir Galatasaray taraftarıyım. Çünkü lig için ne kadar rekabet az olursa Avrupa'ya gittiğimiz zaman bunun ceremesini çektiğimizi düşünen de bir Galatasaray taraftarıyım. Yani daha iyi transferler, çünkü bir yandan da şöyle, yani Fenerbahçe arkadaşlar kızacak ama yani 4 senedir abi kısır bir mücadele içindeyiz. Tek taraflı bir mücadele içindeyiz. Sonunda hep bizim güldüğümüz bir mücadelenin içindeyiz. Ve Fener, Beşiktaş'ın ve bu kadar insanların bu kadar kutuplaşmasında ben Beşiktaş'ı suçlamak derken, yani Beşiktaş'ın bizi bu kadar kutuplaştırmaya yönettiğini, çünkü hiç araya giremez. Beşiktaş olsun, hiç araya giremez. 4-5 senedir. Yani şimdi mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar geçinmiş bir görüntü yani hep böyle geçinseler.
3: Evet,
4: hep böyle
3: telefon bağlantısında biraz

0: sıkıntı yaşanıyor seyir halinde olduğun için. O yüzden seni anlamakta güçlük çekiyorum. Ben de Şota'nın tercümanı gibi tekrarlamak istemiyorum ama biraz anladık şey gibi, yani yapılan transferler konusunda biraz geç kalmış bir Galatasaray yönetiminin sıkıntılarından bahsediyorsun.
1: Yok, ben geç düşünmüyorum abi. Yani biz 10. seviyedeydik. Beşiktaş ve Fenerbahçe 5-6. seviyede. Onlar bizim zaten seviyemizi yakalamaya çalışacaklar için tabii ki transferlerini erken yapacaklar. Bizim acele etmememiz gerektiğini düşünen birisiyim ben. Yani biz o konuda bence diğer taraftarların aksine ben geç kaldığımızı düşünen bir Galatasaray taraftarıyım.
0: Peki sen yönetim tarafındasın.
1: Tamam. O yüzden sesin kesildiği için şimdilik teşekkür ediyorum abi.
0: Ben teşekkür ettim. Ben yanlış anlamışım. Sadece biraz gecikmelerden dolayı isyan eden taraftara karşı, yani bizim seviyemiz zaten ortada. O seviyeyi yakalamak isteyen takımlara karşı da bizim hamlelerimiz daha itidalli olmalı, daha akıllıca olmalı diye düşünen kesimi de aslında temsil etti sevgili kardeşimiz. 50-91, sana da günaydın demeden önce nereye geçmişiz? 85-58'e geçmişiz. 50-91 biraz alacağız birazdan sonra. Neyi aldık? 85-58 günaydın.
2: Günaydın Doğan abicim. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ben Bakırköy'den Sivaslı İlhami Korkmaz.
0: Hoş geldin. Eyvallah İlhamicim, sağ olasın.
2: İskender abi de ara sıra adını geçiriyorum, görüşüyor musunuz diye, ama kendisi çok da nadir olsa görüşürüz ifade ediyor.
0: Hele hele bu dönemlerde çok fazla aynı proje içerisinde yer aldık seslendirmede. Son dönemlerde daha fazla görüşmeye başladık. Kulaklarını çınlatıyoruz senin de.
2: Çok teşekkür ederim abicim. Bilmukabele çok yaşayın hep beraber sağlıklı bir şekilde. Abi Galatasaray ile ilgili başkanımıza, hocamıza, taraftarımıza güvenimiz tam 4 yıl olduğu gibi. Bu sene de geç kalın diye söylentiler var ama kadromuz hazır. Şampiyon oluyoruz. Güçlüyüz, kuvvetliyiz. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Dursun Başkan gerekeni yapar. Son günde olsa o uçakları indirir. Taraftarımızın yüzünü güldürür diye ümitliyim ve umutluyum. Her zaman güvenimizi de boşa çıkarmadı. Sağ olsun, var olsun başkanımız. Beşiktaş'ta da transferler gelmeye başladı. Bu sene inşallah lige bir yeni bir hava katacaklar. İki takımlı bir ligin dışında üçüncü bir takım olarak. Kendilerinden de bu sene yeni hocalarıyla, yeni sportif direktörleriyle beraber bir başarı bekliyorum. Fenerbahçe'de transferlerini yapıyor Aziz Başkan'la beraber. Aziz Başkan'ın gelmesini, seçilmesini çok istiyordum. Seçildi. Hayırlı uğurlu olsun ona da. İsmail Kartal'ın da yolu açık olsun. Dördüncü İsmail Kartal dönemi tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Bu arada üzülerek, yine her zamanki gibi, Sivasspor'da bir başkanlık seçimi var. Fakat başkan adayı bulamıyoruz. Yani Türkiye nüfusunun belki de en kalabalık bir ülkenin başkenti mi diyeyim artık, ya da başkent olacak bir il mi diyeyim, ne diyeyim, Anadolu'nun başkenti desem yeridir diye düşünüyorum ama başkan adayı bulamıyoruz. Onun üzüntüsünü de ayrıca duyuyorum.
0: Buradan daha da var aslında benim bildiğim kadarıyla. Mayıs ayında yapılacak zaten seçim tarihi Sivas'ta. Mayıs'a kadarki süreçte mevcut yönetim devam edecek. Yani gidişat iyi değil. Yani Mecnun Başkan'ın elini ayağını çekmesinden sonra bir toparlanma süreci zor geçecek gibi gözüküyor Sivas'ta.
2: Şimdi şöyle Doğan abi, zaten şu anda başkan adayımız bıraktı. Şu an divan yönetiyor.
0: Evet.
2: Hatta ilk oturum yapıldı. Yalnız başkan adayı çıkmadığı için ikinci bir oturum tarihi belirlendi ama onun için de şu anda bir önceki başkanımız tekrar herhalde taşın altına elini değil kellesini koyacak. Öyle gözüküyor tabiri caiz ifadesiyle. İnşallah Burak Özçoban başkanımız tekrar gelecek ama Sivasspor'a destek lazım. Buradan iş adamlarına sesleniyorum. Dinleyen iş adamlarımız varsa Sivasspor'umuza destek versinler ve önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'e, olmamız gereken yere geliriz diye ümit ediyorum.
0: İlhami, sen Galatasaraylıydın değil mi?
2: Evet abi.
0: Bu John Duran ne oldu? İntikam almaktan vaz mı geçti?
2: Ben
0: ya da Galatasaray mı John Duran'dan vazgeçti?
2: Bence Galatasaray çok sıcak bakmıyor buna. Onu sadece örnek veriyorum. Şeyde hissetmede tutuyor desek ifade anlamında daha doğru olur. Çünkü olası bir transferde John Duran hamlesini kullanmak istemiyor. Ta ki son çare, hani belki bu yaş 14 artı 10 artı 4 kuralına uyuyor diye, maliyeti de az diye belki bir ihtimal onu transfer edebilirler ama onu bence şu anda yedekte tutuyorlar diye düşünüyorum. Bence de mantıklı olanı yapıyorlar. Ben zaten açıkçası çok sıcak bakmıyorum o transfere. Problemli bir futbolcu her zaman her yerde problem yaratır, takımın huzurunu kaçırır diye düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum İlhamicim. Sana da sağ olasın.
2: İyi haftalar. Görüşmek iyi yayınlar üzere. Diliyorum abim. Hoşçakalın.
0: 50-91 rezervasyonu yaptırmıştık. Hoş geldin sen de. İyi haftalar sana da.
3: Merhabalar. İyi yayınlar Doğan Bey. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Ana haber bülteni için size bağlandık. Buyursunlar efendim. Müthiş bir ses tonu.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Dünya Kupası'ndan bahsettim. Hani yapılan adaletsizliklerden, büyük takımların lehine verilen kararlardan, küçüklerin de ya da daha güçsüz olanların da aleyhine verilen kararlardan. Şimdi UEFA'nın tam tarihini hatırlamıyorum ama bir dönemde genel sekreteri olan şahsın şöyle bir açıklaması var. Biz UEFA olarak futbolun pazarlamasını çok önemsiyoruz gibi bir açıklaması var. Şimdi sistemin devamlılığı için popülaritesi en fazla olan kadro kalitesi ve futbolcu anlamında da dünyada ilgi çeken, sponsorlar anlamında, taraftarın ilgi göstermesi anlamında, reklamlarının daha fazla olması anlamında ilgi çeken daha kaliteli takımlar UEFA, FIFA nezdinde, Türkiye'de de TFF nezdinde kullanıyor. Bu bir gerçek. Dünya Kupası'na katılan takımların ilk onunun kadro değerine baktığınız zaman burada sadece sürpriz yapabilen takımlar olarak Fas ve İsviçre'yi görüyoruz. Norveç o ilk onun içerisinde kadro değeri anlamında. Belli bir kalitenin o skalanın üzerinde çıkamadığınız ya da onu yakalayamadığınız an itibariyle sportif anlamda başarılı olma şansınız da Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002 yılında Porto'nun şampiyonluğunda kaldığı gibi kalıyor ve sonrasında sadece işte Bodo Glimt'in işte son 16'ya çeyrek finale çıkması, Midyant'ın işte finali görmesi, yarı finale çıkması gibi sürpriz insanları heyecanlandıran, hatta bazen de sistemi meşrulaştıran bu ufak tefek sürprizlerle bakın bu yapılanmayla da başarılı oluyorsunuz gibi bir sonuca gitmeye çalışıyor. Türkiye'deki Beşiktaş taraftarı için söylüyorum. Ben de Beşiktaşlı olarak, yani Dünya Kupası'ndan alayım Beşiktaş'a doğru gelmiş olayım. Geçen süre içerisinde özellikle son 5 senede Beşiktaş'ın vizyon olarak küçülmesinin sonuçlarını yaşadık biz. 200-300 bin euroların pazarlık masasında bir futbolcunun kaybedilmesine neden olduğunu, bunun Beşiktaş için karmış gibi göründüğünü, fakat kaybedilen sportif başarılar ve sponsorluklar, reklamlar, tribüne gelmeyen taraftarın ve maç günü hasılatlarla birlikte lisanslı ürünlerine dahil olduğu o büyük havuzdan pay alamayışı hesaba katmadı bizim yöneticilerimiz. Biz Beşiktaş'ın parasını çöpe atmayız dediler. Kaliteli bir futbolcu alırken yaptıkları 500 bin euroluk pazarlıklardan dolayı. Bunların toplam maliyeti şöyle oldu. Türkiye Ligi'nin ortalama söylüyorum, bu Tuğrul Akşar Hoca'nın verisi. 750 milyon euro civarı gelir üreten Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş 100-120 milyon euro bandında kalmış oldu. Rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 250 ve 300 milyon euro arasında bir gelir elde etti bu sürede. Ve bu vizyonsuzluğun sonucunda biz bugünlere kadar gelmiş olduk. İşte bugün bir Trossard ismi geçti, an itibariyle ortalık yani yer yerinden oynamış hale bürünüyor. Bu aynı zamanda saha içerisinde de şuna neden oldu Doğan Bey. Yani bunların hepsi benim gözlemim. Burada yanlışlar olabilir tabii ki. Bu benim doğrum dediğim gibi. Başkasının doğrusu farklı olabilir. Ama geçen sene Galatasaray Fener Beşiktaş maçında Osimhen'in boğazını sıktığı futbolcu Pepe olmuş olsaydı Osimhen kırmızı kart görürdü %90 ihtimal. Ama Emirhan olduğu için dünyada bunu ses getirme ihtimali yok. Emirhan çünkü bunu karşıdaki futbolcu. Yani futbolcuyu Emirhan'ı küçümsediğim için söylemiyorum. Hani dünya globalde isim markalar.
0: Bazı kararlar nasıl Osimhen için ön plana çıkıyorsa karşındaki eğer yaptığı eylemle ilgili kişi de popülaritesi yüksek biri ise onunla karşılık olarak hakemin ne kadar arada kalabileceğini ben de katılırım. Doğru söylüyorsunuz.
3: Evet, yani bundan
0: hani bunu...

0: Da kişiler ve kurumlara göre çok şey değişebilir kararlar açısından diye.
1: Maalesef öyle. Dünya genelinde, globalde görüyoruz şu anda.
0: Yani işte Messi'nin Marçinyak tarafından ilk Cezayirli oyuncunun baldırına basması nasıl kırmızı kart değilse ya, bir yanlışlık yapmıştır. O kadar da hemen başlar başlamaz da Dünya Kupası Messi'siz de olmaz diye bir düşünceye de hakim olanlar vardı. Öbür tarafta hatırlarsan Kolombiya-Portekiz maçında Davinson'un golünün santimetrik bir iptali offside ile ilgili olarak, hatta teknik direktörü şey demişti Lorenzo, Davinson'a pedikür mü yaptıralım ne yapalım demişti, hatta öyle bir şey söylemişti yani.
1: Evet. Bu globalde de böyle işte yaşıyoruz, görüyoruz, son güncel halini Dünya Kupası'nda gördük, nasıl kararlar alındığını veya alınmadığını. Bu aleyhte ve lehte olan kararları doğrudan etkileyen bir durum. Çünkü o pastanın içerisine girdiğinizden itibariyle sistem sizi destekliyor. Yani bu dünyada da böyle şey görüyoruz. UEFA'da da böyle, Şampiyonlar Ligi'nde de böyle, Türkiye'de de böyle. Bu yüzden Beşiktaş yönetiminin kadro planlamasındaki maliyetten ziyade sportif başarıyla elde edilebilecek olan maksimum geliri hedeflemesi gerektiğini ve Beşiktaş taraftarının da borç artıyor diyerek futbolcu alınmaması yerine kaliteli futbolcu alınıp sportif olarak en üst hedefi yönetimlere zoraki bir şekilde dayatmasını ve bunun için de hep birlikte stadı doldurmayı, işte lisans ürünleri kalep göstermeyi gibi alternatiflerle birlikte Beşiktaş'ın aslında finansal olarak daha rahat bir döneme evrilme sürecinin bu şekilde olması gerektiğini düşünmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Zor da oldu. Düşünmelerini düşünmek istiyorum diyerek hani evet, gelecekte bir gün gelecek şeklinde yorumladık ama
1: en son bağlayayım dedim biraz.
0: Evet, o gelecekte bir gün gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hamleler ve yapılmak istenen, daha doğrusu bir amacın ne demek olduğunu ve ne olduğunu çok net bir şekilde hissettiriyor taraftara ve futbol severe Beşiktaş'ın şu anki mevcut yönetiminin hamleleri. O yüzden bu tarafta bir Oğuz Aydın hamlesinin konuşuluyor olması bile bir plan belirleniyor, bir sistem belirleniyor'yu hissettiriyor. Katılır mısınız?
1: Evet. Geçen senelere göre gerçekten daha planlı.
0: Yani lambur lumbur dediğimiz bir transfer anlayışı yok. O da mı var? Onu da alalım, bunu da alalım. Orta saha mı? Olsun, 5 tane var. Olsun, 6.'yı alalım gibi bir şey yok. İhtiyaca göre transferin yapıldığı ve güzel hamlelerin olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet. Yani bu planlamayı görebiliyoruz. Birbirini tamamlayan futbolcular var. İşte sol bek, sol açıkta Trossard, işte Orkun'un yanına Salih, arkasına daha doğrusu gibi hamleleri görüyoruz. Bakalım kalecilerin,
0: hatta şöyle yani söyleyebilirim, bazı oyuncuların, sözünüzü kestim ama, bazı oyuncuların evet sistemde eğer bir liderlik vasfı varsa kadroyu belirlemek değil ama hiç olmazsa oynayacağı arkadaşları seçme konusunda fikri de alınıyor. Yani Önder Özen, Italiano ve biraz Orkun üzerinden ilerliyormuş gibi geliyor bana. Orkun bunu istiyor. Evet. Yanına Salih'i istiyor. O da çünkü onayını alıyor teknik adamından, sportif direktöründen. Belki o süreçte diyalog kurma konusunda veya kafalama diyelim ona, o süreçte devreye giriyor. Orkun da istiyor çünkü. Bir Oğuz Aydın'ı, bir Salih Özcan'ı. O yüzden ön plana
1: evet,
0: çıkması
1: yani,
0: bize.
1: Milli takımda anlaştı da şöyle yani. Burada mesela şöyle hani bir milli takımda şöyle bir dedikodu oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu kadro planlamasında direkt etkili gibi bir dedikodu dönmüştü. Bu ona benzemiyor. Çünkü bu takıma yeni katılacak futbolcuların, özellikle de Orkun'un çevresinde oynayacak olan futbolcuların, Orkun'un tercih ettiği, daha iyi, önceden bildiği, birlikte oynadığı futbolcuları istiyor olması olarak algılıyorum ben bunu.
0: Evet, ben de.
1: Ve bence bu mantıksız da değil. Çünkü o bütünlüğü kaybetmiştik ya biz. Hani Beşiktaş olarak takım ruhu, bütünlük, birbirine uyumu kaybetmişiz. Zaten yıllardır en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Azıcık saydıklarım yanında. Umarım aşmış oluruz. Bir planlama olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da frene basılmaması gerektiğini. Beşiktaş'ın şu anda ilk 11'e, yine ilk 11'e en az 4 tane kalite, Trossard değerinde, aynı kalitede futbolcu, belki daha büyük olabilir, bilmiyorum artık. Futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım sonu şampiyonluk olsun. Bu arada konuşmaları dinliyorum. Bütün taraftarlar işte takımların kalite olmasını ve önümüzdeki sene iyi bir yarış olmasıyla ilgili henüz Süper Lig'in stresi kimseye sirayet etmemişken taleplerini yineliyorlar ama

0: Umarım sezon boyunca da herkes böyle devam eder.
1: İlk 3 haftada her şey değişir, merak etmeyin. Oynanılan oyunu bir görelim. İstikrarı 3 hafta sonrasında çözeriz. 3. haftadan sonra da şuna eminim ki şunu söyleyeceğiz. Yok bu sene bu düşer. Ondan sonra bu ligde kalır. Bak bu sene bu renk katar. Evet. Bu şampiyon olur. Şimdi de erkenden bayılırız biz dereyi görmeden paçaları sıvamaya. Onu da yaşayacağız.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: ben
0: olun.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir de Fenerbahçe konuşalım tabii. 19.07. Sana da sevgiler, saygılar.
2: Teşekkür ederim. Sana ve tüm dinleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Ya can kulağıyla dinledim. Dinleyicinin tabii Beşiktaş ve Dünya Kupası üzerindeki görüşleri de kıymetli. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin ortak şikayetidir. İstanbul takımlarının değil mi fazlalığı, işte taraftar konusunda, işte camiye olamaması konusunda, Türkiye Ligi'ne renk katamaması konusunda, ki bunlar benim fikirlerim ama birçok kişinin de böyle düşündüğünü, hatta senin de bir iki programda buna benzer şeyler söylediğini hatırlıyor gibiyim. Şimdi bunun aslında daha önce, yani benim aklıma geldi diye anlatmıyorum, daha öncesinde yıllar eskiden, yani yıllar öncesinden uygulanan bir metodu hatırlatmak istiyorum. Hani sizin için de bilirim, işte dinleyicinin bir fikir verene değil mi? Yani ışık tutanı daha makbuldur ya. Hı hı. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda 3 kategoriye ayrılıyordu bölge bölge. İşte Karadeniz değil mi? İşte Marmara bölgesi. İşte kıyı Ege ile birleşirdi, belki Ege ile birleşirdi. Oradan bir takım çıkardı. Doğu Anadolu keza aynı şekilde. Yani 7 bölgeyi 3'e bölüp o şekilde alt liglerden takımların Süper Lig'e çıkarak Anadolu'nun daha fazla temsil kabiliyetini ortaya çıkarırdı o metot. Ama şimdiki sistem maalesef teknik olarak 3 tane İstanbul takımını değil mi çıkarabiliyor. Bu da İşte bizim bu şikayet ettiğimiz konuların taraftarı yok, camiası yok gibi konuların konuşulmasına sebebiyet veriyor. İstanbul takımlarının işte konuşuyoruz fikstür çekildi. İşte diyorlar ki ben Fenerbahçeliyim az önce söylediğim gibi. İşte 7 hafta 8 hafta İstanbul'da, ya bu güzel bir şey mi İstanbul'da çıkmaması? Yani Anadolu'daki insanların futbola ulaşması, işte İstanbul takımlarından tuttukları varsa Galatasaray, Trabzonspor onlara ulaşabilmesi adına çok kıymetli bir şeydir. İşte bugün mesela Trabzonspor'un değil mi büyüklerden bir tanesi Anadolu'dan çıktığı için söylüyorum özellikle. Türkiye'nin birçok noktasına taraftarı ver oralara gidip o taraftarları güldürmesi işte maçlara giderek çok kıymetli bir şey. Keza İstanbul takımları için de aynı şey geçerli. Ben isterim ki bu eskiden uygulanmış olan bu sistem, bu metot tekrar uygulanarak en azından İstanbul takımlarının beşiktaşlarının önüne geçmiş oluruz ve çok futbolun yani birçok noktaya, birçok şehre ulaşarak daha kaliteli olacak. En azından bu benim görüşüm, düşünüyorum. Bir de Dünya Kupası ile ilgili zamanım varsa bir iki şey söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Sana sormak istiyorum. Mesela sen gönlünden hangi takım geçiyor, mantığın hangi takım diyor?
1: Yani tabii ki mantık üzerinden gidersek Fransa'nın bu kupayı alabileceğini düşünenler arasında yer alırım. Ben biraz tabii yeni sürprizlere açık heyecan kısmında Norveç'i destekliyordum. Hatta oynadıkları oyun karşısında ama Haaland'ın bu kadar takımı yalnız bırakabileceğini, Sherlock gibi bir ismin gerçekten ipe götürebileceğini hiç düşünmemiştim. Onu söyleyebilirim. Ama böyle biraz zorlana zorlana ilerleyen bir Arjantin'i, sonra bir İngiltere'yi gördükçe de yani Fransa diyorum, başka diyecek bir şeyim yok geri kalan kısımda.
2: Katılır mısın? Geçen takım nedir peki?
1: Gönlümden geçen aslında Norveç'ti. Ama şu an kalanlara bakıldığında Fransa'dan başka şeyim yok.
2: Anladım. Şimdi ben sabah Emre'nin programına da bağlandım. Emre Bey'in programına da bağlandım. Ona da aslında bu Dünya Kupası, çünkü Dünya Kupası gurmesiyim diyebilirim yani. 1930 yılında böyle çok konulardır Dünya Kupaları. Ben seviyorum. 86 yılından bu yana hep Arjantin'i tasarım Maradona kaynaklı. Hı hı. Tabii sonradan Messi de bu bayrağı taşıyanlardan. Kötü oynuyor Arjantin. Onu kabul ediyorum. Gönlümden geçen tabii ki tartışmasız Arjantin olmakla birlikte benim de mantığım Fransa diyor ama ben bu konuya biraz şöyle eğilmek istiyorum. Yani biz Türkler biraz futbolu farklı futbolun etrafına dönen farklı konularla da takip eder ve severiz sevdiğimiz takımı veya sevmediğimiz takımı. Ben de şimdi biraz tarih bilinci olan, ben siyaseti de takip ediyorum. İnsanların hiçbir Avrupa takımını gönülden desteklemesine anlam veremiyorum. Bizde Fransa, işte ne bileyim mesela sen şimdi gönülden Norveç dedin. İspanya'yı destekleyenler vardı belki ama ben diyorum ki Fransa almasın da İngiltere almasın da İspanya almasın da kim olursa alsın diyorum.
1: Bu bakış açının sebebini çok iyi anlıyorum. Tabii o zaman bu organizasyonları daha çok Avrupa dışında yapmak gerekiyor. Ne güzel oluyor demek ki Uzak Doğu'da yapınca ya da Amerika'da yapınca, ama biz de bir Avrupa kuşağında olan ülke olarak saat diliminden dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. Sabah 4'lerde 5'lerde maç seyretmek de bizim düzenimizi bozuyor tabii ister istemez. O yüzden kopma noktası biraz da ondan kaynaklandı. Yoksa gündüz işte 14'te, 16'da, 20'de, 23'te maçlar olsaydı tadından yenmezdi. Hani biz daha farklı konsantre olabilirdik. Ama şunu görebiliyoruz, bizim milli takımımızın içinde sorunlar olduğunda gündeme gelen baba açıklamalarına mesela Haaland'ın babası da eklendi. Hatta Turpin'le ilgili söyledi. Bellingham'ı tebrik ediyorum dedi. Bir de tebrik etmem gereken bir isim daha var, o da maçın hakemi dedi mesela. Hani bu açıklamaları da bütün dünya basını yer veriyor. Hani menajerin babası değil, menajer açıklama yapınca gündeme mi gelir? Gelmez. Ya takımın teknik adamı yapar ya başkan yapar yani.
2: Evet.
1: Ya buradan da besleniyor. Evet. Sadece biz beslenmiyoruz böyle şeylerden. Bu da bilinsin istendiği için söylendim yani.
2: Evet evet, yani şimdi tabii şimdi saat kısmı farklı bir konu da ben tabii ki Avrupa Futbol Şampiyonları'nda rahat rahat izliyoruz. Yani hangi bir televizyon olsun maksimum 2 saat belki 3 saat İngiltere olduğu zaman yaz kış dönemine göre etkiliyor. Latin Amerika'da da tabii ben anladığım kadarıyla yarı final ve final maçları Kuzey Amerika'da aynı şekilde. Türkiye saatiyle 22'de oynanacağına göre demek ki orada saat 1'de belki 2'de belki 3'te oynanacak. Aslında onlar da bize göre bir program yapıyorlar gibi geliyor. Çünkü onların kendi zaman dilimine göre oynansa biz sanırım yine 4'lerde, 5'lerde, 6'larda yarı final ve final maçlarını izliyor olurduk. Evet. Ama anladığım kadarıyla UEFA burada biraz daha tabii...
1: Tabii ortak bir nokta saatini... olarak 22-23 gibi başlatıyor maçları.
2: Evet, evet, evet. Ama dediğim
1: orada gibi... Orada da 18'e yani falan denk geliyor yani akşam 6-7 gibi oluyor.
2: Evet, futbol hikayelerle güzel. Doğan, en son buraya bağlayayım. Şimdi 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Batı Almanya o zamanki adıyla oynanan finalde ve hala günümüzde de tartışılıyor ki bana göre de gol değil asla. Yani hakem hatasıyla İngiltere tarihindeki tek şampiyonluğu elde ediyor finalde. Ezeli rakip diyeyim, Almanya'yı yenerek.
1: 4-2'lik
2: belki de bir Alman hoca. Evet, belki de bir Alman hoca şimdi tarihinde İngiltere'ye ikinci şampiyonluğu belki de hediye edecek. Bu da tarihin bir cilvesi olsa gerek diyorum ama dediğim gibi benim gönlümden geçen asla bir Avrupalı takım olmaz. Latin Amerika'dan Arjantin alsın, gerisi onları izleyesi alkışlasın diyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Sevgiler, saygılar, sohbetinden dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii zamanı da doldurduk ama bunlar... Her şeyin bir hikayesinin olması çok güzel. Stadyumlarıyla, hikayeleriyle oynanan 90 dakikalık futbol, futbolun içinde kalınması ve futbol dışında da, futbol asla bir oyun değildir, sadece sahada oynanan bir oyun değildir gibi yapılan yorumlara da katılıyorum. Bundan 40 yıl önce Arjantin'e o Maradona'nın Tanrı'nın eli golüyle yenilen İngiltere'nin Norveç'i Tanrı'nın kablosuyla adlandırılan pozisyonda Bellingham'ın attığı golle elemiş olması yeni bir tartışma ve hikaye noktasına eviriyor konuyu. Tabii bu konuyla alakalı bence Maradona'nın golü kadar da uzun yıllar konuşulmayacak, üzeri örtülecek. Top değdi mi değmedi çok da umursanmıyor aslında. Sadece belki bir Arjantinli, bir İngiliz ya da bir Norveçli falan olsaydık olayı daha derinlemesine incelerdik ama demek ki

o dönem Maradona'nın eli konusu hala 2026'ya kadar uzandıysa, ben iddia ediyorum yani Tanrı'nın kablosu diye bir konuyu biz herhalde bir sene sonra, iki sene sonra ya da bundan sonraki Dünya Kupası'nda konuşmayacağız diye tahmin ediyorum. Bak kabloyu kaldırdılar deyip konu kapanır. Ama eli kaldırdılar. O golü işte o dönem teknoloji olsaydı VAR'dan dönerdi dönmezdi. Hani çok ilginç. Bazı şeyleri dönemsel kıyaslamalar çok zor oluyor. O yüzden bana göre mesela futbolun bir gerçeği var. Murat Fevzi Tanırlı da aynısını yapıyor. Ağır çekim görüntülerin ben futbolu zehirlediğini düşünenlerdenim. Öyle çok ince detayına kadar. Hocam bir dakika dur. Biraz al bakayım geri. Orada bir darbe var mı yok mu kısmı. Bundan önceki büyük başarıların ya da başarısızlıkların sebebinin tarihe gömülmesi anlamına gelmiyor mu yani? Teknolojiyi kullanmak güzel ama bu kadar detaylı kullanılmasının ben futbolun kimyasını ve ritmini bozduğunu düşünenlerdenim. Çünkü buna ağır çekimlerin ya da kamera görüntülerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu da ekleyerek söylemek isterim. Hem çekimlerin VAR'ı etkilediğini, hem VAR'ın hangi çekimlerle hakemi etkilemeye çalıştığını da konuşabilirim istiyorsanız. Hani tartışma noktasını daha fazla genişlet diyorsanız onu da genişletebilirim yani. O yüzden teknolojinin güzelliklerinin yanında bir de kandırabilme özelliğini de konuşabilmek lazım. Yani bir görüntüyü işte Dünya Kupası'nda hazırlamak belki 30 saniyeyi buluyor. Bizde bir pozisyonun tekrarını vermek bazen neden 10 dakikayı buluyor o zamana dönüyor konu. Anlatabiliyor muyum? Sonra duyduğunda vay efendim federasyon başkanı söyledi ya. Yayıncı kuruluş bize istediğimiz görüntüleri vermiyor dedi mesela. Böyle bir hak, böyle bir şikayeti bir federasyon başkanı yapıyorsa, federasyon başkanının yapmış olduğu bu şikayet sonrasında o bir çözüm bulamıyorsa ben ne yapayım bir izleyen olarak o zaman? Buralara dönmek gerekiyor. O yüzden bitmeyecek bir konu. Sadece biz bunda beslenen ve aynı zamanda oh maşallah yepyeni nur topu gibi bir konumuz daha oldu diyerek reyting uğruna yayınlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Yarın da tekrar gündemi, detayları konuşmak üzere kısmetse saat 10'da buradayız. Bekleriz efendim.

Reklam. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şeyiz.

0: diyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlarda süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, Geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterbold'e kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Yaz ayı tabi. Instagram'da böyle storyleri görüyorsunuz. Sanki herkes tatil yapıyormuş da kimse çalışmıyormuş gibi hissediyorum ya. Bir tek çalışan ben miyim veya şu an bizi dinleyen dostlarımız mı? Ya da hani sürekli arkadaşlarım aralıklarla gittiği için işte Haziran'dan beri sürekli story görüyorum ve aynı kişilerin hiç bitmeyen tatil yaptığını düşünüyorum. Acaba ben bu kadar birikimi neden yapamamışım diye de kendime biraz kızıyorum yani. Birikim yapsam da benim o kadar uzun süreler tatil yapma gibi bir lüksüm de yok ama insanlar böyle 1,5 ay, 2 ay falan tatile gidebiliyorlar. Biz buradayız, keyfimiz yerinde. Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyoruz. Norveç, İngiltere karşısında 2-1 mağlup oldu ve elendi. Çeyrek finalde İngiltere yarı finale çıktı. Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yendi ve yarı finali görmüş oldu. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. İşte Arjantin maçıyla başlayayım dün. Geleceğim biliyorum, transferleri de merak ediyorsunuz. Julian Greenwood nerede? Trossard geliyor mu falan, onlara da gireceğim. Greenwood'la ilgili şöyle bir şey var. Sabah saatlerinde Oğuz Çetin ve Cihan kamera bağlı bir uçak. Yani uçak da sanırım Sayın Cihan Kamer'in bir uçağı. Marsilya'ya doğru bir uçuş planı yapıldığı biliniyordu. Herhalde şu saatlerde inmiş olması lazım. Bilmiyorum, takip ediyordu Fenerbahçeli taraftarlar. Belki 11 gibi de iniyor olabilir. Yine işte aynı saatlerde oyuncunun da işte Manchester'dan Marsilya'ya hareket ettiği falan söyleniyor. Yani tescil numarasına kadar böyle takip ediyor oyuncular. İyi topçu, muazzam katkı sağlar Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu böyle küçük takımlara karşı yaşadığı sürpriz puan kayıplarıydı. Onları da ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Geleceğim, onlara geleceğim ama şu biraz da Dünya Kupası'nı konuşalım ya. Arjantin'in böyle sürekli ittirildiği falan söyleniyor. Gerçekten de dün Arjantin bunu sahada gösterdi yani. Futbol dedi, sahada kazanılır. Yani bilmiyorum, belki kabul etmeyenler de vardır. Hani kabul etmek istemeyenlere söyleyeyim bunu. Arjantin güçlü bir takım, ne kadar kabul etmek istemeseler de. Hani gücü de Fransa gibi böyle

futbolcusunun süperstar falan oluşundan gelmiyor ha. Adamlarda böyle müthiş bir adammışlık var. Ne bileyim böyle bir takım ruhu var. İnat var ve asla da pes etmiyorlar yani. Maçı kazanacaklarına dair umutlarını falan böyle hiç bitirmiyorlar ve son saniyeye kadar bu umutlarını diri tutuyorlar. Hep mücadele ediyorlar. Yani böyle takım 11 kişi değil de yani yedekleri saymıyorum. Yani tek kişiymiş gibi acayip uyumlular ya. Düşünsene 11 kişinin uyumu ve tek kişinin uyumu bir olabilir mi? O 11 kişi bir kişiymiş gibi oynuyor. Güç işte bazen böyle oluyor. Bazen de işte Fransa gibi oluyor. Arjantin'in gücü de bence böyle çalışıyor. 0212 273 10'una gelen mesajlara bakalım mı? Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Selamlar. Miço Tamer. Merhabalar. Tabii diğer taraftan bu 2022'yi hatırlıyor musunuz? Arjantin-Fransa finali vardı. Yine orada da işte Fransa tırnak içinde Arjantin'in içinden geçecek. Arjantin'i mahvedecek falan deniliyordu. Yenemedi mesela. Orada kimin suçu vardı? Üstelik o maçta Fransa lehine de iki tane penaltı çalındı. Biri de 118. dakikada verilmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Arjantin hastası değilim. Hani öyle şey değilim ama başarılı bir takımı da ya bu kadar kıskanıp çamur at izi kalsın yapıyor insanlar. Hani kolay takımlarla eşleşti falan deniliyor. Hiç öyle bir şey yok mesela. Şöyle düşünün. Mesela son 32 turu normal şartlarda. Mesela buna baktım ya, bu dedim bu Arjantin neden böyle işte kolay takımlarla işleşti. Hani öncesinde ne olabilirdi falan. Normal şartlarda şimdi Güney Amerika'dan ezeli rakibi kim var? Uruguay değil mi Arjantin'in? Yani baktığınızda kağıt üstünde Uruguay elenmeseydi, gruptan çıkabilseydi Arjantin Uruguay ile oynayacaktı. Hatta Uruguay bir sürpriz yapıp son hafta İspanya'yı yense son 32'de İspanya'ya rakip olabilirdi ki grup ikincisi Yeşilburun Adaları oldu rakip. Bunu geçtik. Son 16 turu var. Yani uçup kaçan Dünya Kupası'nı kazanacak milli takımımız vardı ya bizim. Onlar da grubu ikinci bitirseydi ki bitirmeliydi. Biz rakip olacaktık Arjantin'e. Ama gitti Mısır karşılarına geldi. Hadi yine çeyrek finale bakalım. Hani işin en ilginci de burası zaten. Hani belli ki burada bir Portekiz-Arjantin çeyrek finali planlamış FIFA. Zaten önünde de çok büyük bir engel gözükmüyor açıp baktığınızda. Hani sen gidip Kolombiya'yı yenemezsen gidersin İspanya tarafına da tıpış tıpış elenirsin. Hani Arjantin'in bulunduğu taraf bu sebeple biraz kolay gibi görünüyordu. Bence hani diğer takımların kötü performansından dolayı da Arjantin'in bulunduğu taraf böyle bir tık kolay oldu diyebilirim. Yani tekrar kupayı alabilir. Çünkü ileride skoru değiştirebilecek çok adamları var. Yürüyerek adam geçen, Panenka goller atan Messi var. Hani savunmaları da iyi kapanıyor ve kaleci de yani bazı maçlarda acayip parlıyor. Hani geriye düşseler de bir şekilde ön tarafa gelebiliyorlar. Mesela ilginç bir kural var biliyorsunuz, yeni çıktı. Dünya Kupası'nda kendini yere atan oyuncu hakemi aldatmaya yönelik bir sıkıntı yaşadığında hemen sarı kart gösteriliyor. Mesela Embolo kendini öyle bir attı ki, öyle bir kıvrandı ki, yani inanın kendi takım arkadaşlarını bile kandırdı. Hani 3-4 tanesi böyle Paredes'in falan üstüne yürüdü. Neredeyse döveceklerdi adamı. Hani Paredes de böyle çok efendi kaldı. Çok şaşırdım. Hani itiraz bile etmedi neredeyse. Ben takım arkadaşı olsaydım gerçekten bir daha yüzüne bakmazdım. Bir de hani Arjantin lehine bir karar da yok maçta. Yani o Embolo'nun atıldığı pozisyonda. Hani Paredes haksız yere sarı kart görseydi mesela, maçın ilerleyen bölümünde belki kırmızı kart görecekti. Ki zaten hani sarı kartın var kuralları belli değil mi? Yani ben bu yayına çıkıyorum. Ne diyor işte? Aşırı argo kullanma, küfür etme, rütük var, saygılı davran. Sarı kartın da kuralları var. Ha belli, bunu açıklamış FIFA. Ya sen ne diye gidip kendini böyle bir maçta atıyorsun ki? Biliyorsun futbolcusun, niye bunu yapıyorsun yani? Bilmiyorum, ben eğleniyorum. Çünkü insanlar beğenmeyebiliyorlar. Maçlar geç saatte, milli takım da işte elendi. İşte bu transfer sezonu da açıldı falan böyle. Başkanlar vesaire, yeni oyuncular geliyor. Çok takip etmeyenler de var görüyorum ama ben izlerken inanılmaz eğleniyorum ki başlarken bu kadar zevk alacağımı düşünmemiştim. Bu kupadan yani Arjantin maçı bırakmıyor yani. Adamların öyle bir isteği, arzusu var ki. Mesela Alvarez'in golünü bilmiyorum, maçı izlemeyenler açıp bir baksınlar. Adam öyle bir vuruyor ki. Şey yazmışlar altta da YouTube'da. Ya oradan 50 tane vursa bir tane atamaz falan. Herhalde Alvarez hiç izlenmemiş. Adam zaten bunları yapıyor. Ki ben hani hayal kırıklığıydı ya, dedim bu adam niye oynayamıyor Dünya Kupası'nda falan. Böyle vasıtın altında falan bir performans sergiliyordu. Ama işte klas oyuncu. Gerçekten böyle anlarda ortaya çıkıyor. Messi dahi, bakın Messi dahi diyorum, inanın. Ben öyle düşünüyorum. Kimse uzaktan vurmayı aklından bile geçiremezdi. Orada o riski almazdı. Ama Alvarez dedi ki ben bu riski alacağım. Benim buradan çok golüm var dedi. Çok da güzel bir gol attı. Gerçekten de bazen böyle star oyunculara ihtiyaç var.

Messi ve takım arkadaşları alın terleriyle buraya kadar gelmiştir. Aksi yorumlar paranoyaklıktır demiş. Cihan'cığım Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Galatasaraylı biri olarak Embolo'nun ve Paredes'in pozisyonunu bu şekilde yorumlaman açıkçası bana hiç samimi gelmedi. Talişka'ya bakarsan benim samimiyetimi de anlarsın. Yani şey mi bu, yani burada takımcılık yapıyoruz. Her takımda böyle oyuncular var. Şey mi diyorsun yani, Barış Alper ve Torreira kendini yere atıyor. Buna alışık olman lazım. E sen, Talişka da yapıyor bunu. Yapmıyor mu Talişka? En çok Talişka yapıyor hatta. Ya şimdi Beşiktaş'ta da aklıma gelen kim var? Beşiktaş. Şimdi gelmedi de vardır yani. O yüzden hani oyuncu bazlı ama olsun. Aldım mesajını, cebime attım. Hiç sorun yok. Ben Dünya Kupası konuşuyorum şu an. İyi yayınlar. Bence Dünya Kupası konuşmayın. Infantino Amerika'nın kölesi olmuş. Maçlar dörde bölündü, her şey reklam oldu. Arjantin ittire ittire final oynayacak. İşte bak, böyle çok yorum var. Ben bunu az önce Erhan dinledim mi bilmiyorum. Kaçırdım mı orayı, işte son 32, son 16 çeyrek finali söyledim. İşte 32'de Uruguay elenmeseydi rakibi olacaktı. Belli mi olur gider, belki İspanya yenecekti, İspanya çıkacaktı. Bizim milli takımla karşılaşacaklardı. Hani kötü müyüz yani, Arjantin'i zorlayamaz mıydık? Hiç oynamasaydık mesela. Bu takım Hollanda'yı, Fransa'yı falan yendi. Hani hiç oynamasaydık, Dünya Kupası'nı görmeseydik ya, Arjantin'de olabilir mi derdik. Yine çeyrek final, Portekiz gelecekti ya, ne yapsın ya, gitsin Kolombiya'yı yensin o da yani. Onlar hatalı yaptı, onlar beceremediler. Arjantin'de rakipleri kötü gözüktü yani. Cihan, Osimhen'e hep 75-75 diyorlar ya, bakalım bu sene ne kadar harcamış Fenerbahçe? Ederson, Kante, Greenwood, matematiğim yetmedi de diyor. Geldik mi? Oraya mı sokmaya çalışıyorsunuz beni? Biraz böyle kaos mu istiyorsunuz? John Durant transferi ne durumda? Yönetim taraftarının sesini duydu galiba. Yok intikam alacak, yok şöyle oynayacak diye yorum yapan abiler patladı gibi. Ya bekletiyorlar John Durant'ı. Şöyle, Galatasaray'da kimseye bir haber gelmiyor şu an için. Haber vermiyorlar. İşte Okan Buruk tatil yaptığı yerde Sinan Engin'le sohbet etmiş. İşte Sinan Engin sormuş Okan Buruk'a. Demiş ki ne olacak Okan, hani transfer falan yapmıyor mu Galatasaray demiş. Okan Buruk da Dursun Başkan'ı biraz şey yapmak lazım. Yani ittirmek lazım gibi bir şey söylemiş. Yani Sinan Engin'in anlattığı bu. Belki siz de biliyorsunuzdur. Ama var yani, Galatasaray'ın bekleyen transferleri var. John Duran'ı da şu an için bekletiyorlar. Onu da söylemiş olalım. Geçeceğim onları, geçeceğim ama bir Norveç İngiltere maçı var. Top, yani özür dileyerek bu cümleyi kuracağım. Yani yanınızda çocuğunuz, oğlunuz varsa, yani kolum gibi kabloya çarpıyor ve FIFA diyor ki bu sensörü algılamadı. Ya kardeş, nasıl algılamadı? Açıklamada yaptı. Yani o kablonun yani algılanmaması imkansız. Çünkü yani Norveçli futbolcular golden sonra uzun süre topun kamera kablosuna çarptığını söyleyerek hakeme itiraz etti. İşte hemen böyle VAR'ı falan devreye sokmak istediler. Hatta eski Premier Lig hakemi Clattenburg da benzer şekilde gerçekten kablo teması olsaydı işte VAR'ın golü iptal etmesi gerekirdi şeklinde yorumunu da yaptı. FIFA ne yaptı biliyor musun? Yanıttı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Dedi ki sensör verisi temas göstermedi. Allah Allah, yani bu sensör daha geçenlerde saçı olmayan adamın, hatırlayın bir pozisyon vardı, hani sürttü saçına temas ettiğini algıladı ya, sensör çarpmış dedi. Biz ne dedik? Ya kardeşim, bilime inanmak zorundayız dedik. Ben öyle söyledim. Sensör varmış. Topun içinde 50 tane sensör var. Hatta 300 tane mi ne? Bayağı bir sensör var. En ufak şeyi bile algılıyor. Herhalde orada çarpmıştır. Bizi kamera açısından göremedik dedik ama FIFA da dedi ki işte maçta kullanılan bu connected ball dedikleri bağlı top, bu teknoloji dedi işte sensör verilerinin incelendiğini söyledi. İşte yazmış bunu. Topun havadayken diyor, böyle kalp atışı olarak falan, İngilizcesi nasıl çevirilir bilmiyorum, işte ball hurts beat gibi bir şey, adlandırılan darbe grafiğinde herhangi bir temas zirvesi oluşmadı diyor. Öyle de garip bir açıklama yapıyor. Yani bu veriye göre de diyor, topun kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair bir kanıt yok. VAR'ın müdahale etmesine gerek görülmedi ve Bellingham'ın golü geçerli sayıldı diyor. Peki FIFA'cığım, ben de FIFA'ya bir mail atacağım mesela. Bunu da açık bakıyorlar sonuçta. Şunu da soracağım mesela. İzleyenler vardır maçı muhakkak. Tamam, FIFA açıklama yapmış çarpmadı diye de. Mesela degajda bir topun havadayken değil mi? Topu havaya atarsınız. Süzüle süzüle düşer.
ama top havada patlamış gibi 90 derece açıyla düşmesinin sebebi neymiş peki? Mesela bunu da açıklasalarmış keşke. Çünkü ben bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Top havaya gidiyor, yavaş yavaş gelmesi, bir anda patlıyormuş gibi oluyor ki belli orada bir şeye çarpıyor. Bir anda böyle 90 derece hızlıca yere düşüyor. Bellingham'ın önünde kalıyor. Ya şey değil bu. Yani İngiltere düşman falan değilim. Çünkü ben maçtan önce iki takıma da sempatiyle bakıyordum ve iki takımın da kupaya renk kattığını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Hani bu maçı da bir taraf tutmadan izledim. Elimden gelse ikisini de üst tura çıkartırdım. Çünkü ikisi de gerçekten kupaya renk kattılar ve futbolu güzelleştirdiler. Yani kötü bir şey yapmadılar. Yani maçı da böyle tarafsız bir şekilde izledim. İlk yarıda Norveç çok iyi oynadı ama ikinci yarıda İngiltere'de aldı sazı eline, başladı çalmaya. Hani zaman zaman tamam böyle İngiltere üstünlüğü ele geçirdi. Hani zaman zaman Norveç geçirdi. Hani iki takım da tur atlasaydı şunu diyemezdim. Ya işte İngiltere'ye yazık oldu, Norveç'e yazık oldu diyemezdim. Çünkü arada öyle büyük bir kalite farkı yoktu. İngiltere tamam hani bir tık daha iyiydi. Yani kazandı ama o pozisyon var ya hepimizin gördüğü, işte Charlotte'un Haaland'a pası vermediği pozisyon. Hani verseydilerle bunu da konuşamayız tabii. Hani bomboş pozisyonda Haaland'ı topu atmadı. Hani verseydi ne olurdu? Yüksek ihtimal 2-0 olurdu. Muhtemelen de Norveç tur atlayacaktı ama olmadı. Düşünsenize yani sizin elinizde parlayan bir yıldız var ya. Takımınızda böyle Haaland gibi bir adam var. 2 metrelik. Dünyanın en iyi pivot santraforu varken. Hiç orta açmadılar adamlar Haaland'a maç boyunca. Hani Haaland'a pas vermemek için böyle sürekli topu dolandırıp durdular. Adama pas atmadılar, çok ilginç. Hani Norveç hocasında da hani bizim Montella gibi bir şey olmuş adamcağızı. Neden böyle bir şey yaptı ya? Hani Charlotte'u kenarda tutup sağ kanatta Bob'la başlasaydı falan. Çünkü o Bob oyuna girdikten sonra bayağı bir etkili oynadı. Hani İngiltere'yi orada bir zorladı. Haaland da zaten 75'ten sonra tamamen oyundan düştü. Yoruldu, motivasyonu kayboldu. Böyle gezindi sahada. Hani o senaryodan sonra belki Charlotte'u sokabilirdi. Hani 3. bölgede açılan ortalarla, hani pivotlarla oynayabilirdi. Ama hoca hiçbir şey yapmadı ya. Bilmiyorum, bu adamların o kadar, yani yanlarında yardımcıları var, istatistikçileri var, maçı analiz eden kişileri var. Yani biz ekran başında bu kadar kolay görebiliyorken neden böyle hamleler yapmıyorlar? Ya biz çok iyi bildiğimizi zannediyoruz, tamam mı? Ya da adamlar biliyor, bizim göremediğimiz bir şey var. Yani 1.96 sağ kanat mı olur arkadaş ya? Var mı yani aklınıza gelen? Değil ki ya Cihan, 1.96 kanat oyuncusu var bana deyin ya. Uçuyor kaçıyor. Yani kanat dediğin, yani bek dediğin atom karıncadır ya. Hızlıdır. Yani bilekleri zariftir. Topla adam eksiltir. Sen gidiyorsun pivotu sağ kanat oynatıyorsun. Charlotte ne yapıyor? Aldığı topla dripling yapamıyor. Yani tamam bu adam 2 metre de birazcık da hantal olur yani. Adamın hem 2 metre olup hem de pırpır olmasını bekleyemiyoruz. Çizgiye de gidemedi. Çizgiye gidemeyince de sürekli topa basıyor Charlotte. Destek bekliyor orada. Ama yani evet, zorlamadı mı? Zorladı. Yani 1.96 boyuna rağmen bence orayı zorladı. Kötü oynadı diyemem. Ama yine de ben hocaya yazıyorum ya bu skoru. Biraz da Haaland'ı eleştirebiliriz. Yani çünkü bariz bir şekilde maçı saldı. Ya Harry Kane de mesela Haaland'la aynı yaşta. Adam o yaşta gitti savunmaya kadar yardıma geldi, hala koştu falan. Yani sen yarı finali hedeflediğin maçta 40 dakika geziniyorsun. Yani bunu yapmaman gerekiyordu ama hoca da hiç bir müdahale etmedi. Biraz da yani bir tık da buna takıldım işin açıkçası. Bir de Haaland'ı tamam, İşte millet kızıyor hangi akla hizmet çıkardı falan, ona bir şey demiyorum, dolandı çünkü. Bir direkten dönen bir de Norveç'in şutu vardı, şimdi aklıma getirmeye çalışıyorum. İyi takım Norveç, hani çeyrek finale dek bence güzel futbolla hak ederek de geldi. Tamam Haaland'ın buraya kadar da katkısı inanılmazdı. Ama bu maçta böyle biraz şeydi ya, küskün oynadı. Güçleri buraya kadar yetti diyelim, yoruldular ve zaten uzatmalarda bittiler. Ama şu kablo işine biraz kafam takıldı ya. Ona bakıyordum konuşurken. Ya Portekiz-Hırvatistan maçı. O maç hani aklıma gelmedi ya. Yani saç telini algılayan toptaki sensörler, yani orada top yön de değiştirmiyor. O kadar hassaslar güya. Ama aynı sensörler, affedersiniz yani, bu kabloyu algılayamıyor ki top yön değiştiriyor ya. İzleyen herkes bunu görür gerçekten. Nasıl öyle bir şey yaptılar anlamakta zorluk çekiyorum. İyi günler dilerim. Sanırım sensörler demiş, yerden çimlerden 2.5 metre yukarısını algılamıyor. Olabilir ki burada Tanrı'nın eli çalışabilir demiş.
FIFA Başkanı dün açıklamalar yapıyordu. 2030'daki Dünya Kupası için daha fazla takım katılacak. 60 küsür tane, 64 tane.

olması lazım. Başkanıma bu Dünya Kupası'nda az para geldi galiba. Yakında Hindistan, Çin, San Marino hepsi Dünya Kupası'nda olacak gibi. Çin olabilir mi diyeceğim. Hani San Marino falan biraz zor da, Hindistan falan biraz zor da. Of yani şey yapıyorlar. Şimdi burada Yeşilburun Adaları falan bir hikaye çıkarttı ya kendine. Anladın mı? İnsanların hoşuna gitti. Orada bir Vozinya hikayesi falan çıktı.

görmüştük. Biz top çarpıp direğe falan değmişti. Ama öyle bir şey değil bu yani. Bu top bildiğin direkt düşüyor yani, çarptığı belli. Tsubasa vuruşu gibi olay oldu diyor. Ya inanılır gibi değil. Bir şey değil mi? Bizde olsaydı bu, bak şu an ülke yıkılıyordu. Biz İngiltere'nin karşısında Türkiye rakibiz. Tamam mı? Böyle bir gol yedik. Ya biz Paraguay maçını iptal ettirmek için adama hırsız muamelesi yaptık ya. Hakemin saatini çaldı dedik. Editledi, kırptık, mırptık, tamam mı? Ya adam saati alıyor. Hani espri olsun diye bir koluna takıyor, yakışıyor mu falan diye. Ya gidiyor, iki dakika sonra hakemi geri veriyor saati zaten. Hani biz maç iptal olsun diye hakkımızla kazanamıyoruz ya, tamam mı? Hakkımızla kazanamıyoruz, alışmışız. Ya bir şey olalım, bir şey bulalım da hani karşı tarafın kural hatasından faydalanalım. Ne bileyim, bir şey yapsın. Biz haksız da olsa oraya gidelim yani. Adamlar tam Norveç'te itiraz etti. Bence etmek zorundalar yani, çünkü bu pozisyon bariz belli. Ama bence daha sert itiraz etmeleri gerekiyor dediğin gibi yani. Ama öyle bir açıklama yapsalar bir şey diyeyim sana. İşte top çimlerden bilmem kaç metre yüksekliği algılayamıyor açıklaması daha vahim bir açıklama. Zannetmiyorum ya. Sensörler havada çalışmıyor olamaz değil mi? Öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Evet, hatırlıyorum. Galatasaray Fenerbahçe. Ama Burak Samet şöyle yani, Burak'ınki izlediğinde çok böyle anlaşılabilir gibi değil. Yani bir şeye çarpıyor gibi. Ama rüzgar gibi de var. Sen bir dünkü maçı izle. Yani dünkü maçta bariz belli. Top böyle bir anda yere çakılıyor. Sensörlerle ilgili teknik bir açıklama okudum. Sensörler o kadar yukarıdaki şeyi algılamıyor. Normal şartlarda orada bir temas beklenmediği için. Ama bunun nasıl bir türbin görüntüsü çıkmadı hala ona şaşırıyorum. Çıkmadan engellediler mi, ne oldu onu da çok merak ediyorum. Muhakkak türbinlerden biri çekmiştir diye düşünüyorum. Muhakkak çıkacaktır Melih, ben de düşünüyorum. Ha, biraz böyle X'te mix'te falan, böyle Reddit'te Meddit'te falan gezmek lazım. Oralarda falan vardır muhakkak. Yani Telegram'da Melegram'da ben de bakıyorum. Özellikle bakacağım ona. Ya da dediğin gibi yani oraları da mı el attılar çıkmaması için. Hüseyin Mecit, merhaba Hüseyin'cim. Sağ ol, Allah senin de işini gücünü rast getirsin. Abi şu Trossard ne oldu ya, gözünü seveyim artık, geliyor mu gelmiyor mu? Trossard, Greenwood değil mi? Bunlar böyle yine Galatasaray'da oynayan genç oyuncu. Ogovuchu muydu? Yani adı da o kadar garip bir ismi var ki. Vallahi Trossard bitmiş diyorlar. Ama ben dediğim gibi bunu Trossard ismi çıktığından beri söylüyorum. Yani İnönü'de, Tüpraş'ta Trossard'ı görmeden inanmam diyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Hani belki buradan gelirse... Mesela attığı gollerden sonra Trossard'ın şöyle bir huyu var arkadaşlar. Sakin kalır, sevinmez. Yanına oyuncular arkadaşı gelirse onunla böyle çak çak yapar, sarılır falan. Donuk bir yüz ifadesi vardır yani. O dürbün hareketi var bir tane. O dürbün hareketini yapıyor, sonra da yerine dönüyor. Yani burada bunu yaparsa mesela, Süper Lig'de bunu yaparsa yarın gazete manşetleri. Söylüyorum, Trossard mutsuz. Ya bu söylentiler çıkacak. Ben şimdiden size söyleyeyim. Adamın şeyi bu yani, karakteri bu. Yani adam mutsuz falan demeyin. Yani golden sonra bazen böyle zaman zaman kalabiliyor. 20 milyon euro bonservis. Versin ya, Beşiktaş da versin. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'dan eksik kalır yanı mı var? Ne olmuş yani? Ben görüyorum şimdi ya, 32 yaşında adama 20 milyon euro bonservis, 7 milyon maaş. Fenerbahçe veriyor 39-49. Galatasaray da veriyor 50 milyon 60 milyon. Beşiktaş da versin, ne olmuş? Yani sonuçta Akbodu falan değil. Akbodu'ya falan verince kızarım. Akbodu kim kardeşim ya? Wolverhampton'dan sen 3. sınıf bir tane stoper alıyorsun. 18 milyon para veriyorsun. Ya Trossard'a veririm. Ya ama şöyle mi olacak mesela? Mertens gibi, Tadic gibi, Dzeko gibi. Hani örnek bir profesyonel mi olacak yani? Bu bilinçle mi her maçta sahada maksimumunu verecek? Yoksa İlkay gibi mi? Ederson gibi mi? Rafa Silva gibi mi? Direkt böyle emekli yatış moduna mı geçecek? Benim için önemli olan bu düşünce. Beşiktaş'ın da yıldızlara ihtiyacı var. Yani yeter yani, sürekli böyle vasat altı futbolcularla kadro kurmaya çalışıyor. Böyle geleceğe yönelik cevherler de olacak tabii ki. Ama görev adamları da olacak. Bir de böyle yıldızlar da olacak. Yani ben Premier Lig'i çok izliyorum. Zaten dostlarım bilir. Hani genel olarak da Arsenal'ın bu seneki her maçını takip ettim diyebilirim. Ne zaman böyle Arsenal skor üretemese, tamam mı? Oyunu açamasa dostlar, bir şekilde o Trossard maçı çeviriyordu, takımı ateşliyordu. Yani ne zaman ne gerekse şapkadan böyle tavşan çıkarıyordu. Ben çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer gelirse, hala inanmıyorum. Belki şu an olmuştur ama

0: Çünkü Beşiktaş ilk 11'inde böyle kazanmayı bilen, büyük maçlarda ağırlığını ortaya koyabilecek oyuncu eksikliğini yıllardır yaşıyor. Yani Trossard bu açığın kapatılması konusunda gerçekten ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ne yapmış bakalım istatistiklerine Trossard'ın? Bir saniye, bu zamana kadar ona hiç bakmadım mesela. Yapmıştır ama güzel şeyler. Bir kopya çekelim. Şuraya da gireyim. 521 maç toplamda çıkmış kariyeri boyunca. 138 gol, 78 asist. Güzel yani, bence süper bilgi. Bir de bu adam daha 1,5 ay önce falan Şampiyonlar Ligi'nde finalinde asist yaptı ha. Daha sonra da Dünya Kupası'nda 2 gol 2 asistle oynadı. Ve bu adam Beşiktaş'a gelmek üzere. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Hani tamam Greenwood falan da iyi oyuncu ama Trossard benim adamım. 32 işte yapar. Hani en son yıllar evvel kaçta geldi şey Quaresma? Oldu mu bir 16-17 sene? İşte Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle finale gitmişti. Kupayla falan fotoğraf çektirmişti. Ardından ilk 18'e alınmamıştı, hatırlayın. O adam Beşiktaş'a gelmişti Quaresma. Sonra Beşiktaş'a geldiğinde de neler yaptığını da hatırlayalım. Gerçekten müthiş işlere imza atmıştı. Ama Trossard bende yok arkadaşlar. Bende var da Beşiktaş'a geleceğinin inancı bende yok. Yani Sergen Hocam gibi. Bilmiyorum ama bayağı böyle ciddi falan yazıyorlar. Bitti gitti işte imza için İstanbul'a geliyor falan diyorlar. Yani bayağı böyle detaylar konuşuluyor. Yani Bein Sports da verdi bunu, anladın mı? Hem Arsenal'la dedi, hem dedi oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor, anlaşmaya sağlandı. Hani İstanbul'a gelecek, resmi imza sürecine geçmesi planlanıyor falan. Vallahi şu an benim gözlerim hani futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya bakıyor. Diğer hiçbir yorumcunun söylediğine bakmıyorum. Cihan yukarıda internet çekmiyor, o yüzden sansür algılamamıştır diyor. Cihan Burnley'den aldığımız oyuncunun adı ne demiş, ben de söyleyemiyorum diye. Ogovuchu gibi bir şeydi ya. Ogocukvu muydu? Ogocukvu. Evet. Bildiğim bir oyuncu değil bak. İzlerim Premier Ligi ama onu çok tanımıyorum. Önceden de sordunuz bunu bana. Genç oyuncu, şeye uyduğu için alınıyor. Bu 10+4'e uyduğu için alınıyor. Adam çarşamba İstanbul'da, sen de gel gidelim karşılamaya demiş Hilmi. Öyle söylüyorlar Hilmi işte. Yani. Ben Müslüm Cihan o kablo Tanrı'nın kablosu demiş. Ya işte şeyden mi yapıyorsun, Maradona'nın dokunuşuna bir benzetme mi yaptın? Ne demiş? Ligimize mi dönsek acaba? Ya neyine döneceksin? Boş ver ya. Gel bırak. Dünya Kupası daha güzel. Ciddi söylüyorum. İzleyin bak, tadını çıkarın. Hem burada böyle şey de izlemiyorsun. Şimdi sen kendi takımının maçını ligde izlediğinde nasıl izliyorsun? Artık birçok kişi maçı izlemiyor. Hakemi izliyor. Şu hakem bir hata yapacak mı? Bir hata yapsa da ben bunu X'te paylaşsam, yarın yenilirsek bir bahanem çıksın falan, bunu bombalayayım falan diyerek o kadar çok hakemi izliyoruz ki hani ister istemez bir hatasını buluyoruz ki o kadar fazla, yani var mıdır bir 60 tane hakem yorumcusu var mıdır sosyal medyada üst düzey? Hadi üst düzey 20 tane diyelim. Ve bunun bir de X'te yorum yapanları var. Bir de X'te özellikle sırf bu hakem hatalarını yorumlayan bir sayfa var, tartışmalı pozisyonlar diye. Onun da ben kim olduğunu biliyorum da kimse bilmiyor. O da mesela yorumlar yapıyor. Ama ben biraz Dünya Kupası tarafındayım ya. Yani küçük ülkelerin yaptığı sürprizler falan bana muazzam oluyor. İşte şey falan organizasyon olarak kötü falan diyorlar ama organizasyonları da güzel oluyor. Ben seyir zevki açısından da iyi turnuvalardan biri olduğunu düşünüyorum. Mesela 2006 yılında kağıt üstüne bakın. Hani Yıldızlar topluluğu vardı turnuvada, değil mi? Bütün bizim tanıdığımız o Yıldızlar o turnuvada boy gösterdi. Ama çok sıkıcı bir turnuva olmuştu. Sürekli böyle kabız futbol vardı. Defans oynayan futbol vardı. İşte defans harikalar yaratan bir İtalya vardı. Onlar da zaten kupayı aldılar. Ben hepsini izliyorum ama yani seyir zevki açısından gayet güzel turnuva oluyor. Yani beğenmeyenlerin de önceki turnuvalardan nesinin kötü olduğunu anlatmasını bekliyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Ama böyle dişe dokunan da bir açıklama çok göremedim. Evet, hani Amerika, Kanada, Meksika futbol ünlü yerler değil. Evet, Amerika dünyanın en sıkıntılı, en problemli, en bencil ülkelerinden biri olabilir. Despot olabilir ve belki emperyalist de olabilir. Ama sahalar, stadyumlar, organizasyonlar, Hani yenilenen futbol kuralları, bol mücadele, yıldızlar, yıldızlar ve yine yıldızlar. Evet, hayatta zaten eleştirilecek çok şey var ama ya bu güzel turnuvaya da Mete Gazoz gibi o katmanın bir anlamı yok ya. Biliyorum Amerika öfkeniz olabilir ama ben saha içini konuşuyorum. Abi ben seni etiketlemiştim, adam kendi ismini söylüyor demiş. O kocuk mu? Bir daha atsana bana, buradan da açalım. Herkes hep beraber duymuş olalım. Cihan ister misin? Galatasaray bir anda Greenwood'u açıklasın, Zaha gibi diyor. Ya şöyle, Fener cidden bazen şeye kızıyordum ya ben hani. Ya yorumcular mı bu? Bazen başkanlar diyordu ya işte. Fenerbahçeli, Galatasaraylı. Bunu özellikle Beşiktaşlı başkan Serdal Adalı diyordu. Yorumcular biraz destek çıksın diye. Şimdi Aziz Bey geldikten sonra İsmail Kartal da demeye başladı. Yorumcular zarar veriyor diye. Bir tık katılmaya başladım biliyor musunuz? Ya çok ünlü bir isim. Şimdi diyor ki çıkmış. Şimdi bu adamların menajerleri buraya takip ediyor. Burayı takip ettirdikleri insanlar da var. 39 milyon istiyorlar diyor. Aziz Yıldırım o kadar kafaya takmış ki diyor. Bugün 59 yaptık deseler çıkarıp 20 milyon da verecek diyor. Ya düşünsenize, sen bir oyuncu transfer ediyorsun ve senin takımın yani, değil mi? Destek olman lazım. Şey de ya orada hani tamam sallama da. Hani gelen bilgi, bu bilgi de varsa sen de bunu da söyleyeyim. Ya 39 çok istiyorlar. Fenerbahçe rakamı düşürmeye çalışıyor. Bu şartlarda bu transferi yapamayacak gibi. Ama biz böyle hep şey satma peşindeyiz. Hayal satma peşindeyiz. Ya 39 var. 59 çekseler bugün diyor 59 ödeyecek. Niye ödüyor? Ha? Yani herhalde o 20 milyon böyle 20 TL gibi düşüyorlar. 20 milyon. Yani 20 milyon dolar mı euro mu? Hayal edemeyeceğim bir rakam. Ya TL'ye çevirsem herhalde bizim ofisi falan doldurur yani. 20. Tamam futbol, tamam orada başka bir şey. Bizim hayatımızdaki paralar konuşulmuyor tabii ama futbolda da 20 milyon fazla. Beşiktaş Trossard'ı getiriyor 20 milyona. Yani o aradaki 20 milyona bir topçu daha alırsın. Ki Arsenal'dan oynayan bir oyuncu 20 milyona getiriyor. Tamam yaşı 32 falan olabilir. Ha, maaşı da bir tık yüksek olabilir. Ama bu oyuncular buraya böyle geliyor. Ha, Leroy Sané de böyle geldi. Osimhen de böyle geldi. Sonra aidiyeti buluyorlar kendilerine. Osimhen'de bir tık daha farklılık vardı. Avrupa'da o paraları veren kulüpler vardı ama maaşı biraz düşüktü. Hani 15 falan teklif edildi Galatasaray'dan, 20 küsur alıyor. Hani oraya istese giderdi ama burada kiralık geldiğinde gerçekten taraftarı çok sevdi. O aidiyet hissini aldı. Ama Leroy Sané mesela ben çok aidiyet olduğunu düşünmüyorum yani. 9 milyon değil mi? 9 alıyor Leroy. 9 milyon euro maaşı var. Net maaşı, oynuyor, takılıyor yani. O yüzden hani 7 milyona da gelir Trossard. Ama yok Sané'yi beğeniyorum. Yani şöyle beğeniyorum. En azından bir şey yapabilecek dediğim bir futbolcu var. Mesela Greenwood değil mi? Trossard. Topu ayağına aldığında evet bu adam bazen eli ayağına dolaşıyor. Bazen takım bütünlüğünü bozuyor. Ama zaman zaman çıkıp da işte o şapkadan tavşan çıkaracak oyuncular da kadroda bulunması lazım. Hani bir iki kişiyi eksiltiyor, dikine hemen ters kanada falan paslar atıyor ya, çaprazdan gidip ortaları var mesela, inanılmaz. Yapıyor bunları, gününde olması lazım. Biraz da yaş geldi artık ya, olacak o kadar. Cihan selam. Normalde Mbappe bende hep soru işaretiydi şimdiye kadar. Ama bu turnuvada artık bence adam saygıyı hak ediyor. Normalde Ronaldo Nazario'cuydum ama sanki Mbappe geçti onu demiş. Acayip bir seviyor diyor. Ya kıyas kötü bir şey. Şimdi bana Mbappe mi Ronaldo mu desen, ben eskiye duyduğum özlem sebebiyle Ronaldo diyeceğim. Tamam mı? Ha, Ronaldo belki bu dönemde oynasaydı Nazario, daha sert, stoperlerin daha birlikte olduğu, daha kazma olmayan, özür dileyerek söylüyorum, daha yetenekli stoperlerin olduğu bir dönemde oynasaydı belki bunu yapamayacaktı. Ama ben hala mesela Nazario'cuyum. Bu şey gibi düşün ya. Mesela eskiden yaptığın şeyleri izliyorsun ya işte. Bazen önüme böyle videolar çıkıyor ya, biz diyor küçükken ne kadar aptalmışız. Perdenin arkasına gidip görünmez zannediyorduk kendimizi. İşte kulağımıza böyle mandallar falan takıyorduk. Çeşmeden böyle bardağı koyardık, böyle açıp kapatırdık, bardağı ayarlamaya çalışırdık falan. Bunu mesela insanlar yapıyor şimdi sosyal medyada, influencerlar görüyorum. Çok da gülüyorum. Gerçekten yaptığımız şeyler yani. Dolabın mesela kapağını açınca ışık yanıyordu yani, kapanınca neden bu ışık sönüyor falan, böyle çaktırmadan aralardık falan buzdolabını. Yapanlar vardır elbet. Bu da geçmişi özlem olduğu için ben o yüzden Ronaldo derim yani. Hala Mbappe diyemem ama Mbappe de yetenekli çocuk. Yetenekli çocuk, ona bir şey söyleyemiyorum. Yani ben Mbappe'nin yerinde olsam mesela Madrid'de her maçı içime Fransa forması giyerim. Daha doğrusu Fransa formasının içliğini giyip öyle çıkarım. Yani Fransa forması giyince bambaşka bir futbolcu oluyor. Hani evet Messi gibi hani inanılmaz bir yetenek değil ama hani bazı konularda dünyanın en iyi oyuncularından birisi, acayip patlayıcı hızı falan var. Hani böyle şeye baktım, bu patlayıcı gücün yani bir adı yok mu dedim ya, herkes böyle sprint miprit diyor falan. Akselerasyon diye bir şeymiş. Doğru söylemişimdir umarım. Böyle şeymiş işte futbolda falan. Neymiş? Ya yani hızlanıyorsun ya, bir anda böyle depar atıyor ya. Singo'nun gibi patlayıcı dedikleri koşu buna böyle deniyormuş. Mbappe de bunun en iyisini yapanlardanmış. Yani istatistik bazında ona baktım. Böyle yani nasıl anlatayım, daha basit. Çünkü ben de bilmediğim için ben de okumuştum. Yani daha böyle basite indirgemeye çalıştım. Yani sıfırdan veya düşük hızdan böyle yüksek hıza çok kısa sürede çıkma kapasitesi gibi bir şey. Arabanın 0 kilometreden 100 kilometreye çıkması gibi bir şey. Buna futbolda da böyle akselerasyon deniyormuş. Yani en önemli fiziksel özelliklerinden biriymiş futbolcuların. Özellikle kanat oyuncuların falan. Böyle forvetler, defansif orta sahalar falan orada çok bakmıyor da. Kanat oyuncuları için mesela bu scout ekipleri falan transfer ederken falan bu akselerasyon dediği şeye bakıyorlarmış. Ben de öğrendim. Sizle de paylaşmak istedim. Bir bilgi bir bilgidir ya. Neden? Reid Murat Özen Ahmet Konanç'a radyodan zehirli ok atsan ortalık alev alsın. Kesin Ahmet Konanç dinliyordur şu an diyor. Valla Murat Özen sırf fotoğraf çektirmek için, Allah'tan evli de böyle spor yapıyorum demek için spora gidiyor. Spor salonuna gidiyor. Spor salonunun dışında bir kahve yeri var. Orada bir kahve içiyor. İki eşofman giyiyor. Bir dumbbell kaldırıyor. Bir sırt çalışıyor. Bir ters kol yapıyor. 15 dakika sonra çıkıyor salondan. Bir de oradaki özel hocaların cebine birkaç para sıkıştırıyor. Hocam sizi çalıştırıyormuş gibi yapın beni diyor. Spor falan yaptığı yok. İnanmayın yani Murat Özen'e. Cihan doğru söyle. Trossard transferini kıskandın mı? Kıskandım. Sen Osimhen'i kıskanmış mıydın? Bence kıskanmışsındır. Leroy Sané'yi geldiğinde değil mi? Kıskanmışsındır. İlkay kıskanmışsındır. Tam İlkay performans veremedi ama kıskanmışsındır yani. Mesela ben Fenerbahçeli olsaydım, Galatasaray bu isimleri transfer etseydi kıskanırdım. Mesela Trossard'ı kıskandım. Çok iyi oyuncu ya. Evet. Yani 20 milyon falan ben görüyorum. Bence pahalı da değil ya. Artık alıştık yani 20 milyon, 7 milyon maaşlar falan. Ama gelmeyecek bence. Haftayı bombalıyorlar. Fenerbahçe falan. Beşiktaş gerçi son dönemlerde hiç yıldız transferi yapmıyor. Serdal Adalı da gemileri yakmış olabilir. Olabilir, bilemedim. Ama hala inanmıyorum. İçimdeki inanç eskiden %20 idi. İşte bu İstanbul haberleri falan çıktı. Şu an %30 gelecek tarafındayım. %70 gelmeyecek tarafındayım. Bir pürüz çıkar. Çıkmasın Beşiktaşlar diyor. Ay senin dilinin bağına falan. Çıkmasın gelsin. Söz ben de geleceğim, ilk maçı izleyeceğim. Akredite edeceğim kendimi. Nasıl Beşiktaş'ın o taraflar? Bir ara yenileniyordu basın türbü. Düzeldi mi acaba? Greenwood mevkisini dünyadaki en skorer futbolcusundan biri. Ha. Şey mi diyorsun abi, bize de Greenwood geliyor. Bırak şu Trossard güzellemesini, biraz da Greenwood'u mu güzelle diyorsun. İyi oyuncu. Bir şey demedik canım Greenwood'a. Yani son aşamada şu an. Yani imzalar atılmak üzere. Yani oyuncu İstanbul'a gelmeden doğrudan Avusturya kampına falan da götürülebilir. Çünkü hani şey duyduk yani. Hani Aziz Yıldırım'la falan İrfan 25'in arası iyidir. Ararlar, konuşurlar, sohbet ederler. Aziz Yıldırım. Aydın Cingöz de arar. Yani bilhassa onlardan gördüğüm. Hani 3-4 antrenmanla takımla birlikte yapmasını istiyormuş Aziz Yıldırım. Yani Greenwood'u alacağım. Hani direkt Avusturya kampına katacağım. Ben 3-4 antrenman takımla yapmasını istiyorum demiş. Çünkü ön elemelerde oynatma niyeti varmış İsmail Kartal'ın. Bilmiyorum yani, o bitmiş olabilir. Hani bugün belki açıklanır. Çok Greenwood olayını takipte değilim. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı haftaların olsun. Artık Dünya Kupası şekillenmeye başladı sanki. Fransa İngiltere finali diye düşünüyorum. Fas'a üzüldüm. İleride Afrika takımlarından en az birisi yarı final oynayacak diye düşünüyorum. Sevgiler Derfin Yunus. Tane mesajını atmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi Okaçuk bu geliyor mu? Bugün atacakmış imza. Evet yani Fenerbahçe ile ilgili çok bilgi gelmesi de Galatasaray ile ilgili bilgi geliyor. Yani böyle %30 topla oynayan takımdan %70 topla oynayan takıma gelecek birazcık. Yani çünkü transfer olduğu yer çok fazla topla oynayan bir takım değil. Bu noktada. Yani böyle Torreira'ya bir tehdit oluşturur mu? Yani oluşturacağını çok zannetmiyorum ya. Hani gerektiğinde böyle Torreira'nın dinlendirilmesi için transfer edilmiş bir futbolcu gibi. Başkan memnun. Dursun başkan az para harcadı. Hani tanıdık menajerler memnun. Torreira da darılmadı. Hoca da memnun. Daha ne olsun yani. Bu yanlış mı? Bana sorarsan. Değil yani, çok da değil. Hani satın alma opsiyonuna göre doğru bir transfer hamlesi olarak da düşünebilirsiniz. Hani eğer böyle zor gerçekleşecek bir satın alma maddesi varsa Asprilla gibi, ara sıra birkaç maçta oynasa yeter. Hani sonuçta Galatasaray'ın belli bir bütçesi var ve yabancı sınırı var. Garabet var daha doğrusu. Böyle bir garabet diyeyim ben ona. Öyle bir saçmalık ki. Hani o yüzden Torreira ve Lemina'nın kaldığı ortamda falan böyle sonradan belki rahat eder, bir sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Bugün gelir. Bugün açıklarlar onu. Fenerbahçe ve Beşiktaş olunca bilmiyorsun, Galatasaray olunca bugün açıklar mı diyorsun? Oradan daha az bilgi geliyor. Buradan daha çok bilgi geliyor. Ona istinaden. Patlayıcı güç eşittir ivmelenme diyebiliriz. Evet, mesela daha kolay. Doğru söylüyorsun. Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası gösterdiği duruşu demiş. Hiç unutmuyorum. Milletimizden özür diliyorum. Sorumluluk bana ait dedi ve milli takımı bıraktı. Doğru ya da yanlış. En azından sorumluluğu aldı. Evet, zaten bırakacaktı. Ama en azından dediğin gibi bu hamleyi yaptı. Ama diyorsun bugünkü çocuklar bunu yapmıyorlar. Suçu taraftarda mı arıyorlar diyorsun. Haklılık payında var. Cihan, Mbappe diyen Ronaldo Nazario'yu izlememiştir. Net Rıdvan. Ya işte Rıdvan, diyorum ya sana. Ya adam tamamen bitiriciydi ama dönemsel farklılıklar çok fazla ya. Ya karşılaştırma. Şimdi Mbappe de kötü bir oyuncu değil ki ya. Mesela Ronaldo garipti. Her türlü gol atıyordu. Adam burnuyla vuruyordu, giriyordu. Öyle garipti. Adam tam bir bitiriciydi. Ya Mbappe daha, tarzları da aynı değil ki. Hani Benzema mı Ronaldo mu desen, hani onların tarzları bir tık aynı. Benzema da böyle ceza sahası içinde çok beklerdi. Topu aldığında işte sırtı dönük falan, topun dibine, tam bitiriciydi. Ama Mbappe öyle değil. O biraz daha böyle hızından, çevikliğinden falan yararlanıyor. Tarzları aynı değil. Yok vallahi kıskanmadım, çünkü o sene bizde Rafa vardı. İşte şeyi düşürüyorsun Ömer. Şimdi sen de Rafa Silva var diye Osimhen'le Leroy Sané'yi kıskanmıyor musun mesela? Yani Rafa, evet Rafa da iyiydi dediğin gibi. Aslında o çocuk küsmeyene kadar kötü oynamıyordu ya. Hatta bir ara Galatasaray almayı falan, alsa nasıl olur falan deniliyordu. O çocuğu bir küstürdünüz. Böyle kaçtı gitti falan. Elindekilerin kıymetini bilmiyor Beşiktaş. Ne demiş? İbrahim Yavuz da milletle kavga etmek için spor salonuna gidiyor demiş. Okudum artık. Okudum. Abi Singo patlama yapınca sakatlanıyor yalnız. Yapmasın aman ya. Singo'dan bıktık. Yani o adam o patlamayı yapınca aha diyorsun. Ben zaten bakın Dünya Kupası'nda bir pozisyon vardı. Geçen programda da söyledim. Çok tekrar düşmek de istemem genelde. Çok dikkat ederim buna ama ya bir pozisyonda böyle ayağını açmıştı. Hatırlayın, topu almak için. Dedim ki yanımdaki arkadaşıma, Singo'nun dedim 5 dakika sonra arka bacak çekecek, iyi izle dedim. 5 dakika olmasa da bir 12 dakika sonra çekti. Ya yine böyle ağızla nefis bir tat bırakıp sakatlanıyor ama bu sefer geri dönecek. Erken dönecek yani, aynı yerden sakatlanmamış. Onu da söylemiş olalım. İşte bir hafta önce, 2 hafta sonra çalışmalara başlanacak deniyordu. Bugün ayın 13'ü. Onu söylediklerinde ayın 5'iydi, 6'sıydı bir hafta. İşte haftaya falan ayın 20'si gibi, 21'i, 22'si gibi çalışmalara başlar diye düşünüyorum Singo. Cihan selam. Trossard'a da yıldız denmez ama ya. Her gelen topçuya yıldız der olduk demiş. Trossard için mi diyorsun? Yani şöyle, ya yıldızdan kastın ne arıyorsun mesela sen? Denir ya. Arsenal'da oynuyor falan. Hani Dünya Kupası'nda da adam iyi işler. Sen şundan istiyorsun herhalde. Yıldız dediğinde işte, hani Aziz Yıldırım gibi düşünüyorsun. Her oyuncuya yıldız diyor. Hani Van Persie yıldızdır diyorsun. Roberto Carlos yıldızdır. O zaman güçlü oyuncu diyelim. Buna başka bir isim bulalım. Oluru var oyuncu diyelim. Oluru var oyuncu. Oluru var. Ya yıldız dersin ya şimdi de. Arsenal'dan transfer ediyorsun. Tamam, yıldız dersin yani. Anladım ben senin demek istediğini. Diyorsun ki isim olan. Yani ismi olan birisi olsun ki ben ona yıldız diyeyim diyorsun. Çok izlemediğin için öyle düşünüyor olabilirsin. Bilmiyorum. Ya ben günlerdir bekliyorum bu transferi. Ama yine de ha, muhasebeci değilim. Bütçe fiyat çetelesi tutmaya da niyetim yok. Hani Beşiktaşları, ben Beşiktaşları için seviniyorum. Yani yıllardır hasretini çektikleri sol açık forvet eksikliğini fazlasıyla dolduracak bir model. Hani böyle sadece genç oyuncuları yönelerek toparlanması mümkün görünmüyor Beşiktaş'ın. Evet anlıyorum. İşte bazıları şunu diyor. Ya Beşiktaş tamam kardeşim şampiyon olamıyor. Bir geliri de yok. Bir tamamen gençlisin, bir yapılanmaya girsin. O iş öyle de olmuyor maalesef. Yani böyle kaliteli, tecrübeli, takımı ateşleyecek, güven verecek, liderlik yapacak oyuncular da lazım. Arzu Hanım hoş geldiniz, selamlar. Stüdyoyu mu temizleyeceksiniz? Evet. Yine bana denk geldi değil mi? Nazınız bana geçiyor. Diğer yayıncılar varken bunu yapamıyorsun. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Buralar, elinize sağlık, buraları da böyle temiz yaptığınız için. Kolaylıklar diliyorum efendim. Evet, kadıncağız stüdyoya girmeye korkuyor. Bilin bakalım neden? Çünkü Emre Tilev her girdiğinde darlıyor. Hangi takımlısın, hangi takımlısın falan diye. Kadıncağız da Beşiktaşlı. Bizim patron da Fenerbahçeli. O da sormuş. Ben Fenerbahçeliyim demiş. Ya ne olacak Beşiktaş'ta, sanki patron kovacak onu. Yani biz de Galatasaraylıyız sonuçta. O da geldiğinde sessiz oluyor böyle falan. Emre Tilev de bilerek soruyordu falan. Bir de bırakmıyor kadıncağız işte. Oturuyor. Kocan ne yapıyor? Eşin ne yapıyor? Çocuklar nasıl falan. Hani kız okulu ne yaptı falan. Böyle yarım saat böyle bir tırnak içinde esir alma olayı var. O yüzden biri stüdyodayken girmiyor Arzu ablamız. Bu bilgiyi de size neden verdim bilmiyorum ama sohbet olsun. Sonuçta hepimiz artık arkadaş olduk. Harikasın, program 3 saat olsun diyor. Johnson güzel insan, Mehmet Acı. Icardi ne oldu? Miami'de tatildeymiş yengemizde. Icardi yengeyle bir ara kavga etti. Öyle söyleyeyim sana. Daha sonra barıştı. Icardi defteri böyle sessiz sedasız kapandı ya. Şu an boşta. Aziz Yıldırım'la konuşuyormuş telefonda. Ya bak şöyle söyleyeyim. Icardi'nin temel motivasyonu ne biliyor musun? İsmine bakayım. Ya hep sürekli dinleyenimiz adını unuttum. Ha, Alp. Alp ya, özür dilerim. Yani Icardi'nin temel şeyi, motivasyonu bu sezon başında kampa gelmeyecek. Yani sözleşmeyi kabul etmemesinin yegane nedeni de bence bu. 4 senedir aynı şeyi yapıyor zaten, hepiniz biliyorsunuz. Kendisi de biliyor ki o parayı dünyanın hiçbir takımından alamayacak. Bu şu an bıraktığı şey Galatasaray'ı yani sürümcemede bırakmak gibi bir şey. Onun tek nedeni de ya kardeşim aman ben işte senin dediğin gibi tatili uzatayım. Anladın mı? Paşamın gönlü isterse kabul ederek ikinci kampa falan katılacak. Yani Icardi'yi de öyle bir seviyorum ki ama bu kadar vurdum duymaz da bir adam olmaz ya. Yani ilk iki sezon bunda bir sorun yoktu. Çünkü sakat değildi ve hiçbir zaman fiziki müdahalesiyle veya hızıyla böyle bilinen bir santrofor olmadı. Yani maç ritmini kullanarak sezona adapte oldu. Ama işte sakatlanınca o işler öyle olmuyor. Öyle ilerlemiyor. Sakatlıktan fit dönmen lazım. O ayrı bir konu. Ama kral bunu da yapamadı. Herkes bir çalışırken sen sakatlandıysan iki çalışmasın, üç çalışmalısın. Icardi hiç topa girmedi. Yine gezmesine, tozmasına, aile mevzularına odaklandı. Hani işte taraftar sevgisi ve ilgisi de arkasında, biliyor. Bunu da biliyor. Bunu da sonsuza kadar bence sömürdü, kullandı. Bilmiyorum. Icardi ile alakalı hiçbir bilgim yok. Bence kimsenin de bilgisi yok. Şu an serbest statüde. Keyfini sürüyor hayatına. Öyle söyleyeyim Alp'cim sana. Brahim Diaz Galatasaray'da abi, notunu al demiş. Olabilir, ilgileniyorlar. Ribery mi Quaresma mı? Uf, çok zor soru. Hangi sezonlarına göre, genel olarak mı? Quaresma diyeyim ya. Çok bilekleri çok. Ben böyle bilekleri ne hakim oyuncuları seviyorum ama Ribery de çok iyi. O da yani Bayern Münih'te falan yıllarca neler yaptı falan. Domine etmesine yardımcı oldu. Şey gibi sordun ya, sokak röportajında yapıyorlar yani böyle şu mu iyi bu mu diye. Kararsız ya. Quaresma diyeceğim. Quaresma diyeceğim. Asensio'yu kıskanmış mıydın Cihan? Yok, kıskanmadım Asensio'yu Ebu Emir. Vallahi kıskanmamıştım ama iyi futbolcu olduğunu söylemiştim. Selamünaleyküm. Trabzon'la ilgili ne düşünüyorsun? Var mı bir transfer gelişmesi? Vallahi şey diyeceğim ya. Niye Galatasaray'a küfür ettiniz havalimanında? Yazar mısın Akın? Ya girmedi bak, Galatasaray Aral Şimşir transferine falan girmedi. Birileri bu gazı verdi, tamam mı? İşte Galatasaray Trabzonspor'dan Aral Şimşir transferi için araya girdi. İşte transferi baltalamaya çalışıyor falan diye böyle bunu böyle bir aşıladılar, tamam mı? Bu çocuk da havaalanına inince bir anda böyle Şinan Ay falan söylenmeye başladı. Hani şey diyorlar mesela, bir haber çıkarmışlar. Ben biliyorum öyle bir şey olmadığını ya, Trabzonspor kendisiyle anlaşmak üzereyken neymiş Dursun Özbek FaceTime'le kendisini görüntülü aramış. Hani Trabzon'a gitme, bize kal, sana yıllık 10 milyon vereyim demiş. He. Yok canım daha neler. Tam o sırada da Aral bıçağı kapıyor falan, bileğini kesiyor ve damarlarından akan bordo mavi kanları gösteriyor. Yani Yani Dursun Özbek de aramayı sonlandırıp kendisini engelliyor. Kim çıkarıyor bunları yani? İnsanları da galyana getiriyorlar. Haklısın, sen de onlara inanarak ya Galatasaray dedim bizim transferi bozmaya çalıştı kardeşim. Niye bozuyorsun ki sen bizim transferi diye düşündün. Ha niye bozmaya çalışsın Galatasaray transferi ya? Ki Trabzon'un transferini yani. Oradan çok topçu almışlığı var Galatasaray'ın. Selçuklar, Buraklar, Uğurcanlar. Ne demiş? Bir Beşiktaşlı olarak, insan olarak seviyorum seni ama bir Galatasaraylı olarak seni sevemiyorum demiş. Kubilay, herkes herkesi sevmek zorunda değil ya. Melih Bey'e Göksen'ini Emre Bey'e hediye yollamıştım diyor. Sana yollamamıştım diyor. Kubilay, bana o kadar çok hediye geliyor ki inan. Yollaman da önemli değil bu arada. Şey değil ya, olabilir. Şimdi herkes her insanı sevmek zorunda da değil yani. Olabilir. Mesela ben Ahmet Konanç'la falan program yaparken bazen çok fanatik olabiliyorum. Onlara falan denk gelmişsindir. Murat Özen'le yaparken oluyorum. Çünkü damarıma basıyorlar. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ben de insanlara gerçek bilgiyi vermek adına onları düzeltiyorum. Yoksa benim normal şartlarda öyle bir holiganlığım falan yoktur. Ama şimdi gelirse mesela İrfan abiyle bile yapıyorum. Düşün, İrfan abi gibi mülayim, İrfan 25 gibi mülayim bir insan. Dışarıda bana neler söylediğini bilseniz, ha bu adam nasıl holiganmış dersiniz. Ben en masumuyum, öyle düşün Kubilay'cığım. Gerçek Ronaldo zamanında demiş, futbol daha tekniğe dayalıydı. Bugün daha çok fizik ön planda. Ronaldo bugün oynasa o etkiyi verir miydi meçhul demiş. Evet Hilmi, diyorum ya, o zamanın futbolu ile bu zamanın futbolu biraz garipti. Şimdi yapardı ya, verirdi. Değil mi? Verirdi ama Ronaldo Nazario olur muydu bilmiyorum. Ronaldo olarak kalırdı. Çok havalı değil mi? Yani Ronaldo Nazario falan, bu Brezilyalıların da böyle hani 20 ismi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve derbi maçlar toplam 14-18 arası olacak. Ogocukwu iyi bir U23 seçimi, bunu da söylerken kendime gülüyorum. Lemine ve Torreira'yı dinlendirebilir. Hatta önünde geçebilecek potansiyeli var. Zaten kiralık. İyi çıkarsa alınır. Singo da sağ bekte. Sadece bu büyük maçlarda oynasa iyi katkı verir. Galatasaray iyi bir 10 numara alması lazım. 2 de U23 olan kanat forvetle transferi kapatabilir bence. Can Uzun'u da zorlayıp rakamı düşürürlerse ekstra iyi olur. Galatasaray'ın planlaması iyi. Sakime planlı gidiyor demiş. Yani zaten çok bir transfer olmayacak Galatasaray'da ya. 3 ya da 4 transfer olacak. Dediğin gibi ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Hani Torreira da mutsuz değil. Oynayacak. Biliyor ki o çocuğun oynayamayacağını, en fazla beni dinlendirir diyecek. Mbappe'yi gitgide Pele'ye benzeten ben miyim acaba? Sima olarak demiş. Değil mi? Yaşlandıkça vücut hatları, yüzü falan biraz böyle Pele'yi andırıyor. Yani gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bu transfer limitleriyle takımlarımız nasıl 50 milyon 100 milyonluk transfer yapabiliyorlar? Bunun formülü nedir? Açıklayabilirsen sevinirim demiş Cemal. Cemal, bunun formülünü açık açık başkanlar açıkladı ya. Başkan adayları açıkladı. İmaj hakkı diye bir şey var. Tamam mı? Alıyorsun oyuncuyu. Kulüp üstünden göstermiyorsun. İmaj hakkı üstünden gösteriyorsun. Hani bu da galiba yasal. Yasal yani, illegal bir şey yok burada. Legal olduğu için bunu da açık açık söylüyorlar. Bir tane parası olan iş adamı diyor ki ben bunu karşılayacağım diyor. Mesela Kerem Aktürk olduğunda Hakan Safi özel olarak girmişti, anladın mı? Mesela veya Galatasaray'da da kim olsun, Tunç Holding'in sahibi olabilir, anladın mı? Dinçer Bey olabilir. Ya aklıma gelenleri söylüyorum. Beşiktaş'ta Hüseyin Bey olabilir, anladın mı? Yapıyorlar bir imaj hakları üzerinden, kulübe oyuncu kazandırıyorlar ve ceza yiyecekler. Yiyorlar yani, bir şekilde o sınırı da aşıyorlar. Parkeci Alper Üstündağ nerede demiş Umut. Al bilmiyorum, Alper abi 1,5 ay önce galiba Alper Üstündağ ile yollar ayrıldı. Ama başka bir proje sebebiyle galiba, onun sponsoru mu çekilmiş, bir şey olmuş. Çok bilmiyorum, hakim değilim konuyu arkadaşlar. Beşiktaş özelinde Guti, Mario Gomez, Quaresma var demiş. Bunlar yıldızsa Trossard ne demiş, bunu demeye çalıştım diyor. Anladım demek istediğini. Olmaz da hadi diyelim kıyamet alameti demiş. Fenerbahçe bu yıl şampiyon oldu. 4. yıldızı mı takacak yoksa 5'li yola devam mı diye. Yani oraya mı girdik? Aziz Yıldırım 4'ü takar. Ben sana öyle söyleyeyim. Yeni forma çıkarttır. Bir de yıllar sonra şampiyonluk var, tamam mı? O formayı satmak ister. Bilmiyorum. Bilemiyorum şimdi. Çok da emin konuşmayayım. Murat Özen'i bağla da başkandan izin alırsa Trossard'ı açıklasın diyor. Emsey taksiye selam çakar mısın? Emsey doğru mu söyledim? Emsey. Emsey taksi. İrfan Karakaya selam olsun. İrfan'cığım, bu taksilerde şey değişiyormuş. Ne oldu bu? Geçenlerde bir taksici abiyle görüştüm maşallah. Yani bazı taksici abilerin de çok konuşası oluyor. Ki ben de konuşmayı severim ama o kadar çok konuşunca bazen insanın böyle dinlenmeye ihtiyacı oluyor falan. Şey dedi, artık dedi kural değişti, buradan fiş çıkacak dedi. Nakit bile verseniz ben size fiş vermek zorundayım falan gibi bir şey söyledi. Onun detaylarını bana bir yazar mısın? Singo'yu elden çıkartmak lazım diyor. Radyo gol formatı mı değiştirdi diyor. Bilmiyorum. Yenal. Reis dün ayakkabıların fenaydı, Okan Buruk kıskanmıştır belki diyor. Ya herkes de aynı şeyi yazmış. Bir düğüne katıldım. Bir tık yüksek değil ya. Öyle gözükmüş fotoğraftan. Ben öyle Okan Buruk gibi yüksek giymem. Boyum 1.80 zaten Enes. Yani çok uzun değil de yani ideal sayılabilecek bir şeydi. Ama yani ayakkabıyı senin gibi çok takılan olmuş. Yavaş yavaş veda edeceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum dostlar. Galatasaray'dan bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a vereceksin. Onlardan birer oyuncu alacaksın. Kimleri alırsın? Bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a mı vereceğim? Galatasaray'dan. Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'a vereyim. Tamam, Beşiktaşlar diyecek ki git alma falan. Bak Kaan'ı Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe'ye kimi vereyim? Fenerbahçe'ye de şöyle genç oyuncu da... Şey vereyim Fenerbahçe'ye. Bak o çocuk iyi, patlamaya hazır. Arda. Arda'yı vereyim. Bizde olmadı. Galatasaray uğursuz geliyor. Ama kötü bir çocuk değil. Hani Bülent Korkmaz da 30'undan sonra defans yapmayı öğrendi. Arda Ünyay da bence talihsizliğini yaşıyor. Yani Fenerbahçe böyle altyapıdan falan belki bir şeyler olur, onu veririm. Onlardan kimi alacağım? Beşiktaş'tan. Trossard gelirse Trossard'ı alırım. Tamam mı? Gelirse. Başka da alacağım kimse yok ya. Orkun'u falan da almam. Şimdi Beşiktaşlar kızacak. Şeyi alırım. Trossard'ı alırım gelirse. Fenerbahçe'den klasik. Asensio'yu alırım. Yani şu an etki yapacak. Ya da şeyi alırım. Skriniar'ı alırım. Onun dışında çok bir şey yok. Aklıma gelenler bunlar şu anlık. Sömürdünüz zaten Trabzon'u sonuna kadar diyor. Hiç yapmaz ya. Niye Gaye elimizden aldınız diyor Aydın. Ha, Trabzon için mi diyorsun? Klima ve radyo gol demiş. Ribery atmosferik araçlardan turbo araçlara ilk geçiş gibiydi değil mi? Nasıl kaçtı bizden geldi. 10 gün oynadı kaçtı. Ha, Trabzon'un derdi evet o olabilir bak. Trabzon'un derdi Aral Şimşir değil. Niaga transferindeki yaşanan olaylara olabilir bak. O tarafından hiç düşünmemiştim. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Böyle son 4-5 dakika biraz goy goy yaptık ama öncesinde işte Dünya Kupası'nı konuştuk, transferleri konuştuk. Biraz daha ben böyle sohbet eşliğinde interaktif program yapmayı seviyorum. Yoksa buradan önümü açarım. İşte SporX'i, Foto Maçı, Habertürk'ü, sizlere haber okurum. Zaten bunların hepsini siz biliyorsunuz. Herkesin elinde telefon var. Sohbeti de böyle çok laçkalaştırmadan, lavalilik yapmadan belli bir düzeyde götürmeye çalışıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya, Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bankam Tombank kartım hadi.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
6: Zamanında sol stoper olarak Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifi olarak da Lemina'nın kalmasını istiyor Okan Hoca.
7: Neden şimdi kalmıyor peki? Antrenmanda niye yok?
6: Ya ben bu
7: İşte hafta... bunlar problem. Evet, bu taraftarda şimdi sen güzel, çok güzel. Seninki bilgi. Diyor Galatasaray'daki yaklaşım, Galatasaray Başkanı'nın, Abdullah Kavukçu'nun, Okan Buruk'un yaklaşımı Lemina'nın takımda kalması üzerine. Anlaşma da sağlandı. 2 yıllık 1+1. Her şey hazır. Lemina niye antrenmanda yok? Bunun cevabı var mı?
6: Bunun cevabı muhtemelen hafta içinde İstanbul'a gelmesiyle birlikte
7: İstanbul'da finalize, söyleniyor.
6: Finalize olmuş olacak. Ya daha doğrusu tatilde İstanbul'a geldi mi bilmiyorum ama tatilde İzmir'deydi, Çeşme'deydi Lemina. Muhtemelen hafta içi gelecek, antrenmanlara başlayacak.
7: Şu anda kulüpsüz görünüyor.
6: 3,5 çarpı 2, direkt 2 vermişler.
7: Direkt mi 2? 7 milyon.
6: 7 milyon.
7: Hayırlı olsun, bence hak ediyor.
6: Ya orada bu kadar çok bekletilmesinin sebebi de bence zaten ya Galatasaray, hafta boyunca söylediğim ama tepki aldığım bir konu var. Galatasaray doğru oyuncuyu doğru rakama almaya çalışıyor. Şimdi senin gittiğin oyuncu Can Uzun. Bir ay önce İbrahim abi selamlar olsun yayın yaptığımızda söylemiştim. Hem Napoli hem de Milan istiyor diye. Senin gittiğin oyuncu Bruno Fernandes. Senin gittiğin ya da hayal ettiğin oyuncular U23, gerçekten de o kontenjene uyan potansiyelli wonderkid oyuncular. E şimdi bu futbolcuları doğru rakam almak için uğraşıyor Galatasaray ve bir tanesini çekmeyi başardı. Ya Galatasaray Danois'ti galiba. Danois'le kimdi? Zabi. İki tane üst düzey oyuncu. Ara transfer döneminde istedi. Ya kulüpleri 40-50 milyon euro çekti ya da futbolcular Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor bu yaştaki oyuncular. Şimdi bunlardan bir tanesini ikna etmeyi başarmak bence olağanüstü bir iş. Leslie'yi buraya Türkiye'ye getirebilmek. Çünkü genç oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesi çok daha zor oluyor. Çok daha maliyetli oluyor aslında.
7: Peki,
6: ama kriter için buna mecbursun.
7: Yani şimdi Leslie Galatasaray'da sorunları çözecek oyuncu mu? Ben burada yani bir anket açar mısınız sevgili arkadaşlarınızdan rica edeyim. Emri Vaki oldu biraz ama Leslie Galatasaray'ın orta saha sorununu çözeceğine inanıyor mu Galatasaray taraftarı? Evet ya da hayır.
6: Şöyle bakmak lazım.
7: Bunun için abi söylüyorum bunu. Şimdi sen abi biz geçen sene devre arasında Galatasaray'ın yine orta sahaya ihtiyacı vardı. Niye Gaye aldı Galatasaray değil mi? Evet, ondan evet. Önce konuşulan oyuncuların hatırla şöyle bir hafızanı zorla. Hep net oyunculardı.
6: Milan'daki oyuncular. Oyuncu.
7: Milan'daki Fofana'ydı galiba ismi.
6: Evet evet.
7: İşte ne bileyim Papke'ydi.
6: Doğru.
7: Kamerun milli takımının doğru orta saha oyuncusu. Yani hep para harcayacağın oyunculardı. Adı geçen oyuncular. Şimdi sezona başladık. Ben geçen hafta da aynısını söyledim. Yine hep aynı mevzular olduğu için etrafta dönüyoruz. Konuşacak bir şey olmuyor yani. Şimdi bir hafta yayına çıkmadım. Ben yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Kamavinga, Turam çıktığın yer. Geldiğin yer burası olduğu zaman. Şimdi ben bakıyorum Galatasaray taraftan etrafımdakilere. Ya memnun olan da var. Senin dediğin gibi 23 yaş altı oyuncu aldık diyen de var. Öbür taraftan abi bizim Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz için daha net oyuncuya da ihtiyacımız var.
6: Abi diyorsun. Alacaksın ama bak.
7: Ama nasıl? Şimdi Lemina'yı aldığın senaryoda nasıl bir orta sahada alacaksın?
6: Ama bak ben istemiyorum abi. Rüzgara göre yön değiştirmiyorum. Doğru bildiğimin arkasında duruyorum.
7: Eyvallah.
6: Bugün tarih 15 Ağustos olsa, 20 Ağustos olsa, sadece Leslie ile Galatasaray transfer sezonunu kapatsa, evet bu anketi açalım. O zaman ben de sana hak vereyim. Galatasaray yönetimini hep beraber eleştirelim. Peki. Ama tarih...
7: Benim söylediğim şey Galatasaray yönetimi eleştirisi değil. Benim söylediğim şey, şimdi Leslie'yi aldın ya, evet. Emine'yi de aldın.
6: Evet.
7: Oraya şimdi deniyor ya bir orta sahada alacaksın. Alamazsın.
6: Abi öne alacaksın. 10 numarayı alacaksın.
7: Tamam, o zaman Leslie ile kapatıyorsun o.
6: Öne alacaksın. Yani orta saha rotasyonunu evet 6-8'i belki de Leslie ile kapatmış
7: tamam,
6: oluyorsun.
7: Tamam bitti yani. Oraya başka mesela şimdi adı geçen bir sürü oyuncu var. Randers'in adı geçiyor şimdi Manchester City'de. Gelse de alamıyorsun şu anda. Yani değil mi? Anladığım kadarıyla öyle. Şimdi o yüzden şimdi bu tip kararlar zor kararlar. Devre arasında da niye kararını verdin? Dedik ki Galatasaray geleceğe yatırım yapıyor. Neredeyse bir dakika forma giymedi. Şimdi bu oyuncu aldığın yedek kulübesinde Lemina Torreira oynarsa ya geçen sene ya mevcutta Galatasaray'ın dönüşme ihtiyacı var ya ben öyle düşünüyorum en azından. Ben Galatasaray kadrosunun dönüşme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
6: Dönüşme ve gençleşme ihtiyacı olduğunu tamam, düşünüyor. Evet, daha dinamik, atletik olduğunu düşünüyor Okan Hoca.
7: Tamam doğru.
6: Mesela Leslie direkt mesela nasıl diyorduk işte Singo. Vuruyorlar ya Okan Hoca'ya Singo üzerinden. Singo, Okan Buruk'un istediği, dominant şekilde istediği bir oyuncu. Leslie de Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu. Şimdi göreceğiz. Leslie'yi çok istedi Okan Hoca. Premier Lig'de 35 maç oynadı. Farklı çeşitlilik kazandıracağına inanıyor orta sahada. O dinamizmi, atletizmi koyacağını söylüyor. Farklı oyuncu olduğunu dile getiriyor ve ana plana transfer ediliyor Leslie.
7: Tamam, ilk 11'e yani koyuyor.
6: Net. Tamam. Yani tahtaya yazacağı bir isim. Yani
7: Torreira, Galatasaray, Leslie, Torreira önlerine transfer edecek bir 10 numarayla oynayacak.
6: Belki Can Uzun, belki Bruno, belki de daha iyi bir isim. Var mı öyle bir isim bilmiyorum ama bu olacak. Kanatlar Sané Barış, önde Osimhen. Şimdi birçok biraz sonra bilgi de vereceğiz. Mesela Davinson Sanchez başta olmak üzere, Can Uzun başta olmak üzere. Aslında Galatasaray'da o bir haftada çok sıcak gelişmeler oldu aslında Haluk abi. Ama şu anda resmiyet kazanmadığı için belki insanların bu noktada bir tepkisi, bir eleştirisi, bir serzenişi olabilir. Fakat Galatasaray'ın bu projeksiyonu bir aydır, iki aydır var zaten. Yani bu kulübün hedefi önümüzdeki yıl çeyrek final oynamak. Beşinci kez şampiyon olmak. Ya bu doğrultuda yan gelip yatabilir mi Sayın Dursun Özbek'le Sayın Abdullah Kavuş? Ha, şurada katılıyorum abi kesinlikle. İç çekişmeler sebebiyle Galatasaray belki de doğru zamanda doğru mesaiyi harcamadı, tam odaklanmadı.
7: Bakış açılarında da problem var.
6: Evet, bakış açıları farklıydı ama şu iyi, Galatasaray taraftarının zaman zaman yaptığı baskılama Galatasaray yönetiminde, başkanında çok daha iyisini yapmaya itiyor. Bu bir
7: kez,
6: gerçek.
7: Bu kez doğru noktaya temas etti Galatasaray taraftarı.
6: Bu bir gerçek.
7: Neresi başkan? Çünkü Galatasaray'da başkana temas ettiği zaman
6: Galatasaray... Ama eleştiri evet, hakaret ayrı abi.
7: Tabii tabii. Şimdi Şahan bölümüne geliriz. Orada onu ayrıca konuşuruz. Kimse kimseye hakaret edemez abi. Herkesin bir üslubu var. Ben bu arada Şahan'ın hakaret ettiğini falan da düşünmüyorum. Onu geleceğiz. O bölümde söyleyeceğim. Yani bu abi herkes... Hep benim de bir üslubum var. Benim de üslubumu beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. Doğru. Senin de bir üslubun var. Sen daha naif kalıyorsun. Ben daha şahin bakıyorum. Şahan daha farklı bakıyor. Herkesin bir bakış açısı var. Burada önce şeyi tamamlayalım abi. Evet. Şimdi buradaki hikaye... Galatasaray taraftarı bir tepki gösterdi. Niye tepki gösterdi Galatasaray taraftarı? Galatasaray taraftarına Galatasaray bir iletişim yürüttü. Ben de bu işin bir parçası olarak söylüyorum. Neydi Galatasaray'ın iletişimi? Bakış açısı. İletişim derken böyle yürüdüğü için iletişim diyorum. Dedi ki Galatasaray, önce biz 12 artı 2'yi bekliyoruz ya da 12 tabii. artı 4'ü bekliyoruz.
6: Doğru.
7: Son derece doğru. Galatasaray taraftarı da bu sürede Galatasaray başkanına, yönetimine A demedi. Tabii belli oldu. Limiti bekliyoruz. Limit de belli oldu. Galatasaray'ın hep anlattık. Şu anda kullanılabilir 15 milyon limiti var. Şampiyonlar Ligi ile gelecek. 45 oldu. 30 dedi başkan. Ben 30'dan fazla olduğunu düşünüyorum ama 30 dedi, 45 oldu. Bu federasyon %30-35 sapma yapacak mı, yapmayacak mı hala bir soru işareti. Yani onunla ilgili de beklenti var. Oradan da 30 koysan 80 oldu. Sponsorlarla beraber diyelim ki orada bir paketin var. 100 milyonluk bir paketin var. Tamam, güzel. Galatasaray, ha bu arada 100 milyon demişken şunun altını bir kez daha çizeyim. Abdullah Kavukçu şampiyonluk kutlamaları sonrası bizim 500 milyon euro bütçemiz var dedi. Onu görüyorum ki yanlış, çok farklı değerlendiriyor insanlar. 500 milyon bütçesi kulübün bütçesinden bahsediyor yani. O bütçe dediği transfer için ayırdığı para değil. Galatasaray transfer için ayırdığı paranın ne olduğunu bilmiyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Yani bugün kullanılabilir limit, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği rakam, sapma olursa hesapladığımız rakamlar 90-100 milyon aralığında parayı harcayabilir durumda oluyor. Yani harcar harcamaz onu bilmiyoruz. Ama burada bu bölümde Galatasaray taraftarı sabretti. Yani neye sabretti? Dedik ki tamam, evet, kulübümüz yabancı sınırını bekliyor, planlamalarını
8: Icardi'yi bekliyor.
7: Öbürünü, ama Icardi'yi hala bekliyor Galatasaray. Şimdi buralar problemli.
6: Yani, ben burada bak, ben de burayı eleştiriyorum.
7: Buralar.
6: Başkanın artık burada bir deadline koyması lazım. Hatta bence o deadline artık bitti.
7: Geçti abi, deadline mi kaldı?
6: Çünkü bir ay evvel Sayın Eliopino ile konuştuğunda başkan artık Haziran ayının sonuna kadar, ki Haziran ayının başındaydık.
7: Böyle iletişim yürüdü. Bir hafta, 10 gün talimat verdik. Bugüne kadar kararını ver. Şimdi geldiğimiz noktada abi Galatasaray sezon açılışı yaptı. Icardi yok. Ben geçen hafta söyledim. 7 Temmuz'da Icardi burada olmayacaksa
6: gelmesin de abi.
7: Olmasın abi. Niye olmasın biliyor musun? Çünkü yani bu iş uzadıkça Icardi'ye de zarar veriyor. Dün evet. Icardi China mı sevgilisi? China mı okunuyor? Nasıl okunuyorsa. İşte China'sı var. Gitti diye insanlar tepki gösteriyor. Ya arkadaş, Icardi Galatasaray'ın oyuncusu olsa tepki göster, anlarım.
6: Tabii değil.
7: Icardi boş tabii oyuncu.
6: Artık bu saatten sonra zaten
7: Miami'ye bence... gider, isterse Miami'ye gider, isterse Japonya'ya gider, isterse uzaya gider, nereye giderse gider. Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu değil ki.
6: Sen geçen hafta söylemiştin ya, hani kontratı bittiği gün Galatasaray Kulübü teşekkürler Icardi dedi mi? Demedi. Artık demesi lazım. Teşekkürler Icardi demesi lazım.
7: Bu defteri kapatması lazım. Icardi... Ya kapatması lazım ya devam etmesi lazım.
6: Icardi bir haftadır netleşmesi lazım. Aynen. Kısaca. Yani dedik ya, var mısın yok musun? Tamam mı devam mı? Bunun artık netleşmesi lazım. Yani şu süreç hem Galatasaray hem de Icardi'nin Galatasaray'da yaşattıklarına net bir şekilde zarar veriyor. Icardi bir haftadır paylaşım yapıyor Haluk abi. Özel tamam. Hayatıyla alakalı. Evet. Eski eşiyle alakalı. Van Danara'yla. Ya arkadaş, ben burada sezonu açtım. Kadro planlaması
7: ama
6: yapacağım.
7: Senin oyuncun değil
6: sezon planlaması yani. Yapacağım ama bana evet ya da hayır de. Artık Sayın Başkanım bak. Tek eleştirdiğim nokta bu şu an Sayın Başkanı. Abi artık
7: benim çok var.
6: Bu işe kes. Baltayı vur abi.
7: Benim çok var. Yani en son bu Şahan Gökbakar'la işte sizin mevzunuzdan sonra benim, gazetecilerin karşısında geçip soru almaması falan da büyük skandal. Ya yani oralara çok
6: yanlış,
7: geliriz.
6: Yanlış.
7: Çok acayip şeyler var. Bir sürü yanlış var da Sayın Başkanım. Buradaki hikayede abi Icardi, ya insanla bak Icardi'yi de itibarsızlaştırdın. Yani belki de amaç buydu, bilmiyorum. Yani hedeflenen yer belki buydu. Yani Icardi uzayacak ya illallah ettirdim. Tamam kardeşim.
6: Kontrat verdin mi?
7: Verdin.
6: Teklif ettin.
7: Evet.
6: Çok da iyi bir rakam verdiğini düşünüyorum. 5 milyon euro verdin. Doğru. Daha ne yapacaksın abi? Niye itibarsızlaştırdın?
7: Bir yıl verdin.
6: Evet deseydin buradaydı.
7: Hani o 2 yıl. Sen Lemine'ye 2 verdin, ona 1 verdin mesela. O
6: abi,
7: da diyor ki
6: hayır abi 1+1 verdin. Mertens'ten farklı konforun ne abi? Mertens'e sen şu an
7: 3 yaptın zaten. Sonra abi, bir daha
6: ama
7: verdin.
6: 1+1'di Sayın Erdem'in ilk.
7: Tabii doğru. Yani. O aldı sözü.
6: Aynı kontrat abi.
7: Doğru. Ama şimdi şu ben burada doğru yanlışı ayırt ederek söylemiyorum. Sen Icardi meselesini, ben zaten geçen hafta söyledim, bir daha arkasındayım. 7 Temmuz'da Icardi gelmiyorsa Icardi hadi Allah yolunu açık etsin kardeşim.
6: Abi bugün Victor Osimhen ben... İstanbul'da. Evet. Biraz sonra anlatacağım. İlkay burada, Torreira burada, Sara burada.
7: Torreira hiç kaçırmadı ki.
6: Icardi nerede abi?
7: Bu arada Icardi de genel olarak hiç kaçırmamış biliyor musun kampları? Biz yanlışmış. Geçen bir
6: hayır,
7: şey
6: zaten
7: okudum.
6: Zaten hep sezon sonu geldiği için ilk geldiğinde zaten.
7: İlk geldiği sezon sonu. Yani. Ama sonra Galatasaray'ın oyuncusu olduktan sonra... Bir galiba şeyde bir izin alıp gidiyor. Onun dışında hep sezon kamplarında var. Yani bir tek geçen sene galiba işte karısıyla problem yaşadığı için yok. Şimdi şöyle, benim neden Icardi 7 Temmuz diyorum? Geçen hafta söyledim, bir daha altını çizeyim. Yani bu çok hassas mevzu. Taraftar başka türlü tartışıyor bu meseleyi. Yani şunun için söylüyorum. Icardi'nin geçen sene en büyük problemi neydi? Fiziksel problemiydi. Sakatlıktan çıkmıştı. Bir türlü doğru. İstenilen seviyeye gelemedi. Kilosu fazlaydı. Maç ritmini bulamadı. Yani bunun için iyi çalışmadığı söyleniyordu. İyi günlerinde de çok iyi çalışıyor deniyordu. Gol atınca iyi çalışıyordu. Atamayınca çalışmıyor oluyordu. Şimdi benim Icardi'den beklentim 7 Temmuz'u koymamın sebebi yani iyi bir Icardi. Sezona mental olarak hazır bir Icardi. Galatasaray'ı tekrar sahiplenecek bir Icardi. İyi bir kamp görmüş bir Icardi'nin geçen sene o sallanan performanstan uzaklaşma ihtimalini öngörüyorum ben. Yani Icardi böyle bir oyuncu. Ama sen Icardi ile meseleyi, burada Icardi'nin de adım atması lazım. Ben 7 Temmuz'da takım kamp yapıyor. Abi tamam birse bir, gidelim Galatasaray'a. Bu kararı verir. Ama sen bana Icardi Ağustos ayında ben kulüp bulamadım, ben Galatasaray'a geliyorum, bir yılı kabul ediyorum dersen ben kabul etmiyorum.
6: Tabii canım.
7: Kendi adıma etmiyorum. Bak Galatasaray evet. Hocası eder, başkanı eder onu bilemem.
6: Evet.
7: Icardi süreci baştan sona yanlış felaket mi? Yönetiliyor. Yani felaket bir süreç yönetimi var.
6: Ya bak şimdi mesela gelirken telefon trafiği yaptım Haluk abi. Daha kimse bilmiyor. Tamam mı devam mı yok abi.
7: Bilmiyor abi kimse.
6: Ve
7: bilmiyor.
6: Tarih 11 Temmuz. Artık bunun netleşmesi lazım. Burada görüşmeleri yürüten sorumlu kalan kişi kimdi?
7: Başkan.
6: Sayın Başkan yürüttü süreci. Zaten Okan Hoca'nın da Galatasaray yönetiminin de açıkçası ben Icardi konusunda başkan gibi düşündüğü görüşünde kanaatinde değilim.
7: Ben de Abdullah Kavuç'un da Okan Buruk'un da Icardi'ye biraz mesafeli olduğunu düşünüyorum ben de.
6: Net. Bu net.
7: Zaten, görüyorsun zaten.
6: Zaten açıklamalar
7: açıklamalarından anlaşılıyor.
6: Belli ediyor ama artık burada başkanın da ya bir anlamda artık noktayı koyması lazım. Virgüllerle devam etmemesi lazım. Artık Icardi konusunda.
7: Galatasaray başkanının noktayı koymakla ilgili bir sorunu var zaten. Yani genel olarak Galatasaray başkanı
6: herhalde.
7: Yani onun bir yönetim şekli var. Benim şey hiç beğenmediğim şekli.
6: Sayın
7: var.
6: Başkan bence Wesley Sneijder sürecinde belki de yaşadığı o travmatik durumdan ötürü ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum.
7: Abi sen bunu zihniyetindeydi.
6: Ama artık sence Haluk abi Icardi devam etmese Icardi'yi gönderen başkan olur mu Sayın Dursun Özbek? Abi işte, şu fotoğrafta.
7: Tamam işte bu artık cümleyi kurduruyor işte sana. Aslında süreç.
6: Hayır demek artık ki belki sen Icardi'yi gönderen başkan olmazsın
7: ama
6: sen.
7: Ama ilk günden beri burası mı planlanıyor diyorum o zaman ben de. Yani şimdi Icardi'nin bir itibarsızlaşma süreci oldu. Bak şu anda Allah var. El Pino birkaç kez seninle mesajlaştı. Galatasaray medyasından da bazı insanlarla konuştuğunu okuyorum. Zaman zaman önüme düşüyor. O bile Tek olumsuz bir şey söylemedi. Ama bu sürecin sonunda...
9: Ama hiçbir şey söylemedi.
7: Hiçbir şey söylemedi. Icardi ile Galatasaray'ın yolları ayrıldıktan sonra daha biz Icardi'nin ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Orada ne yaşandığını hiç bilmiyoruz.
9: Zaten söyleyeceği kanaatindeyim ben.
7: Hayır, hiçbir şey bilmiyoruz.
9: Ama bir şey söyleyeceğim.
7: Galatasaray ne teklif ettiği biz Galatasaray'dan biliyoruz sadece. Etkisi
9: kayboldu ama. Efendim? Bugün 11 Temmuz olması itibariyle Icardi'nin bence bu saatten sonra Galatasaray'a dair ayrılığıyla alakalı, geçen yıl yaşadıklarıyla alakalı diyelim ki bir açıklama yayınlarsa bunun etkisi ve ağırlığı ortadan kayboldu.
7: Sadece etki değil ama biz tabii etkisi tabii ki çok önemli. Galatasaray taraftarı bunu satın alır almaz bölümünde değilim ben. Ama biz bugüne kadar süreci hep Galatasaray kulübü cephesinden anlattık insanlara. Hiç Icardi cephesinden anlatmadık. Icardi cephesinden sen zorla...
9: kendini artıya geçirecek bir şey yapmadı diyorum abi. Eğer mesela 30 Haziran'da kararını vermiş olsaydı, teşekkürler Galatasaray, peki ben bu yüzden ayrıldım deyip bir açıklama yayınlasaydı mesela, o zaman evet herkes aa der, satın alırdı ya da etkisi daha büyük olurdu. Ama bugün eğer 11 Temmuz'sa, Eliopino hala kulüp arıyorsa, hala her yerde 2 yıllık kontrat arıyorsa oyuncusuna, Icardi Miami'ye gidiyorsa, son bir haftada sürekli olarak eşiyle, özel hayatıyla alakalı paylaşımlar yapıyorsa, Galatasaray'a dair herhangi bir adım atmadıysa, Osimhen İstanbul'daysa, Torreira buradaysa, o hala tatildeyse, abi zaten Icardi Galatasaray ekseninden uzaklaşmış demektir.
7: Sen ne fikiriz abi? Benim söylemek istediğim şey başka bir şey ama. Ben diyorum ki biz şu ana kadar bütün süreci Galatasaray ne dediyse, Galatasaray kulüp yetkilileri ne söylediyse öyle anlatıyoruz insanlara dedim. Yani diğer taraftan Icardi cephesi bu konuyla ilgili geçen sene yaşananları Icardi'den bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz Icardi cephesinden. Yani burada sözleşme sürecinde Icardi cephesinden hiç bilmiyorum. Sadece El Pino muydu?
9: Pino.
7: Ufak ufak verdiği bir takım şeyler var. Bir hala devam ediyor süreç. Başkanla görüşüyoruz. Ben başkana bir şeyler söyledim
9: ne
7: diyor.
9: Ne sıcağım ne soğuğum yani, falan. Yani
7: başkana bir şeyler söyledim diyor. Başkan biliyor diyor. Mesela başkan biliyor, biz başkana ne söylediğini bilmiyoruz. Yani o yüzden ama bu ne olursa olsun bu süreç bence bir tamamlanmıştır. Yani buradan sonra ne Galatasaray'dan Icardi'ye ne Icardi'den Galatasaray'a bir fayda gelmez.
9: Mesela şimdi biraz önce anket söyledi ya mesela. Galatasaraylıları sorayım. Icardi devam etmeli mi? %90
7: etmez.
9: Icardi geldiği an kontenjanı dolu.
7: Tabii.
9: 10 yabancı geçmiş olsun. Eller yukarı abi.
7: Aynen.
9: Birini yollamak zorundasın o zaman. Ve
7: senin... Aynı şey Lemina için de geçerli ama.
9: Lemina tamam diyor herkes abi.
7: Hayır. O da.
9: Ha tabii.
7: Yani o da mesela artı devam etmeyebilirdin Lemina'yla. Yani orada 10 artıda Lemina ve Icardi'den çıkıp yani oraya o hakkı kullanma. Şimdi Can Uzun senin elini çok rahatlatacak isim. Yani mesela daha önemlisi var abi. Senin Aral da vardı mesela. Aral Şimşir de senin elini çok rahatlatacak oyuncuydu. Şimdi 10-12 milyonluk bir oyuncudan bahsediyoruz Aral Şimşir. Galatasaray seviyesinde bir oyuncu mu sence? Bence yani, öyle.
9: Yani kendi fikrimi rotasyonu güçlendirir tamam. Kesinlikle.
7: Yani geçen sene Lang'ı kiraladın 2 milyon euroya. Yani Lang efekti yaratabilecek bir oyuncu. Türk.
9: Tabii ki.
7: Yani oraya sana işte alternatif. Abi ben buralarda Galatasaray'ı sıkıntılı görüyorum. Aral Şimşir, ben biliyorum ki Galatasaray bir ay önce Galatasaray'a geldi.
9: Dünya Kupası öncesi.
7: Dünya Kupası öncesi. Aralığı alabilirdi Galatasaray. 10-12 milyon aralığında. Şimdi buralar sıkıntılı. Sen verirsin aralığa parasını 12 milyonu. Trabzon aldı aralığı şimdi.
9: Aynı fiyata sana abi dedikleri rakam aldı.
7: Abi bir de sen aralığı Trabzon alıyor diye son dakika filan filan yapmayacaksın. O zaman giriyorsa Galatasaray bir transfere giriyorsa abi onunla aramız bozulur, bununla aramız bozulur diye düşünmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Sen burası çünkü abi rekabet ortamı burası. Tabii ki bir transfer yüzünden kulüpler karşı karşıya gelmesin, rakamlar büyümesin. Ama sen zaten Aral senin ilgilendiğin oyuncuydu. Senden sonra Trabzonspor bu oyuncuya girdi.
9: Ama yani, almadın abi.
7: İşte ben de onu soruyorum. Niye almadın?
9: Almadın.
7: Niye?
9: Vermek istemedi. Neyi transfer vermesin? Komitesi 12 milyon euro. Rotasyon oyuncusu. Sané var, Yunus var, Barış var. İlk 11'de ideal 11'de oynayabilir mi? Oynayamaz. O zaman niye bonservis yatırım yapalım? Buraya kiralayalım dediler abi.
7: Yani... Kimi kiralayacaklar abi?
9: Ama oraya... şu da yanlış. Yani mesela
7: yabancı oyuncu nasıl kiralayacaksın oraya şimdi? Şimdi bu planlamalar, şimdi sorunlu yerler buralar Halil Hacı. Benim anlatmaya abi... çalıştığım yer tam da burası. Şimdi bak ben az önce bir örnek verecektim. Şimdi çok net söyleyeyim. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın kadrosu, ligin en iyi kadrosu dedik değil mi? Galatasaray'ın...
9: Bence hala öyle.
7: Galatasaray'ın fark yaratan yeri Osimhen'di geçen sene.
9: %100.
7: Osimhen'le Uğurcan Çakır'dı.
9: Evet.
7: Yani Uğurcan Çakır'a bir şey olsa ki gördük Günay'da. Yani Uğurcan Çakır tabii. Monaco maçında sakatlandı. Dağıldı Galatasaray. İşte kupa maçlarında Uğurcan oynamadı. Günay'ı oynar. Ya Günay kötü olduğu için söylemiyorum ben. Uğurcan'ı aradığın için söylüyorum. Yanlış. Burada hedefim Günay değil. Yani senin geçen yıl Uğurcan ve Osimhen'in fark yaratan iki oyuncuydu. Şimdi olmazsa olmazlarını yazıyorum sana. Geçen yıl bu senede olmazsa olmazlar. Davinson, Apo, değil mi? Torreira.
10: Evet.
7: Sané, Barış. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyuncu. Senin ilk 11'e 4 tane oyuncuya ihtiyacın var.
10: Osimhen'i yazdım.
7: Yazdım. Salah'ı niye yazmadım? Çünkü Salah ideal bir sağ bek değil. Eğer Singo ve Salah'ı ideal sağ bek olsalardı, Okan Hoca geçen sene Sasha Boy'u devre arasında transfer etmezdi. Ben Galatasaray'ın mutlak suretli sağ beke ve sol beke de şeyden de...

0: Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 95'le biten dinleyicimiz var. Şöyle hattımızda bakalım ekrana baktığımda. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleyküm selam. Radyonun sesini kapatabilir misin lütfen?
1: Kapattık. Şimdi hocam, ben geçtiğiniz dinleyicinizim. İlk kez bağlandım.
0: Adın neydi?
1: Hamza.
0: Evet Hamzacığım, buyur, dinliyoruz seni.
1: Şimdi hocam, sizi çok seviyoruz. Genellikle ailemle falan da seviyoruz. Bir de bir isteğim var. Ben Galatasaraylıyım da, hangi şampiyon olur muyuz? Hangi transferle gerçekleşir, onu söylemek istiyorum.
0: Bu kadar mı Hamzacığım?
1: Evet hocam.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Lütfen ailene de sevgilerimi, saygılarımı ilet. Aradığın için de çok teşekkür ediyorum. Senin gibi genç dinleyicilerimizin de sesini duymak ayrı bir keyif tabii. Yaşar Bey diyor ki, hocam hayırlı haftalar. Ben İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Dünya Kupası'nı en azından Harry Kane hak ediyor. Kollananlardan değildi, hak edenlerin kazanmasından yanayım demiş. Çok teşekkürler. Bence de her işte hak eden kazanmalı. İsimlerinize bakıyorum. Serdal Bey diyor ki, Beşiktaş taraftarıyım. Nasıl oluyor da 3 yıldır her sezon fikstür rezaletini biz yaşıyoruz. Yönetimden çıkıp tek bir kişi de bir söz söylemiyor. Avrupa dönüşü nasıl oluyor? 7 deplasmana biz çıkıyoruz diyor. Kimse bana şeffaflıktan bahsetmesin demiş. O da görüşlerini paylaşmış, duygu ve düşüncelerini. Ben Aydın, Trabzonspor taraftarıyım. Bence Icardi Beşiktaş'la anlaştı. Beşiktaş'ın yeni forveti Icardi olacak demiş. Hocam Fransa, İngiltere final oynar demişler. Çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10. Arayın çünkü 1,5 saatimiz daha var. Bugün sizlerin özellikle, hani hep söylüyorsunuz ya, sizi yalnız bırakmıyorsunuz. İşte bugün bunu gösterme günü. Telefonunuzu lütfen elinize alın ve sesinizi tüm Türkiye duyursun istiyorum. Ve duyurun istiyorum. Ben hani nasıl söyleyeyim, şu anda bir hatlarımızın kilitlenmesi lazım. Evet, tatilde de olabilirsiniz, çalışıyor da olabilirsiniz ama en azından bir iki dakikada bağlanıp görüş ve düşüncelerinizi, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu hiç fark etmez. Bugün hepinizin sesi bu mikrofondan lütfen yükselsin. Yorumunuz varsa arayın. Her şeyi de söyleyebilirsiniz. Sevinçinizi, üzüntünüzü, transferlerle ilgili yorumunuzu. O yüzden kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Daha sonra programın kalan son 1,5 saatinde yine 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde telefonlarınızla ve mesajlarınızla dört büyük gündemde Söz Milletin köşesi devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
5: Kumlarına biraz daha yaklaştırılmaya çalışılıyor Çal Baba. 4 numaralı Kaptan Aras da en dış kulvarı kullanacak. 12 numaralı kulvardan Muhammed Mir Bilgin idaresinde yarışa başlayacak. Çal Baba'nın yerini almasını bekliyor bu safkan.

0: Evet, Çal Baba da yerini aldı. 4 numaralı Kaptan Arax, box dışındaki son at. Şimdi 4 numaralı Kaptan Arax da kulvarına yönlendirildi. Kaptan Arax da kulvarında. Atlar koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Bursa'da günün 3. koşusu başladı. Koşunun başında liderliği alan Safkan 9 numaralı Çal Baba oldu. Bir boy gerisine ikinciliğe sokulan iç kulvarda 2 numaralı Koca Tepe. Daha sonra 1,5 boy kadar geride hemen dış kulvardan önlere gelmeye çalışıyor yine. 6 numaralı İki Gayi, onun dışında 7 numaralı Şehnaz Rongo, ortada 3 numaralı Moğoloğlu yer tuttu. Daha sonra 1 boy kadar geride dış kulvarda takipte olan Safkan 4 numaralı Kaptan Arax. Bu şekilde son 800 metreye giriliyor. Yarışın lideri 2 numaralı Koca Tepe, hemen dışında 9 numaralı Çal Baba. Baba şimdi yarım boy fark yaptı, öne geçti. İkincilikte 2 numaralı Koca Tepe, daha sonra dış kulvarda 3 numaralı Moğoloğlu, içte 7 numaralı Şehnaz Ronga, 1,5 boy kadar geride 6 numaralı İki Gayi, dıştan önlere gelmeye çalışan 4 numaralı Kaptan Arax şeklinde viraj dönülüyor. 2 numaralı Koca Tepe düzeyde önde çıktı. Hemen dışında takipte 9 numaralı Çal Baba, ortadan 7 numaralı Şehnaz Longa'nın bariyer dibine kat eden 5 numaralı Hızlı Eren'in, dışarıdan da 3 numaralı Moğoloğlu'nun ataklarıyla son 400'e girildi. Farklar azaldı. 3 numaralı Moğoloğlu bariyer dibinden 5 numaralı Hızlı Eren, ortada 6 numaralı İki Gayi'nin liderlik mücadelesi devam ediyor. Bariyer dibinde 5 numaralı Hızlı Eren son 200'e 2 boy farklı önde girdi. Ortadan 6 numaralı İki Gayi'nin gayretleri var. 5 numaralı Hızlı Eren son metrelerde de koşunun lideri, 5 numaralı Hızlı Eren yarışı kazanıyor. 1 numaralı Bay Umut'la yine diğer bir Safkan, 6 numaralı İki Gayi ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 11 numaralı Deniz Tutkusu dördüncü, 8 numaralı Baba Zaman'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Hızlı Eren Oğuz Eren'le kazandı koşuyu.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Zaman ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde 0212 273 10.10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Sonu 55 ile biten dinleyicimiz var. Hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Bey.
2: Merhaba, buyurun.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizi de tanıyabilir miyiz lütfen?
3: Erdal. Ben ara arıyorum, Erdal Kur.
2: Evet Erdal Bey, buyurun. Neler söylemek istiyorsunuz?
3: Ya ben Maltepe Başbüyük'te oturuyorum. Bugün farklı bir konuya değineyim. Bizim oraya kentsel dönüşümü getirmişler, güya bir türlü vermiyorlar. Maltepe Belediyesi Büyükşehir'e atıyor, Büyükşehir Maltepe'ye atıyor. Bize bir türlü ev yaptırmıyorlar. Bir de şey yapmışlar, 10 parsel, 20 parsel birbirinizden anlaşın yapalım. Bütün milleti birbirine mahkum etmişler. 200 metrekare arsamız var bizim. Sağından solundan kesti belediye, 120 metreye kareye düşürdü. 80 metrekaresini cepledi. Yani ne yapmak lazım bilmiyorum. Bunun çözümünün içinden çıkamadık ya.
2: Evet, en azından sesinizi duyurmuş oldunuz Erdal Bey.
3: Efendim?
2: Sesinizi de duyurmuş oldunuz. 153 ile bununla ilgili
3: İnşallah.
2: De 153 aradınız mı? Paylaştınız mı?
3: 153 Maltepe zaten büyük şehir. İkisi de CHP'de, ikisi de aynı kafada. Şey yapmıyorlar yani, işi başa götürmüyorlar. Gidiyorsun oraya, seni sağa sola süründürüp duruyorlar ya. Mesela İstanbul'un her tarafı gökdelen, bize 5 kat veriyorlar. 120 metrekare artan da biz 3 ortağız. Yani dayılarla beraber zamanda ortak birer kat yapılmış. Diyor ki sana 120 metrekare bir tane daire verir, ne yaparsan yap. Yıllarca oraya umut bağlamışız, etmişiz. Deniz görüyor, manzaralı diye elimizden almaya mı çalışıyorlar nedir anlamadım.
2: Evet Erdal Bey, bu kadar herhalde söyleyecekleriniz.
3: Aynen. Bir içimi döktüm, rahatladım. Teşekkür
2: Peki,
3: ederim.
2: Peki, görüşmek üzere. Bence yine şikayetinizi bildirin, kaydınızı oluştursunlar. muhakkak bir cevap gelecektir. Evet, 153 gibi olduk ama 0212 273 10-10'da lütfen sizler de Dünya Kupası ile ilgili ya da gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda dinleyicilerimiz var, onlara da sözü vereceğiz ama onun öncesinde Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Mustafa Gergöz, Karagül nickname'li dinleyicimiz ve Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, yani o da kentsel dönüşümle ilgili bir şey söyledi dinleyicimiz Hasan Bey. Ona da söz vermiş olduk. Evet, Amerika'ya selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Abdülhekim Bey, çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar demiş. Size de hayırlı işler olsun. Uzun bir mesaj ama aslında çok uzun değil. Fuat Han Yüksel, onu da okuyayım. Avustralya Tirol eyaletinden selamlar demiş Çağatay abi. Selamlar. Arjantin elensin, kupayı kim alırsa alsın. Buradaki yabancı arkadaşlar da aynı şekilde Messi'ye futbolculuğu üzerinden değil ama karakteri, yaptıkları yüzünden kimse empati duymuyor. Saygılar demiş. Trossard'da Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun demiş. Evet, doğru söylüyor. Çünkü hani o bilgiyi de paylaşmış olayım. Çünkü Beşiktaş Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcunun da hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu bilgiyi de verelim. Tüm Beşiktaşlara da hayırlı olsun diyelim. İbrahim Diaz yazılıyor, Salah yazılıyor. Dortmund'da bonservis elinde bir futbolcudan bahsediliyor demiş dinleyicimiz. Real'de bonservis elinde bir orta sahadan bahsediliyor ve son olarak Sörloth'tan bahsediliyor. Duyumun varsa dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışına da Fuat Han Yüksel Bey'e de sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Duyumlarımızı ve bilgilerimizi biliyorsunuz ki anında burada paylaşıyoruz. Yine bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Messi'den nefret ediyorum Çağatay Hocam, inşallah İngiltere'ye kaybeder, bir insan bu kadar antipatik olur mu demiş. Evet, yine sizlerin bir yandan mesajları kaçırmamak adına 2-3 yerden tabi mesajda geldiği için yine bir dinleyicimiz var, diyor ki Hüseyin Bey yarın İspanya kazanır, çarşamba günü Arjantin kazanır demiş. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi Dünya Kupası ile ilgili paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz karşılaşmalar var. Yarın ve çarşamba günü Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere finali kim oynar? Lütfen onları da bana yazın. Bakıyoruz. Volkan Bey diyor ki iyi yayınlar hocam, kolay gelsin. İstanbul'dan Volkan ben. Salah ismi Beşiktaş için geçiyor, sizce başarılı olur mu demiş. Ben Salah hiç ismini hiç Beşiktaş için muhabir arkadaşlarımızdan, spor yazarı dostlarımızdan duymadım ama sizin için araştıracağım, hiç merak etmeyin. 0212 273 10-10'da sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza deyip sonu 03 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
4: Ali, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, İstanbul'dan katılıyorum.
2: Buyurun Kenan Bey.
4: Ben yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşmak istiyorum.
2: Tabii şimdi ki dinliyoruz.
4: Beşiktaş taraftarıyım ben. 14 yabancıyı geçen sene belirlemişlerdi. Bu sene değişmediği halde yayınlarda bakıyorum. Sanki bu sene yabancı kural değişmiş gibi gösteriyor insanlar. Bugün 14 yabancı kuralı olmasına rağmen Fenerbahçe'de 22-23, işte Beşiktaş'ta 18-19 tane futbolcu var yabancı. Bunlara mesela Beşiktaş'taki Mısrati'ye, Onana'ya birkaç senedir bizim takımımızda oynamadığı halde yıllık ücretlerini biz karşılıyoruz veya işte 1 milyon lirasını ödüyor takımlar, geri kalanını biz karşılıyoruz. Aynı şey Fenerbahçe'de geçerli. Aynı şey Galatasaray'da da geçerli. Bugün sınırsız yabancı kuralı olsa tahmin ediyorum bunlar 25-30 tane. Sınırlı olduğu halde bu kadar yaptıklarına göre sınırsız olsa 25-30 tane yabancıya her sene dünyanın parasını verecekler. Bugün benim kararım, yani 52-53 yaşındayım. Her takımda 3-4 tane Türk futbolcu olması lazım ki, üst düzey Türk futbolcu olması lazım. İşte bunlardan altyapıda yetişen insanlar olması lazım, kaptanı olması lazım. Bugün bakıyoruz Fenerbahçe'de kaptanlık yapacak Türk futbolcu Mert Hakan Yandaş var. Adam bir yıl boyunca futbol oynamadan yedek kulübesinden dünya kadar sarı kart, kırmızı kart görüyor. Biz bir 3 sene, 4 sene, 5 sene ne Galatasaray'da ne 5

0: Beşiktaş'ta işte bizde bir Necip vardı. O da futbolu bıraktı biliyorsunuz. 4-5 tane yerli futbolcu olmadıktan sonra takımlardan seri zevkinden bir şey anlaşılacağını zannetmiyorum. Yani 8 taneden fazla yabancı kural olmaması lazım. Ondan sonra diyoruz ki işte Türk futbolcu yetişmiyor, Türk forvet yetişmiyor. Bugün geçen gün haberlerde okudum. Çoğun FK galiba 37 yaşında forvet almış. Yani Allah kerem mi bütün yabancı futbolcu haklarını işte özellikle en pahalılarını forvetten yana kullanırsan bugün Başakşehir'e bakıyoruz yine aynı şekilde. Başka takımlara bakıyoruz. Bırak birinci ligi, Süper Ligi. Birinci ligde dahi Süper Lig'de oynamış 35 yaşında, 37 yaşında forvet oyuncuları oynuyor. Şimdi sen tarlaya ekmezsen, forvet ekmezsen tarladan forvet bitmez ki. Yani sen bu çocuklara 25 maç, 30 maç şans vermezsen nasıl Türk futbolcu 2. ligden mi, 3. ligden mi milli takıma forvet seçeceğiz biz? Nasıl olacak? Yani ben özellikle 2 sene önce birer tane Türk forvet oyuncusu oynatmanın Süper Lig takımları için teşvik edilmesiyle ilgili bir şey söylemiştim. Bunu işte Sabah Mehmet Sev'in yayınında söylemiştim. Bunu 3-4 tane spor yazarı daha söyledi. Dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti. Ama bakıyoruz hiçbir böyle bir yaptırım yok. Federasyon başkanı Süper Lig takımlarını çağırsa, hatta 1. Lig takımlarını da çağırsa, ya kardeşim herkes işte en az 25 maç şans versin, birer tane Türk forvet alsın dese, en azından bir sene, iki sene içinde biz 3-5 tane, 4 tane forvet yetiştiririz diye düşünüyorum.
1: Kenan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Bakalım devamını diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Teşekkür
1: Sağ olun ediyorum. Kenan Bey, yayınımıza da katıldığınız için. 0212 273 10 10'da hiçbir dinleyicimizi yine bekletmeden sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sıradan devam ediyoruz.
2: Alo,
1: bu arada.
2: Merhaba.
1: Buyurun.
2: İsmim Ali Cemal benim. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
1: Buyurun Ali Cemal Bey. Hoş geldiniz.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ama sakin Galatasaraylılardan diyelim. Böyle panik yapacak bir durumun falan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Mesela bakıyoruz geçen sene Sané geldi. Kulüpler Dünya Kupası vardı. Gene kampın ikinci kampı ancak katılabildi. Mesela o zaman orada sakatlanmıştı ya da erkenden transfer edildiği halde. Bir de Bayern Münih ile sözleşmesi bitmediği için getirilememişti. O yüzden geçen sene de tekrar yaz boyunca yok kalecimiz yok, yok Osimhen olayı falan, gene panik yaşanmıştı. Yani ben gerçekten anlamıyorum ya, Galatasaray şu an panik yapması gereken en son kulüp. 4 yılın şampiyonu, iyi bir kadrosu var. Ne bileyim, yabancıları saysak 9 kontenjanı iyi, göndermesi gereken mecburi yabancılar yok. Üstüne para verip maaşını ödeyecek yabancılar yok. Çok iyi bir planlama var. Mesela kış döneminde kiralık oyuncularla devam edildi. Bu kontenjanın dolmaması açısından çok planlanmış bir hareket. Mesela şu an yazın bizim elimizde 3-4 tane fazla yabancı olsa bir de onların maaşlarını verip sözleşmelerinden çıkmaya uğraşacaktık. En son ben hatırlıyorum 2-3 yıl önce bir Oliveira'da bunu yaşadık. Ondan sonra hiç yaşamadık mesela. Galatasaray yönetim bu konuda bayağı tecrübeli olmuş pozisyonda. Ama bizde bir şey var. Bir transfer obeziteliği var. Ya şu an Galatasaray'ın bir tane oyuncu alma hakkı var. 3 tane de U23 alma hakkı var. Yani şu an hadi 2-3 tane transfer yapsa daha önümüzde 3 ay var ya. Yani. Transfer sezonunun dolmasına, yani 2,5 ay gibi bir süre var. Eylül 15'inde kapanıyor.
1: Yani siz güveniyorsunuz yönetime.
2: Bence şimdi ligin başlamasında bir ay var. Yani ilk maça çıkacak, resmi maça çıkacak Galatasaray'ın bir ayı var. Ve şu anki kadrosu lige çıkıp çıkmadan üstünde bir kadro. Zaten fazlasıyla çıkıyor. Eksiği yok, yediği yok. Herhangi bir yeri takviye yapması yok. Şampiyonlar Ligi'ne desek iki ay var süre zamanlama olarak. Bize ne zaman oyuncu lazım? Kasım, Aralık aylarında takım rotasyona gitmesi gerekiyor, sakatlıklar çıkması gerekiyor, hı hı, gibi. Bu yüzden Galatasaray Ağustos'ta almış ya da Eylül'de almış oyuncuyu bir zararı olmayacak ki, ne yapacak şu an alsa bile. Aceleden birkaç kişi getirse ne yapacak? Daha iyi seçenekler varsa, daha iyi oyuncu getirme ya da daha ucuz maliyette oyuncu alma gibi bir durum varken şu an niye biz sıkıştırıyoruz ki yönetimi? Ben onu gerçekten mantığım almıyor benim. İlla oyuncuları yığalım, sonra yok şundan bundan çıkmaya mı çalışalım? Üste para mı harcamaya çalışalım? Diğer kulüplerin şu an yaşadığı sorunları mı yaşamak istiyoruz? Bunu da pek anlamıyorum yani. Dersiniz ki Galatasaray başarısız olmuştur. Hem Avrupa'da başarı oldu, hem şampiyon oldu. Bir sorunu da yok yani takımın. Yapması gereken şey çok akıllı mantıklı hareket edip kadrosunu biraz daha güçlendirebilir miyim? Kış döneminde sakatlardan bir sıkıntı yaşamamak için ilk 11'de oynayabileceğim yedekler düzeyinde oyuncu takviyesi yapabilir miyim? Yani seviyeyi yukarıya çıkarma düzeyinde bir operasyon yapması gerekiyor. Diğer takımlar gibi sil baştan transfer ihtiyacı olan bir takım da değil. Bu panik neden yapılıyor? Kim yapıyor bu paniği? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bilemiyorum yani. Bir mantık da bulamıyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü zaten 9 tane yabancı var. Şu an soruyorum Galatasaraylılara. Bu yabancılardan hangisini gönderip de hangisini alacaksın? Herkes farklı isim söyler. Der ki kimisi Salah der. Çoğu kişi buna itiraz eder. Sağ bek de çok istikrarlı. Singo der. Ya Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da şunda bunda gösterdiği performansı gördük. Sadece adamı Şampiyonlar Ligi'nde oynatsak zaten bir üst seviye pozisyonda defans, hı hı, yapıyor. Lemina desek bütün büyük maçlarda en iyi adam, maç seçen bir adam ama bütün büyük maçlarda en iyi oynayan Lemina'ydı. Artı Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyor. Ama sadece üst üste maçı kaldıramıyor. Evet. Defansa koysan defansta iyi oynuyor. Yani kimi göndereceğiz de kimi alacağız?
1: Cemal Bey, sizden alınır, de toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda alınır, dinleyicilerimiz var.
2: Yani transfer ne için yapılır? Takımı daha güçlü hale getirmek için yapılır. Daha güçlü yapabilmek için de Galatasaray yönetimi ben çalışacağını düşünüyorum. Bu konuda daha önce yaptıkları da belli. Icardi'ler, Osimhen'ler, Mertens'ler, Torreira'lar, Sanchez'ler hep transferin son haftasında geldi. Yani bu tarz büyük oyuncuları alabilmek için beklemen gerekiyor. Pazarlıklar yapman gerekiyor. İrmek irmik transferi şey yapman gerekiyor. Yani o yüzden Galatasaray taraftarının ben bu paniğini açıkçası anlamıyorum. biraz daha sağduyulu ve mantıklı düşünmelerini öneriyorum herkese. Ya önermek haddimize değil de düşünüyorum diyelim.
1: Peki, çok herkese teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Cemal Bey, size de sevgiler, saygılar. Yine attığımızda bir dinleyicimiz var. 0212 273 10'da lütfen arayın. Sesinizi duyurun. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi de.
3: Erhan Kılıç ben. İstanbul'dan bağlanıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Evet, bugün hep Beşiktaşlar arıyor. Evet Erhan Bey.
3: Çünkü uzun zaman sonra Beşiktaş'ta iyi futbolcu alacak bir transfer dönemine girdik. Daha önceki transfer dönemlerinde hep böyle daha düşük profillere inermiştik. Şimdi Trossard'ı bekliyoruz. Peşine de forvet için Vlahovic konuşuluyor, Lukaku konuşuluyor. Bunlar bizim için heyecanlı dönemler. Çünkü uzun zamandır Beşiktaş'ta bu kalite eksikliğini yaşıyorduk. Rekabete de giremiyorduk. Ama tek korkumuz var. Diğer Beşiktaşlarla beraber bu yerli kuralının son dakika tevhime tarafından esnetilmesi. Çünkü şimdi biz buna göre bir orta saha rotasyonu oluşturduk. Orkun'u getirdik. Yanına Salih'i getiriyoruz. Hı hı. Mesela sol açığa İlhan Fakılı'yı alıyoruz. Yetenek olarak umut vaat ediyor. Ama son dakika tehlifi bunları bozarsa rakiplerimiz avantaj sağlamış olacak. Biz bundan biraz çekiniyoruz. Ama bu seneki Beşiktaş'a güveniyoruz. İnşallah daha iyi transferlerle yarışı biz göğüsleyeceğiz. Sezon sonu şampiyon olacağız.
1: Evet Erhan Bey, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için de.
3: Ben teşekkür ettim. Hayırlı yayınlar.
1: İyi günler. Sağ olun efendim. Mustafa Kaan Sarı demiş ki, Çağatay Hocam merhaba, ben Galatasaraylı Mustafa. Bir konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Kimse farkında değil, son 4 sezonda Galatasaray-Fenerbahçe maçları ilk maç Kadıköy'de, bu Galatasaray lehinde kurgulan bir fikstür diye konuşuluyor. Bu 4 sezondan önce tam 5 sezon üst üste Galatasaray ilk maçı Samiyen'de oynadı. Bu niye gündeme gelmiyor demiş. O da fikrini paylaşmış. Milat Çelik diyor ki Galatasaray'da zaten transfere gerek yok yorumu yapmış. Uğur Bey'in iyi yayınlar mesajı için teşekkür ediyorum. Sedat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay'a da yine aynı şekilde.

0: Aslan Can'a da buradan selamlar, sevgiler. Instagram'daki bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Beşiktaşlı taraftarlar isim olarak bakıyorum. Serdar Bey demiş ki Trossard'la ilgili futbolcu ne zaman geliyor demiş. Trossard gelmiyor. Yarın Başkan Serdal Adalı gidecek ve bu transferi bitirip Türkiye'ye dönecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212-273-1010. Evet, sizlerden telefonlar geliyor. Ekrana da bakıyorum, görüyorum ama bir dinleyicimiz var. Yurt dışında değil, Türkiye'denmiş. Çok özür diliyorum. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki bence biz Dünya Kupalarına 4 yılda bir yapıldığı için naif olarak hevesleniyoruz, para harcıyoruz, forma bilet alıyoruz ama sonuç hiç değişmiyor demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Çağatay Hoca Instagram adresine de sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Oğuzhan Bey teşekkür ediyorum. Uzun zamandır kalp yollamamıştı kimse bana. Arayan bir Beşiktaşlı arkadaşıma cevap vermek istiyorum demiş. İbrahim Oruç diyor ki Fenerbahçe'deki yerli oyuncu sayısı hakkında Mert Günok, İrfan Can Eğribaya, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan. Ben 12 tane saydım. Lütfen arkadaşa iletebilir misiniz demiş. İletmiş olalım. Yavuz Özgül Beyefendi, Çağatay Hocam bu kez yazlık dönüşü eşim Filiz'le birlikte dinliyoruz. Gerçekten çok kaliteli program yapıyorsunuz. Çok teşekkürler Yavuz Bey, size ve eşiniz Filiz Hanımefendi'ye de buradan selamlar, saygılar, iyi yolculuklar olsun. Aykut Bey'in mesajı var. 0212-273-1010'da diyor ki Ünal Aysal döneminde 8-9 genç yabancı alınmıştı. Fuat Aktağ Galatasaray bu gençleri yetiştirip satarsa iyi para kazanır dedi. Mehmet Demirkol ya biz daha çim yetiştiremiyoruz. İnsan nasıl yetiştirelim deyip gülüşmüşlerdi demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Bu arada çim demişken aklıma geldi. Dünya Kupası'nda finalin oynanacağı New York Jersey stadı var. 19 Temmuz'da final oynanacak biliyorsunuz. Ve öyle bir hani pazarlama taktiği geliştirmişler ki, öyle bir marketing yapmışlar ki, şöyle bu stadın finalinin oynandığı staddaki maçın çimlerini internetten küçük küçük parçalar halinde satacaklar ve $450'dan başlayıp $3000'a kadar internet üzerinden satışa çıkarılacak. Ve görüyorsunuz değil mi buradaki pazarlamayı? Toplamında da 11-12 milyon dolarlık bir gelir bekliyor FIFA. Bunun bilgisini de verelim. Sonu 0-3 ile biten, hatta 9-3 ile biten bir dinleyicimiz var. Muhtemelen o da Beşiktaşlıdır. Doğru mu tahmin etmişim? Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Harun Şerefoğlu, ben İstanbul'dan.
0: Buyurun Harun Bey.
1: İstanbul trafiğinden hemen arayalım dedik, dinliyoruz biz de yayınlanıyor.
0: Bugün nasıl İbrahim Bey? Harun Bey.
1: Alo.
0: Trafik durumu nasıl, hemen aramışken sizden de alalım.
1: Vallahi ben Çekmeköy'den Beylikdüzü'ne gitmeye çalışıyorum. Bir saat oldu, Mahmut Bey yeni geldim, burada tıkandık kaldık.
0: Bu yolunuz açık olsun. Yoğun, buyurun, yoğun dinliyoruz.
1: Yoğun bir trafik var. Harun Bey, teşekkür ederim. Şimdi ben az önce ben bu arada Galatasaray taraftarıyım. Az önce bir beyefendi aradı, Galatasaray'la ilgili yorumlarda da bulundu. Yani başkanımız Sayın Ünal Aysal beyefendi aratsa takımla ilgili bu kadar pozitif konuşturdu kendisini herhalde. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bizim defans attığımızda Davinson gitti gider. Zaten mental olarak çok ciddi bir stres içerisinde, Avrupa'ya gidiyor, gidecek, gitmek istiyor. Zaten bir düşüş yaşayacak eğer gitmezse, öyle görünüyor. Bir tarafta Singo Müzmin sakat, Kaan Aygan zaten durumu ortada. Baktığımız zaman ön tarafta Torreira, adam yılların yükünü taşıya taşıya mahvoldu. Bu 4 yıllık enerjiyi verebilecek mi? Yani Osimhen'in alternatifi çok iyi bir forvetimiz yok. Kanatlarda baktığımızda Sané, Alman milli takımında da gördük. Adam bir var bir yok. Ha, iyi olduğunda tamam sesini çıkmıyor ama bir istikrar yok. Yani aslında Galatasaray'ın takım bütününe baktığımızda böyle yorgun ve kendi içerisinde zaten çok ciddi bir canlanmaya ihtiyacı olan bir takım bütünü var Galatasaray'da. Aslında bu bütünlüğü bir an önce toparlamazsa Galatasaray, bu önündeki bir aylık 40 günlük sürecin ben lig için yeterli olacağını düşünmüyorum. Çok ciddi bir mental yorgunluk, oyuncuların bir değişiklik isteği kendi içinde de olduğunu düşünüyorum ben. Hele ki orta sahada zaten 10 numaramız yok. Torreira'nın yanına bir o koçulu mu? İsmi de tam şey.

0: bir şey yapamıyorum. Bir oyuncudan bahsediliyor, aldı geldi gelecek diye bir durum var. Ya geldiğini düşünelim. Yani ben adamın oturdum vallahi akşam üşenmedim, maçlarını seyrettim. Sadece boyu uzun, aldığı topu yanındaki adama veren bir futbolcu. Yani bir bitiriciliği, işte efendim bir dikine çıkışı, takımı böyle bir ateşleyici, böyle bir oyuncu da değil. Ya 30 milyonlardan falan bahsediliyor şeyle birlikte, 20-25 maçı açarsa. Ya böyle bir parayı böyle bir oyuncuya vermeye gerek var mı? Anlayamıyorum. Ve Galatasaray'ı önceki dönemdeki şeye çeviriyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok ciddi hem aç hem de kaliteli oyuncularla Galatasaray 4 yıldır bu işi götürüyor. Çok da iyi götürdüğünü düşünüyorum. 30 milyon euroyu verip 22 yaşındaki bir oyuncu, evet genç, bir şey demiyorum. Ama bir riske edeceğimize, bu rakamlara çıkılabiliyorsa Avrupa piyasasında zaten çok ciddi oyuncular alınabileceğini düşünüyorum ben. Yani ben Galatasaray'ın transfer politikası zaten yok. Ama planlamamda baştan aşağı yanlış olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle 4 sene şampiyon olduk, bir bakalım nasılsa bir kredimiz de var, o krediyi de bir kullanalım gibi bir bakış açısı var gibi görüyorum. Tek tek böyle oyuncu analizi yaptığında zaten taraftarlarımızın çoğu bunu görecektir. Çok teşekkür ederim, vaktinizi aldım. İyi yayınlar diliyorum
1: biz
0: size.
1: Biz teşekkür ediyoruz Harun Bey, yayınımıza katıldığınız için. Instagram Çağatay Caddesi'nde gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, hocam bayıldık Instagram paylaşımına. Hakan Altun'dan Telefon şarkısı 10 numara olmuş demiş. Çok teşekkürler. Hakan Bey'den, başka bir Hakan Bey'den mesajı var. Hakan O Gündür'den var. Fenerbahçe Galatasaray arasında bonservis futbolcu alışverişi olmuş mu diyor. Hakan Bey de görüşlerini paylaşmış. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Namlı Bey Fendi'den gelmiş. Diyor ki, al hocam istediğin kalp olsun demiş. Kalp sık kullanılanlara geliyor. Ayrıca hanım bozuluyor, kime yolladın diye soruyor demiş. Vallahi tamam, kalpten vazgeçtik. Sadece el bile yollasanız benim kabulümdür. Çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajlarınız için. Yine buradan bakıyorum. Greenwood mesajları var. Ahmet Bozok Bey diyor ki, Greenwood'u bu gece alıp getiriyoruz. Var mı bir bilgi? Biraz geç açtım yayınınızı demiş. Bilgileriniz doğru. Evet, Fenerbahçe Greenwood'la anlaşma sağladı Ahmet Bey. Bu hafta içinde Greenwood da Türkiye'de olacak. Tabii ki okurum. Recep Tayyip Çevik diyor ki, Çağatay abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaraylılara şöyle bir çıkarımı aktarmak istiyorum. Bayern Münih 2012-13, 2022-23 sezonları arasında 10 defa şampiyon oldu ve 103 transfer yaptı. Bu da ortalama sezonda 10 transfer demek. Galatasaray taraftarı transfer istemesini mantıklı buluyorum. Galatasaray bu zamana kadarki kadrosuyla gelebileceği yere kadar geldi. Kadronun güçlenmesi gerekiyor demiş. Evet, okuduk mesajında, sevgiler. Gönlü yüreği güzel adam, güzel yayınlar dilerim demiş Sedat Bey. Evet, kamyonunu hemen tanıdım artık. WhatsApp'ta resimlere bakınca dinleyicilerimizin ismini de artık hafızamız buna yetiyor. Bir kısa araya gideceğiz ama 99'da biten dinleyicimizi de bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hatay Bey merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi, beklettik, kusura da bakmayın.
2: Estağfurullah, Ümraniye'den Ertuğrul ben.
1: Buyurun Ertuğrul Bey, dinliyoruz
2: sizi. Hatay Bey, ben Galatasaray hakkında birkaç konu söylemek istiyorum da.
1: Buyurun.
2: Galatasaray yönetimi ve Galatasaray'a muhabirlik yapan, işte bu radyoda, YouTube'da Yakup Çınar Beyefendi olsun. Ve Doğan Öncel Beyefendi ile TGT'de program yapan bir abimiz daha vardı. Galatasaray yorumcusu. Neydi, bana bir amca olur musun?
1: Oğuz Aydın falan mıydı? Ali Aydın. Naci Küçük mü?
2: Ali Naci Küçük var, bir de bir beyefendi daha vardı.
1: Bakarız şimdi, ben tam hatırlayamadım ya. Ama önemli değil,
2: hatta
1: buyurun.
2: Hatta bu sabah programa katıldı, Doğan Bey'in programa katıldı.
1: Oğuz Altay.
2: Oğuz Altay, evet. Evet. Bu Oğuz Altay ve Yakup Çınar bence Galatasaray taraftarını inanmasınlar, oyalıyorlar. Çünkü neden? Abi, Galatasaray yönetimi şu an transfer yapamıyor. Çünkü para yok. Parayı Osimhen'e, Sané'ye yatırdılar. Aziz Yıldırım'ın geldiği nasıl belli oluyor? Başkan geldi, Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı. Hissettiriyor ben buradayım diye. Ama Galatasaray yönetiminden şu anda öyle bir

0: şey yok. Fırsat transferlerine gidecekler. Onları da kiralamak zorunda kalacaklar. Yani siz zannediyor musunuz ki şu anda Bernardo Silva alsın, ne bileyim o bizim milli oyuncumuz Can Uzun alsın. Ben inanmıyorum yani. Ödegaard diyorlar, Ödegaard alsın. Anca insanları, taraftarları oyalıyorlar. Galatasaray taraftarı oylanacak bir taraftar değil. O muhabirlerden de rica ediyorum. Lütfen insanları kandırmasınlar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere dedik dinleyicimiz de. Yolladıktan sonra hadi bir dinleyicimiz daha var, araya gitmeden onu da bekletmeyelim. Sonu 43 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm. Hocam nasılsınız?
1: Sağ olun, buyurun tanıyalım sizi, ne güzel geliyor sesiniz.
2: Hayırlı yayınlar. Adım Ferhat, şu anda Kurtköy'deyim. Sizi de nacizane dinlemeye çalışıyorum ama çalıştığımız için biraz radyoya geç açıyoruz.
1: Allah razı olsun, hayırlı işleriniz olsun.
2: Sağ olun, kolay gelsin. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Madem Beşiktaşlar arıyor, ben de devam edeyim dedim. O yüzden bağlandım.
1: Buyurun.
2: Yoksa dinlemeyi seviyordum ben. Şimdi genel olarak ben birkaç cümle söyleyeyim, kapatayım, fazla vaktinizi almayın. Bu transfer yap nereye kadar, bu bütçeler nereye kadar yetecek ben merak ediyorum. Size soru sorayım. Bu bütçeler nereye kadar yetecek? Ben bunun hakkını merak ediyorum. İlhan Fakılı'yı getirdi Beşiktaş. Yani bizim koskoca Türkiye'de İlhan Fakılı gibi bir futbolcu yok muydu da gittiniz onu aldınız geldiniz. Birincilikte Balı Şarper, Kerem Aktürkoğlu bunlar birincilikten gelmedi mi? Öyle yanlış mı biliyorum hocam?
1: Doğru.
2: İlhan Fakılı'ya kadar birincilikte sanki futbolcu mu yoktu? Bu scout ekipleri ne yapıyor ben merak ediyorum. Dünya kadar para alıyorlar ve dünya kadar para harcatıyorlar. Bu devran böyle dönmez. Birkaç yıla kadar diyeyim veya sezona kadar diyeyim. Bu birkaç tane kulüpte bunlar patlayacak. Maddi yönde diye düşünüyorum. Fazla da vaktinizi almayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Instagram'da da takipteyim hocam. Güzel güzel paylaşımlarınız var. Seviliyorsunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de seviliyorsunuz. Allah razı olsun. Hayırlı işlerine, hayırlı yolculuklarınız olsun. Evet, gelen mesajları da okuyalım, ondan sonra bir araya gidelim. Dinleyicimizin ismine baktım. Evet, Cüneyt Bey diyor ki bana göre Okan Buruk'un yanındaki yardımcıların değişmesi lazım. Çünkü çok pasif kalıyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine buradan güzel mesajlar geliyor. Şimdi kalp yollayan dinleyicilerimiz de oluyor ya, onlara gülüyorum. Onlar da sayıları arttırıyorlar böyle. Bir kalpti, şimdi 10 kalp oldu. 30'a doğru gidiyoruz ama sadece bir selam yollamanız bile bizler için yeterli oluyor. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla son bir saatimize devam edeceğiz. Burası Radyo Gol 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi son bir saatinde yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
4: Yarış başlıyor.

Life Son Safkan. O da kullarına yöneltildi. Yerini almak üzere artık bir numaralı Jigs Life'da.

0: bir numaralı Jinx Life'da kulvarına girdi. Atlar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Ricardo 1-2 boy kadar geç başladı yarışa. Hikmet Erer'le birlikte 1 numaralı Jinx Life liderliği aldı. 1 boy gerisinde 5 numaralı Angel of Gold ikincilikte hemen dıştan. 6 numaralı Ulubey önlere gelmeye çalışıyor. Daha sonra 1 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Fortinello. Onun hemen içinde 4 numaralı King of the Knights. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Mr. Monk. 3 boy kadar geride de 8 numaralı Ricardo var. Bu sırayla ilk virajı dönüyor atlar. 1 numaralı Jinx Life 1 boy farklı koşunun lideri. 5 numaralı Angel of Gold ikincilikte. Daha sonra 1,5 boy kadar geride 3. sırada 6 numaralı Ulubey ilerliyor. 1 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Fortunello. Hemen içinde 4 numaralı King of the Night. Bu safkanlarında 1 boy gerisinde 7 numaralı Mr. Monk. 6-7 boy kadar geride kaldı 8 numaralı Ricardo. 1200 metre start yeri bu şekilde geçiliyor. 1 numaralı Jinx Life yarışın liderliğini 1,5 boy farklı sürdürüyor. İkincilikte 5 numaralı Angel of Gold takipte. Daha sonra 3 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Ulubey. Dıştan önlere gelmeye çalışan 3 numaralı Fortinello. Daha sonra 1 boy geride 4 numaralı King of the Night. Bu safkanın 1 boy gerisinde 7 numaralı Mr. Monk. 8-10 boy kadar geride 8 numaralı Ricardo ilerliyor. Bu sırayla son 800'e girilmek üzere yarışın başında aldığı liderliğini devam ettiriyor. 1 numaralı Jinx Life fark 2 boy kadar. 5 numaralı Angel of Gold ikincilikte. 4-5 boy kadar geride. Üçüncülükte 6 numaralı Ulubey ilerliyor. Hemen dışında 7 numaralı Mr. Monk önlere gelmeye çalışıyor ve bu şekilde son 600 metreye giriliyor. 1 numaralı Jinx Life son 600'e de 3-4 boy farklı önde girdi. 5 numaralı Angel of Gold ikincilikte. Daha sonra 7 numaralı Mr. Monk, 6 numaralı Ulubey, 4 numaralı King of the Night, 3 numaralı Fortinello ve 8 numaralı Ricardo sırasıyla düzeye çıkıldı. Son 400'e de 1 numaralı Jinx Life 5-6 boy farklı önde girdi. Gerilerden 5 numaralı Angel of Gold'un farkı azaltma çabaları var. 1 numaralı Jinx Life son 200'e de 6-7 boy farklı önde giriyor. 5 numaralı Angel of Gold ikincilikte. 1 numaralı Jinx Life son metrelerde farkı daha da açıyor. İkincilikte 5 numaralı Angel of Gold var. 1 numaralı Jinx Life koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Angel of Gold ikinci. 7 numaralı Mr. Monk üçüncü. 4 numaralı King of the Night dördüncü. 6 numaralı Ulubey de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Jinx Life Efe Akpınar'la kazandı 4. koşuyu. 2 numaralı Şanak Yüz start almadı.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son bir saatimizde yine sizlerden gelen telefonlar ve mesajlarla devam edeceğiz tabii ki. Çağatay Hoca Instagram adresinde Gökhan Küçüktağ, çok teşekkür ediyorum beni takibe aldığı için. Yine gelen mesajlardan Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Tamer Irmak Bey'e selamlar. O da kalpler yollamış. Bugün kalp günümüz. Kalpten kalpler geliyor. Hepinize o zaman kalpten teşekkür ediyorum kalbi olarak. Galatasaray'da para bitmez. Güzel bir kadro var. Eksiklerimizi tamamlayacağız yavaş yavaş. Fenerbahçe düşünsün. Abi 25 tane oyuncusu var. Yabancısı var. Ne yapacaklar çok merak ediyorum demiş. Yılmaz Bey mesajını yollamış. Sıradan devam ediyoruz. İsimlerinizde yazarsanız çok mutlu olurum. Bülent Bey diyor ki Can Uzun neden almıyor yönetim? İlk veya ikinci Şampiyonlar Ligi maçı yenilgisinde teknik kadro ve yönetim istifa eder mesajı yollamış. Evet, Yenal Bey'e teşekkür ettik. Yine buradan Hakan Tanrıverdi diyor ki Çağatay abi size bağlanan iki Galatasaraylı abiyi tebrik ediyorum. Aynı düşüncedeyim, taraftarları oyalıyorlar, teşekkür ederim demiş. Hakan Bey'e de sevgiler olsun. Bizleri Adana'dan dinleyen Can Bey'e de çok selamlar olsun. Çağatay Hocam merhaba diye uzun bir mesaj var ama okuyayım, tamam bakayım dinleyicilerimizden de arayan varsa hattımıza, bir anda göz ucuyla bakıyorum. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Hep söylüyorum, lütfen isimlerinizi yazın ki buradan da yayında paylaşayım. Devrim ben demiş. Pardon, özür diliyorum, yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. Yetiştirmediğimiz sürece, biriktirmediğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Çünkü param var, ben alırım zihniyeti bir gün çökecektir. Bugün Türk sporuna baktığımızda, özellikle futbolda sadece ve sadece İtalyan futbolcu ile başarı yakalamaya çalışıyoruz ya da Avrupa kökenli futbolcularımızla yürümeye çalışıyoruz. Eğitim sistemini her anlamda ve her alanda tam anlamıyla güçlü bir altyapıya dönüştüremeyiz.

Maalesef, maalesef çöküş yaşayacağımız günler çok da uzak değildir. Selamlar, saygılar demiş. Biz de selamlarımızı yolluyoruz Devrim Bey'e. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Beşiktaşlı Musa Akarsu, konferans ligi finali bu sene bizim stadyumda olacak. Bence Beşiktaş UEFA'yı değil kendi kalibresindeki rakiplerle karşılaşabileceği konferans ligine odaklanmalı diye yine mesajını paylaşmış. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajları da bakıyorum Ferhat Essiz. Çok teşekkür ediyorum. Yok yakışıklı değiliz, sempatiyiz diyelim. Malzeme bu kadar Ferhat Bey. İşte biz de ne yapalım? Yakışıklı değiliz ama. Metin Reis çok teşekkürler. Orçun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herhalde Orçun diye düşünüyorum. Bakıyorum evet Orçun Ozan Yıldırım'mış bir yandan da hiç vakit kaybetmeden. Fenerbahçe şampiyon olacak demiş Ahmet Nuri Faksoy. 0212-273-1010 0212-273-1010 lütfen arayın. Dünya Kupası'ndaki favori olan takımınızı bizlerle paylaşın. Size göre acaba finali hangi takımlar oynayacak? İspanya mı, Fransa mı, Arjantin mi, İngiltere mi? Mesajlarınızı da yazabilirsiniz ya da 0212-273-1010'da Dünya Kupası'nı konuşmamız şart değil. Tuttuğunuz takımlarla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi de burada paylaşabilir. Haftada sadece pazartesi günleri yapıyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne. Sonra üzülmeyin, hafta içi ne olur bizi de bağlayın demeyin. Çünkü bugün sizin gününüz, bugün sizler konuşacaksınız diyoruz. Ve şunu da muhakkak söyleyelim, çok gurur duyduğum Milletler Ligi finallerini garantileyen kadın voleybol milli takımımızı hakikaten ayakta alkışlıyorum. Son maçını da kazanmasını bildi. Tayland'ı değil mi? Tayland'ı 3-1 yendiler ve 3-1 yendikten sonra da Daniel Santarelli'nin ekibi böylece 12 maçında 9. galibiyetini de aldı. Grup aşamasının 4. sırada noktaladı. Melissa Vargas her zamanki gibi yine harikaydı. 25 sayıyla maçı tamamladı ve rakibimiz de Kanada oldu. Bu bilgiyi de iletelim. 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak finallerde ilk tur eşleşmelerinde Türkiye Kanada ile eşleşti. Amerika Çin'le, İtalya Hollanda'yla, Brezilya'da Japonya'yla eşleşti. Millilerin ilk tur maçı da 22 Temmuz'da oynanacak. Hocam araç kullanıyorum, kulağım sizde, sesinize sağlık demiş. Ozan Bey'e de çok teşekkür ediyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum. Erhan Polat, iyi yayınlar Çağatay Bey, bu sene de şampiyon Galatasaray olacak, Mayıslar bizimdir. Mesajını paylaşmış Instagram Çağatay Hoca adresinde. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Resul Selçuk, Mehmet Ali Bozkurt'a çok çok teşekkürler Instagram'da yine takip ettikleri için. Yine bakıyorum, gelen mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki, görüyorum basın ve medya yorumcularında yönetime toz kondurmuyorlar. Biz 25 senedir gecikmiş Şampiyonlar Ligi başarısını acil beklerken yönetimle beraber o zaman bütün yorumculara da istifasını isteyeceğiz. Nasıl olur 25 senedir başarı gelmez, bunu niye sorgulamıyorsunuz? Altyapıdaki Galatasaraylı oyuncuların hepsi bir yerlere gitmek istiyor, bunu niye sorgulamıyorsunuz? Ey basın mensupları, Galatasaray yorumcuları demiş. O da mesajını paylaşmış. Beyoğlu'ndan Erdem, Çağatay Hocam evet bugün kalplerden gidiyoruz. Kalpten teşekkür ediyorum size de. Fransa İngiltere demiş Adem Bey. Finali öyle paylaşmış. Evet. Efe Gazoz değil, Mete Gazoz. Bu okçulukta altın madalya kazandı, onu da unutmayalım demiş. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey'e de bu bilgisi için. Her zaman kazanıyor Mete Gazoz, zaten bizi buna alıştırdı. 0212-273-1010 haydi arayın, hatlarımız şu anda meşgul değil çünkü şu an hatlarımızda evet bir güncelleme yaptık ve şu andan itibaren tekrar arayabilirsiniz. İlk aradığınızda da yayınımıza da düşebilirsiniz, o yüzden arayın, duygu ve düşüncelerinizi hep birlikte bizimle paylaşın lütfen.

0: Çağatay Hocam selam, ben Antalya'dan İsa, seviliyorsunuz demiş. Sizler de çok teşekkürler İsa Bey, kolay gelsin. Ben yorumunuzu okudum diye hatırlıyorum ama okumadıysam yine çok özür diliyorum. Hasan Gömeç okumamışım. İlk maç Galatasaray'a memleketimin takımı Çorum Spor karşılaşıyor. Ben şimdi hangisini destekleyeceğim bilemedim demiş. Evet tabii iki tane takım da destekleyebilirsiniz. En son voleyboldaki kızlarımız Japonya'yı yenmedi mi? Hayır, Tayland'ı yendiler 3-1. Ben de izlemiştim bu karşılaşmayı. Orhan Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha anons edelim. Ben de bu arada Instagram'daki mesajlarımıza bakayım. 0212-273-1010 0212-273-1010. Sevgili Fatih Vardar kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Bana da buradan mesajlarını yollamış. Evet, Nevzat Bey'i görüyorum yurt dışından. Selamlar, şahsen yabancı futbolcu sayısı ile yerli futbolcu yetişmeme ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Biz futbolcu yetiştiremiyoruz demek yerine tembel sebepler bulup hiçbir şeye etkisi olmayacak tembel çözümler buluyoruz. Siz eğitim sistemini doğru buluyor musunuz demiş. Ben sistemi doğru bulmuyorum Nevzat Bey. Maalesef Türkiye'de şu anda bir sistem yok ki doğru bulayım diye size de cevap vermiş olayım. Buyurun arayın lütfen, hani telefonlarınızı bekliyorum. Bugün yine Radyo Gol dinleyicilerinden telefonlarınızı bekliyorum. İş yerinde, arabanda, evlerde olabilirsiniz, yollarda olabilirsiniz ama arayın, sesinizi duyalım, sohbet edelim. Bugün sesinizi duyurun, bugün bu yayının bir parçası olun diyorum ya, bazen bir telefon binlerce kişinin duygularına da tercüman olabiliyor. Bir cümle bütün gün gündemi de değiştirebiliyor. Bir dinleyici sesi saatlerce konuşulabiliyor. İlk kez de arayabilirsiniz. Geçen hafta da aramış olabilirsiniz ama lütfen telefonlarımız bir dakika susmasın. Hatlar peş peşe dolsun. Ve bu yayın her zaman olduğu gibi yine Radyo Gol'de en güzel programlardan bir tanesine gelen telefonlardan bir tanesi olsun. Haydi, bugün hep Beşiktaşlı taraftarlar aradı ama Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar, sizler de arayın, sizler de sesinizi duyurun canlı yayında. Bugün çünkü mikrofon gerçekten sizde. Söz milletin, söz de mikrofon da sizlerin dedik. 0212 273 10 10. Ben sizi tanıyorsam biliyorum ki siz hedefleri aşmayı seviyorsunuz. Bugün birlikte yine bir rekor kıralım, yine telefon bağlantılarıyla diyorum. Sizlerin mesajları o kadar çok geliyor ki telefona fırsat bile gelmiyor neredeyse. Zafer Bey diyor ki ben bu sene ligde yeni çıkan takımlardan hangisi daha iyi, sürpriz yapabilecek takım kim var demiş. Onu lig başladıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Aziz Yıldırım acaba başarılı olur mu demiş Ertuğrul Bey. Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 20 sene başkanlık yapan bir başkan. Hani sadece belki cevap bu bile bunun içinde, bu kadar tecrübeden bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarı cefakar vefakardır, unutmaz, seveni sever, karşılıksız, seni de yalnız bırakmaz demiş. Ferhat Bey çok teşekkürler, buradan da Beşiktaş taraftarlarına da selam olsun. Yine gelen mesajlarda bakalım. Dünya Kupası'nın finalini kim oynar diye sormuştuk sevgili dinleyenlerimize. Finalin bir tarafını Fransa, önümüzdeki iki Dünya Kupası dahil oynar. Karşısına da Arjantin veya İngiltere, İspanya getirirler. Her kupa değişir demiş dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım hangi takımın taraftarı şu anda telefonun diğer ucunda. Bakıyoruz ve sonu 27 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Abi merhabalar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
1: Mesut, ben İstanbul'dan arıyorum. Ben milli takımla ilgili birkaç söz etmek istiyorum.
0: Buyurun Mesut Bey, mikrofon sizde.
1: Şimdi ben Türkiye'de bir yapı olduğuna inanıyorum. Ama bu yapı hani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin dediği gibi bir yapı değil de birileri istediği zaman birilerini anında koltuktan indirilebilen, ama gel gelelim mesela biz İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifa etmesini, Montella'nın istifa etmesini iki gün ya da üç gün konuştuk. Ondan sonra birileri sanki bir araya girdi. Tamam susun, kesin. Bu iş devam edecek, koltuğunda duracak. Bu işin üstünü kurcalamayına döndü sanki. Çünkü bir anda herkes aynı anda ortak, yani ortak yapının vermiş olduğu bir karar sanki. Herkese bir emir mi gitti, ne oldu anlamıyorum. Bir anda yani bu kapandı gitti. Daha öncesine gittiğimizde Hacı Osmanoğlu geldiğinde Mehmet Büyükelçi hakkında söylemleri vardı. Savcılığa başvuracağım, şöyle yapacağım, şöyle paralar kullanılmış, şöyle paralar harcanmış dendi. Fakat onun da üstü kapandı. Yani sanki birileri sen dur burayı kapat, buradan sonrasını konuşma, burası yeterli. Tamam o adam burada kalmaya devam edecek. Ama mesela istedikleri zaman da bunu haftalarca yani onlarca gün konuşabiliyoruz. Ama şu anda bakın mesela şu anda kimse konuşmuyor. Şu anda herkes transferleri konuşuyor. Ya Hacı Osmanoğlu'nun bir istifa etmesi gerektiğini konuşan bir mecra kalmadı. Yani bu da sanki bana şeymiş gibi geliyor. Birileri bir yerlerden bir emirler geliyor. Tamam bunu kapatın. Tamam bu adam burada kalacak. Karıştırmayın o noktayı gibi bir şeyler sezinliyorum. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum benim gibi düşünen taraftarlar da var mı? Bir diğer konu da şunu söylemek istiyorum çok kısa vaktinizi almadan. Biz getirdiğimiz hocalara sabretmiyoruz. Geçmişte bunun örnekleri var. Adana Spor'a Löw gelmiş, işte Del Bosque'ye gelmiş, Aragones gelmiş, Galatasaray'a İtalyan hoca gelmiş. Hepsi buralara uğramış. İşte Bilic şimdi Hırvatistan milli takımına gitti. Biz hemen bir anda başarı bekliyoruz. Ama bir başarısızlıkta hemen hocayı gönderiyoruz. Ama gel gelelim buraya uğrayıp, burayı dılak yapıp giden hocalar hep büyük yerlere gelmişler. Bunun için de hani çok büyük bir paralarımız yok. Yani bu paraları har vurup harman savurmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler Mesut Bey, görüşmek üzere. Yine sonu 27 ile biten dinleyicimiz aldık. Evet, buradan da bazen yanılabiliyorum. 43 ile biten dinleyicimiz var herhalde. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çağatay Hocam merhaba.
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar.
0: Buyurunuz.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hitap edebilmem adına isminizi alabilir miyim?
2: İsmim Kenan, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Kenan Bey.
2: Az önce siz bugün genellikle Beşiktaşlar arıyor dediniz. Biz Beşiktaşlılar olarak Beşiktaş'ımızın birazcık kıpırdaması bizim için yetiyor. Beşiktaş kötü olduğu zaman inanın ne takımla ilgileniyoruz ne ligle. Ama Beşiktaş'ımız birazcık kıpırdamaya başladığı zaman kafamızı kumdan çıkarıyormuşuz gibi hep beraber böyle bir coşkuyla uyanıyoruz. Beşiktaş'ı ise Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İyi bir lig olsun. Kavga.
0: Evet, Kenan Bey'in sesi gidiyor ama peki, çok teşekkür ediyoruz.
2: İyi günler, sağ olun.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın diyor. Sonu 19'da biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Radyo Gol'ün güzel insanları, hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
3: Merhabalar Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
3: Ben Mustafa Yaşar, Çağatay Bey, Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ın transferde biraz ağır ilerlediğini düşünüyorum. İyi futbolcular gideceği yerlere gidecek. Galatasaray kulübü biraz burada taraftarında düşünmesi lazım. Gerekli takviyeleri yapacağını düşünüyorum. Benim esas arama amacım Türk futboluyla ilgili, bu yabancı kurallarla ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum. Sesim geliyor mu Çağatay?
0: Geliyor, biz gayet net duyuyoruz sizi. Buyurun, sözünüzü kesmemek adına dinliyorum zaten sizi.
3: Anladım. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu yabancı kuralın Türk futbolu adına hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. 14 artı 14 de yani yerli 14, yerli yabancı 14 alınabilir kuralda. Bir sürü futbolcu yurt dışına gitmişti burada yer bulamadığı için. Ve oradan başarılı futbolcular, amiri takıma kadar yükselen futbolcu olmuştu. Şimdi piyasa Türk futbolcusu nasıl olsa benim yerim garanti düşüncesiyle az paralara oynamadan takımlara transfer olmuyor. Ya da kulüpleri çok para istiyor. İşte bir takım Anadolu'dan bir futbolcu istediği zaman 2 milyon etmeyecek adama işte 10 milyon para isteniyor. Bu da kulüpleri daha çok zor duruma düşüyor. Yabancı kuralı sınırsız ya da 14 artı 14'te

0: etmiş olacağız. Buradan bize bir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar görüşlerim.
1: Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de işlerinizin, güçlerinizin rast gitmesini diliyorum. Yine sırada dinleyicilerimizle devam edelim. Sonu 1903'le biten yine Beşiktaşlı bir dinleyicimiz var herhalde. Yurt dışı dinleyicimiz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çatay abi, bir saniye balkona çıkıyorum, çalışıyorum, bir saniye abi.
1: Tamam, olur. Havadar bir ortamda. Bakalım yurt dışından evet. Neresinden arıyorsunuz?
2: Abi selamlar, ben Avusturya Tiroli eyaletinden arıyorum.
1: Harika.
2: Çatay abi, Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun,
2: aynı
1: bugün Beşiktaşların günü.
2: Kongre üyesiyim abi. Hı hı. Teşekkür ederim abi. Hava çok güzel birkaç gündür. Abi şimdi Beşiktaş transferlerini konuşmak istiyorum. Ben hani Trossard olunca çok havalandı. Ortam biraz şenlendi. Sürekli takip ediyoruz Trossard'ı. Ondan sonra Beşiktaş'ın transferlerini. Ben biraz önce de yazdım. Sörlot deniliyor. Ondan sonra Dortmund'dan bir tane bonservis elinde bir futbolcu deniliyor. Ondan
1: evet,
2: sonra
1: mesajınızda.
2: Real Madrid'den başkan Madrid'de İspanya'ya uçacakmış herhalde. Brahim Diaz deniliyor. Ondan sonra Real Madrid'de o gene ortası olması lazım. Bonservis elinde bir futbolcu söyleniyor. Takip ediyoruz abi. Serdal Adalı'nın bence hani bu son kurşunu, çünkü seneye seçim var. Şu Trossard haberine kadar başarısız devam ediyordu. Hazırlık maçlarını da seyrettik. Takım gayet kötü. Üçüncü lig takımlarından, ne bileyim Hırvatistan ikinci lig takımlarından. Gayet hani amatör takımlara bile şey yaptık abi, yenildik. Zaten bütün gençlerle gitmiştik. Fazla da vaktini almayayım abi. Ben sessiz dinleyeceğim. Sürekli dinliyorum, iş yerindeyim. Senin samimiyetinden dolayı seni aramak istedim abi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Abi,
1: estağfurullah.
2: Heyecanlandım biraz abi.
1: Harika geldi sesiniz, enerjiniz. Yayınımızda çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar olsun.
2: Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Araya gitmeden... Sonu 24'te biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim kendisine.
3: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyalım lütfen sizi. Bu güzel sesin sahibini.
3: Adım Yahya Tezgören. İstanbul'dan arıyorum. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Yahya Bey.
3: Şimdi Türk futbolunda değişimden bahsediyor herkes. Ben milli takım hocasından çok memnunum. Adamın tek günahı Türk olmayışı ve arkasında bir medya lobisinin olmayışı. Şimdi Türk futbolunun gelişmesi için benim kendi şahsi fikrim, ben 50 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir futbolu takip ediyorum. Bir kere Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim başta olmak üzere eski hakem, yorumcu hakemlerin hepsinin bir kere futboldan el çektirilmesi lazım. Adı her türlü olaylara karışmış Fatih Terim Federasyon Başkanı olmak için lobi yapıyor. Bunların acilen Türk futbolundan ellerini çekmeleri lazım. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe zengin iş adamlarının oyuncağı haline geldi. Yani canlarımız sıkılmasın, çocuklarımıza bir oyuncak alalım der gibi Fenerbahçe'ye başkan adayı oluyorlar. Yani koskoca Fenerbahçe'nin en sonki başkan adayı çıkmış. Ben şöyle zenginim, ben böyle zenginim. Bütün kampanyası boyunca parasını dinledik adamın. Bırakın Aziz Yıldırım bu iş için bedel ödedi. Hayatını verdi. Hayatında yaşamayacağı şeyleri Fenerbahçe yüzünden yaşadı. Yani böyle bir başkan bütün takım ister bana göre. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar arkasındayım. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Yahya Bey, katıldığınız için. Programımıza da bir kısa araya gideceğiz ama... Sizlerden gelen yine mesajlara bakalım. Antep'ten Mehmet Bey diyor ki...
4: Şu an bu konferans...
1: Selam ve dua ile kolay gelsin size. Greenwood bir de forvet daha takviye yapılırsa, kadroya bir de elimizde çok olan yabancı oyunculardan çıkılırsa takım bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olur. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Ve yine bakalım buradan görmediğimiz mesaj var mı acaba? Atlamayalım. Hiçbir dinleyicimizi diye, evet, bütün mesajları okumuşuz. Instagram Çağatay Hoca'ya da bir kere daha kontrol ediyorum gelen mesajlardan. Ekrem Albayrak'a da çok teşekkür ediyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı

Alıyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Programın son yarım saati. Lütfen acele edin. 0212 273 10 10 sizlerin sesini duyalım ve Çağatay Çıtlak'la Söz Milletin köşesinde. Lütfen arayın, lütfen bağlanın. Beşiktaşlı taraftarlar bugün bastırdılar. En çok onlar katıldılar. Ama Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbol severleri de yayınımıza davet edelim diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen her zaman olduğu gibi bizlerden ayrılmayın.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline, istediğin enerji olsun.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
6: Evet, Smart Sosan koşmayacak değerli yarışseverler. Startı almıyor 4 numaralı Smart Sosan. 9 style koşu başladı Bursa'da. Koşunun ilk metrelerinde birlikte liderliği 6 numaralı Storm Chaser aldı bir boy gerisine. 5 numaralı Soncesi gelmişti. Şimdi dışarıdan temposunu arttırıp öne gelen Safkan 7 numaralı Trust My Power oldu. Daha sonra yine 8 numaralı Blue Royal takipte. 3 numaralı I Love Speed hemen dışına sokuldu bu tayın. 3 boy kadar geride 2 numaralı Dark Rampart dışında 9 numaralı Çikok Fırtınası, daha sonra 1 numaralı Çilli Cafer, dışında da 10 numaralı Kraliçe Nonika sırasıyla son 800 metreye girildi. 7 numaralı Trust My Power koşunun lideri, fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Storm Chaser var. Hemen içinde 5 numaralı Soncesi, daha sonra 3 numaralı I Love Speed, içinde 2 numaralı Dark Rampart sırasıyla taylar virajı dönüyor. 7 numaralı Trust My Power virajı da önde döndü. Hemen dışından 6 numaralı Storm Chaser'ın, ortadan da 5 numaralı Soncesi'nin atakları var. 6 numaralı Storm Chaser, içindeki 7 numaralı Trust My Power yakalayıp liderliği aldı. İkincilikte kaldı 6 numaralı Trust My Power. Dışarıdan da 3 numaralı I Love Speed'in ve 5 numaralı Soncesi'nin atakları olsa da 6 numaralı Storm Chaser son yüze de 2-3 boy farklı önde giriyor. 6 numaralı Storm Chaser koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Trust My Power ikinci, 5 numaralı Soncesi üçüncü, 3 numaralı I Love Speed dördüncü, 10 numaralı Kraliçe Nonika da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Storm Chaser Salih Çelik'le kazandı koşuyu. 4 numaralı Smart Sosan start almadı.
1: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat,

0: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne devam ediyoruz. 0212 273 1010 lütfen acele edin, artık son telefonları alacağız. Beşiktaşlı taraftarlar bugün çok yoğun ilgiyi gösterdiler. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu taraftarları da bekliyoruz yayınımıza. Takımınızla ilgili görüşleri, düşünceleri buradan bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine takip alan Hüdaver Türkdal'a teşekkür ediyorum. Osman Uysal'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlara bakalım, yine oralardan bakıyoruz. Erhan Polat'ın mesajı var. Az önceki bir taraftarın Fatih Terim hakkında yaptığı yorumu çok doğru bir yorum olmadığını düşünüyorum demiş. Bu arada 0542 273 10'dan da yollayabiliyorsunuz ya da Çağatay Hoca Instagram adresinden de yollayabiliyorsunuz mesajlarınızı. Ben bir yandan da sizlerin mesajlarına bakıp okumaya çalışıyorum. 0212 273 1010 lütfen acele edin, artık son 2 ya da 3 telefon daha alacağım. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var, ona da merhaba diyelim ve yayına alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Bey.
2: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Erdal.
2: Bir daha alabilir miyim isminizi, pardon?
3: Erdal.
2: Erdal Bey, buyurun.
3: Bu Galatasaray'ın ikinci başkanının açıklamalarıyla ilgili hiç konuşmuyorlar. Normal midir? Adam çıkmış diyor ki şampiyon olursak lig normal, olamazsak lig şaibeli. Yani bunlar her sene şampiyon olursa lig düzgün, olamazsa lig şaibeli mi oluyor? Bu lig 50-60 senedir oynanıyor. 60 senedir Galatasaray'ın halini hep şahide mi yapıyorlar? Bunu merak ettim yani. Şimdi Galatasaraylar çıkıyor, ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra Fener öyle dedi, böyle dedi. Yapı var, sapı var. Siz yapıyorsunuz, başlatıyorsunuz. Ondan sonra şey gibi kenara çekiliyorsunuz. Daha ondan sonra da Fenerler ağlayıp duruyor. Bu ağlamayı başlatan sizsiniz.
2: Evet, kendi takımınızla ilgili düşünceleriniz varsa onu da alalım Erdal Bey lütfen.
3: Anlayamadım, neyle ilgili?
2: Kendi takımınızla ilgili gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşünceleriniz varsa onu da alalım lütfen.
3: Ya bizim takımla ilgili bana sordun, ben fikirsen atayım. Ali Koç 20 tane yabancı var. Ali Koç'un yüzünden temizleyemiyor şu adamları. Ali Koç paralı paralı diyorlar. Bana ne Ali Koç'un parasından? Fener'i 7 sene rezil etti. Bir de onun getirdiği futbolculardan kurtulamıyoruz ya. Ben de Fener'e hiç transfer yapma, yabancıları gönder, kendi haline gitsin. Tabii golcü şart. Saadettin Saran'ın yaptığı da yanlıştı. Sen gidiyorsun Kante'nin peşinde, ne yaptın 90 yaşındaki neneyi? Nene olmuş gitmiş o ya. Al bir tane golcü. Guiz'e Genduzi iyiydi mesela. Genduzi'yi aldın, bir de golcü al git. Veyahut da Ennesi dursun. Fenerbahçelilerin beğenmediği Ennesi olsaydı Fener gene bir ihtimal şampiyon olabilirdi. Tabii hakemler Galatasaray bırakırsa, FETÖ'cüler bırakırsa.
2: Peki Erdal Bey, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için ve sıradaki dinleyicimizle devam edelim. Kim var dinleyicilerimizden? Merhaba diyoruz ona da, sonu 58'e biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz, buyurun.
4: Merhabalar Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
4: Ben Bakırköy'den Sivaslı İlhami, nasılsın?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız İlhan Bey?
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de iyi haftalar olsun. Güzel bir hafta olsun herkese.
2: İnşallah.
4: Sabah da Doğan abiye de bağlandım. Yani şu anda yaz mevsimindeyiz. Dünya Kupası'ndan olumsuz bir başarısızlıkla döndüğümüz için ister istemez futbolla olan bir şeyimiz böyle bir düştü, modumuz düştü. Taraftarlar da tabii ki şu anda diğer kulüpleri izliyorlar, işte ülkeleri izliyorlar, tuttukları ülkeler var ya da favori gördükleri ülkeler var ama açıkçası beni hiç heyecanlandırmıyor Dünya Kupası bir futbol sever olarak. Ama tabii herkesin görüşüne de saygı duyuyoruz. Galatasaray şu anda çok sessiz gidiyor, tabii bu yabancı kuralının da vermiş olduğu etkiyle alakalı. Ama oturmuş bir kadrosu, işte 4 yıllık hocası, başkanı, başarılarıyla beraber şu anda bence sessiz ve sedalı böyle şey gidiyor, yani sakin bir şekilde gidiyor. artık

0: kendime uygun transfer ya da transfer edeceği futbolcuyu Avrupa kulüplerinden alabilirse onu bekliyor diye düşünüyorum. Bir de elden çıkaracağı şeyler var, futbolcular var. Bunların başında da Davinson Sanchez geliyor. Icardi'nin bana kalırsa belirsiz değil ama şu an itibariyle belirsizmiş gibi görünüyor halen. Çünkü onun da her an tekrar evet anlaşmayı kabul ettim deyip Galatasaray'da oynama isteği olabilirse ona göre de transfer akışı değişebilir. Beşiktaş'ta yeni hocasıyla, yeni direktörüyle beraber yeni bir yapılanmaya girdi. Salih Özcan geldi. İnşallah başarılı olur Orkun Kökçü gibi. Türk futbolunda ya da Süper Lig'de kaliteli bir futbol izleriz. Onların da katkılarıyla beraber. Fenerbahçe'de yabancı ve futbolcu transferlerinin çok yoğun olması sebebiyle şu anda hamle yapamıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü elden çıkarması gereken bayağı bir futbolcuları var. Önceden gelen, kiralıklardan gelen. Aziz Başkan'ın da gerçekten bu konuda işi zor diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın da aynı şekilde. Bu arada Sivasspor'dan bilgi alabildik mi?
1: Ya bu da hafta alacağız inşallah. Mi? O da aklında, merak etmeyin.
0: Yok etmiyorum ama belki dinleyenler ya da dinlemekte olan Sivaslı ya da Sivasspor'a gönül veren futbol severler en azından bundan bilgi sahibi olurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sormak istediğin bir şey varsa cevaplayayım, yoksa diğer arkadaşlara söz hakkını bırakabilirim.
1: Diğer arkadaşlara söz hakkını bırakalım sevgili İlhan Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığınız için.
0: Her zaman iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam olsun.
1: Evet, görüşmek üzere dedik. Telefon bağlantılarımız devam ediyor ama tabii Türkiye'nin de dört bir yanından geliyor. Yurt dışından da dinleyicilerimiz bağlanıyorlar, ediyorlar ama hep söylüyorum yani sizlerden tek ricam, düşüncelerimizi ne kadar güçlü savunursak savunalım, birbirimize olan saygımızı asla kaybetmeyelim. Yani futbolun heyecanı, işte takım sevgisi, farklı görüşler, eleştiriler elbette olacak. Hepimiz farklı renkleri seviyoruz. Farklı pencerelerden bakıyoruz. Şimdi empati yapıyorum. Ama unutmayalım ki bizi aynı çatı altında buluşturan şey futbolun sevgisi, dostluk, karşılıklı saygı. Bu nedenle yayına bağlanırken lütfen başka camiaları kimseye hakaret etmeden, hiçbir camiayı, hiçbir insanı da kırmadan, kişilik haklarına da dokunmadan düşüncelerimizi paylaşalım, eleştirelim, yorum yapalım, tartışalım ama bunu her zaman söylüyorum, nezaketin ve seviyenin dışına çıkmadan yapalım lütfen sizlerden. Ricam, çünkü güzel sözün değeri vardır, saygıyla söylenen her fikir kıymetlidir diyoruz. Ve 0212-273-1010'da yine sona 58'de biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Şahsay Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
2: İstanbul'dan arıyorum ben de. Ateşehir'den arıyorum. Şimdi ben
1: İsminizi alabilir miyim?
2: Size bir soru sormak. İsmim Fatih.
1: Buyurun Fatih Bey.
2: Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz bu radyo boyunca yayın yapıyorsunuz. Sizin yayınınızı sürdürebilmeniz için sizin reklam ve sponsor almanız gerekiyor değil mi? Yani şimdi mesela sizden atıyorum. İşte yani şey olarak biliyorum işte Alper Üstündağ'la kazandıran saatler başlıyor. Mister böyle sürekli sponsorların isimlerini söylüyorsunuz. Çünkü sponsorluğun anlamı bu benim bildiğim. Yani sponsorun gizlisi olmaz diyebiliyorum ben. Şimdi isim vererek konuşacağım. Genelde burada da çıkıyordu daha önce. Haluk Yürekli, Fenerbahçe Greenwood'u asla alamaz. Öyle bir parası yok. İşte bunu nasıl olur? Ya şimdi diyor ki 6 milyar limiti var. Greenwood'a 40 milyon euro verdiği zaman. Ya geçen sene de Galatasaray'ın 6 milyar limiti vardı. Osimhen'e 80 milyon euro verdi. İnsan der ki yani sen bu şu an tezata düşüyorsun. Yani 40 milyon mu daha fazla, 80 milyon mu daha fazla? Artı zaten 4-5 taksit yapıyor kulüpler bunu. Şimdi 40 milyonun bu yıl yansıyacak parası 8 milyon oluyor mesela. 5 yıla vurduğun zaman. Yani bunu Galatasaray yapınca hiçbir şey yok. Bir de 6 milyon limiti olan geçen seneden bahsediyorum. Galatasaray sadece 80 milyon euroya, yani sadece 80 milyon euro verip Osimhen alıp transferi kapatmadı. 36 milyon euro verip kaleci aldı. 35 milyon euro verip Dingo aldı. Yani Haluk Bilek'le bence Fenerbahçe'nin hesabını bıraksın, Galatasaray'ın hesabını yazsın. Yani Avrupa'dan para gelmiş. Ya geçen sene Galatasaray Avrupa'dan 60 kazandıysa Fener de 40 kazandı. Fenerbahçe geçen sene Avrupa'da yok muydu abi? Yani ben gerçekten isim olarak kullanmak istemiyorum ama yani yasa dışı bayılsa anılır. Sponsorluk gizli olur. Ben hiç duymadım hayatımda. Yani sponsor, ben bir yere sponsor olayım. Her dakika adımın geçmesini isterim. Reklam yapmak için sponsor olmuyor mu? Yani Fenerbahçe'de yani gerçekten Fenerbahçe'nin artık kimseyle işi yok. Yani şu yönetimin de farkındasınız. Ne karşı tarafa şey var, ne bir şey var. Yani Metin Öztürk'ün elini sıkmamış. Metin Öztürk'ü geçen sene Hulusi Belgin'in elini sıkmamış. Kimse onu söylemiyor. Yani gerçekten biz kendi işimize bakıyoruz. Yani biz futbolcular budur peşindeyiz. Yani inan hani diyorum ya Galatasaray'la şeyimiz yok ama yani Galatasaray yapınca paralar var. Ama Fenerbahçe yapınca yok. Ya Fenerbahçe geçen sene bir sponsorluk yaptı. 120 milyon euro aldı sponsorluğu. Sen 5 yıllık şeyini sattın hocanı. Fenerbahçe'nin öyle bir lojası yok, tatlı lojası mesela. Yani bıraksınlar bu işi. Özellikle de Haluk Türek'i Fenerbahçe'nin muhasebecisi değil. Kendi muhasebesinin peşine düştü. Teşekkürler abi.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. İyi günler diliyoruz. Sonu 17 ile biten değil 53 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Artık son telefonlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Buyurun tanıyalım lütfen size.
3: Şefik ben. Ben demin ki şu az önce arkadaşa çok teşekkür ederim. Benim şeylerimi yansıttı. Fikirlerimi söylemiş oldu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de çok merak ettiğim bir konu var. Geçen gün bu fikstür çekilirken Fenerbahçe As Başkanı Barış Göktürk Bey, Galatasaray'ın ikinci başkanı ismini yedin unuttum onu ama
1: Metin Öztürk.
3: Onun elini sıkma. Efendim?
1: Metin Öztürk.
3: Evet Metin Öztürk, Metin Bey. Metin Bey, Barış Göktürk Metin Bey'in elini sıkma diye yaygaraya verdiler. Yaygaraya böyle reyamet kopardılar. Geçen seneki fikstür çekiminde o Metin Öztürk hiç bakmıyorlar mı Hulusi Belgün'ün elini sıkıp sıkmadığını? Böyle bir algı olmaz. Terbiyesizliğin alay bunlar ya. Sürekli aynı şey. Bu 3 gündür ben takip ediyorum. Ben radyo gol dinleyicisiyim. Sürekli bir Fenerbahçe'ye ağzına dolanmışlar. Sakız gibi evirip çeviriyorlar. Özellikle şu Baruk nedir o? Haluk Yürekli. Bir de o ne Gökhan Dinç'ti. Başka işi yokmuş gibi ya. Demin kendiniz ulaşın size. Hani Fenerbahçe'yi konuşmak ağzı size mi düştü ya? Bırakın kadını böyle başına kalsın ya. Bırakın. Bırakın sen insanlar işini yapsın ya. Sen kendilerini sütten çıkmış ah kaşık. O Fenerbahçe o pisten iş. Neyse Sayın Çıtak. İsmini hiç unuttum ama ben.
1: Çıtlak olsun hiç önemli değil Şefi Bey.
3: Ben sizi ta eskiden beri zannedersem Radyo Spor'da da vardınız çok
1: evet.
3: Eskiden.
1: Radyo Spor'da 2500 tane radyo programı yaptım evet. 95 ile 2001 arası.
3: Yani. Evet. O zaman siz de o sizsiniz o ben. Çünkü ben o zaman siz temin olarak askere gireceğini söylemiştiniz. Temin olarak askere gireceğini söylemiştiniz.
1: Evet. 2001 Temmuz. 2001 Temmuz'da evet.
3: Evet. Öyle hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Şefik Bey. Ne kadar yani, güzel eski dinleyicilerimizin de tekrar hatırlanmak.
3: De böyle saygısızlık yapmak istemiyorum.
1: Estağfurullah. Allah razı olsun. Hatırlanmak çok güzel.
3: Cümlenizden iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hüdaver Türkdal diyor ki Sayın Hocam futboldan uzaktan yakınla alakası olmayan arkadaşlar katılıp herkese çamur atmaya hakkı yoktur. Teşekkürler demiş. Hasan Özbay selamlar abi demiş. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de hani sizlerin tüm mesajlarını görmek adına Erhan Güven takip almış. Çok çok teşekkürler. Ahmet Öztürk'e yine çok teşekkür ediyoruz. Hasan Özbay'ı söylemiştim. Hüdaver Bey'i de almış. Osman Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Evet güzel mesajlar var. Evet dinicimizin mesajında Salih Bey evet oldum. O da bir soru sormuş. Yine bakıyorum dinicilerimizden gelen mesajlar. Evet tabii bir iki dinicimizde tabii farklı farklı konuşunca onlara da cevap olarak cevaplar geliyor. Beyefendi Galatasaray'ın limitleri hakkında bilgileri yanlış demiş. Nevzat Bey yine buradan bakıyorum Burak Kuzucu'nun mesajı var. Evet bu mesajları da bakıyorum bir yandan. Çok senarist var demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Ertaş diyor ki ben arayamadım Çağatay abi. Patron sabah herkese fırça attı telefonla konuşuyorsunuz diye kolay gelsin dinliyorum. Bugün bağlanacaktım yoksa demiş. Patronunuza da lütfen selam söyleyin benden diyor. Artık son telefonlara geçiyorum. Çünkü aramış dinleyicilerimiz, onları da geri çevirmek istemiyorum. Son 50 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.

0: son telefonlar, buyurunuz.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, çok uzaktan geliyor sesiniz ama birazcık sessiz bir yere geçmenizi istesem.
1: Tabii, bir saniye.
0: Daha sağlıklı bir yayın adına.
1: Alo, şimdi nasıl?
0: Şimdi daha iyi, tanıyalım lütfen sizi.
1: Peki, merhaba, ben Cem Bulutsuz. Yayınınızı Radyo Gol'ü severek dinliyoruz. Ben aslında dinliyorum başından beri bütün katılanların yorumlarını, her şeyi. Arama niyetim yoktu ama şu son özellikle 2-3 aramadan sonra aramak istedim. Özellikle de siz Radyo Spor'da yayın yaptım dediniz. Şimdi herkes arıyor ama gerçekten yani arayanların maalesef yaptıkları yorumların seviyeleri çok düşük oluyor bazen. Biz mesela Radyo Spor'da, siz dediniz ya, ben 2500 yayın yaptım. Barış Ertül büyük ihtimalle sizin yöneticiliğinizi yaptı o zamanlar.
0: Yok, yapmadı. O zaman Barış'la beraber çalışmadık.
1: Çalışmadınız.
0: ATV bünyesinde, Sabah Gazetesi bünyesindeydi.
1: Öyle mi? Peki, evet. Ama yani Barış Ertül'ü mutlaka dinlemişsinizdir yayınlarını.
0: Arkadaşım zaten. Sabah herkes. %95'i spor camiasındaki arkadaşım. Hepsi.
1: Arkadaşınız. Yani işte orada mesela Barış Ertül bazen şeyler, yorumlar seviyesizleştiğinde mutlaka müdahale ederdi. Asla izin vermezdi. Biz hani sizlerden de bunu bekliyoruz. Yani şimdi herhangi bir yorumcunun, yani bir vatandaşın bağlanıp oraya, herhangi bir yorumcuyu işte yok işte işine baksın, terbiyesizlik yapıyor bilmem ne gibi yorumlarda bulunması ben çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu tarz şeyler duymak istemiyoruz bu tarz yayınlarda. Kendi takımıyla ilgili, rakip takımla ilgili yorumlar gayet hoş oluyor. Bu bir rekabet, bunlar var içinde ama özellikle sizin radyonuzda yayın yapan biriyle ilgili bu kadar böyle hani mesnetsizce yorumlar yapılması bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Bunu söylemek istedim. Size tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum. Bu mikrofonu hep söylüyoruz. Tabii bu bağlantılar olduğu zaman hatırlatmaları yapıyoruz ama öfkenin değil, fikirlerin mikrofonu burası. Kırıcı sözlerin değil, samimi düşüncelerin adresi. Burada herkesin görüşüne saygımız var ama kimse kimseye hakaret etmeden bu görüşleri saygı çerçevesinde bizlere iletirse biz de bu durumda hani arada kalmayız. Bu tür söylemlerin de adresi olmak istemeyiz. Dinleyicilerimizi bekletmeyeyim çünkü normalde yayın süremizi aştık ama sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz?
2: Merhaba hocam.
0: Buyurunuz.
2: İyi günler.
0: Tanıyalım sizi.
2: Ben bir Murat, ben madenciyim.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar bağlanınca kendini spor yarımcısı zannediyor. Yani hepsini demiyorum, bazıları. Şimdi biraz önce bir arkadaş dedi ki Fatih Terim, işte Hacı Osmanoğlu, eski spor yorumcuları el çektirilmesi lazım futboldan. Kendisi acaba Fatih Terim'in anladığının %1'ini anlıyor mu futboldan? Başarılarını bilmiyor herhalde. Bunu demek istedim, yani herkesi aynı kefeye koymasınlar. Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim'i aynı kefeye koymasınlar. Aralarında çok fark var.
0: Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı?
2: İyi günler.
0: İyi günler, görüşmek üzere. Evet, yine bakıyoruz mesajlardan. Evet, iddia meselesiyle ilgili mesajlar var ama son telefonumuzu da alalım ve yayınımızı da artık kapatalım. Sonu 94'le biten dinleyicimizi gördüm. Buyurun. Evet, radyonun sesini kapamanız gerekiyor yankı yapmaması için.
3: Abi, sesim geliyor mu?
0: Evet, geliyor. Buyurun.
3: Abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Murat. Fenerbahçe taraftarıyım. Abi, biraz önce bağlanan abinin söylediğine biraz takıldım da. O spor yorumcularına söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Yoksa Galatasaray'a söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Fenerbahçe'yle uğraşmayı bıraksın o spor yorumcuları. Artık kendi takımlarına baksın. Osimhen'e 80, diğerine 30, diğerine 40 verenler şimdi tutmuş Fenerbahçe'nin muhasebesini yapıyor. Herkes kendi muhasebesini yapsın abi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Evet, bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinleyen herkese çok

0: teşekkür ediyorum. Gönüllerinize, kulaklarınıza sağlık. Yarın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde kamplara bağlanacağız. Dört büyüklerle ilgili taze gelişmeleri, en son haberleri, gündemin en sıcak gelişmeleriyle Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, farklı farklı spor yazarları, 7-8 tane yine dostumuz canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Yarın 14'e kadar görüşmek üzere. Lütfen sağlıcakla kalın. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Madem hedefin büyük, madem çeyrek finale hayal kuruyorsun, madem Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacaksın, abi gözün kapalı orada paraya bakmadan getireceksin.
3: Naci hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray gündemini konuşacağız ve temel gündem transfer. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizden ricamız bu olacak. Bu Leslie ile başlayalım. Galatasaray bu transferi bitirdi galiba.
2: Evet, gerçekten de çok büyük bir uğraş sonrasında 1-1,5 aydır Galatasaray Premier Lig'de 35 maç oynamış. Fransa U21 milli takımında uzun süre forma giymiş ve genç yaşına rağmen maç sayısı ve tecrübesi yüksek olan Fransız oyuncuyu kadrosuna kattı artık Galatasaray. Ve nitekim de Sayın Abdullah Kavukçu özel uçağıyla bu transferi bitirmek, finalize etmek ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için yurt dışına gitti. Hani derler ya, belki yarın, belki yarından da yakın Leslie İstanbul'a gelecek ve Galatasaray takımıyla birlikte antrenmanlara başlayacak. 35 maç oynamış. Tekinde 1.90 boyunda. Özellikle Galatasaray orta sahasında Lucas'ın, Lemina'nın, Sara'nın boy ortalamasına bakarsak Galatasaray'ın böyle kule gibi bir orta sahaya, bir kesiciye ihtiyacı vardı. Okan Hoca'nın da özellikle Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında dile getirdiği, içeride toplantılarda söylediği bir şey vardı. Daha dinamik, daha atletik, orada oyunu hızlandıracak bir isme ihtiyacımız var diyordu ve Leslie bu görevi görecek. Kesinlikle rotasyon transferi değil. Net anlamda Okan Hoca'nın tahtaya ilk 11'de direkt olarak ismini yazacağı bir isim Leslie.
3: Yani Torreira'nın yanına yazacağı oyuncu mu?
2: Belki Torreira'nın yanına, belki Sara'nın yanına. Orada bir anlamda her zaman rekabet başarıyı getirir. Leslie orta sahaya çok açık bir şekilde rekabeti getirecek ve forma savaşını kim kazanırsa, yeleği kim alırsa Okan Hoca ona teslim edecektir.
3: Maliyetleri ne?
2: Kontrat şartlarını da söyleyeyim. Bir kere bu burada özellikle Galatasaray yönetimi Perşembe sabahı yanlış hatırlamıyorsam Burnley'nin sahibi Amerikalı bir şirket, ALK adında bir şirket, oranın en üst düzey yetkilisiyle Alan Pease ile görüştü ve Burnley'i şuna ikna etti. Chelsea'den geçtiğimiz yıl Burnley kulübü Leslie'yi 28,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı ve aynı rakama Galatasaray'a veriyor. 3,5 milyon pound kiralama, 22 milyon pound da satın alma opsiyonu. Ama euroya vurursak bu yaklaşık 5,5 milyon euro bir kiralama ücreti, 23 milyon euro da satın alma opsiyonu olacak.
3: Zorlu
2: Leslie'nin
3: mu?
2: Şu an başarı kriterli bir anlaşma. Leslie sezon boyunca Galatasaray'da 25 maçta süre almayı başarırsa direkt olarak opsiyon maddesi devreye giriyor ve o gün itibariyle de Leslie Galatasaray oyuncusu olacak. 1+4 yıllık bir kontrat. Kısaca Galatasaray aslında bu oyuncuyu kiralık olarak almıyor. Çok güvendiği ve inandığı için de 4 yıllık kontratı da şimdiden devreye girmesiyle birlikte futbolcuya vaat ediyor. Özellikle bu transfer sürecinde Kan Hoca oyuncuyla FaceTime'dan görüştü. Victor Osimhen FaceTime'dan futbolcuyla görüştü ve nitekim de böylesine genç potansiyelli 22 yaşındaki bir futbolcunun da Türkiye'ye Galatasaray'ı tercih etmesinde Osimhen de çok büyük bir rol oynadı.
3: Gelelim Davinson meselesine. Davinson gidiyor mu, kalıyor mu? Neler oluyor hatta?
2: Ya Davinson Sanchez olayını kurcalayan, kaşıyan kişi George Gardi. Yani Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir isim ki gerçekten de hani fırsat niteliğinde çok fazla transferde aracı oldu Gardi. Burada hakkını yememek lazım. Geçtiğimiz yılda kendisiyle röportaj yapmıştım. İşte Mertens'i, Icardi'si, Torreira'sı, işte Victor Osimhen'i.
3: Osimhen'de var mı?
2: Birçok transferde var. George Gardi, hakkını yememek lazım. Icardi'si ilk başta serüven öyle başlamıştı. Şimdi burada Como kulübünün Davinson Sanchez'e karşı yaklaşık 2 aydır çok büyük bir ilgisi var. Como'da zekice hareket ediyor George Gardi ile birlikte ve Galatasaray'la olan ilişkilerinden dolayı Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için Como'nun tayin ettiği kişi, transferde görevlendirdiği isim George Gardi. Ve George Gardi geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ama burada İtalyan işi kurnazlık diyeceğim. İtalyan işi transfer operasyonu diyeceğim.
3: Bunlar,
2: niye
3: bunlar?
2: Bunu söylüyorum? Çünkü Gardi İstanbul'a gelmeden evvel İtalya'da yakın olduğu çok popüler fenomen olan, herkesin takip ettiği gazeteciler mi diyeyim, transfer habercileri şöyle bir haber girmeye başladı İtalya'da. Como Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya yakın, 18 ila 20 milyon euroya bu transfer sonuçlanacak. Şimdi bu bir aslında ön hazırlıktı, ön hazırlık çabasıydı. Galatasaray'ı o noktaya getirmeye çalışıyorlar sosyal medya ve bu etkili isimleri kullanarak ama Galatasaray net bir şekilde bu oyunu görmüş durumda. Ve nitekim de görüşmede Galatasaray kulübü George Gardi'ye net şekilde res çekti. Sayın Abdullah Kavukçu George Gardi ile yaptığı görüşmede, ben Davinson'u satsam yerine alacağım oyuncular 35-40 milyon euro. Bana bu rakamları getirmeden karşıma daha iyi çıkma dedi ve resti çekti. Gardi'nin görüşmede getirdiği teklif 20 milyon euro artı bonuslar. Yani totalde maksimum 23-24 milyon euroya çıkıyor Komo'nun teklifi. Ama Galatasaray çok net. Bu saatten sonra 30 milyon euro da getirsen, 35 de getirsen kabul etmiyorum diyor.
3: Öyle Galatasaray mi?
2: Net. Çünkü Davinson Sanchez iyi bir turnuva geçirdi. Galatasaray'da 4 yılı tamamladı. 3 sezonu tamamladı. Üçünde de şampiyon oldu. Niye ben böyle bir risk alayım diyor Galatasaray. Ben doğru yaptığı görüşündeyim. Davinson Sanchez'in yerine getireceğin oyuncunun aynı performansı, o patron performansını verme garantisi var mı? Yok. Eğer ki ben savunmamın komutanını, liderini vereceksem de çok iyi bir rakama veririm diyor Galatasaray.
3: O rakam ne Galatasaray için?
2: Bundan 2 hafta önce 30'du. Şimdi? Ama şimdi 35-40'tan aşağı Galatasaray masaya oturmayacak. Çok net. Bir de son dönemde ya şu var. Komo o kadar planlı şekilde belki de ilerlemiş ki. Davinson Sanchez'le de el sıkışma noktasına gelmişler. Hani bugün İtalyan basınından servis ediliyor görüyorum sosyal medyada. Hayır, ben cumartesi günü 3-4-3'te Haluk Yürekli ile olan yayında söylemiştim. Cin şişeden çıktı bir kere. Davinson Sanchez sıcak bakmış dedim Komo'nun teklifine. Ama gelinen bu süreçte Gardi'nin adımları Galatasaray'ı daha aşağı bir rakama ikna etmeye çalışıp Davinson'u götürme çabası sonrasında Galatasaray çok net set çekti. Davinson Sanchez'i satmıyorum. Ama eğer ciddi şekilde masaya geliyorsanız da
3: 35'i koy.
2: 35-40'tan aşağı bir teklifle gelmeyin dedi ve kestirip attı. Çok net.
3: Peki şimdi burada Galatasaray'ın planı şu aynı zamanda. Ya sen az önce anlattın. Biz bu oyuncuyu satıyoruz. Aslında satmak gibi bir niyetimiz yok. Velev ki sattık, onun yerine alacağımız oyuncunun maliyeti bu kadar. Sadece bizim için bir değişim olur. Yani 35 aldık diyelim. Kemiksiz bir şekilde onu bir transfere yatırıp bir oyuncu getireceğiz.
2: Tabii. Ya bir de niye bu riski alayım diye düşünüyor Galatasaray.
3: Haklı.
2: Değmezse. Ha şunu da söyleyeyim. Davinson
3: Ama
2: Sanchez,
3: isimleri konuşalım.
2: Evet, Komo Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İtalya'da çok iyi bir şehir. Henry Orta, hocası Fabregas vesaire. Orada Davinson Sanchez'de net görüşmeler oldu. Bunu söyleyeyim. Davinson Sanchez'de şunu söylemiş. Kulüpler anlaşırsa ben Komo'da forma giyerim. Ama Davinson Sanchez'in yaptığı şu değil. İnsanlar bunu karıştırmasın. İtalyanlar bu şekilde servis etmeye başlamış. Rest çekti. Galatasaray'dan ayrılıyor. Komo'ya evet dedi falan. Böyle bir durum kesinlikle yok. Davinson Sanchez ne Galatasaray yönetimiyle ne Okan Hoca'yla ayrılıkla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Ama burada Gardi'nin yaptığı
3: şeytanlık.
2: Kurnazca bir olay. O yüzden buna da net bir şekilde geçit vermeyecek Galatasaray.
3: Ama transfer masada
2: tabii.
3: Giderse ne yapacak Galatasaray? Kim ince?
2: Ya şimdi ben burada matematiğin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani orada çekilen reste hani yerine alacağım İsim 35-40 milyon euro diyor değil mi? Bayern Kim Min-jae için 40 milyon euro istiyor abi. Şimdi Van Dijk'ı da yani Kim Min-jae bana göre Davinson Sanchez eğer 40'ı koydu masaya ya da 35'i koydu masaya Komo. Davinson Sanchez de dedi ki bana izin verin ben gidiyorum. Davinson Sanchez'in boşluğunu bence doldurabilecek potansiyel dinamizmiyle, yaşıyla, tecrübesiyle, potansiyeliyle bence o isim Kim Min-jae.
3: Burayı da biliyor.
2: Bana göre burayı da biliyor ama Kim Min-jae'nin rakamı da 40'tan aşağı değil. Hadi onu da 35'e aldın diyelim. Şimdi Abdülkerim hamlesi çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi ama sürat ve hızlanma konusunda

0: sıkıntılar yaşayan bir stoper profili. Siz Abdülkerim'in yanına 35 yaşında şu an olan Van Dijk'i koyarsanız sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ben eğer ki Davinson Sanchez bence Galatasaray geri adım atmayacak. Umarım da gitmez. Ama patron giderse, Davinson Sanchez giderse onun boşluğu bana göre Van Dijk'la dolmaz. Van Dijk çok büyük bir futbolcu. Çok büyük bir ikon. Bu ayrı bir şey. Ama Galatasaray hatırlar mısınız? Yani yaşı bize yakın olan isimler hatırlar. Galatasaray 2002 senesinde Frank de Boer'u almıştı.
1: Evet.
0: Hollanda futbolunun efsanesi stoperi.
1: Barcelona'dan getirmişti galiba değil mi? Onu öyle hatırlıyorum.
0: Evet. Frank de Boer ne olmuştu hatırlıyor musunuz Galatasaray'da? Yanlış anlamayın, patates olmuştu. Yani ben Van Dijk hamlesini de kimse kusura bakmasın buna potansiyel olarak benzer nitelikte görüyorum. 35 yaşındaki Van Dijk'la Davinson Sanchez'in ağırlığı inanın bir olmaz.
1: Burada peki Van Dijk diyen bir grup var Galatasaray'dan.
0: Dolduramaz. Öyle. Bence Van Dijk, Davinson Sanchez'in boşluğunu dolduramaz. Çünkü 35 yaşında. Kaldı ki Hollanda milli takımının son Dünya Kupası'nda yediği golü bakın. Van Dijk vurduruyor orada kafayı. Ve ha şunu da söyleyeyim bu arada. Van Dijk'la alakalı da Galatasaray tabii ki farklı projeksiyonları ve ihtimalleri göz önüne alarak transfer görüşmelerini yapıyor. Van Dijk için Liverpool'un istediği rakam, bunu da söyleyelim, buradan duyurmuş olalım, 10 milyon euro istiyor Liverpool Van Dijk için. Oyuncu da 12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bunu da belirteyim ama 35 yaşında. Bence oraya Davinson Sanchez eğer, umarım gitmez ama giderse, enerjisiyle, tecrübesiyle dediğim gibi orayı doldurabilecek isim Kim Min-jae.
2: Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bir pazartesi gününde buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16 onu gösteriyor. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Fenerbahçe gündemini değerlendirerek başlayacağız. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
5: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
4: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de kamp nasıl geçiyor? Aynı zamanda kamptan ziyade Fenerbahçelileri ilgilendiren iki ayrı haber var ki bugün. Larkin'in Fenerbahçe'de basketbol tarafında Fenerbahçe'ye transferi Anadolu Efes'te sözleşmesinin bitmesinin ardından. Diğer tarafta da Fenerbahçe'de beklenen bir Greenwood, futbol tarafına baktığımda da Fenerbahçe'de bir beklenen bir Greenwood gündemi var. Oldu oluyorların konuşulduğu bir Greenwood gündemi var. Böyle zamanlarda çok nadir bu kısımdan dönüldüğü olur ama bu kısımdan dönünce de üzer. Galatasaray, Fenerbahçe tarafında işin buraya kadar geldiği ya da bu kadar çok konuşulduğu, bu kadar çok olumlu şeylerin konuşulduğu noktada. Ama ben onun öncesinde Fenerbahçe'nin gündemini senden alırım, seninle konuşuruz ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin bu hazırlık sürecinin nasıl geçtiğini, senin nasıl yorumladığını, gol yemeden yanlış hatırlamıyorsam 9 golle tamamlanan iki ayrı hazırlık maçının olduğu bu süreci senden biraz da dinlemek isterim.
5: Tabii Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını avusturuyor ya da sürdürüyor. Önce Admira Vakel'le bir hazırlık maçı oynadı. Ardından Polonya ekibi Pogon'la karşılaştı. Yarın da Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK ekibiyle, Avusturya Ligi şampiyonu LASK'la karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadele. Tabii Fenerbahçe'nin aslında çift antrenmanla yoğun bir tempoyla alırlar Avusturya'da sürdürdü. Futbolcular gerçekten iyi bir çalışma temposu geçirdiler, onu söyleyebilirim. Nene kamp boyunca bireysel olarak çalıştı. O biliyorsunuz geçen sezon sezon sonunda bir kasık fıtığı ameliyatı olmuştu. Operasyon geçirmişti. Operasyonun ardından ise bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Avusturya kampında henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Kampa geç katılan Diego Carlos, onun da ağrıları var, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Son iki hazırlık maçında forma giymeyen, ağrılar nedeniyle tepkir amacıyla oynamayan Mert Müldür ve Arşi Buranlı ise dünkü antrenmanda tamamında takımla birlikte çalıştı ve teknik heyetin görev vermesi halinde yarınki LASK mücadelesinde her iki futbolcuyu da sahada görebileceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake kampa dahil oldu. O da takımla birlikte çalışıyor. Eğer teknik heyet görev verirse onun da yarınki LASK oynanacak son hazırlık maçında 11'de görmeyi bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe LASK maçında ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Teknik direktör İsmail Kartal da takımından gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunacak ve bazı oyuncuların yollarına ayrılmasını

0: Bekliyoruz. Tabii burada teknik direktör İsmail Kartal oldukça kalabalık bir kamp kafilesiyle Avusturya'ya gitti. Yaklaşık milli takımdan dönen futbolcularla beraber 37-38 futbolcu var. Tüm futbolcuların performansını görmek istedi. Tüm futbolcuların performansını gördükten sonra da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verecek ve bununla ilgili de kısa süre içerisinde yönetime raporunu sunacak teknik direktör İsmail Kartal. İyi bir yazlık temposu geçirdiğini söyleyebiliriz. Bazı futbolcular kamp çalışmalarında öne çıktı. Özellikle Cengiz Ünder. Geçen sezon bir önceki sezon kiralık olarak başka takımlara verilmişti satın alma opsiyonu olarak. Ancak her iki takımda satın alma opsiyonu kullanmamıştı ve sezon sonunda da Fenerbahçe'ye, bu sezonda da Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri döndü. Kamp çalışmalarını iyi geçirdi. Sezon başı kampına fit bir şekilde gelmişti. İki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve iki gol attı. Dolayısıyla Cengiz'in biraz daha yavaş yavaş eski günlerine dönmeye doğru gittiğini görüyoruz. Yerli futbolcular anlamında ise, yani teknik heyetin, özellikle yerli futbolcular, şu andaki yabancı kuralı değil de yerli futbolcular da önemli. Fenerbahçe'nin kaliteli yerli bir kadrosu var, güçlü bir yerli kadrosu var. Bu kadroyu da bozmak istemiyor. Bu anlamda da Cengiz Ünder'in de yeni sezonda kadro rotasyonunda olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Mimović kampın yine öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Yani sezon başında herkes işte Mihovic kiralanır veya başka takıma gönderilir, kadroda düşünülmeyen isim olarak geçiyordu. Ama her iki hazırlık maçında da gördük ki Mihovic de yani kendi bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor ve teknik heyetinde aslında Mihovic de o iki maçtaki performansı Mihovic hakkındaki görüşü de değişmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Mimović de +4 puanla oynaması. Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı kadroda tutulma ihtimali de söz konusu. Çünkü genç bir oyuncu ve +4 yabancı kuralına uyan bir isim. Diğer taraftan kadroda Şerif bir önceki Admira Wacker maçında ağrılarına nedeniyle forma giymemişti. Pogon maçında ise bu maçta oynadı, forma giydi ve gerçekten de performansı nedeniyle aslında forma rekabetinde ben de varım dedi. Beni unutmayın mesajı verdi. Oyuna girdikten sonraki performansı gerçekten etkileyiciydi. Ve iki gol attı. Bu anlamda da Şerif'in bu anlamdaki performansını tebrik etmek gerekiyor. Ya o da aslında genç, gelecek vaat eden potansiyelli bir isim. Geçen sezon çok fazla eleştirildi. Ama onun da şöyle söyleyeyim, Fransa milli takımı, genç milli takımının kadrosuna çağrılan bir isim. Tabii vatandaşlık işlemleri devam ettiği için bu süreçte orada kadroda forma giyememişti. Ama potansiyelli bir isim Şerif. Fenerbahçe'nin kadro rotasyonunda yer alması bekleniyor yeni sezonda. Geçen sezonda bu kadar eleştirmesi nedeniyle çünkü oyuncu 3 tane forveti gönderdi Fenerbahçe ve Şerif şampiyonluk mücadelesinde genç bir oyuncu, 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve oyuncunun üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Belki de bu baskıyı fazla kaldıramadığını söyleyebilirim ama şu aşamada kadro rotasyonunda düşünülüyor. +4 kuralına uyan bir isim ve ciddi transfer teklifleri de geliyor Şerif'le ilgili. Fenerbahçe onu 22 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmıştı kiralık olarak. Satın alma opsiyonunu. O seviyelerde teklifler geldiğini biliyoruz Şerif'e. Eğer ayrılık ihtimali olursa da Şerif'le, en azından Fenerbahçe satmayı değil, kiralık sürekli forma giyebileceği, kendisini geliştirebileceği, Avrupa'nın 5 büyük liginde yani orta sıralarda veya üst sıralar için mücadele eden takımlara oynama garantisi de kiralanması gibi bir durum söz konusu olan ama şu anda böyle bir durum değil. Kadro rotasyonunda düşünülüyor. Diğer tarafta Vedat Muriç tabii şanssız bir sakatlık yaşadı. O da İstanbul'da kaldı. Topuk Yalası kampında sakatlık yaşamıştı. Onun tedavisi İstanbul'da devam etti. Onunla ilgili de olumlu haberler geliyor. Tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği yönde bilgiler var. Oyuncu Konik Zabze maçına yetişme ihtimali söz konusu. Özellikle ilk maçta belki 15 dakika oynayabilecek düzeye gelebilir ama ikinci maçta 90 dakika sahada olacağı yönünde bilgiler var. Dolayısıyla 16 Temmuz'da Fenerbahçe UEFA listesine kadroya bildirecek. Dolayısıyla UEFA listesinde Vedat Muriç'in de olmasını bekliyoruz. Çünkü ilk maç, yani tedavi sürecinin oldukça olumlu ilerlediğini ve bu maçlara yetişebileceği söyleniyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde aslında biraz daha belirleyici olacak bu anlamda. Tabii teknik heyet bir taraftan yeni sezon hazırlıklar sürdürürken, diğer taraftan da aynı zamanda Kornik Zabize maçı ile ilgili de hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal bir taraftan takımlara, oyuncuların performansını yakından inceliyor. Teknik heyette gidecek ve kalacak oyuncular hakkında raporunu hazırlarken, diğer taraftan da Kornik Zabize ile oynayacağı maçın analizini de yapıyor. O rakibin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, güçlü ve zayıf yanlarını analiz ediyor ve bununla ilgili hazırlık yapıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de çok fazla önem veriyor Fenerbahçe. Bu sezon evet lig şampiyonluğu önemli ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde kalmak da önemli. Orada playoff sürecini de geçip Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Uzun yıllardır da Şampiyonlar Ligi'nde kalamayan bir takımdan bahsediyoruz. Hem mali anlamda kulübün geleceğini daha sağlıklı işleyiş hale getirmek için oradan şampiyonlar gelirlerinde de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça önem veriyor ve bu doğrultuda da Sayın İsmail Kartal ve ekibi de rakiplerinin maçlarını analiz ediyor. Şu anda yavaş yavaş aslında kafasındaki kadronun şekillendiğini söyleyebiliriz. Zaten 16 Temmuz itibariyle UEFA'ya listeyi bildirecek. Bu listede de az çok kimin olacağı yönünde artık liste 1-2 ya da 2-3 futbolcu dışında şekillenmiş gibi gözüküyor Berk. Şimdi Ederson Dünya Şampiyonası'ndan sonra tatilde, şu anda henüz daha takıma dahil olmadı. Semedo tatilde, henüz takıma dahil olmadı. Kante Dünya Şampiyonası'nda Fransa milli takımının kadrosunda. Şimdi bu 3 oyuncuyla ilgili kararı teknik heyet verecek. Bu daha henüz sezon başı kampına, tabii şampiyonada oldukları için şu anda tatildeler. Onlar Kornik Zabrze maçının kadrosunda yer alacaklar mı? Ya da listeye bildirecek mi? Biraz bununla ilgili son kararı daha henüz verilmemiş değil. Çünkü Ederson'un da Aydınlar gibi bir düşüncesi.
1: Şimdi Ederson deyince kaleci mevkiindeki o şişiklik hala devam ediyor. Yani iki hazırlık maçı olsa, iki hazırlık maçı oldu. 5 hazırlık maçı olsa her biri denenebilecek bir durumda.
0: Şöyle şimdi 5 tane kalecisi var hala Fenerbahçe'nin ama şu anda Fenerbahçe dikkat edersen hiçbir oyuncusuyla yollarını ayırmadı. Yani burada Fenerbahçe öncelikle şu anda transfer eksik noktalara yöneldi. Önce transferi tamamladı, sonra mesela Greenwood transferini açıklamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Greenwood transferini açıkladıktan sonra da Fenerbahçe tüm konsantrasyonunu bu kez elindeki kalabalık kadrodaki oyuncularıyla mümkün olduğunca yüksek bonservis minimum zararla elden çıkarmaya bakacak. Yani bu süreçten sonra ya Fenerbahçe'nin tüm konsantrasyonu oyuncularla, kadro düşünmede oyuncularla yoldan ayırmak, gelen teklife değerlendirmek üzerine bir planlama yapılıyor. Ama şu anda önceliği tamamen transfere verdiler. Neden önceliği transfere verdiler? Çünkü yani senin şimdi elinde 41 tane, 42 tane ya 42 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi kampa dahi götürdü bu oyuncuları son durumlarını görmek için. Hiçbirisini yollarımıza ayıracak demedi. Çünkü sen oyuncular yollarını ayırmak istediğin zaman bu oyuncuları değerlendirmediğinde bu oyunculara teklif getiren kulüpler de bu oyuncuları yok pahasına senden almak istiyorlar veya bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bunun önüne geçmek için transfer dönemi bitene kadar gerekirse bu oyuncuları kullanacağım diyor. Bu oyunculardan yararlanacağım diyor ve bu oyuncular kadro dışı bırakma gibi durum söz konusu. Hep oyuncularla beraber antrenmanlar da yapılıyor. Dolayısıyla dediğim gibi kalabalık kadroyu da önümüzdeki günlerde azaltmaya çalışacak Fenerbahçe yönetimi. Bunun için de maksimum bonservis geliri minimum zararla elinden çıkarmaya çalışacak. Çünkü Fenerbahçe'nin halen limit sorunu devam ediyor. Limit sorunu aşmak için de futbolcu satışı yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda birçok oyuncuya transfer teklifi var. Ama bu tekliflerin bazıları değerlendiriliyor, bazıları geri çevriliyor. Yabancı futbolcu aslında da söylersek şu 5 futbolcu haricinde tüm oyunculara gelen teklifler değerlendirebilir Fenerbahçe. Bu isimler Şikrinyar, Ake, Guendouzi, Asensio ve Vedat Muriç. Yani bunun içerisinde 2 tane transfer daha gelecek. Bir Greenwood, bir de forvet transferiyle 7 tane yabancı. Yani bu oyuncuların haricindeki tüm oyunculara gelen, yabancı oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Ona göre yani biraz teknik heyetin vereceği karar, oradaki kadro yapılanmasına göre de yeni bir yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Mesela Ayşe Brown'a gelen teklifler var ama Ayşe

0: Duran kamp sürecinde gösterdiği performansa teknik heyetin gözüne girdi ve bir sol bek transferi yapılmasından vazgeçildi ve sol bek olarak artı 4 kuralına uyduğu için Arşi Buran'la devam edilmesi düşünülüyor. Semedo'nun sol ayrılığı söz konusu olabilir çünkü orada
1: Fenerbahçe'nin avantajı kalmaz. Evet, Arşi Buran gibi bir 6 oyuncu vardı galiba öyle. Nene, Arşi Buran.
0: 7 tane oyuncu var. Şöyle söyleyeyim. 7 tane artı 4 kuralına uyduğu isim var. Nene var. Arşi Buran var. Şerif var. Ondan sonra Mimović var, Amara Diouf var, Aziz Fall var. Yani bunlardan 3-4 tanesiyle yollar ayrılacak ama mesela Mimović'in performansından sonra Mimović'in kalma ihtimali belirdi. Nene ile yollar ayrılabilir, Nene'ye gelen teklifler değerlendirilebilir. Ama Archie Brown'un takımda kalması neredeyse %90 diyebilirim. Çünkü çok ciddi yüksek bonservis bedelleri teklifler gelmediği sürece burada Fenerbahçe yönetimi artı 4 kuralına uyduğu için de Archie Brown'la devam etmeyi düşünüyor.
1: Peki. Aynı zamanda İrfan 25 seninle konuşurken dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Fenerbahçe limiti nasıl ayarlayacak demiş. Örneğin bir dinleyicimiz İrfan 25'e sorar abi, mısınız demiş. Tabii bu Tamer Bey'den gelen mesaj.
0: Limit sorunu çözülür. Yani limit sorunu çözmek için ne yapman lazım? Yani bir yeni sponsorluk anlaşmaları yapman gerekiyor. Futbolcu satışı yapman lazım. Avrupa kupalarından elde edeceğin gelirler bu limite ekleniyor. Bunlar çözülür. Bu Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili çalışmalarını da yapıyor. İşte bazıları yani özellikle Galatasaray cephesinden yorumlayan yorumcular işte Fenerbahçe Greenwood'u transfer ediyor. Şu kadar bonservis verdi. Oyuncu şunu veriyor. Nasıl hallediyorlar diyor. Mesela ama aynı yorum yapan isimler veya yorumcular mesela Galatasaray'ın Osimhen'le ilgili mesela bu kadar konuşulduğunu duydum. Mesela 75 milyon euro bonservis bedeli verildi. Oyuncuya şu kadar yıllık ücret verildi. Bu limiti nasıl hazırladı Fenerbahçe diye. Fenerbahçe bu limiti çözer. İşte sponsorluk anlaşmaları yapar. Bir reklamda oynatır. Galatasaray nasıl Osimhen'i bir reklamda oynattıysa Fenerbahçe'de limiti açma için yani Greenwood'la ilgili hani orada sorun yaşayacağını düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Bununla ilgili Fenerbahçe yönetimi tüm planlarını yapıyor. Çok akılcı bir transfer politikası yürütülüyor. Sayın Aziz Yıldırım da seçilmeden önce zaten seçim sürecinde de dile getirmişti. Daha seçim süreci devam ederken Fenerbahçe'nin eksik noktaları kadrosuyla ilgili tüm planlar yapılmıştı. Hangi noktalarda eksikler oldu, hangi mevkilerde eksik oldu, hangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenmişti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu vardı ama eksik bir kadrosu vardı. Zaten o doğrultuda, eksikler doğrultusunda işte Ake sol stoper olarak kadroya dahil edildi. İşte forvete Vedat Muriç transfer edildi ve bir forvet transferi daha yapılması planlanıyor. Şimdi kanat sağ kanada Greenwood transferini bekliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe nokta transferler mevkilere akıcı bir sonra nokta transferler yapmaya devam ediyor. Bu süreç devam edecek. Greenwood transferinden sonra da transfer bitmeyecek. Fenerbahçe forvet transferi. Belki ayrı şeylere göre kadrodaki bir sol kanat transferi yapabilir. Bu süreçin devam edeceğini söyleyebilirim. Peki. Ama bir sorunu olmayacak Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de bazı yöneticilerde para sorunu vardı diyorlar ama bazı kişiler yorumcu yapan yöneticiler dedim. Fenerbahçe'de para sorunu yok. Biz limit sorunu varken şunu söyleyeyim. Limit evet UEFA'da bir limit sorunu var. Ama diğer taraftan yani Fenerbahçe yönetiminde para var. İstediği zaman bu parayı koyabilir ama biliyorsun UEFA böyle kafana göre işte kafe kolaylığı sağladım, şu kadar para koydum. Bunlara izin verilmiyor. Dolayısıyla bunların belli prosedürleri var. Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili tüm planlarını yaptı. Ve bu planlar doğrusunda hareket ediliyor. Herhangi bir limit sorunu da yaşamayacaklar. Onu da ekleyelim.
1: Yani bu limit problemini aşmanın da bir zamanı var diyorsun ama aynı zamanda.
0: Tabii zamanı var. Şöyle söyleyeyim. Çünkü şu var. Bu limitler ne zaman şey yapılıyor? Transfer dönemi bitiriyor. Transfer dönemi bittikten sonra yani o resmi maçla başladığında zaten onunla ilgili denetlemeler de başlar. Yani Fenerbahçe bu limiti aşacak yani, bir sıkıntı yok. Peki. Çünkü Fenerbahçe'nin 41 tane futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları yollar ayrılacak ve bu futbolcular şu anda çok ciddi transfer teklifleri de geliyor. Yani Fenerbahçe belki de bu ayrılıklar yaşandığı zaman göreceğiz hep birlikte. Belki 60-70 milyon euro civarında bir bonservisiyle oyuncu satışı olacak Fenerbahçe'de. Yani bu da zaten otomatikmen limite yansıyor. Artı yeni sponsorluk gelirleri, yeni ek gelirler kulübe kaynak sağladığın zaman bu limitler artıyor. Loca satışları da bazı localarda yine loca satışları oluyor. Onlar da o gelire ekleniyor. Kombine satışlara bu gelire ekleniyor. Bu limit aşılmasında bunları hep

0: ekleniyor yani. Gelir kazı kulübe gelir sağladıkça bu limit artıyor.
1: Kanat için Rashford ve Lookman konuşuluyor mu demiş.
0: Rashford'da bir ilgi var. onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de biliyorsun Greenwood transferinde Manchester United'da aynı yani bu Greenwood transferi için Fenerbahçe 3 kulüple bir de aynı anda görüşme gerçekleştirdi. İşte Marsilya'nın biliyorsunuz

0: Şimdi Manchester United'in sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Manchester United'ın oyuncunun 14 milyon euroluk yıllık ücreti var. Manchester United da bu yıllık ücretin nedeniyle oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de yani Manchester United'ın şöyle bir durum var. Yıllık ücretin karşılanırsa herhangi bir kiralama bedeli olmadan oyuncunun gelen teklifle değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de Rashford'u değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama stat işini sormuş dinleyicimiz. Stat büyütme işi nasıl ilerliyor demiş Yalar Bey?
0: Stat büyütme işi büyük ihtimalle bu sezon olmaz diye düşünüyorum ben. Açık sezon başladı.
1: İş oraya geldi mi? Yani bu sezon yetişecek kısmından, vaadinden iş tabii bu sezon olmaz diye düşünüyorum yani kısmına geldi mi?
0: Daha henüz şöyle söyleyeyim. Yönetim şu anda tamamen transfer odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi önlemesinde odaklanmış evet. durumda. Sezona hazır bir şekilde girmek istiyor. O süreçlerde görüşmeler devam ediyor ama henüz izin aşamaları ne aşamada onunla ilgili sormadım. Yani biz de tabii önceliğimizi aslında baktığımız zaman tamamen transfere vermiş durumdayız. Transferle ilgili gelişmeler takip ediyoruz. Ve bununla ilgili de önümüzdeki günler biraz daha kadro şekillensin. Süreçle ilgili mutlaka detaylı bir bilgilendirme.
1: Peki problem yani öncelikle bir izin alınması mı burada? Öyle yanlış mı anladım?
0: Evet tabii. Önce izinler, gerekli prosedürlerin tamamlaması lazım. Yani böyle onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Nihat Özbağ biliyorsunuz bakanlıkta da Ankara'da ziyaretlerde bulunmuştu. Bu süreci tamamlar Fenerbahçe ve eğer izinler tamamladıktan sonra hemen inşaatı da başlayabilir ama tabii burada şöyle bir de durum var. Maçlar devam ederken inşaat süreci nasıl olacak? O da bir soru işareti. Ama eğer inşaat başlarsa da Mayıs ayına kadar da bitirmeyi konusunda taahhütte bulunmuştu Sayın Nihat Özbağ. Yani biraz beklemek lazım. Süreci takip etmek gerekiyor. Evet. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki önceliği tamamen transfere vermiş durumda. Fenerbahçe mali anlamda kulübün röntgeni çekiliyor. Onunla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Yeni görevlendirmeler yapılıyor. Altyapıda, FB TV'de, işte Fener Yumlar'da. Dolayısıyla bunlara öncelik verilmiş durumda. Mali anlamda kulübün durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde belki de Yüksek Divan Kurulu toplantısı olacak Temmuz ayının sonunda. Orada da detaylı açıklamalar mutlaka yapılacaktır. Şu anda öncelik dediğim gibi tamamen futbol takımı işte ve kurumsal organizasyonun yeniden kurgulanmasına verilmiş durumda. Diğer taraftan tesis yatırımları da ilerleyen süreçte mutlaka bununla ilgili de çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki. İrfan 25 biraz Fenerbahçe yayını gibi oldu bu. Sorularla dinleyicilerimizin soruları izin vermiyor ki programın bu bölümünü evet, bitirmiş
0: Greenwood'la
1: olalım.
0: Greenwood'la ilgili bir daha son söyleyeyim. Greenwood tamam. Bugün açıklamasını bekliyoruz Greenwood. Herhangi bir sorun yok.
1: Abi öyle deme. Sen öyle dedin diye bu sefer Aziz Başkan bu defa da senin haberin üzerine erteler bu işi. Aziz Başkan'ın öyle bir yapısı var transferde biliyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım zaten bu süreçte çok gizlilik anlamında çok dikkat ediyor yönetim bu konuda. Ama artık Sayın Cihan Kemal ve Oğuz Çetin bugün Marsilya'ya gittiler. Greenwood da İngiltere'ye gitmişti ailesini görmek için. O da Marsilya'ya döndü. Artık bu sürecin bugün noktalanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yayın organları, kulüp internet sitesi, FB TV, Fenerbahçe Radyo'yu Fenerbahçe taraftarlarının takip etmesi lazım. Çünkü oradan bildiriyorlar artık biliyorsun ilk önce.
1: Evet.
0: Yani bugün olmasa bekliyoruz. Yani bugün transfer açıklanır. Bugün olmasa yarın mutlaka bu transfer açıklanır. Çünkü Alerji kulübünün de bir teklif vardı. Son anda teklifte bulunmuştu Greenwood'a. Ama bu teklifi Greenwood geri çevirmişti. Fenerbahçe ile Çünkel Kurulu anlaşma sağlanmıştı. Yani bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz artık. Yani bu süreç tamamlanacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi şunu söyleyecektim az önce. Dinleyicilerimiz hep der. Galatasaray'a şu kadar zaman ayırdın. Fenerbahçe'yi bu kadar. Bu hak mı diye. Hani genelde haklı bulmam o yorumları, o eleştirileri ama bugün bir öz eleştiri yapmak gerekirse hakikaten bayağı bir Fenerbahçe konuştuk İrfan 25'te. Programın yarısını neredeyse öyle geçirdik. Ama konu uzuyor. Sizlerden gelen mesajlar çok diye uzuyor. Fenerbahçe gündemi de herhalde biraz böyle bir zamanı hak ediyor gibi ya da işte böyle bir zamanın ayrılmasını bize gösteriyor gibi, bizi oraya götürüyor gibi. Onun için özür dileyim dinleyicilerimizden ama Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu dinleyicilerimizden ama Fenerbahçe gündemini biraz fazla konuşuyor olacağız. Şu bölümde parantezde iş oraya götürüyor bizi. Çok sayıda mesaj var çünkü. İrfan 25'e sorar mısın gelecek oyuncular ne zaman Avrupa'ya eklenecek? İbrahim Oruçmen demiş.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Zaten Greenwood, eğer Greenwood transferi bugün açıklanırsa Avrupa Ligi

0: listesine yazılır. Bunu söyleyeyim. Ya da yarın da açıklarsa yazılır. 16 Temmuz son gün UEFA listesinin verilmesi için. Ben yeni transferler Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood'un, yani Greenwood daha henüz resmi olarak imzalanmadı ama UEFA listesinde yer almasını bekliyorum.
1: Konuğunuza sorar mısınız? Geçen sene Fenerbahçe ile ilgili hangi transfer haberleri doğru çıktı demiş Barlas Bey.
0: Benim mi?
1: Galiba seni soruyor. Ya
0: ben sosyal medyada bir transfer haberi paylaşmıyorum.
1: Paylaşmıyorsun
0: beni
1: abi.
0: Beni takip edenler biliyor. Ben Sözcü Gazetesi'nde de peki. Genellikle gazeteye veriyorum.
1: Biraz hedef gösteren bir soru abi. Ben de okumamam gereken sorulardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Birçok şöyle söyleyeyim. Benim öyle bir derdim yok. Yani evet. İlk ben söyledim veya ilk ben paylaştım diye bir derdim yok. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadım. Ama sen de biliyorsun ki radyodaki yayınlarımızda da birçok oyuncu söyledik. Birçok isimler çıktı.
1: Daha çok kulis haberlerinde transfer değil de İrfan 25'ten aldığımız örneğin stadyuma ilişkin bir proje sorusu geldi değil mi az önce? Ona ilişkin verdiği bir haber ya da kulüp içerisinde kulüp tüzüğüne ilişkin verdiği bir haber. Bu tarz haberlerde çok fazla İrfan 25'in doğrularını hatırladığımı biliyorum. O yüzden sorgulatmam. Biraz da hedef gösterici bir soru.
0: Şöylesin. Transfer haberlerinde de birçok doğru haberim çıktı ama ben hiçbir zaman bunu söyleyeceğim bir insan değilim. Yani ilk ben verdim ya bunun da ilk veren arkadaşlara da saygı gösteririm. Her zaman tebrik ederim, alkışlarım. Ha şimdi mesela Fenerbahçe önerdiği veya Fenerbahçe'nin ilgilendiği ama transfer olmayan isimler de var. Yani çok sayıda isim öneriliyor Fenerbahçe'ye şu aşamada. Birçok isim öneriliyor. Bu isimleri söylüyoruz. Yani bu sözün özelinde geçen sezon üzerinde mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin transferlerinde de yani birçok isim yani transfer ettiği birkaç isim de söylediğimi biliyorum, açıklamaya çalışıyorum ama bunu sosyal medyada paylaşan bir insan değilim. Ben hiçbir zaman sosyal medyada haber transfer paylaşmıyorum.
1: Peki takımlar nasıl denetleniyor demiş bir dinleyicimiz. Onun haricinde Mimović, İrfan abi de ters köşe bir durum yaptı mı demiş Çağlar Bey.
0: Valla Mimović bence herkes de ters köşe yaptı, evet. Onu söyleyeyim. Bence beklenmeyen, yani kimse
1: ben beklemiyordu
0: Mimović'ten böyle performansı.
1: 10 artı 4'ün her iki tarafta da hem kulüp için hem oyuncu için meyvesi diyebilir miyiz?
0: Olabilir. Mimović'in göstereceği bundan sonraki performansı da bekliyorum. Mesela benim için belirleyici olacak maç Mimović aslında. Lask maçında oynayacak, göstereceği performans. Yani orada göstereceği performans bence biraz daha Mimović hakkında bir şeyler söylemek için daha belirleyici olacaktır. Yani şu da var. Mesela bu sezon başları kamplar bu açıdan önemlidir. Jesus döneminde de İsmail Yüksel'i hatırlarsan yine kiralıktan gelmişti. Birincilikte yanılmıyorsam Adana Demirspor kiralık olarak forma giymişti. Ya da Bursa'da olabilir. Fenerbahçe'ye gelmişti. Sezon başında herkes İsmail Yüksel'i kiralanacak veya takımdan gönderecek isimler arasında görüyordu. Ama Jesus oyuncuyu tüm hazırlık maçlarında oynattı. Hatta Samandağ maçlarında oynattı. Ve ondan sonra da oyuncu Fenerbahçe'nin ve milli takımın değişmez bir ismi haline geldi. Yani o yüzden sezon başı kamplarından oyuncudan göstereceği performans çok önemli. Buradan böyle oyuncular da çıkabilir. Mimović çok kötü. Mimović Fenerbahçe'ye de zaten transfer olurken büyük beklentilerle transfer oldu. Kızıl Yıldız'da forma giyiyordu bu oyuncu. Şampiyonlar Ligi önleme maçlarında oynuyordu. Şampiyonlar Ligi maçında oynuyordu. Öneleme de değil. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi de katkısı da vardı Kızıl Yıldız'da. Ama oyuncu Fenerbahçe'de hiç süre almadı. Resmi maçta forma giymedi. Daha sonra kiralandı. Tedesco döneminde yine İran kiralandı. İşte İsmail Kartal bunu hazırlık maçlarında değerlendiriyor. Belki de Fenerbahçe'nin bu anlamda bu sezon Mimović'te bir kazancı olacak. Artı 4 kuralına uyması yani önem arz ediyor. Ama şöyle söyleyeyim, Mimović'in bu gösterdiği performansın ardından da şimdi Süper Lig'den birçok kulüp de onu takip ediyor ve yani Fenerbahçe'nin onunla ilgili vereceği kararı da yakından izliyorlar.
1: Peki. İrfan 25 aynı zamanda Fenerbahçe'de son soru tribünlere ilişkin. Tribünlerin ortasındaki bölüm kaldırılacak mı demiş İbrahim Oruç. Oraya ilişkin kaldırıldı, bir çalışma vardı. Kaldırıldı.
0: Son halini de paylaştılar biliyorsun. O tribün kalktı artık. Son hali de paylaşıldı. Yeni sezonda orada tıpkı diğer tribünler gibi olacak. Zaten orada az sayıda koltuk vardı. Koltuk sayısı arttırıldı. Ve yeniden düzenlendi. Fenerbahçe yönetiminin icraatı zaten o olmuştu. Taraftarlar
1: doğru.
0: Özellikle maçı
1: bir de radyo durumu olmuştu. O da kıymetli.
0: Evet, hem radyo hem de tribün. Radyoyu yeniden aldılar. Sayın Aziz Yıldırım yönetimi aslında son yıllarda biraz daha geride kalmış veya önemsenmeyen birçok şeyi ön plana çıkarmaya başladı. Orada takdir etmek lazım. Topuk yaylası tesisleri Fenerbahçe'nin bir değeridir. Topuk yaylası tesislerinde son yıllarda Fenerbahçe kamp yapmıyordu. Bu sezon 10 gün orada kamp yaptı. Yabancı futbolcuya sordum. Yabancı futbolcuya gerçekten kamp sürecinde hayran kaldı. İstanbul'da aşırı sıcaklar varken orada ne sıcak ne soğuk havada çok güzel bir atmosferde kamp yaptı Fenerbahçe. Kendi tesisi, 3 tane sahanın olduğu bir tesisten bahsediyoruz. Çok rahat bir şekilde, hiçbir şekilde uzak, her şeyden uzak bir şekilde kamp sürecini tamamladılar Topuk Yaylası'nda. Şimdi Fenerbahçe Radyo son dönemde, geçen sezon Saatin Sanan döneminde satılmıştı. Aylık 150 bin kira gibi bir süreci. Çok tartışılmıştı. Yeniden işte en son Ake transferini oradan açıkladılar. Sayın Cihan Kamer. Herkes radyoya kilitlendi. Zaten radyoda çok fazla çalışan da yok benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. En son kapanmadan önce 3 çalışanı vardı. Dolayısıyla çok da zarar edecek veya bu zararın kulüp tarafından karşılanmayacak bir durum değil. Fenerbahçe camiası çok önemli camia.
1: Tabii radyoların televizyon maliyetine göre oradaki durumu, evet, avantajı bellidir. Onu da konuşmak lazım.
0: Öyle canım. Radyoyu canlı tutabilecek veya şey yapabilecek durumda. Şimdi FB TV'de de çok şey gördük. Son dönemde program anlamında işte bak kamp sürecinde sürekli özel röportajlar yapılıyor futbolcularla ilgili. Ondan sonra da kamp günlüğü programı
1: Fenerbahçe
0: yapılıyor.
1: TV'de de birkaç oyuncuya özellikle topuk yaylası tesislerinin sorulduğunu gördüm. Muhtemelen yönetimden ya da işte iletişimle ilgili bir yöneticiden diyebilirim ya da belki.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Yani
1: orada kamp yerinin öne çıkarılması istendi galiba.
0: Söylesin.
1: Çok haber değeri olan zaten, bir şey değil ama dikkatimi çekti.
0: Böyle söyleyeyim. Futbol yapılanması, evet, sırasında seçim sürecinde bu süreç yürütülürken yani Fenerbahçe'nin kamp programı da belirlenmişti zaten. Ve bu kamp programı belirlenirken Topuk Yaylası'nda da kamp yapılması planlanmış Aziz'in ekibi tarafından. Orası Fenerbahçe'nin bir değeri. Yani Fenerbahçe orayı değersizleştirmemesi gerekiyor. Ve şu anda birçok kulüp orada kamp yapıyor. Şu anda kamp tesisleri de dolu. Zamanında biz ilk dönemde Topuk Yaylası açıldığı zaman Topuk Yaylası'nın yöneticilerine sorduğumuzda hatta şunu söylüyorlardı. Biz şimdi Fenerbahçe orada kamp yaptığı zaman başka hiçbir takımın orada kamp yapılması izin vermiyorlar. Ama aynı anda 3 takım orada kamp yapabiliyor. Aynı otel odasında otelde kalabiliyor ve 3 tane de farklı halı saha, 3 tane de farklı saha var. Dolayısıyla aynı da 3 takım kamp yapabiliyor orada. Mesela Fenerbahçe'nin orada kamp yaptığı zaman hiç başka takım kamp yapmıyor ve otel yetkilileri şöyle söylüyor. Biz mesela Fenerbahçe kamp yaptığı zaman ya da kamp yapma zaman daha fazla kazanç sağlıyor diye. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir değerini her zaman göz önünde bulundurması gerekiyor. Avrupa standartlarında çok önemli bir tesis. Dolayısıyla oranın değersizleştirilmemesi gerekiyor. Fenerbahçe de bu elindeki değeri en iyi şekilde kullanıyor. Bunu ön plana çıkarması kadar çok doğal bir şey. Yani bunu kötülemek gerekmiyor. Bence burada da bunları FB TV gibi, Fenerbahçe Radyo gibi, ondan sonra işte Topuk Yaylası'nın gibi bunların hak ettiği değere ulaşması gerekiyor. Zamanında Fenerbahçe dergisi vardı. Yani ben aslında kurumsal hafıza anlamında o derginin de yeniden hayata geçirmesinin çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe dergisinde de zaman zaman her ay çıkardı bu dergi ve Fenerbahçeli futbolculardan işte altyapı, voleybol, işte basketbol, onlarla ilgili röportajlar yer alırdı. İnsanlar oradan haberleri okuyabilirlerdi. Okuyorlardı. Dolayısıyla onun da tekrar hayata geçirmesinin doğru bir tercih olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: 25 eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Şu anda eklemek istediğim başka yok. Yarın dediğim gibi Fenerbahçe Avusturya kampını tamamlayacak. LASK'la son hazırlık maçını oynayacak. Bu maçta sakatlığı nedeniyle yani operasyon geçirmesi nedeniyle sezon sonunda operasyon geçirmişti. Fıtık operasyonu. Nene forma giymesini beklemiyoruz. Archie Brown'la Mert Müldür'ün hafif aralarını da son hazırlık maçında oynamamıştı. Onlar artık takımda birlikte çalışmalara başladı ve LASK maçında teknik heyet görevi verirse iki futbolcu da forma giyebilecek. Yine Ake yeni transfer Ake'de Fenerbahçe formasıyla ilk hazırlık maçı LASK karşısında oynamasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. İsmail Kartal da 16 Temmuz tarihi itibariyle UEFA listesini verecek ve orada da çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum ama bazı isimlerle tabii mecbur zaten 24 kişilik, 24-23 kişilik bir liste vermek zorunda Fenerbahçe.

0: ve o listede de mecburen bazı isimlerle o listenin dışında kalacak.
1: Peki. İrfan 25, ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Selamlar, sağ olun. İrfan 25'te bağlantımız oldu. Fenerbahçe'yi konuştuk, radyomuzun kıymetli isimlerinden sevgili meslek büyüğüm İrfan abiyle konuştuk ama biraz uzun konuştuk Fenerbahçe tarafını. Farkındayım, özür dileyim Galatasaraylardan, Trabzonsporlardan, haber bekleyen Beşiktaşlardan ama Fenerbahçe ve Galatasaray gündemini şöyle biraz daha merak ettiğimiz dönemde, merak ettiğimiz anlarda haliyle sizlerin de gelen mesajlarıyla beraber genellikle bu kadar çok mesaja boğmuyorsunuz ki Fenerbahçe söz konusu olduğunda çok mesaj geldi. Mesela sorulan, konuşulan, detaylandırılan Fenerbahçe söz konusu olduğunda birçok yazınızı görüyorum ben WhatsApp hattımıza 0212-273-1010. Okuyamadığımız mesajlar için ayrıca teşekkür edeyim. İbrahim Bey'den mesaj var. Onun haricinde okuyamadığımız Bayram Bey'in mesajı var. Hatta Bayram Bey demiş ki Maltepe'den Bayram ben. Süper Lig'in yeni çiçeği burnunda kulübü Çorum FK şu anda Topuk Yaylası'nda kampta demiş. Bak o da o detayı hatırlatmış bize söz konusu bu olunca. Hüseyin Mecit yine o güzel mesajlarından birini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Delfin Yunus Dana'ya da selamlar demiş. Bak dinleyicilerimiz arası selamlaşmalar da başlıyor radyoda böyle zamanlarımızda. Sağ olsun dedik. Fenerbahçe'yi uzun tuttuk biraz ama ilerleyen dakikalarda Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi editörlerinden Burak Özdemir'le Galatasaray gündemini konuşarak devam edeceğiz. Aranın ardından burada olacağım.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündemini hızlıca Burak Özdemir'den alacağız. Fanatik Gazetesi editörlerinden, Fanatik Gazetesi'nin kıymetli isimlerinden Burak Özdemir bizlerle Galatasaray'ı konuşmak üzere. Burak hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar. Galatasaray sen de bildiğin gibi biraz transfer döneminde rakiplerine göre biraz geride kaldı ama bu akşam ilk transferini İstanbul'a getiriyor. Bu akşam 20.30-21 sularında.
0: 21'i bulur o muhtemelen ve kulüpten de resmi açıklama belki işte geldi mi onu hatırlamıyorum ama basın mensuplarıyla bizlerle paylaşılan bir resmi bilgi var grupta ve işte o da biraz Galatasaray tarafını heyecanlandırıyor. Sanki biraz sessizlik bozulacak gibi. Tüm detaylar sende onunla beraber Burak Özdemir.
1: Evet, Rizli Koçuk bu. Gelecek işte bu akşam. Onu bekliyoruz. Bugün İstanbul'da olacak. Yani insanlar biraz tabii Koçuklu isminin biraz diğer hani rakiplerin yaptığı transferlerin yanında isim olarak biraz sönük tabiri caizse kalındığından dolayı tepki var ama şunu unutmasınlar ki Galatasaray bunu alıp ana planın içerisinde takımın yıldızı olacak bir oyuncu niyetiyle almıyor. Bu geniş kadroda rotasyonda takımın içinde bulunması gereken bir parça olarak düşünüyor Okan Buruk. O bölgeye orta sahaya daha iyi isimler de gelecek. Bunun yanı sıra bir Davinson Sanchez Galatasaray'da gündemi var. Como'nun ve Inter'in ısrarı vardı ancak Como bu işi biraz daha ciddiyete döktü. İlk bir 20 milyon euroluk teklif yapıldı. Bu Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Daha sonra bu teklif 25 milyon euroya çıkarıldı. Davinson Sanchez'in Como ile prensipte anlaştığı şeklinde haberler var. Bunlar tamamen hiçbir şekilde doğru değil. Zaten Galatasaray'ın müsaadesi olmadığı sürece, Galatasaray Como ile anlaşmadığı sürece Como'nun Davinson Sanchez'le bir transfer görüşmesi yapması zaten mümkün değil. Kurallara aykırı FIFA tarafından ceza alabileceği bir pozisyon doğurur. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın en az belirlediği bonservis ve 35 milyon euro ancak Galatasaray Davinson Sanchez'i zaten satmaya da çok yani çok istekli de değil. Onu da söyleyelim. Çünkü sattıkları zaman Davinson Sanchez ayarında bir stoperi transferi çok daha pahalıya mal olabilir. Bir de yıllardır oturmuş Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisinin tandemini de Okan Buruk bozmak istemiyor. Hatta Okan Buruk Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in kalması halinde bile oraya bir transfer bile düşünüyor. Onu da söyleyelim. Yani şu an Davinson Sanchez gitti şeklindeki haberler kesinlikle doğru değil. Galatasaray böyle bir şey düşünmüyor. Böyle bir düşüncesi de yok. Davinson Sanchez'in de kulüpten ben gideceğim diye bir talebi yok. Bunun dışında Rusya'da Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı golcü Panomarenko var. Galatasaray onun için Dinamo Kiev'e bir ilgi mektubu gönderdi. Orada biraz yüksek bir beklentisi var. Dinamo Kiev'in 30-35 milyon euro civarı bir bonservis istiyor. Galatasaray'da Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Taraflar arasında kiralık konusunda bir görüşme yapılıyor. Onun da birkaç gün içerisinde netleşebileceğini düşünüyorum. Gabriel Sara'ya geçtiğimiz sezon sonundan beri Aston Villa'nın bilgisi vardı. Aston Villa orta sahadan iki tane oyuncuyu kaybetti. Buraya tekrar bir Gabriel Sara düşüncesi olabileceğini ben düşünüyorum. Onu da takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bence Gabriel Sara'yla da ilgili yeni gelişmeler olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama Galatasaray'ın tabii listesinde önemli isimler var. Enciso var Paraguaylı ama o bekletiliyor çünkü çok daha üst düzey bir isim aslında var Okan Hoca'nın kafasında. Oradan bir olumlu sonuç alınamazsa Enciso'ya dönülmesi düşünülüyor. Enciso'nun biraz da sakatlık durumları kulübü düşündüren taraf aslında. 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli talebi var Strasbourg'un. O da önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. Olumlu veya da olumsuz onun da haberini alacağızdır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Enciso deyince Brahim Diaz geldi aklıma. Diğer tarafta onun adı da çokça anılıyordu. Ama Brahim Diaz gibi anılan işte Turam, geçtiğimiz yıllardan örnek verirsek Sergio Ramos gibi. Onun da yanında bir stoper daha vardı ya çok ön planda ve heyecanlandıran stoper adaylarından biriydi. Kimdi? Rüdiger mi anılıyordu? Kim anılıyordu Galatasaray'la? Van Dijk. Van Dijk düzeltiyorum özür dilerim. Yani böyle isimler de var ama bunlar ne kadar doğru, ne kadar pişmek üzere, ne kadar menajer önermesi ısıtıp ısıtılıp önümüze getirilen haberler. Meslektaşlarımızca daha doğrusu hatta orada bir öz eleştiri bizlerce. Bilmiyorum detaylar sende onu da sorayım istedim. Çünkü heyecanlandıran haberler bunlar.
1: Ya Van Dijk'ın sadece maaş olarak isteği 10-15 milyon euro civarı bir maaş talebi var. Yani Galatasaray'ın Davinson'u satmasına değecek bir durumu bilmiyorum. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani Abdülkerim zaten takımda sol ayaklı stoper, Van Dijk'li sol ayaklı stoper. Galatasaray'ın ben iki tane sol ayaklı stoperle oynayacağını düşünmüyorum. O yüzden ben Van Dijk transferine de şu an için çok olabilecek gözüyle de bakmıyorum. Ama dediğim gibi Davinson Sanchez'in ben ayrılmasını çok düşük ihtimal görüyorum. Olası bir ayrılıkta işte o zaman farklı isimler devreye girecektir. Van Dijk de bunlardan biri olacaktır.
0: Sadece onu sormadım ama tabii böyle yıldız isimlerde çok anılan...
1: Brahim Diaz'a ilgili de ben şunu söyleyeyim. Onu dün bir iki gündür çıktı haberi ama yani biraz orada biraz menajer haberi de olabilir. Çünkü bugün de mesela Beşiktaş'la haberi çıktı. Şimdi mesela yarın da Fenerbahçe ile ilgili de bir haberi yapılabilir. Hani çok da benim hani güvenebildiğim bir konu değil şu an için Brahim Diaz. Galatasaray'ın Real Madrid'den asıl peşine düştüğü oyuncu Mastan Toğunu. Yani bu net bir bilgidir. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna görmek istiyor. Hem sağ kenar hem on numara oynayabilen bir oyuncu. Bir de Real Madrid devamlı oynamak istiyor aslında Mastan Toğunu ama oynayamıyor. Gibi yıllık en azından bir yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda kirada oynayıp daha hazır ve daha güçlü bir şekilde Real Madrid'e dönmek istiyor. Galatasaray'ın şu an Real Madrid'de de Mastan Toğunu konusunda görüşmeleri devam ediyor.
0: Dinleyicimizin bir sorusu var. Noah Lang gidiyor mu demiş.
1: Noah Lang gidiyor mu derken zaten... Yani
0: zaten Noah Lang kiralık gelmişti.
1: Napoli'ye döndü. Napoli'de Allegri'nin onunla ilgili düşüncesi iki hazırlık kampının sonunda karar vermeyi düşünüyordu. Ama biliyorsun onlar Ezequiel Ceballos'u transfer ettiler Boca Juniors'tan. David Neres var kadroda. Başka kanat oyuncuları da var. Bir kanat oyuncularına bir bolluk yaşandığı için David Neres ya da Noah Lang'dan birinin gidişine onay verecek. Ama dediğim gibi bu en azından ilk kamp dönemini bir Napoli'nin geçirmesi gerekiyor. Bence Galatasaray'da eğer Napoli Noah Lang'la ayrılmak konusunda bir karar alırsa Galatasaray'ın orada ben devreye girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Barış Alper'in şu an bir yedeği yok. Yani Barış Alper'i dinlendirebileceğiniz ya da Barış Alper'in yerine oynadığı zaman da aklınızın kalmayacağı bir kadrosunda öyle bir oyuncu yok. Noah Lang bence Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir.
0: Leao da az önce konuştuğumuz o yıldız isimler gibi birçok takımla anılan bir isim. Beşiktaş'la anıldığını hatırlıyorum. Daha çok Fenerbahçe ile anıldığını hatırlıyorum. Hatta öyle ki anlaşma yapıldı. Hakan Safi kazanırsa gelecek denildiği dahi oldu. Galatasaray'la alakalı da şimdi bir Leao adı geçiyor Galatasaray'ın. Daha doğrusu Leao'nun adı geçiyor Galatasaray'la. Düzelteyim. Cümleyi kuramadım. Özür dilerim. Orada senin duyduğun bir şey var mı? Yoksa burada biraz yine menajer işi mi diyebiliriz bu iş için? Ne dersin?
1: Ya bugün itibariyle Galatasaray'da Leao diye bir gündem yok. Zaten evet. Şöyle bir şey var. Yani Leao Avrupa'nın elit seviyedeki birkaç kenar forvetinden, kenar oyuncusundan bir tanesi. Bence eğer Galatasaray Leao'yu transfer edecekse bu aynı Osimhen'deki gibi olacak. Yani birçok Avrupa'da birçok yerde transfer kapandıktan sonra ancak buralara düşer. Çünkü gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Maaş beklentisi de çok yüksek. Bonservisi de zaten çok yüksek olacaktır. O yüzden şu an hani Leao konusunda bir gelişme yok yani.
0: Dani Olmo'yu sormuş dinleyicimiz. Ümit Bey.
1: Dani Olmo konusunda benim bir bilgim yok. Ben çok da ihtimal verdiğim bir durumda değil.
0: Peki. Icardi gündemini senden dinleyelim mi? Son süreç nedir?
1: Ya Icardi'ye Galatasaray teklifini iletti. Icardi şartlarını iletti. Şu an iki tarafta da herhangi bir temas hali yok. Şu an iki tarafta hani sürekli olarak bu konu üzerine konuşmuyor. Icardi şu an zaten Amerika'ya gitti. Bir tatil yapıyor. Ben artık Galatasaray'da Icardi döneminin kapandığını düşünüyorum.
0: Can Uzun süreci neden uzuyor?
1: Can Uzun süreci daha uzak.
0: Az önce biraz böyle değindik ama.
1: Frankfurt'un çünkü beklentisi çok yüksek. Başka takımlar da var talip olan Can Uzun'a. Ve tabii işte dediğim gibi en önemlisi aslında Frankfurt'un çok yüksek bir beklentisi. Ama Can Uzun anlaşılması halinde Galatasaray'da forma giyebileceğini de kulübe bildirdi. Ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum ama biraz zaman alacağını düşünüyorum.
0: Golcü transferi için John Duran'lardan diğer tarafa yani Ukrayna'ya yanlış hatırlamıyorsam orada oynuyor. Ponomarenko'lara gitti Galatasaray. Bununla beraber Franculino gibi isimlerle anılıyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam Michelin'daydı galiba oyuncu. Sen ne diyorsun bu 3 isim özelinde Galatasaray'da golcü transferi için?
1: Şimdi John Duran da tek eksik olan Okan Hoca'nın onayı. Onun dışında her şey tamam. Okan Hoca'nın onayını bekliyor John Duran transferi. Ponomarenko için az önce söylediğim gibi Galatasaray bir ilgi mektubu gönderdi. Ama kulübünün bonservis beklentisi 30-35 milyon euro civarı olduğu için ve Galatasaray'da hani genelde Osimhen'in oynadığı ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bir kiralama formülü üzerinde görüşülüyor taraflar arasında. Forvet transferi dediğim gibi yani Galatasaray potansiyeli olan ama oynadığı zamanda da takıma bir şeyler verebilecek, o mesajı sahada rakip oyuncular da verebilecek kadar düzgün ve doğru bir isim peşinde koşuyor. Ama dediğim gibi John Duran şu an sadece Okan Hoca'nın onayı kaldı. Okan Hoca bugün tamam dese yarın John Duran Galatasaray forması giyer.
0: Lemina Manisa olayını anlatır mısınız demiş dinleyicimiz.
1: Lemina Manisa...
0: Dursun Bey, yani Lemina'nın kardeşidir Manisa'ya o evet. Yani Lemina Manisa kardeş deyince ne oluyor dedik ya burada. Lemina Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı konuştuğumuz dönemde. Lemina Manisa ne alaka dedim böyle birden. Aklıma ilk etapta o geldi. Noah Lemina. Doğru. Adını hatırlayamadım ama kardeşiyle ilgili gündem olmuştu. En azından onları hatırladık. Sen de hatırlattın. Sağ ol. Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le konuşuyoruz. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği ne olacak? Onu biraz daha açabilir miyiz? Burak.
1: Ya Gabriel Sara Brezilya milli takımına da gittikten sonra biraz böyle özellikle Premier Lig'de İngiltere çıkışlı bir oyuncu olduğu için bayağı bir dikkatleri üstüne çekti Aston Villa. Az önce söylemiştim, Aston Villa'nın onunla zaten geçtiğimiz sezon bitmeden önce ilgisi vardı. Tabii şu an onlarda da bir nasıl diyeyim, takımda Tielemans'ın işte serbest kalma bedelini ödedi. Manchester United transfer etti. Onana ayrıldı. Manzambi'yi transfer etmek istiyorlar bir yandan. Bir yandan da Gabriel Sara'yla da ilgileri devam ediyor. Bence bu orta sahada özellikle Tielemans'ın ayrılmasının ardından Gabriel Sara sesleri tekrar yükselecektir. Ben önümüzdeki günlerde tekrar Aston Villa ile Gabriel Sara konusu için Galatasaray'ın bir görüşme yapacağını düşünüyorum.
0: Peki son olarak Galatasaray'la anılan bir isim Como forması giyiyor. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu. Hassane Diao, orada da seninle konuşmalarımız olmuştu bu oyuncu ile ilişkin. Ama biraz daha detaylandırmanı rica edeceğim. Çünkü merak ettiğim bir isim. Galatasaray'da bu akşam gelecek olan, 20.30'da gelecek olan yeni transferde mesela yine 22 yaşında, oyuncu da 20 yaşında. Böyle transferlere biraz da ağırlık vermiş durumda. Bu arada Naga iyi fizik yapmış. Öyle gördüm. Onu da söylemek lazım. Şimdi geçtiğimiz transfer sezonunda gelen ve hani belki çok fazla forma şansı bulmasa da, hatta o kısımdan da eleştirilse de Okan Buruk ve teknik yönetim. Şimdi orada Naga'yı da hatırlayıp geçen yıla gittiğimde Galatasaray'ın bu transferlerinin kıymetli olduğunu görüyorum. Böyle oyuncularla anılmasının kıymetli olduğunu görüyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ya Renato Naga ile ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ben bu sene şöyle söyleyeyim. Renato Naga geçtiğimiz sene devre arasına gelmiş olması ve öyle bir zorlu bir periyotta, yani puan kaybına tahammül olunmayan bir periyotta geldiği için Okan Hoca çok şans veremediği bir isim oldu. Ama önümüzdeki sezon çok daha fazla şans bulacak ve daha fazla süre alacaktır. Kendisi yaz dönemini de çok iyi bireysel antrenörlerle çalışarak çok iyi bir şekilde geçirmiş. Fiziksel olarak da kas kütlesi de artmış. Bence önümüzdeki sene takımın çok sıkça Okan Hoca'nın şans vereceği isimlerden biri olacaktır. Ondan önce neyi sormuştun?
0: Esasında oraya gittiğimiz isim Hassane Diano'ydu. Evet, Diao'ydu. Düzeltiyorum.
1: Diao. Evet, şunu söyleyeyim. Bir sezon önce devre arasında Como Real Betis'ten transfer ettiğinde Diao'yu gerçekten çok büyük bir katkı verdi. Hem skor olarak hem oyun olarak çok önemli bir oyuncu haline geldi Como'da. Ama geçtiğimiz sezon için onu söyleyemem. Geçtiğimiz sezon biraz daha skorer katkısı da azaldı. Biraz daha Fabregas onu çok fazla düzenli olarak da oynatmadı. Ama tabii ki de genç ve potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Como, Diao'yu Davinson Sanchez transferinin içine bir takas opsiyonu olarak da sokmak istiyor. Bonservisi düşürmek için. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın talep ettiği bonservisi düşürmek için. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satmak gibi bir isteği yok. Ancak çok astronomik bir teklif gelir. 35 milyon euroları görür. Ancak Galatasaray'ın ben o zaman yelkenleri suya indireceğini düşünüyorum. O yüzden Diao transferi de biraz aslında Davinson Sanchez'in durumuna bağlı.
0: Peki. Farklı bir dinleyicimiz olayı sormuş. Galatasaray'la anıldığı iddiaları var ki kimin haberiydi? Özür diliyorum, bilmiyorum ama kimin haberi olduğunu. Bunu son bir günde hepimiz gördük. Belki sen hatırlatırsın. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu ya da yıldız adayı, gelecek vaat eden isim. Geçen yıl çok ön plana çıkan bir isim. Hatta öyle yorumlanır ki Fred'in gençlik hali diyenler dahi oldu bu süreçte, ki doğru görüyorum mesela bu yorumları. Süper Lig'den çok önemli bir takım Trabzonspor'da olay ile ciddi şekilde ilgileniyor şeklinde bir haber görmüştük. Sonra bunun Fenerbahçe olmadığı bilgisi geldi farklı bir muhabirden. Ama haberi yapan isimleri hatırlamıyorum sadece. Özür dileyerek bunu aktarayım ve sana sorayım olay gündemini. Galatasaray ilgileniyor mu?
1: Ben de hatırlamıyorum haberi kim yaptığını ama evet, Galatasaray'ın bilgisi var. Zaten geçen sene devre arasından beri Galatasaray'ın olay ile ilgili bir ilgisi var. Ama Trabzonspor muhtemelen Uğurcan Çakır transferinde yaşadığı tepkilerden dolayı böyle bir transfere onay vermiyor. Yurt dışına gitmesini istiyor. Hatta Galatasaray yurt dışında gideceği halde alacağı bonservis bedelinin aynısını ödemeyi de kabul etti ama Trabzonspor buna yanaşmıyor. Avrupa'dan, İtalya'dan Juventus'un, Fiorentina'nın talip olduğunu biliyoruz olayı. Trabzonspor'un beklentisi biraz yüksek. O yüzden bence Fiorentina'da, yani Fiorentina ya da Juventus o rakamlara çıkabilir mi? Ben şu an için pek bilmiyorum. Ama ilerleyen günler ne gösterecek görmek lazım. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın evet ilgisi var ama Trabzonspor Galatasaray'a, yani Galatasaray'a değil de Türkiye'de bir takıma satmak istemiyor.
0: Peki. Burak Özdemir, teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
1: Yok, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Fanatik gazetesinden Burak Özdemir'le konuştuk. Galatasaray gündemini yaklaşık bir 20 dakika boyunca da onunla değerlendirdik. Esasında akla gelen tüm isimleri sormaya çalıştım. Sizlerden gelen mesajlarda Fenerbahçe söz konusu olduğunda olan yoğun mesaj trafiği kadar olmasa da vardı. Futbolculara transfer gündemine ilişkin gelen mesajlarınızı da es geçmemeye çalıştık, okuduk, sorduk, soruşturduk. Galatasaray gündemini de Burak Özdemir'le değerlendirdik. İrfan 25'te açtığımız parantezi Burak Özdemir'le kapatıyoruz. Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir ve aynı zamanda Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden Sözcü Gazetesi, yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'le konuşarak tüm detayları birlikte değerlendirdik diyelim ve az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak. Kazandıran Saatler'de sizleri bekliyor olacak. Saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında buluşalım. Yunus Aydın'la 4 büyük gündemi konuşacağız. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
3: TEB. Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Bey. Bariyer dibinde 4 numaralı Köse Recep sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Üstün soyu bariyer dibinden gelen Haydi Sevda yakaladı ve Aspak döne geçti. Daha geriden 1 numaralı Altın Boran'ın da atakları var. İşte de Köse Recep de gelmeye çalışıyor. Aralarda Ergün Eşme Dadak Bey de var. Üstün soyu tazelemeye çalışıyor. Dışından Altın Boran da geliyor. İçeriden Dadak Bey de geliyor. Haydi Sevda da pes etmiyor. Son 200'e girdi atlar. Aspak önde şimdi Haydi Sevda içinden Dadak Bey dışarıdan. Altın Boran'ın atakları var içeriden gelen 2 numaralı. Dadak Bey yarışın liderliğini alıp farkı bir boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Dadak Bey kazandı. 1 numaralı Altın Bora 2. 8 numaralı Haydi Sevda 3. 4.lük için 5 numaralı Starşah ve 3 numaralı Ergüneş. Fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Dadak Bey Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Klasik bir pazartesi günü 17-18 saatleri arasında sizlere ben eşlik edeceğim. Günün öne çıkan maçlarını, yorum ve analizlerini sizlere ileteceğim. Tabii ki yine sevgili konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte. Eğer sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Biraz zayıf bir bülten, interaktif bir program olursa, mesajlarınız gelirse çok memnun oluruz. Ama bizler de günün bülteninden yine maçları sizlere analiz edeceğiz. Biraz Dünya Kupası yarı finallerini de değerlendireceğiz. Rahmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Fehmi. Yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Bülten biraz zayıf ama yine de bizlerin hareket alanının olabileceği bir bülten diyebiliriz. Şöyle bir bakıyorum. İsveç Allsvenskan'dan bir maç var. Halmstad maçı. Jör Gardens Halmstad. Yine Bray Dublink maçını görüyorum İzlanda'da. Vestri var 23-15. Fylkir Reykjavik İzlanda 1. Ligi. Brezilya Serie B'de 2 tane maç var. Yine Amerika MG Londrina maçıyla Ceará Athletic Club maçı var. Valla Arsenal Tula maçını görüyorum yine Rusya'dan. Bazı maçlar var açıkçası. Bir kendimizi hareket alalı yaratmaya çalışacağız. Önce bir günün bülteni biraz değerlendirelim. Sonra seninle geniş çaplı bir Dünya Kupası yarı finali değerlendirmesi yapmak istiyorum açıkçası. Dünya Kupası'nın sonuna doğru geldik, yarı finaller. Artık bakalım finale kimler çıkacak, kupayı kim alacak, 2026 Dünya Kupası'na damga vuran takım kim olacak hep birlikte göreceğiz. Günün maçlarından Arsenal Tula ile ilgili var mı öneri veya görüşün? Rusya Futbol Ulusal Ligi, oradan başlayayım saat sırasına göre.
4: O müsabakalı ilgili benim hiçbir fikrim yok Fehmi, sen neler çıkardın orada?
3: Ya şöyle baktığımız zaman açıkçası çok böyle bir şeyleri söyleyebileceğimiz henüz daha done yok Arsenal Tula maçıyla ilgili. Çünkü baktığımız zaman ilk hafta oynanıyor. O yüzden çok böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki doğal olarak hazırlık maçlarını da açıkçası takip edebildiğimiz takımlar değil bunlar. Ama hani açılan oranlar ev sahibi 1.30 orandan favori gösterilmiş. Risk merkezinin bir dayanağı olduğunu düşünüyorum bu noktada açıkçası. Hani ev sahibi galibiyetiyle başlanabilir ama yatırılan miktarlardan biraz uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani yüksek miktarlardan daha doğrusu uzak durmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk hafta Rusya biliyorsun uzun bir tatil veriyor kış aylarında.
4: Evet.
3: O yüzden evet, de erken başlıyor. Burada ilk hafta. Şu an hatta Ural maçı oynanıyor. Torpedo Moskova ile birlikte canlı da MBS1. Orada Ural'ın da yine ev sahibi olarak bir adım önde olduğu bir durum. Biraz böyle bir baktığım araştırmalar çerçevesinde. Tabii ki asla bir uzmanlık olarak ya da böyle bir garanti yorum olarak da algılanmasın. Klasik pazartesi gününün biraz kısıtlı bülteninde bir şeyler bakmaya çalıştığım bir durum açıkçası. Yine şöyle bir bakıyorum. Düşme turu var. Lebanon Premier League. Real Abessa 1-0 önde. Bu maçta da WhatsApp kulüplerinden Birel Bey bir karşılıklı gol var denemesi yapıp da gruplara atmıştı. Oradan bir dikkatimi çekti sadece. İlk yarı 1-0, ikinci yarı deplasman atarsa eğer Bilal Bey'i de tebrik
4: Güzelmiş.
3: edeceğiz. Evet,
4: Değil mi?
3: peki.
4: Bu arada sözünü kestim, özür dilerim. Rusya
3: Estağfurullah.
4: Ligi'nden bahsediyorken yabancı basında bir haber okudum dün akşam saatlerinde. Muhtemelen Türkiye basında da yansıyacaktır. Rusya Profesyonel Ligi'nde biliyorsun UEFA tarafından bir takımların alınmaması gibi bir durum söz konusuydu.
3: Evet.
4: Bu sezon değil ama bir sonraki sezon tekrar Rusya takımlarını görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Şu anda bunun nabzı yoklanıyor. Tabii Rusya'da oynanmayacak maçlar Kazakistan'da oynanacak. Böyle bir durum söz konusu. Bu bilgiyi de Radyo Gol dinleyenlerine vermiş olayım ben de.
3: O bak şimdi bu bilgi beni, ben şimdi siyasi politik her şeyi bir kenara bırakayım, direkt bahis mantığıyla aldım şu an, süzgecimden geçirdim. Kazakistan'da eğer oynanacaksa maçlar, eğer bu gerçekleşirse Kazakistan deplasmanları, uzak deplasmanlar, efendime
4: Evet,
3: söyleyeyim,
4: evet.
3: çok böyle orada Almaty takımının bile kendisine avantaj sağladığı bazı durumlar var. Ki Rusya Premier Ligi'ndeki bazı takımların bütçesi Almaty'nin çok çok üstünde olduğu hepimizin malumu. Çok daha farklı fırsat ve avantajlar yaratabilir. Yol ve coğrafya açıkçası Rus takımlarına.
4: Zorlayıcı.
3: Bakalım neler göreceğiz. Yani orada gerçekten çok farklı maçlar izleyebiliriz. Ben şimdiden böyle bir meraklandım diyeyim. Daha çok taze ve kesin bir şey de yok tabii, ama hani
4: Tabii,
3: direkt
4: tabii, tabii.
3: aklıma Almatiler falan geldi. Böyle işte kornerli maçlar. Almaty'nin rakiplerine ilk yarılarda işte fırsat tanımadığı maçlar. Oraya giden deplasman takımlarının zorlandığı uzun uçuşlardan sonra zorlandıkları maçlar. Yani biraz daha şey olabilir tabii. Bir avantaj sağlayabilir açıkçası
4: Peki
3: Rus
4: zaten
3: takımlarına.
4: hatırla Ukrayna takımlarına da çok büyük zorluklar çekiyordu. Yani hani Real Madrid'in işte Kiev deplasmanı düşün. Yani o tur deplasmanlar gerçekten zorlayıcı oluyor takımlar için. Bir
3: Evet.
4: de kötü mevsime denk gelirse, soğuk mevsime denk gelirse işler daha da bir farklı oluyor. Oradaki puan hesaplamaları falan bambaşka hale geliyordu. Hatırlarsın sen de yakın
3: Tabii.
4: dönemde
3: Tabii.
4: Madrid'in Kiev deplasmanlarını çok puan kaybetmiştir.
3: Evet.
4: Sadece Madrid değil birçok takım aslında Kiev deplasmanında puan kaybetmiştir. Bu deplasmanın zorlayıcı koşullarından kaynaklı olarak tabii. Dediğin gibi Kazakistan'da olursa gerçekten orada hesaplamaları farklı düşünmemiz gerekebilecek.
3: Tabii tabii ya, bir de orada işte alışkanlık Rus takımlarının alışkanlığıyla Avrupa takımlarının alışkanlığı arasında da bir fark var. Üstüne bir de uzun uçuşlar eklenince yani ister istemez bir avantaj sağlıyor tabii takımlara. Bakalım görecek miyiz Rus takımlarında? Bir yandan da açıkçası ya orada çok fazla dinamik var. Çok da girmek istemiyorum Rahmi, ama yani Rus takımları alacaksınız. Gruplarda, fikstürlerde Ukrayna takımlarıyla eşleştirmemeniz gerekiyor bir yandan da. Hani orada başka başka durumların oluşmaması adına. Ya ne bileyim, aslında işte böyle sadece futbol konuşmadığımız zamanlar ben açıkçası modum düşüyor, biraz üzülüyorum. Umarım bazı şeyler de geride kalır. Tüm dünyada savaşların sona ermesini dileyerekten günün bültenine devam edelim dilersen. Çünkü
4: Tabii ki.
3: konuştukça böyle farklı konuların da otomatikman gündeme geldiği durumlar oluşuyor, ama bakalım gelecek sezonlar neler gösterecek bize. Peki o zaman İsveç diyelim. İsveç biraz da senin uzmanlık alanın. Bir yandan da biz de dün biraz İsveç'te yayında biraz Efe abinin sayesinde Malmö'yle birlikte bir takım kazançları cebimize koyduk.
4: Dinledim. Çok
3: O,
4: güzeldi, dinledim.
3: çok sağ ol. Hammarby'nin iki yarıda da gol atması güzel oldu. Üç golü getiremedi ama iki yarıda da golü güzel oldu gerçekten. Yani Sirius maçının karşılıklı golle üste gitmesi ve Sirius'un yine bu sezon en az iki gol atarak bir maçı bitirmesi benim açımdan dikkat çekiciydi. Gays'ın
4: Çok iyiler.
3: 1-0 Espor karşısında galibiyeti biraz, hani Espor'un bu sezon herhalde kötü gidiyor. Gol atamamasına şaşırdım, ama şaşırmamalı mıydık acaba? Ben bir karşılıklı gol
4: Çok
3: var
4: güç
3: bekliyordum
4: kaybettiler.
3: orada.
4: Çok güç kaybettiler değil mi? Gerçekten o şampiyonluğu kaptırdıkları sene itibariyle son maçta kaptırmışlardı şampiyonluğu. Ve çok güç kaybettiler. Birçok oyuncusundan yoksun kaldı. Benim beklediğim bir sonuçtu. O yüzden dikkat ettiysen dergimize de hiç o maçla ilgili bir Kerem yazmadım. Zor bir maç olduğu için.
3: Anladım. Yani gerçekten biraz ligin de dinamiklerini takip etmek gerekiyor. Dün Efe abi de söyledi. Yani istatistikler üzerinden biraz bakıyoruz. Haberleri yakalamaya çalışıyoruz. Ligi tanımak çok başka. İşte ligi tanıdığınız zaman mesela Efe abi gibi Gnistan'a yayının tam sonunda artı 6 diyorsun. 90. dakikada da olsa o artı 6 geliyor. Lig tanıdığı zaman böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Peki İsveç'te bugün fırsat ev sahibinde 1-10 oran var açıkçası. Evet. Baktığımızda çok da dişe dokunur bir oran değil ama eminim ki burada oranı yükseltebilecek bazı denemelerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Maçın olası senaryosu ve detaylarıyla alakalı sözü sana vereyim, buyursunlar.
4: Evet, aslında günün maçı diyebilirim kendi adıma Fehmi. Jurgarden-Halmstad maçını İsveç'te, hatta İsveç'te de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu. Yani Jurgarden kendi sahası taraftarı önünde. Ligin son sırasında yer alıyor Halmstad. Yani puan tablosuna falan baktığımızda evet, ev sahibi ekip doğal favori, net maçı da kazanmasını bekliyorum ama diğer yandan dikkat çekmemiz gereken bazı hususlar söz konusu. Jurgarden'da savunmada önemli bir oyuncu cezalı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Beklentilerin altında kalmıştı Jurgarden geçtiğimiz sezon. Bu sezon birazcık daha üzerine koymuş durumlar ama yine bu sezon aslında beklentilerin altında. Evet. Hani Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde etmek istiyor. Yani zirve yarışında biraz geri kalmış olsalar da ben oynadıkları futbolu seviyorum. Hücum organizasyonları çok iyi. Yani gerçekten hücum organizasyonları iyi. Rakip savunmaların arkasında yapılan koşular, rakip savunmayı böyle şaşırtan hareketler gerçekleştiriyor. Sezon genelinde istikrarsız bir görüntüsü vardı Jurgarden'ın ama ikiye bölecek olursak takımı, savunmayı ve orta sahayı birazcık böyle eksi puanla verirsem ileri hattı, forvet hattını ve hücum hattını da bir o kadar artı puanla doldururum. Christian Lien gerçekten formunun zirvesinde. Önümüzdeki sezon farklı takımlarda görebiliriz. Gol yollarındaki bitiriciliği çok iyi. Bo Aslov, Hegland yani asist katkısı yapıyor. Tamamen ikisi çok iyi bir uyum içerisinde oynuyor. Bu ikilinin uyumu gerçekten çok iyi. Ve aslına bakarsan ev sahibi takımın en ciddi, en önemli avantajlarından biri de bu ikilinin uyumu. Halmstad cephesine bakalım. İşler yolunda gitmiyor. Ligin dibine demir attılar gerçekten. Çok büyük, çok ciddi hatalar yapıyorlar savunmada. Deplasman performansları beklentilerin çok çok altında. Ama buna rağmen böyle kapanan bir takım da değiller. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Rakiplerine fırsat verdiğinde gol şansı da oluşturuyorlar. Burada da bitiricilikleri zayıf kalıyor sadece. Ben burada az önce de bahsettiğim gibi Jurgarden'daki savunmacısı Mikael Bivar cezalı. Bunun olmaması bence konuk ekip adına bir artı yazacaktır. Savunmada açık vermelerini bekliyorum. Bu nedenle de ben konuk ekibin de skora katkı vermesini bekliyorum. İki takımın da fileleri havalandırmasını ve maçın üste gitmesini bekliyorum. Jurgarden kaliteli hücum attı. Gol bulacaktır. İki belki de üçü bulacaklardır. Ama ben karşılıklı gol var ve üst seçeneğini öncelikle düşünüyorum Fehmi. Oranı da güzel. Evet. Onun dışında oranı ben riski iyice düşüreyim derlerse dinleyenlerimiz çok düşük oran ama kupon tamamlama açısından 2.5 üstü değerlendirebilirler. Alternatif olarak da ev sahibinin 3 golü. Benim kafamda 3-1'lik bir skor var Fehmi bu müsabaka için.
3: Valla çok güzel. Şöyle bir bakıyorum. 2.5 üstün oranı zaten 1.28. Ev sahibi 2.5 üst 1.67. Ve ev sahibi 2.5 üst olacaksa ben sana yine 1.56'dan ev sahibi her iki yarıda da gol atar seçeneğine bir pas atayım, ne dersin? Onun da bir fikrini alayım senden.
4: Bu da muhtemel.
3: Combo tercihte 1.93. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstün oranında 1.93. Yani şöyle bir bakıyorum aslında. Şimdi Jurgarden'sa 1.11 oran açmışlar. 1.11-11 oranlar biraz oynuyor şu an itibariyle. Evet. Ama mesela karşılıklı gol var 1.72. Yani aslında dediğin o savunmadaki eksiklik belki de işte burada bize bir gerçekten combo fırsatını beraberinde getirebilir gibi bir görüntü. Çünkü genelde bu tarz böyle bir oran farkının olduğu, mesela 1-11 ev sahibi kazanır, 10-35 deplasman kazanırım gibi büyük bir farkın olduğu, makasın açık olduğu maçlarda karşılıklı gol varın oranının 2-40'larda olduğunu, genelde 2-70'lerde olduğunu görüyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam, katılırsın diye düşünüyorum, bana da 1-72'yi görmüyoruz en azından. Yani burada bir Amstad golünü de bu şekilde komboyla kovalayabiliriz. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi hazır ev sahibinde madem eksikler var, işte varın da oranı 1.72'lerde, 2'den 1 21-15 oranı var. Böyle bir ihtimalin olduğu bir senaryo, yani deplasman en azından ilk yarıyı kazanıp maçı kaybedebilir mi? 2'den 1 deneyelim mi? MBS 1 2'den 1 21-15'te oranı var. Ne dersin? Böyle bir pas atsam sana.
4: Fehmi, bu maç için bu söylediğin zor ama denenme, yani denemeyelim demem ama zor. Neden zor onu söyleyeyim sana. Şimdi Hamstad gerçekten kontrolü kaybetmiş durumda. Aslında bu maçta KG var ve üst dememin nedeni de Hamstad'ın artık kaybedecek bir şeyin olmaması. İlk nedenim bu. İkinci nedenim de Jürgen'den, evet az önce dedim yani gol yollarında sıkıntı çeken bir takım değil diye. Ama gol de yiyorlar gerçekten. Hakem'den yediler, Sirius'tan yediler. Bromo Pokarna'dan yediler, evlerinde 2-1 yenildiler hatta o maçta. Sirius'tan 3 yediler ama Sirius gerçekten şu anda ligin üstünde oynuyor. Çok çok iyi bir performans gösteriyorlar. Aksol'la maçında 4-2 kazandılar, 2 gol yediler. Göteborg'dan gol yemediler ama Göteborg'un durumu zaten çok çok kötü şu anda. Mali kriz onları bitirmiş durumda. Yani söyleyeceğim şu, Jurgard'ın gol yemeyen bir takım değil, gol yiyor. Ben bugün hangi katında en az bir tane, yani bir tane atmalarını bekliyorum. Kötü de bir oran yok. Ben dergiye yazdığımda 2-10 oranı vardı KG Barbaros'un. Şimdi evet. 1.93'e kadar da düşmüş ve senin altını çizdiğin bir durum var. Sadece KG Bar'a girdiğimiz zaman ki oran bile aslında tatmin edici bir oran. Bunu da bu şekilde söylemek isterim Fehmi.
3: Güzel. Tamam o zaman, ben yine notlarımı bu şekilde combo olarak aldım. Bakalım, madem kaybedecek bir şey yok, belki hani ilk yarı bir korumaya gidebilir. Buradan Radyo Gol dinleyenlerine, böyle sürpriz çok böyle sevenler varsa bu tarz 2'den 1, 1'den 2'leri, bir tane deneyebilirsiniz küçük miktarda. Ufak bir deneme yapabilirsiniz. Burada ben anlatılanlar çerçevesinde komboya ikna oldum. Üstüne üstlük de böyle bir ışık yandı kafamda, bir 2'den 1. Ben biliyorsun seviyorum bu tarz denemeleri, evet, de, önerileri de. Hemen böyle bir radarımı aldım. Hiç aklımda yoktu aslında. Senin anlattıkların çerçevesinde ben biraz bir yaktı benle ışığı. Bilgisayar skorlarına baktığım zaman bilgisayar 3-1 Zlatna 3-0 demiş. Umarım bilgisayar skoru 3-1 gelir, ilk yarı 1-0 Hamstad, maç sonu 3-1. Çok güzel.
4: Ben de bilgisayarla aynı fikirdeyim Feyyaz.
3: Güzel güzel, 3-1 şahane olur gerçekten. Şöyle bir baktığımda tahtalarda herhangi bir şekilde bu maç yorumlanmış mı? Tabii Türkiye tahtasında 5. sırada 2.5 üst var. Oran tabii bu kadar düşmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu yüklenme olabilir 5. sırada. 6. sırada evet, karşılıklı gol var seçeneği yine Türkiye'de. Dikkat çekici, güzel. Komboya yakınlar Türkiye'deki oyuncularda diye yorumladım ben açıkçası. Asya'da maç sonu 1 olarak ve 2.5 üst olarak 8. ve 9. sırada girmiş. Balkan tahtasında baktığım zaman 7. sırada maç sonu 1, 8. sırada 2.5 üst var. ABD tahtasında maç sonu 1'e $750.000 yatırılmış. Ya yani miktarlar işte, bak Dünya Kupası'nda işte milyar dolarlar, milyon eurolar okurken şu an $750.000'ı bir an duraksadım, okuyamadım, biliyor musun? Bir yanlışlık mı var? 750 milyon dolar mı demem gerekiyor diye. Bir an duraksadım. 750 bin dolar da ABD tahtasına maç sonu 1'e yatırılmış. Avrupa'ya baktığım zaman Avrupa'da çılgın bir tablo var. İlk 9 sıra Fransa-İspanya maçı. Yani şimdiden yarının bülteni girmiş. Konuşuruz bunu da tabii enine boyuna ama gerçekten dikkat çekici. İlk 9 sıranın Fransa-İspanya olması. 1800 seçenek açılıyor aşağı yukarı. 9 tanesi girmiş zaten şeye. Aslında göz önünde olan gerçekten maçlar, tercihler daha doğrusu girmiş. 10. sırada maç sonu 1'e de 5 milyon euro yatırılmış Jorgarden maçında. İngiliz tahtasına da bakıyorum. İngiliz tahtası 10'da 10 Fransa, İspanya. Şimdiden listeye girmiş. Gerçekten tabii ki dikkat.

0: çekici ve merakla beklenilen maç aslında. Yani bugün ne İsveç ne Bry Dublinkler falan, herkes aslında yarın Fransa İspanya'yı bekliyor diye düşünüyorum. Hem futbol severler hem iddia severler, hepimiz o noktadayız diye düşünmekteyim açıkçası. Tamam, o zaman combo olarak bu maçta bir notumuzu aldık. Peki Bry Dublink Keflavik maçına ne diyorsun? Ev sahibi Bry Dublink'i hem Avrupa turlarından da hatırladığımız, bildiğimiz bir takım, artık yavaş yavaş öğrendiğimiz bir takım. Ligde 4. sırada, deplasman ekibi de ligde 6. sırada. Aralarında 6 puanlık bir fark var. Bry Dublink 22 puan, Keflavik 16 puanda. Bu maça baktığımız zaman Bry Dublink'e açılan oran 1.39. Deplasman ekibine de açılan oran 4.14. Ne dersin? Neler çıkartalım buradan?
1: Valla Fehmi, İzlanda Ligi dediğimizde hemen hemen herkesin hakkına goller, üstler geliyor. Çok normal bu. Yani bu ligde birçok takım savunmadan çok hücum üretimli çünkü. Oyun temposu yüksek, risk alma oranı böyle daha çok seven takımlar oluyor İzlanda Ligi'nde. Dün yani izlediğim bir maç vardı. 5-1, 6-1 falan oldu. Yani bir anda arka arkaya goller, savunmalar o kadar çok hata yapıyor ki. İzlanda Ligi'nin ama bu kimliği bu şekilde.
0: Evet.
1: Yani karşılaşmalar bize bunu izletiyor İzlanda'da. Oyun temposu yüksek, böyle risk, bol bol risk alan takımlar izliyoruz hep burada. Şimdi ben bu mücadeleyi değerlendirirken iki takımı birlikte değil ayrı ayrı analiz etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama oyun karakterleri birbirini tamamlayan bir yapı göreceğiz şimdi anlattıklarımla.
0: Evet.
1: Şimdi Keflavik maçın ilk bölümünde daha böyle temkinli bir futbol sergiliyor. Öncelikleri nefis savunma oluyor ilk yarıda. Yani özellikle böyle ilk yarıların işte ilk 30 dakika falan. Ama işte hata yapmadan oyunda kalmak istiyorlar tabii ilk bölümünde oyunun. Bu nedenle ilk yarıda çok fazla risk aldıklarını söyleyemem. Breidablik ise tam tersi bir kimliğe sahip. Maç ilerledikçe yavaş yavaş oyunun temposunu arttıran böyle bir hani vitesi 2'den 3'e, 3'ten 4'e takan bir takım Breidablik'te. Maç ilerledikçe oyun temposunu arttıran bir yapıları var. Özellikle ikinci devrede rakibe olan baskısını daha da arttıran bir takım görüntüsü veriyor. Şimdi hücum üretkenlikleri çoğu zaman bu bölümde ortaya çıkıyor zaten. İşte tam da bu iki takımın oyun yapısını ve maçın kimyasını ölçtüğümde ben müsabakada ikinci yarıda daha fazla gol bekliyorum. Ama seçeneklerimizde ikinci yarıda daha fazla gol yok.
0: Evet.
1: Ama güzel bir şey buldum Fehmi bununla ilgili. İkinci yarı karşılıklı gol var.
0: Tam da ona bakıyordum, biliyor musun?
1: Evet, ikinci yarı karşılıklı gol var tercihini bu müsabakada ben dergimize 2.15 oranıyla ilettim Fehmi. Güzel de bir oranı var. Bu oran denge terazisine koyduğumuzda da bu seçenek benim hoşuma gitti. Maçı kafamda bu şekilde kurdum.
0: Güzel. 2-0-2 şu an güncel oran. İkinci yarı karşılıklı gol varın oranı 2-0-2. Tabii dergiye yazdığımız saatlerle maç saatleri yaklaştıkça
1: Evet,
0: ki
1: değil.
0: oranlar oynama yapabiliyor. Benim de dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi, Bry Dublink'in evinde oynadığı maçlara şöyle bir baktığımda 6 maç oynamış evinde ve bunların sadece 2 tanesi ilk yarı 1.5 üst olmuş. Ama ağırlıklı olarak 3.5 ve 4.5 üste gittiği maç sayısı yüksek. Hatta şöyle söyleyeyim, İlk iç saha maçı hariç bütün maçları 3.5 üst olmuş. Ama ilk yarı 1.5 üst olan sadece 2 maçı var. Senin anlattıklarını destekler nitelikte olduğunu düşünüyorum. Yine deplasman takımına baktığımız zaman deplasmanda oynadığı 6 maça şöyle bir göz attığımda onlarda da sadece 2 tane ilk yarı 1.5 üst var. O yüzden hani bazen oyuncular ezberden böyle bir bakıp ya ilk yarı 1.5 üst yazayım, işaretleyeyim diyebiliyor. Ya yani bu maç sanki eğer ikinci yarı karşılıklı gol vara değil de böyle genel gollere gideyim diyorsanız toplam 3.5 üst daha doğru bir tercih olabilir. Şu an istatistiklerin ışığında baktığımda biraz böyle bir okuma yaptım. Rahmi'nin de dediği ikinci yarı biraz daha açılan bir oyun bekliyorsak da goller ikinci yarı gelebilir. 3.5 üstün oranında 1.50, onu da söylemiş olayım. Yani orada 1.58 ilk yarı, ya zaten 3.5 üstü olacaksa ilk yarı goller gelir diye düşünecek olursanız, biraz ezber bir oyun yapmayı düşünüyorsanız değerli dinleyicilerimiz, burada biraz dikkat etmenizi öneririm. Saatlerimiz

0: De 17'de 30'a geldi. Bir reklam aramız geldi. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, reklam aramız geldi. Rahmi, bir reklam arası diyelim. Daha
1: Tamam.
0: sonrasında yine devam edeceğiz.
1: Tamam.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.

0: Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Pride Dublin maçına hem 3.5 üst hem de asıl hedef biraz daha yüksek orandan ikinci yarı karşılıklı gol varı değerlendirdik. Sevgili Rahmi ile birlikte. Şöyle bir bakıyorum, bilgisayarlar ne demiş algoritmalar? Bilgisayar 3-2 Zlatan'a 3-1 demiş. Her iki algoritmada 3.5 üste karşılıklı golle gidecek diyor. Umuyoruz ki bu karşılıklı gol kısmı ikinci yarı gelsin ve kazandırsın dileyelim. Peki sevgili Rahmi, Vestri Reykjavik maçını görüyorum. İzlanda birincilik 23-15'te. Bir yandan da Bride Dublin maçı da MBS 3 olduğu için dilersen bunu da bir konuşalım. Daha sonrasında Brezilya Serie B'ler var. Açıkçası Serie A'yı yakından takip etmeye çalışıyorum. Tabii saat farkıyla birlikte bazen zor olsa da önümüzdeki haftada, bu hafta itibariyle de başlayacak ligler. Brezilya Serie A'da tekrar geri dönüyoruz. Güzel de oldu. Heyecan devam edecek. Ama Brezilya Serie B'ye de biraz istatistikler ışığında bakacağız ama bir Vestri Reykjavik diyelim istersen, skorlarla birlikte sana pas atayım. Vestri maçında bilgisayar 1-3, Zlatna 1-2 demiş. Deplasman galibiyetinin oranı 1.45, ev sahibi galibiyetinin oranı 4.14. Neler söylersin genel anlamda burada?
4: Allah Fehmi, günün enteresan maçından biri olacak bu bence. Çünkü burada da aslında maçı Fylki Reykjavik üzerinden okumak isterim. yani o kadar sıra dışı, dengesiz bir takım ki, şöyle söyleyeyim. Bir maç 4 atıyor, bir maç 2 gol atamıyor. Bir maç 3 atıyor, sonra 1 atıyor. 5 atıyor, 1 gol atıyor. Yani bir istikrar yok Fylki Reykjavik'te. Bu arada bu ilk sağ ve dış sağ fark etmiyor. Hani bazı takımlar...
3: Evet. Seste bir sorun mu var? Sanırım evet, Rahmi'nin sesi gitmiş olabilir. Kısa bir...
4: Şu anda geliyor mu?
3: Evet, şu an geliyor.
4: Çok özür diliyorum Fehmi. Parantez içerisinde örnek verecek olursam, La Liga'da Osasuna mesela ilk sahada çok iyiydi. Dış sahada iyi değildi geçtiğimiz sezon. Ama Fikir evet. Reykjavik böyle değil. Her seferinde yani ilk sahada da dış sahada da durum aynı. O yüzden beni birazcık soru işareti bıraktırıyor bu müsabaka. Fylki Reykjavik üzerinde. Ev sahibi ekip Vestri'de yani son 3 hafta içerisinde attığı gol sayısı 1. Yani evet, yani Grindavik maçı kötü bir maçtı. İzledim o maçı da. Grindavik maçını izlemiştim. Beklentim çok yüksekti o maçta. Sözün özüne gelecek olursam, ben burada konuk ekibin 2 golü haricinde başka bir şey düşünemiyorum Fehmi. Gerçekten bunda da oran yok. Ama oran tamamlamak için eklenebilecek bir maç gibi geliyor bana.
3: Tabii MBS

0: 3 olunca aslında 1.35 deplasman 2 gol atması. Yani MBS 3 olduğu için 2 oranları rahatlıkla çıkacağız bu şekilde. Yani 3 maçı yazarak yapacak bir şey yok. Sadece İsveç'teki Jörgardens Halmstad maçını da yazarak da olmuyor. Yani MBS 3 girdiği zaman oraya bir maç daha eklememiz gerekiyor. O yüzden de kıymetli. Ya şöyle bir ben Vestri'ye bakıyorum da iç sahada oynadığı maçlara vesairelere. Bu arada onların da 16 Temmuz'da Karabağ'la birinci eleme turu ikinci maçı, ilk maçı 3-0
1: Evet.
0: kaybetmişlerdi. Onun rövanşı var. Şöyle bir baktığımda iç sahada aslında galibiyete daha fazla olan Vestri'yi görüyorum. 4 galibiyeti, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği var. Gollü de maçlar oynuyor. İlk yarı 1.5 üstlerinde ağırlıklı olduğunu görüyorum. Yine deplasman ekibine baktığım zaman da onların da ilk yarı gollü oynadığı maçlar var. Hemen hemen her deplasmanda, bir deplasman hariç hepsinde gol atmışlar. Yani aslında keyifli gerçekten bir maç, yine gollü olacak gibi, ama senin anlattığın bu dengesiz görüntü sanırım biraz soru işareti yaratıyor. Deplasman 1.5 üst ya da ben daha da yüksek orana gideceğim diyorsanız da aslında 3.5 üst için de biraz 1.96 zorlanabilir, ama 3.5 üste gidecekse de sanki Reykjavik'in 2 golü ile gider, biraz daha garanti net diyelim. Peki şöyle bir baktığımızda yine dediğim gibi Brezilya Serie B'de maçlar var. Amerika MG Londrina ile oynuyor. Orada da lig Brezilya Serie B biraz devam etti. Aslında bir ara verdi gene, küçük bir ara, ama yine devam etti. Şimdi Amerika MG maçında 1.92 ev sahibi kazanmasının oranı var. İlginç olan şu ki Amerika MG'nin henüz evinde galibiyeti yok. Bir beraberliği var. Diğer bütün maçları kayıp şekilde ve ligin son sırasında olan bir ekip. 6 puanı var. Londrina
1: 16 maçta
0: niye?
1: tek galibiyetleri var. Şimdi
0: Evet
1: sen
0: evet.
1: okurken bakıyorum. Evet, ilginç.
0: Yani Londrina'nın baktığımız zaman tamam, onların da deplasman karnesi pek iyi değil. 2 galibiyetleri, 1 beraberlikleri var, ama hani Amerika VG'nin 1.92'den favori gösterilmesi ligin son sırası çok bana enteresan geldi, açık konuşmak gerekirse. Biraz böyle bir tuhaf buldum. 6 puanlı takımı favori gösterilmesine açıkçası. Acaba hani bir şey mi kaçırıyoruz burada, yine bir problem mi var diye şöyle bir bakıyorsunuz tabii. Yani ben yakınen dediğim gibi takip etmediğim bir lig olduğu için ister istemez bir soru işareti koyuyorum. Ya baktığım zaman ya ben deplasman takımının kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçı.
1: 1.46. Aynı yere bakıyoruz seninle.
0: Evet, yani 0-2 çifte şans 1.46. Dediğim gibi bir ev sahibine güvenecek bir pozisyon ben bulamadım açıkçası. Tamamıyla işte içeride daha henüz galibiyetleri yok. 6 puanlı bir takım. Ben deplasman kaybetmez en azından diye düşünüyorum bu maçta. Yine Seara Atletik maçına baktığım zaman da orada ev sahibi takımın 17. sırada, deplasman takımı 12. sırada. Burada da şöyle bir hemen önüme tekrar istatistiklerimi açayım notlarımla birlikte. Yani iç sahada sadece 2 maçta gol atamayan bir Seara takımı var. Yine deplasman takımına baktığım zaman da deplasmanda sadece Londrina deplasmanda gol atamamış. Burada da bir karşılıklı gol var 1.93'ten. Yine değerlendirilebilir. Amerika MG maçında da bir 2-3 golle bir yerde kalabilir maç. 2-3 golün oranını da hemen söyleyeyim, 1.77. Yine kenara bir notumu almışım, onu da aktarmış olayım. Brezilya Serie B'de de bu şekilde açıkçası, hem 0-2 çifte şans hem de 2-3 gol Amerika MG Londrina maçında. Seara maçında da karşılıklı gol var. Biraz böyle bir denemesi yapılabilecek bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Bugünün bülteninde bu şekilde maçı, buyur.
1: Şeyi çok beğendim yalnız ya. Amerika MG Londra maçı gerçekten enteresan bir maç.
0: Evet.
1: Ben de şu anda merak ediyorum neden ev sahibine ağır favori gösterdiler. Yani ağır değil, evet, 1.90 1.90 küsur oranı var ama Londra'nın yenilmezliği gerçekten, yani kupon tamamlamak adına 1.46'lık orandan %66'lık şansı yanımıza alıyormamız bence yani dikkat çekici bir durum.
0: Evet, gerçekten ya en azından şey beklemezdim şeyi. Bu 1.92'ye 3.24 gibi bir oranı beklemezdim. 6 puanlı bir takım. Yani acaba Amerika Mega hani büyük hafta içi transferler yaptı da 3-5 gün önce böyle büyük işlere mi imza attı diyeceğim ama kiralık gelenler var Botafogo'dan. Ama şöyle bir bakıyorum, yok. Hayır, uzun zamandır bunlar zaten takımda. Ya dediğim gibi ben 0-2 çifte şansı ve 2-3 golü burada önde tutuyorum. Yine Seara maçında da karşılıklı gol var. Tamamıyla istatistikler çerçevesinde. Peki sana şöyle bir pas atayım. Dün söylediğin maçlardan açıkçası Mardu Tartu maçı var. Estonya maçı. Şimdi programda yok ama canlı listesinde görüyorum. Bizler tabii bunu WhatsApp gruplarında senin lokomotifinde bu maçları takip edeceğiz. Ben istiyorum ki Radyo Gol dinleyenlere de maç önü böyle bir değerlendirebilecekleri bir öngörün varsa, hani ilk yarı gol veya goller ya da maç toplamı goller, belli bir dakikadan sonra alınabilecek taraf ya da ortaya goller, genel bir değerlendirme olursa Estonya ligindeki Mardu Tartu maçı ile ilgili dinlemek isterim.
1: Evet, tabii burada canlıya düşeni ben de şimdi gördüm ve sevindim açıkçası. beğendim bunun canlıya düşmesine. Evet. Tartu'nun yani maç başladıktan sonra ilk yarı golü hatta maç geneli Tartu'nun konuk ekibin yani Mardu Tartu saat 19'da Estonya Liga değerli dinleyiciler. Konuk ekibin gol ve golleri. Burada ön plana çıkartacağım seçim bu olacak benim canlıya düştüğü anda. İlk çok yarı golleri, maç geneli gol ve golleri, hatta gol ve gollerinden kastım 2.5 üstü. Yani Tartu'nun 2.5 üstü diye söyleyebilirim.
0: Güzel.
1: Çok üstünde, ligin çok üstünde bir takım.
0: Tamam, süper. O zaman Tartu'nun gol ve gollerini değerlendirelim. Maç başladıktan sonra Radyo Gol dinleyenlerine de bu şekilde bir servis yapmış olalım. Peki dün Ferro Caril kadınlar Arjantin'le ilgili bir şey söylemiş miydim? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yine canlı listesinde olan bir maç Boca Juniors kadınlar ama başka bir Arjantin maçıyla karıştırıyorsam lütfen beni uyar.
1: Ferro maçı vardı evet ama listede görmeyince can yani bültende görmeyince o maçla ilgili çalışma yapmadım Fehmi. Tamam. O yüzden yalıtmak istemem dinleyicilerimize.
0: Problem değil. Canlı listesinde olacak. Yine Honka maçı Finlandiya Kakkonen'de Honka maçı var. Orada ilgili varsa bir görüşün 18.30'da onu da alayım. Yoksa biraz Dünya Kupası konuşalım seninle.
1: Honka Akademiya maçı gollere sahne olacak. 3.5 üste gidebiliriz Fehmi. 18.30'daki müsabaka için. Canlıya tamam. Duracağından itibaren.
0: Süper. Zaten canlıda da MBS1 direkt olarak evet. Değerlendiririz diye düşünüyorum. O zaman Honka ve Tartu maçlarında, Honka maçlarında 3.5 üst canlıya düştüğü dakika sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Mardu Tartu maçında da Estonya Ligi maçı 19'da. Burada da deplasman gollerine, ilk yarı gol ya da genel gollerine gidebiliriz. Uygundur diye görüşümüzü belirtmiş olalım. Westri maçında 1-3, 1-2 skorları iletmediysem tekrar söylemiş olayım. Mardu maçında da yine bilgisayar 1-3, Zlatna 1-2 demiş. Honka maçında da 3-1, 2-1 demiş. Bilgisayarlar da gollü maçlar maç olarak bekliyor ikisini de. Size bu şekilde aktarmış olalım sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Peki geldik yarı finallere Dünya Kupası'nda. Fransa-İspanya yarın oynayacak saat 22'de ve çarşamba 22'de de İngiltere-Arjantin. Oranlar 2.13, 2.92 Fransa maçında. Fransa kazanır 2.13, İspanya kazanır 2.92. Henüz oynamadı. İlk açıldığı zaman da Efe abiyle de konuşmuştuk. Bu civardaydı oranlar. İngiltere-Arjantin maçında da İngiltere galibiyeti 2.36, Arjantin galibiyeti 2.75. Ne dersin? Arjantin'le başlayalım istersen diyeceğim ama önce bir Fransa-İspanya. Fransa-İspanya diyelim. Ne dersin? Kimi görüyorsun finalist olarak burada?
1: Valla Fehmi zannedersem finalist olarak Fransa'yı seçeceğim. Yani İspanya'nın da maçlarını izledik. Fransa'nın da maçlarını izledik. İspanya'nın grup maçlarında Lamine Yamal'ı oyundan aldıktan sonra İspanya'nın iyice böyle

0: köreldiğini gördük aslında oyun içerisinde. Hepimiz şeye yormadık. Ya Lamine Yamal yoksa İspanya'da yok diye düşündük ama bunun öyle olmadığını da gördük. Lamine Yamal'da İspanya'da gördük aslında. Yani tam kadro olduğu zaman. Gerçi biraz Yamal'ı sağ tarafa iyice kilitlediler. Belki onun da bir etkisi vardır ama Fransa gerçekten çok farklı oynuyor. Yani son maçta oyunun başladığı andan itibaren sürekli baskı kuran bir Fransa vardı. Hatta ben çok şaşırdım. Fransa'nın genelde Fransa'nın oyun yapısı rakipte tutan bir Fransa görmüştük. Biz grup maçlarında dahi bunu görmüştük ama son maçta öyle olmadı. Oyunun ilk dakikadan itibaren baskı yapan bir Fransa gördük. Fransa'nın ben İspanya'yı elemesini bekliyorum açıkçası ama hadi bunu bahis anlamında nasıl değerlendirebiliriz bunu düşünelim. Ben Fransa'nın bol bol şut çekmesini bekliyorum Fehmi. Yani son maçta olduğu gibi isabetsiz bol bol şut çekmesini bekliyorum. Evet farkındayım. Rakip İspanya biraz daha haddini bilerek oynayacaktır ama bu oyundan da vazgeçmeyeceğini düşünüyorum.
1: Valla ben Efe abi ilk oranlar açıklandığında da söyledim. Ben yine aynı tercihimi de yapacağım. Hatta dergiye de yazacağım şimdiden haberin olsun. Fransa tur atlar 1.54. Bence çok yeterli bir oran olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın turu geçeceğine ben de inanıyorum. İster 90 dakika ister uzatmalar bir şekilde Fransa bence İspanya'yı kupanın ya finalin dışına itecektir açıkçası. Ben bu noktada Fransa tarafındayım. Dediğin çok güzel bir detay var. İki takımı da izledik. Yani İspanya bir şampiyon gibi oynuyor diyemiyorum ben. Bir şekilde bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden de Fransa'nın daha dolu ve doygun oyunu bana daha güven veriyor baktığımız zaman. Burada da yine aynı fikirdeyiz. Peki İngiltere-Arjantin. Arjantin ilk ciddi sınavını verecek diyebiliriz herhalde. Bunu söylemekte bir yanlış görmüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama İngiltere karşısında ilk ciddi sınav olacak Arjantin. Rakip bazında tabii ki söylüyorum bunu. İngiltere-Arjantin'de neler söylersin? Kim finalist görüyorsun burada?
0: Valla Fehmi biraz programın dışına çıkmış gibi olacak ama yani bu İngiltere'ye acaba Malidi büyücü bir şeyler mi yaptı? Ben bu kadar şanslı bir İngiltere turnuvalar döneminde gerçekten görmedim. Yani o son tartışmalı maçı hepimiz hatırlıyoruz herhalde. Yani çok güzel detaylar da verdim bu konuyla ilgili olarak gruplarımıza. Radyoda da değindiniz. Topun örümcek kameranın teline değmesi vesaire. Ben İngiltere'yi çok şanslı görüyorum ya Fehmi. Bilmiyorum ne diyeceksin bu konuda sen ama yani İngiltere gerçekten çok şanslı bir takım yani.
1: İngiltere şanslı, Arjantin. Şimdi İngiltere'nin gerçekten oyunu büyük ölçüde eleştiriliyor. Bir yerde ağır aksak bir görüntü sergiliyor böyle çok ilginç bir şekilde. Topu dolaştırmakta çok ağır kalıyorlar. Öte yandan Arjantin'de FIFA'nın desteğiyle ilerlediğine yönelik, hakemlerin biraz yardımıyla ilerlediğine yönelik ciddi eleştiriler var. Ya aslında bu iki yarı finalistin de çok böyle futbolun da dışında kaldığı bazı magazinel yönler olduğunu düşünüyorum ben de sevgili Rabi. Yani İngiltere evet biraz şanslı, gerçekten şanslı gidiyor. Öte yandan Arjantin'de işte hakemle FIFA ile gidiyor gibisinden bazı görüşler var ki bir hayli de yüksek işte hakeme karşı Messi'nin beden dili normalde işte sarı kart gerektirebilecek bir beden dilinde Messi'ye gösterilmeyen kartları baz alıyor bazı futbol severler. Öte yandan işte Arjantin'in turnuva ağacında çok rahat rakiplerle eşleşmesi yönünde bazı eleştiriler var ama orada yani grubu çok mesela ben orada evet sağ tarafta olması bir şans ama öte yandan baktığımızda Portekiz grubu lider bitirseydi sanıyorum ki çeyrek final gibi Arjantin'le oynayacaktı. İşte Brezilya Norveç'e elenmeseydi yine gerçi o İngiltere tarafından geliyordu değil mi? Pardon. Orada bir yanıldım. Ama
0: sağ tarafın daha biraz avantajlı soft olduğunu. Evet. Evet.
1: Ama yani burada ya grupları kaçıncı bitirdiği takımların da önemli tabii. Burada baktığımız zaman bilmiyorum yani çok da işte o işin FIFA tarafında konuşmak istemiyorum ama iki takım da dediğin gibi eleştiriler

0: odağında geldiler yarı finale. Ben İngiltere'nin şansıyla balıyla bir şekilde Arjantin'i de eleyeceğini düşünüyorum ya Rahmi.
1: Ya
0: Bilmiyorum
1: değil mi?
0: ama
1: Şaşırmam.
0: Arjantin.
1: Gerçekten yani İngiltere gerçekten yani grup maçları da dahil olmak üzere çok maçını izledim. Yani hatta Norveç maçında Norveç niye o kadar pısırık kaldı diye de düşündüm biraz. Yani fırsat da geçti önüne çok. Hatta hatırlarsan Norveç yani %100'lük mutlak bir gol pozisyonunu Haaland'a atmadı orada ve gruba şunu yazmıştım. Bu golü arayacaksınız.
0: E tabii
1: Yani çünkü goldü
0: amatörlük
1: yani o.
0: oldu ya.
1: Gerçekten goldü.
0: Çok kızdım biliyor musun? Yani Norveçli en
1: Hatırladın mı
0: az
1: pozisyonu?
0: ortalama bir Norveçli kadar kızdım o pozisyonla. Bir araya giriyorum sevgili Rahmi. Enver Kaynarca'nın bir canlı
1: Tamam.
0: seçim önerisi var. Belçika U20, Hırvatistan U20 3. çeyrek handikap 1.5'tan 2. Yani Hırvatistan U20'nin 1.5 handikaptan 3. çeyreği kazanacağı 1.67 orandan önermiş sevgili Enver Kaynarcı. Baskette de çok eli sıcak. Bugün Litvanya U20'de çok iyi güzel işler yaptı. Onu da tebrik edelim buradan WhatsApp gruplarında. Onu da hemen Radyo Gol dinleyenlere de canlı iletmiş olalım. Ya o pozisyonda ya Sörloth gerçekten ne yapmak istedi? Orada kahraman mı olmaya çalıştı? Neyin peşindeydi? Ya anlam veremediğim bir şekilde 2'ye 1 yakalamışsın ve yaptığın seçimlerle 2'ye 4, 3'e 4 kalıyorsun birden otomatikman. Avantajı
1: Emi zaten
0: kaybediyorsun.
1: o gol olsa Femi hem
0: İngiltere dönemez.
1: İngiltere'nin bütün fişini çekmiş olacaksın hem kahraman da olacaksın aslında. Yani muhteşem bir gol pozisyonu tasarlamış, üretmiş ve Haaland'a sonuçlandırmış olacaktın onu. Yani sen de kahraman olacaktın. İşte burada İngiltere'nin artık şansı mı ön plana çıktı bilmiyorum. Ben müsabakada ama iki takımın da gol bulmasını bekliyorum Femi. Karşılıklı golü göreceğimizi düşünüyorum ben.
0: Evet, karşılıklı gollere itiraz etmem 1.77. Ya şöyle bir baktığımda bu Ganalı büyücü, Ganalı büyücüydü değil mi o? Harry Kane'i kilitledim falan diye.
1: Ganalı, evet ben Madrid'im, özür dilerim. Ganalı,
0: Evet evet
1: doğru.
0: açıklama yapmıştı. Acaba Harry Kane'in işe yaradığı fark edildikten sonra İngiltere turnuva çerçevesinde bir anlaşma protokolü imzaladı mı? Rakiplerine
1: Allah'ım
0: karşı
1: biliyorum.
0: bir basiret bağlanması. Ya çünkü Sörloth'un gerçekten orada o hamleyi, o hareketi yapması. Hani desem ki daha gencecik bir profil, tecrübesiz bir profil, hani bir şey yapmak istedi desem o da değil. Yani Sörloth'un da belli tecrübeye sahip olduğu bir oyuncu olduğu
1: Kesinlikle.
0: hepimiz malumu. Orada bir basiret bağlanması kaldı ki bak o pası verdikten sonra hani dönsen tribünlere elini kaldırsan golü kendin atmışçasına kimse seni eleştirmez zaten. Ya Haaland attı orada golü falan demez ki muhtemelen Haaland da sana koşacak
1: Kesinlikle.
0: orada. Ya daha büyük
1: %100.
0: kahraman olacaksın yani aslında. At pası, aç ellerini dön tribüne mesela mükemmel ikonik bir fotoğraf böyle pozisyonu sollandırılmasına bile bakmıyorum gibisinden. Hani böyle bir kafanda canlandı mı bilmiyorum ama pası at ve dön
1: Canlandı.
0: arkanı. Kaldır
1: Canlandı.
0: ellerini tribünlere ve orada mesela o golle sonuçlansa inanılmaz yani yıllardır konuşulacak bir fotoğraf sahnesi ortaya çıkar.
1: Kesinlikle.
0: Ama işte Norveç şu an eve doğru kürek çekiyor desek esprili bir dille herhalde sırıtmaz diye düşünüyorum. Çok da renk kattılar gerçekten. Tecrübesizliklerinin kurbanları oldular. Yani Efe abi burada vurgulamıştı Norveç bunu yaşayabileceğine yönelik. Kaldı ki uzatma dakikalarında da çok doldur boşalta döndüler birden. Yani oyun anlamında da disiplinden biraz koptular ama gelecek turnuvalarda çok gerçekten iyi bir ekip olarak izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu son turnuvalar olduğunu da düşünmüyorum. İngiltere Arjantin'i bence eleyecek tekrar kendi fikrimi aktaracak olursam ama tabii karşı tarafta da Messi yine şapkadan tavşan çıkartırsa da çok böyle şaşırmayacağız ama kartlar açısından da biraz kavga gürültünün olabileceği bir maç olarak düşünüyorum. Rahmi ne dersin? 3,5 kart 2.14, 2,5 kart 1.42. Biraz kavga, dövüş, gerilim, sertlik yani 60 yıl sonra finale çıkma ve kupayı alma şansını yakalayacak bir İngiltere. Oyuncu profiline de baktığım zaman o kavga edebilecek bazı profiller de var. Öte yandan zaten Arjantin kadro komple kavga edebilecek potansiyelle. Ne
1: Kesinlikle.
0: dersin kartlar açısından?
1: Kartlar açısından bir itirazım olmaz. Artık yarı final aşamasındayız. Burada sinirlerin de biraz gerilmesi olası ve normal. 2,5 kart baremi düşük ama güzel. Hatta buradan belki canlıdan değerlendirmek açısından da bir pas atmış olabiliriz dinleyicilerimize.
0: Güzel. O zaman bu şekilde de bir yorumlamış olduk İngiltere-Arjantin maçını. İki maç da çok keyifli olacak. Peki iki maç da uzar mı yoksa hangi maç uzatmaya gider ya da hiçbiri mi gitmez? Uzatmalar anlamında ne diyorsun? Var mı yakın gördüğün bir maç?
1: Valla uzatmaya İngiltere Arjantin gidebilir gibi geliyor bana Fehmi ya.
0: Evet. Ya ben de açıkçası birini seçmek zorunda kalsam İngiltere Arjantin derim ama Fransa maçı uzasa da ya iki maç da uzasa da bana sürpriz olmaz ama önceliğim İngiltere Arjantin olurdu benim de uzatma anlamında gerçekten.
1: O zaman şöyle bir şey söylesem sana pas atsam,
0: Tabii.
1: uzun vadeli aslında uzun vadeli de değil de bu iki maçın özel bahisler açılar. Herhangi bir maç 0-0 veya 1-1 biter. 2-20. Fransa, İspanya ve İngiltere, Arjantin ikisinden biri 0-0 veya 1-1 biter. 2-20.
0: Bak güzel. 1-1'e biraz daha tabii 0-0 bir maç beklemiyorum ikisinden de ama 1-1 güzelmiş. Bu da değerlendirilebilir tabii. Neden olmasın? Gerçekten hoşuma gitti bu da. Peki yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik Rami. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Varsa son sözlerini alayım.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Fehmi. Dinleyicilerimize de güzel bir hafta diliyorum. Her zamanki gibi kapatacağım yine. Bizi araçlarında dinleyenler varsa da onlara keyifli sürüşler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Rahmi Şehirli ile birlikteydik 1-0-2 platformundan. Günün maçlarını da analiz ettik. Biraz böyle bir Dünya Kupası yarı finalleri de beraber değerlendirdik. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım dar bülten pazartesi ama kazançlı bir gün olur. Tahminlerimizde umarım başarılı oluruz diyelim. Bizi arabanızdan da dinliyorsanız keyifli sürüşler. Evinizde ya da ofisinizde de dinliyorsanız keyifli vakitler dileriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Rehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bu değerler neye göre belirleniyor?

Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyen ise Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından, taraftarlar için büyütülen

0: Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu Kısa Paslar'da başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 golü ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda dört büyüklerin gündemini konuşarak gireceğiz bugün konuya. Gündemi değerlendirerek başlayacağız programımıza ki uzun bir değerlendirme olacak. Yunus Aydın'la gazeteci yazar Yunus Aydın bizlerle olacak. Ve tabii biraz da Galatasaray kısmıyla başlayıp paranteze tam tersini yapmış ve uzun tutmuştuk Fenerbahçe tarafını. Fenerbahçe'den gelen, sizlerden gelen mesajlarla da saatler 16-17 arasını gösterdiğinde aynı zamanda o programımızın tekrarını da gün içerisinde, akşam saatlerinde, gece saatlerinde tekrar akışımıza da bulabileceksiniz diyeyim. Şimdi tam tersini Galatasaray'la yapacağız. Galatasaray'ı konuşarak başlayacağız. Diğer tarafta Fenerbahçe gündemini, Beşiktaş gündemini, Trabzonspor gündemini de sırasıyla değerlendiriyor ve konuşuyor olacağız. Galatasaray'da tabii bugün 20.30'da ineceği, uçağının İstanbul'a ineceği konuşulan Premier Lig'den gelen Leslie Ugochukwu, alışacağız herhalde yavaş yavaş ismine, ve Leslie Ugochukwu geliyor ve onu bekliyor Galatasaray taraftarı, onu bekliyor futbol camiası. Burnley'den gelen oyuncu 28.7 milyon euroya Chelsea'den transfer edilmişti diye hatırlıyoruz ve bunun yanında Galatasaray'da da satın alma opsiyonuyla iyi de bir esasında opsiyon. Galatasaray'a kiralık olarak geleceği haberi var. Galatasaray bu sistemi yıllardır tercih ediyor Dursun Özbek yönetiminde. Onu da hatırlatalım. 2004 doğumlu oyuncu, 1.91'lik boyuyla dikkat çekiyor. Fizik gücüyle dikkat çekiyor. Orta sahada ön libero'da oynayan, asıl mevkisi ön libero olan ama merkez orta saha pozisyonda da görev yapabilen sağ ayaklı oyuncu. Bunları konuşacağız. Galatasaray'ı değerlendirerek başlayacağız. Bu maddeyle başlayacağız. 20.30'da burada olması bekleniyor Galatasaray'ın yeni transferinin. Orayı konuşarak başlayacağız. Sonrasında Fenerbahçe tarafına tabii Talişka'nın açıklamaları var. Fenerbahçe tarafına Greenwood bekleniyor. Aynı heyecan bir de orada yaşanıyor. Ya diğer tarafta mesela tam da adamı Yunus Aydın'la konuşulur derim bu konuyu ki yıllarca basketbolu yakından takip etmiş, haberleri Cumhuriyet Gazetesi için haberlerini yazmış bir isim Yunus Aydın ki Larkin'in de transferini Fenerbahçe tarafına geçtiğimde konuşmak isterim. Yunus Aydın'a merhaba diyeyim. Yunus Aydın, hoş geldin. Merhaba.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
4: Keyifler yerindedir umarım.
5: Keyifler yerinde abi. Senin nasıl?
4: İyi. Trossard var Beşiktaş tarafında. Bak onu konuşmayı unuttum şimdi. Beşiktaş'ta bu varken Trabzon'da da halihazırda iyi başlayan bir transfer dönemi. İyi başlayan transfer döneminde şimdi olayının gidip gitmeyeceği merak konusu. Tüm bunları konuşacağız. Esasında uzun bir gündem konuşacağız. Gündem programı yapmış olacağız. Gündem transfer desek daha doğru esasında haber masasının bu bölümüne. Sendeki detaylar, sendeki bilgiler neler diyerek, senin yorumunu da alarak isim isim gideceğimiz bir bölüm olacak. Ama Galatasaray'la başlayalım istersen. Galatasaray'da az önce Leslie'den bahsettim. 20-30 civarında ki 21'i buluyor genellikle böyle verilen saatler. İstanbul'da olması beklenen oyuncu için neler söylüyorsun, neler aktarabilirsin? Sendeki detaylar ve yorum nedir?
5: Yani öncelikle dediğim gibi abi, Galatasaray son yıllarda gerçekten sabrederek, yani çok doğru bekleme lüksü olarak transferler yaptı. Çok değerli. Çünkü yani her zaman Galatasaray'ın elinde bir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma kozu oldu son yıllarda. Bu da gerektiği zaman zaten şu an transferlerin gecikmesi elbette bir numaralı sebebi şuydu. Yani herkes Dünya Kupası'nı bekledi. Ve Dünya Kupası'nı beklerken de Galatasaray'ın elinde tıpkı geçen sene Leroy Sané'yi bitirirkenki gibi Şampiyonlar Ligi kozu vardı. Bugün bu yaptığı transferde de Santrafor'da Icardi'nin arkasına bakarken de John Duran'ı ikna ettikleri halde kulübünü ikna etmekle alakalı sabretmeleri de bir numaralı şey bekleme lüksü olması Galatasaray takımının. Bugün yapılan transferin de ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Chelsea'den daha önce Okan Hoca'nın, hatırlayalım, Chelsea hangi futbolcuyu verilirse alınır demişti. Yani bugün ilgilenilen ve alınan futbolcular için de söylüyorum. Galatasaray zaten Chelsea'yi çok uzun süredir radarında olduğunu Okan Hoca defalarca kez katıldığı televizyon yayınlarında da anlattı. Chelsea'nin çünkü çok ciddi bir ihtiyaç fazlası futbolcu kalabalığı var. Yani böyle bir yapılanma üzerine gittiler. Kulübün sahibinin
4: yani oralara işte, yani Yunus Aydın oralara gittiğinde hangi oyuncuya talip olursan ol, sana bir şeyler katabilecek oyuncu olma ihtimali yüksek oluyor tabii dediğin.
5: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani hani biz şu an bir kere şimdi futbolun gittiği noktada bunu en yakın zamanda Dünya Kupası'nda gördük. Yani futbol tamamen fizikle artık oynanabilen, bireysel starların elbette çok önemli oldu ama işte Norwich'in geldiği noktayı

0: görüyoruz. Brezilya'ya karşı aldığı galibiyet, İngiltere'yi, ki bence İngiltere karşısında iptal edilen gol, kırmızı kart, yani gerçekten hakları yenerek elendiler. Ama fiziğin ne kadar önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Atmanın değil attırmamanın nelere sahip olduğunu Paraguay'da gördük. Biz de ne yazık ki yaşadık. Biz çok daha yetenekli bir kadro olmamıza rağmen fizik kalite önemliydi. İşte Premier Lig'den özellikle Chelsea seviyesinden bir oyuncu aldığın zaman ilk önce de fizik kalitesi zaten çok yüksek, çok yukarıda oluyor. Galatasaray tarafının da bu transferleri ilgilenirken Chelsea radarına alması çok çok normal. Diğer tarafta John Duran konusuna gelecek olursak Galatasaray'da, John Duran Fenerbahçe'den Mourinho ayrıldığı andan itibaren ayrılmak istiyordu. Zaten sene içinde de haberleştirip defalarca kez konuşmuştuk. Şimdi Duran'la alakalı elbette yabancı kontenjanın da artı 4'e yazılabilecek olmasının çok önemli bir payı var. Ama
1: Leslie'yi geçtik, John Duran'a geçiyoruz seninle. Tabii Leslie yorumunun ardından. John Duran'ı konuşuyoruz ama sadece John Duran değil, forvette birçok alternatif de var Galatasaray'da. Söz tekrar sende, Yunus Aydın.
0: Yani tabii ki birçok alternatif var. Duran şu an aslında en cepte olarak anlaşılan. Yani bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çok hazır bir şekilde aslında Duran burada Galatasaray tarafını bekliyor. Yani zaten Galatasaray'a gelmek de istiyor oyuncu. Bununla alakalı maddi olarak defalarca kez fedakarlık yaptı. Ama iki engel var. Şimdi
1: bu arada bölmek durumundayım ama bana da uzak geliyordu. Bir dinleyicimizden de böyle bir uyarı gelince sesin biraz uzaktan geliyor. Kulaklıktan mı konuşuyorsun diye meraklandık.
0: Yok.
1: Eğer kulaklıksa düzeltebilir miyiz?
0: Yok, kulaklıkta değil ama şu an nasıl abi?
1: Şu an biraz daha iyi haliyle. Belki daha çok dikkat ettin. Peki, söz sende tekrardan. Böldüm.
0: John Duran'la alakalı, oyuncu tamamen fedakarlık yaparak Galatasaray'a gelmek istese de aslında Galatasaray'ın aklını karıştıran iki şey var. Birincinin, oyuncunun aidiyeti çok yüksek değil. Yani oyuncunun aslında karakter yapısında Galatasaray'a tam uyan şeyler yok. Mesela Mauro Icardi ne olursa olsun Arabistan tarafına gitmemek için çok büyük bir çaba gösterdi. Futbolda, Avrupa'da kalmaya bu aidiyeti, yani Victor Osimhen de öyle. Ne teklifler varken Galatasaray'da gelmek istedi. Ama John Duran daha çok gençken Aston Villa'dan futbolun kuzey tarafına gidip parayı tercih etmiş bir oyuncu ve sene içinde Fenerbahçe'de yapmış olduğunu birçok şeyi gördük. Yani sakatın rolü yapması, işte değnek olayı, ameliyattan sonra değneksiz ameliyat olduğu daha iyi şüpheli. Oradan daha iyi şüphe eden birçok insan varken şimdi Galatasaray böyle bir oyuncuyu Icardi'nin yerine getirip ana merkezde bir plan olarak düşünebilir mi? İşte burada Galatasaray'ın birçok soru işareti var. Bence Duran Galatasaray tarafının yani çok pozitif sonuçlanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Tabii yeni yabancı kuralında artı 4'e yazılabilecek olması çok çok büyük bir avantaj. Duran zaten dediğim gibi Galatasaray'la anlaşmaya çok okey, hiçbir problem yok o konuda. Ama bence Galatasaray tarafının net bir şekilde tereddüt ettiği noktada şu ana kadar John Duran'ın çalıştığı, oynadığı takımlarda gösterdiği aidiyet problemi.
1: Peki Galatasaray'da sadece John Duran değil, örneğin Ukrayna'dan da bir isim anılmaya başladı. Onun haricinde Mişlant'tan anılan bir isim var forvet adına. Icardi gündemini tamamen kapattığımıza inanıyor musunuz? Sorayım ben buralara geçmeden önce.
0: Ben hala bu hikayenin tam olarak bittiğini düşünmüyorum. Yani öncelikle bir kere tam anlamıyla bitecekse eğer. Şimdi Dursun Özbek tarafının zaten bu konuyla alakalı bir fikri var. Yani 4 milyon artı bonuslarla 5-5.5'a çıkabilecek maksimum bir teklif verilmesi planlanıyor. Ama geldiği noktada Icardi zaten 7-8 milyon, 9 milyon hatta mümkünse çift taneli kontrat kovaladığı için bu teklife sıcak bakmıyor. Zaten bir taraf bonuslarla 5 veriyorken diğer taraf 10 istiyorsa ortada buluşulma ihtimali yok. Ama ben bu işin Galatasaray tarafından bir net görünür bir şekilde teşekkür mesajı yayınlanmadığı sürece burada bir henüz netleşme olduğunu düşünmüyorum. Ama Galatasaray tarafının, Galatasaray taraftarlarının artık Icardi ile alakalı sabrının nasıl taştığını şuradan bence anlamak mümkün. Sadece birkaç gün önce sosyal medyada Galatasaray taraftarının Icardi'ye vefa değil veda adlı açtığı hashtag Türkiye genelinde birinci sıraya oturdu. Yani artık Galatasaray taraftarı bir planlama istiyor. Galatasaray taraftarı bekleme süresi olduğunu fark etse de, takımın buna lüksü olduğunu fark etse de artık bir hareket görmek istiyor ve Mauro Icardi'nin bu kadar süredir yönetimi habersiz bırakması ya da mevcut teklifleri kabul etmemesi bence Galatasaray taraftarının artık Icardi'ye olsa da olur olmasa da olur tarafına bakmaya başlamasını sağladı. Dediğim gibi birçok isim var. Yaz boyunca birçok isim konuşuluyor. Bence daha da konuşulacak. Yani çok büyük starlar da konuşuluyor. Bruno Fernandes ismi mesela konuşuluyor. Galatasaray bence mutlaka

0: Jadon Sanchez'i satarsa 2, satmazsa 1 stoper mutlaka alacak. Como'dan 30 milyon euro teklif geldi Davinson için. Galatasaray tarafı kabul etmedi. Singo'yla net bir şekilde yolları ayırmak istiyorlar. Şallai'ye 4 teklif var. Birisi Halsi'den 20 milyon euro. Galatasaray şu an stoper ve sağ bek hattına gelen totalde 50 milyon euroyu bulan teklifi az buldu. Ki bence de sene içinde Liverpool, Juventus'u yenmiş takımdan ana parçası olan bu oyunculara teklifler az. Leroy Sané'ye yine teklif var. Gidecekler var Galatasaray'da. Maaş yükünü azaltmaya çalışıyorlar. Arabistan'dan çok ciddi bir teklif vardı Leroy Sané'ye. Ama bence ilk başta Wilfred Tsingo ve Leroy Sané'ye gelen teklifleri değerlendirip buradan yaratılacak ekonomiyle daha büyük transferler yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Dursun Özbek tek adaylı girdiği bu başkanlık seçiminde zaten vaatlerini salarken geçtiğimiz yıllarda kadar transfere çok ciddi para harcamayacağını açıkladı. Zaten Uğurcan Singo'dan Osimhen üçlüsü toplamda 140 milyon euroya yakın bonservis bedeli olan bir üçlü. Bu nedenle bu kadar para harcanacak bir yaz beklemiyorum ben Galatasaray'da.
1: Peki. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Sonrasında sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor diye ilerleyeceğiz ki orada da özellikle Beşiktaş tarafında çok önemli hamleler var son günlerde. Bu arada Ukraynalı golcü demiştim, soranlar olmuş. Ponomarenko, bu isimlere alışacağız. İlk etapta böyle sürçü lisan olacaktır mutlaka hepimizde. Bizde olmaması gerekir ama orada da bir öz eleştiri yapayım. Bizim buralarda daha hassas olmamız gerekir yayınlarda, onu söyleyeyim. Matvi Ponomarenko. Bu isimle ilgileniyor Galatasaray iddiaya göre. Ve 20 yaşındaki golcü oyuncu içinde Jondra'nın alternatifi olarak söz ediliyor Yunus Aydın.
2: Evet, yani aslında
1: alternatiften kastım,
2: dediğim gibi
1: alternatiften kastım transfer hani, olmazsa.
2: Evet. Yok.
1: Söz sende.
2: Ama hani Jondra'nla alakalı dediğim gibi yani ben Galatasaray'ın birçok santrofor, yani Galatasaray'ın hali hazırda hala Can Uzun'a ilgisi devam ediyor. Ama yani istenilen bonservisler 50-55 milyon dolar. Ve hani Galatasaray bu paraları şu an net bir şekilde Osimhen'e harcanılan paradan sonra yani santrofor hattında da totalde yedeğiyle birlikte 130-140 milyon euro harcayacak kadar açılmak istemiyor. Çünkü Galatasaray tarafının bonservis verebilecek parası var ama içeride maaş dengesini ayarlamak zorunda. Keza Fenerbahçe için aynı durum geçerli. Birazdan Fenerbahçe'de detaylı bir şekilde elbette konuşulur. Ama Galatasaray biraz daha mümkünse bonservisi elinde. Çünkü Al-Nassr'la da problem o. Yani zaten inanılmaz bir maaş yükünden kurtaracağız diyor. Çünkü Al-Nassr 21 milyon euroluk maaşının hiçbirini karşılamadan Fenerbahçe artı Zenit'te sezonu bitirdi Duran'a. Yani bir de bunun üzerine bonservis vermek istemiyor Galatasaray. Mümkünse Galatasaray zaten mevcutta Icardi ile de devam edecekse bonservissiz bir oyuncu olduğu için, kendi elinde kendi oyuncusu olduğu için ikinci santraforu bonservissiz bulmaya çalışıyor. Çünkü Galatasaray'ın orta sağ kanat ve stopere mutlaka takviye yapması lazım. Bunun bilincinde. Bu nedenle bonservissiz bir santraforda anlaşma sağlayacaklarını düşünüyorum. Ama az önce saydığınız isim mi, Jondra mı dersen, bence Jondra daha potansiyelli, daha yani yüksek kabiliyetli bir oyuncu. Çünkü şunu unutmayalım. Jondra transferi Fenerbahçe'de adeta Osimhen'in misillemesi olarak getirilmişti. Ha, bekleneni elbette veremedi. Galatasaray ve Beşiktaş maçında attığı goller hariç hiçbir katkısı olmadı Fenerbahçe'de ama Duran'ın geliş hikayesini hatırlarsak adeta Osimhen'in misillemesiydi.
1: Peki Galatasaray'da aynı zamanda orta alanı konuştuk. Biraz böyle forvet ihtimalini konuştuk. Yunus Aydın konuğumuz. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'da değerlendirdiğimiz bölümümüz olacak. Ama Sanchez gündemini de değerlendirelim isterim. Sanchez'in performansı sonrasında bu son turnuvadaki, Dünya Kupası'ndaki Galatasaray yönetimi, orada Ali Naci Küçük'ün haberidir ki, Digifutbol YouTube kanalında verdiği bilgi odur ki, Galatasaray yönetimi burada biraz daha tok kısmını oynayacak ya da oynama kısmını da geçtim. Hani bu tabiri caizse diyelim tabii. Çünkü yönetimler bunu yapıyor. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı. Satsak da olur, satmasak da olur düşüncesi de hakim gibi de diyebiliriz esasında Galatasaray yönetiminde. Zira iyi bir performansı var ve 25-30 milyon eurolara satılacak olan bir Davinson Sanchez'in yeri aynı tecrübeyle doldurulabilecek mi? O konuşuluyor, o merak ediliyor belli ki bu süreçte. Ali Naci Küçük'ün haberinden de aktardıklarımıza göre. Sen Galatasaray'daki stoper gündemini nasıl değerlendiriyorsun, neler söylersin?
0: Yani kesinlikle hani haberle alakalı hani her satırına katıldım. Çünkü yani senin yorumunla ilgili de abi. Davinson Sanchez için 30 milyon euroluk bir teklifi kabul ettiğin anda yerine 30 milyon euroya Davinson Sanchez gibi birini alma ihtimalin bence yok ki. Como'da Como'nun oynadığı oyun, Fabregas'la getirdiği sistem vesaire gerçekten çok takdire şayan. Ama Davinson Sanchez gerçekten Avrupa'da daha büyük takımlar yapabilecek potansiyelde. Ha, belki bir atlama işi olabilir. Kim Minje de Bayern Münih'e gitmeden önce Napoli yaptı. Böyle elbette değişiklikler var. Ama Davinson bence bu potansiyelin de üstündeki kendini Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray'la da net bir şekilde gösterdi. Bu nedenle ben Davinson'a Galatasaray'ın tok satıcı rolünde olmasını hem anlayışla karşılıyorum. Çünkü Davinson takımın ana hatlarından bir tanesi. Ki Nelson'u zaten kullanmayı dahi düşünmüyor Galatasaray. Yani Abdülkerim'le beraber takımın bence ana hattı iki stoperi. Çünkü Singo'yu da dediğim gibi göndermek istiyorlar. Singo geçen sene en çok aranan, en çok isen aylarca yani hem bek oynayabilen hem stoper oynayabilen aranan kan gibiydi. Beklenen anlamadı ama Davinson müthiş bir sorumluluk bilinciyle zaman zaman sakatlıklar yaşasa da her zaman çok her şeyini verdi takıma. Bu nedenle ben Davinson'la alakalı Galatasaray'ın 50 milyon euro kadar hiçbir teklifi kabul edeceğini düşünmüyorum. Ve buna rağmen bir stoper transferi Galatasaray yapmak istiyor. Kim Minje ile mesela görüşüldü. Kim Minje ne Fenerbahçe tarafından ne Galatasaray tarafından Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Bazı oyuncular öyle. Avrupa'dan yüksek kontratlar alınmasına rağmen birazdan Beşiktaş'ta da anlatırız. Vlahovic 15 milyon euro verdi Beşiktaş. Vlahovic'in menajeri 7 milyon euroya Avrupa'da 5 büyüklükte kontrat batıyor. Bazı oyuncular kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Kim Minje'ye karşı da böyle bir tavrı vardı Galatasaray'ın. Van Dijk ile ilgilenen çok yüksek isimlerle ilgileniyor Galatasaray. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni yine ana hedef olarak görüyorlar. Ama Van Dijk de aynı şekilde sıcak yaklaşmadı. Ya bu iki isim Galatasaray için ilk başta ana hedeflerdi ama şu an ikisinden de red cevabı gelmiş gözüküyor. Davinson'un ben satılacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani 50 milyon euro bir teklif gelir mi? Yani transfer tarafının da bir kısmını geride bıraktık. Elbette daha uzun bir süreç ama yani Davinson'un satışında 5 rakamını görmediğim sürece sayının başında bence gitmesi zor çok. Yani çok zor Davinson'un.
1: Barış Alper Yılmaz'ın teklif alabileceği çok konuşuluyordu. Ve aynı zamanda geçtiğimiz yılı zaten hatırlıyoruz. Arap Yarımadası'na gidecek mi gitmeyecek milerin konuşulduğu noktada. Son anda olmadı diye hatırlıyoruz bu işi. Yani bunların konuşulduğu Barış Alper Yılmaz'a şu an bir teklifin olmadığı haberlerini görmek ne düşündürüyor sana Yunus Aydın? Ne dersin? Barış Alper Yılmaz gündemini yani, nasıl yorumlarsın?
0: Kesinlikle yani Neom FC transferi döneminde hani çok ciddi bir ilgi vardı. Çünkü o dönemde Neom kulübü de yeni yapılanıyordu ve adeta para saçıyorlardı. Yani Neom aslında orada kraliyet ailesinin ufak torunlarından birinin takımı ve yeni yapılanma yapıyorlar ve bir güç gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Barış'a da o dönemde çok ciddi paralar verildi. Ama işte hatta hatırlarsın Galatasaray göndermediği için Barış fotoğrafları kaldırdı. Instagram profil fotoğrafını kaldırdı. Menajeri çıktı her yerde konuşmalar yaptı. İşte biz gideceğiz tarzında. Sonunda Galatasaray'da kaldı bir maaş iyileştirmesi yapıp ama Barış Alper Yılmaz için sezonun kalanı mental olarak iyi mi geçti? İyi bir Dünya Kupası mıydı? Kesinlikle değildi. İyi bir sezonun devamı mıydı? Kesinlikle değildi. Mental olarak Barış'ın düşmesini sağladı. Şampiyonlukta elbette bu kırgınlıklar bir kenara bırakıldı ama Barış Alper'in Galatasaray kariyerine geçen seneki kadar da motive başlayamayacağını düşünenlerdenim. Ama bu performans düşüklüğü geçen sene Ocak sonundan itibaren, Şubat başından itibaren Neom FC transferi sonucu bir olumlu sonuçlanmadıktan sonra Galatasaray tarafıyla Barış Alper arasında bence mental olarak bir uzaklık, bir kopukluk var. Ben iyi bir teklif gelirse Barış Alper'in satılabileceğini düşünenlerdenim ama Barış Alper'e iyi bir teklifi bırakın. Şu an hiçbir teklif yok senin söylediğin gibi. Hatta Dursun Özbey'in de şaşırdığı şeylerden birisi bu. Ya bu kadar iyi, bu kadar şampiyon bir takımın yerli oyuncularına neden hiç teklif gelmiyor diye. Yunus Akgün'e de keza aynı şekilde hiç teklif yok. Eren Elmalı'ya da hiçbir teklif yok. Galatasaray'ın daha çok yabancılarına teklifler var.
1: Doğru.
0: Hem Barış için, ya bence Barış için çok büyük bir tren kaçtı. Hani maddi olarak inanılmaz bir maaş alacaktı zaten Arabistan tarafından ama Galatasaray için de belki de çok yüksek bir bonservis kaçtı. Çünkü ben artık Barış Alper'in Premier Lig'den geldiği iddia edilen hani Ocak ayında deniyordu ya. Ya Barış Arabistan'a gitmek için değil kariyer için Premier Lig'e gitmek istese Galatasaray taraftarı tamam der. Yani kırılmaz ama para için Arabistan'a gitmek istediği için şampiyonluk yolunda yarı yolda bırakıyor diye kırılınıyor diye. İşte Barış için sanki hem Arabistan tarafı hem de Premier Lig tarafı şu an için en azından kariyerinde bir çıkış yapmazsa kapanmış gibi. Çünkü Barış'ı bırakın Premier Lig'e Fransa'dan İspanya'dan da teklif yok.
1: Galatasaray gündemini konuşuyoruz. 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yunus Aydın'la değerlendiriyoruz. Can Uzun ihtimalini sorayım son olarak. Sendeki bilgiler neler Yunus Aydın? Oradan Fenerbahçe gündemine geçeceğim.
0: Yani eskisi kadar mümkün değil. Ne Dünya Kupası öncesinde net bir görüşme vardı. Yani 50-55 milyon euro istiyor kulübü. Galatasaray maksimum 35 milyon euro teklif.

0: teklifi yaptı. Az önce senin söylediğin gibi zorunlu satın alma artı 45 milyon euro gibi bir teklife geldi kulübü. Galatasaray ona da el uzatmadı. Ya bence çok mümkün değil gibi. Galatasaray yabancı bir hücum oyuncusu alacaktır diye düşünüyorum. Osimhen'i yedeklemek olarak bence Can Uzun defteri Galatasaray'da kapandı.
1: Peki. Mesajı okumuyorsun ki demiş dinleyicimiz. Okuyoruz. Tam da mesaj bölümüne geçiyoruz. Türk hakemlerinden dolayı onlara teklif yok. Türkiye'de Harra

0: Barış Alper'den bahsettik. Siz de ondan bahsediyorsunuz. Türkiye'de harra hurra oynuyorlar. Böyle bir yorum. Ve bunu okumuyoruz diye işte mesajı okumuyorsunuz ki demişsiniz. Mutlaka bakın, önemli mesaj olduğunda gözümüz illaki çarpıyor. Burada sizinle samimi bir şey paylaşayım. Ama katkı anlamında, yermek anlamında, gereksiz yermek anlamında bazı şeyler de gözümüze çarpıyor. Mutlaka önemli görsen, mesela bak Van Dijk demiş. Bu önemli bir konu bence. Merak edilen bir konu. Sizin söylediğiniz bu hakemlerden dolayı harra hurra oynuyorlar, barışa teklif gelmez mesajını, ya da işte aynı şekilde bir Galatasaraylı'nın harra hurra oynuyor, Kerem'e teklif gelmez mesajı, benzer bir şey olsa, aynı şekilde orada da olsa, ya bunları geri plana atarız tabii ki. Burada böyle mantıklı biraz düşündüğümüzde bizi mantığa çıkartır, mantıklı konuya çıkartır, sonuca çıkartır konu diye düşünüyorum. Yani hani sitem ettiğiniz mesaj da okunmaya değer olsa mesela, değil mi? Bu konu yani senin için önemli olmayabilir vesaire diyorsunuz ama yani ne kattı bize o açıdan bakın. Ama Van Dijk konusu mesela bir şey katacak bize. Ne bileyim, biraz hani elle tutulur eleştiriniz olsa, hakemlere birkaç bir şey daha ekleseniz, farklı noktada farklı değerlendirmeleriniz olsa, harra hurra ile girmeseniz mesela mesaja, onu da değerli sayıp onu da okuyacağız değil mi? Ne dersiniz? Tufan Bey der ki, merhaba, Van Dijk'ı konuştunuz mu der. Konuşmadık ama stoper derken, biraz böyle Sanchez derken oralara da Yunus Aydın'a değinelim.
1: Yani Virgil van Dijk'le alakalı, evet, şöyle, Galatasaray tarafının teklifi vardı. Teklif var, hala var ama oyuncu tarafının istediği maaşın hani yarısı neredeyse. Oyuncu 16-17 milyon eurolarda bir maaş istiyor. Bu maaşı da Arabistan'da çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Yani ama Galatasaray'ın verdiği teklif hani 10 milyon euro dahi değil oyuncuya. Bu nedenle hani o defterde can uzun gibi bence çok mümkün değil.
0: Evet. Abi, sana göre önemli konu olmayabilir. Ben de diyorum ki neden teklif gelmediğini, bizim tarafımıza mantıklı olan tek açıklaması bu. Yoksa uçan kaçan Barış'a teklif yapmıyor muydu? Geliyor demiyor muydu? Adam sezon içinde uçuyor demiyorlar mıydı demiş. Ya zaten güzel kardeşim, ben bu soruyu Yunus Aydın'a neden sence Barış Alper Yılmaz'a bu kadar konuşulurken bu sezon hiç teklif gelmediği haberlerini görüyoruz, bunu nasıl yorumluyorsunuz sordum. Yani ben burada bunu düşünmüş olamaz mıyım zaten? Bunu düşünerek soruyor olamaz mıyım? Ama senin dediğin gibi işte Türkiye'de harra hurra oynuyorlar, Türk hakemlerinden dolayı onlara teklif yok kısmının altı boş kalıyor. Yani sen burada bir yere eleştirmekten ziyade karşına adam topluyorsun. Karşına farklı enerji çekiyorsun. Farklı adamları, yani rakip takımın adamlarını, rakip takımın taraftarlarını karşına alıyorsun sen. Ama benim sorumla, bence benim düşüncem, ya ben yanlış düşünüyorsam siz de eleştirin. Naçizane benim sorumla, benim ya Barış'a teklif geliyordu ne oldu deyip böyle sakin bu tarz bir soruyla bu konuyu daha güzel dile getirdiğimizi düşünüyorum ben. Diye ekleyeyim. Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında kendini yerlere çok attı. Gülünç duruma düştü. İngiliz yöneticiler bence bunu değerlendirmişlerdir. Benim düşüncem demiş. Bak mesela bu örnekle konuşuyor abi. Yani örnekle geliyor. Böyle bir fikir belirtiyor. Metin Tekin'i heyecanlandıran Beşiktaş orta saha transferinde bir bilgi var mı demiş. Beşiktaş'a da geçeceğiz. Orayı da konuşacağız. Yayınlar, Fenerbahçe'ye geçelim, işten çıkmadan dinleyelim biraz demiş. Geçeceğiz, konuşacağız. Olabilir, sen de haklısın abi, kusura bakma demiş. Estağfurullah. Keşke hepimiz böyle hani güzel bir noktada buluşsak, bütün böyle bir karşı görüşlerin olduğu ortamda, değil mi? Berk Bey, yayınlar. John Duran'ı başımıza bela edeceğiz. Onu alacağımıza Marenko gibi daha genç, istekli futbolcu daha mantıklıdır bence. Ne dersiniz demiş. Yunus'a selamlar demiş.
1: Çok selamlar. Yani hani sonuçta John Duran da çok yaşlı bir futbolcu değil. Hani ben de Marenko, hani baktığın zaman kötü bir futbolcu mu? Kötü, kesinlikle kötü bir futbolcu değil. Ama hani Duran da sonuçta 10+4 kuralına yazabileceğimiz yaşta genç bir oyuncu. Ya hani bence iki oyuncu tarafındaki en büyük problem aidiyet. Yani John Duran'la alakalı Galatasaray taraftarının da ciddi bence şüphesi bu. Yani Victor Osimhen ve az önce söylediğim gibi Mauro Icardi sonrasında, yani bu kadar aidiyeti yüksek iki santrafordan sonra bu kadar aslında, ya Duran'la alakalı hani genel problem zaten hani oyuncunun hani sportif olarak bu işe bakış açısındaki sıkıntılar. Yani ben Fenerbahçe'ye Mourinho için geldim deyip Mourinho'dan sonra hani kontratında tıkır tıkır parasını alırken oynamaması. Hani Galatasaray taraftarı buna da çok ciddi elbette reaksiyon gösterecektir. Bence Fenerbahçe hani işte seçim gerginliği derken, teknik direktör değişimi derken oyuncuya gerekli reaksiyonları gösteremedi. Ama Ben dediğim gibi yani Duran da sonuçta çok yaşlı futbolcu değil. Zaten

0: Condon'dan bugün Galatasaray'ın gündemine gelebiliyorsa sadece 10 artı 4 kuralından dolayı gelebiliyor.
1: Peki bu arada Van Dijk'ı da konuşmuştuk da orada daha önemli diye öne çıkartmak istedik konuyu tabii. Onu da şöyle düzeltelim, Yunus Aydın'la az önce konuştuk Sanchez'den girdiğimizde konuya. Selamlar belki yayınlar, Okan Hoca'nın eline değdiği bir transfer yerli futbolcu yok ki, nasıl teklif gelsin futbolculara? Okan Hoca her şeye mızıkçılık yapacağına demiş bak mesela burada da. Biraz futbolcuyu yetiştirse daha iyi olmaz mı demiş. Peki.
0: Eren Özel'inde var bence. Eren Elmalı'nın farklı
1: var tabii, yere olmaz olur mu? O kadar da yere vurmamak gerekiyor bu tarz değerleri yani. Bilmiyorum.
0: Ben kardeşim yani bu tarz futbolcularda çok pardon. Bu tarz futbolcularda hani mesela Yunus Akgün Adana Demir'de parladı. Evet, kabul, ama büyük takıma gelip entegre olmasında hani Okan Hoca'nın da çok büyük pay olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sadece yerli hocalarda değil, Okan Hoca 3 ayda dil konuşabiliyor ve Galatasaray'da yabancı futbolcular bu kadar aidiyetleri yüksek oluyorsa oyuncularla arada tercüman olmadan birebir iletişime geçebilmenin de şüphesiz bir önemi var bence.
1: Mete Bey der ki Berk kardeşim, gelen mesajlarda hangi takım taraftarı olursa olsun yok hakem yüzünden şöyle kazandınız, hakem yüzünden bu futbolcu böyle kullanıyor, o yüzden böyle böyle öyle öyle diyenlere cevap bile verme demiş, canını sıkmaya değmez demiş. Ya hepimiz konuşalım istiyorum ama maalesef dediğiniz gibi bazen o yöntemi de seçmek gerekiyor. Harra hurralarla burada böyle bir yayında, ulusalı ilgilendiren bir yayında, ki kaldı ki kaç kişi dinliyor, hesap edin lütfen. Burada bu mesajlarla gitmemeliyiz, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama anlatmaya çalışırken de ya sizin mesajınız şöyle, sizin mesajınız böyle deyip ayırmak da istemememden okumam esasında. Yunus Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe gündemine Larkin'le geçelim Yunus. Farklı bir gündeme geçelim. Basketbola geçelim ki seninle hangi yıllarda, bir 5 yılı vardır Radyo Gol'ün ilk dönemleri, 2020 yılları. Orada hep basketbol konuşurduk, hiç unutmuyorum. Bahis kısmına da çok değinirdik. Cumhuriyet Gazetesi'nde çok yazın vardı, basketbolla ilişkin haberin vardı. Larkin de beni biraz oraya götürdü. Larkin transferini seninle konuşalım, öyle başlayalım Fenerbahçe gündemine.
0: Kesinlikle. Aslında Larkin'in Fenerbahçe'de ilgilendiği yıl, hani ya belki de bizim konuştuğumuz yani 2020-2021'lerde, yani ilk geldiği zaman, yani Anadolu Efes'in Rodrik Bobo'a bir yere kadar götürebiliyor Euroleague'de ama buraya bir star lazım dendiği anda Shane Larkin'i oraya getirmesi ve Larkin'in pandemi sezonu ve öncesindeki sezonlarla birlikte Euroleague'de adeta Anadolu Efes'in Ergin Ataman'la birlikte Euroleague'i domine ettiği sezonların lideri olması. Ergin Ataman basketbolun her zaman bir oyun kurucu lideri oldu. Beşiktaş'tayken Darren Williams, Galatasaray'dayken Carlos Arroyo ve Anadolu Efes'in bu yükselişinde de şüphesiz ki bu lider Shane Larkin'di. Zaten daha sonrasında Larkin Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda 12 dev adamında en önemli parçalarından birisi oldu ve çok başarılar elde etti. İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki finalde bunlardan birisiydi. Larkin'in bu aşamaların hepsinde payı var şüphesiz ama son yıllarda Larkin'in başta parmak hassasiyeti sakatlığı ile alakalı düşüşe geçtiğini unutmamak lazım. Çünkü az önce bahsettiğim Almanya ile oynadığımız finalde Larkin turnuvanın başından itibaren parmaklarındaki problemden dolayı mental olarak çok geri gittiğini ve bir daha basketbol oynayamamaktan dahi korktuğunu düşündüğü 1-1,5 yıl oldu. Zaten paralelinde Efes'in kötü gidişatı ve başarısızlığı, işte Efes'te Kokoşov'un gönderilmesi, genel menajerin gönderilmesi gibi gibi birçok sebep, birçok başarısızlık anında Anadolu Efes'in lideri yine Shane Larkin'di. Bunu unutmamak lazım. Hem Efes'in Euroleague'de sondan üçüncü olduğu hem de Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olduğu dönemin lideri Shane Larkin. Şu an kariyerinin zirvesinde mi? Kesinlikle değil. Bunu kabul etmek lazım ama Larkin gerçekten hala çok potansiyelli ve kendisi daha önce bu videolarda anlattığı gibi kaç takımla şampiyon olduğuna çok önem veren bir oyuncu. Anadolu Efes'i üst üste şampiyonluklarından sonra bir röportajda da bunu söylemişti. Birden çok takımla aynı şeyi başarabilmek çok büyük bir iş diye. Aynı şekilde geçtiğimiz seneden sonra bu sene Fenerbahçe'ye gelirken de şüphesiz Euroleague şampiyonluğu için geliyor. Yeniden Avrupa'nın en büyük sahnesinde olmak için geliyor. Çünkü Efes bu sene çok kötü bir sezon geçirdi. Şimdi Larkin'le alakalı, ben geçen sene Fenerbahçe'den Cenk Wende ve Derya Yanlıer'le konuştuğum zaman da Larkin'le bizzat ilgilendiklerini söylemişti. Ama Larkin bu sene Fenerbahçe'ye gelebilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bunlardan da birisi son maaş olan 400 bin dolar kontratını direkt Anadolu Efes'te bıraktı. Parayı daha iyi istemedi. Çünkü Fenerbahçe'de maddi olarak basketbolda çok şu an ne yapacağını bilmeden hareket ediyor. Şimdi yeni sponsor bekleniyor. Evet, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin Ülker Yeniden sponsoru olacak. Ama mevcut sponsor gitti, isim sponsoru gelecek. Ama şu anda sonuçta yok. Kulübün bütçesinden tamamen çıkıyor. Tarık Bibero için NBA'ye gitmesinden 2 milyon euroluk bir buyout bedeli geldi. Burada kullanılabilir belki transfer ama Fenerbahçe'nin şüphesiz bir boyalı alan eksiği de var. Buraya da bir transfer yapması lazım. Bir uzun alması lazım. Bir pivot alması lazım. İşte Larkin burada Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı. Hı hı. Çok büyük bir kontrat oynamayacak Fenerbahçe'de. Ama hem Larkin için hem de Fenerbahçe için bence çok yukarı çıkabilecek bir kontrat Fenerbahçe. Yani aldığından çok daha fazlasını verebilir Larkin. Bu önümüzdeki senelerde çok kontrat güncellemesi de gelebiliriz. Bence Fenerbahçe seneye yani çok güçlü bir Panathinaikos var Euroleague'de. Direkt Euroleague'in şampiyonluk adaylarından birisi olarak gösteriliyor.
1: Fenerbahçe bu arada her yıl hemen hemen gösteriliyor. O da ayrı Panathinaikos'la beraber ama.
0: Kesinlikle.
1: Bazen de bu iş nasıl buraya geldi dedirtiyor. Yani
0: kesinlikle öyle. Anlamda. Yani işte burada bir star oyuncu eksi Larkin gibi bir lider bence yine olmalıydı. Ve bence çok doğru bir hamle yaptılar. Sarunas Ceskevicius daha önce Fenerbahçe Efes final serisi sonrasında gidip Larkin'e sarılıp hani orada bir uzun uzun konuşmuşlardı aslında. Hani orada Sarunas'ın da net bir şekilde Larkin çok istediğini biliyorduk. Zaten kendisi de bir oyun kurucu. Aslında Larkin'le birebir aynı özellikle sahip bir oyun kurucu değiller. Ceskevicius biraz daha asist oyun kurucusuydu ama baktığın zaman hani çok iyi anlaşacaklarından ve bence Fenerbahçe için müthiş bir işbirliği olduğundan hiç şüphem yok. Bence Avrupa'nın hala en iyi gardlarından birisi olan Shane Larkin Fenerbahçe'nin bu sezon EuroLeague'deki Final Four yolunda en önemli parçalarından birisi olacak.
1: Peki. Fenerbahçe gündeminde futbolla devam edeceğiz haliyle ama bu arada Galatasaray'dan çıkamamış dinleyicimiz. Hemen ona dönelim ve Mesut Bey'e mesajını okuyalım. Naga Pendik yolcusumu şimdi. Ne oldu aynı mevkiye bir adam daha aldılar demiş. Ben sanmıyorum Naga'nın Pendik'e gideceğini Galatasaray'da. Yunus sana da sorayım hemen hızlıca. Reklama gideceğim ardından Fenerbahçe'nin futbol gündemine geçmeden önce.
0: Hiç zannetmiyorum. Yani hani şu an oyuncu çok potansiyelli. Galatasaray bu oyuncuyu kiralayacaksa bir yere gönderecekse bile bunun Avrupa'nın farklı bir liginde olacağını düşünüyorum.
1: Peki aramız kısa. 1,5 dakika sonra buradayız. Yunus Aydın'la birlikte hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.
3: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.

0: Berksay Ar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber Masası'ndayız ve Yunus Aydın'la birlikte devam ediyoruz. Öncesinde Fenerbahçe gündeminde futbol gündemini Greenwood'la konuşmaya başlayacağız. Oradan gireceğiz konuya dedik ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a geçmeden önce 0212 273 10-10'dan bizleri arayıp, daha doğrusu bu programın sonunda öyle bir şey planlıyorduk ama zamanımız yeter mi bilmiyorum. Bir 40 dakikaya yakın bölümü Galatasaray'la geçince, 30 dakikaya yakın bölümü Galatasaray'la geçince diğer konu başlıkları da programımıza ne kadar yetecek bilmiyorum ama 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı bize

0: ne paylaşabilirsiniz? 0212 273 1010 üzerinden. Aynı zamanda Necmettin Bey mesela Instagram'dan yazmış, reklama gidince gördüm bildirimlerden. Necmettin Bey iyi bir Sakaryaspor taraftarı. Tatangalara selamlar Necmettin Bey vesilesiyle, ona da selamlar. Necmettin Ercan bizleri dinliyor. Her daim haber masasını dinliyor. Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası, Can Genç'le haber masası, Berk Sayar'la haber masası derken bu saatlerin tam da esasında hiç buraları yalnız bırakmayana. Demirbaşı deriz ya hani bazı konularda böyle öyle insanlar vardır ki bir yerle özdeşleşmiştir. O da dinleyicilerimizden çok kıymetli isimlerden biri. Hayırlı yayınlar, hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Instagram'dan yazmış. Sizler de Sayar belki Instagram hesabından bize yazabilirsiniz. Cihat Kır Instagram'dan mesajını gönderiyor bana. Sayar belki Instagram hesabından. İyi yayınlar dilerim, kolaylıklar dilerim demiş. Cihat selamlar kardeşim, sağ ol, var ol. Musa abi yazıyor. Musa abi Greenwood haberini paylaşıyor. Oraya da geleceğiz. Greenwood'la değerlendireceğiz. Musa Bey aynı zamanda Yunus Aydın'ı da tanır. Yunus Aydın'la da yakındır. Diyelim şöyle hızlıca bizi takip edenler var Instagram'dan. Onlara da teşekkür edelim. Mehmet Bey Sayar belki Instagram hesabından takip etmiş. Oradan bizleri takip etmiş. Ergün Bey size teşekkürler. Kerem Bey yine aynı şekilde Kerem Demir'e selamlar diyelim. Bizi oradan takip eden, mesajlarını bizlere ulaştıran ve Rıdvan Tok'a da aynı zamanda Bursa'ya da, Bursa Spor'a da selamlar diyelim. Sizler de Instagram Sayerberg'den takip edip oradan da yazabilirsiniz bizlere. Instagram üzerinde ve X üzerinde, Twitter'da Sayerberg hesabından, kullanıcı adıyla Sayerberg'den takip edebilirsiniz. Yunus Aydın tekrardan hoş geldin. Senin haberlerini ve çalışmalarını nereden takip edebilirler diye şöyle hızlıca sana sorayım. O bölümü seninle de konuşalım. Sonrasında transfer gündemine geçelim.
1: Hem Twitter'da hem Instagram'da yunusaydın.com'dan takip edebilirler. Fenerbahçe'nin tabii bir numaralı hedefi Mason Greenwood. Yani artık Greenwood transferi tamamen bitmiş durumda. Fenerbahçe'de Greenwood artık Fenerbahçe'nin futbolcusu net bir şekilde diyebiliriz. Oyuncu Fenerbahçe'ye imza attı ve gerçekten Fenerbahçe'nin istediği beklentilere inerek. Çünkü yani kulübü 50 milyon euro istiyordu Marsilya. Yani çok uzun süredir bir ay durum 50 milyon euroyu ver Greenwood'u al şeklindeydi. Başkanlık adaylıkları sürecinde aslında bu fikri Hakan Bey, Hakan Safi attı ortaya. Çok ciddi talep gördü taraftardan. Gerçekten çok heyecanlandırdı taraftarı ve bence gerçekten de çok iyi, çok doğru bir transfer. Sonrasında Aziz Yıldırım taraftarın bu denli heyecanlanmasını görünce belki ana transfer planında yoktu. Ama şüphesiz ki sessiz kalmasının sebeplerinden biri de buydu. Çünkü örneğin Hakan Bey'in ortaya verdiği isimlerden birisi de Merih Demiraldı. Merih'i almam dedi ama Greenwood'la alakalı aynı şeyi söylemedi. Bence zaten söylememeliydi de. Greenwood gerçekten çok başarılı bir futbolcu. Yani sadece 4-5 sene önce kendisine 100'den daha fazla milyon euro diyelim, 3 haneli milyon euro verilmiş, kendisine önerilmiş bir oyuncu. Çok büyük bir isim. Evet, kendisi hakkında bazı skandallar, bazı haberler aslında aklandı mahkemelerde kendisine iddia edilen suçlardan ama elbette hani bir huzursuzluk var bu konuyla alakalı. Ancak oyuncu bu nedenle belki şu an İngiltere milli takımında değil, belki kariyeri geri plana gitti ama şu an gelinen noktada çok potansiyelli bir oyuncu aldığını unutmamak lazım Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin oyununun bir önceki İsmail Kartal döneminin en büyük eksiklerinden birisi şüphesiz ki tempoydu. Tadiç'le Edince Koy'la sıkışan oyun herkesin rahatsız olduğu, herkesin hızlanması gerektiği oyunlardan biriydi. İşte Greenwood, ben tam yayına biz girmeden önce kısa pasların sesini duyarken de gerçekten hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabilen, gerçekten çok bitirici, gerçekten çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe bir star aldı ve bunu 50 milyon euro değil, Aziz Bey bonuslarla, şimdi 10 milyon euro verecek oyuncu, net maaşı 10 milyon euro artı 5 milyon euro da şampiyonluk bonusu verecek. Çok yüksek bir rakam şampiyonluk bonusu için ama Aziz Yıldırım da tek bir sene için geldi ve burada da hani elini hep bir şekilde cebine attı. Bu transfer sürecinde Cihan Bey, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin kulüple görüşmeye gittiler. Ama burada şüphesiz ki en önemli noktalardan birisi 50 milyon euroyu kabul etmeyip sabırla Aziz Yıldırım kendi ekibinin yani 50 milyon euronun altına düşecekler dedikten sonra bu transferin 40 milyon euroya bitirilme süreci oldu. Yani Greenwood, Fenerbahçe, Atletico Madrid'in araya girdiği, Roma'nın zaten oyuncunun adeta yakasından ayrılmadığı bir süreçte çok ciddi bir transfer başarısı oldu.
0: Kesinlikle öyle ve Greenwood'a ilişkin birçok mesaj geliyor. Bu arada kısa paslar içeriğini hatırlatman da kıymetli. Kısa paslarla işbirliğimiz sayesinde YouTube kısa paslar kanalından ulaşabileceğiniz daha fazlasına

0: Oradan erişebileceğiniz tüm içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Radyo Gol frekanslarında yaklaşık 3 yıldır bunu yapıyoruz. L1 Üçgen aynı şekilde YouTube kanalında bu her iki kıymetli YouTube kanalındaki içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Özellikle L1 Üçgen'de de Ufuk Kağan Karacan'dan bu içerikleri bekliyoruz. Dünya Kupası'nı yerinden takip ederken tabii biraz böyle bir içeriklere canlı yayınlarla oradaki kısa short diyoruz ya, orada çok da böyle esasında taraftarı değilimdir kısa demek yerine short demenin, ama işte YouTube adıyla öyle diyelim, oranın tabiriyle öyle diyelim, Türkçeyi böyle çok da doğru kullanabilmek ya da en azından Türkçenin içerisine yabancı tabirler karıştırarak ilerlememek adına böyle bir ince çizgiyi hatırlatayım istedim. Günlük hayatımızda çok yapıyoruz bunu, yapmayalım. Yapmayana ve yapamayana da mesela farklı gözle bakılıyor, artık azınlık haline geliyoruz Türkçeyi böyle yabancı kelimelerle karıştırıp. Tabii Türkçeleşmiş kelimeler de elbet vardır, ayrı konu, ama mesela full demek artık geçmiştir Türkçe'ye, o kadar dikkat çekmez, ama biraz da böyle yapmayanı da hor görmek kısmına kadar gitti iş. Dikkat edelim, o azınlığı çoğaltalım, tekrardan azınlıktan çıkalım diyorum buna dikkat edenler olarak. Ama o hani YouTube'da kısa videolarını Ufuk Kağan Karaca'nın görüyoruz, parantez açtık programda yine bir böyle bir 30 saniye kamu spotu ardından, ama Ufuk Kağan Karaca'nın o kısa videolarını ve aynı zamanda canlı yayınlarını gördüğümüzü hatırlatacaktım, onu söyleyeyim. L1 Üçgen ve Kısa Paslar YouTube kanalına da senin yine hatırlatman vesilesiyle ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Orada az önce Yunus Aydın'ın bahsettiği içeriklerin birçoğunu da az önce dinlediğimiz, programın girişinde dinlediğimiz içeriklerin birçoğunu da bulabilirsiniz diyelim. Yunus Aydın, Fenerbahçe'de Greenwood çok konuşuluyor ama biraz da Jirassi arka planda kaldı gibi, ya da biraz da Jirassi'nin yerine Vedat Muriç'in de yokluğunda kaldı ki kimin geleceği, kimlerin konuşulduğu sanki biraz arka planda kaldı gibi. Ne dersin son süreçte Fenerbahçe'nin forvet gündemine?
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ilk Fenerbahçe'de şuydu: Gornik serisini Fenerbahçe Vedat Muriç'te, biz zaten mevcut kadromuz iyi, Vedat'la tamamlarız, geçeriz, ikinci şuna bakarız. Şimdi Vedat Muriç'in antrenmanda ağır sakatlanıp seviyede çıkmasının ardından, ki bu maçta da baktığında yani serinin ilk maçında belki 15-20 dakika maksimum oynayabilecek, ana hedef ikinci maç. Fenerbahçe şu an kime kaldı santrafor konusunda? Sidiki Şerif'e kaldı. Sidiki Şerif bir divan toplantısı önce Aziz Yıldırım'ın kim aldı bu adamı dediği bir isim Sidiki Şerif. Sonuçta İsmail Kartal'ın da ya çok para vermişler diye açıklama yaptı bir isim Sidiki Şerif. Oyuncunun mentalini nasıl bir durumda olduğunu bilemeyiz, ama Fenerbahçe'nin şu an itibariyle yani ileride Kerem Pelişke'yi kullanıp Şerif'i dışarıda bırakmayacaklarsa bir numaralı ana planı Sidiki Şerif, eldeki tek pivot santrafor. Şimdi Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlanması ve yeni transfer alınamaması Sidiki Şerif'e Hamburg'dan gelen 18 milyon euroluk teklifin değerlendirilmesini de engelliyor. Oyuncu 18 milyon euroluk bir teklif var ve Fenerbahçe tarafı bu sefer gerçekten santroforsuz bir önermeye çıkabilir, ki bu da 20 Haziran'a kadar kadromuz hazır olacak diyen Aziz Yıldırım yönetimine çok ciddi eksi yazar. Bir önerme maçında santroforsuz çıkmak. Jirassi tarafına gelecek olursak, ben Jirassi'nin öyle bir transfer sürecinde beklenti yaratıldı ki, yani hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafı net anlaştı. Hani hangisi kazanırsa kazansın seçimi Jirassi Fenerbahçe'de gibi bir algı oluştu, ama Aziz Bey kazandıktan sonra aynı şekilde gelişmedi. Çünkü Fenerbahçe bir kez daha Sörloth'u yokladı ve Sörloth'tan da olumlu bir cevap almadı. Sörloth için iyi bir Dünya Kupası geçti. Ne kadar son maçta İngiltere maçında Haaland'a vermediği o pas bencillik üzerinden tartışılsa da, Sörloth kariyerinin kötü bir yerinde değil. Sene içinde de defalarca kez Türkiye'den ilgi vardı, ama oyuncu zaten Atletico Madrid'de mutlu. Yani orada bir herhangi bir problem yok. Ben Sörloth tarafından da red geldikten sonra Jirassi transferinin de Fenerbahçe için olumlu sonuçlanmayacağını düşünenlerdenim. Tabii Fenerbahçe'de bir numarada şu an Watkins transferi, Oli Watkins transferi hücum için öne çıkıyor. Ama bu transferde Şampiyonlar Ligi önerilmesine kadar yetişeceğini ben düşünmüyorum. Fenerbahçe Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç transferleri özelinde bitirebildiği bir en önemli maçına gidecek. Ama Jirassi konusunun tamamlanmamasının, bitirilmemesinin uzun vadede Fenerbahçe için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bence Jirassi Fenerbahçe'de Osimhen'le yarışabilecek, Osimhen'in denge olabilecek bir santrafor değil. Fenerbahçe'nin aynı şekilde Vlahovic'e de ilgisi vardı, ama Vlahovic tarafı Beşiktaş'a verdiği cevabın aynısını Fenerbahçe'de verdi. Fenerbahçe'de 15 milyon euroya yakın teklif vermek istedi. Şu an Avrupa'da bütün kulüplerin içerisinde en çok teklif veren kulüp Beşiktaş. Ama Vlahovic ilk başta 5 büyük ligden birinde oynamak istiyor. Bu yüzden hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı reddetti.
0: Gabriel Jesus ve Balogun isimleri forvette anılan isimler. Fenerbahçe'de bir diğer tarafta iki yıldız golcü önerisi deniliyor. Ki Jesus'u, Balogun'u bilmem de belki de işte parladığı için bir tarafta ön plana çıktığı konuşulabilir Balogun'un. Ama Gabriel Jesus'u çokça duyduk son transfer dönemlerinde. Bu da haliyle bir haber başlığında olduğu gibi öneri kısmını akıllara getiriyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Baskın bir öneri diyebiliriz hatta buna. Geçtiğimiz transfer sezonlarından da hatırladığımız için. Ne dersin?
1: Aynen öyle, ama ben Jesus transferinin Fenerbahçe için faydalı olacağını düşünenlerdenim. Sonuçta Fenerbahçe'nin gittiği değil, dediğin gibi önerildiği söylenen bir oyuncu. Yani izlenip uygun bir maddi zeminde anlaşılabilirse, yani senelerce Premier League tecrübesi olmuş, Arsenal tecrübesi olmuş, yani çok büyük farklar yaratmış bir oyuncunun yani ben Fenerbahçe için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ki star bir transferdir, camiayı işte Metin Akya transferi dahil. Yani ne kadar etki yarattı bir savunma oyuncusu olmasına rağmen. Ve Premier Lig'den oyuncu almak gerçekten takımı her zaman daha üst seviyeye taşır. Yani her zaman mental olarak da taraftarda daha üst seviyeye taşır. Yani ben Jesus transferinin Fenerbahçe için sonuçlanabilirse çok önemli olduğunu düşünüyorum. Balogun transferi için aynı fikirde değilim. Yani Cilesi'yi reddetmişken hani bu oyuncuyu hani Fenerbahçe'nin birinci santrafor olarak görmek bence hani çok doğru olmaz. Çünkü Fenerbahçe tarafı yani risk almamak zorunda. Aziz Yıldırım gerçekten efsane başkanlığını belki de riske atarak, yani senelerce süren Fenerbahçe için neler yaptım hikayesini riske atarak bu yılın adayı oldu ve bu yılın başkanı seçildi. Yani şimdi burada Balogun transferi ve Jesus transferinde yani şüphesiz hani Gabriel Jesus gibi bir isme, Sherlock gibi bir isme, Cirasi gibi bir isme gitmek isteyeceklerdir. Daha az risk almak isteyecektir. Hani az önce oyuncuyla ilgili dedik ya, parlıyor diye. Parlıyor ya değil de zaten parlamış olana gidip en azından şampiyon olamazlarsa da yani daha başka kimi alsaydık diyeceklerdir büyük ihtimalle.
0: Peki Fenerbahçe'de gelen mesajlar da var. Sıdiki Şerif hazırlık maçında 2 gol attı. Böyle devam ederse diyecek ki oyuncu Aziz Yıldırım başkan, anlamadım. Mesajın sonunu anlayamadım Musa Bey. Düzeltip yazarsanız. Ama 2 gol attığını hatırlatıyor dinleyicimiz. Yapılan transferlere bakıldığında lig zorlu ve eğlenceli geçecek gibi. Bu arada bunu ben de düşünüyorum Yunus Aydın. Şampiyonluk son haftaya bile kalabilir. Umarım sahada da adil hakemler olur demiş Eyüp Bey.
1: Yani 4 büyüklerin 4'ü de evet. Yani şimdi zaten mevcut kadro bütünlüğüyle Galatasaray ve Fenerbahçe zaten sezona bir adım önde başlıyorlar. Hani iyi kadrolar var. Ama Beşiktaş'ın yaptığı hamleler çok toparlanmaya müsait. Trabzonspor tarafının yaptığı hamlelerse gerçekten iyi bir oyun kurgusunun, iyi bir oyuncu grubunun üzerine bence çok doğru hamleler yapıldı. Yani örneğin Aral Şimşir hamlesi. Aral gerçekten Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir oyuncu. Ama Trabzonspor'la ilgili en büyük eleştirim şu. Geçen sene de bunu konuşuyorduk. Oyun her zaman ileri gidiyor. Bunda hiçbir problem yok. Yani mesela bu sene Galatasaray'ın daha zor şampiyon olmasının ana sebebi neydi? Galatasaray'ın oyunu, Galatasaray defalarca kez Fenerbahçe'ye şans verdi. Antalya Spor Galatasaray maçında Soner'in attığı frikik golünde
0: izledik ya. Evet.
1: Soner'in attığı frikik golünde hala birçok Fenerbahçe taraftarı sevindi o gole. Son 2 hafta kalmıştı. Hı-hı. Ama Galatasaray'da oyun sürekli geriye gittiği için bir umut her zaman vardı. Trabzonspor'da oyun sürekli ileri gidiyor. Fatih Hoca'nın işte Türkiye Kupası'ndaki başarısı, ilk 3'e girerkenki hikayesi. Ama şunu unutmamak lazım. Geçen sene Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor üçgeninde hiçbir zaman mental olarak geçmedi şampiyonluk şansı. Puanlar eşitken dahi herkes Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu yarışın geçtiğini düşünüyordu. Bunun tek bir sebebi vardı. Trabzonspor'un tıpkı bu seneki Gençler Birliği maçındaki gibi kaybedeceği düşünülen hedefsiz maçlar olması. Çünkü burayı taşıyacak bir yıldız oyuncu yok. Ya elimizdeki Ernest Muçi, ya Onuachu hariç, ben bunu Onana'yı da dahil ediyorum. Karakter olarak yıldız bir oyuncu yok Trabzonspor'un elinde. İşte buraya yıldız oyuncular gelmesi lazım. Şu an alınan isimlerden hiçbirisi, Metehan içinde olsun, Samet içinde olsun, Muçi'nin bonservisinin alınması da olsun, Aral da olsun, hiçbirisi halen star oyuncu değil. Trabzonspor'a Onuachu tarzı bir star oyuncu lazım. Bu süreci taşıyabilecek, bu süreci götürebilecek bir oyuncu lazım. Şimdi Olay'a teklif var. Olay'la ilgilenen takım Galatasaray. Hani burada birçok kişi Türkiye'den bir takım ilgileniyor. 30 milyon euro yakın bir teklif yapmak istiyorlar. Torreira'nın gitmesine karşı da bir alternatif olarak da bir başka oyuncu daha da görüşebilirler. Ama zaten Galatasaray bir orta saha.

0: alacak. Olay konusunda Trabzonspor'un zaten az önce saydığımız gibi Trabzonspor çok iyi oyuncular çıkarttı. İşte burada yaptığı satışlar Uğurcan mesela 27,5 milyon euro satışı, Augusto 20 milyon euroya yakın satış. Zaten Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktığı halde 1 milyar TL borcu kalmış tek takım dört büyükler içinde. Zaten 30 milyon euroya Olay'ı sattığınız anda Trabzonspor dört büyükler içinde tek borçsuz takım hale geliyor. Ertuğrul Doğan müthiş bir finansal operasyon yürüttü bu süreçte. Çok iyi oyuncular, çok genç oyuncular sattılar. Çok potansiyelli oyuncular sattılar ama işte burada bu kadar kadroda ilerleme varken, bu kadar oyunda ilerleme varken artık taraftar da bunun şampiyonluğun hayalini kuruyor. Geçen sene hatırlayalım, Fatih Tekke, ben evde eşime dahi inandıramıyorum şampiyon olamayacağımıza. Öyle bir dalga geldi diyor. Öyle bir rüzgar geldi diyor. Trabzonspor'da, Trabzon şehrinde hakikaten bu şekilde bir rüzgar esiyor. Burayı da taçlandırılabilecek isimler var. İşte bazı star oyuncular almaları lazım. Yani buna örnek verecek olursak mesela Trabzonspor'un şampiyon olduğu seneyi hatırlayalım. Vişça. Yani şimdi şu an Başakşehir'e tekrar dönen Vişça'yla o gün Trabzonspor'a gelen Vişça aynı değildi. Başakşehir'de şampiyonluk görmüş ve o gün Trabzonspor'a gelen bir Vişça vardı ve şampiyonluk görmüş oyuncu takımı tekrar şampiyon yaptı. Şimdi Trabzonspor elinde Olay gibi, Onuachu gibi isimleri tutup sonrasında bu kadroya evet elbette Aral gibi, mesela Mimaroğlu gibi oyuncuları eklemeye devam etmesi lazım. Saviolo gibi ama mutlaka birkaç star oyuncu transferi yapması lazım. Ben bu star oyuncu transferlerini yaptıkları anda az önce söylediğim gibi müthiş bir Süper Lig geçeceğini düşünüyorum. Gerçekten dört büyüklerin dördü de iddialı. Galatasaray zaten son 4 yılın şampiyonu, oturmuş bir kadro var. Fenerbahçe ligin ikincisi artı iyi transferlerle geliyor. Beşiktaş da Serdar Adalı yönetimi sonunda kendinden umulan o transfer harekatını yaptı. Ve zaten müthiş bir oyun oynayan ve geçen sene üçüncüsü kupa şampiyonu Trabzonspor var. Bence de çok az bir zaman kaldı ligin başlamasına. Çok keyifli bir Süper Lig'e doğru gidiyoruz.
1: Beşiktaş demişken oraya da geçelim. Fenerbahçe ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay yoksa. Muhammed Salah için bir Beşiktaş iddiası var ki bu zaman zaman oluyor. Türkiye'de önemli kulüpler adına. Oğuz Aydın konuşuluyor. Diğer tarafta tabii Trossard kısmında işin piştiğini söyleyen birçok isim var. Söz konusu Beşiktaş olduğunda tüm bunları sana sorayım, tüm bunları seninle konuşalım isterim. Beşiktaş gündemi Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan daha hareketli.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü hani çok ciddi bir kadro revizyonu yapmaları lazım. Beşiktaş takımı Ocak ayından itibaren adeta NBA tabiriyle söyleyeceğim, basketbol takip edenler bilir, bir tanking yaptı. Yani kadroyu boşalttı ve üzerine almaya başladı. Ve bu süreçte Ocak ayında bence çok eleştirilen Sergen Hoca'nın da doğru raporlarının payı var burada. Hem Oğuz'u hem de Murillo'yu bu takımın ana iskeletine oturtmak çok çok değerli. Yani bu takımın iskeletin üzerine şu an hamleler yapılıyor ki iki oyuncu da Dünya Kupası'ndan geçtiğimiz güne kampa katıldılar. Bu iki oyuncunun üzerine işte şu an alınan Salih Özcan transferi bence çok çok değerli. Çok iyi bir oyuncu bence. Son yıllarda Bundesliga'da çok şanslı olmasa da Türk olmasının buradaki değeri, Türk rotasyonda olacak olması çok çok önemli. Beşiktaş tarafı yıldız isimlerle de görüşüyor. Dediğim gibi Muhammed Salah, Vlahovic bu isimlere de gitmeye çalışıyorlar ama şu an yıldız transferler konusunda camiayı en heyecanlandırılabilecek ve bitmiş olan transfer Trossard transferi.
1: Doğru.
0: Trossard'ın bitmesi için de Dünya Kupası beklendi. Trossard'ın ücreti de 18 artı 2 milyon euro şeklinde ödenecek. Böyle bir transfer anlaşması var. Trossard'la alakalı da artık biz Fenerbahçe'de Greenwood için ne kadar az önce net konuştuysak Trossard tarafı da Beşiktaş için net. Beşiktaş taraftarı da Dünya Kupası'nda hani elensinler bu transfer bitsin diye hani bekledi. Çünkü bazı federasyonların turnuva boyunca yönetimi hiçbir şekilde menajerler, yöneticiler otele almamak gibi kararları vardı. Ne yazık ki bence bizim başarısızlığımıza da paralel, bizim federasyonumuz böyle bir karar vermedi. Oyunculara transfer görüşmelerine izin verdiler. Ama Trossard'ın ülkesi bunu yapmadı. Bu yüzden Dünya Kupası bitti andan itibaren de Beşiktaş için bu süreç hızlandı. Bence iyi bir transfer Trossard ama Beşiktaş'ın da az önce Trabzonspor'da anlattığım gibi daha kadro revizyonuna ihtiyacı var. Mutlaka çok net bir santrafor transferine ihtiyacı var. Nubel artı Doğan Alemdar transferleri bence Ersin Mert Utku üçgenine göre çok daha iyi bir kaleci rotasyonu oluşturdu. Ama şunu unutmamamız lazım. Bence Beşiktaş'ın hala bir kanat oyuncusu. Rashford gibi adı anıldığı için söylüyorum. Ya da Muhammed Salah gibi. Ben çok ihtimal görmüyorum ama net bir şekilde ihtiyacı var. Ve mutlaka da Oğuz'un önünde oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Ancak santrafor konusunda Fenerbahçe kadar aceleci olmaması gerektiğini

0: unutmamak lazım. Çünkü Oh da Dünya Kupası'nda gol atmış ve çok da Ocak itibariyle Beşiktaş'ta iyi sezon geçirmiş bir futbolcu.
1: Peki bunu konuşuyorken Beşiktaş'ta Nubel dedin. Orada bugünkü haberler geldi aklıma. Eski kaleci, Beşiktaşlı kaleci Karius. Nubel'in transferine engel olmaya çalıştı başlıkları atılıyor da tabii engel olmaya çalışmaktan ziyade iyi geri izlenim, iyi izlenim vermemiştir. Oraya ilişkin düşüncelerini iyi bir şekilde paylaşmamıştır. İyi şeyler söylememiştir muhtemelen. Ki böyle bir haber vardır ya da böyle bir şey olmuştur. Ne diyorsun Karius'un bu davranışına eğer doğruysa bu iddia?
0: Yani doğru olduğu üzerinden gidelim. Çünkü daha sonrasında yaptığı Beşiktaş'ın ayrıldıktan sonraki süreçteki sosyal medya paylaşımları Karius'un hani bunu yapabilecek karakter de olduğunu gösteriyor.
1: Bu arada eğer doğru bir haber değilse çok da müsait yani. Mesela sosyal medya paylaşımı da zaten öyleydiği düşündürüyor bak. Mesela sana bana. Bir taraftar, tabii, bir basın yani, mensubuna fark etmeksizin.
0: Çok net bir şekilde Beşiktaş'ı kötüleyebilir ama yani biz kendisini Şampiyonlar Ligi finalinde de gördük. Yani Premier Lig'in en büyük takımlarından Liverpool kalesinde de gördük. Nasıl takımı kupadan ettiğini de gördük. Beşiktaş tarafında da bu kadar verilen bir paranın hani gerçekten hani hiçbir şekilde karşılığını anlamadığını da gördük. Yani bazı futbolcuların hani buna baştan Loris, yani Karius için de söylüyorum. Yani en azından bu takıma bir şey vermediyseniz bundan sonra verebilecekleri engel olmayın. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı burada ne starlar geldi Beşiktaş'tan. Quaresma'lar, Guti'ler. Yani birçok isimden bahsedebiliriz. Hani bu ismin hiçbirisi kötü bir sonuçta referans vermiyorsa Beşiktaş'la alakalı. Bu camiat yabancı futbolcuları çok da bağrına basmış. Hatta yani işte starlarına baktığınız zaman en çok sevdiği oyuncular da Beşiktaş'ın ilk ikiye herkes kimi sayar? Quaresma ile Atiba'yı sayar. Hani sonuçta bu futbolcularla da nasıl bir bağ kurduklarını görüyorsunuz. Bu camia için bir şeyler verirseniz, bu camia için savaşırsanız o insanlar da sizi bağrına basarlar. Kadius'un Beşiktaş'a verdiği hiçbir şey olmadı. Bence bundan sonra hani Nubel transferine engel olmaya çalışırsa da kaybettirebileceği bir şey de olmamış.
1: Peki. Beşiktaş'ı konuşmaya devam ediyoruz ve dinleyicimiz sormuş. Demiş ki, yani Oğuz Aydın gelir mi demiş. Instagram'dan soruyor bu arada Mehmet Bey. Mehmet Bey selamlar. Aynı zamanda Murat Bey'e, Bahtiyar Bey'e, Lütfi Keskin'e, Orçun Ozan'a hatta soy isimlerle Bahtiyar Ekren, Murat Kurşun onlara da teşekkür edelim. Oradan da Instagram Sayerberg'ten de bizi takip almış olan dinleyicilerimiz. Orçun Ozan, Lütfi Keskin, Bahtiyar Ekren, Murat Kurşun hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletmiş olalım şu konuştuğumuz süre zarfında. Mehmet Bey'in sorusunu geçmeyelim ama Instagram DM üzerinden, direkt mesajdan daha doğrusu bizlerle mesajını paylaşıyor ve Oğuz Aydın gelir mi diyor.
0: Şimdi Oğuz Aydın'la alakalı şöyle bir durum var. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a potansiyel transfer görüşmesi, Beşiktaş'ın ilgisi var. Şimdi Beşiktaş geçtiğimiz seneden itibaren Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgilendi. Zaten Cengiz Ünder'i kiraladı. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında mevcut transfer görüşmeleri zaten son yıllarda sık sık oldu. Ama gelinen noktada Oğuz Aydın'la alakalı İsmail Kartal'ın şöyle bir tasarrufu var. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de nasıl bir sağ ön ya da merkez oyuncusuyken sol bek'e evrildiyse Oğuz Aydın için de İsmail Kartal'ın ben Oğuz'dan sağ bek yaratırım fikri var. Ve bunu oyuncuyla da milli takım kampından sonra konuştu. Özellikle Fenerbahçe'nin içeride Kadıköy'de baskılı önde oynadığı maçlarda Oğuz'un sağ bek olarak değerlendirilebilmesi üzerine bir fikir birliği var. Fenerbahçe zaten dörtlü oynayacak. Üçlü oynama gibi fikri kesinlikle yok İsmail Kartal'ın. Dörtlünün savunmanın sağında Oğuz'u en azından içerideki maçlarda düşünüyor ki bence Fenerbahçe için çok da iyi olur. Geçen sene çünkü Fenerbahçe'nin çok alternatifsiz kaldığı maçlar oldu. Göztepe maçı mesela 1-1 berabere biten. Sağ bekte Yiğit Efe Demir oynamak zorunda kaldı. Oyunun topa nasıl girmesinde zorlandığını hepimiz hatırlıyoruz. Fenerbahçe oyunu topu oyuna sokmakta çok zorlandı. Oğuz Aydın burada hem sprinter bir oyuncu hem de yetenekleri çok yüksek olan bir oyuncu. Ki zaten sene içinde Tedesco'nun da çok eleştirildiği şeylerden biriydi. Nitekim Avrupa'da bir maçta 10 numara oynattıktan sonra Oğuz'dan çok yüksek bir verim aldı. Evet. Bu nedenle ben İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın çok daha fazla süre bulacağını düşünüyorum. Oğuz Aydın'la İsmail Kartal arasındaki bu görüşmenin de pozitif geçtiğini bildiğim için Oğuz'un Beşiktaş'a gitme ihtimalini zor görüyorum.
1: Peki. Berk Mehmetleri de soy isimleriyle söyle demiş. Karışıyor demiş. Mehmet Güney'e selamlar o zaman. Mehmet Hacı'nın mesajı. Ben yazmadım diyor yani Instagram'dan. Sana Beşiktaş'a ilişkin, Oğuz Aydın'a ilişkin o soruyu ben sormadım diyor. Peki. Berk kardeşim artık futbol basketbola erildi. Güzel ülkemizde 40-45 dakikalardan 65-70 dakikaya çıkarsa süper olur futbolumuz. Lakin hakemler nasıl uygulayacak bu kararları? Ben kesinlikle karamsarım. Ya var da istediklerini yapanlar taş atışında veyahut kalecilerin vakit geçirmesine mi ceza verecekler? Şimdiden geçmiş olsun diye düşünüyorum demiş. Sana da selamlarını göndermiş. Delfin Yunus Tane'nin mesajı böyle. Bu arada ben Ersin Destanoğlu'nun Arabistan'a gitmesine şaşırdın mı diye soracağım Beşiktaş'ta.
0: Yani şöyle, şimdi Ersin Destanoğlu aslında Beşiktaş istemedi dersek çok doğru değil. Çünkü Ersin Destanoğlu medyadaki bütün arasını yolda herkese aslında Beşiktaş'ın kendisine teklif yaptığını ve kontratı gönderdiğini söyledi. Beşiktaş tarafı Ersin'e bir teklif yaptı ama bu teklif 3. kaleci olacak seviyede düşük bir kontrat. Yani Ersin'in mevcut kontratında altında bir kontrat. Ersin de bunu kabul etmedi. Çünkü Beşiktaş'ta aslında baktığında Sergen Hoca'lı sezonda 19 yaşındayken kaleye geçti. Ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan kadronun en genç iki üyesinden biriydi Rıdvan'la beraber. Sonrasında Mert transferinin akabininde yeniden yedek oldu. Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte şampiyonun sezonundaki bir tekrar kaleye geçti derken ana rotasyonun ilk 11'deki parçası olarak net bir şekilde Ersin'i göremedik. Ersin de artık hem düşük kontrat hem de devamında 3. kaleciliği kabul etmeyerek Beşiktaş'tan ayrıldı. Aslına baktığında Ersin şu yaşına kadar Beşiktaş'ın her zaman tercih edilen, düşünülen iyi oyuncularından bir tanesiydi. En azından potansiyelinin tamamını Beşiktaş'ın veren oyunculardan bir tanesiydi ama Beşiktaş'taki sürecin de nasıl yıpratıcı olduğunu şuradan örnekleyelim. Sergen Hoca bu hafta içinde çıktığı yayında şunu söyledi. Ersin devre arasında bana geldi ve hocam beni al oyundan diye ağladı dedi. Ya Ersin artık Beşiktaş'taki psikolojisinin eleştirildiği yerde kalması da bu kadar düşük paralara hani herhalde Ersin'le devam etmek istemedi. Kariyerinde bence hani en azından artık düzgün bir kontrat yapabileyim hissiyatıyla hani futbolunu hep söylüyorum. Yani kuzey tarafına geçmeyi kendince mantıklı buldu. Halstein'in bir teklifi vardı. Halstein'in bir teklifi vardı kendisine ama o süreçte Ersin'i bekleme sürecinde onlar da bir kaleci daha transfer ettiler. Sonrasında da Ersin için Halstein defteri de kapandı. Kendisi için finansal olarak iyi bir kontrata imza attığını düşünüyorum Ersin'in. Ama orada da devamlı olamazsa bir sonraki durağının hani Türkiye'de üç büyükler olmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ta eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Özellikle santrafor bölgesine ilişkinde merak konusu olan örneğin Mofi geçtiğimiz günlerde anılıyordu santrafor'da. Orayı da merak konusu olduğunu söyleyerek şöyle bir konuşalım isterim ve eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sormak isterim.
0: Bu süre dediğim gibi net bir şekilde ilgileniyorlar ama Beşiktaş tarafı Vlahovic'e de 15 milyon euroluk bir teklif yaptı. Onu tekrar söyleyelim maaş olarak. 5 büyüklükten teklif bekliyor oyuncu ve 5 büyüklükten 8 milyon euroluk teklif gelirse kabul edecek. Ama Beşiktaş santrafor konusunda oha da güvendiği için ben bir süre daha Vlahovic'i beklemede kalacağını düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor'a geçeceğim. Trabzonspor'a geçmeden önce bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden Yunus Aydın'la Trabzonspor gündemini konuşarak devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Temizlik günü mü?

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.
9: Haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Yunus Aydın'la birlikteyiz ve Trabzonspor tarafını konuşacağız. Bu arada Leslie Ugochukwu az sonra diyebilir miyiz deriz. Bir saat sonra aşağı yukarı çünkü. İstanbul'da olacak. Galatasaray yeni transferine kavuşuyor ve perdeyi açıyor. Yunus Aydın'la değerlendirdik. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da konuştuk. Ekleyeceği farklı bir detay var mı diye sorayım. Öyle başlayayım hatta bu bölüme. Çok hızlı ilerledik yaklaşık bir saat boyunca. Galatasaray kısmı hariç diğer tarafta. Yunus Aydın.
10: Yani üç büyükleri, yani şöyle hani hepsini konuşacağız dört büyükleri ama hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la alakalı hani mevcut da şu an transfer görüşmeleri bunlar. Yani ekstra bir şey olursa yayın içerisinde hani onu mutlaka söyleriz ama yayın içerisinde olan bir gelişme olarak şunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu baba olmuş. Hem eşine hem kendisini buradan tebrik edelim.
9: Tebrik edelim. Bizler de tam Barış Alper Yılmaz konusunda biraz böyle hararetlenmişken, Kerem Aktürkoğlu örneği vermişken, şimdi Barış Alper'e böyle eleştiri, Kerem'e öyle eleştiri derken ne yapmaya çalışıyorsunuz diye böyle bir hararetlenmiştik ya, dinleyicilerimize böyle bir ters fikrimiz olmuştu. O bölümde galiba. Ben de az önce gördüm haberi. Tam Doğanlara denk gelen bölümde adam baba olmuş. Bizler Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu'nu Barış Alper örneğinde kullanıyoruz. Konuşuyoruz tabii, kullanıyoruz erken. Tebrik edelim. Selamlar, saygılar diyelim o tarafa da. Ve diğer tarafta Trabzonspor gündeminde Fiorentina. Olay için geliyor. Haberleri var. 20 yaşındaki genç futbolcu için İtalyan kulübü böyle bir ilgiyi gösteriyor ve hissettirmek istiyor ki belli ki ciddiler ki geliyorlar haberleri var. Yunus Aydın, olay gündemi nasıl değerlendirirsin? Sadece olayı Fiorentina ile değil, hala Galatasaray'la da anılıyor. Gelen haberler o yönde.
10: Kesinlikle öyle. Galatasaray tarafı Ocak ayında da ilgileniyordu kendisiyle ama Erdoğan'ın Uğurcan Çakır transferinin detayları ve yaklaşan derbi öncesinde yaşanan gerginliklerden dolayı Galatasaray'la bütün görüşmeleri, bütün iletişimleri askıya aldığını söylemesinin ardından bu transfer aslında birazcık durma aşamasına geçmişti. Ama genel anlamda baktığın zaman zaten Galatasaray'ın Uğurcan'la alakalı transfer satışının öncesinde de Ertuğrul Doğan Uğurcan'ı asla bir İstanbul kulübüne satmayacağını söylüyordu. Hani sonuçta transfer dinamik süreç, bunlar gelişebilir. Trabzonspor'u az önce de söylediğim gibi mali olarak kalkındıracak bir plan vardır. Ertuğrul Doğan da birçok başkanı yaptığı gibi sözünü unutup Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda böyle bir harekette bulunabilir. Olayı Trabzon'a da satabilir ama daha içine geldiğimiz zaman Orayn'ın satışı belki de Trabzonspor'u maddi olarak çok ciddi kalkındıracak. 30 milyon eurodan bahsediyoruz. Ama Trabzonspor'un şampiyon olmak istiyorsa sağ içinde kesinlikle Orayn gibi bir isme ihtiyacı var. Kesinlikle Onuachu gibi bir isme ihtiyacı var. Onuachu'ya da teklifler var. 26-27 milyon euroluk ama Onuachu'yu satmama konusunda karar kıldılar. Ama diğer tarafta Orayn için aynı netlik yok. Fatih Hoca da aynı şekilde Onuachu'nun kesinlikle tutulmasını istiyor. Ama Orayn'la alakalı hani bana sanki satılma ihtimali daha fazlaymış gibi geliyor. Çünkü 30 milyon euro da gerçekten yani zor bir teklif kabul etmemesi. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirleri var vesaire. Danilson için verilen 30 milyon euroyu reddedebiliyorlar ama Trabzonspor tarafı için sponsorluk gelirleri, Avrupa gelirleri gibi olmayan düşük gelirleri hesap kattığın zaman yani 30 milyon euro gerçekten az bir para değil. doğru yönetilirse Trabzonspor için, çünkü doğru yatırımlarla çok iyi genç oyuncular aldılar ki bugün bu paralara satabiliyorlar. Ya Uğurcan sonuçta bonservissiz alınıp yetiştirilip 27,5 milyon liraya satılmış bir oyuncu. Trabzonspor bu yatırımlara devam etmek istiyor. Ertuğrul Doğan da genç bir başkan ki bence bu kadar net bir şekilde başarılı bir sezon geçirirse yıllarca devam da edebilir. Olay'ın satışının hani Fiorentina açısından bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a bir oyuncu satışı yapacağını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Yani çünkü taraftar tarafından da çok ciddi tepkiyle karşılaşılır.
9: Orada biraz da Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferindeki o tepkiden dolayı böyle bir girişimin olmayacağını konuşabilir miyiz Yunus Aydın? Yani orada Trabzonspor'da son yıllarda derbi maçları öncesinde verilen sokak röportajları, stadyumun etrafındaki röportajlar, tüm bu röportajlarda da rastlıyoruz ki Trabzonspor taraftarı artık biraz farklı düşünüyor. Yani bizi Fenerbahçe ile düşman, tırnak içerisinde, bizi Fenerbahçe ile düşman ettiler. Ama hep oyuncularımıza Galatasaray'a gitti. Hep bunu gördük. Artık uyanmamız gerekiyor gibi yorumlarda bulunan taraftarlar vardı. Bu benim düşüncem değil. Olanı aktarıyorum. Bu tarz bir artık kimince uyanış, kimince ya işte olur öyle 2-3 tane cümle, bakma onlara. Olur öyle 2-3 düşünce, fikir, bakma onu düşünenlere diye yorumlanan açıklamalardı bunlar Yunus Aydın.
10: Katılıyorum. Yani tam ben örnek verecektim hatta. Yani dediğim gibi birçok sokak röportajında aslında Fenerbahçe ile Trabzon'un karşı karşıya gelmesi sürekli dillendirilirse de başlangıçta aslında Eren Elmalı'nın devre arasında 3,5 milyon euroya satılması, milli takımın en önemli oyuncularından birisi, Galatasaray'ın en önemli oyuncularından birisi Eren'in bu kadar düşük bir meblağa satılması, ki bence hani az önce yayının başında bizim değindiğimiz, yani Okan Hoca'nın Eren'e çok büyük bir dokunuşu var. Çünkü Trabzonspor için Eren 3,5 milyon euroya senenin ortasına gönderilecek bir önemsiz bir parçaydı tırnak içinde. Bence yanlış yaptılar. Ama Galatasaray'la geldiği hal Eren'in bambaşka bir oyuncu, bambaşka bir profil. Şimdi bu noktada Trabzonspor tarafının Galatasaray sürekli oyuncu satışı gerçekleştirmesi, ki bence o konuda birçok hani geçmişe giden insan da aslında hata yapıyor. Selçuk İnan'ı Trabzon'dan Galatasaray'a satmadılar. Selçuk'un kontratı bitmişti. Galatasaray'a vesaire oradan direkt geçti ama hani sonuçta bir oyuncu geçişinden sürekli bahsediliyor. Burada da ben de mevcut oluşan bu tepkilerin Olay'ı Trabzonspor Galatasaray üçgenini bozduğunu düşünenlerden. Yoksa Galatasaray taraftarı özellikle Ocak ayında, çünkü Lucas Torreira'nı da hatırlarsın, mental olarak çok gel gitti bir dönemiydi. Türkiye'de ünlü bir oyuncudan ayrılması, oradaki duygusal süreci, babasının Arjantin'deki hastalığı derken oyuncu mental olarak yıpranmıştı ve Galatasaray'ın en önemli eksiklerinden bir tanesi de şu an bence oyuncuların çok ciddi bir doygunluk seviyesinde olması. Yani burada normalde bir sistem için söylerim. Yani Pep Guardiola'yı gönderip Maresca'yı getirmek akıl işi mi değil. Ama City oradaki o doygunluğun farkında. Geçen sene oyuncu değiştirerek bunları yapmaya çalıştı. Olmadı. Bu sene antrenör de değiştiriyor. Galatasaray burada belli başlı bölgelerde takımın demirbaşı gibi gözüken ama 4 senedir şampiyonluğun içinde bulunan bölgelere nokta atış transferler, aç ve genç oyuncular transfer etmesi lazım. Bence Trabzonspor'daki Olay de yani bu isme çok uygun bir, bu profile çok uygun bir isim. Ama bu süreç bence bu transferin olmasını engelleyecek.
9: Peki bu arada Trabzonspor'u konuşurken Trabzonspor'da son adayın Şilili sağ kanat oyuncusu Dario Osorio olduğu konuşuluyor. Trabzonspor'da kanat transferi de bekleniyor. Cenk Özkaçar da stoperde çok konuşuluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da. Bu arada tüm bunları konuşurken stoperde demişken unutuyordum. Unutmayayım. Aman Lütfü Keskin dinleyicilerimizden biri Instagram'dan da yazmış hemen bildirimi görünce telefonda. Belki yayınlar dilerim. Beşiktaş için stoper çalışması var mı? Bugün bir haber okudum. Brezilya milli takım oyuncusu için girişim var mı acaba demiş. Beşiktaş'ı stoper kısmıyla hatırlamamızı, tekrardan oraya dönmemizi ister Lütfü Keskin. Sizler de Sayerberk Instagram hesabından takip edebilir. Oradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayerberk Instagram hesabından mesajlarınızı iletebilirsiniz diyeyim. Ve Beşiktaş'a böyle döndüreyim seni Yunus Aydın.

0: Beşiktaş'ın şu an stoperle alakalı bir elbette görüşme var. Stoper hattında Beşiktaş'ın önceliği dersek gerçekçi olmaz ama bunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın önceliği stoper değil. Hani burada baktığın zaman hani şampiyonlukta hani Beşiktaş'a baktığın zaman hep bir 30 yaş üstü iyi stoperli iyi bir anlaşma vardır. Bunu biliyoruz. Hani Leo Pereira ismi mesela net bir şekilde gündeme geliyor baktığın zaman. Leo Pereira Beşiktaş'ın vazgeçilmez hani oyuncularından birisi olabilir. Flamengo oyuncusu. Hani net bir şekilde ilgi var. Bunu biliyoruz. 1.90 boyunda. Yani Brezilyalı. Daha önce Beşiktaş'a baktığımda dediğim gibi birçok böyle eşleşmeler defalarca kez yaşandı. Bence iyi bir transfer olabilir. Hani şu an mevcutta yeni ortaya atılan bir isim. Belki bu yüzden güncelde sorulmuş olabilir. Çünkü bir yarım saat, bir saat içerisinde haberleştirildi. Yani ben izlediğim, ben Brezilya Ligi'ni keyifle takip ediyorum. Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı Brezilya'nın oyuncu. Yani Leo Pereira transferi Beşiktaş için gerçekleşirse bence çok faydalı bir transfer olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Beşiktaş'ın transfer gündemine geri döndük ama oradan tekrar Trabzonspor'a döneceğiz. Trabzonspor'da Cenk Özkaçar ihtimali vardı. Dairo Osorio'dan bahsettik kanat için. Aynı zamanda Trabzonspor gündeminde de Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği'nde başkanlığına devam etmesi de son günlerde konuştuğumuz detaylardandı. Bu arada Acun Ilıcalı Hull City için Folcarelli'yi istiyor iddiaları var. Ne dersin?
0: Doğru. Yani ya Folcarelli Trabzonspor tarafı da doğruluyor. Folcarelli ile ilgilenildiğini. Hans'ın aslında Trabzonspor arasında birçok transfer bağlantısı oldu. Hatırlarsan Abdülkerim'i mesela aldılar. Aynı şekilde daha önce birçok transferle işbirliği yaptı Hans'ın ile Trabzonspor. Hani en belirgin Türklerden hatırlayabileceğiniz mesela Abdülkadir Ömür var. Ama Folcarelli konusunda yani Trabzonspor tarafının beklentisi de çünkü az önce saydığımız gibi olay gibi değerli bir isim yüksek. Hani şu an Premier Lig'e yeni yükselen Austin'in de 300 milyon euroluk bir nakit akışı var. Bu konuda Trabzonspor'un isteğini de karşılayabilirler. Ama az önce anlattığım gibi yani Olay'ı Folcarelli'yi sattıktan sonra Zubkov zaten gitti. Yani bu sefer ana parçası ana attı kalmıyor takımın. Yani bu sebeple Boncanesi'ni satıp finansal olarak yukarı çıkayım derken hani bu oyuncuları gönderip yerine Cenk Özkaçar'ı aldığınız zaman şampiyonluğun bence ana isimlerinden birisi olmuyorsunuz. Bence Folcarelli'nin Trabzonspor tarafında durması lazım. Ama ben Trabzonspor'dan hani yetkili birkaç yöneticiyle konuştuğum zaman da Folcarelli'nin istenildiğini doğruladılar.
1: Peki. Senin Trabzonspor kaynakların da bu aralar kuvvetli. Onu da biliyorum Yunus Aydın. Neyse seni çok zorlamayayım. Peki. Seni çok fazla zorlamayayım. Yunus Aydın'ın yine yapmış olduğu bir gazeteciliğinin yanında asıl mesleği de öğretmenlik olduğu için diğer tarafta kaynaklarının da kuvvetli olduğunu söyleyelim. Bu öğretmenlikte yani başımızın tacı olan bu meslekte hakikaten insanı nerelerden Trabzon'dan Antalya'ya, Antalya'dan Edirne'ye götürüyor. Götürüyor mu Yunus Aydın?
0: Götürüyor.
1: Biraz yurt zorladım galiba biraz zorladım galiba seni.
0: Ya yok hayır estağfurullah ama Trabzonspor tarafıyla alakalı yani şunu çok net söyleyebiliriz. Onayını da aldığım için söylüyorum. Ya Folcarelli tarafına Hastin'in ilgisi var. Trabzonspor'un istediği parayı da vermeye yakınlar ama hani o, hocanın onayı var mı? Hocanın onayı yok. Buna net bir şekilde söyleyelim. Yani onu açının ve Folcarelli'nin satışına hocanın onayı yok. Olay ile ilgili de şöyle ya Olay'a o kadar yukarıdan teklifler var ki Galatasaray'da Fiorentina'dır. Ya oyuncunun da aklı karışmış durumda. Hani o yüzden onu açının biraz Trabzonspor'a gelmek geçen sene de yani geldiği günü de hatırlıyorum. Çok büyük fedakarlıklarla gelmişti onu açı. Ama Folcarelli ve Olay için hani bu oyuncunun aidiyeti o kadar yüksek değil. O nedenle ama Folcarelli'nin gitme ihtimali mi daha yüksek? Olay'ın mı dersen bence Olay'ın gitme ihtimali daha yüksek.
1: Bu arada bir dinleyicimiz Instagram'dan yazıyor ve diyor ki teşekkür ederim en sevdiğim Galatasaraylı radyocu sensin kardeşim demiş. Hatta onun üzerine de ya yanlış mı görüyorum? Kartal emojisi atıyor mesela. Dinleyicimizin mesajı böyle ama ne Kartal ne Galatasaray ben her iki takımı da tutmuyorum ama haliyle sevdiğimiz tuttuğumuz bir takım var. Fenerbahçeliyim ayrı konu ama Galatasaraylı değilim. Naçizane şunu da söylemek gerekiyor böyle şeylerde şöyle mutlu oluyorum. Olmamız gerektiği gibiyiz en azından kısmını yorumluyorum. Oraya çıkartıyorum konuyu. Yani yeri geldiğinde Fenerbahçeli, yeri geldiğinde Galatasaraylı, yeri geldiğinde Beşiktaşlı görünmek, bir Trabzonlu görünmedim herhalde bugüne dek. Görünmek keyifli, güzel. En azından

gerekli yerlere gerekli eleştirileri gerektiği zamanlarda yapabiliyor olarak yorumluyorum ki buradan bu çıkarımlar oluyor. Şu takımla bu takımla diye. Yapmayalım tabii bu çıkarımları ama en azından yaptığımız, kopamadığımız bu düzlemde, bu ortamda böyle şeyleri, böyle farklı farklı takımlarla anılmayı da en azından böyle ortada durabilmek olarak görüyorum yayınlar açısından. Yunus Aydın'la konuşuyoruz. Yunus Aydın'la değerlendiriyoruz. Instagram'dan gelen bir farklı

0: bir numara diyemeyiz Folcarelli'ye. Zaten Galatasaray mevcutta bir ilgisi yok ama hani fikir olarak sorduğu için söylüyorum. Bence Okan Hoca'nın çok tarzı olan bir oyuncu değil Folcarelli.
1: Peki. Aynı zamanda Yunus, son kısmına geldik programımızın, seninle olan bağlantı bölümünün. Senin son bir ekleyeceğin farklı detay var mıdır diye sorayım Yunus Aydın. Trabzonspor ve dört büyükler gündemi diyeyim hatta.
0: Yani dört büyüklerde sırayla hani gidecek olursak Fenerbahçe'nin artık en yakın olduğu isim Greenwood. Az önce zaten uzun uzun konuştuk. Beşiktaş'ta Trossard ismi zaten çok büyük heyecanla bekleniyordu. Yani bu iki isim dört büyükler içerisinde en hızlı açıklanacak transferler olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da santrofor arkası olacak ismin ya da Osimhen'in arkasında bekleyecek ismin daha bir süre süreceğini düşünüyorum. Bence bu isimler biraz daha bekleyecek. Galatasaray çünkü transferi geçtiğimiz sene gibi acele etmiyor ve olgunlaştırıyor. Galatasaray'da gelen isimlerden önce giden isimleri duyma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor tarafıyla alakalı da dediğim gibi minimumda iki star transfer bence yapmaları lazım. Şampiyonluk yarışında iddialı olabilmek için, ama şu an itibariyle en heyecanlı transfer sürecini götüren takım da bence Beşiktaş'la birlikte Trabzonspor.
1: Peki bir haber var. Son dakika haberi. Hemen paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nin adını değiştirdi. Haberin detaylarına giremeden sizlerle yeni adını paylaşamıyorum ama galiba profesyonelliğe geçiş miydi? Öyle bir şey konuşuluyordu çünkü aldığımız haberler oldu.
0: Profesyonelliğe geçiş ligi.
1: Evet, doğru. Profesyonelliğe geçiş ligi PGL oldu. Burada en çok da şu önemli bence. Hani yine Türkçe açısından değerlendiriyor olacağım ama bal ligi deyince olmuyordu o iş. Çünkü bölgesel amatör ligi balın uzatılmış hali, uzun hali, tam hali. Hani bölgesel amatör ligi olmuş oluyordu. Kısaltma yapmış olsak dahi o açıdan biraz böyle bir Türkçeyi de ön plana çıkarttığımız bir yayında. Az önce çünkü ona ilişkin de böyle küçük tatlı böyle şeylerimiz olmuştu. Huysuzluk da diyebilirsiniz belki. Başımın üzerinde yeri olur bu yorumlarında ama oradan çıktık, onu söyleyelim. Bölgesel amatör ligi artık yok. Profesyonelliğe geçiş ligi. Bunu nasıl yorumluyorsun Yunus Aydın son olarak?
0: Bu son harflerdeki hataları birçok alanda yapıyorlar. Şimdi dedim ya, iki ilgilendiğim alan vardı. Yani birisi futbol, birisi öğretmenlik. Bunu çok fazla eğitimde de yapıyorlar. Mesela herkes LGS'nin sonunun S'sinin sınav olduğunu düşünür. Halbuki liselere geçiş sistemi sınavı gibi. Bizde böyle çok profesyonel anlamda bu işin hatalarını yapıyorlar. Bence hani Bal Ligi'nin adının değiştirilmesi de iyi olmuş. Profesyonel geçiş ligi bence çok daha isim olarak da klastırıyor bölgesel amatöre göre. İnşallah Bal Ligi'nden de hani çok fazla topçu çıkmaya, iyi futbolcu çıkmaya devam eder. Gerçekten birçok insan için profesyonel geçiş anlamında önem taşısa da birçok insan için de futbol anlamında çok ciddi bir tutku. Zaman zaman hepimizin de orada arkadaşları, kardeşleri oynuyorlar. Keyifle takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz
2: şu
1: oldu.
2: Şu an ve... bu konu.
1: Burada Yunus Aydın'la, evet, şu an bu konferansa tekiz bağladığımız sistem sonrasında Yunus Aydın hemen telefonu kapatınca bu ses de size yansıdı. Özür dileyelim onun için. Ve Yunus Aydın'la gündemi, dört büyükleri konuştuk. Reklama gideceğim. Reklamın ardından burada olacağım. Son bölümde sizlerle olacağım. Dönüşte Talişka'nın açıklamaları vardı. Talişka'nın açıklamalarıyla veda edeceğiz. Anderson Talişka Fenerbahçe'de açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda neler söyledi onu dinleyeceğiz.
3: Berksay'da haber masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Yarış başlıyor.

Safkan dışarıya doğru savruldu ve rakiplerinden 5-6 boy kadar gecikmeli yarışa başlayabildi. Liderliği dışarıdan yükten 6 numaralı Cloudy Times aldı. Hemen içinde 13 numaralı Mayar Eçeri var. Onların da yarım boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Information var. O da 3.lükte ilerliyor. Information'dan 1 boy kadar girdi 3 numaralı Sydney Show. Daha sonra 1 numaralı Fast Photon. O da 5.lükte ilerliyor. 4-5 boy kadar geride 8 numaralı Bay Jura'yı görüyorum. Bay Jura'nın yarım boy kadar hemen dışında 4 numaralı Cool Power. Cool Power'ın 1 boy kadar gerisinde 14 numaralı Reese. Reese'in de 3-4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Nadu. Nadu'tan 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Melisa'nın 1 boy kadar dışında 10 numaralı Çiftçi. 2 boy kadar geride 12 numaralı Seasmoke. Seasmoke'un da 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Saklı Kapı grubun sonunda 2 numaralı Loda Summer var bu şekilde. Safkanlar 1000 metreye start yerine doğru ilerliyor. 6 numaralı Cloudy Times liderliğini koruyor. 3 numaralı Sydney Show ikinciliğe geldi. 2 boy kadar gerilerinde 13 numaralı Mayar Eçeli var. Yarım boy kadar hemen dışta. 1 numaralı Fast Photon. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Information. Hemen içine sokuldu 14 numaralı Reese. 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Bay Jura. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Melisa'nın dışında 7 numaralı Naduh var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Cloudy Times liderliğini koruyor. Bu arada Cloudy Times dışarıya açıldı. Yanında 4 numaralı Cool Power da var. Şimdi liderliği ise 14 numaralı Reese aldı. Reese'in 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Bay Jura var. Daha sonra Fast Photon hemen içinde 9 numaralı Melis Hanım'ın ataklarıyla safkanlar virajı dönüyor. Düzlüğe de ilk çıkan isim 14 numaralı Reese oldu. Fark 3-4 boy kadar. 8 numaralı Bay Jura dışında 9 numaralı Melis Hanım. Öndeki 14 numaralı Reese'i yakalamaya çalışan isimler. Şimdi dışarıdan 9 numaralı Melis Hanım. Aradaki fark kapatmaya çalışan isim o. 14 numaralı Reese liderliğini koruyor ancak 9 numaralı Melis Hanım çok güçlü gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Melis Hanım 14 numaralı Reese rakibine direniyor. 14 numaralı Reese rakibine direndi ve koşuyu da kazandı. 9 numaralı Melis Hanım ikinci oldu. 8 numaralı Bay Jura üçüncü. 2 numaralı Dola Summer ve 12 numaralı Seasmoke da tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler oldu. 4. koşuyu 14 numaralı Reese Aziz Akdemir'le kazandı.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam edelim. Boray Köknel, Boray Bey'in mesajı, bir iyi bir Trabzonsporlu olduğunu bildiğimiz iyi bir dinleyicimiz ve onun Folcarelli'ye ilişkin iyi bir analizi var. Folcarelli konusunu doğru yorumlayabilmek için en mükemmel kaynak Fatih Hoca'nın onunla ilgili söylediği cümle. Bana göre Avrupa'nın en iyisi diyor ama ekliyor. Top rakipteyken en iyisi. Buradan da ne anlıyoruz? Hücuma katkısı diğer yönüne göre zayıf. Dolayısıyla bu oyuncu ile ilgili hayal kuranların hocanın röportajında söylediği bu detayı atlamaması lazım diyor Boray Bey. Boray Köknel bunu aktarıyor, bunu söylüyor Trabzonspor söz konusu olduğunda. Folcarelli'yi konuştuğumuzda Arjantin'i soraydın iyiydi demiş. Arjantin konusuna ilişkin bir mesaj, Arjantin maçına ilişkin bir mesaj atmış. Soramadık, peki teşekkür edelim. Musa Bey mesajınızı okuyamamışız, aynı şekilde sizlere de mesaj katkınız için teşekkürümü iletmiş olayım. Ben Berk Sayar. Haber masasında son bölüme geldik. Son bölümde Talişka'nın Anadolu Ajansı'na verdiği röportajı sizlerle paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. Öyle veda edeceğiz. Ki haber masasının bu anına dek dört büyüklerin gündemini, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen Bal Ligi'nin Profesyonelliğe Geçiş Ligi, PGL kısaltılmasıyla, yani bal diyemiyoruz artık. Ya da biraz geçmişte kalacak bal diyenler için o tabir, o bahsediş olduğunu, tüm bunları konuştuk. Detayları son dakika gelişmesi olması sebebiyle de bunu aktararak, konuştuğumuz son konu olması sebebiyle bunu da aktararak kapatayım istedim. Ben Berksay Ersoy, lisan olduysa affola, kalp kırdıysa kapola diyeyim ve Instagram ve Twitter X hesabından X Sayerberk kullanıcı adıyla buralardan takip edebilirsiniz diyeyim. Oralardan da sorularınızı yayın haricinde bana iletebilirsiniz diyeyim. Görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Talişka'nın Anadolu Ajansı'na verdiği röportajdayız.
2: Está sendo uma pré-temporada importante com o Mister, com todo o grupo. Estamos nos empenhando bem, trabalhando bem. Estamos bem preparados. A cada dia estamos treinando cada vez melhor. Então está sendo uma pré-temporada muito importante e muito bem aproveitosa.
3: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim.
2: Sim, verdade. Esse foi um detalhe importante, né? Eu acabei chegando em janeiro e na pré-temporada passada eu fiquei 2 meses parado, então eu não fui para a pré-temporada. E realmente essa é a minha primeira pré-temporada com o Fenerbahçe, né? Então estou muito feliz. Sobre o meu desempenho, ele sempre vai ser ao máximo possível. Espero esse ano retribuir ainda mais dentro de campo, cada vez mais. Ano passado foram bastante gols, ajudando a equipe também em participações em gols. Esse ano espero ser cada vez mais melhor e ainda melhor. E conquistar os nossos objetivos, que é ser campeão aqui. Esse é o meu objetivo.
3: Doğru söylüyorsunuz. Bu aslında benim için çok önemli ve belirleyici bir detay oldu. Zaten buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk yaz, burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim.
2: Não, não conversei com o Mister, ele também não conversou comigo ainda sobre isso. Acho que a Turquia, nada mais do que a Turquia, me conhece muito bem. Então, mas eu sempre fui um jogador muito de grupo e sempre procurei ajudar onde eu fui solicitado. Tanto que na temporada passada eu joguei em 5 posições, né? Enfim, em algumas posições que eu não jogava há muitos anos. Mas procurei fazer o meu melhor. Sobre a minha posição, onde tirar o meu melhor de mim, acho que o Mister sabe. E também, ano passado também, me senti muito bem até um momento jogando ali de atacante, porque era uma posição que eu já jogo, porém de uma forma diferente. mas estando mais próximo do gol, que é o que eu sei fazer, então fica tudo mais fácil.
3: Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim, ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz.
2: É importante. Quem ganha isso é o clube, quem ganha isso é os objetivos do clube. Então a gente se respeita e procura dar o nosso melhor em prol do clube. Esse é o nosso objetivo. Acho que é uma competição muito sadia, muito respeitosa. Então isso é o necessário, é o principal para o desempenho da equipe e do clube.
3: Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
2: Ajuda. É fundamental porque a gente sabe que nem todos os jogadores, nem todo o elenco consegue jogar todas essas partidas. Então, tendo muitos jogadores com liderança, isso facilita o desempenho da equipe. A nossa postura dentro de campo fica cada vez mais alta. Então, isso é muito importante.
3: Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz, uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Ser campeão. Esse é o objetivo do clube.
3: Şampiyon olmak hedef bu.
2: Na temporada passada eu sempre fui jogador que eu nunca coloquei objetivos. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha importância. Então sempre fui um jogador muito natural. Então eu não gosto de colocar objetivos, mas sim, temporada passada foi a temporada com mais gols na minha carreira, 27. Espero esse ano contribuir com mais essa ambição de querer ajudar cada vez mais o clube.
3: Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek.
2: Acho que às vezes sim. Normal. Torcida quer ser campeão, o clube quer ser campeão, mas a gente sabe que às vezes não é tão rápido, né? Tem que dar continuidade no projeto, tem que dar continuidade na estrutura de equipe, é todo um 360 completo para chegar até aí. E o clube vem passando por processos importantes. A gente continuou aí com o elenco do ano passado até agora, então o que a gente pretende é dar continuidade na sequência à estrutura da equipe para a gente poder alcançar nossos objetivos.
3: Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için.
2: A filosofia do Mist é a cara do clube, né? É o que o Fenerbahçe sempre foi. É o Fenerbahçe que eu sempre conheci. É um time ofensivo, para frente, joga alto. Com uma boa intensidade. Então, a gente tem tudo essa temporada para ser uma temporada incrível.
3: Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı.
2: Este também é um cara tranquilo, é um cara que conversa com todo mundo, ajuda todos os jogadores individualmente, isso facilita também o desempenho. E ele é um cara muito fácil de lidar também. Um cara muito respeitador e um cara muito do bem.
3: Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay.
2: Ah, foi um papo bem tranquilo. Nosso presidente falou que vai continuar nos apoiando, vai estar sempre atrás da gente, defendendo a gente. Ele que é um cara tão importante para esse clube e tá voltando agora num momento importante. Tem tudo para dar certo e ele conhece o clube nada mais. Então, estamos muito felizes de ter ele de volta.
3: Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz.
2: Ah, a promessa é que a gente vai lutar até o final, todos os jogos, todas as competições. Que eles não deixem de nos apoiar, continue indo ao estádio do começo até o final. Essa vai ser uma temporada incrível, a gente está trabalhando muito forte, o grupo está ainda mais, cada vez mais unido, então vai ser uma temporada vitoriosa para a gente.
3: Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Acho que a seleção está passando por um processo importante, a seleção brasileira. Como eu já falei, as convocações são escolhas. São convocações que às vezes nem o torcedor entende, né? Porque seleção, se fosse por números, realmente tinha jogadores que mereciam estar na seleção. Mas, como eu falei, são escolhas. O técnico sabe a melhor escolha que ele faz. E é isso, a seleção está passando por um processo importante. E acho que daqui a mais uns 4 anos, creio que a filosofia vai melhorar cada vez mais. Espero.
3: Brezilya milli takımı önemli bir dönemden geçiyor bana göre. Zaman zaman milli takım hocasının yaptığı tercihler eleştirilebilir. Bazen taraftarlar o tercihin sebebini anlayamayabilir. Eğer sadece istatistiklere bakılıyor olsaydı evet belki farklı isimler milli takıma çağrılmış olabilirdi. Ama belirtmiş olduğum gibi sonuçta teknik direktörün farklı taktiksel yönleri değerlendirerek karar verdiğini de unutmamamız gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi bence şu anda milli takım önemli bir dönemden geçiyor ve önümüzdeki 4 senelik süreçte çok daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum.
4: Peyto, ombro, göğüs ve omuz falan dedi.

0: Alp Sayar'da haber masası sona erdi.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
5: Galatasaray gündemini konuşacağız ve temel gündem transfer. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizden ricamız bu olacak. Bu Leslie ile başlayalım. Galatasaray bu transferi bitirdi galiba.
6: Evet, gerçekten de çok büyük bir uğraş sonrasında 1-1,5 aydır Galatasaray Premier Lig'de 35 maç oynamış. Fransa U21 milli takımında uzun süre forma giymiş ve genç yaşına rağmen maç sayısı ve tecrübesi yüksek olan Fransız oyuncuyu kadrosuna kattı artık Galatasaray. Ve nitekim de Sayın Abdullah Kavukçu güzel uçağıyla bu transferi bitirmek, finalize etmek ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için yurt dışına gitti. Hani derler ya, belki yarın, belki yarından da yakın Leslie İstanbul'a gelecek ve Galatasaray takımıyla birlikte antrenmanlara başlayacak. 35 maç oynamış. Nitekim de 1.90 boyunda. Özellikle Galatasaray orta sahasında Lucas'ın, Lemina'nın, Sara'nın boy ortalamasına bakarsak Galatasaray'ın böyle kule gibi bir orta sahaya, bir kesiciye ihtiyacı vardı. Okan Hoca'nın da özellikle Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında dile getirdiği, içeride toplantılarda söylediği bir şey vardı. Daha dinamik, daha atletik, orada oyunu hızlandıracak bir isme ihtiyacımız var diyordu ve Leslie bu görevi görecek. Kesinlikle rotasyon transferi değil. Net anlamda Okan Hoca'nın tahtaya ilk 11'de direkt olarak ismini yazacağı bir isim Leslie.
5: Yani Torreira'nın yanına yazacağı oyuncu mu?
6: Belki Torreira'nın yanına, belki Sara'nın yanına. Orada bir anlamda her zaman rekabet başarıyı getirir. Leslie orta sahaya çok açık bir şekilde rekabeti getirecek ve forma savaşını kim kazanırsa, yeleği kim alırsa Okan Hoca ona teslim edecektir.
5: Maliyetleri ne?
6: Kontrat şartlarını da söyleyeyim. Bir kere burada da özellikle Galatasaray yönetimi Perşembe sabahı yanlış hatırlamıyorsam Burnley'nin sahibi Amerikalı bir şirket, ALK adında bir şirket, oranın en üst düzey yetkilisiyle Alan Pease'le görüştü ve Burnley'i şuna ikna etti. Chelsea'den geçtiğimiz yıl Burnley kulübü Leslie'yi 28,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı ve aynı rakama Galatasaray'a veriyor. 3,5 milyon pound kiralama, 22 milyon pound da satın alma opsiyonu. Ama euroya vurursak bu yaklaşık 5,5 milyon euro bir kiralama ücreti, 23 milyon euro da satın alma opsiyonu olacak.
5: Zorlu
6: Leslie'nin.
5: Mu?
6: Şu an başarı kriterli bir anlaşma. Leslie sezon boyunca Galatasaray'da 25 maçta süre almayı başarırsa direkt olarak opsiyon maddesi devreye giriyor ve o gün itibariyle de Leslie Galatasaray oyuncusu olacak. 1+4 yıllık bir kontrat. Kısaca Galatasaray aslında bu oyuncuyu kiralık olarak almıyor. Çok güvendiği ve inandığı için de 4 yıllık kontratı da şimdiden devreye girmesiyle birlikte futbolcuya vaat ediyor. Özellikle bu transfer sürecinde Kan Hoca oyuncuyla FaceTime'dan görüştü. Victor Osimhen FaceTime'dan futbolcuyla görüştü ve nitekim de böylesine genç potansiyelli 22 yaşındaki bir futbolcunun da Türkiye'ye Galatasaray'ı tercih etmesinde Osimhen de çok büyük bir rol oynadı.
5: Gelelim Davinson meselesine. Davinson gidiyor mu, kalıyor mu? Neler oluyor hatta?
6: Ya Davinson Sanchez olayını kurcalayan, kaşıyan kişi George Gardi. Yani Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir isim ki gerçekten de hani fırsat niteliğinde çok fazla transferde aracı oldu Gardi. Burada hakkını yememek lazım. Geçtiğimiz yılda kendisiyle röportaj yapmıştım. İşte Mertens'i, Icardi'si, Torreira'sı, işte Victor Osimhen'i.
5: Osimhen de vardı.
6: Birçok transferde var. George Gardi, hakkını yememek lazım. Icardi'si ilk başta, serüven öyle başlamıştı. Şimdi burada Como kulübünün Davinson Sanchez'e karşı yaklaşık 2 aydır çok büyük bir ilgisi var. Como'da zekice hareket ediyor George Gardi ile birlikte ve Galatasaray'la olan ilişkilerinden dolayı Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için Como'nun tayin ettiği kişi, transferde görevlendirdiği isim George Gardi. Ve George Gardi geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ama burada İtalyan işi kurnazlık diyeceğim. İtalyan işi transfer operasyonu diyeceğim.
5: Ne yaptılar?
6: Niye bunu söylüyorum? Çünkü Gardi İstanbul'a gelmeden evvel İtalya'da yakın olduğu çok popüler fenomen olan, herkesin takip ettiği gazeteciler mi diyeyim, transfer habercileri şöyle bir haber girmeye başladı İtalya'da. Como Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya yakın, 18 ila 20 milyon euroya bu transfer sonuçlanacak. Şimdi bu bir aslında ön hazırlıktı, ön hazırlık çabasıydı. Galatasaray'ı o noktaya getirmeye çalışıyorlar sosyal medya ve bu etkili isimleri kullanarak ama Galatasaray net bir şekilde bu oyunu görmüş durumda. Ve nitekim de görüşmede Galatasaray kulübü George Gardi'ye net şekilde rest çekti. Sayın Abdullah Kavukçu George Gardi ile yaptığı görüşmede, ben Davinson'u satsam yerine alacağım oyuncular 35-40 milyon euro. Bana bu rakamları getirmeden karşıma daha iyi çıkma dedi ve resti çekti. Gardi'nin görüşmede getirdiği teklif 20 milyon euro artı bonuslar. Yani totalde maksimum 23-24 milyon euroya çıkıyor Komo'nun teklifi. Ama Galatasaray çok net. Bu saatten sonra 30 milyon euro da getirsen, 35 de getirsen kabul etmiyorum diyor.
7: Öyle Galatasaray. Mi?
6: Net. Çünkü Davinson Sanchez iyi bir turnuva geçirdi. Galatasaray'da 4 yılı tamamladı. 3 sezonu tamamladı. Üçünde de şampiyon oldu. Niye ben böyle bir risk alayım diyor Galatasaray. Ben doğru yaptığı görüşündeyim. Davinson Sanchez'in yerine getireceğin oyuncunun aynı performansı, o patron performansını verme garantisi var mı? Yok. Eğer ki ben savunmamın komutanını, liderini vereceksem de çok iyi bir rakama veririm diyor Galatasaray.
5: O rakam ne Galatasaray için?
6: Bundan 2 hafta önce 30'du. Şimdi? Ama şimdi 35-40'tan aşağı Galatasaray masaya oturmayacak. Çok net. Bir de son dönemde ya şu var. Komo o kadar planlı şekilde belki de ilerlemiş ki. Davinson Sanchez'e de el sıkışma noktasına gelmişler. Hani bugün İtalyan basınından servis ediliyor görüyorum sosyal medyada. Hayır, ben cumartesi günü 3-4-3'te Haluk Yürekli ile olan yayında söylemiştim. Cin şişeden çıktı bir kere. Davinson Sanchez sıcak bakmış dedim Komo'nun teklifine. Ama gelinen bu süreçte Gardi'nin adımları Galatasaray'ı daha aşağı bir rakama ikna etmeye çalışıp Davinson'u götürme çabası sonrasında Galatasaray çok net set çekti. Davinson Sanchez'i satmıyorum. Ama eğer ciddi şekilde masaya geliyorsanız da
5: 35'i koy.
6: 35-40'tan aşağı bir teklifle gelmeyin dedi ve kestirip attı. Çok net.
5: Peki şimdi burada Galatasaray'ın planı şu aynı zamanda. Ya sen az önce anlattın. Biz bu oyuncuyu satıyoruz. Aslında satmak gibi bir niyetimiz yok. Velev ki sattık, onun yerine alacağımız oyuncunun maliyeti bu kadar. Sadece bizim için bir değişim olur. Yani 35 aldık diyelim. Kemiksiz bir şekilde onu bir transfere yatırıp bir oyuncu getireceğiz.
6: Tabii. Ya bir de niye bu riski alayım diye düşünüyor Galatasaray.
5: Haklı.
6: Değmezse. Ha şunu da söyleyeyim. Davinson
5: ama isimleri
6: Sanchez,
5: konuşalım.
6: Evet, Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İtalya'da çok iyi bir şehir. Henry Orta, hocası Fabregas vesaire. Orada Davinson Sanchez'de net görüşmeler oldu. Bunu söyleyeyim. Davinson Sanchez'de şunu söylemiş. Kulüpler anlaşırsa ben Como'da forma giyerim. Ama Davinson Sanchez'in yaptığı şu değil. İnsanlar bunu karıştırmasın. İtalyanlar bu şekilde servis etmeye başlamış. Rest çekti. Galatasaray'dan ayrılıyor. Como'ya evet dedi falan. Böyle bir durum kesinlikle yok. Davinson Sanchez ne Galatasaray yönetimiyle ne Okan Hoca'yla ayrılıkla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Ama burada Gardi'nin yaptığı
5: şeytanlık.
6: Kurnazca bir olay. O yüzden buna da net bir şekilde geçit vermeyecek Galatasaray.
5: Ama transfer masada
6: tabii.
5: Giderse ne yapacak Galatasaray? Kim ince?
6: Ya şimdi ben burada matematiğin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani orada çekilen reste hani yerine alacağım İsim 35-40 milyon euro diyor değil mi? Bayern Kim Min-jae için 40 milyon euro istiyor abi. Şimdi Van Dijk'ı da yani Kim Min-jae bana göre Davinson Sanchez eğer 40'ı koydu masaya ya da 35'i koydu masaya Komo. Davinson Sanchez de dedi ki bana izin verin ben gidiyorum. Davinson Sanchez'in boşluğunu bence doldurabilecek potansiyel dinamizmiyle, yaşıyla, tecrübesiyle, potansiyeliyle bence o isim Kim Min-jae.
5: Burayı da biliyor.
6: Bana göre burayı da biliyor ama Kim Min-jae'nin rakamı da 40'tan aşağı değil. Hadi onu da 35'e aldın diyelim. Şimdi Abdülkerim hamlesi çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi ama sürat ve hızlanma konusunda sıkıntılar yaşayan bir stoper profili. Siz Abdülkerim'in yanına 35 yaşında şu an olan Van Dijk'i koyarsanız sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ben eğer ki Davinson Sanchez bence Galatasaray geri adım atmayacak, umarım da gitmez ama patron giderse, Davinson Sanchez giderse onun boşluğu bana göre Van Dijk'la dolmaz. Van Dijk çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir ikon, bu ayrı bir şey. Ama Galatasaray hatırlar mısınız? Yani yaşı bize yakın olan isimler hatırlar. Galatasaray 2002 senesinde Frank de Boer'u almıştı.
5: Evet.
6: Hollanda futbolunun efsane stoperi.
5: Barcelona'dan getirmişti galiba değil mi onu, öyle hatırlıyorum.
6: Evet. Frank de Boer ne olmuştu hatırlıyor musunuz
5: hatırlıyorum.
6: Galatasaray'da? Yanlış anlamayın, patates olmuştu. Yani ben Van Dijk hamlesini de kimse kusura bakmasın buna potansiyel olarak benzer nitelikte görüyorum. 35 yaşındaki Van Dijk'la Davinson Sanchez'in ağırlığı inanın bir olmaz.
5: Burada peki Van Dijk diyen bir grup var Galatasaray'dan.
6: Dolduramaz. Bence Van Dijk, Davinson Sanchez'in boşluğunu dolduramaz. Çünkü 35 yaşında. Kaldı ki Hollanda milli takımının son Dünya Kupası'nda yediği golü bakın. Van Dijk vurduruyor orada kafayı. Ve ha şunu da söyleyeyim bu arada. Van Dijk'la alakalı da Galatasaray tabii ki farklı projeksiyonları ve ihtimalleri göz önüne alarak transfer görüşmelerini yapıyor. Van Dijk için Liverpool'un istediği rakam, bunu da söyleyelim, buradan duyurmuş olalım, 10 milyon euro istiyor Liverpool Van Dijk için. Oyuncu da 12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bunu da belirteyim ama 35 yaşında. Bence oraya Davinson Sanchez eğer Umarım gitmez ama giderse enerjisiyle, tecrübesiyle dediğim gibi orayı doldurabilecek isim Kim Min-jae.
5: Atlet bir stoper arıyor yani tabii. Galatasaray.
6: Tabii.
5: Peki bu detay önemli. Kim Min-jae Galatasaray masasına ne kadar güçlü peki?
6: Kim Min-jae yaklaşık olarak iki transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray o tekliflerde kiralama üzerine durmuştu. Gerçekleşmedi o süreçte. Bekleyip görmek lazım. Hatta Singo'yu aldığı dönemde Kim Min-jae Galatasaray'ın masasındaydı, öyle söyleyeyim sana.
5: Öyle mi?
6: Geçen yıl.
5: Geçen tabii. Yıldan beri var yani Galatasaray'ın gündeminde. Peki var. Gelelim bu 10 numara işine. 10 numara transferi. Şimdi görüyorum da sen de aktarıyorsun. Birkaç haftadır da konuşuyoruz. Can Uzun değil de esas olarak bu Bruno Fernandes meselesi. Orada Galatasaray anladığım kadarıyla bir hayli bir yol kat etti ya da kat edebildi mi? Öyle söyleyeyim.
6: Ya Galatasaray bir kere net bir şekilde o marka transferi. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline 5. şampiyonlukta olan inancı ve vibe'ı yükleyecek olan bir isim almak istiyor. Yani paranın, o bonservis bütçesinin çok büyük bir kısmı 10 numara transferine bir kere yatırım yapılacak. Orası için çok ciddi bir çalışma var ve uzun süredir var. Niye? Çünkü farklı alternatiflerle Galatasaray çok uzun süredir görüşüyor. Bu bir süreç zaten. Transfer bir süreç. Farklı parametreleri var. İşte bakın, Can Uzun'u gittin istedin. 60 diyordu Frankfurt, kırılmıyordu. İşte Almanlar hala 60 yazıyor ama onlar eski bilgi hep. Frankfurt Can Uzun için 50 milyon euroya düşmüş durumda. Yani en azından Galatasaray şu anda Frankfurt kulübünü transfer pazarlık masasına çekmeyi başardı. Nasıl başardı? Can Uzun'la görüşerek başardı. Turnuva bitti. Galatasaray Can Uzun'la birebir direkt olarak temasa geçti. Futbolcu dedi ki eğer anlaşırsanız ben Galatasaray forması giyerim, Galatasaray'a gelirim. Ben nitekim de bunu temsilcisi ve ailesi çok iyi bir Galatasaraylı bu arada Can Uzun'un, araştırdığında herkes görür ailesinin Galatasaray formalı fotoğraflarını. Hani ciddi böyle kapalı da maç izlemiş bir ailesi var Can Uzun'un. Futbolcunun da bu tavrı sonrasında Frankfurt'ta şu anda 50'ye düşmüş durumda. Ama Galatasaray'ın Can Uzun matematiği, doğru olan gördüğü matematikte de Can Uzun için Galatasaray'ın ayrıca Frankfurt'u çekmeye çalıştığı bonservis bedeli 30 ila 35 milyon euroya doğru tercih olacağını düşünüyor Galatasaray.
5: Ve Galatasaray buraya çekerse anladığım kadarıyla lak diye yatırıp oyuncu getirecek.
6: Tabii bir, ama işte bu uzun süreç. Yani şu an 50'de makas. Sen 30-35'tesin. Bruno Fernandes'te de Galatasaray yine yaklaşık 1,5-2 aydır, hatta ara transfer döneminde de hayal ettiği isimlerden bir tanesi de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes için de Manchester United ilk günlerde 50 milyon euro talep ediyordu. Bugün gelinen noktada 40 milyon euroya kadar düşmüş durumda o transfer pazarlığı.
5: Daha ama düşmesi bekleniyor mu?
6: Ya düşer mi bilemiyorum. Ha, oyuncuyla da daha yavaş yavaş, turnuvadan yeni çıktığı için Galatasaray kontağını kesmiş değil. Futbolcu Manchester United'dan 12 milyon pound kemiksiz rakam alıyor. Galatasaray'dan ilk, hatta bunu herhalde bir 3-4 hafta önce kapak yapmıştık, Osimhen'in kontratını istiyor diye.
5: Aynen.
6: 21 milyon euro talep etmişti. Galatasaray'da Bruno Fernandes'in rakamını 15-16 bandına düşürürse Manchester United'ı daha da baskılayacak, daha da presleyecek futbolcuyla el sıkışıp. Burada iki ismi anlattım. Enkisio biraz daha profil olarak belki, yani Bruno Fernandes'le kıyasladığın zaman daha biraz farklı bir profil. Yani daha alt segmentte diyebiliriz aslında Enkisio için. Paraguay milli takımıyla A milli takımımıza karşı mücadele de etmişti Enkisio. 22 yaşında, o da genç bir oyuncu. Fakat yani ben orada 10 numaranın ağırlığını, stresini, baskısını Galatasaray'da, büyük hayaller kuran Galatasaray'da kaldıracağını düşünmüyorum. Ama transfer olur. Şimdi gelmeden de hani asit dökmek de istemiyorum. Ama Enkisio ile alakalı şimdi şöyle farklı nüanslar var. Pozitif ve negatif anlamdakileri söyleyeyim. Pozitif anlamda maliyeti diğer alternatif olan oyunculara göre daha düşük. Direkt olarak 28'den başladı pazarlık. 25-24'te de iniyor yavaş yavaş. Maliyet daha düşük. Yıllık ücreti daha düşük. Bonservisle birlikte ama
5: soru işareti şey mi? Enkisio, yani genç alıyoruz ya kesmezse?
6: Ya tabii bir de Enkisio'nun yanlış hatırlamıyorsam 2023-24 sezonunda menisküsünü yırtıyor Aydın. 6,5-7 ay sahalardan uzak kalıyor. Devam eden sezonlarda da bu kadar uzun olmasa da sakatlık problemi yaşıyor oyuncu. Enkisio'da bir sakatlık diziyle alakalı kaldı ki diğer iki sakatlığında diziyle alakalı yaşıyor. Yani menisküs yırtığı olduktan sonra hep diziyle alakalı problemler yaşıyor. O yüzden orada içeride Enkisio ismi, evet, gündemde var mı? Var. Masada var mı? Var. Teknik heyete sunuldu mu? Sunuldu. Yönetim görüşme yaptı mı? Yaptı. Ama
5: favori
6: Enkisio ile alakalı çekinceler var, onu
5: peki
6: söyleyeyim.
5: Favori kim Galatasaray yönetiminde? O bölgenin favori adamı kim abi?
6: Ben şu an 3 oyuncuyu saydım ama benim bildiğim 5 tane aday var. 5 farklı oyuncu var. Kim olur? Bence madem hedefin büyük, madem çeyrek final hayal kuruyorsun, madem Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacaksın, abi gözün kapalı orada paraya bakmadan getireceksin.
7: O para da var diyorlar.
6: Bruno Fernandes'i bence getirmeli Galatasaray. Ya da Can Uzun'u bence getirmeli Galatasaray. Bence ya Bruno Fernandes ya Can Uzun olmalı diye düşünüyorum ben.
7: Ya bu iyi bir tartışma ama galiba Bruno Fernandes bütün havayı da değiştirir. Özellikle
6: İnanılmaz ya. Düşünsene Aydın. 10 numarada Bruno Fernandes. Kanatlar Sané, Barış. En ileride Osimhen.
7: Tabii.
6: Çok Alman milli takımı, Türk milli takımı,
7: Nijerya
6: Portekiz milli takımı. Önde Avrupa'nın en iyi 3 golcüsünden 4 golcüsünden bir tanesi. Yani muhteşem işte.
7: Bir de şu da var Naci. Biraz bu Greenwood transferi sonrası da biraz doğal olarak ya. Hadi Galatasaray ne yapıyor, hadi Galatasaray ne yapıyor. Galatasaray'da da biraz bu anlamda beklenti de bence iyice yükseldi. O yüzden Bruno Fernandes sanki daha fazla baskılanacak oyuncu gibi.
6: Tabii.
7: Peki evet. Bir diğer meseleye geçelim. Galatasaray'da bir de bu kalanlar gidenler meselesi var. Bu arada bir not, onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi bütün takımların derdi bu yabancı sınırı. Yani bazıları tamam biz böyle devam edelim diyor. Bazıları değişsin istiyor vesaire. Bu süreç devam ediyor. Ama özellikle Galatasaray üzerinde şunu söyleyeyim. Geçen Spor Dijital'de yayındayken böyle konuşurken fark ettim. Şimdi Fenerbahçe oyuncu yollamaya çalışıyor. Alıyor ama büyük dert yollamaya çalışmak. Beşiktaş geze aynı şekilde. Trabzon'da o tablo çok hakim olmamakla birlikte oralarda da ister istemez sıkıntı var. Abi yabancı sınır meselesine bakıyorsun. Galatasaray çok temiz getirmiş ya. Yani bu... şu an Galatasaray Nelson'u elinden çıkaracak. Onun dışında gençler de var.
6: Yelert.
7: Yani Galatasaray oyuncu alma konusunda aman 4 tane 5 tane yol yanında değil. Yani iyi planlama yapmış kardeşim Galatasaray.
6: Abi bir laf var ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin.
7: O işi yapmış abi.
6: Yani şimdi ben burada zaman zaman hakkaniyetli ve adaletli gitmek istediğim zaman Galatasaray yönetimiyle alakalı, çünkü ortada bir başarı var, şampiyonluklar var, önemli transferler var, finansal olarak yakalanan bir disiplin tablosu var. Ben bir saniye sakin dediğim zaman beni bir grup takdir ediyorum. Dayak yiyeceğiz abi, yumruk yiyeceğiz, bu işin ceremesi de bu. Artıları var, eksilerini de göğüsleyeceğiz. Göğüslemek benim görevim. Hiç problem değil. Ama ben Galatasaray yönetiminin avukatı falan değilim kardeşim. Ben Galatasaray dostuyum. Galatasaraylıyım. Ben gazeteciyim, aynı zamanda da Galatasaraylıyım. Sizin aranızdaki bir insanım ben aynı zamanda. Galatasaray taraftarının arasındaki bir insanım. Basın mensupluğum dışında. Şimdi burada abi senin şu anki kontenjanın ne? 9 artı 1. Sen hiç kimseyle diğer rakiplerin aksine demek ki doğru bir planlama yapmışsın.
7: Yapmış.
6: Sen içeriği yabancı çöplüğüne çevirmemişsin. Direkt olan isimleri tercih etmişsin. Burada da abi hakkını vermek lazım.
7: Tutmayana da doğru şekilde yollamışsın.
6: Net.
7: Yok dışarıya yolla kiralık. Yani bu çok az bu arada.
6: Eksilerin var mı Aydın? Eksilerin var.
7: Olur öyle şeyler.
6: Ama artıların daha fazla. Benim hep söylemek istediğim nokta bu.
7: O işi iyi becermiş, onu söyleyeyim. Evet. Yani Galatasaray o planlamayı yapmış. Eli rahat. Yani şöyle 12 artı 2 olursa başka bir senaryo ama tabii. 10 artı 4'te kalırsa Galatasaray'ın abi, panik yapacağı bir durum yok diye düşünüyorum.
6: Şu an Fenerbahçe Greenwood'a harcadığı para kadar göndermeye çalıştığı futbolcuları harcayacak. Mecbur harcayacak abi.
7: Ne yapacaksın?
6: Yani sen böyle bir tabloyla karşı karşıya değilsin ve senin tıkır tıkır takımına paranı ödüyorsun. Bak Osimhen 10 Temmuz'da İstanbul'a geliyor, antrenmana çıkıyor. Sarası, Torreira'sı, İlkay'ı ilk gün tak birinci gün çalışmaya geliyor. Niye? Çünkü sen aynı zamanda mali disiplini de sağlamışsın. Ya Galatasaray kulübünün 3 ay maaş içeride diyordum ya, hatırlıyor musun bir ay önceki programda? Abi Galatasaray takımına 3 hafta içinde 33 milyon euro para ödedi ya Galatasaray yönetimi. Bunlar işte çok önemli. Oyuncu ne yapıyor abi? Sadece sahaya odaklanıyor. Galatasaray'a duyduğu tutkunun, aidiyetin dışında herhangi bir şekilde kurumsallıkla alakalı da problem yaşamadığı için sadece futbola ve Galatasaray'a odaklanıyor.
7: Dükkan döndürmek de önemli.
6: Bu da doğru yani. Bence.
7: Katılıyorum. Kanayan kalacak galiba.
6: Ya Kaan Ayhan'la alakalı bir zam iddiası ortaya atılmış.
7: Onu duyunca.
6: Nitekim de zaten orada da yine Galatasaray yönetimine karşı bir tepki oluşmuş. Ya şunu söyleyeyim. Kaan Ayhan'a zam falan gündemde değil. Hatta net bir şekilde menajerine söylenen şöyle bir şey var Kaan Ayhan'ın. Eğer ki kontrat bulursa, kulüp bulursa sözleşmeden çıkmak istiyoruz. Yani Kaan Ayhan'a zam değil, kontratından çıkmak gündemde Galatasaray'da.
7: Duran da son durum ne?
6: Lemina ile başlayayım mı? Hazır Kaan'ı konuşuyorken Lemina ile başlayayım istersen. Şimdi Lemina merkez merak ediyor. Niye aksiyon almıyor Galatasaray? Bir kere Lemina 7 Temmuz'dan itibaren İstanbul'daydı. Takımla çalıştı. Antrenmanlara çıktı. Kemerburgaz'da kamp tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte, sadece Galatasaray resmi imzalar olmadığı için bir antrenman fotoğraflarında Lemina'ya yer vermiyor. İki basına açık idmanda Lemina'yı çıkartmadı. Bir sorun oluşmasın vesaire diye.
7: Nitekim, nasıl bir sorun olabilir ki?
6: Ya sonuçta henüz kontrat kapa bildirilmedi, resmi olarak duyurulmadı
7: yani
6: vesaire.
7: Kaçak işçi çalışıyor.
6: Lemina.
7: Hiç öyle düşünmemiştim.
6: Takımla idmanda, bunu söyleyeyim. 3,5 milyon eurodan da 2 yıllık imza dün itibariyle devreye sokuldu. Hem Sayın Başkan imzaladı hem oyuncu tarafı imzaladı. Mario Lemina 2 yıl daha Galatasaray'da, bunu da belirtmiş olalım. Yani Galatasaray'ın şu an 9 tane yabancı oyuncusu var sözleşmeli.
7: Nelson ve Yelert'i saymıyorsun
6: değil mi? Artı biri Naga. Leslie de geldi. 9 artı 2'si var. Yok, Nelson'la Yelert'i saymıyorum.
7: Onların gittiğini farz evet. ederek söylüyorsun.
6: 9 artı 2'si var şu an Galatasaray'ın.
7: Duran da son durum ne? Son soru.
6: John Duran işte transfer süreçlerinde böyle sıkıntılar oluyor. John Duran'ın Galatasaray'a olan ilgisi 2 aydır deyim yerindeyse kapıda bekliyor
7: Galatasaray'ın
6: adam.
7: Galatasaray'ın anlaşması.
6: Telefonun ucunda çaresiz bekliyor
7: Galatasaray'ın
6: adam.
7: Galatasaray'ın anlaşması, seni bunu patlatman.
6: Tabii ya, biraz orada bizim de sürece verdiğimiz zarar oldu. Herkes hakkını helal etsin. Hayırlısı olsun. Suudiler karşılıklı olan bu anlaşma ve ilgi sonrasında John Duran konusunda bir dayatma sergilemeye başladı Galatasaray'a. Bir bonservisli satış. 2 maliyeti 22 milyon euro. Suudi kulübüne eğer kiralamak istiyorsanız da yıllık ücretinin yarısını verin. Halbuki Galatasaray Duran'la 5 milyon euro karşılığında anlaşmıştı. Fakat oradaki maliyetin yıllık çift basamaklı hanelere tırmanmasıyla birlikte Galatasaray kendini geri çekti. Farklı adaylara yöneldi. İşte Ukraynalı 23 yaş altı kontenjana giren Ponomarenko Galatasaray'ın fiyat sorduğu oyunculardan bir tanesi. Orada da kulübün istediği rakam 25 milyon euro bandında. Ama yedek golcüye de o kadar rakama çıkar mı Galatasaray? Orası soru işareti. Bertu haberlerini görüyorum. Bertu Yıldırım Galatasaray'ın gündeminde yok arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Başakşehir'in istediği rakam belli. Ve Galatasaray 3. golcü olarak düşündüğü bir futbolcuya bu tip rakamlara çıkmayı düşünmüyor. Hatta bir tık daha ileri gideyim. Şu an Galatasaray'ın sıcak gündemde yerli oyuncu olarak görüştüğü isim yok. Yani ön plana çıkan yerli bir futbolcu yok. Bunun da altını özellikle çizmek
7: bir de
6: isterim.
7: Herhalde şey, Can Uzun.
6: Ha, bir tek Can Uzun
7: var. Can Uzun var.
6: Bir de Reinders çok konuşuluyor. Yanlış olmaması için söylemek isterim. Reinders ve Olmo ve son günlerde de Göztepe'de eski forma giyen Romulo ismini görmeye başladım. Bu üç futbolcu da Galatasaray'ın temas ve kontak kurduğu oyuncular değil. Bunu da Digifutbol'dan duyurmuş olalım.
7: Ağzına sağlık.
6: Son olarak bir şeye daha girmek istiyorum. Ya bu fikstür çekiminde yaşanan hadise. Şimdi gelirken Sayın
7: Yani Metin... Barış Göktürk'ün, Fenerbahçe Başkan Vekili'nin Metin Öztürk'ün elini sıkmaması.
6: Evet. Meselesi. Şimdi Sayın Metin Öztürk'le de gelirken konuştum. Ben Sayın Dursun Özbey'in zaten bakış açısını biliyorum. Özellikle bu Fenerbahçe-Galatasaray ilişkilerine. Ki Sayın Metin Öztürk de benzer paralelde bir şeyler söyledi. Bir, Sayın Barış Göktürk orada seçim vaadini yerine getirdi. Sayın Metin Öztürk de aynı şeyi söylüyor. Çünkü göreve gelmeden evvel, Sayın Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel Barış Göktürk ne demişti? Eray Yazganları Metin Öztürk'lerin elini sıkmayacağım demişti.
7: Doğru, röportajı bana verdi. Aynen öyle dedi.
6: Aynen. Bir anlamda.
7: Sen dedi nasıl sıkarsın dedi Saadettin Sarı'nın elini. Bu adamlar Galatasaray'a karşı böyle bir tavır içerisindeler. Sen bunu söyle, ben bunu sordum Barış Göktürk'e, bir şey söyleyeceğim.
6: Seçim vaadini yerine getirmiş oldu. Şimdi Sayın Metin Öztürk'le de konuştuğum için şunu net bir şekilde dile getirebilirim. Galatasaray'ın hayalindeki ve ciddiye aldığı Fenerbahçe, Can Bartolu Fenerbahçe, Galatasaraylı Metin Oktay. Bu dostluğun her zaman dostluk demeyelim de bu rekabetin sadece sahada kalmasını istiyor ki ben şunu biliyorum. Özellikle Kulüpler Birliği tartışmalarından sonra Fenerbahçe tarafı, yani üst düzey noktada Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Mahmut Uslu, bizim sizinle herhangi bir kavgamız yok mesajını Sayın Başkan Dursun Özbey'e ilettiler. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar cümlesini kullandılar. Şimdi kavgadan kazanan olmaz. Sahada mücadele etmeli bu takımlar, bu kulüpler ve kaldı ki Galatasaray orada bir duruş gösterdi, elini uzattı. Sayın Barış Göktürk o eli sıkmadı. Hiç problem değil. Ama Galatasaray asla ve asla bu nezaketini bozmayacak. Mesela Galatasaray federasyonla da tartışma yaşıyor ama Sayın Mecnun Odyakmaz'ın gidip elini sıkıyor. Galatasaray cezalar da alıyor federasyondan ama gidip hukuktan sorumlu olan başkan vekili Sayın Fuat Göktaş'la olan ilişkisini bozmuyor. Elini sıkıyor. Böyledir. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama aynı ortamdaysak, bu platformdaysak saygı duymak zorundayız abi.
7: Şöyle bir durum var bununla ilgili olarak. Ben sordum bunu Barış Göktürk'e. Yani sordum dediğim bir muhabbet arasında. O da diyor ki yani Metin Öztürk'ün Fenerbahçe'ye karşı çok olumsuz bir tutum var. Sürekli Fenerbahçe üzerinden bir kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Doğru yanlış bilgilerle. Benim diyor tepkim daha önce çeşitli işte başkanına karşı, Fenerbahçe'nin başkanına karşı, yöneticilerine karşı tavırlar vardı. Doğrudan Metin Öztürk'e karşı. Hatta ben diyor Kulüpler Birliği toplantısında gittiğimde Dursun Özbey'in de Abdullah Kavukçu'nun da gittim ellerini sıktım. Mesela konu Metin Öztürk konusu diyor.
6: Bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sayın Metin Öztürk de Galatasaray yönetimi de Son iki oynanan derbide hem Sayın Ali Koç'u hem Sayın Saadettin Saran'ı aşağıda Ali Sami Yen'de karşılamıştı.
7: Tabii.
6: Daha bilemem.
7: Ağzına sağlık.
6: Çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarla destek verirse izleyicilerimiz çok mutlu oluruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
7: İyi haftalar.
4: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bugünü bekleyen ve evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bu sıcakta tatil beldelerinde bile hala bana yolladıkları tatil resimlerini benimle paylaşan tüm Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, en büyük paydaşlarına selamlar olsun. Ben Çağatay Çıtlak, merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Neler yaptınız hafta sonu? Denize, pikniğe gidebildiniz mi? Sağlığınız yerinde mi? Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifleriniz de yerindedir inşallah. Takvimlere bakalım. 13 Temmuz 2026 Pazartesi'yi gösterdiği bir günde öncelikle hepinizin yeni haftanın sağlıkla, huzurla, bereketle ve gönlünüzden geçen tüm güzelliklerle dolu olmasını diliyorum. Tabii kimimiz yeni hedeflerle, kimimiz yeni umutlarla, kimimiz de yarım kalan hayallerimizi tamamlamak için bu haftaya başlıyoruz. Unutmayın, her pazartesi aslında yeni bir başlangıçtır, yeni bir sayfa, belki yeni bir fırsat ya da yeni bir umut demektir. Hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir ama insan umut ettiği sürece insanın kaybetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Hatta en çok sevdiğim de güzel bir söz vardır, onu da paylaşayım sizlerle. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin diye. O yüzden bugün bu yeni haftanın ilk gününde kalbinizdeki umudu büyütün, hayallerinize birazcık daha sarılın ve güzel günlerin size doğru geldiğine inanın. Ben hep şuna inanırım. Ağzınızdan çıkan her kelime dönüp dolaşıp muhakkak sizi bulur. O yüzden çok da uzatmadan şunu söyleyeyim ve kapatayım bu konuyu da. Ağzınızdan çıkacak olan kelimeler hep olumlu olsun, hep pozitif olsun ki Allah'tan bir şey istediğinizde gönlünüzden ve kalbinizden isteyin ki o güzel duygularınızla, dileklerinizle yerini bulsun diyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 şu an ekranımda bir sürü telefon görüyorum. Her gün bu mikrofonun başına geçerken biliyorum ki bu programın gerçek sahibi hep söyledim sizlersiniz. Aynı heyecanla bu yayında buluşuyoruz. Bugün sizden küçük değil ama çok büyük bir ricam var. Bugün sadece dinlemeyin, bugün arayın. Bugün sesinizi duyurun çünkü bir haftadır hocam ne zaman telefon bağlayacaksın diye bana soru soranlar, işte o gün bugün. O yüzden sizleri şu anda 0212 273 10 10'a davet ediyorum. Belki ilk kez arayacaksınız, belki benim söyleyeceğim neyi değiştirir diye düşüneceksiniz ama inanın çok şeyi değiştirir. Çünkü bu programı özel yapan şey benim anlattıklarım değil, sizin heyecanınız, sizin coşkunuz, sizin yorumlarınız. Galatasaraylı da, Fenerbahçeli de, Beşiktaşlı da, Trabzonsporlu da, Sivassporlu da, mutlu olan arasın, kızgın olan arasın, itirazı olan arasın, derdini anlatmak isteyen arasın. Bugün başımın üstünde yeriniz var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde bugün mikrofonda, sözde, sizlerde. Söz Milletin Köşesi 0212 273 10 10. Sizi tanıyorsam biliyorum ki siz hedefleri aşmayı seversiniz. Gelin bugün birlikte bu rekorun altına da imza atalım. Bir kişi bir kişiyi, bir dinleyici başka bir dinleyici haberdar etsin. Vallahi bu yayını öyle bir sahiplenelim ki bugün telefonla bağlanamayanlar bile yarın keşke ben de arasaydım desin. O yüzden 0212 273 10 10 deyip ilk bağlantımızla başlamak istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, iyi haftalar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
1: Bir dakika. Bakalım.
0: Hüseyin Mecit, siz misiniz?
1: Evet, benim abi, benim. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hepinize hoş geldiniz. Radyo Gol dinleyenleri, çalışanları, hepinize hayırlı haftalar.
0: Allah razı olsun. İyi dileklerini de aldık. Eyvallah. Hüseyin Mecit. Başka söylemek Eyvallah. İstediğin Çağatay, şeyler varsa Çağatay buyur.
1: Çağatay hocam. Şunu istiyorum bak. Hepinize bak kardeşim. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bak. Ben Galatasaray'dayım. Herkes kendi takımına sahip çıksın, ağzını bozmasın. Yani herkese hayırlı haftalar dilerim. Seni de Allah başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Tüm dinleyenlerine ve tüm Radyo Gol çalışanlarına selam olsun. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
0: Allah razı olsun Hüseyin Mecit. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum güzel temennilerin içinde. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 Instagram adresimi vermeyi unuttum. Instagram'da da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Yine çok güzel mesajlar var. Yurt dışından mesajlar var. Çağatay Hocam yine aynı yerden selamlar. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Strasbourg'dan Doğan ben selamlar demiş. Strasbourg'a da buradan selamlarımızı iletelim. Çağatay Hocam ağzına sağlık, ne güzel dualar ediyorsun. İkinci mesleğin imamlık sanırım senin, harikasın. Çok teşekkürler. Cuma günleri de beklerim Mehmet Açı Bey. Cuma günleri de güzel dileklerde bulunuyorum. Hüseyin Mecid'e selamlar demiş. Yunus Tani. Yine buradan bakıyorum. Mesajları da atlamamak adına. Çok uzun bir mesaj var. Kısa yazarsanız kendi takımınızla ilgili de mesajlarınızı lütfen. Sevinirim. Bakıyorum yine sıradan devam edeceğim. Sevgili Çağatay Bey, bilmem hatırlar mısınız, 3 hafta önce normal kontrole gittiğimizde eşim acil doğum almışlardı ve ben doğum çantasını almaya giderken ve de açık olan radyoda sizi dinleyerek heyecanımı bastırarak giderken size mesaj çekmiştim. Şimdi 20 günlük, sevgilerle Efnan Lia Aydın. Maşallah diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Allah şansını, bahtını hep açık eylesin. Güzel insanlarla da karşılaştırsın. Diyelim 0212-273-1010'da sonu 93'le biten bir dinleyicimiz var. Hiç vakit kaybetmeden ona da sözü verelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Faruk. Çağatay Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun Faruk Bey. Sizler nasılsınız? Ne güzel geliyor sesiniz.
2: Sağ olun. Sağ olun hocam. Öncelikle size teşekkür ederim. Instagram'dan size ekledim. Her soruma da cevap verdiniz. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Hocam, ben her zaman olacak, her dinleyicimize muhakkak cevap veririm.
2: Sağ olun hocam. Fark ettim. Hocam bu Galatasaray şampiyonluğunu ne derecede görüyorsunuz? Yorumlarsanız sevinirim. Saygılar.
0: Çok teşekkürler Faruk Bey. Sorunuzu yanıtsız bırakmak istemem ama yapılacak olan transferler bunu belirleyecektir diye düşünüyorum. 0212 273 10 10'da birçok dinleyicimiz var. Sizleri de lütfen bekletmeden mesajlarınızı okuyacağım, merak etmeyin. Sonu 73'le biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
0: Tanıyalım lütfen sizi de.
3: Ben Yunus Balyer. Balıkesir'den arıyorum.
0: Evet Yunus Bey, çok güzel bir ilgiler veriyorsunuz bu arada.
3: Abi, ben şunu söylemek istiyorum. Ya Galatasaray yine son dakika transfer dönemini, saatlerini bekliyor. Bugün bir transfer duyurdu ama yani Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir transfer değil. Osimhen'e Icardi'yi yaptığı gibi böyle takımda problem yaşayan oyuncuları alacak herhalde. Yine son dakikayı bekliyor. Ama bu transfer politikası Galatasaray'ın elinde patlayabilir. Her zaman böyle iyi de sonuç vermez. Bazı uyanık menajerler birden futbolcuların değerini arttırabilir. Nasıl olsa yönetimde taraftar baskısı var, almak zorundalar deyip baskıyı arttırabilir. Yani 4 senedir şampiyon olan biziz. Şampiyonlar Ligi'nde katılım ücretini alan biziz. Yine ama transferi diğer takımlar yapıyor. Ben onu anlamadım. Yani onlar da para harcıyorlar. Tamam, onların iş adamları daha zengin olabilir. Ama Galatasaray hiç mi bu kadar yani para biriktirmedi? Gayrimenkulleri satıyoruz, her şeyi satıyoruz. Yine istediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Ayrıca şunu demek istiyorum. Ben 2 senedir Galatasaray'a tutuyan Osimhen Temmuz ayında çalışmalara başladı. İlk antrenmanına çıktı.

0: Görüşmek üzere. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca. Bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde sizler konuşacaksınız 2 saat boyunca. Instagram'dan takibi alan beni teşekkür etmek istediğim dinleyicimiz var. Dinleyicilerimiz var hatta. Erol Batmaca, Aydın Eker, Ramazan Eryiğit, Bayram Aktaş, Murat Ertürk, Çavuş İzci, Metin Öztürk, Sakin Elik ve Beşiktaşlı Turan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bu arada cuma günü yayından sonra işte metrobüse binmiştim. Bu Beylerbeyi'nin oradaki son durakta inmiştim. Orada yürürken bir kuru yemiş satan minibüsünde dinleyicimiz vardı. Ne olur affetsin beni. İsmini tam hatırlayamıyorum. Oradan bir şeyler bakayım dedim. Bu arada baktım Radyo Gol dinliyor. Dedim ki hep bu radyoyu mu dinliyorsunuz? Evet dedi. Ben de dedim şimdi çıktım yayından. Dedim Çağatay, aa dedi hocam dedi, vallahi dedi her gün dinliyorum dedi. Ona da buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hayırlı işler olsun inşallah. Bana da indirim yaptı. Sağ olsun. Ondan da ceviz almıştım. Eğer beni dinliyorsa lütfen bana da mesaj atsın. İsmini okuyup da ona da teşekkür etmek istiyorum. 0212 273 10 sonu 58'de biten bir dinleyicimiz var. Hiç bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hocam.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Hocam radyo sanırım ses gelmiyor.
0: Biz sizi gayet net duyuyoruz.
1: Yok, şu an geliyor mu?
0: Geliyor, gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Evet. Hocam ismim Gökhan Cano. Ataşehir'den arıyorum sizi.
0: Buyurun öncelikle, Gökhan Bey, iyi haftalarınız olsun.
1: Çok nazik konuşmanız, güzel üslubunuz için çok teşekkür ederim. Radyo Galerisi'ni çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Galatasaraylı olduğum için en çok Cihan'ı seviyorum. Onu da söyleyeyim. Emre Hoca'yı yıllardır sanırım endesiledi. Doğan abi, hatta Ahmet Kumaşçı bile seviyoruz. İki yıldır aralıklı dinliyorum. Bize yaşattığınız keyifli dakikalar için de teşekkür etmek için bağlanmak istedim.
0: Vallahi Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum. Hep böyle sizin gibi dinleyicilerimiz bağlansa tüm arkadaşlara selamlarınızı ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Üzerimde kalmaz.
1: Tamamdır,
0: görüşmek üzere, işleriniz güçleriniz yolunda gitsin inşallah. 0212 273 10 ve gelen mesajlara da bakalım. Kosova'dan selamlar yollamışlar. Tüm Arnavutlar olarak seviyoruz seni demişler. Dinicimize bakalım. Zafer Bey, herkese selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İzmir'den İltu Bey zaten yayına girmeden de bana hem İyi yayınlar mesajı atmıştı. Instagram'dan da yazışmıştı. Kendilerine de selamlarımı yolluyorum. Murat Akdoğan, sadece beğenerek takip ettiğimi bilmeniz için yazıyorum. İyi ki varsın demişler. Siz de iyi ki varsınız. İsminiz, evet yazmış pardon. Ok Meydanı'ndan Ahmet Bey. Çağatay Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Size bir önerim olacak. Kabul ederseniz bence Milletin Köşesi programı cuma günü olsa daha iyi olmaz mıydı acaba? Bu da güzel bir düşünce. Olabilir. Ama hani 2 saat olduğu için cuma günü 1 saat yerine sizin daha çok sesinizi duyurmanız açısından pazartesi günü bunu yapıyoruz. 2 saatlik bence haftanın yeter, zaten geri kalan tüm bölümlerde, tüm günlerde de Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarını, yaklaşık 7-8 tane farklı spor yorumcusu, gazeteci arkadaşımı da burada biliyorsunuz ki konuk ediyorum. 0212 273 10'da yine bir dinleyicimiz var. Araya gitmeden lütfen sizlerden ricam, birazcık daha hızlı hareket edelim. Ve sonu 29'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş geldik. Hoş bulduk Çağatay Hocam. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen.
2: Uğur Çalık ben. Çağatay Hocam Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş transferleri düzgün gidiyor. Doğru gittiğine inanıyorum. Sizce şu an bu saatten sonra hangi bölgelere takviye yapması daha mantıklı? Onu merak ettim. Bir de gerçekten seviyorsunuz. Allah yolunuza, bahtınıza açık etsin inşallah.
0: Çok çok teşekkür ederim bilmukabele Uğur Bey. Şu anda ilk olarak bence Beşiktaş'ın forvet alması gerekiyor. Çünkü Ohyengyu ve Semih Kılıçsoy'la Beşiktaş eğer şampiyonluğa oynamak istiyorsa dünya çapında Vlahovic gibi bir forvet transferinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Sorduğunuz için de söyledim. Yine gelen sizlerden mesajlarla devam ediyoruz. Instagram'a da bakayım Çağatay Hoca adresinde sizden gelen mesajlara. Hasan Karakaya beyefendi yazmış, diyor ki huzurlu bir hafta diliyorum size ve sizin nezdinize tüm Radyo Gol dinleyicilerine. Hocam her yere gidiyorsun, bizim fabrikamıza ve fabrika satış mağazamıza gelmiyorsun, alacağın olsun demiş. Valla hafta sonu Karar TV'den çağırdılar, oraya gitmiştim. Bir de amatör anlamda YouTube kanalı açan...

0: gençler vardı. Onlara da destek vermek amacıyla onların yayınına katılmıştım. Geldiğin zaman Levent Güzel Ayakkabı olarak size ürünleri iki katına satacağız. İndirim falan yok demiş. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey, indirim yerine bindirim yaptığınız için. O da şaka tabii demiş. Saygılar, saygılar bizden olsun. Çok teşekkürler. Size de hayırlı işler diliyorum. Yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Sayın Erdem Şahbaran, Sayın İrfan Kükner, Mustafa Kaan Sarı, Gökhan Canruh, Erol Batmaca'yı da çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine yine takip ettikleri için. Lütfen arayın, telefon hatlarımız açık. 0212 273 1010 0212 273 1010. Bugün arayın. Bu büyük ailenin sesini tüm Türkiye'ye sizler de duyurun. Tüm Radyo Gol ailesinden rica ediyorum. Sesinizi yükseltin. Çünkü buradan belki yapacağınız bir yorum Türkiye'nin de gündemini belirleyebiliyor. Takımınızla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi belki ilk kez arayacaksınız ama lütfen arayın ve sesinizi duyurun. Şu anda hatlarımız açık. Önümdeki ekrana da bakıyorum. 0212 273 1010 yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Öncelikle birlik beraberlik içinde olmalıyız. Zaten TFF gibi 22 futbolcusu var yabancı. Onlara serbest Galatasaray değil, daha anlayamadınız mı? Daha gelir gelmez fikstür değiştirdiler demiş. Kavgaya erken başladılar diyor. Derfin Yunus Dani. Yine güzel bir mesaj var. Evet, çok teşekkürler. Yunus Bey diyor ki tarihte ilk kez bir milli takım FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alan hiçbir takımla ya da dünya şampiyonu hiçbir takımla karşılaşmadan Dünya Kupası yarı finallerine ulaşıyor demiş Arjantin. Evet, çok teşekkürler bu bilgi için de. Bu arada yarınki karşılaşmalar için de lütfen görüş ve düşüncelerinizi yazın. Bir de çarşamba günü olacaktı çünkü salı ve çarşamba günleri biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yarı finalleri oynanacak. Sizce İspanya-Fransa maçının galibi kim olur? Ya da sizce Arjantin-İngiltere maçının galibi kim olur? Ya da hangi takımlar finali oynar? Lütfen 0212 273 1010'a, 0540 273 1010'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana yollayın. Merhaba demiş, ben de Beylerbeyi'nden Türkoğlu Türk, çok başarılı buluyorum sizi, sevgiler saygılar. Çok teşekkürler, isminizi de yazarsanız çok mutlu olurum hitap edebilmek adına. 0212 273 1010 araya gitmeden bir iki telefon daha alacağım ama onun öncesinde sizlerden gelen mesajlarla yine devam edelim. Çok çok teşekkürler hocam. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş ama Amerika'dan yazdığı için tabii oraya günaydın oluyor. Muammer Bey selamlar bizden olsun Amerika'ya, kucak dolusu sevgiler. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar mesajı için. Orhan Bey HT Spor'da adaşını dinliyordum demiş. Çağatay Çelik'e de selamlar olsun, orada çalışan tüm arkadaşlara da. Dursun Bey'in mesajı vardı, onu da okuyacağım, ondan sonra araya gideceğim. Diyor ki Çağatay Hocam, Karar TV'nin YouTube'undaki biraz önce yayını izledik. Yine bir şey öğrendik sizden. Dünyanın en önemli futbolcuların Fransa'daki spor akademisinden çıktığı bilgisi için çok teşekkürler demiş. Rusum Bey, rica ederim. Tabii 1988'den beri Fransa'daki en büyük 8-9 tane spor akademisinden bir tanesi olan Clairefontaine'den bahsediyorsunuz. Dünyanın en büyük futbolcuları da buradan yetişmiştir. Kimlerdir onlar? İşte Kyle Mbappe, Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Galas gibi futbolcuların hepsi Clairefontaine'den mezun olmuştur. Buralardan yetişmişlerdir ama dünyadaki en büyük futbolcuları yetiştiren de iki tane ülke var. Şu andaki en iyi jenerasyona sahip olan iki ülke hem Fransa'dır hem de İspanya'dır. Gebze'den Erdoğan Aydın demiş ki hocam, finali Fransa ile İngiltere oynar diyor. Merino oynarsa İspanya kazanır demiş Ramazan Eryiğit. Fransa Arjantin cevapları çok geliyor. Evet, İltuğ Bey'den de. 0212 273 1010'da arayın, canlı yayına katılın, sesinizi duyurun. Dünya Kupası ile ilgili konuşabilirsiniz. Kendi takımınızla ilgili görüşlerinizi sunabilirsiniz. Yapılan transferleri nasıl buluyorsunuz? Bunların hepsini Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 95'le biten dinleyicimiz var. Şöyle hattımızda bakalım ekrana baktığında. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam. Radyonun sesini kapatabilir misin lütfen?
1: Kapattım. Şimdi hocam, ben geçtiğiniz dinleyicinizim. İlk kez bağlandım.
0: Adın neydi?
1: Hamza.
0: Evet Hamzacığım, buyur, dinliyoruz seni.
1: Şimdi hocam, sizi çok seviyoruz. Genellikle ailemle falan da seviyorum. Bir de bir isteğim var. Ben Galatasaray'ım da, hangi şampiyon olur muyuz? Hangi transferle gerçekleşir? Onu söylemek istiyorum.
0: Bu kadar mı Hamzacığım?
1: Evet hocam.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Lütfen ailene de sevgilerimi, saygılarımı ilet. Aradığın için de çok teşekkür ediyorum. Senin gibi genç dinleyicilerimizin de sesini duymak ayrı bir keyif tabii. Yaşar Bey diyor ki, hocam hayırlı haftalar, ben İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Dünya Kupası'na en azından Harry Kane hak ediyor. Kollananlardan değildi, hak edenlerin kazanmasından yanayım demiş. Çok teşekkürler. Bence de her işte hak eden kazanmalı. İsimlerinize bakıyorum. Serdal Bey diyor ki, Beşiktaş taraftarıyım. Nasıl oluyor da 3 yıldır her sezon fikstür rezaletini biz yaşıyoruz. Yönetimden çıkıp tek bir kişi de bir söz söylemiyor. Avrupa dönüşü nasıl oluyor? 7 deplasmana biz çıkıyoruz diyor. Kimse bana şeffaflıktan bahsetmesin demiş. O da görüşlerini paylaşmış, duygu ve düşüncelerini. Ben Aydın, Trabzonspor taraftarıyım. Bence Icardi Beşiktaş'la anlaştı. Beşiktaş'ın yeni forveti Icardi olacak demiş. Hocam Fransa, İngiltere final oynar demişler. Çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10. Arayın çünkü 1,5 saatimiz daha var. Bugün sizlerin özellikle, hani hep söylüyorsunuz ya, sizi yalnız bırakmıyorsunuz. İşte bugün bunu gösterme günü. Telefonunuzu lütfen elinize alın ve sesinizi tüm Türkiye duyursun istiyorum. Ve duyurun istiyorum. Ben hani nasıl söyleyeyim, şu anda bir hatlarımızın kilitlenmesi lazım. Evet, tatilde de olabilirsiniz, çalışıyor da olabilirsiniz ama en azından bir iki dakikada bağlanıp görüş ve düşüncelerinizi, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, hiç fark etmez. Bugün hepinizin sesi bu mikrofondan lütfen yükselsin. Yorumunuz varsa arayın. Her şeyi de söyleyebilirsiniz. Sevinçinizi, üzüntünüzü, transferlerle ilgili yorumunuzu. O yüzden kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Daha sonra programın kalan son 1,5 saatinde yine 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde telefonlarınızla ve mesajlarınızla Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Sonu 55'le biten dinleyicimiz var. Hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey.
0: Merhaba, buyurun.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizi de tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Erdal, ben ara arıyorum, Erdal Kurt.
0: Evet Erdal Bey, buyurun. Neler söylemek istiyorsunuz?
2: Ya ben Maltepe Başbüyük'te oturuyorum. Bugün farklı bir konuya değineyim. Bizim oraya kentsel dönüşümü getirmişler. Güya bir türlü vermiyorlar. Maltepe Belediyesi Büyükşehir'e atıyor. Büyükşehir Maltepe'ye atıyor. Bize bir türlü ev yaptırmıyorlar. Bir de şey yapmışlar, 10 parsel, 20 parsel birbirinizden anlaşın yapalım. Bütün milleti birbirine mahkum etmişler. 200 metrekare arsamız var bizim. Sağından solundan kesti belediye. 120 metrekareye düşürdü. 80 metrekaresini cepledi. Yani ne yapmak lazım bilmiyorum. Bunun çözümünün içinden çıkamadık ya.
0: Evet, en azından sesinizi duyurmuş oldunuz Erdal Bey.
2: Efendim?
0: Sesinizde duyurmuş oldunuz. 153 ile bununla ilgili de 153 aradınız mı? Paylaştınız mı?
2: 153 Maltepe zaten Büyükşehir. İkisi de CHP'de, ikisi de aynı kafada. Şey yapmıyorlar yani, işi başa götürmüyorlar. Gidiyorsun oraya, seni sağa sola süründürüp duruyorlar ya. Mesela İstanbul'dan her tarafı gök tele.

0: bize 5 kat veriyorlar. 120 metrekare artan da biz 3 ortağız. Yani dayılarla beraber zamanda ortak birer kat yapılmış. Diyor ki sana 120 metrekare bir tane daire veririm, ne yaparsan yap. Yıllarca oraya umut bağlamışız, etmişiz. Deniz görüyor, manzaralı diye elimizden almaya mı çalışıyorlar nedir anlamadım.
1: Evet Erdal Bey, bu kadar herhalde söyleyecekleriniz.
0: Aynen. Bir içimi döktüm, rahatladım. Teşekkür ederim.
1: Peki, görüşmek üzere. Bence yine şikayetinizi bildirin, kaydınızı oluştursunlar. Muhakkak bir cevap gelecektir. Evet, 153 gibi olduk ama 0212 273 10-10'da lütfen sizler de Dünya Kupası ile ilgili ya da gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Onlara da sözü vereceğiz. Ama onun öncesinde Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Mustafa Gergöz, Kara Gül nickname'li dinleyicimiz ve Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, yani o da kentsel dönüşümle ilgili bir şey söyledi dinleyicimiz Hasan Bey. Ona da söz vermiş olduk. Evet, Amerika'ya selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Abdülhekim Bey, çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar demiş. Size de hayırlı işler olsun. Uzun bir mesaj ama aslında çok uzun değil. Fuat Han Yüksel, onu da o kim? Avustralya Tirol eyaletinden selamlar demiş Çağatay abi. Selamlar. Arjantin elensin, kupayı kim alırsa alsın. Buradaki yabancı arkadaşlar da aynı şekilde Messi'ye futbolculuğu üzerinden değil ama karakteri, yaptıkları yüzünden kimse empati duymuyor. Saygılar demiş. Trossard'da Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun demiş. Evet, doğru söylüyor. Çünkü hani o bilgiyi de paylaşmış olayım. Çünkü Beşiktaş Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcunun da hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu bilgiyi de verelim. Tüm Beşiktaşlara da hayırlı olsun diyelim. İbrahim Diaz yazılıyor, Salah yazılıyor. Dortmund'da bonservis elinde bir futbolcudan bahsediliyor demiş dinleyicimiz. Real'de bonservis elinde bir orta sahadan bahsediliyor ve son olarak Sörloth'tan bahsediliyor. Duyumun varsa dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışına da Fuat Han Yüksel Bey'e de sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Duyumlarımızı ve bilgilerimizi biliyorsunuz ki anında burada paylaşıyoruz. Yine bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Messi'den nefret ediyorum Çağatay Hocam, inşallah İngiltere'ye kaybeder. Bir insan bu kadar antipatik olur mu demiş. Evet, yine sizlerin bir yandan mesajları kaçırmamak adına 2-3 yerden tabii mesajda geldiği için yine bir dinleyicimiz var. Diyor ki Hüseyin Bey, yarın İspanya kazanır, çarşamba günü Arjantin kazanır demiş. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi Dünya Kupası ile ilgili paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz karşılaşmalar var. Yarın ve çarşamba günü Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere finali kim oynar? Lütfen onları da bana yazın. Bakıyoruz. Volkan Bey diyor ki iyi yayınlar hocam, kolay gelsin. İstanbul'dan Volkan ben. Salah ismi Beşiktaş için geçiyor, sizce başarılı olur mu demiş. Ben Salah ismini hiç Beşiktaş için muhabir arkadaşlarımızdan, spor yazarı dostlarımızdan duymadım ama sizin için araştıracağım, hiç merak etmeyin. 0212 273 10-10'da sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza deyip sonu 03 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Ali, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, İstanbul'dan katılıyorum.
1: Buyurun Kenan Bey.
2: Ben yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşmak istiyorum.
1: Tabii
2: şimdi
1: ki dinliyoruz.
2: Beşiktaş taraftarıyım ben. 14 yabancıyı geçen sene belirlemişlerdi. Bu sene değişmediği halde yayınlarda bakıyorum. Sanki bu sene yabancı kural değişmiş gibi gösteriyor insanlar. Bugün 14 yabancı kuralı olmasına rağmen Fenerbahçe'de 22-23, işte Beşiktaş'ta 18-19 tane futbolcu var yabancı. Bunlar mesela Beşiktaş'taki Musati'ye, Onana'ya birkaç senedir bizim takımımızda oynamadığı halde yıllık ücretlerini biz karşılıyoruz veya işte 1 milyon eurosunu ödüyor takımlar geri kalanını bir saçtır. Aynı şey Fenerbahçe'de geçerli. Aynı şey Galatasaray'da da geçerli. Bugün sınırsız yabancı kuralı olsa tahmin ediyorum bunlar 25-30 tane. Sınırlı olduğu halde bu kadar yaptıklarına göre sınırsız olsa 25-30 tane yabancıya her sene dünyanın parasını verecekler. Bugün benim kararım, yani 52-53 yaşındayım. Her takımda 3-4 tane Türk futbolcu olması lazım ki, üst düzey Türk futbolcu olması lazım. İşte bunlardan altyapıda yetişen insanlar olması lazım, kaptanı olması lazım. Bugün bakıyoruz, Fenerbahçe'de kaptanlık yapacak Türk futbolcu Mert Hakan Yandaş var. Adam bir yıl boyunca futbol oynamadan yedek kulübesinden dünya kadar sarı kart, kırmızı kart veriyor. Biz bir 3 sene, 4 sene, 5 sene ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta, işte bizde bir Necip vardı, o da futbolu bıraktı biliyorsunuz. 4-5 tane yerli futbolcu olmadıktan sonra takımlardan seri zevkinden bir şey anlaşılacağını zannetmiyorum. Yani 8 taneden fazla yabancı kural olmaması lazım. Ondan sonra diyoruz ki işte Türk futbolcu yetişmiyor, Türk forvet yetişmiyor. Bugün geçen gün haberlerde okudum. Çoğun FK galiba 37 yaşında forvet almış. Yani Allah kerem mi bütün yabancı futbolcu haklarını, işte özellikle en pahalılarını forvetten yana kullanırsan, bugün Başakşehir'e bakıyoruz yine aynı şekilde, başka takımlara bakıyoruz. Bırak birinci ligi, Süper Ligi, birinci ligde dahi Süper Lig'de oynamış 35 yaşında, 37 yaşında forvet oyuncuları oynuyor. Şimdi sen tarlaya ekmezsen, forvet ekmezsen tarladan forvet bitmez ki. Yani sen bu çocuklara 25 maç, 30 maç şans vermezsen nasıl Türk futbolcu, ikinci ligden mi, üçüncü ligden mi milli takıma forvet seçeceğiz biz? Nasıl olacak? Yani ben özellikle 2 sene önce birer tane Türk forvet oyuncusu oynatmanın Süper Lig takımları için teşvik edilmesiyle ilgili bir şey söylemiştim. Bunu İşte Sabah Mehmet Sev'in yayınında söylemiştim. Bunu 3-4 tane spor yazarı daha söyledi. Dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti. Ama bakıyoruz, hiçbir böyle bir yaptırım yok. Federasyon başkanı Süper Lig takımlarını çağırsa, hatta 1. Lig takımlarını da çağırsa, ya kardeşim herkes işte en az 25 maç şans versin, birer tane Türk forvet alsın dese, en azından bir sene, 2 sene içinde biz 3-5 tane, 4 tane forvet yetiştiririz diye düşünüyorum.
1: Kenan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
2: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun Kenan Bey, yayınımıza da katıldığınız için. 0212 273 10 10'da hiçbir dinleyicimizi yine bekletmeden sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sıradan devam ediyoruz. Alo, bu arada.
3: Merhaba.
1: Buyurun.
3: İsmim Ali Cemal benim. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
1: Buyurun Ali Cemal Bey. Hoş geldiniz.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ama sakin Galatasaraylılardan diyelim. Böyle panik yapacak bir durumun falan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Mesela bakıyoruz, geçen sene Sané geldi. Kulüpler Dünya Kupası vardı. Gene kampın ikinci kampı ancak katılabildi. Mesela o zaman orada sakatlanmıştı ya da erkenden transfer edildiği halde. Bir de Bayern Münih ile sözleşmesi bitmediği için getirilememişti. O yüzden geçen sene de tekrar yaz boyunca yok kalecimiz, yok yok Osimhen olayı falan, gene panik yaşanmıştı. Yani ben gerçekten anlamıyorum ya, Galatasaray şu an panik yapması gereken en son kulüp. 4 yılın şampiyonu, iyi bir kadrosu var. Ne bileyim, yabancıları saysak 9 kontenjanı iyi, göndermesi gereken mecburi yabancılar yok. Üstüne para verip maaşını ödeyecek yabancılar yok. Çok iyi bir planlama var. Mesela kış döneminde kiralık oyuncularla devam edildi. Bu kontenjanın dolmaması açısından çok planlanmış bir hareket. Mesela şu an yazın bizim elimizde 3-4 tane fazla yabancı olsa, bir de onların maaşlarını verip sözleşmelerinden çıkmaya uğraşacaktık. En son ben hatırlıyorum, 2-3 yıl önce bir Oliveira'da bunu yaşadık. Ondan sonra hiç yaşamadık mesela. Galatasaray yönetim bu konuda bayağı tecrübeli olmuş pozisyonda. Ama bizde bir şey var, bir transfer obeziteliği var. Ya şu an Galatasaray'ın bir tane oyuncu alma hakkı var. 3 tane de U23 alma hakkı var. Yani şu an hadi 2-3 tane transfer yapsa, daha önümüzde 3 ay var ya yani, transfer sezonunun dolmasına. Yani 2,5 ay gibi bir süre var. Eylül'ün 15'inde kapanıyor.
1: Yani siz güveniyorsunuz yönetime.
3: Bence şimdi ligin başlamasında bir ay var. Yani ilk maça çıkacak, resmi maça çıkacak Galatasaray'ın bir ayı var. Ve şu anki kadrosu lige çıkıp çıkmadan üstünde bir kadro. Zaten fazlasıyla çıkıyor. Eksiği yok, yediği yok. Herhangi bir yeri takviye yapması yok. Şampiyonlar Ligi'ne desek iki ay var süre zamanlama olarak. Bize ne zaman oyuncu lazım? Kasım, Aralık aylarında takım rotasyona gitmesi gerekiyor. Sakatlıklar çıkması gerekiyor, hı hı, gibi. Bu yüzden Galatasaray Ağustos'ta almış ya da Eylül'de almış oyuncuyu bir zararı olmayacak ki. Ne yapacak şu an alsa bile? Aceleden birkaç kişi getirse ne yapacak? Daha iyi seçenekler varsa daha iyi oyuncu getirme ya da daha ucuz maliyette oyuncu alma gibi bir durum varken şu an niye biz sıkıştırıyoruz ki yönetimi? Ben onu gerçekten mantığım almıyor benim. İlla oyuncuları yığalım, sonra yok şundan bundan çıkmaya mı çalışalım? İşte para mı harcamaya çalışalım? Diğer kulüplerin şu an yaşadığı sorunları mı yaşamak istiyoruz? Bunu da pek anlamıyorum yani. Dersiniz ki Galatasaray başarısız olmuştur. Hem Avrupa'da başarı oldu, hem şampiyon oldu. Bir sorunu da yok yani takımın. Yani yapması gereken şey çok akıllı mantıklı hareket edip kadrosunu biraz daha güçlendirebilir miyim? Kış döneminde sakatlardan bir sıkıntı yaşamamak için ilk 11'de oynayabileceğim yedekler düzeyinde oyuncu takviyesi yapabilir miyim? Yani seviyeyi yukarıya çıkarma düzeyinde bir operasyon yapması gerekiyor. Diğer takımlar gibi sil baştan transfer ihtiyacı olan bir takım da değil. Bu panik neden yapılıyor? Kim yapıyor bu paniği? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bilemiyorum yani. Bir mantık da bulamıyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü zaten 9 tane yabancı var. Şu an soruyorum Galatasaraylılara. Bu yabancılardan hangisini gönderip de hangisini alacaksın? Herkes farklı isim söyler. Der ki kimisi Salay der. Çoğu kişi buna itiraz eder. Sağ bekte çok istikrarlı. Şingo der. Ya Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da şunda bunda gösterdiği performansı gördük. Sadece adamı Şampiyonlar Ligi'nde oynatsak zaten bir üst seviye pozisyonda defans, hı hı, yapıyor. Lemina desek bütün büyük maçlarda en iyi adam, maç seçen bir adam ama bütün büyük maçlarda en iyi oynayan Lemina'ydı. Artı Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyor ama sadece üst üste maçı kaldıramıyor. Evet. Defansa koysan defansta iyi oynuyor. Yani kimi göndereceğiz de kimi alacağız?
1: Cemal Bey, sizden de toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda dinleyicilerimiz var.
3: Yani transfer ne için yapılır? Takımı daha güçlü hale getirmek için yapılır. Daha güçlü yapabilmek için de Galatasaray yönetimi ben çalışacağını düşünüyorum. Bu konuda daha önce yaptıkları da belli. Icardi'ler, Osimhen'ler, Mertens'ler, Torreira'lar, Sanchez'ler hep transferin son haftasında geldi. Yani bu tarz büyük oyuncuları alabilmek için beklemen gerekiyor. Pazarlıklar yapman gerekiyor. İrmik irmik transferi şey yapman gerekiyor. Yani o yüzden Galatasaray taraftarının ben bu paniğini açıkçası anlamıyorum. biraz daha sağduyulu ve mantıklı düşünmelerini öneriyorum herkese. Ya önermek haddimize değil de düşünüyorum diyelim.
1: Peki, çok herkese teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Cemal Bey, size de sevgiler, saygılar. Yine attığımızda bir dinleyicimiz var. 0212 273 10.10'da lütfen arayın. Sesinizi duyurun. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi de.
4: Erhan Kılıç ben. İstanbul'dan bağlanıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Evet, bugün hep Beşiktaşlar arıyor. Evet Erhan Bey.
4: Çünkü uzun zaman sonra Beşiktaş'ta iyi futbolcu alacak bir transfer dönemine girdik. Daha önceki transfer dönemlerinde hep böyle daha düşük profillere yönelmiştik. Şimdi Trossard'ı bekliyoruz. Peşine de forvet için Vlahovic konuşuluyor, Lukaku konuşuluyor. Bunlar bizim için heyecanlı dönemler. Çünkü uzun zamandır Beşiktaş'ta bu kalite eksikliğini yaşıyorduk. Rekabete de giremiyorduk. Ama tek korkumuz var. Diğer Beşiktaşlarla beraber bu yerli kuralının son dakika tevhime tarafından esnetilmesi. Çünkü şimdi biz buna göre bir orta saha rotasyonu oluşturduk. Orkun'u getirdik. Yanına Salih'i getiriyoruz. Hı hı. Mesela sol açığa İlhan Fakılı'yı alıyoruz. Yetenek olarak umut vaat ediyor. Ama son dakika tevhimi bunları bozarsa rakiplerimiz avantaj sağlamış olacak. Biz bundan biraz çekiniyoruz. Ama bu seneki Beşiktaş'a güveniyoruz. İnşallah daha iyi transferlerle yarışı biz göğüsleyeceğiz. Sezon sonu şampiyon olacağız.
1: Evet Erhan Bey, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için de.
4: Ben teşekkür ettim. Hayırlı yayınlar.
1: İyi günler. Sağ olun efendim. Mustafa Kaan Sarı demiş ki, Çağatay Hocam merhaba, ben Galatasaraylı Mustafa, bir konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Kimse farkında değil, son 4 sezonda Galatasaray Fenerbahçe maçları ilk maç Kadıköy'de, bu Galatasaray lehinde kurgulan bir fikstür diye konuşuluyor. Bu 4 sezondan önce tam 5 sezon üst üste Galatasaray ilk maçı Samiyen'de oynadı. Bu niye gündeme gelmiyor demiş. O da fikrini paylaşmış. Milat Çelik diyor ki Galatasaray'da zaten transfere gerek yok yorumu yapmış. Uğur Bey'in iyi yayınlar mesajı için teşekkür ediyorum. Sedat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay'a da yine aynı şekilde. Cihan Aslancan'a da buradan selamlar, sevgiler. Instagram'daki bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Beşiktaşlı taraftarlar isim olarak bakıyorum. Serdar Bey demiş ki, Trossard'la ilgili futbolcu ne zaman geliyor demiş. Trossard gelmiyor. Yarın Başkan Serdal Adalı gidecek ve bu transferi bitirip Türkiye'ye dönecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 1010. Evet, sizlerden telefonlar geliyor. Ekrana da bakıyorum, görüyorum ama bir dinleyicimiz var. Yurt dışında değil, Türkiye'denmiş. Çok özür diliyorum. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki, bence biz Dünya Kupalarına 4-1 yılda bir yapıldığı için naif olarak hevesleniyoruz, para harcıyoruz, forma bilet alıyoruz ama sonuç hiç değişmiyor demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Çağatay Hoca Instagram adresine de sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Oğuzhan Bey teşekkür ediyorum. Uzun zamandır kalp yollamamıştı kimse bana. Arayan bir Beşiktaşlı arkadaşıma cevap vermek istiyorum demiş. İbrahim Oruç diyor ki, Fenerbahçe'deki yerli oyuncu sayısı hakkında Mert Günok, İrfan Can Eğribaya, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan, ben 12 tane saydım, lütfen arkadaşa iletebilir misiniz demiş. İletmiş olalım. Yavuz Özgül Beyefendi, Çağatay Hocam bu kez yazlık dönüşü eşim Filiz'le birlikte dinliyoruz. Gerçekten çok kaliteli program yapıyorsunuz. Çok teşekkürler Yavuz Bey, size ve eşiniz Filiz Hanımefendi'ye de buradan selamlar, saygılar, iyi yolculuklar olsun. Aykut Bey'in mesajı var. 0212 273 1010'da diyor ki, Ünal Aysal döneminde 8-9 genç yabancı alınmıştı. Fuat Aktağ, Galatasaray bu gençleri yetiştirip satarsa iyi para kazanır dedi. Mehmet Demirkol, ya biz daha çim yetiştiremiyoruz, İnsan nasıl yetiştirelim deyip gülüşmüşlerdi demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Bu arada çim demişken aklıma geldi. Dünya Kupası'nda finalin oynanacağı New York Jersey stadı var. 19 Temmuz'da final oynanacak biliyorsunuz. Ve öyle bir hani pazarlama taktiği geliştirmişler ki, öyle bir marketing yapmışlar ki, şöyle, bu stadın finalinin oynandığı staddaki maçın çimlerini internetten küçük küçük parçalar halinde satacaklar ve $450'dan başlayıp $3000'a kadar internet üzerinden satışa çıkarılacak. Ve görüyorsunuz değil mi buradaki pazarlamayı, toplamında da $11-12 milyon bir gelir bekliyor FIFA. Bunun bilgisini de verelim. Sonu 03'le biten, hatta 903'le biten bir dinleyicimiz var, muhtemelen o da Beşiktaşlıdır. Doğru mu tahmin etmişim? Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
5: Harun Şerefoğlu, ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Harun Bey.
5: İstanbul trafiğinden hemen arayalım dedik, dinliyoruz biz de yayınlanınca.
1: Bugün nasıl İbrahim Bey? Harun Bey.
5: Alo.
1: Trafik durumu nasıl? Hemen aramışken sizden de alalım.
5: Vallahi ben Çekmeköy'den Beylikdüzü'ne gitmeye çalışıyorum. Bir saat oldu, Mahmut Bey yeni geldim. Burada tıkandık kaldık.
1: Yolunuz açık olsun. Yoğun, buyurun, yoğun dinliyoruz.
5: Yoğun bir trafik var. Harun Bey, teşekkür ederim. Şimdi ben az önce, ben bu arada Galatasaray taraftarıyım. Az önce bir beyefendi aradı, Galatasaray'la ilgili yorumlarda da bulundu. Yani başkanımız Sayın Ünal Aysal beyefendi aratsa takımla ilgili bu kadar pozitif konuşturuldu kendisine herhalde. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bizim defans attığımızda Davinson gitti gider. Zaten mental olarak çok ciddi bir stres içerisinde, Avrupa'ya gidiyor, gidecek, gitmek istiyor. Zaten bir düşüş yaşayacak eğer gitmezse, öyle görünüyor. Bir tarafta Çingo, Müzmin sakat. Kaan Aygan zaten durumu ortada. Baktığınız zaman ön tarafta Torreira adam yılların yükünü taşıya taşıya mahvoldu. Bu 4 yıllık enerjiyi verebilecek mi? Yani Osimhen'in alternatifi çok iyi bir forvetimiz yok. Kanatlarda baktığınızda Sané Alman milli takımında da gördük. Adam bir var bir yok. Ha, iyi olduğunda tamam sesini çıkmıyor ama bir istikrar yok. Yani aslında Galatasaray'ın takım bütününe baktığınızda böyle yorgun ve kendi içerisinde zaten çok ciddi bir canlanmaya ihtiyacı olan bir takım bütünü var Galatasaray'da. Aslında bu bütünlüğü bir an önce toparlamazsa Galatasaray, bu önündeki bir aylık 40 günlük sürecin ben lig için yeterli olacağını düşünmüyorum. Çok ciddi bir mental yorgunluk, oyuncuların bir değişiklik isteği kendi içinde de olduğunu düşünüyorum ben. Hele ki orta sahada zaten 10 numaramız yok. Torreira'nın yanına bir o koçulu mu, ismi de tam şimdi şey yapamıyorum, bir oyuncudan bahsediliyor, aldı geldi gelecek diye bir durum var. Ya geldiğini düşünelim. Yani ben adamın oturdum vallahi akşam üşenmedim, maçlarını seyrettim. Sadece boyu uzun, aldığı topu yanındaki adama veren bir futbolcu. Yani bir bitiriciliği, işte efendim bir dikine çıkışı, takımı böyle bir ateşleyici böyle bir oyuncu da değil. Ya 30 milyonlardan falan bahsediliyor şeyle birlikte, 20-25 maçı açarsa. Ya böyle bir parayı böyle bir oyuncuya vermeye gerek var mı? Anlayamıyorum. Ve Galatasaray'ı önceki dönemdeki şeye çeviriyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok ciddi hem aç hem de kaliteli oyuncularla Galatasaray 4 yıldır bu işi götürüyor. Çok da iyi götürdüğünü düşünüyorum. 30 milyon euroyu verip 22 yaşındaki bir oyuncu, evet genç, bir şey demiyorum. Ama bir riske edeceğimize, bu rakamlara çıkılabiliyorsa Avrupa piyasasında zaten çok ciddi oyuncular alınabileceğini düşünüyorum ben. Yani ben Galatasaray'ın transfer politikası zaten yok. Ama planlamamda baştan aşağı yanlış olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle 4 sene şampiyon olduk, bir bakalım nasılsa bir kredimiz de var, o krediyi de bir kullanalım gibi bir bakış açısı var gibi görüyorum. Tek tek böyle oyuncu analizi yaptığımda zaten taraftarlarımızın çoğu bunu görecektir. Çok teşekkür ederim, vaktinizi aldım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz size teşekkür ediyoruz Harun Bey, yayınımıza katıldığınız için. Instagram Çağatay Caddesi'nde gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, hocam bayıldık Instagram paylaşımına. Hakan Altun'dan telefon şarkısı 10 numara olmuş demiş. Çok teşekkürler. Hakan Bey'den, başka bir Hakan Bey'den mesaj var. Hakan o gündürden var. Fenerbahçe Galatasaray arasında bonservis futbolcu alışverişi olmuş mu diyor. Hakan Bey de görüşlerini paylaşmış. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Namlı Bey Fendi'den gelmiş. Diyor ki, al hocam istediğin kalp olsun demiş. Kalp sık kullanılanlara geliyor. Ayrıca hanım bozuluyor, kime yolladın diye soruyor demiş. Vallahi tamam, kalpten vazgeçtik. Sadece el bile yollasanız benim kabulümdür. Çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajlarınız için. Yine buradan bakıyorum. Greenwood mesajları var. Ahmet Bozok Bey diyor ki, Greenwood'u bu gece alıp getiriyoruz. Var mı bir bilgi? Biraz geç açtım yayınınızı demiş. Bilgileriniz doğru. Evet, Fenerbahçe Greenwood'la anlaşma sağladı Ahmet Bey. Bu hafta içinde Greenwood da Türkiye'de olacak. Tabii ki okurum. Recep Tayyip Çevik diyor ki, Çağatay abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaraylılara şöyle bir çıkarımı aktarmak istiyorum. Bayern Münih 2012-13, 2022-23 sezonları arasında 10 defa şampiyon oldu ve 103 transfer yaptı. Bu da ortalama sezonda 10 transfer demek. Galatasaray taraftarı transfer istemesini mantıklı buluyorum. Galatasaray bu zamana kadarki kadrosuyla gelebileceği yere kadar geldi. Kadronun güçlenmesi gerekiyor demiş. Evet, okuduk mesajında, sevgiler. Gönlü yüreği güzel adam, güzel yayınlar dilerim demiş Sedat Bey. Evet, kamyonunu hemen tanıdım artık. WhatsApp'ta resimlere bakınca dinleyicilerimizin ismini de artık hafızamız buna yetiyor. Bir kısa araya gideceğiz ama 99'da biten dinleyicimizi de bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hatay Bey merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi, beklettik, kusura da bakmayın.
6: Estağfurullah, Ümraniye'den Ertuğrul ben.
1: Buyurun Ertuğrul Bey, dinliyoruz
6: Hatay
1: sizi.
6: Hatay Bey, ben Galatasaray hakkında birkaç konu söylemek istiyorum da.
1: Buyurun.
6: Galatasaray yönetimi ve Galatasaray'a muhabirlik yapan, işte bu radyoda, YouTube'da Yakup Çınar Beyefendi olsun. Ve Doğan Öncel Beyefendi ile TGT'de program yapan bir abimiz daha vardı. Galatasaray yorumcusu. Neydi, bana bir amca olur musun?
1: Oğuz Aydın falan mıydı? Ali Aydın. Naci Küçük mü?
6: Ali Naci Küçük var, bir de bir beyefendi daha vardı.
1: Bakarız şimdi.

0: ben tam hatırlayamadım ya. Ama önemlidir.
1: Hatta
0: buyurun.
1: Bu sabah, bu sabah programa katıldı. Doğan Bey'in programa katıldı.
0: Oğuz Altay.
1: Oğuz Altay, evet. Evet. Bu Oğuz Altay ve Yakupçular bence Galatasaray taraftarını inanmasınlar, oyalıyorlar. Çünkü neden? Abi Galatasaray yönetimi şu an transfer yapamıyor. Çünkü para yok. Parayı Osimhen'e, Sané'ye yatırdılar. Aziz Yıldırım'ın geldiği nasıl belli oluyor? Başkan geldi, Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı. Hissettiriyor ben buradayım diye. Ama Galatasaray yönetiminden şu anda öyle bir şey yok. Fırsat transferlerine gidecekler. Onları da kiralamak zorunda kalacaklar. Yani siz zannediyor musunuz ki şu anda Bernardo Silva'yı alsın, ne bileyim o bizim milli oyuncumuz Can Uzun alsın. Ben inanmıyorum yani. Ödegaard diyorlar, Ödegaard alsın. Ancak insanları, taraftarları oyalıyorlar. Galatasaray taraftarı oylanacak bir taraftar değil. O muhabirlerden de rica ediyorum, lütfen insanları kandırmasınlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere dedik dinleyicimizle. Yolladıktan sonra hadi bir dinleyicimiz daha var, araya gitmeden onu da bekletmeyelim. Sonu 43'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm. Hocam nasılsınız?
0: Sağ olun, buyurun tanıyalım sizi. Ne güzel geliyor sesiniz.
2: Hayırlı yayınlar. Adım Ferhat, şu anda Kurtköy'deyim. Sizi de nacizane dinlemeye çalışıyorum ama çalıştığımız için biraz acıya geç açıyorum.
0: Allah razı olsun, hayırlı işleriniz olsun.
2: Sağ olun, kolay gelsin. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Madem Beşiktaşlar arıyor, ben de devam edeyim dedim. O yüzden bağlandım.
0: Buyurun.
2: Yoksa dinlemeyi seviyordum ben. Şimdi genel olarak ben birkaç cümle söyleyeyim, kapatayım, fazla vaktinizi almayayım. Bu transfer yap nereye kadar, bu bütçeler nereye kadar yetecek ben merak ediyorum. Size soru sorayım. Bu bütçeler nereye kadar yetecek? Ben bunun hakkını merak ediyorum. İlhan Fakılı'yı getirdi Beşiktaş. Yani bizim koskoca Türkiye'de İlhan Fakılı gibi bir futbolcu yok muydu da gittiniz onu aldınız geldiniz. Birincilikte Balış Arper, Kerem Aktürkoğlu, bunlar birincilikten gelmedi mi? Öyle yanlış mı biliyorum hocam?
0: Doğru.
2: İlhan Fakılı'ya kadar birincilikte sanki futbolcu mu yoktu? O scout ekipleri ne yapıyor ben merak ediyorum. Dünya kadar para alıyorlar ve dünya kadar para harcatıyorlar. Bu devran böyle dönmez. Birkaç yıla kadar diyeyim veya sezona kadar diyeyim. Bu birkaç tane kulüpte bunlar patlayacak. Maddi yönde diye düşünüyorum. Fazla da vaktinizi almayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Instagram'da da takipteyim hocam. Güzel güzel paylaşımlarınız var. Seviliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de seviliyorsunuz. Allah razı olsun. Hayırlı işlerine, hayırlı yolculuklarınız olsun. Evet, gelen mesajlarda okuyalım, ondan sonra bir araya gidelim. Dinleyicimizin ismine baktım. Evet, Cüneyt Bey diyor ki bana göre Okan Buruk'un yanındaki yardımcıların değişmesi lazım. Çünkü çok pasif kalıyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine buradan güzel mesajlar geliyor. Şimdi kalp yollayan dinleyicilerimiz de oluyor ya, onlara gülüyorum. Onlar da sayıları arttırıyorlar böyle. Bir kalpti, şimdi 10 kalp oldu. 30'a doğru gidiyoruz ama sadece bir selam yollamanız bile bizler için yeterli oluyor. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla son bir saatimize devam edeceğiz. Burası Radyo Gol 92.2 frekanslarında, Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi son bir saatinde yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimizde yine sizlerden gelen telefonlar ve mesajlarla devam edeceğiz tabii ki. Çağatay Hoca Instagram adresinde. Gökhan Küçüktağ, çok teşekkür ediyorum beni takibe aldığı için. Yine gelen mesajlardan Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Tamer Irmak Bey'e selamlar. O da kalpler yollamış. Bugün kalp günümüz. Kalpten kalpler geliyor hepinize. O zaman kalpten teşekkür ediyorum kalbi olarak. Galatasaray'da para bitmez, güzel bir kadro var, eksiklerimizi tamamlayacağız yavaş yavaş. Fenerbahçe düşünsün abi, 25 tane oyuncusu var, yabancısı var, ne yapacaklar çok merak ediyorum demiş. Yılmaz Bey mesajını yollamış. Sıradan devam ediyoruz. İsimlerinizde yazarsanız çok mutlu olurum. Bülent Bey diyor ki Can Uzun neden almıyor yönetim? İlk veya ikinci Şampiyonlar Ligi maçı yenilgisinde teknik kadro ve yönetim istifa eder mesajı yollamış. Evet, Yenal Bey'e teşekkür ettik. Yine buradan Hakan Tanrıverdi diyor ki, Çağatay abi, size bağlanan iki Galatasaraylı abiyi tebrik ediyorum. Aynı düşüncedeyim, taraftarları oyalıyorlar, teşekkür ederim demiş. Hakan Bey'e de sevgiler olsun. Bizleri Adana'dan dinleyen Can Bey'e de çok selamlar olsun. Çağatay Hocam merhaba diye uzun bir mesaj var ama okuyayım, tamam bakayım dinleyicilerimizden. De arayan varsa hattımıza, bir anda göz ucuyla bakıyorum. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Hep söylüyorum, lütfen isimlerinizi yazın ki buradan da yayında paylaşayım. Devrim ben demiş. Pardon, özür diliyorum, yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. Yetiştirmediğimiz sürece, biriktirmediğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Çünkü param var, ben alırım zihniyeti bir gün çökecektir. Bugün Türk sporuna baktığımızda, özellikle futbolda, sadece ve sadece İtalyan futbolcu ile başarı yakalamaya çalışıyoruz ya da Avrupa kökenli futbolcularımızla yürümeye çalışıyoruz. Eğitim sistemini her anlamda ve her alanda tam anlamıyla güçlü bir altyapıya dönüştüremezsek maalesef çöküş yaşayacağımız günler çok da uzak değildir. Selamlar, saygılar demiş. Biz de selamlarımızı yolluyoruz Devrim Bey'e. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Beşiktaşlı Musa Akarsu, Konferans Ligi finali bu sene bizim stadyumda olacak. Bence Beşiktaş UEFA'yı değil, kendi kalibresindeki rakiplerle karşılaşabileceği Konferans Ligi'ne odaklanmalı diye yine mesajını paylaşmış. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajları da bakıyorum. Ferhat Eşsiz, çok teşekkür ediyorum. Yok, yakışıklı değiliz, sempatiyiz diyelim. Malzeme bu kadar Ferhat Bey. İşte biz de ne yapalım? Yakışıklı değiliz ama. Metin Reis, çok teşekkürler. Orçun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herhalde Orçun diye düşünüyorum. Bakıyorum, evet, Orçun Ozan Yıldırım'mış. Bir yandan da hiç vakit kaybetmeden. Fenerbahçe şampiyon olacak demiş Ahmet Nuri Faksoy. 0212-273-1010 0212-273-1010 lütfen arayın. Dünya Kupası'ndaki favori olan takımınızı bizlerle paylaşın. Size göre acaba finali hangi takımlar oynayacak? İspanya mı, Fransa mı, Arjantin mi, İngiltere mi? Mesajlarınızı da yazabilirsiniz ya da 0212-273-1010'da Dünya Kupası'nı konuşmamız şart değil. Tuttuğunuz takımlarla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi de burada paylaşabilir. Haftada sadece pazartesi günleri yapıyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne. Sonra üzülmeyin, hafta içi ne olur bizi de bağlayın demeyin. Çünkü bugün sizin gününüz, bugün sizler konuşacaksınız diyoruz. Ve şunu da muhakkak söyleyelim, çok gurur duyduğum Milletler Ligi finallerini garantileyen kadın voleybol milli takımımızı hakikaten ayakta alkışlıyorum. Son maçını da kazanmasını bildi. Tayland'ı değil mi? Tayland'ı 3-1 yendiler ve 3-1 yendikten sonra da Daniel Santarelli'nin ekibi böylece 12 maçında 9. galibiyetini de aldı. Grup aşamasının 4. sırada noktaladı. Melissa Varkas her zamanki gibi yine harikaydı. 25 sayıyla maçı tamamladı ve rakibimiz de Kanada oldu. Bu bilgiyi de iletelim. 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak finallerde ilk tur eşleşmelerinde Türkiye Kanada'yla eşleşti. Amerika Çin'le, İtalya Hollanda'yla, Brezilya'da Japonya'yla eşleşti. Millilerin ilk tur maçı da 22 Temmuz'da oynanacak. Hocam araç kullanıyorum, kulağım sizde, sesinize sağlık demiş. Ozan Bey'e de çok teşekkür ediyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum. Erhan Polat, iyi yayınlar Çağatay Bey, bu sene de şampiyon Galatasaray olacak, Mayıslar bizimdir. Mesajını paylaşmış. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Resul Selçuk, Mehmet Ali Bozkurt'a çok çok teşekkürler Instagram'da yine takip ettikleri için. Yine bakıyorum, gelen mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki, görüyorum basın ve medya yorumcularında yönetime toz kondurmuyorlar. Biz 25 senedir gecikmiş Şampiyonlar Ligi başarısını acil beklerken yönetimle beraber o zaman bütün yorumcular da istifasını isteyeceğiz. Nasıl olur? 25 senedir başarı gelmez. Bunu niye sorgulamıyorsunuz? Altyapıdaki Galatasaraylı oyuncuların hepsi bir yerlere gitmek istiyor. Bunu niye sorgulamıyorsunuz? Ey basın mensupları, Galatasaray yorumcuları demiş. O da mesajını paylaşmış. Beyoğlu'ndan Erdem Çağatay Hocam. Evet, bugün kalplerden gidiyoruz. Kalpten teşekkür ediyorum size de. Fransa İngiltere demiş Adem Bey. Finali öyle paylaşmış. Evet. Efe Gazoz değil, Mete Gazoz. Bu okçulukta altın madalya kazandı. Onu da unutmayalım demiş. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey'e de bu bilgisi için. Her zaman kazanıyor Mete Gazoz. Zaten bizi buna alıştırdı. 0212 273 1010. Haydi arayın. Hatlarımız şu anda meşgul değil. Çünkü şu an hatlarımızda evet bir güncelleme yaptık ve şu andan itibaren tekrar arayabilirsiniz. İlk aradığınızda da yayınımıza da düşebilirsiniz. O yüzden arayın. Duygu ve düşüncelerinizi hep birlikte bizimle paylaşın lütfen. Çağatay Hocam selam, ben Antalya'dan İsa, seviliyorsunuz demiş. Sizler de çok teşekkürler İsa Bey. Kolay gelsin. Ben yorumunuzu okudum diye hatırlıyorum ama okumadıysam yine çok özür diliyorum. Hasan Gömeç okumamışım. İlk maç Galatasaray'a memleketimin takımı Çorum Spor karşılaşıyor. Ben şimdi hangisini destekleyeceğim bilemedim demiş. Evet tabii iki tane takım da destekleyebilirsiniz. En son voleyboldaki kızlarımız Japonya'yı yenmedi mi? Hayır, Tayland'ı yendiler 3-1. Ben de izlemiştim bu karşılaşmayı. Orhan Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha anons edelim. Ben de bu arada Instagram'daki mesajlarımıza bakayım. 0212 273 1010, 0212 273 1010. Sevgili Fatih Vardar kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Bana da buradan mesajlarını yollamış. Evet, Nevzat Bey'i görüyorum yurt dışından. Selamlar, şahsen yabancı futbolcu sayısı ile yerli futbolcu yetişmeme ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Biz futbolcu yetiştiremiyoruz demek yerine tembel sebepler bulup hiçbir şeye etkisi olmayacak tembel çözümler buluyoruz. Siz eğitim sistemini doğru buluyor musunuz demiş. Ben sistemi doğru bulmuyorum Nevzat Bey. Maalesef Türkiye'de şu anda bir sistem yok ki doğru bulayım diye size de cevap vermiş olayım. Buyurun arayın lütfen, hani telefonlarınızı bekliyorum. Bugün yine Radyo Gol dinleyicilerinden telefonlarınızı bekliyorum. İş yerinde, arabanda, evlerde olabilirsiniz, yollarda olabilirsiniz ama arayın, sesinizi duyalım, sohbet edelim. Bugün sesinizi duyurun, bugün bu yayının bir parçası olun diyorum ya, bazen bir telefon binlerce kişinin duygularına da tercüman olabiliyor. Bir cümle bütün gün gündemi de değiştirebiliyor. Bir dinleyici sesi saatlerce konuşulabiliyor. İlk kez de arayabilirsiniz. Geçen hafta da aramış olabilirsiniz ama lütfen telefonlarımız bir dakika susmasın. Hatlar peş peşe dolsun. Ve bu yayın her zaman olduğu gibi yine Radyo Gol'de en güzel programlardan bir tanesine gelen telefonlardan bir tanesi olsun. Haydi, bugün hep Beşiktaşlı taraftarlar aradı ama Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar, sizler de arayın, sizler de sesinizi duyurun canlı yayında. Bugün çünkü mikrofon gerçekten sizde. Söz milletin, söz de mikrofon da sizlerin dedik. 0212 273 1010. Ben sizi tanıyorsam biliyorum ki siz hedefleri aşmayı seviyorsunuz. Bugün birlikte yine bir rekor kıralım, yine telefon bağlantılarıyla diyorum. Sizlerin mesajları o kadar çok geliyor ki telefona fırsat bile gelmiyor neredeyse. Zafer Bey diyor ki ben bu sene ligde yeni çıkan takımlardan hangisi daha iyi, sürpriz yapabilecek takım kim var demiş. Onu lig başladıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Aziz Yıldırım acaba başarılı olur mu demiş Ertuğrul Bey. Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 20 sene başkanlık yapan bir başkan. Hani sadece belki cevap bu bile bunun içinde, bu kadar tecrübelenme, tecrübeden bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarı cefakar vefakardır, unutmaz, seveni sever, karşılıksız, seni de yalnız bırakmaz demiş. Ferhat Bey çok teşekkürler, buradan da Beşiktaş taraftarlarına da selam olsun. Yine gelen mesajlarda bakalım. Dünya Kupası'nın finalini kim oynar diye sormuştuk sevgili dinleyenlerimize. Finalin bir tarafını Fransa, önümüzdeki iki Dünya Kupası dahil oynar. Karşısına da Arjantin veya İngiltere, İspanya'ya getirirler. Her kupa değişir demiş dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım hangi takımın taraftarı şu anda telefonun diğer ucunda. Bakıyoruz ve sonu 27 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Abi merhabalar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
3: Mesut, ben İstanbul'dan arıyorum. Ben milli takımla ilgili birkaç söz etmek istiyorum.
0: Buyurun Mesut Bey, mikrofon sizde.
3: Şimdi ben Türkiye'de bir yapı olduğuna inanıyorum. Ama bu yapı hani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin dediği gibi bir yapı değil de birileri istediği zaman birilerini anında koltuktan indirilebilen ama gel gelelim mesela biz İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifa etmesini, Montella'nın istifa etmesini 2 gün ya da 3 gün konuştuk. Ondan sonra birileri sanki bir araya girdi. Tamam susun, kesin bu iş devam edecek, koltuğunda duracak. Bu işin üstünü kurcalamayına döndü sanki. Çünkü bir anda herkes aynı anda ortak, yani ortak yapının vermiş olduğu bir karar sanki. Herkese bir emir mi gitti, ne oldu anlamıyorum. Bir anda yani bu kapandı gitti. Daha öncesine gittiğimizde de Hacı Osmanoğlu geldiğinde Mehmet Büyükekşi hakkında söylemleri vardı. Savcılığa başvuracağım, şöyle yapacağım, şöyle paralar kullanılmış, şöyle paralar harcanmış dendi. Fakat onun da üstü kapandı. Yani sanki birileri sen dur burayı kapat, buradan sonrasını konuşma, burası yeterli. Tamam o adam burada kalmaya devam edecek. Ama mesela istedikleri zaman da bunu haftalarca yani onlarca gün konuşabiliyoruz. Ama şu anda bakın mesela şu anda kimse konuşmuyor. Şu anda herkes transferleri konuşuyor. Ya Hacı Osmanoğlu'nun bir istifa etmesi gerektiğini konuşan bir mecra kalmadı. Yani bu da sanki bana şeymiş gibi geliyor. Birileri bir yerlerden bir emirler geliyor. Tamam bunu kapatın. Tamam bu adam burada kalacak. Karıştırmayın o noktayı. Gibi bir şeyler sezinliyorum. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum benim gibi düşünen taraftarlar da var mı? Bir diğer konu da şunu söylemek istiyorum çok kısa vaktimizi almadan. Biz getirdiğimiz hocalara sabretmiyoruz. Geçmişte bunun da örnekleri var. Adana Spor'a Löw gelmiş, işte Del Bosque'ye gelmiş, Aragones gelmiş, Galatasaray'a İtalyan hoca gelmiş. Hepsi buralara uğramış. İşte Bilic şimdi Hırvatistan milli takımına gitti. Biz hemen bir anda başarı bekliyoruz. Ama bir başarısızlıkla hemen hocayı gönderiyoruz. Ama gel gelelim buraya uğrayıp burayı durak yapıp giden hocalar hep büyük yerlere gelmişler. Bunun için de hani çok büyük bir paralarımız yok. Yani bu paraları har vurup harman savurmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler Mesut Bey. Görüşmek üzere. Yine sonu 27 ile biten dinleyicimiz aldık. Evet, buradan da bazen yanılabiliyorum. 43 ile biten dinleyicimiz var herhalde. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Çağatay Hocam merhaba.
0: Merhaba.
4: İyi yayınlar.
0: Buyurunuz.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hitap edebilmem adına isminizi alabilir miyim?
4: İsmim Kenan, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Kenan Bey.
4: Az önce siz bugün genellikle Beşiktaşlar alıyor dediniz. Biz Beşiktaşlılar olarak Beşiktaş'ımızın birazcık kıpırdaması bizim için yetiyor. Beşiktaş kötü olduğu zaman inanın ne takımla ilgileniyoruz ne ligle. Ama Beşiktaş'ımız birazcık kıpırdamaya başladığı zaman kafamızı kumdan çıkarıyormuşuz gibi hep beraber böyle bir coşkuyla uyanıyoruz. Beşiktaş iyiyse Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İyi bir lig olsun. Kavga.
0: Evet, Kenan Bey'in sesi gidiyor ama peki, çok teşekkür ediyoruz.
4: İyi günler, sağ olun.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın diyor. Sonu 19'da biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Radyo Gol'ün güzel insanları, hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
5: Merhabalar Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
5: Ben Mustafa Yaşar, Çağatay Bey, Galatasaray taraftarıyım.
4: Galatasaray'ın transferde biraz ağır ilerlediğini düşünüyorum. İyi futbolcular gideceği yerlere gidecek. Galatasaray kulübü biraz burada taraftarında düşünmesi lazım. Gerekli takviyeleri yapacağını düşünüyorum. Benim esas arama amacım Türk futboluyla ilgili, bu yabancı kurallarla ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum. Sesim geliyor mu Çağatay?
0: Geliyor, biz gayet net duyuyoruz sizi. Buyurun, sözünüzü kesmemek adına dinliyorum zaten sizi.
4: Anladım. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu yabancı kuralın Türk futbolu adına hiçbir

0: futbolcular, A milli takıma kadar yükselen futbolcu olmuş. Şimdi piyasa Türk futbolcusu nasıl olsa benim yerim garanti düşüncesiyle az paraları oynamadan takımlara transfer olmuyor ya da kulüpler çok para istiyor. İşte bir takım Anadolu'dan bir futbolcu istediği zaman 2 milyon etmeyecek adama işte 10 milyon para isteniyor. Bu da kulüpleri daha çok zor duruma düşüyor. Yabancı kuralı sınırsız ya da 14 artı 14 de olsa şimdi daha çok futbolcular burada oynayamayacağını düşünen Türk futbolcular Avrupa'nın en ufak en gelişmemişliklerinde kendilerine bir başarı gösterip bir üstlüklere çıktı. Bu Melih Demiral örneği de olabilir. Yani hiç ismi duymamış bir takıma gitti. Oradan Juventus'lara kadar, Avrupa'nın en iyi kulüplerine kadar yükseldi. Yani biz bunları geliştirmemiz lazım. Avrupa işte 4 tane yabancı oyuncudan bahsediliyor 23 yaş altı. 23 yaş altı biz kendi gencimizi geliştiremiyoruz. Yurt dışından iyi o yaşta iyi futbolcu zaten getiremiyorsun. Getirirsen de çok büyük maliyetlerle getiriyorsun. Biz geliştireceğiz. Avrupa'ya yabancı futbolcu Avrupa'ya geliştirmiş olacağız. Buradan bize bir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar görüşlerim.
1: Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de işlerinizin güçlerinizin rast gitmesini diliyorum. Yine sırada dinleyicilerimizle devam edelim. Sonu 1903'le biten yine Beşiktaşlı bir dinleyicimiz var herhalde. Yurt dışı dinleyicimiz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çatay abi bir saniye balkona çıkıyorum, çalışıyorum bir saniye abi.
1: Tamam, olur. Havadar bir ortamda. Bakalım yurt dışından evet. Neresinden arıyorsunuz?
2: Abi selamlar, ben Avusturya Tirol eyaletinden arıyorum.
1: Harika.
2: Çatay abi Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun, aynı bugün Beşiktaşların günü.
2: Kongre üyesiyim abi. Teşekkür ederim abi. Hava çok güzel birkaç gündür. Abi şimdi Beşiktaş transferlerini konuşmak istiyorum. Ben hani Trossard olunca çok havalandı. Ortam biraz yenilendi. Sürekli takip ediyoruz Trossard'ı. Ondan sonra Beşiktaş'ın transferlerini. Ben biraz önce de yazdım. Sörlöt deniliyor. Ondan sonra Dortmund'dan bir tane bonservis elinde bir futbolcu deniliyor. Ondan
1: evet,
2: sonra
1: mesajınızda.
2: Real Madrid'den Başkan Madrid'de İspanya'ya uçacakmış herhalde. Brahim Diaz deniliyor. Ondan sonra Real Madrid'de o tene ortası olması lazım. Bonservis elinde bir futbolcu söyleniyor. Takip ediyoruz abi. Serdal Adalı'nın bence hani bu son kurşunu, çünkü seneye seçim var. Şu Trossard haberine kadar başarısız devam ediyordu. Hazırlık maçlarını da seyrettik. Takım gayet kötü. Üçüncü lig takımlarından, ne bileyim Hırvatistan ikinci lig takımlarından. Gayet hani amatör takımlara bile şey yaptık abi, yenildik. Zaten bütün gençlerle gitmiştik. Fazla da vaktini almıyorum abi. Ben sessiz dinleyeceğim. Sürekli dinliyorum, iş yerindeyim. Senin samimiyetinden dolayı seni aramak istedim abi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Abi,
1: estağfurullah.
2: Heyecanlandım biraz abi.
1: Harika geldi sesiniz, enerjiniz. Yayınımızda çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar olsun.
2: Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Araya gitmeden sonu 24'te biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim kendisine.
3: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyalım lütfen sizi. Bu güzel sesin sahibini.
3: Adım Yahya Tezgören. İstanbul'dan arıyorum. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Yahya Bey.
3: Şimdi Türk futbolunda değişimden bahsediyor herkes. Ben milli takım hocasından çok memnunum. Adamın tek günahı Türk olmayışı ve arkasında bir medya lobisinin olmayışı. Şimdi Türk futbolunun gelişmesi için benim kendi şahsi fikrim, ben 50 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir futbolu takip ediyorum. Bir kere Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim başta olmak üzere eski hakem, yorumcu hakemlerin hepsinin bir kere futboldan el çektirilmesi lazım. Adı her türlü olaylara karışmış Fatih Terim Federasyon Başkanı olmak için lobi yapıyor. Bunların acilen Türk futbolundan ellerini çekmeleri lazım. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe zengin iş adamlarının oyun

0: oyuncağı haline geldi. Yani canlarımız sıkılmasın, çocuklarımıza bir oyuncak alalım der gibi Fenerbahçe'ye başkan adayı oluyorlar. Yani koskoca Fenerbahçe'nin en sonki başkan adayı çıkmış. Ben şöyle zenginim, ben böyle zenginim. Bütün kampanyası boyunca parasını dinledik adamın. Bırakın Aziz Yıldırım bu iş için bedel ödedi. Hayatını verdi. Hayatında yaşamayacağı şeyleri Fenerbahçe yüzünden yaşadı. Yani böyle bir başkan bütün takım ister bana göre. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar arkasındayım. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Yahya Bey, katıldığınız için programımıza. Da bir kısa araya gideceğiz ama sizlerden gelen yine mesajlara bakalım. Antep'ten Mehmet Bey diyor ki,
2: şu an bu konferans,
1: selam ve dua ile kolay gelsin size. Greenwood bir de forvet daha takviye yapılırsa, kadroya bir de elimizde çok olan yabancı oyunculardan çıkılırsa takım bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olur. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Ve yine bakalım buradan görmediğimiz mesaj var mı acaba? Atlamayalım hiçbir dinleyicimizi diye. Evet, bütün mesajları okumuşuz. Instagram Çağatay Hoca'ya da bir kere daha kontrol ediyorum gelen mesajlardan. Ekrem Albayrak'a da çok teşekkür ediyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Programın son yarım saati. Lütfen acele edin. 0212 273 10 sizlerin sesini duyalım ve Çağatay Çıtlak'la Söz Milletin köşesinde. Lütfen arayın, lütfen bağlanın. Beşiktaşlı taraftarlar bugün bastırdılar. En çok onlar katıldılar. Ama Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbol severleri de yayınımıza davet edelim diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen her zaman olduğu gibi bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesine devam ediyoruz. 0212 273 10 10, lütfen acele edin, artık son telefonları alacağız. Beşiktaşlı taraftarlar bugün çok yoğun ilgi gösterdiler. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu taraftarları da bekliyoruz yayınımıza. Takımınızla ilgili görüşleri, düşünceleri buradan bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine takibi alan Hüdaver Türkdal'a teşekkür ediyorum. Osman Uysal'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlara bakalım, yine oralardan bakıyoruz. Erhan Polat'ın mesajı var. Az önceki bir taraftarın Fatih Terim hakkında yaptığı yorumu çok doğru bir yorum olmadığını düşünüyorum demiş. Bu arada 0-540-273-10-10'dan da yollayabiliyorsunuz ya da Çağatay Hoca Instagram adresinden de yollayabiliyorsunuz mesajlarınızı. Ben bir yandan da sizlerin mesajlarına bakıp okumaya çalışıyorum. 0-212-273-10-10, lütfen acele edin, artık son 2 ya da 3 telefon daha alacağım. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var, ona da merhaba diyelim ve yayına alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Bey.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Erdal.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi, pardon?
3: Erdal.
1: Erdal Bey, buyurun.
3: Bu Galatasaray'ın ikinci başkanının açıklamalarıyla ilgili hiç konuşmuyorlar. Normal midir? Adam çıkmış diyor ki şampiyon olursak lig normal, olamazsak lig şaibeli. Yani bunlar her sene şampiyon olursa lig düzgün, olamazsa lig şaibeli mi oluyor? Bu lig 50-60 senedir oynanıyor. 60 senedir Galatasaray'ın halini hep şahide mi yapıyorlar? Bunu merak ettim yani. Şimdi Galatasaraylar çıkıyor, ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra Fener öyle dedi, böyle dedi. Yapı var, tapu var. Siz yapıyorsunuz, başlatıyorsunuz. Ondan sonra şey gibi kenara çekiliyorsunuz. Daha ondan sonra da Fenerler ağlayıp duruyor. Bu ağlamaya başlatan sizsiniz.
1: Evet, kendi takımınızla ilgili düşünceleriniz varsa onu da alalım Erdal Bey lütfen.
3: Anlayamadım, neyle ilgili?
1: Kendi takımınızla ilgili gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşünceleriniz varsa onu da alalım lütfen.
3: Ya bizim takımla ilgili bana sordun, ben kesen atayım. Ali Koç, 20 tane yabancı var. Ali Koç'un yüzünden temizleyemiyor şu adamları. Ali Koç paralı paralı diyorlar. Bana ne Ali Koç'un parasından? Fener'i 7 sene rezil etti. Bir de onun getirdiği futbolculardan kurtulamıyoruz ya. Ben de Fener'e hiç transfer yapma, yabancıları gönder, kendi haline gitsin. Tabii gol düşer. Saadettin Saran'ın yaptığı da yanlıştı. Sen gidiyorsun kantenin peşinde, ne yaptın 90 yaşındaki neneyi? Nene olmuş gitmiş o ya. Al bir tane golcü, Bu yüzden Genduzi iyiydi mesela. Genduzi'yi aldım, bir de golcü al git. Veya da Ennesi dursun. Fenerbahçelilerin beğenmediği Ennesi olsaydı Fener gene bir ihtimal şampiyon olabilirdi. Tabii hakemler Galatasaray bırakırsa, FETÖ'cüler bırakırsa.
1: Peki Erdal Bey, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için ve sıradaki dinleyicimize devam edelim. Kim var dinleyicilerimizden? Merhaba diyoruz ona da. Sonu 58'e biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Merhabalar Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben Bakırköy'den Sivaslı İlhami, nasılsın?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız İlhan Bey?
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de iyi haftalar olsun. Güzel bir hafta olsun herkese.
1: İnşallah.
2: Sabahta Doğan abiye de bağlandım. Ben şu anda yaz mevsimindeyiz. Dünya Kupası'ndan olumsuz bir başarısızlıkla döndüğümüz için ister istemez futbolla olan bir şeyimiz böyle bir düştü, modumuz düştü. Taraftarlar da tabii ki şu anda diğer kulüpleri izliyorlar, işte ülkeleri izliyorlar. Tuttukları ülkeler var ya da favori gördükleri ülkeler var ama açıkçası beni hiç heyecanlandırmıyor Dünya Kupası bir futbol sever olarak. Ama tabii herkesin görüşüne de saygı duyuyoruz. Galatasaray şu anda çok sessiz gidiyor. Tabii bu yabancı kuralının da vermiş olduğu etkiyle alakalı. Ama oturmuş bir kadrosu, işte 4 yıllık hocası, başkanı, başarılarıyla beraber şu anda bence sessiz ve sedalı böyle şey gidiyor. Yani sakin bir şekilde gidiyor. Artık kendime uygun transfer ya da transfer edeceği futbolcuyu Avrupa kulüplerinden alabilirse onu bekliyor diye düşünüyorum. Bir de elden çıkaracağı şeyler var, futbolcular var. Bunların başında da Davinson Sanchez geliyor. Icardi'nin bana kalırsa belirsiz değil ama şu an itibariyle belirsizmiş gibi görünüyor halen. Çünkü onun da her an tekrar evet anlaşmayı kabul ettim deyip Galatasaray'da oynama isteği olabilirse ona göre de transfer akışı değişebilir. Beşiktaş'ta yeni hocasıyla, yeni direktörüyle beraber yeni bir yapılanmaya girdi. Salih Özcan geldi. İnşallah başarılı olur Orkun Kökçü gibi. Türk futbolunda ya da Süper Lig'de kaliteli bir futbol izleriz onların da katkılarıyla beraber. Fenerbahçe'de yabancı ve futbolcu transferlerinin çok yoğun olması sebebiyle şu anda hamle yapamıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü elden çıkarması gereken bayağı bir futbolcuları var. Önceden gelen, kiralıklardan gelen. Aziz Başkan'ın da gerçekten bu konuda işi zor diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın da aynı şekilde. Bu arada Sivas Spor'dan bilgi alabildik mi?
1: Ya bu hafta alacağız inşallah. Mi? O da aklında, merak etmeyin.
2: Yok etmiyorum ama belki dinleyenler ya da dinlemekte olan Sivaslı ya da Sivas Spor'a gönül veren futbol severler en azından bundan bilgi sahibi olurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sormak istediğin bir şey varsa cevaplayayım, yoksa diğer arkadaşlara söz hakkını bırakabilirim.
1: Diğer arkadaşlara söz hakkını bırakalım sevgili İlhan Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığınız için.
2: Her zaman iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam olsun.
1: Evet, görüşmek üzere dedik. Telefon bağlantılarımız devam ediyor ama tabii Türkiye'nin de dört bir yanından geliyor. Yurt dışından da dinleyicilerimiz bağlanıyorlar, ediyorlar ama hep söylüyorum yani sizlerden tek ricam, düşüncelerimizi ne kadar güçlü savunursak savunalım, birbirimize olan saygımızı asla kaybetmeyelim. Yani futbolun heyecanı, işte takım sevgisi, farklı görüşler, eleştiriler elbette olacak. Hepimiz farklı renkleri seviyoruz, farklı pencerelerden bakıyoruz. Şimdi empati yapıyorum ama unutmayalım ki bizi aynı çatı altında buluşturan şey futbolun sevgisi, dostluk, karşılıklı saygı. Bu nedenle yayına bağlanırken lütfen başka camiaları kimseye hakaret etmeden, hiçbir camiayı, hiçbir insanı da kırmadan, kişilik haklarına da dokunmadan düşüncelerimizi paylaşalım, eleştirelim, yorum yapalım, tartışalım ama bunu her zaman söylüyorum, nezaketin ve seviyenin dışına çıkmadan yapalım lütfen sizlerden. Ricam, çünkü güzel sözün değeri vardır, saygıyla söylenen her fikir kıymetlidir diyoruz. Ve 0212 273 10-10'da yine sona 58'de biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Şahsay Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi.
4: İstanbul'dan arıyorum ben de, Ataşehir'den arıyorum. Şimdi ben
1: İsminizi alabilir miyim?
4: Size bir soru sormak. İsmim Fatih.
1: Buyurun Fatih Bey.
4: Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz bu radyo boyunca yayın yapıyorsunuz. Sizin yayınınızı sürdürülebilmeniz için sizin reklam ve sponsor almanız gerekiyor değil mi? Yani şimdi mesela sizden atıyorum işte

0: yani şey olarak görüyorum işte Alper Üstündağ'la kazandıran saatler başlıyor. Misal böyle sürekli sponsorların isimlerini söylüyorsunuz. Çünkü sponsorluğun anlamı bu benim bildiğim. Yani sponsorun gizlisi olmaz diyebiliyorum ben. Şimdi isim vererek konuşacağım. Genelde burada da çıkıyordu daha önce. Haluk Yürekli, Fenerbahçe Greenwood'u asla alamaz. Öyle bir parası yok. İşte buna nasıl olur? Ya şimdi diyor ki 6 milyar limiti var. Greenwood'a 40 milyon euro verdiği zaman. Ya geçen sene de Galatasaray'ın 6 milyar limiti vardı. Osimhen'e 80 milyon euro verdi. İnsan der ki yani sen bu şu an tezata düşüyorsun. Yani 40 milyon mu daha fazla, 80 milyon mu daha fazla? Artı zaten 4-5 taksit yapıyor kulüpler bunu. Şimdi 40 milyonun bu yıl yansıyacak parası 8 milyon oluyor mesela. 5 yıla vurduğun zaman. Yani bunu Galatasaray yapınca hiçbir şey yok. Bir de 6 milyar limiti olan geçen seneden bahsediyorum. Galatasaray sadece 80 milyon euroya, yani sadece 80 milyon euro verip Osimhen alıp transferi kapatmadı. 36 milyon euro verip kaleci aldı. 35 milyon euro verip Dingo aldı. Yani Haluk Yürekli bence Fenerbahçe'nin hesabını bıraktı, Galatasaray'ın hesabını yazdı. Yani Avrupa'dan para gelmiş. Ya geçen sene Galatasaray Avrupa'dan 60 kazandıysa Fener de 40 kazandı. Fenerbahçe geçen sene Avrupa'da yok muydu abi? Yani ben gerçekten isim olarak kullanmak istemiyorum ama yani yasa dışı bayış da anılır. Sponsorluk bizde olur. Ben hiç duymadım hayatımda. Yani sponsor, ben bir yere sponsor olayım. Her dakika adımın geçmesini isterim. Reklam yapmak için sponsor olmuyor mu? Yani Fenerbahçe'de yani gerçekten Fenerbahçe'nin artık kimse işi yok. Yani şu yönetimin de farkındasınız. Ne karşı tarafa şeyi var, ne bir şey var. Yani Metin Öztürk'ün elini sıkmamış. Metin Öztürk'ün geçen sene Hulusi Belgin'in elini sıkmamış. Kimse onu söylemiyor. Yani gerçekten biz kendi işimize bakıyoruz. Yani biz futbolcularımızın peşindeyiz. Yani inan, hani diyorum ya Galatasaray'la şeyimiz yok ama yani Galatasaray yapınca paralar var. Ama Fenerbahçe yapınca, yani Fenerbahçe geçen sene bir sponsorluk yaptı. 120 milyon euro aldı stat sponsorluğu. Sen 5 yıllık şeyini satmışsın lojanı. Fenerbahçe'nin öyle bir lojası yok, sattı lojası mesela. Yani bıraksınlar bu işi. Özellikle de Haluk Yürekli Fenerbahçe'nin muhasebecisi değil. Kendi muhasebesinin peşine düştü. Teşekkürler abi.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. İyi günler diliyoruz. Sonu 17 ile biten değil, 53 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Artık son telefonlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun tanıyalım lütfen size.
2: Şefik ben. Ben demin ki şu az önce arkadaşa çok teşekkür ederim. Benim bir şeylerimi yansıttı. Fikirlerimi söylemiş oldu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de çok merak ettiğim bir konu var. Geçen gün bu fikstür çekilirken Fenerbahçe As Başkanı Barış Göktürk Bey, Galatasaray'ın ikinci başkanı ismini yedin unutmadım ama
1: Metin Öztürk.
2: Onun elini sıkma. Efendim?
1: Metin Öztürk.
2: Evet Metin Öztürk, Metin Bey. Metin Bey, Barış Göktürk Metin Bey'in elini sıkmadı diye yaygaraya verdiler. Yaygaraya böyle kıyamet kopardılar. Geçen seneki fikstür çekiminde o Metin Öztürk hiç bakmıyorlar mı Hulusi Belgün'ün elini sıkıp sıkmadığına? Böyle bir algı olmaz. Terbiyesizliğin alay bunlar ya. Sürekli aynı şey. Bu 3 gündür ben takip ediyorum. Ben radyo gol dinleyicisiyim. Sürekli bir Fenerbahçe'ye ağzına dolanmışlar. Sakın gibi evirip çeviriyorlar. Özellikle şu Barık nedir o? Haluk Yürekli. Bir de o ne Gökhan Dinç'ti. Başka işi yokmuş gibi ya. Benim kendiniz olsun size ne? Hani Fenerbahçe'yi konuşmak ağzı size mi düştü ya? Bırakın kadının böyle başına kalsın ya. Bırakın. Bırakın da bakın sen insanlar için ne yapsın ya? Sen kendilerinin sütten çıkmış ah kaşık. O Fenerbahçe yok istemiş. Neyse sayın Çıtak. ben ismini unuttum ama ben.
1: Çıtlak olsun hiç önemli değil Şefi Bey.
2: Ben sizi ta eskiden beri zannedersem Radyo Spor'da da vardı çok evet. Eskiden.
1: Radyo Spor'da 2500 tane radyo programı yaptım evet. 95 ile 2001 arası.
2: Yani. Evet. O zaman siz de o sizsiniz o ben. Çünkü ben o zaman siz asker olarak askere gideceğini söylemiştiniz.
1: Evet. 2001 Temmuz. 2001 Temmuz'da evet.
2: Evet. Öyle hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Şefik Bey. Ne kadar yani, güzel eski dinleyicilerimizin de tekrar hatırlanmak.
2: De böyle saygısızlık yapmak istemiyorum.
1: Estağfurullah. Allah razı olsun. Hatırlanmak çok güzel.
2: Cümlenizden iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hüdaver Türk de alıyor ki Sayın Hocam futboldan uzaktan yakınlaştık.

0: Alakası olmayan arkadaşlar katılıp herkese çamur atmaya hakkı yoktur. Teşekkürler demiş. Hasan Özbay selamlar abi demiş. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de hani sizlerin tüm mesajlarını görmek adına Erhan Güven takip almış. Çok çok teşekkürler. Ahmet Öztürk'e yine çok teşekkür ediyoruz. Hasan Özbay'ı söylemiştim. Hüdaver Bey'i de almış. Osman Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Evet, güzel mesajlar var. Evet, dinleyicimizin mesajında Salih Bey, evet oldum. O da bir soru sormuş. Yine bakıyorum dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Evet, tabii bir iki dinleyicimizde tabii farklı farklı konuşunca onlara da cevap olarak cevaplar geliyor. Beyefendi Galatasaray'ın limitleri hakkında bilgileri yanlış demiş Nevzat Bey. Yine buradan bakıyorum, Burak Kuzucu'nun mesajı var. Evet, bu mesajları da bakıyorum bir yandan. Çok senarist var demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Ertaş diyor ki, ben arayamadım Çağatay abi. Patron sabah herkese fırça attı, telefonda konuşuyorsunuz diye. Kolay gelsin, dinliyorum. Bugün bağlanacaktım yoksa demiş. Patronunuza da lütfen selam söyleyin benden diyor. Artık son telefonlara geçiyorum. Çünkü aramış dinleyicilerimiz. Onları da geri çevirmek istemiyorum. Son 50 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Son telefonlar, buyurunuz.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, çok uzaktan geliyor sesiniz ama birazcık sessiz bir yere geçmenizi istesem.
1: Tabii, bir saniye.
0: Daha sağlıklı bir yayın adına.
1: Alo, şimdi nasıl?
0: Şimdi daha iyi, tanıyalım lütfen sizi.
1: Peki, merhaba, ben Cem Bulutsuz. Yayınınızı Radyo Gol'ü severek dinliyoruz. Ben aslında dinliyorum başından beri bütün katılanların yorumlarını, her şeyi. Arama niyetim yoktu ama şu son özellikle 2-3 aramadan sonra aramak istedim. Özellikle siz Radyo Spor'da yayın yaptım dediniz. Şimdi herkes arıyor ama gerçekten yani arayanların maalesef yaptıkları yorumların seviyeleri çok düşük oluyor bazen. Biz mesela Radyo Spor'da, siz dediniz ya, ben 2005'li yayın yaptım. Barış Ertül büyük ihtimalle sizin yöneticiliğinizi yaptı o zamanlar.
0: Yok, yapmadı. O zaman Barış'la beraber çalışmadık.
1: Çalışmadınız.
0: ATV bünyesinde, Sabah Gazetesi bünyesindeydi.
1: Öyle mi? Peki, evet. Ama yani Barış Ertuğrul'u mutlaka dinlemişsinizdir yayınlarını.
0: Arkadaşım zaten. Sabah herkes. %95'i spor camiasındaki arkadaşım. Hepsi.
1: Arkadaşınız. Yani işte orada mesela Barış Ertuğrul bazen şeyler, yorumlar seviyesize geçtiğinde mutlaka müdahale ederdi. Asla izin vermezdi. Biz hani sizlerden de bunu bekliyoruz. Yani şimdi herhangi bir yorumcunun, yani bir vatandaşın bağlanıp oraya, herhangi bir yorumcuyu işte yok işte işine baksın, terbiyesizlik yapıyor bilmem ne gibi yorumlarda bulunması, ben çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu tarz şeyler duymak istemiyoruz bu tarz yayınlarda. Kendi takımıyla ilgili, rakip takımla ilgili yorumlar gayet hoş oluyor. Bu bir rekabet, bunlar var içinde, ama özellikle sizin radyonuzda yayın yapan biriyle ilgili bu kadar böyle hani mesnetsizce yorumlar yapılması bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Bunu söylemek istedim. Size tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum. Bu mikrofon, hep söylüyoruz tabii, bu bağlantılar olduğu zaman hatırlatmaları yapıyoruz ama öfkenin değil, fikirlerin mikrofonu burası. Kırıcı sözlerin değil, samimi düşüncelerin adresi. Burada herkesin görüşüne saygımız var ama kimse kimseye hakaret etmeden bu görüşleri saygı çerçevesinde bizlere iletirse biz de bu durumda hani arada kalmayız. Bu tür söylemlerin de adresi olmak istemeyiz. Dinleyicilerimizi bekletmeyeyim çünkü normalde yayın süremizi aştık ama sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz?
2: Merhaba hocam.
0: Buyurunuz.
2: İyi günler.
0: Tanıyalım sizi.
2: Ben bir Galatasaraylı, Murat, ben madenciyim.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar bağlanınca kendini spor yarımcısı zannediyor. Yani hepsini demiyorum, bazıları. Şimdi biraz önce bir arkadaş dedi ki Fatih Terim işte Hacı Osmanoğlu, eski spor yorumcuları el çektirilmesi lazım futboldan. Kendisi acaba Fatih Terim'in anladığının %1'ini anlıyor mu futboldan? Başarılarını bilmiyor herhalde. Bunu demek istedim yani. Herkesi aynı kefeye koymasınlar. Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim'i aynı kefeye koymasınlar. Aralarında çok fark var.
0: Peki Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı?
2: İyi günler.
0: İyi günler. Görüşmek üzere. Evet, yine bakıyoruz mesajlardan. Evet, iddia meselesiyle ilgili mesajlar var ama son telefonumuzu da alalım ve yayınımızı da artık kapatalım. Sonu 94 ile biten dinleyicimizi gördüm. Buyurun. Radyonun sesini kapamanız gerekiyor yankı yapmaması için.
3: Abi, sesim geliyor mu?
0: Evet, geliyor. Buyurun.
3: Abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Murat. Fenerbahçe taraftarıyım. Abi, biraz önce bağlanan abinin söylediğine biraz takıldım da. O spor yorumcularına söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Yoksa Galatasaray'a söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Fenerbahçe'yle uğraşmayı bıraksın o spor yorumcuları. Artık kendi takımlarına baksın. Osimhen'e 80, diğerine 30, diğerine 40 verenler şimdi tutmuş Fenerbahçe'nin muhasebesini yapıyor. Herkes kendi muhasebesini yapsın abi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Evet, bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gönüllerinize, kulaklarınıza sağlık. Yarın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde kamplara bağlanacağız. Dört büyüklerle ilgili taze gelişmeleri, en son haberleri, gündemin en sıcak gelişmeleriyle Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, farklı spor yazarları, 7-8 tane yine dostumuz canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Yarın 14'e kadar görüşmek üzere. Lütfen sağlıcakla kalın. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

herkese sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Televin ardından bir Transfermarkt güncel haberini Kısa Paslar YouTube kanalı incelemiş ve gerçekten bazen ya ben bunu daha önce niye düşünemedim diye dediğiniz bazı şeyler vardır. Ya benim aklıma gelmişti aslında diye. Öyle mahalle bakkallarında bakkala gelmeden insanlara servis yapan, hani apartmanlardan ya da evlerden uzatılan sepetlere "Doğan, şuradan iki ekmek al bakalım gel" dediğinde, o getir götür işlerini yaptığında, o komisyonu momisyonu çocukken düşünüp de "Ulan ben bunu büyüyünce bir iş haline getiririm acaba" fikrine, bilmiyorum hani kötü niyetli mi olma, bu çünkü bir insanlık adına yapılmış bir şey, benim adıma küçük ama insanlık adına büyük falan gibi hani öyle şeyler onları da söyleyebilirim ama değil aslında. Yani ticari hayat ve o zeka çok ilginç. Yani senin cep telefonundaki uygulamaların bir çoğuna baktığında biraz kassan, yani bu kadar gereksiz şeyle değil de şunlarla ilgilenseydin, onlardan bir tanesi sana ait olabilirdi. O yüzden kısa yoldan bir de bir şey söyleyeceğim size. Yani şu tutmuş olan uygulamalar yaklaşık olarak işte 10 tane diyelim. Bir elin 5 parmağını geçmeyen, diğer elin 5 parmağı da başka insanların kullandığı uygulamalar olsun. Bunların aynılarını yapmaya çalışıp ya da muadillerini, ikamelerini yapmaya çalışan milyonlarca insan olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya yani sizin gibi olan ben de yapayım mı? Bir de üstüne şunu ek,

0: deneyeyim öyle yapayım, olmuyor işler. Yani bir markalaşmak, kabul görmek herkese nasip olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Bunları yaşayabiliyoruz. Şimdi tabii konu nereden geldi, nereye gidiyor? Bu işte YouTube kanalında sen de bir YouTube programı yapsana. Biz de yapalım mı acaba? Oğlum biz de konuşuruz. Ne konuşuyor ki bunlar dediğiniz insanlara? İstediğin şeyleri anlat. Bazen ne söylediğin değil, kimin söylediği daha önemli kısmını. Ben hani çok tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Dünyanın en önemli analizlerini, en detaylı yorumlarını, en gündeme gelebilecek kelimelerini tüketsem de bazen olmaz. Ben gene tam böyle arafta bir arada kalmış bir durumdayım. Öyle popülaritesi çok yüksek olmayan ama hiç de tanınmayan değil. Hani tam arada tanınanla yan yana gelebilen, tek başına söylediğinde de birileri tarafından duyulduğunda "Aa, Doğan demiş" denildiğinde "Ha öyle mi, Doğan kimmiş ya" falan denildiğinde öyle bakılabilen biriyim. Ben gene biraz daha aradaki biriyim yani. Öyle hiç bilinmeyen, duyulmayan, tanınmamış da değil. Ama tabii bunun bir süreci var. 92 yılından gelmiş olan bir süreç var. İyi bir çevre edinmek var. O çevreyle beraber iyi bir anlaşılabilme durumu söz konusu falan. Bunlar önemli şeyler tabii. Teşekkür ediyorum. Her sabah 10-12 arasında aynı yolculuğa çıkıyoruz. Aynı gemideyiz falan demeyeceğim. Kimileri aşağıda kürek çekerken, kimileri kaptan kamerasında sefa halinde öyle yolculuk yapmaz. Aynı gemideyiz kısmında bütün görevleri beraber dağılım içerisinde yapabiliyorsak aynı gemide olalım isterim yani. Gemide bile olmayalım yani. Sandal, kürekleri çekebileceğimiz, bazen rotayı belirleyebileceğimiz, dur bir arkada soluklanayım diyebileceğimiz bir yolculuk olsun. Çok da kalabalık olmasın aslında. Şimdi bu Dünya Kupası ile alakalı 40 yıl sonra Tanrı'nın elinden Tanrı'nın kablosuna geçiş süreci oldu. Hani bir golün atılma durumu, işte yukarıdaki ne deniyor ona, kameraların yeni sistem, 3D, 4D falan gibi böyle çekim yapan robot örümcek dediğimiz o adlandırılan kamera sistemlerinin kablosuna çarpması ve bir pozisyonun başlangıcıyla birinin mutluluğu diğerinin hüznü anlamına gelen bir sonuca kadar uzanması aslında. 45 artı 2. dakikada Norveç kalecisi bir degaş kullanıyor ve stadın üstündeki örümcek kamerayı taşıyan o kabloya çarpan top yön değiştirip Elliot'un önüne düşüyor ve devamında gelişen İngiltere atağında Bellingham da golü atıyor. Norveç'te oynamanın zorluğunu bilmiyordur diyerek bu haberin detayları haricinde Tuchel'in de bu şartlarda Charlotte, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur, bazen savaşmanız gerekir diyerek de analiz ettiği bir sayfa duruyor karşımda. Sonra Messi'nin kullanıp kullanmaması, Arjantin'in Maradona'dan gelen bir kültürle hep sempatik olan tavrının biraz antipatik olan tarafa dönüşmesini izlediğimiz bir Dünya Kupası gibi kabul görenler de var. Norveç'in ya da Yeşilburun adalarına kadar giden bir süreçte Afrika takımlarının büyük şanssızlıklarla ama ileride büyük bir tehditle bak biz de bir şeyler yapacağız şimdi herkes ona göre adımını atsın, ayağını denk alsın, akıllı olsun modundaki yaklaşımları da görebiliyoruz. Bugün süreç artık yavaş yavaş başlayacak. Bununla ilgili olarak oynanacak olan çeyrek final mücadeleleri ve devamında da finalde ne olur ne biter, nasıl olur bunları hep beraber göreceğiz. Ama bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatları var ve bu transfer harekatları ile alakalı olarak da biz de her gün bir tane yorumcuyu detayı ayrıntıları aktarmak üzere programımıza bağlıyoruz. O isimlerden bir tanesi de pazartesi günleri Oğuz Altay ve Oğuz Altay'la da gündeme dair konuları, Galatasaray'da olup bitenleri şöyle bir gözden geçireceğiz. Bir Dünya Kupası genellemesi de yaparız. Oğuz abi günaydın.
1: Günaydın.

0: haftalar Doğancığım.
1: Mutlu sabahlar olsun hepimize.
0: Hepimize.
1: Nasılsın? Yolunda mı her şey?
0: Her şey Allah'a şükürler olsun.
1: Peki.
0: İyiyiz. Sen de iyisin inşallah.
1: Çok şükür. Yolunda. Bakalım. Hem Dünya Kupası'nı bitiriyoruz hem de yavaş yavaş ligi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fikstürümüz çekildi. Doğru. Buna göre tabii ne kadar değişikliğe gidilse de bu değişikliğin bile memnuniyetsizliği ön plana çıkabiliyor. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarından döndükten sonra 6 hafta, 7 hafta İstanbul'dan çıkamamaları, Beşiktaş çıkabiliyormuş da sürekli biz niye deplasma, böyle sürekli bir isyan var. Yani ama bu isyanlar da hep nedense aynı takımlara denk geliyor gibi şikayetler de var. Şimdi bir taraftan da o şikayetlerin yanında kendi yönetimlerine ya rakipler bir şey yapıyor bizde hala yaprak kımıldamıyor. Öbür tarafta patron çıldırdı bu tarafta ne olacak gibi konuşmalar yapılıyor. Neler düşünüyorsun bu son dönem içerisindeki yaşananlara?
0: Son dönem içinde yaşananlara ya aslında şaşırdığım bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim Doğancığım. Bu transfer dönemi olduğu dönemlerde geçen senelerde olduğu gibi bu senede böyle bir aylık bir süre 50 günlük bir süre yalan rüzgarının içerisinde olmak istemediğim için, çünkü ben bir camiaya mal olmuş, aynı zamanda onlara doğru bilgi vermek isteyen, onlarla gerçekleri konuşabilmek üzere kendimi yetiştirmiş bir insanım. Şimdi bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü yaklaşık 45 gündür, 50 gündür yazılandırı, çizilendirip hep beraber biliyoruz. Arkasından fikstür çekimi, arkasından orada yaşanan talihsiz durumlar, el sıkma meselesinden bahsediyorum. Onun arkasında işte Şampiyonlar Ligi'nde dönüşler, senin dediğin gibi, ve arkasından da aslında ben senin söylediğini tekrar özetlemiş oluyorum ama konuya gireceğim. 5-6 tane madde var. Bir anda öyle bir soru sordun ki 5-6 tane maddesi de madde içeriyor içerisinde.
1: Ben öyle bir soruyla yetinebilen biri değilim. Sordun mu 5 tane sorarım, çekilip giderim, yarım saat sonra görüşürüz bye deyip hani kaçabilirim bile yani.
0: Evet, çok güzel yaptın. bir de bunun hiçbiri kısmı var.
1: Evet.
0: Neyse, yani ben bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü en azından Galatasaray ile ilgili olan kısımda bildiğim tek bir şey vardı. Bizzat da çok birinci, bir ve iki numaradan Galatasaray'da bunları da biliyordum. Bu transfer döneminde bu kez geçmiş yıllardaki gibi olmayacaktı. Yani her dakika söylenen isimlerin belli bir iki kişi üzerinden yönlendirilmesi yapılmayacaktı. Medyaya çok fazla bu konuda bilgi verilmeyecekti, ki medyaya bilgi verilmesi doğrudur ama olmamış bir şeyin bilgisini vermediğin zaman da yalan bilgi çıkıyor ya. Uydurma çıkıyor. Asparagas diyoruz buna. Bunlar oluyor. Şimdi bunları seyrettik. Artık süre daralmaya başlayınca gerçek haberler çıkmaya başladı. Yani gerçekten ben de dün bir görüşme yaptım, yani Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticilerden birisiyle. Bunlarla ilgili bilgim var ama burada esas önemli olan konulardan bir tanesi, mesela 4 senedir şimdi konu önemli bir konu. Ben orada vereceğim şey cümlemin sonunda söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Burada önemli olan konu 4 senedir işte Galatasaray'ın şampiyonluk maçını, eğer Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaysa Ali Samiyen'de oynamış olması üzerine kurulu, Fenerbahçe'nin aylar öncesinde başlatmış olduğu, daha başkanlık seçimlerinin öncesinde başlatmış olduğu bir durum vardı. Bu sefer böyle olmayacak, işte hep böyle oluyor vesaire adı altında. Biz bu oyunu bozarız, biz geleceğiz, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Bu ikinci maç bu sefer Kadıköy'de oynanacak vesaire. Ya gerçekten bazen insanlar akıl tutulması da yaşıyor. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk, özellikle son Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda ve en çok da en son şampiyonluğunda, eğer Ali Samiyen'de oynanan maçtan dolayı şampiyonluk kaybettiklerini düşünüyorsa Fenerbahçe yöneticileri, ya burada ciddi bir algı çalışması var gibi olur. Neden? Çünkü Fenerbahçe zaten bu sene Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray değil, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir Kasımpaşa maçını, bir Rize maçını unuttuk mu son dakikalarda yedikleri golleri? Neden bunu söylüyorum? Aslında maçın nerede olduğu çok da önemli değil. Çok önemli değil. Ama burada esas önemli olan biz artık Ali Sami Yen'de ikinci maçı oynatmayacağız, bu oyunu bozacağız, oyun varsa bozacağız deyip hakikaten de maçın Kadıköy'e alınması sağlandı. Bu yapıldığı zaman Fenerbahçe şampiyon mu olmuş olacak zannediyor insanlar. Burada 40 taneye yakın maç oynanıyor. Gerçekten baktığın zaman. Şimdi Galatasaray'ın orada şampiyon olduğu, Fenerbahçe'de şampiyon olduğu yer de var. Ben bir Galatasaray camiası insanı ve yorumcusu olarak şunu söylüyorum. Galatasaray eğer şampiyon olacağı maç Kadıköy'deki maç olacaksa orada da zaten o mücadeleyi verecektir. Ki Fenerbahçe'de geldi 10 kişilik kadrosuyla Galatasaray'ı kendi stadında yendi. Hatta soyunma odasında Ali Koç Başkan'ın o dönemde size helal olsun bu ligin şampiyonu sizsiniz vesaire de bir akıl tutulması açıklamaları vardı, artık neler düşünerek onları söylediyse. Ama yenebildi, yenebilir, yine yenebilir. Galatasaray'da gider onu yenebilir. Yani buradaki esas önemli olan konu buradaki söylediklerini aynı şekilde hayata geçirebilmeleri. Bu beni bir Galatasaraylı olarak rahatsız eder. Çünkü maçı Kadıköy'de oynamak rahatsız etmez. Ama bunu böyle yaptıracağız demeleri hoş bir durum değil. Neden? Çünkü artık oradaki yakınlıklar Fenerbahçe ile ilgili olan, açık net söylüyorum. Yani bugüne kadar altını bir başlık atsam ben altını doldurayım sabaha kadar. Son iki senedir federasyon ve TFF'nin birlikte yapmış olduğu Fenerbahçe'ye karşı imtiyazlardan bahsedeyim. Bütün bunları gördüğüm zaman zaten bu açıklamayla birlikte bunun da hoş olmadığını gördüm. Ama bu dönemde bir Dünya Kupası dönemi geçirdik. Onu izledik. Onunla ilgili de konuşmak istersek konuşuruz ama benim şu anda aslında baktığım kadarıyla izlediğim, aldığım haberlerde Galatasaray'la da konuşacağız ama Beşiktaş'ın gerçekten kendi kadrosunda olmasını istemediği.
1: Abi hiç girmiyoruz o konulara. Ben onu söyleyeyim. Nazara da biz inandığımız için Beşiktaş'la ilgili Kasım'dan sonra devam ederse konuşursak onu, hani onu şey yapalım diye.
0: Yok. Beşiktaş'ın güzel işler yaptığını düşünüyorum. En azından ilk defa çok uzun zamandır gerçekten iyi bir kaleci aldı. Nübel'i aldı. Salih Özcan'ın Orkun'la beraber milli takım orta sahasını oluşturması ve Beşiktaş'ta bulunması. Beşiktaş'ın yani transfer çalışmalarında eksiklerini doğru tespit etmesi. Burada bir Önder Özen katkısı mı denilebilir? Başkanlı olan
1: teknik adam olabilir. Hepsi söylenebilir. İtalyano olabilir.
0: İtalyano olabilir. İtalyano'nun oynatmak istediği oyun sistemi bugüne kadar oynattıkları incelediğimiz zaman sadece televizyondan duyduğumuz kadarıyla değil aslında Beşiktaş adına artık Kasım ayında Aralık ayında havlu atacak bir Beşiktaş olmadığını artık görmeye başladık. Yani sen Endilili, Olaytan'lı, Orkunlu, Salihli bir orta sahayla kalende Bayern Münih'te ikinci kaleci, Bayern Münih'te ikinci kaleci deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar, Bayern Münih'te ikinci kaleci demek zaten birinci kaleci gibi bir şey.
1: Birçok yani, takımda birinci kaleci demek zaten.
0: Evet, çok kaliteli bir kaleci geldi. Uyum sorunu da olmaz diye düşünüyorum burada. Büyük Beşiktaş taraftarıyla da zaten o sevgi ortamını bulduğu zaman da üstüne koyarak devam eder. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aslında belli bir yol haritası çizip maçlarını da daha erken oynayacaklarından dolayı, ön elemelerden dolayı daha erken bir yola çıktıklarını, yani onlar sabah 7'de yola çıktılar. Galatasaray 8'i çeyrek geçide çıksa çok fazla bir şey değişmeyecekti. Ama Galatasaray'da Galatasaray taraftarını endişelendiren durumlar olmaya başladı. Yani açık söylemek gerekirse bu kadar gelirin olduğu bir yerde transfer yapılmamış olması Galatasaray taraftarını çok geriyor ve sokakta yürürken, bir yerde otururken herkes aynı şeyi söylüyor. Yani o kadar gergin ve rahatsızlar ki ben artık insanları bırak sosyal medyada çok fazla bir şey yazmıyorum şimdilik ama dışarıdaki hayatımda hep sporla dolu dolu yaşadığımız için senin de yanına gelip sana soruyorlar, bana gelip bana soruyorlar doğal olarak. Hı hı. Ben Galatasaray taraftarının aslında şunu anlatmaya çalışıyordum şu ana kadar, acele etmeyin, iyisi olacak, gereken yerlerde takviyeler yapılacak. Çünkü Galatasaray dediğim gibi ön eleme maçları oynamayacağı için sezonu daha geç açacak.
1: Ama başkanın ve yönetimin aslında söylemiş olduklarına inandığınız için siz de çevrenize bunu söylüyordunuz. Yani Ali Naci'den de, Yakup'tan, evet, da ve diğer Galatasaray'ı takip eden

0: meslektaşlarımızdan da duyduğumuz ortak bir cevaptı bu. Abi işte bu kadar şeye gerek yok. Çünkü başkanın söylediği budur. O söylüyorsa 3 yıldır 4 yıldır bu başarı yakalandıysa mutlaka bir bildikleri vardır. Biz de onlara güvenmek zorundayızı aşılamaya çalışıyordunuz aslında.
1: Evet, doğru, ama bu gerçekten doğru. Çünkü şimdi Dursun Özbek Başkanı hani bugün özelinde değil, daha önceki başkan olduğu döneme gittiğin zaman da 2 sene üst üste şampiyon olan kadronun da mimarı.
0: Ama şimdi şöyle söyleyeceğim, bu araya girmemin sebebi mimarlıkları. Bunları hep beraber biliyoruz, müteahhitleri, onun sonrasında taşıyıcı kolonları, inşaata girmeyeceğim ama burada yıkılan bir taraf var. Ne biliyor musun? İzleyici ve taraftar diyor ki abi, bak diyor, tamam inanıyorum da eğer imkan varsa alacaksın abi. Sona kadar beklemeyeceksin. Fiyat düşürmek, tamam bu bir strateji olabilir ama biz diyor, örnek veriyorum, Uğurcan'ı da Trabzon'dan pahalıya almak zorunda kaldık. Ederson'u istiyorduk. Bu bir belki şanstı. Osimhen bir kriz ortamındaki fırsattı ama bunlar her zaman doğmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an elinde imkanlar varken bir mevcut kadroyu koruyacaksın. Bir 10+4'e göre hamle yapmak için de şu an Dünya Kupası'nda mı bilmem ne mi ön görüşmeyi yapacaksın. Kaporayı yatıracaksın, adamı alacaksın abiye döndü taraftar nezdinde.
1: Ama ne oluyor biliyor musun Doğan? Dünya Kupası oynanırken bu hamleyi yaptığın zaman bir maç sonra oyuncunun dizi dönüp 6 ay çapraz bağları koptuğu zaman da sen yapmış olduğunla kalıyorsun. Yani bir süreyi bak, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş durumunda olup biraz önce dediğim gibi sezonu daha erken açmak ve maçlara önce başlamak adına olsa belki bu riskler alınacak, bu işler yapılacaktı. Ama Galatasaray'ın biraz daha süresi vardı. Bak bu Galatasaray'ın görünmeyen bir avantajıydı. Ama gelmiş olduğumuz noktada ben bu sabah itibariyle artık Galatasaray'ın bir mazereti kalmadığını, bundan sonra takımı artık Avusturya kampı ve Avusturya kampından sonraki dönem içerisinde mutlaka ve mutlaka eksik yerleri. Ve şu açık bir şey var, Galatasaray'ın zaten 11 tane futbolcu alması gerekmiyor ki. Galatasaray'ın sokaktaki yürüyen insana da yani sorduğun zaman herhangi birine sol stoper ihtiyacımız olabilir. Orada Lemine'yi kullanmazsak 6-8 pozisyonuna, özellikle 6'ya çok önemli bir adam lazım. 10 numara olmazsa olmaz, 9 numara bir santrafor olmazsa olmaz, bir de gerçekten iyi bir kanat oyuncusu olursa diye zaten 5 tane 4 tane transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi sen bütün bu kadar anormal bir durum olmayan ortamda bu transferleri de bu kadar beklediysen bugünden sonra bekleme şansı kalmadı. Ben bunu söylüyorum ama ben yönetime ve başkana güveniyorum. Dün yaptığım bir görüşme var, dün akşam saatlerinde. Galatasaray enteresan biçimde, hani hep deniliyordu ya, bugüne kadar kim ne söylediyse hepsini unut Doğan. Net söylüyorum, bugüne kadar bizim de söylediğimiz Galatasaray'ın para sorunu yok. Bak stat geliri sırf 150 milyon 10 günde kasasına para koyduğu Galatasaray projelerden para gelecek. Onlar gelmedi. Gelecek. Gerçekten 1 milyar dolara yakın para geleceğini söyleyen kişilerden bir tanesi benim. Burada bir gecikme yok. Bak değişik yerlerden bilgilendirme yapıyorum. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman 10+4 kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağladı ve Galatasaray 23 yaş ya uyan oyunculara gitmeye başlamak zorunda kaldı.
0: Evet, onlardan bir tanesi de rakibimiz, bizi eleyen Paraguay'ın 10 numarası Julio Enciso.
1: Enciso da diyebiliriz.
0: Evet.
1: Evet, her şeyi diyebiliriz çünkü artık dünya futbolunda o kadar değişik isimli insanlar var ki bunları söylemek için biraz da gerçekten mücadele etmek gerekiyor. Çünkü sayı da çok fazla. Fener, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, herkes yabancı oyuncular getirdiği için zaten adamın adını söyleyemiyorsun. Yani bir bakıyorsun...
0: Abi onu geçtim için... de adını söyleyememeye geçtim de oynadığı oyunu gördük. Paraguay'ın 10 numarası pozisyonunda bize öyle şeyler yaşattı ki vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi dedirten bir performans. Olmaz mı seyrettirdi sana ilk maçından son maçına kadarki kısımda? Yani Dünya Kupası'nda bu adam ne yaptı? 22 yaşında olmasından öte 1-0'lık galibiyette Galarza'nın golünü asist yaptı sadece bizim maçta. Ama yani şimdi sen Mertens'in yerine birine, öyle birini arıyorsun ki yani taraftarın da 10 numara dediğinde yani bir ooo demesi gerekmiyor mu?
1: gerekiyor. Zaten Hacı ile başlayan Schneider ve daha sonra da Mertens'te devam eden 10 numara pozisyonunda

0: Enciso asistan olur. Asistan olur. Yani düşünsene, iyi bir kadron var. Bu kadroya Galatasaray'ın oyun aklı olarak koyup hem sonuç üzerinde etkili olmak hem de oyunun içerisinde takımı yönlendirmesiyle olabilecek bir oyuncu ararken sen Enciso'yla eğer bu işi kapatmaya çalışırsan bu işi sadece kapatmaya çalışmış olursun. Yani Enciso o kötü oyuncu mu? Hayır. İnanılmaz derecede becerileri var. Ama Galatasaray bunun dışında bir yetenek arıyor. Bunun dışında bir beceri arıyor. Mesela sen de sen ki Bruno Fernandes, evet derim. Neden? Çünkü geçen sene zaten Premier Lig'de 31 gole katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Lig'de yani. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın burada tartışılmaması gereken, bak bir şey alırsın, sağ bek alırsın, zaten 40 senedir Galatasaray'ın baktığın zaman Mariano'dan sonra, Eboe'den sonra doğru dürüst sağ bek olmadı. Allah'tan Şalai var. Ben sağ bek konusunda da rahatsızım yani. Hı hı. Herkes gibi düşünmek zorunda değiliz tabii ki. Bizim de futbol anlayışımız, görüşümüz farklı. Şalai'yi birçok yerde kullanıyor Galatasaray, evet. Ama Galatasaray klasik sağ beki bu değil. Sen bu iş Sacha Boy da değil. Bugün Galatasaray Sacha Boy'u kiralık veya satın almayla getirse ben mutlu olmam. Artık Galatasaray'ın iki bekine bakınca Jacobs ve Sacha Boy'a gelmiş olsa ikisinden de memnun olmam. Diyorlar ki atletik. Git atletik milli takımından, atletizm takımından iki tane oyuncu getir. Sana 90 dakika. Hayır, futbol böyle bir şey değil. Sen Jacobs'un geçen sene kaç asisti var? Sacha Boy'un kaç asisti var? Bak dünya futbolunun artık nerelere geldi. Yani o kadar çok konular konuşuldukça bir anda konuştuğumuzun dışında da yerlere gitmek zorunda kalıyoruz ki bana göre, demek istiyorum ki Galatasaray'ın bana göre sağ bek sorunu da var. Şalay ile bu işi idare ediyorsun ve iyi oynuyor çocuk Allah'tan. Ama alternatifi yok. Jacobs'tan ben memnun değilim. Bir tane adam orta yapmaz mı kardeşim bütün sezon boyunca? Delirirsin. İnanılmaz atletizm özelliği var. Gidiyor. Yok. Sonuç sıfır. Fıs yani. Onun için
1: bir taraftan da elindekileri de koruma durumu var. Mesela az önce bahsettiğim bir birazcık ucundan değindim gerçi. Patron çıldırdı diye. Patron lakabı Sanchez'in biliyorsun. Komo'nun teklifine sıcak bakılıyor. Galatasaray'ın da Van Dijk bilmem ne falan hamleleri hazır duruyor gibi yorumlar da yapılıyor ama Sanchez giderse birçok taş yerinden oynamayacak mı sence? Yani bir çok şeylerin ya düzeni bozulacakmış gibi gelmiyor mu sana da?
0: Çok net söyleyeyim. Eğer Galatasaray, bak iki tane şey söyleyeceğim buradan bütün spor severlere ve Galatasaraylılara, Galatasaray konuştuğumuz için özellikle. Eğer Galatasaray Singo'yu sağ bek oynatmayı düşünüyorsa hayatının hatasını yapar. Eğer Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa sezonun en büyük hatasını yapar ve şampiyon olamaz. Bak net söylüyorum, Davinson Sanchez'den çıkarsan şampiyon olamaz. Çünkü yani Davinson Sanchez dediğimiz adam, diyorsun ya sen boss lakabı patron diye. Hı-hı. Gerçekten işte Kolombiya'nın maçlarında da seyrediyoruz. Bu adamın Galatasaray'da yaptıkları, yani dünyanın en iyi stoperi mi? Hayır değil. Ama eğer bu sıralamada 1 ile 10 birim arasında bir rakam varsa Galatasaray'a yaptığı katkılarla Davinson Sanchez 8'in altına hiç düşmedi. Ve her zaman söylemiş olduğum gibi o soğukkanlılığı, sanki maç oynamıyor da böyle şeyde pazarda geziyormuş gibi durması, topu alması, topla beraber olan ilişkisi, arkadaşlarını yönlendirmesi, defansı orta sahaya çıkartması, ilk baskıyı orada yani o kadar fazla özellikleri var ki, tekrar ediyorum, Singo'yu sağ bek oynatan Galatasaray kaybeder, oynatırsa ve iki maç oynar ama üç gelir mi bilemem. Bunu da bilimsel olarak söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce bahsettik ya, sona doğru yapılacak transferlerin bahanesi olmaması lazım. Mesela asla ve asla yönetimden gelmez ama Okan Hoca'dan şunu duymak istemez Galatasaray taraftarı. Ya zamanında almadınız. Şimdi Okan Hoca bana şeyi söylemesin. Takımla bir anlaşması için zamana ihtiyacı var. Biraz uyum problemi yaşanıyor. Ne kadar kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz ama onun da birazcık olsun işte zamana ihtiyacı var bahanesi Galatasaray taraftarını çıldırtır gibi gözüküyor.
0: Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Benim bildiğim tek bir şey var ve bu işi de çok çok iyi içinden bilen bir kişi olarak söylüyorum. Galatasaray taraftarı bir tarafa, diğer taraftarlar bir tarafa. Ne açıdan bunu söylüyorum? Her camianın çok değerli taraftarları var. Yani bütün Türkiye'de işte milyon herkesin kafasına göre bir rakam eklediği bir sayılara ulaşmış ve takımlarının başarısıyla sevinen, başarısızlığıyla bütün bir hafta kahrolan, kendini buraya adamış şeyler var.
2: Gruplar var. Var. Evet, taraftarlar var.
0: Fakat Galatasaray'a baktığınız zaman inanılmaz bir boyut. Ben açık bir şey söyleyeyim. Ben sokakta işte oturduğum yere gelen insanlara şunu söylüyorum. Buradan bunu söylemek hoş değil ama yüz yüze olduğum insanlara daha rahat söylüyorum. Şımarmışsınız siz diyorum. Biraz ayaklarınız
1: yerine. Uzun süre gelen başarının tadını çıkartmanın.
0: Olan Erdem Yıldız var ya.
2: Tabii.
0: Bu çocuk 25 yaşında ve Galatasaray tribünlerinden gelme ve Galatasaraylı bir çocuk. Futbolu da biliyor. Yıllardır bu işin içinde. Yorumculuk 20 senedir. Ben senin gibi düşünemiyorum ki diyor. Ben onunla bu sohbeti
2: abi söylüyorum. Sen biliyorsun, biz yöneticilik de yaptık. Bu jenerasyonla kurduğumuz diyaloglarla Melih Şendil'le beraber aynı odada otururken stajyer arkadaşlar geliyordu. Biz şimdi biliyorsun bir kuşak olan gelebilirim, 8'den başlayacak, 6'da da burada olabilirim diyerek büyüdük biz. Hakikaten yanlış mı yaptık?
0: Hala da,
2: hala da öyleyiz. Tabii bak, evet. Bu yaştayken bile hala öyleyim ben mesela.
0: Vallahi
2: bana mesela öyle. Bu jenerasyon diyor ki bunu yapman lazım diyorum. Abi benim iş tanımımda o yok ki diyor. Bak senin evet. İş tanımını ben senin diyorum nasıl tanımlayacağım diyor Melih Şendil. Ben diyorum ki abi dur yapma, o hani yeni jenerasyon, anladın mı? Bunu anlatamayız biz ona. Şimdi acaba o mu doğruyu yapıyor, biz mi doğruyu yaptık?
0: Şimdi iki türlü bakabiliriz. Biz kendi yetiştiğimiz dönemde bize yüklenen bu sorumlulukları yapmasaydık zaten bugün burada seninle bu görüşmeyi yapamazdık.
2: Kesinlikle.
0: Ama şimdiki nesil, ya hakikaten bu nesil derken bu bizim evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gerçekten farklı bir nesil. Anlayışları da farklı
2: getiriyorlar. Biz evet, zamanında evet nasip değilmiş diyerek bazen sustuğumuz dönemleri hatırlıyorum ben. Bu da kenarda dursun.
0: Yani gerçekten Doğan, çok farklı iki nesil arasındayız. Onun için bizim tecrübelerimiz, eğer bize uyabilen bu genç Z kuşağı dediğimiz evlatlarımız bize uyabilirse, bizden de böyle bir %20-30 fazla değil kendilerine katabilirlerse daha iyi şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Ama mesela dikkat et, futbol dışı bir şey söyleyeceğim. Aldıkları bir işi sonuca götürme konusunda çok becerili değiller. Çünkü olmadığı yerde olmuyor. Bana ne deyip geriye dönüp eve gidiyor. Kız arkadaşıyla oturuyor. Bizde olmadı diye bir şey yoktu ki. Biz sonuna kadar niye olmadı? Şundan. Hadi onun da üstüne git. Bunun önüne bir engel mi çıktı? Çıktı. Hadi onu da geç. Biz sonuç adamlarıydık. Doğru değil mi Doğan?

0: 786.646 tane yorumcu arkadaşımız zaten her gün söylüyor. Bu benim bunu söylemem de farklı bir şey getirmiş olmuş olmaz. Ama Galatasaray eğer şimdi Ugo Çokwu şeyi var, transferi var. Ondan sonra bir 10 numara, bir santrafor, bir kanat aldığı zaman zaten Galatasaray'ın çok fazla ihtiyacı yok. Bu işi iyi bir noktaya getirmiş olur. Ama Ugo Çokwu için de bir şeyler söylemek isteriz. Sen de sormak istersen.
1: Yani tabii ki sormak isterim. Hamleler üzerinden merak ediliyor. City forması giyen Reinders miydi? Mesela 8 numara pozisyonunda oynuyor ama 10 numaraya evrilebilir. Hatta belki 6 numaradan 8'e evrilebilir gibi yorumlar yapılabiliyor. Tiani Reinders diye bir oyuncudan bahsediliyor.
0: Ha, tamam.
1: City'nin 27 yaşındaki oyuncusu. Hafta içinde City'nin kapısı çalınacak ve resmi görüşmelere başlanacak deniyor Galatasaray ile ilgili olarak. Bu da yeni duyduğum bir haber.
0: Doğan, gün geçmiyor ki yeni isimler çıksın. Fakat Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda devşirme, 6 da oynar, 8 de oynar, 10 da oynar diyecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın gerçek 10 numaraya ihtiyacı var. Yani sen Şalai'yi sağ bekte de oynatıyorsun, sağ önde de oynatıyorsun, yeri geldi taktik amaçlı sol önde de oynatıyorsun. Oynadı da, ama senin alacağın 10 numara 6 da oynar, et mi balık mı tavuk mu, öyle bir durumu yok. 10 numara, bildiğin 10 numara olacak. Mesela isim söylüyorum yani. Evet, Bruno Fernandes bu işi 10 numara olarak yapan bir oyuncu. Ama Bruno 6 değil, 8 değil, 10. 10 oynuyor. Yani Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Onun için çok fazla Galatasaray'ın bu konuyu irdelemeden 10 numara transferini halletmesi gerekiyor ki Galatasaray'ın bir bildiğimiz gibi Nur Topu gibi bir santrafor sorunu da var. Osimhen'i var.
1: Peki bu bütün sorunları Gardi ile mi çözüyorsun abi?
0: Yo, birebir görüşmeler de var kulüp tarafından. Galatasaray'ın uluslararası şeyleri var, bağlantıları var ama Gardi bu konuda, yani Gardi'nin hakkını inkar etmek, yani benim amcamın oğlu değil ama önemli oyuncular getirdi. Mertens'ten tut şeye kadar, Icardi'ye kadar, Torreira'ya kadar Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosunun kurulmasında büyük katkı verdi. Ben onun burada menajerlik parası kazandı kazanmadı, ne kazandı, ona ben karışmıyorum. Ona Galatasaray yönetimi başkanı karışır ama katkı anlamında baktığın zaman evet, adam bu kadronun kurulmasında önemli isimleri Galatasaray'a kazandırdı. Hala da aynı şekilde çalışmalar devam ediyor.
1: Bertu konusunda bir duyumun var mı?
0: Var. Bertu konusunda ben açık bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray başkanı ben olsam Galatasaray'da santrafor mevkine Bertu almam. Ya yaşından dolayı uyuyor, işte genç. Galatasaray'da 3-4 tane futbolcunun çok yakın arkadaşı kardeşi konumunda. Abi burası huzurevi değil ki ya. Ben Galatasaray sahaya çıktığı zaman rakipleri karşısına Barcelona, Paris Saint Germain geldiği zaman kim takımda iyi arkadaş değil, kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Sen oradaki becerilerinle, sonuç üzerindeki etkinle ön plana çıkmak durumundasın. Tamam, zaten hep beraber arkadaş olursunuz, iyi bir uyum yakalarsınız, bunlar çok önemli faktörler. Ama ben Bertuğ'un Galatasaray'ın aradığı gol sorununu çözecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani Can Uzun da belki ileriye dönük yatırım anlamında evet, ama Mertens'ten sonra da 10 numara pozisyonunda da Can Uzun değil bence.
0: Ya bu bir görüş ama benim izlediğim,
1: ya belki Süper Lig'de evet seni kotarabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde Can Uzun'u yerler gibi geliyor.
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Oraya kimi koyarsan koy, işte bak, yakında Fenerbahçe Beşiktaş ön elemeleri oynayacak. İyi oyuncular alıyorlar. Umarım ki inşallah da ikisi de ön elemelerden kupalara katılırlar. Sezon içerisinde başarılı olma yolunda sağlam takımlar kurarlar. Çünkü bir gerçek var. Eğer bu lig son 2-3 sezondur olduğu gibi Kasım'da veda eden bir Beşiktaş. Ya Beşiktaş camiasının ne kadar büyük olduğunu zaten biliyoruz, anlatmaya gerek yok. Ki ben oradan gelmiş bir insanım.
1: Ne demek istediğini aslında gerçekten dinleyen anlıyor da. Oradan şeye bağlarlar abi, Kasım'da falan onları unut artık Oğuzcuğum, oralara döner. Yok. Konu da değil konu.
0: Ya onlar desinler. Onların demesi ben hani saygı duyarım değil, saygı duymam o garip yaklaşımlara, çünkü hoşlanmıyorum o tür şeylerden, çünkü ben insanlara öyle davranmıyorum. Ama bildiğim tek bir şey var: eğer Beşiktaş güçlüyse futbolda, Fenerbahçe

0: Fenerbahçe güçlüyse, Samsun varsa, Göztepe varsa, Başakşehir varsa, Konya bu işe soyunmaya başlamışsa, Göztepe varsa, Trabzonspor'umuz varsa, bu ligin 9 tane 10 tane iyi futbol oynayan mücadeleci ve takım performanslarını ve mücadele gücünden kaynaklı fiziksel özellikleri artırıcı bir Süper Lig oynanırsa, bu Avrupa kupalarında da kendini gösteriyor. Oyuncunun kendini geliştirebilmesi başka türlü olmuyor ki Doğan. Oynuyorsun burada, bir lig var, futbolcularımız, gayrisiz herkesi söylüyorum, bak çok rahat söylüyorum, takım tutmaksızın ya arkadan parmağıyla dokununca oyuncu kendini bırakıyor. Niye bırakıyor? Hakem veriyor çünkü, alıyor faulü. Faul olmazsa taraftar ayağa kalkıyor, hakem baskı altına giriyor. Her pozisyonda faul var. Bazı maçlarda rakip takımın atak yapmasına izin vermeyen bir hakem anlayışı var. Burada farklı şeyler var. Eğer sen bu 10 tane deve dişi gibi takımla hakemlerin kendini yenilediği, topun oyunda kaldığı, sürekli içinde oyun sürelerinin, oynama sürelerinin arttığı bir ortamda bulunmazsan, biz Avrupa'da Galatasaray gitti, Bruno Fernandes aldı. Çeyrek finali gördü, işte görür mü, ya arkadaş, sen buradaki mücadeleni bütün kış boyunca zor şartlarda, sert ortamlarda, ikili mücadelelerde, darbeli oyunlarda gösteremezsen, hakem her pozisyonda çalarsa faulü, oyun oynatmazsa, zaten senin orada bak getirilmiş olduğun oyuncular da bu işin farkına varıp zaten yavaş yavaş gerçek performanslarının altına inmeye başlıyorlar doğal olarak. Birçok şeyin konuşulması lazım burada. Onun için Galatasaray'ın denemeye ihtiyacı yok. Bak, Ogochukwu var ya, Galatasaray'da bugün konuşuyoruz, sezon içerisinde de konuşuruz. Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu değil mi konusunda çok tartışma var. Ogochukwu'yu herkes sanki dün akşam seyretmiş gibi, bugüne kadar her maçını seyretmiş gibi güzel güzel anlatıyorlar. Çepçepeti var ya, oraya soruyorlar, yayınlara giriyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Ben de yapıyorum. Ya kimsenin bu oyuncuyu tanıdığı
1: ben aynısını
0: yok.
1: Aslında teknik adam İtalyano için de söyledim. Ya dedim ki müthiş bir insan olabilir. Ama Türkiye standartlarında elindeki kadroyla beraber bu düzende, yani 3 başarısızlıkta güvenmemiz gereken bir adam konumundayken, bak ne hale gelir, biz onu yeriz, bitiririz, çiğnemeden yutarız, oralara geliriz dedim. Yani hani çok abartılıyor. Bak, dinledim ben, Serdar Ali Çelikler bunu söyledi, ötekisi şunu söyledi falan diye böyle herkes birinden duyuyor. Müthiş bir teknik adam almışız. Ya abi, sana göre mi gerçekten, mesela Okan Buruk da birilerine göre müthiş bir teknik adam, kimilerine göre oyun anlayışı beğenilmeyen bir teknik adam. İsmail Kartal da müthiş bir teknik adam kimilerine göre, kimilerine göre Aykut Kocaman müthiş bir teknik adam. Yani bunun karşılığı yok, anlatabiliyor muyum? Yani bana o yüzden övmeyin. Ya Greenwood geldiğinde, az önce de Okan Hoca da söyledi galiba, şey Emre Tilev'e bağlandı, eğitim görevlilerinden bir tanesi, dinleyiciler de söylüyor. Ya bu havaalanlarına gidip karşılamaları falan bırakın abi, bu insanlar paralarını alıyorlar ve bunun karşılığını vermek için buraya geliyorlar. Pohpohlamalara ihtiyaçları yok yani.
0: 2012 senesinde benim bir resmi açıklamam oldu. Bundan sonra havaalanlarında futbolcu karşılama dönemi bitmiştir diye. Bu bir röportaj değildi. Resmi açıklamaydı, sayfadan yayınlanan. Şimdi ben zaten buna karşıyım. Yani ya 8 saat havaalanının önünde bekleyen o canımız, evlatlarımız, taraftarlarımız, bir tane oyuncu geliyor, aa geldi. Ya bu işin arkasındaki organizasyonları, kimlerin yaptırdığını, ne için yaptırdığını, bunların hepsini zaten ezbere biliyoruz da, orada 7 saat bekleyen, ya kız çocukları gidiyorlar 7 saat aç susuz, hep böyle dramatize eder gibi söylüyoruz ama o bulundukları ortamda zaten gerçekten su yok. Neden yok? Kalabalığın içinden çıkıp gidebilme şansın yok, yerini kaybediyorsun.
1: Tabii.
0: Bir daha gelirsen seni oraya almazlar. Yani neleri düşünerek söylüyorum. Karşılamayın abi. Karşılamayın abi, 5 kişi gidiyorsa gitsin ama 8.000 kişi biz gittik. 8 mi? 15.000 kişi biz. Ne? 30.000 kişi de biz. Ya her şeyin bir yarışı var, sonuç fiyasko. Tamam mı? Hiçbir yere gidemedik. Al, Türk milli takımını gördün.
1: Gelirken tamam, güzel karşıladın da yollarken niye uğurlamadın? oraya dönüyor işte yani. Hak etmiyor çünkü. Hak etmiyor çünkü.
0: Uğurlayamazsın. Ama işin özünde benim evet bir süredir kendimi dinlenmeye çekmiştim ama futboldan hiç kopmadım. Saniye saniye koptum. Kendi kulübümde görüştüm. Başka insanlarla görüştüm. Hep için içinde kalarak ama kendimi geride tutarak devam ettim bu süreci Doğancığım.

0: Benim gördüğüm kadarıyla evet, Beşiktaş eksiklerini doğru yapıyor. Göndermesi gerekenleri göndermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin göndermesi gereken çok fazla oyuncu var. 23 tane yabancı oyuncusu var. Bir tuhaf bir durum var. Limit yok diyorlar. Greenwood diyorlar. Greenwood'a bakıyorsun, yılda 10-15 alsa 30-60 milyon euro. Bonservisine ver, 100 milyon euroluk bir transfer oluyor. Çok kaliteli bir oyuncu, sonuç üzerinde tesirli. Asla tartışılmayacak nokta atışı bir futbolcu. Ama bakıyorsun bu kadar limitin olmadığı bir yerde 100 milyon liraya mal olmuş bir oyuncu. Bir kişi de almaya, hadi git Alexander Sörloth al, harika olur. Harika olur yani. Kim alsa harika olur. Onun da maliyeti 200 milyon euro. Senin limitin yok ya, 200 milyon euroyu nereden veriyorsun? Şimdi bütün bunları bak, bir gün biz bunları kendi içimizde tolere ederek devam edeceğiz ya. Biraz da bunun örnekleri çıktı ya. UEFA geldiği zaman tolere etmeyecek. Bak, yabancı bizim gözümüzün yaşına bakmaz. TFF başkanının bu konuda bana ne, benden sonrası tufan diyerek gidiyor anlayışı Türk futbolunu batağa götüren en büyük...
1: Ben sana bak aynılarını söylüyorum. Olabilir. Sana bak, bu konuşmalarından sonra ismini vermek istemeyen sponsorlar, vay efendim sen Osimhen'in parasıyla ilgili o kadar sıkıntın varkenler, arazi tahsisleri bilmem neler falan, yani teşekkür ederim şimdi, yapmış olduğum bu konuşmadan dolayı, sonrasında ceremesini gene Doğan çeksin moduna gelecek. Sen de Oğuz bak, Altay'ı konuşturuyorsun da cevap veremiyorsun da ya, oraya sokacak yani konuyu gene.
0: Şimdi asla öyle değil. Çünkü mesela konuştuğumuz takım, hemen Greenwood üzerinden, Sörloth üzerinden Fenerbahçe ile ilgili geldim ama Fenerbahçe'nin güçlü olmasını istiyorum diyerek söze başlıyorum. Beşiktaş'ın güçlü olmasını istiyorum diyerek başlıyorum. Ben 5 sene sonra sıkıntı çıktığı zaman ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorum burada. Burada seninle alakalı...
1: Hayır ben şey diyorum, onun çözümünü bulurlar abi. Bu büyük kulüplere gerekli devlet katkısı, gerekli yardımlar, sponsorluklar abicim, olan Anadolu abicim, takımlarına UEFA, olur zaten.
0: UEFA incelemeleri başlattığı zaman kabul etmez. Kabul etmez. Biz kendi içimizde tolere ederiz dedim ya.
1: Evet.
0: UEFA kabul etti.
1: Bu zamana kadar Fenerbahçe'ye ceza geldi de, Fenerbahçe'nin almış olduğu ceza ve limitle ilgili olarak bir sıkıntısı yok ki. Yani bunu çözebilecekleri mutlaka bir kılıf uydurulabilecek, bir yol gidebilecekleri bir güzergah belirlenir abi. Bunlar daha önce belirlenmedi mi? İlk defa mı yaşanıyor bunlar yani?
0: Yahu ben de sana diyorum ki bak, biz kendi içimizde bunları zaten tolere edebiliyoruz ama UEFA etmez, elin oğlu etmez de demek istiyorum. Bu kadar zor bir şey değil ki. Zaten bir tanesi işte Galatasaray görünmeyen sponsor diyorsun ya. Hı hı. Hani sponsor da normalde görünmek ister ya. Normalde.
1: İsmini vermek istemeyen diye geçiyor ya.
0: Geçiyor. Fenerbahçe'de şimdi yapmış olduğu imaj haklarıyla ilgili bir açıklamalar yapıyor. Bu normal değil. Galatasaray'ın görünmeyen sponsorunu çıkarsınlar ortaya. Fenerbahçe'nin de asgari ücretle çalışan oyuncularını, bak bunlar normal değil. Ben burada taraf olarak konuşmuyorum. 5 sene sonra, 6 sene sonra ne yapacağız Doğan? Ben bunu
1: ya
0: söylüyorum.
1: Dünya yoksa... Kupası'nda FIFA ve UEFA ile ilgili Amerika'dan ve kazanılan gelirlerin dağılımı ile ilgili olarak o kadar çok yolsuzluk iddiaları var ki, UEFA'nın aslında kendisini inceleyecek birime karşı ne yapacağını düşünmesi lazım. Ben onu da söyleyeyim sana yani.
0: Bu konuyla ilgili daha
1: Platini dönemlerinden tut, bak, şimdiki Infantino anda... dönemlerine gelir yani.
0: Aynı anda söyledik. Platini dönemlerinden Infantino'ya kadar ya, neler olduğunu biliyoruz yani. Abi benim bu dünyada bildiğim tek bir şey var. Bu benim hayat tecrübem. Erkeklerin olduğu ortamlarda, bu askerlik olabilir, yatılı okullar olabilir, futbol, tartışmalar, kavgalar oluyor. Tamam mı? Paranın olduğu yerde yolsuzluk oluyor. Bana hiç kimse bir şey anlatmaz. Ben bunları görmüş, yaşamış bir insanım. Onun için Infantino şey mi? Şu mu? Oraya oturdu. Ya, adama baktığın zaman zaten gözleri felfecir okuyor. Yani bu adamın bu kadar büyük imkanların içerisinde bir sakal almaması mümkün değil zaten. Ben bunu görüyorum yani. Sen de görüyorsun, gülüşünden belli. Tamam, bunlar var, ne yapalım abi, o zaman gel gidelim, sen hanımını al, ben de hanımımı alayım, gidelim daha sakin bir yere yerleşelim, orada sen de şey yapalım, balık tutalım, evet. Ama yok işte, bu dünyanın içindeyiz ve bunları konuşuyoruz maalesef yani.
1: Öyle abi, yapacak bir şey yok. Ağzına yüreğine sağlık, sağ olasın. Sen de döndün artık İstanbul'a, önümüzdeki hafta kısmetse buluşalım, buradan yayın yapalım.
0: Ben, hem orada yayın yapalım hem de normal zamanda da her zaman beraberiz kardeşim.
1: Ben çünkü

0: kısmet olursa hani onu da söyleyeyim, önümüzdeki perşembe cuma sen bir şey unuttun mu unutmadın mı diye bakmak üzere Bodrum'a bir gideceğim. O yüzden senin hakkını toparlamaya gidiyorum hani. Abi bunu unutmuşsun falan diye. Hani.
1: Sen de ne kadar çok tatil yapıyorsun kardeşim.
0: Ben değil mi? Daha hiç çıkmamış biri olarak.
1: 3 gün Allah Allah. Ne kadar kalacaksın
0: i̇ki,
1: kardeşim?
0: 2 gün abi.
1: Aa, o çok ama cuma. Sen git, ben git bir, sabah git.
0: Bu arada bir
1: sabah
0: de şey,
1: git akşam gel kardeşim.
0: Aslında öyle çok. Ama bir düğün dolayısıyla gidiyorum ben de. Tamam. Akraba çok yakın bir kuzen dolayısıyla. O yüzden cuma günü şöyle, onun da şeyi nikah.
1: Şöyle eğer yengeyle beraber dinlenmek istediğiniz bir gün olursa, bir gününüz kalırsa size orada çok güzel misafir ettirebileceğim güzel biçler var. Oğuz Altay şeyle, faktörüyle orada senin de var zaten biliyorum. Evet. Her türlü desteği veririm kardeşim.
0: Teşekkür ederim abi, eksik olma.
1: Ağzını seni değil de yengemi misafir etmiş oluruz orada.
0: Doğru söylüyorsun. Peki, eksik olma. Tabii önümüzde daha netleşebilecek durumlar var. Kim Minje'ye gelir mi? Öbür taraftan Davinson gider
1: var,
0: mi?
1: Var,
0: Van Dijk'la Abdülkerim kalırsa bu kadar ağır bir savunma ne kadar sorun yaratır? Bir sürü şey konuşulacak ama netleştikten sonra yorumlamak çok daha kolay olur. Bunlarla doğru. ilgili detayları da görmek lazım. O yüzden belki yönetimin dediği gibi acele etmeyin. Biraz zaman verin. Şu önümüzdeki haftayı da bir geçirelim. Ardından konuşmaya başlayalım abi.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum tekrar sana. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, Galatasaray'daki yaşananları biraz konuştuk. Söz hakkını artık yavaş yavaş size de bırakacağız. Dinleyicilerimizle buluşacağız. Telefon hattımızı açacağız. Gelen mesajları okuyacağız. Onun sonrasında hemen bütün detaylar, ayrıntılar derken ben de size küçük bir araya götüreyim. Hem Galatasaray ile ilgili Yakup da neler söylemiş, biraz ondan dinleteceğim. Reklamların ardından da yeni bir saat başlangıcında birlikte olacağız. Güzel bir hafta olması dileğiyle inşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir haftadır. Önümüzde yaşayacağımız günler, gündeme dair konuları, ayrıntıları, bir taraftan Dünya Kupası heyecanıyla, bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatlarıyla inceleme altına almayı sürdürüyoruz. Bitenler ve bitmek üzere olanlar dediğimiz kısımdayız. Ama şöyle bir gerçek var. İşte Galatasaray'da Sanchez'in ayrılık aşamasında olup olmaması, onun yerine yerinin dolup dolmaması, diğer taraftan Fenerbahçe'nin yapmış olduğu ve yapacağı transferlerle ilgili mesela Ake'den inciler şeklinde bir habere denk geldim. Sabah gazeteleri okuduğumda dijital platformlarda ya da haber portallarındaki bütün detayları şöyle bir harmanlayıp çıkan sonucu sizlerle paylaşayım. İşte Ake'nin bir röportajı var. Diyor ki hocamızla mevcut durumu ve planlamayı konuştuk. Son maçım sonrasında 8 gün izin yaptım. Kafamı dinledim. Hazır olmam uzun sürmeyecektir. Birkaç idman yeterli olacaktır benim için diyor. Arkadaşlarım şimdiden Kadıköy atmosferine beni çok iyi hazırlıyorlar. Sosyal medyadan gelen hoş geldin mesajları beni evimde hissettirdi. Hatta bana buraya gelmem konusunda Ederson'un çok fazla katkısı oldu. Bu konuyla ilgili olarak buranın bütün detaylarını, ayrıntılarını bana aktardı şeklinde yorumladı. O yüzden sosyal medyayı çok fazla dikkate alma demiştir diye tahmin ediyorum ama rakipleri de inceleme altına alıyorum. Zorlu ve gerçekten keyifli, çekişmeli bir sezonun bizi beklediğini söylemek mümkündür diyerek klasik bir konuşma yapmış aslında. Savunma sanatı ile ilgili, savunma hattı ile ilgili bir sürü detay var. Öbür taraftan da Greenwood konusu, tabii Marsilya ve Greenwood'la her konuda bir anlaşma sağlandığı, iki ismin yönetim anlamında ve Oğuz Hoca düzeyinde görüşmelerin yapılmak üzere oraya gidildiği ve bununla ilgili olarak evrakların geldiği ve imzanın yavaş yavaş görünmeye başlandığı bir sürece geçmiş durumda. 24 yaşındaki yıldızı geri satın alma hakkı bulunan İngiliz kulübünden feragat yazısı gerekiyordu ve bu yazı dün itibariyle Sarı Lacivertli kulübe ulaştığı söyleniyor. Böylece transferin önünde hiçbir engelin kalmadığı, artık Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması beklendiği sürece geçilmiş durumda. Bunu inceleyeceğiz ama Fenerbahçe ve transfer harekatlarıyla alakalı bir anda Beşiktaş taraftarını da heyecanlandıran, Galatasaraylıların da enteresan diye yorumladığı

Ama Beşiktaşlıların bence iyi olur diye ağırlıklı olarak sonuca vardı. Bir Oğuz Aydın harekatı başladı. Şimdi ilk temasların başkanlar düzeyinde gerçekleştiği, Serdar Adalın'ın Aziz Yıldırım'ı telefonla arayıp Oğuz Aydın için bir talep olduğunu, bu konuda teknik adamın da istediğini, Önder Hoca'nın da onay verdiğini ama son onayın Aziz Bey'in vermiş olduğu cevapla İsmail Kartal tarafından verileceğini öğrendik. Yerli oyuncu kalitesini arttırmak isteyen Beşiktaş'ın rotayı Oğuz Aydın'a çevirdiği haberleri bilmiyorum, herhalde karşınıza çıkmıştır. İlk görüşme başkanlar düzeyinde demiştik ve Oğuz Aydın cephesinde ise siyah beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü'nün bu konuda devreye girdiği, tıpkı Salih Özcan transferinde olduğu gibi Oğuz'u takımda görmek istediğini, üçünün iyi bir uyum içerisinde olabileceğini de ekliyor. Tabii Beşiktaş taraftarı Oğuz Aydın'la biraz heyecanlanırken aslında kafası tamamen Trossard transferinde. Belçika'nın Dünya Kupası'na veda etmesi sonrasında ülkesine dönüp tatile başlayan Trossard'la ilgili neler olacak derken, ülkeye döner dönmez bir gurbetçi Beşiktaşlı taraftarın formayla beraber fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemesi Trossard'ın, hemen şeye bağlandı konu. Abi yani bu durumda çektirmezdi, hele hele üzerinde Beşiktaş forması olan biriyle fotoğraf çektirmesi çok yanlış anlaşılabilir diye, biraz stratejik bir hamle olarak uygun görülmeyebilir diye düşünülürdü. Ama böyle bir fotoğrafa hayır dememesi ve onunla fotoğraf çektirmesi sanki bu transferin önümüzdeki çarşamba perşembe bitme ihtimalini, ya da tatili devam edecek olan 1 Ağustos'ta da takıma katılacağı düşünülen Trossard'la ilgili hiçbir pürüzün kalmadığını da söyleyebiliriz. Başka bir transfer harekatı daha var Beşiktaş'la ilgili olarak. Abdülfatavu diye bir isim gündeme geldi. Sağ kanatta hız ve atletizm isteyen bir teknik adamın Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini, 22 yaş yaşında bir oyuncu, hem sisteme de uyuyor 10+4 kuralına, hem de fiyat anlamında piyasa değeri 22 milyon euro olan bir oyuncunun Vincenzo Italiano tarafından onay verilerek bu harekata başlandığı söyleniyor. Tabii bir taraftan hem Murat Özen'i, Atakan Kurt'u, Sercan Dikme'yi, Ertan Süzgün'ü ya da Doğan Gündoğdu'yu takip ediyoruz. Onlar daha çok kulüple içli dışlı görüşüyorlar, ediyorlar ve o ortak çıkan haberlere baktığımızda bunlar olabilir. Bakalım ne olacak önümüzdeki hafta içerisinde, hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın, hem Trabzon'un, hem diğer Anadolu kulüplerinin, hem de Galatasaray'ın transferleriyle ilgili giden ve gelecek olan oyuncuların netleşebileceğini söyleyebiliriz. Dönelim Dünya Kupası heyecanına. Aslında skandallar Dünya Kupası devam ediyor. Bir taraftan saç telini bile algılayabilen ama koskoca demir teli algılamayan bir topun tartışma yarattığı bir sürece girdik. FIFA topun örümcek kameraya çarpmadığına çipi kanıt göstererek açıklama yaptı. İngiltere'nin Norveç'e karşı 45+2'de attığı golden önceki o toptaki sensör, top havadayken herhangi bir zirve göstermedi ve bu nedenle topun üst telle temas edip hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığı söyleniyor. Şimdi bir taraftan da hatırlar mısınız, çipin Hırvat bir oyuncunun topa saçıyla dokunduğunu tespit ettiği, ancak dünyadaki hiçbir kamera bunu görmedi, gol iptal edildi, aynı sensör topun kamera kablosuna çarptığı ve İngiltere'ye gol kazandırdığı anı algılamadı. Teknoloji saç tellerini algılıyor ama çelik kabloları nedense bir türlü algılayamıyor moduna çevirdi. Bir taraftan Turpin'den kural hatası var mı yok mu, onlar konuşuluyor. Kitapta yazanın aslında uygulamayla çok farklı olduğu söyleniyor. Arjantin-İsviçre maçında da Embolo çift sarıdan kırmızı kartla atıldı, ancak FIFA kurallarına göre sarı kart yanlış gösterildiğinde hakemlere, diğer futbolcuya sarı kart verme hakkı tanımıyor.

Sarı kart yalnızca yanlış kimlik tespitinde incelenebiliyordu. Bu neden incelendi acaba diye tartışmalar var. Vallahi enteresan, şok suçlamalarla karşı karşıya FIFA'da her konu üzerinden gidiyor. Skandallar Kupası olarak da tarihe geçmiş durumda. Hatta Portekizli hakemin Pinheiro'nun, Pedro Pinheiro'nun Messi tarafından azar işitmesi, o da gündeme geldi. Geçenlerde Murat Aşık'ın da bir röportajı vardı. Melike Çelik'le Gökçen de çok güzel röportaj vermişler, ikisi karı koca. Çok güzel hikayeler anlatmışlar. Tebrik ediyorum onları da buradan, sevgiler saygılar olsun. Orada Dünya Kupası'nın Messi'ye karşı bir borcu vardı. Futbol Messi'ye olan borcunu ödedi şeklinde bu kupadaki yorumları gerçekten çok güzeldi. O yüzden buna ne olur ne biter, o kısımları incelemek lazım. Ama bir Haaland gerçeği vardı. Bir takım 10 kişi oynamak zorunda kalır mı? Haaland evet bir pozisyonda güzel bir kafa vuruşuyla topu kalecinin üzerine nişanladı belki, ama ben Sherlock'un Norveç'i yaktığını, o 3'e 1 yakalanan pozisyonda Sherlock'un müsait pozisyonda Haaland'a pas vermemesini, adeta Norveç'in ipini çektiğini düşünenlerden biriyim sizin gibi. Diğer taraftan Haaland'ın oyundan çıkması dakika 70-73 falandı. Hocası yorulduğum için çıkarıldım, yorulduğu için çıkarttım yorumlarına kimileri katıldı kimileri katılmadı. Bunlar hep tartışma ayrıntıları, detayları. Herkesin kendine göre düşünceleri, görüşleri var. Hem 0212 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle mesajlarla, hem de diğer taraftan birazdan açacağımız telefon hattında sizlerle konuşmamızda bunları konuşacağız diye tahmin ediyorum. Herkesin söyleyeceği, yapacağı yorumlar vardır. Bunları da artık başlatmanın zamanı gelmiştir. Gelelim şimdiki mesaj hattında yazılanlara, çizilenlere. Az önce tabii Oğuz Altay'la da yaptığımız yorumlardan sonra kendini yorma Doğancım, işte anlamazlar falan gibi mesajları da gördüm o esnada. Abi Yakup Çınar kadro kalitesinin üstünlüğünden sürekli bahsedip duruyor da Fenerbahçe şampiyon olamadığı halde sattığı oyunculara bak, hiçbir oyuncusundan hemen hemen zarar etmeden sürekli yüksek bonservis bedellerle oyuncularını sattı. Rekorları alt üst etmiş, 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray 2 tane oyuncu tek satabilmiş. Biri Kerem Aktürkoğlu, o da şu an Fenerbahçe'de, biri de Sasha Boye, gittiği takımda forma şansı bulamamış. Galatasaray'a geri geldi. Başka da şampiyon olan takımın hiçbir tane bile satılabileceği oyuncusu yok. Bütün şampiyonluğu kadrodaki oyuncuların çoğu da bedelsiz olarak gitti ya da futbolu bıraktı. Fenerbahçe'li sattığı oyuncular da şu anda dünyanın en büyük takımlarında forma giyiyor. Şimdi kadro kalitesi bunun neresinde acaba? Yakup Bey bunu cevaplayabilir mi demiş. Doğan abi kolay gelsin. Oğuz abiye sevgiler saygılar. Bazı mevkilere transfer saydı ama stopere saymadı. Ben de Türkiye Ligi için iyi bir konsantre olduğu zaman Avrupa'da çok iyi oynadığını düşündüğüm Abdülkerim'in en azından genç bir yediği olması taraftarıyım. İşte Kazımcan Karataş'ı stopere evirecek. Yani fizik kalitesi de var ama Kazımcan'ın sol bek rotasyonunda ziyade stoperde daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum demiş. Hatta bir diğer mesajda da rekabet ortamı için bazı futbolcuların erken alınması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ses tonunu bir tek aşağıya alabilir misin? Bağırdığının farkında mısın acaba demiş. Günaydın Ahbap dedik, bağrımıza bastık. Adamlar uluslararası ilişkiler kurmuş. Kime güveneceğiz ki abi demiş. Yayın akışına uygunsa bağlanmak isterim abi diyenler var. Telefon hattımızı açıyoruz. Bağlanmak isteyen artık yavaş yavaş bağlantıları kurabilir, yorumlarını yapabilir. Güzel bir İstanbul, biraz sakin bir İstanbul dönemi. İşte bu İstanbul'a hastayım, tadından yenmiyor gibi düşünenler de var. Bugün aramıza tatilden dönen ve adaptasyon sürecine başlamaya çalışan, iş ortamına uyum sağlamak için mücadele veren birçok dostumuz da var. Onlara da hoş geldin diyelim. Çünkü ilk 3 günü tatil dönüşü.

0: O dijital kaosla yüzleşmek yerine sakin bir planlama, işte ardından küçük molalarla beraber bir adaptasyon süreci olacaktır. O bronz teninize giymiş olduğunuz açık renk gömlekleriniz hiçbir işe yaramayacaktır, onu söyleyeyim. O yüzden tatilden döndükten sonraki ilk iş gününün, ilk mesai gününün ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle kahvaltıda açık büfeniz yok. Her zamanki o poğaça, börek ve ne bileyim sabah kahvaltısında simit arasında beyaz peynir ve domatese geri dönüş anlamına gelir. Afiyet bal şeker olsun. O açık büfeler, ona mı gitsek, bunu mu yesek, yumurtayı öyle yemiyorum ki ben, yalnız biraz beklememiz gerekiyor, siparişi verdik, omlet olarak gelecek durumları biraz tarih oldu, bir dahaki seneyi beklemeniz gerekiyor. Şimdi daha şey kısma geçtik, farklı kısımlara geçtik, yani oraları inceleme altına alalım. 88-92 sana da günaydın diyerek telefon attığımızı açalım, başlayalım konuşmalara.
1: Evet, günaydın Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar, tanıyalım.
1: Ben ismim Naci. Naci Karasu. Tam da dediğiniz tarife uyuyoruz. İşte ya 10 gündür, 14 gündür yoktuk. Bugün işbaşı yaptık. Şu anda da arabadayım. Evet, bir mahmurluk, bir şeylik var. Şimdi aynada kendime bakıyorum. Bayağı esmerleşmişim. Ama İstanbul da güzel. Hani bir şey var ya, Ankara'nın en güzel yanı geri İstanbul'a dönüş yolu gibi bir şey var. İstanbul'a dönmek de güzel bence. Şimdi biz mesela mecbur bir şekilde dönüyoruz. İşimize bakmak zorundayız. O da tatile yoksa gidemeyiz yani. Hep tatile, tatil nereye kadar?
0: Ya 11,5 ay boşuna mı çalıştık biz bu 10 günü tatil yapmak için diye?
1: Yani bir de öyle bir şey var. Şöyle bir şey, mesela Dünya Kupası'nı izliyoruz. Onunla ilgili öyle birkaç bir şey söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi mesela gerek federasyon başkanı, işte gerek de bizim OMEA'nın başındaki arkadaş, yani çok ender yetiştirdiğimiz bir iki tane adam vardı, yine Çakır olmak üzere başta, kellesini aldı artık. Ne oldu bu adamlar, şike mi yaptı, maç mı sattı, onu da bilmiyoruz. O konuda da bir fikrimiz yok, bir açıklama yok en azından. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyorum Doğan Bey, bakıyorum gerçekten dünyanın her yerinden hakem var. Ya bizim hani uçuyoruz, kaçıyoruz, herkese işte posta koyuyor federasyon başkanımız, MHK başkanımız, kimseyi dinlemiyor, en doğru o kendi biliyor. Biliyorsunuz kendileri, Ali Koç'un da övgülerine mazhar oldu, çok ikna oldu falan. Ben utandım Doğan Bey. Yani şu ülkeden 85-86 milyondan Osmanlı torunuyuz, uçuyoruz, kaçıyoruz, bir tane hakemimizin orada olmamasına ben inanın gerçekten çok üzüldüm. Niye? Çünkü bu bir yerde bizim insan kalitemizi gösteriyor. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu kadar kalitesiz bir insan kitlesine sahip değiliz. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Ama sağ olsunlar yöneticilerimiz, başımızdaki zatlar bu işten de hiçbir şekilde kendilerine bir şey de çıkarmıyorlar. Sorsanız federasyon başkanına, belki ben suçluyum, belki Ahmet Çakar suçlu, belki işte Fatih Terim suçlu, ama kendi federasyon başkanı ve kendi MHK başkanı hiçbir şekilde sorumlu değiller oraya hakem gönderilmemesine. Siz hiç rahatsız olmadınız mı Doğan Bey? Bu kupada bir tane Türk hakemin olmamasına siz hiç rahatsız olmadınız mı? O konuda fikrinizi merak ediyorum.
0: Benim rahatsızlığım bir şey değiştirmeyecek. Bu rahatsızlığı Sayın Ferhat Gündoğdu yaşamıyorsa o yüzden ben sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden giderim. Çok da fazla bir şey konuşmam. Ama bir de şunu sorarım. Yani rahatsız olmadım. Çünkü iyi ki de gitmemiş. Yani bizim bu hakemlerimizin gitmesiyle beraber hem milli takımımızın üzüntüsünü hem de dünyaya bir hakem tarafından rezil olmayı da kaldırmazdı herhalde bu bünye diye düşünüyorum.
1: Yani o da bir bakış açısı. Doğru.
0: Yani sonra, siz düşünsenize Yasin Kol'un İngiltere Norveç maçını yönettiğini.
1: Eyvah.
0: Bir de doğru öyle düşünün lütfen.
1: Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten doğru söylüyorsunuz.
0: Bir açıklama yapmak zorunda kalsa İngilizce neler söyleyecek acaba diye.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Peki, teşekkür ediyorum. Aslında çok
0: ben başkalarının teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür İyi haftalar diliyorum. Ben de hoş geldiniz aranımıza. Tekrar kolaylıklar iş hayatınızda size de. 12.79 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim, hoş geldin. Sen nasılsın?
2: Hoş bulduk abi. Sabah İstanbul'dan çıktım abi. Lua Lua'nın memleketine gidiyorum abi.
0: Lua Lua. 90-90
2: gidiyorum.
0: Eyvallah.
2: Abi Abi ben Oğuz abi.

0: ile konuştuğunuzda istinaden. Şimdi geçen gün Instagram'da yayın böyle analiz yapan sayfalar var ya abi. Hı hı. Onun bir tane istatistiğine denk geldim. Kupasına çok futbolcu gönderen lig bizmişiz abi. 43 futbolcuyla ve bunun içinde ikinci ligdeki futbolcular da yok abi. Yani Iğdır'dan gidenler de var ya Yeşilburun Adası'na falan. Hı hı. Onlar da yok. Yani benim şöyle bir isteğim var abi. Yani şöyle bir düşüncem var daha doğrusu. Fenerbahçe'nin, ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in daha iyi transferler yapmasını isteyen bir taraftarıyım. Çünkü lig için ne kadar rekabet az olursa Avrupa'ya gittiğimiz zaman bunun ceremesini çektiğimizi düşünen de bir Galatasaray taraftarıyım. Yani daha iyi transferler, çünkü bir yandan da şöyle, yani Fenerbahçe arkadaşlar kızacak ama yani 4 senedir abi kısır bir mücadele içindeyiz. Tek taraflı bir mücadele içindeyiz. Sonunda hep bizim birliğimiz bir mücadelenin içindeyiz. Ve Fener Beşiktaş'ın ve bu kadar insanların bu kadar kutuplaşmasında ben Beşiktaş'ı suçlamak derken, yani Beşiktaş'ın bizi bu kadar kutuplaştırmaya yönelttiğini, çünkü hiç araya giremez. Beşiktaş olsun, hiç araya giremez. 4-5 senede. Yani şimdi mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar geçinmiş bir görüntü, yani hep böyle geçindiler.
1: Evet, telefon bağlantısında biraz ama sıkıntı yaşanıyor seyir halinde olduğun için. O yüzden seni anlamakta güçlük çekiyorum. Ben de Şota'nın tercümanı gibi tekrarlamak istemiyorum ama biraz anladık şey gibi, yani yapılan transferler konusunda biraz geç kalmış bir Galatasaray yönetiminin sıkıntılarından bahsediyorsun.
0: Yok, ben geç düşünmüyorum abi. Yani biz 10. seviyedeydik. Beşiktaş ve Fenerbahçe 5-6. seviyede. Onlar bizim zaten seviyemizi yakalamaya çalışacakları için tabii ki transferlerini erken yapacaklar. Bizim acele etmememiz gerektiğini düşünen birisiyim ben. Yani biz o konuda bence diğer taraftarların aksine ben geç kaldığımızı düşünen bir Galatasaray taraftarı.
1: Peki sen yönetim tarafındasın. Tamam.
0: O yüzden sesin kesildiği için şimdilik teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür ettim. Ben yanlış anlamışım. Sadece biraz gecikmelerden dolayı isyan eden taraftara karşı, yani bizim seviyemiz zaten ortada. O seviyeyi yakalamak isteyen takımlara karşı da bizim hamlelerimiz daha itidalli olmalı, daha akıllıca olmalı diye düşünen kesimi de aslında temsil etti sevgili kardeşimiz. 50-91, sana da günaydın demeden önce nereye geçmişiz? 85-58'e geçmişiz. 50-91'i biraz alacağız birazdan sonra. Neyi aldık? 85-58, günaydın.
2: Günaydın Doğan abicim. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ben Bakırköy'den Sivaslı İlhami Korkmaz.
1: Hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah İlhamicim, sağ olasın.
2: İskender abi de ara sıra adını geçiriyorum. Görüşüyor musunuz diye, ama kendisi çok da mağdur olsa görüşürüz ifade ediyor.
1: Hele bu dönemlerde çok fazla aynı proje içerisinde yer aldık seslendirmede. Son dönemlerde daha fazla görüşmeye başladık. Kulaklarını çınlatıyoruz senin de.
2: Çok teşekkür ederim abicim. Bilmukabele çok yaşayın hep beraber sağlıklı bir şekilde. Abi Galatasaray'la ilgili başkanımızla, hocamızla, taraftarımızla güvenimiz tam 4 yıl olduğu gibi. Bu sene de geç kalınız diye söylentiler var ama kadromuz hazır. Şampiyon oluyoruz. Güçlüyüz, kuvvetliyiz. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Dursun baştan gerekeni yapar. Son günde olsa uçakları indirir. Taraftarımızın yüzünü güldürür diye ümitliyim ve umutluyum. Her zaman güvenimizi de boşa çıkarmadı. Sağ olsun, var olsun başkanımız. Beşiktaş'ta da transferler gelmeye başladı. Bu sene inşallah lige yeni bir hava katacaklar. İki takımlı bir ligin dışında üçüncü bir takım olarak. Kendilerinden de bu sene yeni hocalarıyla, yeni sportif direktörleriyle beraber bir başarı bekliyorum. Fenerbahçe'de transferlerini yapıyor Aziz Başkan'la beraber. Aziz Başkan'ın gelmesini, seçilmesini çok istiyordum. Seçildi. Hayırlı uğurlu olsun ona da. İsmail Kartal'ın da yolu açık olsun. 4. İsmail Kartal dönemi tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Bu arada üzülerek, yine her zamanki gibi Sivasspor'da bir başkanlık seçimi var. Fakat başkan adayı bulamıyoruz. Yani Türkiye nüfusunun belki de en kalabalık bir ülkenin başkenti mi diyeyim artık, ya da başkent olacak bir il mi diyeyim, ne diyeyim, Anadolu'nun başkenti desem yeridir diye düşünüyorum ama başkan adayı bulamıyoruz. Onun üzüntüsünü de ayrıca duyuyorum.
1: Oradan...

0: hemen aslında Sivas, benim bildiğim Sivas, kadarıyla Mayıs ayında yapılacak zaten seçim tarihi Sivas'ta. Mayıs'a kadarki süreçte mevcut yönetim devam edecek. Yani gidişat iyi değil. Yani Mecnun Başkan'ın elini ayağını çekmesinden sonra bir toparlanma süreci zor geçecek gibi gözüküyor Sivas'ta.
1: Şimdi şöyle Doğan abi, zaten şu anda başkan adayımız bıraktı. Şu an divan yönetiyor.
0: Evet.
1: Hatta ilk oturum yapıldı. Yalnız başkan adayı çıkmadığı için ikinci bir oturum tarihi belirlendi, ama onun için de şu anda bir önceki başkanımız tekrar herhalde taşın altına elini değil kellesini koyacak. Öyle gözüküyor tabiri caiz ifadesiyle. İnşallah Burak Özçoban başkanımız tekrar gelecek, ama Sivas Spor'a destek lazım. Buradan iş adamlarına sesleniyorum. Dinleyen iş adamlarımız varsa Sivas Spor'umuza destek versinler ve önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'e olmamız gereken yere geliriz diye ümit ediyorum.
0: İlhami, sen Galatasaraylıydın değil mi?
1: Evet abi.
0: Bu John Duran ne oldu? İntikam almaktan vaz mı geçti?
1: Ben
0: ya da Galatasaray mı John Duran'dan vazgeçti?
1: Bence Galatasaray çok sıcak bakmıyor buna. Onu sadece örnek veriyorum. Şeyde hissetmede tutuyor desek ifade anlamında daha doğru olur. Çünkü olası bir transferde John Duran hamlesini kullanmak istemiyor. Ta ki son çare, hani belki o yaş 14+10+4 kuralına uyuyor diye, maliyeti de az diye belki bir ihtimal onu transfer edebilirler, ama onu bence şu anda yedekte tutuyorlar diye düşünüyorum. Bence de mantıklı olanı yapıyorlar. Ben zaten açıkçası çok sıcak bakmıyorum o transfere. Problemli bir futbolcu her zaman her yerde problem yaratır, takımın huzurunu kaçırır diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum İlhamicim, sana da sağ olasın.
1: İyi haftalar, görüşmek, iyi yayınlar diliyorum abim.
0: 50-91 rezervasyonu yaptırmıştık. Hoş geldin sen de, iyi haftalar sana da.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Doğan Bey. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Ana haber bülteni için size bağlandık. Buyursunlar efendim. Müthiş bir ses tonu.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Dünya Kupası'ndan bahsettim. Hani yapılan adaletsizliklerden, büyük takımların lehine verilen kararlardan, küçüklerin de ya da daha güçsüz olanların da aleyhine verilen kararlardan. Şimdi UEFA'nın tam tarihini hatırlamıyorum ama bir dönemde genel sekreteri olan şahsın şöyle bir açıklaması var. Biz UEFA olarak futbolun pazarlamasını çok önemsiyoruz gibi bir açıklaması var. Şimdi sistemin devamlılığı için popülaritesi en fazla olan kadro kalitesi ve futbolcu anlamında da dünyada ilgi çeken, sponsorlar anlamında, taraftarın ilgi göstermesi anlamında, reklamlarının daha fazla olması anlamında ilgi çeken daha kaliteli takımlar UEFA, FIFA nezdinde, Türkiye'de de TFF nezdinde kullanıyor. Bu bir gerçek. Dünya Kupası'na katılan takımların ilk 10'unun kadro değerine baktığınız zaman burada sadece sürpriz yapabilen takımlar olarak Fas ve İsviçre'yi görüyoruz. Norveç o ilk onun içerisinde kadro değeri anlamında. Belli bir kalitenin o skalanın üzerinde çıkamadığınız ya da onu yakalayamadığınız an itibariyle sportif anlamda başarılı olma şansınız da Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002 yılında Porto'nun şampiyonluğunda kaldığı gibi kalıyor ve sonrasında sadece işte Bodo Glimt'in işte son 16'ya çeyrek finale çıkması, Midyant'ın işte finali görmesi, yarı finale çıkması gibi sürpriz, insanları heyecanlandıran, hatta bazen de sistemi meşrulaştıran bu ufak tefek sürprizlerle bakın bu yapılanmayla da başarılı oluyorsunuz gibi bir sonuca gitmeye çalışıyor. Türkiye'deki Beşiktaş taraftarı için söylüyorum. Ben de Beşiktaşlı olarak, yani Dünya Kupası'ndan alayım Beşiktaş'a doğru gelmiş olayım. Geçen süre içerisinde özellikle son 5 senede Beşiktaş'ın vizyon olarak küçülmesinin sonuçlarını yaşadık biz. 200-300 bin euroların pazarlık masasında bir futbolcunun kaybedilmesine neden olduğunu, bunun Beşiktaş için karmış gibi göründüğünü, fakat kaybedilen sportif başarılar ve sponsorluklar, reklamlar, tribüne gelmeyen taraftarın ve maç günü hasılatlarla birlikte lisanslı ürünleriyle dahil olduğu o büyük havuzdan pay alamayışı hesaba katmadı bizim yöneticilerimiz. Biz Beşiktaş'ın parasını çöpe atmayız dediler. Kaliteli bir futbol

0: yolcu alırken yaptıkları 500 bin euroluk pazarlıklardan dolayı. Bunların toplam maliyeti şöyle oldu. Türkiye Ligi'nin ortalama söylüyorum, bu Tuğrul Akçal Hoca'nın verisi. 750 milyon euro civarı gelir üreten Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş 100-120 milyon euro bandında kalmış oldu. Rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 250 ve 300 milyon euro arasında bir gelir elde etti bu sürede. Ve bu vizyonsuzluğun sonucunda biz bugünlere kadar gelmiş olduk. İşte bugün bir Trossard ismi geçti, an itibariyle ortalık yani yer yerinden oynamış hale bürünüyor. Bu aynı zamanda saha içerisinde de şuna neden oldu Doğan Bey. Yani bunların hepsi benim gözlemim. Burada yanlışlar olabilir tabii ki. Bu benim doğrum dediğim gibi. Başkasının doğrusu farklı olabilir. Ama geçen sene Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçında Osimhen'in boğazını sıktığı futbolcu Pepe olmuş olsaydı Osimhen kırmızı kart görürdü. %90 ihtimalle. Ama Emirhan olduğu için dünyada bunu ses getirme ihtimali yok. Emirhan çünkü bunun karşıdaki futbolcu. Yani futbolcuyu Emirhan'ı küçümsediğim için söylemiyorum. Hani globalde isim markalar.
1: Bazı kararlar nasıl Osimhen için ön plana çıkıyorsa, karşındaki eğer yaptığı eylemle ilgili kişi de popülaritesi yüksek biri ise, onunla karşılık olarak hakemin ne kadar arada kalabileceğini ben de katılırım. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet. Yani
1: hani burada bahsedelim. Kişiler ve kurumlara göre çok şey değişebilir kararlar açısından diye.
0: Maalesef öyle. Dünya genelinde, globalde görüyoruz şu anda.
1: Yani işte Messi'nin Marçinyak tarafından ilk Cezayirli oyuncunun baldırına basması nasıl kırmızı kart değilse, ya bir yanlışlık yapmıştır. O kadar da hemen başlar başlamaz da Dünya Kupası Messi'siz de olmaz diye bir düşünceye de hakim olanlar vardı. Öbür tarafta hatırlarsan Kolombiya-Portekiz maçında Davinson'un golünün santimetrik bir iptali offside ile ilgili olarak, hatta teknik direktörü şey demişti Lorenzo, Davinson'a pedikür mü yaptıralım ne yapalım demişti, hatta öyle bir şey söylemişti yani.
0: Evet. Bu globalde de böyle işte yaşıyoruz, görüyoruz, son güncel halini Dünya Kupası'nda gördük, nasıl kararlar alındığını veya alınmadığını. Bu aleyhte ve lehte olan kararları doğrudan etkileyen bir durum. Çünkü o pastanın içerisine girdiğiniz an itibariyle sistem sizi destekliyor. Yani bu dünyada da böyle şey görüyoruz. UEFA'da da böyle, Şampiyonlar Ligi'nde de böyle, Türkiye'de de böyle. Bu yüzden Beşiktaş yönetiminin kadro planlamasındaki maliyetten ziyade sportif başarıyla elde edilebilecek olan maksimum geliri hedeflemesi gerektiğini ve Beşiktaş taraftarının da borç artıyor diyerek futbolcu alınmaması yerine kaliteli futbolcu alınıp sportif olarak en üst hedefi yönetimlere zoraki bir şekilde dayatmasını ve bunun için de hep birlikte stadı doldurmayı, işte lisans ürünleri talep göstermeyi gibi alternatiflerle birlikte Beşiktaş'ın aslında finansal olarak daha rahat bir döneme evrilme sürecinin bu şekilde olması gerektiğini düşünmelerini düşünmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun oldu biraz
1: ama. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Zor da oldu. Düşünmelerini düşünmek istiyorum diyerek hani evet. Gelecekte bir gün gelecek şeklinde yorumladık ama
0: en son bağlayayım dedim biraz.
1: Evet, o gelecekte bir gün gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hamleler ve yapılmak istenen, daha doğrusu bir amacın ne demek olduğunu ve ne olduğunu çok net bir şekilde hissettiriyor taraftara ve futbol severe Beşiktaş'ın şu anki mevcut yönetiminin hamleleri. O yüzden bu tarafta bir Oğuz Aydın hamlesinin konuşuluyor olması bile bir plan belirleniyor, bir sistem belirleniyor'yu hissettiriyor. Katılır mısınız?
0: Evet. Geçen senelere göre gerçekten daha planlı.
1: Yani lambur lumbur dediğimiz bir transfer anlayışı yok. O da mı var? Onu da alalım, bunu da alalım. Orta saha mı? Olsun, 5 tane var. Olsun, 6.'yı alalım gibi bir şey yok. İhtiyaca göre transferin yapıldığı ve güzel hamlelerin olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet. Yani bu planlamayı görebiliyoruz. Birbirini tamamlayan futbolcular var. İşte sol bek, sol açıkta Trossard, işte Orkun'un yanına Salih, arkasına daha doğrusu. Gibi hamleleri görüyoruz, bakalım kalecilerin.
1: Hatta şöyle yani söyleyebilirim, bazı oyuncuların, sözünüzü kestim ama, bazı oyuncuların evet sistemde eğer bir liderlik vasfı varsa kadroyu belirlemek değil ama hiç olmazsa oynayacağı arkadaşları seçme konusunda fikri de alınıyor. Yani Önder Özen, Italiano ve biraz Orkun üzerinden ilerliyormuş gibi geliyor bana. Orkun bunu istiyor. Evet. Yanına Salih'i istiyor. O da çünkü onayın

0: alıyor teknik adamından, sportif direktöründen. Belki o süreçte diyalog kurma konusunda veya kafalama diyelim ona, o süreçte devreye giriyor. Orkun da istiyor çünkü bir Oğuz Aydın'ı, bir Salih Özcan'ı. O yüzden ön plana
1: evet,
0: çıkması
1: yani,
0: güzel.
1: Milli takımda anlaştı da şöyle yani. Burada mesela şöyle hani bir milli takımda şöyle bir dedikodu oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu olduğu kadro planlamasında direkt etkili gibi bir dedikodu dönmüştü. Bu ona benzemiyor. Çünkü bu takıma yeni katılacak futbolcuların, özellikle Orkun'un çevresinde oynayacak olan futbolcuların, Orkun'un tercih ettiği, daha iyi, önceden bildiği, birlikte oynadığı futbolcuları istiyor olması olarak algılıyorum ben bunu.
0: Evet, ben de.
1: Ve bence bu mantıksız da değil. Çünkü o bütünlüğü kaybetmiştik ya biz. Hani Beşiktaş olarak takım ruhu, bütünlük, birbirine uyumu kaybetmişiz. Zaten yıllardır en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Adıcı saydıklarım yanında. Umarım aşmış oluruz. Bir planlama olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da frene basılmaması gerektiğini. Beşiktaş'ın şu anda ilk 11'e, yine ilk 11'e en az 4 tane kalite, trofsat değerinde, aynı kalitede futbolcu, belki daha büyük olabilir, bilmiyorum artık, futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım, sonu şampiyonluk olsun. Bu arada konuşmaları dinliyorum. Bütün taraftarlar işte takımların kalite olmasını ve önümüzdeki sene iyi bir yarış olmasıyla ilgili henüz Süper Lig'in stresi kimseye sirayet etmemişken taleplerini yineliyorlar, ama umarım sezon boyunca da herkes böyle devam eder.
0: İlk 3 haftada her şey değişir, merak etmeyin. Oynanılan oyunu bir görelim. İstikrarı 3 hafta sonrasında çözeriz. 3. haftadan sonra da şuna eminim ki şunu söyleyeceğiz. Yok bu sene bu düşer. Ondan sonra bu ligde kalır. Bak bu sene bu, evet, renk katar. Evet. Bu şampiyon olur. Şimdi de erkenden bayılırız biz dereyi görmeden paçaları sıvamaya. Onu da yaşayacağız.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: ben
1: olun.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir de Fenerbahçe konuşalım tabii. 19.07. Sana da sevgiler, saygılar.
2: Teşekkürler. Sana ve tüm dinleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Ya can kulağıyla dinledim. Dinleyicinin tabii Beşiktaş'la Dünya Kupası üzerindeki görüşleri de kıymetli. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin ortak şikayetidir. İstanbul takımlarının değil mi, fazlalığı, işte taraftar konusunda, işte camiye olamaması konusunda, Türkiye Ligi'ne renk katamaması konusunda, ki bunlar benim fikirlerim ama birçok kişinin de böyle düşündüğünü, hatta senin de bir iki programda buna benzer şeyler söylediğini hatırlıyor gibiyim. Şimdi bunun aslında daha önce, yani benim aklıma geldi diye anlatmıyorum, daha öncesinde, yıllar eskiden, yani yıllar öncesinden uygulanan bir metodu hatırlatmak istiyorum. Hani sizin için de bilirim, işte dinleyicinin bir fikir verene değil mi, yani ışık tutanı daha makbuldür ya. Hı hı. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda 3 kategoriye ayrılıyordu bölge bölge, işte Karadeniz değil mi, işte Marmara bölgesi, Kıyı Ege ile birleşirdi, belki Ege ile birleşirdi. Oradan bir takım çıkardı. Doğu Anadolu keza aynı şekilde. Yani 7 bölgeyi 3'e bölüp o şekilde alt liglerden takımların Süper Lig'e çıkarak Anadolu'nun daha fazla temsil kabiliyetini ortaya çıkarırdı o metot. Ama şimdiki sistem maalesef teknik olarak 3 tane İstanbul takımını değil mi çıkarabiliyor. Bu da İşte bizim bu şikayet ettiğimiz konuların taraftarı yok, camiası yok gibi konuların konuşulmasına sebebiyet veriyor. İstanbul takımlarının işte konuşuyoruz, fikstür çekildi. İşte diyorlar ki ben Fenerbahçe'yim, az önce söylediğim gibi. İşte 7 hafta, 8 hafta İstanbul'da, ya bu güzel bir şey mi İstanbul'da çıkmaması? Yani Anadolu'daki insanların futbola ulaşması, işte İstanbul takımlarından tuttukları varsa Galatasaray, Trabzonspor, onlara ulaşabilmesi adına çok kıymetli bir şeydir. İşte bugün mesela Trabzonspor'un değil mi, büyüklerden bir tanesi, Anadolu'dan çıktığı için söylüyorum özellikle. Türkiye'nin birçok noktasına taraftarı ver, oralara gidip o taraftarları güldürmesi, işte maçlara giderek çok kıymetli bir şey. Keza İstanbul takımları için de aynı şey geçerli. Ben isterim ki bu eskiden uygulanmış olan bu sistem, bu metot tekrar uygulanarak en azından İstanbul takımlarında beşiktaşlılarının önüne geçmiş oluruz ve çok futbolun yani birçok noktaya, birçok şehre ulaşarak daha kaliteli olacak. En azından bu benim görüşüm, düşünüyorum. Bir de Dünya Kupası ile ilgili zamanım varsa bir iki şey söylemek istiyorum.
3: Lütfen.
2: Sana sormak istiyorum. Mesela sen gönlünden hangi takım geçiyor, mantığın hangi takım diyor?
0: Yani tabii ki mantık üzerinden gidersek Fransa'nın bu kupayı alabileceğini düşünenler arasında yer alırım. Ben biraz tabii yeni sürprizlere açık heyecan kısmında Norveç'i destekliyordum. Hatta oynadıkları oyun karşısında, ama Haaland'ın bu kadar takımı yalnız bırakabileceğini, Sherlock gibi bir ismin gerçekten ipe götürebileceğini hiç düşünmemiştim. Onu söyleyebilirim. Ama böyle biraz zorlana zorlana ilerleyen bir Arjantin'i, sonra bir İngiltere'yi gördükçe de yani Fransa diyorum, başka diyecek bir şeyim yok geri kalan kısımda.
2: Katılır mısın? Sen geçen takım nedir peki?
0: Gönlümden geçen aslında Norveç'ti. Ama şu an kalanlara bakıldığında Fransa'dan başka şeyim yok.
2: Anladım. Şimdi ben sabah Emre'nin programına da bağlandım. Emre Bey'in programına da bağlandım. Ona da aslında bu Dünya Kupası, çünkü Dünya Kupası gurmesi diyebilirim yani. 1930 yılında böyle çok konulardır Dünya Kupaları. Ben seviyorum. Ve 86 yılından bu yana hep Arjantin'i tutarım. Maradona kaynaklı. Tabii sonradan Messi'de bu bayrağı taşıyanlardan. Kötü oynuyor Arjantin. Onu kabul ediyorum. Gönlümden geçen tabii ki tartışmasız Arjantin olmakla birlikte benim de mantığım Fransa diyor, ama ben bu konuya biraz şöyle eğilmek istiyorum. Yani biz Türkler biraz futbolu farklı, futbolun etrafına dönen farklı konularla da takip eder ve severiz sevdiğimiz takımı veya sevmediğimiz takımı. Ben de şimdi biraz tarih bilinci olan, ben siyaseti de takip ediyorum. İnsanların hiçbir Avrupa takımını gönülden desteklemesine anlam veremiyorum. Bizde Fransa, işte ne bileyim, mesela sen şimdi gönülden Norveç dedin. İspanya'yı destekleyenler vardı belki, ama ben diyorum ki Fransa almasın da İngiltere almasın da İspanya almasın da kim olursa alsın diyorum.
0: Bu bakış açının sebebini çok iyi anlıyorum. Tabii o zaman bu organizasyonları daha çok Avrupa dışında yapmak gerekiyor. Ne güzel oluyor demek ki Uzak Doğu'da yapınca ya da Amerika'da yapınca, ama biz de bir Avrupa kuşağında olan ülke olarak saat diliminden dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. Sabah 4'lerde 5'lerde maç seyretmek de bizim düzenimizi bozuyor tabii ister istemez. O yüzden kopma noktası biraz da ondan kaynaklandı. Yoksa gündüz işte 14'te, 16'da, 20'de, 23'te maçlar olsaydı tadından yenmezdi. Yani biz daha farklı konsantre olabilirdik. Ama şunu görebiliyoruz, bizim milli takımımızın içinde sorunlar olduğunda gündeme gelen baba açıklamalarına mesela Haaland'ın babası da eklendi. Hatta Turpin'le ilgili söyledi, Bellingham'ı tebrik ediyorum dedi, bir de tebrik etmem gereken bir isim daha var, o da maçın hakemi dedi mesela. Hani bu açıklamaları da bütün dünya basını yer veriyor. Hani menajerin babası değil, menajer açıklama yapınca gündeme mi gelir, gelmez. Ya bu takımın teknik adamı yapar ya başkan yapar yani.
2: Evet.
0: Ya buradan da besleniyor, evet. Sadece biz beslenmiyoruz böyle şeylerden, bu da bilinsin istendiği için söylendim yani.
2: Evet, yani şimdi tabii şimdi saat kısmı farklı bir konu da, ben tabii ki Avrupa Futbol Şampiyonları'nda rahat rahat izliyoruz. Yani hangi bir televizyon olsun, maksimum 2 saat belki 3 saat İngiltere olduğu zaman yaz kış dönemine göre etkiliyor. Latin Amerika'da da tabii ben anladığım kadarıyla yarı final ve final maçları Kuzey Amerika'da aynı şekilde. Türkiye saatiyle 22 oynanacağına göre demek ki orada saat 1'de belki 2'de belki 3'te oynanacak. Aslında onlar da bize göre bir program yapıyorlar gibi geliyor. Çünkü onların kendi zaman dilimine göre oynansa biz sanırım yine 4'lerde, 5'lerde, 6'larda yarı final ve final maçlarını izliyor olurduk. Evet. Ama anladığım kadarıyla UEFA burada biraz daha
0: tabii ortak bir nokta saatini olarak 22-23 gibi başlatıyor maçları.
2: Evet. Ama dediğim
0: gibi orada da yani 18'e falan denk geliyor, yani akşam 6-7 gibi oluyor.
2: Evet, futbol hikayelerle güzel. Doğan, en son buraya bağlayayım. Şimdi 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Batı Almanya, o zamanki adıyla oynanan finalde ve hala günümüzde de tartışılıyor ki bana göre de gol değil asla. Yani hakem hata

0: Asıyla İngiltere tarihindeki tek şampiyonluğu elde ediyor finalde. Ezeli rakip diyeyim, Almanya'yı yenerek.
1: 4-2'li
0: belki de bir Alman hoca. Evet, belki de bir Alman hoca şimdi tarihinde İngiltere'ye ikinci şampiyonluğu belki de hediye edecek. Bu da tarihin bir cillesi olsa gerek diyorum ama dediğim gibi benim gönlümden geçen asla bir Avrupalı takım olmaz. Latin Amerika'dan Arjantin'a.

0: demiş olması yeni bir tartışma ve hikaye noktasına eviriyor konuyu. Tabii bu konuyla alakalı bence Maradona'nın golü kadar da uzun yıllar konuşulmayacak, üzeri örtülecek. Top değdi mi değmedi çok da umursanmıyor aslında. Sadece belki bir Arjantinli, bir İngiliz ya da bir Norveçli falan olsaydık olayı daha derinlemesine incelerdik ama demek ki o dönem Maradona'nın eli konusu hala 2026'ya kadar uzandıysa ben iddia ediyorum yani Tanrı'nın kablosu diye bir konuyu biz herhalde bir sene sonra, iki sene sonra ya da bundan sonraki Dünya Kupası'nda konuşmayacağız diye tahmin ediyorum. Bak kabloyu kaldırdılar deyip konu kapanır. Ama eli kaldırdılar. O golü işte o dönem teknoloji olsaydı VAR'dan dönerdi dönmezdi. Hani çok ilginç. Bazı şeyleri dönemsel kıyaslamalar çok zor oluyor. O yüzden bana göre mesela futbolun bir gerçeği var. Murat Fevzi Tanırlı da aynısını yapıyor. Ağır çekim görüntülerin ben futbolu zehirlediğini düşünenlerdenim. Öyle çok ince detayına kadar. Hocam bir dakika dur. Biraz al bakayım geri. Orada bir darbe var mı yok mu kısmı. Bundan önceki büyük başarıların ya da başarısızlıkların sebebinin tarihe gömülmesi anlamına gelmiyor mu yani? Teknolojiyi kullanmak güzel ama bu kadar detaylı kullanılmasının ben futbolun kimyasını ve ritmini bozduğunu düşünenlerdenim. Çünkü buna ağır çekimlerin ya da kamera görüntülerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu da ekleyerek söylemek isterim. Hem çekimlerin VAR'ı etkilediğini hem VAR'ın hangi çekimlerle hakemi etkilemeye çalıştığını da konuşabilirim istiyorsanız. Hani tartışma noktasını daha fazla genişlet diyorsanız onu da genişletebilirim yani. O yüzden teknolojinin güzelliklerinin yanında bir de kandırabilme özelliğini de konuşabilmek lazım. Bir görüntüyü işte Dünya Kupası'nda hazırlamak belki 30 saniyeyi buluyor. Bizde bir pozisyonun tekrarını vermek bazen neden 10 dakikayı buluyor o zamana dönüyor konu. Anlatabiliyor muyum? Sonra duyduğunda vay efendim federasyon başkanı söyledi ya. Yayıncı kuruluş bize istediğimiz görüntüleri vermiyor dedi mesela. Böyle bir hak, böyle bir şikayeti bir federasyon başkanı yapıyorsa federasyon başkanının yapmış olduğu bu şikayet sonrasında o bir çözüm bulamıyorsa ben ne yapayım bir izleyen olarak o zaman? Buralara dönmek gerekiyor. O yüzden bitmeyecek bir konu. Sadece biz bunda beslenen ve aynı zamanda oh maşallah yepyeni nur topu gibi bir konumuz daha oldu diyerek reyting uğruna yayınlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Yarın da tekrar gündemi detayları konuşmak üzere kısmetse saat 10'da buradayız. Bekleriz efendim.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Yaz ayı tabi, Instagram'da böyle storyleri görüyorsunuz. Sanki herkes tatil yapıyormuş da kimse çalışmıyormuş gibi hissediyorum ya. Bir tek çalışan ben miyim veya şu an bizi dinleyen dostlarımız mı? Ya da hani sürekli arkadaşlarım aralıklarla gittiği için işte Haziran'dan beri sürekli story görüyorum ve aynı kişilerin hiç bitmeyen tatil yaptığını düşünüyorum. Acaba ben bu kadar birikimi neden yapamamışım diye de kendime biraz kızıyorum yani. Birikim yapsam da benim o kadar uzun süreler tatil yapma gibi bir lüksüm de yok ama insanlar böyle 1,5 ay, 2 ay falan tatile gidebiliyorlar. Biz buradayız, keyfimiz yerinde. Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyoruz. Norveç, İngiltere karşısında 2-1 mağlup oldu ve elendi. Çeyrek finalde İngiltere yarı finale çıktı. Arjantin'de İsviçre'yi 3-1

elendi ve yarı finali görmüş oldu. 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. İşte Arjantin maçıyla başlayayım dün. Geleceğim biliyorum, transferleri de merak ediyorsunuz. Julian Greenwood nerede? Trossard geliyor mu falan, onlara da gireceğim. Greenwood'la ilgili şöyle bir şey var. Sabah saatlerinde Oğuz Çetin ve Cihan kamera bağlı bir uçak. Yani uçak da sanırım Sayın Cihan Kamer'in bir uçağı. Marsilya'ya doğru bir uçuş planı yapıldığı biliniyordu. Herhalde şu saatlerde inmiş olması lazım. Bilmiyorum, takip ediyordu Fenerbahçeli taraftarlar. Belki 11 gibi de iniyor olabilir. Yine işte aynı saatlerde oyuncunun da işte Manchester'dan Marsilya'ya hareket ettiği falan söyleniyor. Yani tescil numarasına kadar böyle takip ediyor oyuncular. İyi topçu, muazzam katkı sağlar Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu böyle küçük takımlara karşı yaşadığı sürpriz puan kayıplarıydı. Onları da ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Geleceğim, onlara geleceğim ama şu biraz da Dünya Kupası'nı konuşalım ya. Arjantin'in böyle sürekli ittirildiği falan söyleniyor. Gerçekten de dün Arjantin bunu sahada gösterdi yani. Futbol dedi, sahada kazanılır. Yani bilmiyorum, belki kabul etmeyenler de vardır. Hani kabul etmek istemeyenlere söyleyeyim bunu. Arjantin güçlü bir takım, ne kadar kabul etmek istemeseler de. Hani gücü de Fransa gibi böyle her futbolcusunun süperstar falan oluşundan gelmiyor ha. Adamlarda böyle müthiş bir adammışlık var. Ne bileyim, böyle bir takım ruhu var. İnat var ve asla da pes etmiyorlar yani. Maçı kazanacaklarına dair umutlarını falan böyle hiç bitirmiyorlar. Ve son saniyeye kadar bu umutlarını diri tutuyorlar. Hep mücadele ediyorlar. Hani böyle takım 11 kişi değil de, hani yedekleri saymıyorum. Hani tek kişiymiş gibi acayip uyumlular ya. Düşünsene, 11 kişinin uyumu ve tek kişinin uyumu bir olabilir mi? O 11 kişi bir kişiymiş gibi oynuyor. Güç işte bazen böyle oluyor. Bazen de işte Fransa gibi oluyor. Arjantin'in gücü de bence böyle çalışıyor. 0212 273 10'una gelen mesajlara bakalım mı? Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Selamlar. Miço Tamer. Merhabalar. Tabii diğer taraftan bu 2022'yi hatırlıyor musunuz? Arjantin-Fransa finali vardı. Yine orada da işte Fransa tırnak içinde Arjantin'in içinden geçecek, Arjantin'i mahvedecek falan deniliyordu. Yenemedi mesela. Orada kimin suçu vardı? Üstelik o maçta Fransa lehine de iki tane penaltı çalındı. Biri de 118. dakikada verilmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Arjantin hastası değilim. Hani öyle şey değilim ama başarılı bir takımı da ya bu kadar kıskanıp çamur at, izi kalsın yapıyor insanlar. Hani kolay takımlarla eşleşti falan deniliyor. Hiç öyle bir şey yok mesela. Şöyle düşünün. Mesela son 32 turu normal şartlarda, mesela buna baktım ya, bu dedim, bu Arjantin neden böyle işte kolay takımlarla işleşti, hani öncesinde ne olabilirdi falan. Normal şartlarda şimdi Güney Amerika'dan ezeli rakibi kim var? Uruguay değil mi Arjantin'in? Yani baktığınızda kağıt üstünde Uruguay elenmeseydi, gruptan çıkabilseydi, Arjantin Uruguay ile oynayacaktı. Hatta Uruguay bir sürpriz yapıp son hafta İspanya'yı yense son 32'de İspanya rakip olabilirdi ki grup ikincisi Yeşilburun Adaları oldu rakip. Bunu geçtik. Son 16 turu var. Yani uçup kaçan Dünya Kupası'nı kazanacak milli takımımız vardı ya bizim. Onlar da grubu ikinci bitirseydi, ki bitirmeliydi, biz rakip olacaktık Arjantin'e. Ama gitti Mısır karşılarına geldi. Hani yine çeyrek finale bakalım. Hani işin en ilginci de burası zaten. Hani belli ki burada bir Portekiz-Arjantin çeyrek finali planlamış FIFA. Zaten önünde de çok büyük bir engel gözükmüyor açıp baktığınızda. Hani sen gidip Kolombiya'yı yenemezsen gidersin İspanya tarafına da tıpış tıpış elenirsin. Hani Arjantin'in bulunduğu taraf bu sebeple biraz kolay gibi görünüyordu. Bence hani diğer takımların kötü performansından dolayı da Arjantin'in bulunduğu taraf böyle bir tık kolay oldu diyebilirim. Yani tekrar kupayı alabilir. Çünkü ileride skoru değiştirebilecek çok adamları var. Yürüyerek adam geçen, panenka goller atan Messi var. Hani savunmaları da iyi kapanıyor ve kaleci de yani bazı maçlarda acayip parlıyor. Hani geriye düşseler de bir şekilde ön tarafa gelebiliyorlar. Mesela ilginç bir kural var, biliyorsunuz yeni çıktı. Dünya Kupası'nda kendini yere atan oyuncu hakemi aldatmaya yönelik bir sıkıntı yaşadığında hemen sarı kart gösteriliyor. Mesela Embolo kendini öyle bir attı ki, öyle bir kıvrandı ki, yani inanın kendi takım arkadaşlarını bile kandırdı. Hani 3-4 tanesi böyle Paredes'in falan üstüne yürüdü. Neredeyse döveceklerdi adamı. Hani Paredes de böyle çok efendi kaldı. Çok şaşırdım. Hani itiraz bile etmedi neredeyse. Ben takım arkadaşı olsaydım gerçekten bir daha yüzüne bakmazdım. Bir de hani Arjantin lehine bir karar da yok maçta. Yani o Embolo'nun atıldığı pozisyonda. Hani Paredes haksız yere sarı kart görseydi mesela, maçın ilerleyen bölümünde belki kırmızı kart görecekti. Ki zaten hani sarı kartın var kuralları belli değil mi? Yani ben bu yayına çıkıyorum. Ne diyor işte?
aşırı argo kullanma, küfür etme, rütük var, saygılı davran. Sarı kartın da kuralları var. Ha belli, bunu açıklamış FIFA. Ya sen ne diye gidip kendini böyle bir maçta atıyorsun ki? Biliyorsun futbolcusun, niye bunu yapıyorsun yani? Bilmiyorum, ben eğleniyorum. Çünkü insanlar beğenmeyebiliyorlar. Maçlar geç saatte, milli takım da işte elendi. İşte bu transfer sezonu da açıldı falan böyle. Başkanlar vesaire, yeni oyuncular geliyor. Çok takip etmeyenler de var görüyorum, ama ben izlerken inanılmaz eğleniyorum ki başlarken bu kadar zevk alacağımı düşünmemiştim bu kupadan. Yani Arjantin maçı bırakmıyor yani, adamların öyle bir isteği arzusu var ki. Mesela Alvarez'in golünü, bilmiyorum, maçı izlemeyenler açıp bir baksınlar. Adam öyle bir vuruyor ki, şey yazmışlar altta da YouTube'da, ya oradan 50 tane vursa bir tane atamaz falan. Herhalde Alvarez hiç izlenmemiş. Adam zaten bunları yapıyor ki ben hani hayal kırıklığıydı ya, dedim bu adam niye oynayamıyor Dünya Kupası'nda falan, böyle vasıtın altında falan bir performans sergiliyordu. Ama işte klas oyuncu, gerçekten böyle anlarda ortaya çıkıyor. Messi dahi, bakın Messi dahi diyorum, inanın ben öyle düşünüyorum. Kimse uzaktan vurmayı aklından bile geçiremezdi, orada o riski almazdı. Ama Alvarez dedi ki ben bu riski alacağım, benim buradan çok golüm var dedi. Çok da güzel bir gol attı. Gerçekten de bazen böyle star oyunculara ihtiyaç var. Messi ve takım arkadaşları alın terleriyle buraya kadar gelmiştir. Aksi yorumlar paranoyaklıktır demiş. Cihan'cığım Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Galatasaraylı biri olarak Embolo'nun ve Paredes'in pozisyonunu bu şekilde yorumlaman açıkçası bana hiç samimi gelmedi. Talişka'ya bakarsan benim samimiyetimi de anlarsın. Yani şey mi bu? Yani burada takımcılık yapıyoruz. Her takımda böyle oyuncular var. Şey mi diyorsun yani, Barış Alper ve Torreira kendini yere atıyor. Buna alışık olman lazım. Sen Talişka da yapıyor bunu. Yapmıyor mu Talişka? En çok Talişka yapıyor hatta. Ya şimdi Beşiktaş'ta da aklıma gelen kim var? Beşiktaş şimdi gelmedi de vardır yani. O yüzden hani oyuncu bazlı, ama olsun. Aldım mesajını, cebime attım. Hiç sorun yok. Ben Dünya Kupası konuşuyorum şu an. İyi yayınlar. Bence Dünya Kupası konuşmayın. Infantino Amerika'nın kölesi olmuş. Maçlar dörde bölündü, her şey reklam oldu. Arjantin ittire ittire final oynayacak. İşte bak, böyle çok yorum var. Ben bunu az önce Erhan dinledim mi bilmiyorum, kaçırdım mı orayı, işte son 32, son 16 çeyrek finali söyledim. İşte 32'de Uruguay elenmeseydi rakibi olacaktı, belli mi olur, gider belki İspanya yenecekti, İspanya çıkacaktı, bizim milli takımla karşılaşacaklardı. Hani kötü müyüz yani, Arjantin'i zorlayamaz mıydık hiç oynamasaydık mesela? Bu takım Hollanda'yı, Fransa'yı falan yendi. Hani hiç oynamasaydık, Dünya Kupası'nı görmeseydik, ya Arjantin'de olabilir mi derdik. Yine çeyrek final, Portekiz gelecekti, ya ne yapsın ya, gitsin Kolombiya'yı yensin o da yani. Onlar hatalı yaptı, onlar beceremediler. Arjantin'de rakipleri kötü gözüktü yani. Cihan, Osimhen'e hep 75-75 diyorlar ya. Bakalım bu sene ne kadar harcamış Fenerbahçe. Ederson, Kante, Greenwood, matematiğim yetmedi de diyor. Geldik mi, oraya mı sokmaya çalışıyorsunuz beni? Biraz böyle kaos mu istiyorsunuz? John Durant transferi ne durumda? Yönetim taraftarının sesini duydu galiba. Yok intikam alacak, yok şöyle oynayacak diye yorum yapan abiler patladı gibi. Ya bekletiyorlar John Durant'ı. Şöyle, Galatasaray'da kimseye bir haber gelmiyor şu an için. Haber vermiyorlar. İşte Okan Buruk tatil yaptığı yerde Sinan Engin'le sohbet etmiş. İşte Sinan Engin sormuş Okan Buruk'a. Demiş ki ne olacak Okan, hani transfer falan yapmıyor mu Galatasaray demiş. Okan Buruk da Dursun Başkan'ı biraz şey yapmak lazım, yani ittirmek lazım gibi bir şey söylemiş. Yani Sinan Engin'in anlattığı bu. Belki siz de biliyorsunuzdur. Ama var yani, Galatasaray'ın bekleyen transferleri var. John Duran'ı da şu an için bekletiyorlar. Onu da söylemiş olalım. Geçeceğim onlara, geçeceğim, ama bir Norveç İngiltere maçı var. Top, yani özür dileyerek bu cümleyi kuracağım. Yani yanınızda çocuğunuz, oğlunuz varsa, yani kolum gibi kabloya çarpıyor ve FIFA diyor ki bu sensörü algılamadı. Ya kardeş, nasıl algılamadı? Açıklamada yaptı. Yani o kablonun yani algılanmaması imkansız. Çünkü yani Norveçli futbolcular golden sonra uzun süre topun kamera kablosuna çarptığını söyleyerek hakeme itiraz etti. İşte hemen böyle VAR'ı falan devreye sokmak istediler. Hatta eski Premier Lig hakemi Clattenburg da benzer şekilde gerçekten kablo teması olsaydı işte VAR'ın golü iptal etmesi gerekirdi şeklinde yorumunu da yaptı. FIFA ne yaptı biliyor musun? Yanıttı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Dedi ki sensör verisi temas göstermedi. Allah Allah, yani
bu sensör daha geçenlerde

saçı olmayan adamın, hatırlayın, bir pozisyon vardı. Hani sürttü, saçına temas ettiğini algıladı ya, sensör çarpmış dedi. Biz ne dedik? Ya kardeşim, bilime inanmak zorundayız dedik. Ben öyle söyledim. Sensör varmış. Topun içinde 50 tane sensör var. Hatta 300 tane mi ne? Bayağı bir sensör var. En ufak şeyi bile algılıyor. Herhalde orada çarpmıştır, bizi kamera açısından göremedik dedik. Ama FIFA da dedi ki, işte maçta kullanılan bu connected ball dedikleri bağlı top, bu teknoloji dedi işte sensör verilerinin incelendiğini söyledi, işte yazmış bunu. Topun havadayken diyor, böyle kalp atışı olarak falan, İngilizcesi nasıl çevirilir bilmiyorum, işte ball hurts beat gibi bir şey, adlandırılan darbe grafiğinde herhangi bir temas zirvesi oluşmadı diyor. Öyle de garip bir açıklama yapıyor. Yani bu veriye göre de diyor, topun kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair bir kanıt yok. VAR'ın müdahale etmesine gerek görülmedi ve Bellingham'ın golü geçerli sayıldı diyor. Peki FIFA'cığım, ben de FIFA'ya bir mail atacağım mesela. Bunu da açık bakıyorlar sonuçta. Şunu da soracağım mesela. İzleyenler vardır maçı muhakkak. Tamam, FIFA açıklama yapmış çarpmadı diye de. Mesela degajda bir topun havadayken, değil mi? Topu havaya atarsınız, süzüle süzüle düşer. Ama top havada patlamış gibi 90 derece açıyla düşmesinin sebebi neymiş peki? Mesela bunu da açıklasalarmış keşke. Çünkü ben bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Top havaya gidiyor, yavaş yavaş gelmesi, bir anda patlıyormuş gibi oluyor ki belli orada bir şeye çarpıyor. Bir anda böyle 90 derece hızlıca yere düşüyor. Bellingham'ın önünde kalıyor. Ya şey değil bu. Yani İngiltere düşmanı falan değilim. Çünkü ben maçtan önce iki takıma da sempatiyle bakıyordum ve iki takımın da kupaya renk kattığını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Hani bu maçı da bir taraf tutmadan izledim. Elimden gelse ikisini de üst tura çıkartırdım. Çünkü ikisi de gerçekten kupaya renk kattılar ve futbolu güzelleştirdiler. Yani kötü bir şey yapmadılar. Yani maçı da böyle tarafsız bir şekilde izledim. İlk yarıda Norveç çok iyi oynadı ama ikinci yarıda İngiltere'de aldı sazı eline, başladı çalmaya. Hani zaman zaman tamam böyle İngiltere üstünlüğü ele geçirdi. Hani zaman zaman Norveç geçirdi. Hani iki takım da tur atlasaydı şunu diyemezdim. Ya işte İngiltere'ye yazık oldu, Norveç'e yazık oldu diyemezdim. Çünkü arada öyle büyük bir kalite farkı yoktu. İngiltere tamam, hani bir tık daha iyiydi. Hani kazandı ama o pozisyon var ya, hepimizin gördüğü, işte Charlotte'un Haaland'a pası vermediği pozisyon. Hani verseydilerle bunu da konuşamayız tabii. Hani bomboş pozisyonda Haaland topu atmadı. Yani verseydi ne olurdu? Yüksek ihtimal 2-0 olurdu. Muhtemelen de Norveç tur atlayacaktı ama olmadı. Düşünsenize, yani sizin elinizde parlayan bir yıldız var ya, takımınızda böyle Haaland gibi bir adam var. 2 metrelik dünyanın en iyi pivot santraforu varken hiç orta açmadılar adamlar Haaland'a maç boyunca. Hani Haaland'a pas vermemek için böyle sürekli topu dolandırıp durdular, adama pas atmadılar, çok ilginç. Hani Norveç hocasında da hani bizim Montella gibi bir şey olmuş adamcağızı. Neden böyle bir şey yaptı ya? Hani Charlotte'u kenarda tutup sağ kanatta Bob'la başlasaydı falan. Çünkü o Bob oyuna girdikten sonra bayağı bir etkili oynadı. Hani İngiltere'yi orada bir zorladı. Haaland da zaten 75'ten sonra tamamen oyundan düştü. Yoruldu, motivasyonu kayboldu. Böyle gezindi sahada. Hani o senaryodan sonra belki Charlotte'u sokabilirdi. Hani 3. bölgede açılan ortalarla, hani pivotlarla oynayabilirdi. Ama hoca hiçbir şey yapmadı ya. Bilmiyorum, bu adamların o kadar, yani yanlarında yardımcıları var, istatistikçileri var, maçı analiz eden kişileri var. Yani biz ekran başında bu kadar kolay görebiliyorken neden böyle hamleler yapmıyorlar? Ya biz çok iyi bildiğimiz zannediyoruz, tamam mı? Ya da adamlar biliyor, bizim göremediğimiz bir şey var. Yani 1.96 sağ kanat mı olur arkadaş ya? Var mı yani aklınıza gelen? Değil ki ya Cihan, 1.96 kanat oyuncusu var bana deyin ya. Uçuyor kaçıyor. Yani kanat dediğin, yani bek dediğin atom karıncadır ya, hızlıdır. Yani bilekleri zariftir, topla adam eksiltir. Sen gidiyorsun pivotu sağ kanat oynatıyorsun. Charlotte ne yapıyor? Aldığı topla dripling yapamıyor. Yani tamam, bu adam 2 metre de yani birazcık da hantal olur yani. Adamın hem 2 metre olup hem de pırpır olmasını bekleyemiyoruz. Yani çizgiye de gidemedi. Yani çizgiye gidemeyince de sürekli topa basıyor Charlotte. Destek bekliyor orada. Ama yani evet, zorlamadı mı? Zorladı. Yani 1.96 boyuna rağmen bence orayı zorladı. Kötü oynadı diyemem. Ama yine de ben hocaya yazıyorum ya bu skoru. Biraz da Haaland'ı eleştirebiliriz. Yani çünkü bariz bir şekilde maçı saldı. Ya Harry Kane de mesela Haaland'la aynı yaşta. Adam o yaşta gitti savunmaya kadar yardıma geldi. Hala koştu falan. Yani sen yarı finali hedeflediğin maçta 40 dakika geziniyorsun. Yani bunu yapmaman gerekiyordu ama
Hoca da hiç bir müdahale etmedi. Biraz da yani bir tık da buna takıldım işin açıkçası. Bir de Haaland'ı tamam. İşte millet kızıyor hangi akla hizmet çıkardı falan. Ona bir şey demiyorum. Dolandı çünkü. Bir direkten dönen bir de Norveç'in şutu vardı. Şimdi aklıma getirmeye çalışıyorum. İyi takım Norveç. Hani çeyrek finale dek bence güzel futbolla hak ederek de geldi. Tamam Haaland'ın buraya kadar da katkısı inanılmazdı. Ama bu maçta böyle biraz şeydi ya, küskün oynadı. Güçleri buraya kadar yetti diyelim. Yoruldular ve zaten uzatmalarda bittiler. Ama şu kablo işine biraz kafam takıldı ya. Ona bakıyordum konuşurken. Ha, Portekiz-Hırvatistan maçı. O maç hani aklıma gelmedi ya. Yani saç telini algılayan toptaki sensörler. Yani orada top yön de değiştirmiyor. O kadar hassaslar güya. Ama aynı sensörler affedersiniz yani bu kabloyu algılayamıyor ki top yön değiştiriyor ya. İzleyen herkes bunu görür gerçekten. Nasıl öyle bir şey yaptılar anlamakta zorluk çekiyorum. İyi günler dilerim. Sanırım sensörler demiş yerden çimlerden 2,5 metre yukarısını algılamıyor. Olabilir ki burada Tanrı'nın eli çalışabilir demiş. FIFA Başkanı dün açıklamalar yapıyordu. 2030'daki Dünya Kupası için daha fazla takım katılacak. 60 küsür tane 64 tane olması lazım. Başkanıma bu Dünya Kupası'nda az para geldi galiba. Yakında Hindistan, Çin, San Marino hepsi Dünya Kupası'nda olacak gibi. Çin olabilir mi diyeceğim. Hani San Marino falan biraz zor da, Hindistan falan biraz zor da. Of yani şey yapıyorlar. Şimdi burada Yeşilburun adaları falan bir hikaye çıkarttı ya kendine. Anladın mı? İnsanların hoşuna gitti. Orada bir Vozinha hikayesi falan çıktı. Yine aynı şekilde bazı takımlar üst tura çıkmasını beklemedikleri takımlar üst tura falan çıktılar. Güzel oluyor, katılsınlar ne olacak? Ben karşı değilim ya. İyi günler dilerim diyor. Ortalığı karıştırma Gio. Sabah Emre Tile neden şahsi telefonuyla yayın yaptı kaçırdım orayı demiş. İzmir'den bağlantı yapıyor ya. Buraya bağlanamamıştır. Yayın bilgisayarına bağlanıyor. Buradaki WhatsApp'a bağlanamamıştır. Ya da becerememiştir. Kendi telefonunu vermiştir. Herhalde bir 15 gün kendi telefonu üzerinden yayınlarını sürdürmeye çalışacak. Cihan kablonun hiç mi suçu yok? Kablonun suçu yok doğru. Burak Yılmaz'ın pozisyonu gibi hatırlıyor musun? Yani Burak'ınkini de böyle tele çarptığını falan düşünmüştük. Biz top çarpıp direğe falan değmişti. Ama öyle bir şey değil bu yani. Bu top bildiğin direkt düşüyor yani çarptığı belli. Tsubasa vuruşu gibi olay oldu diyor. Ya inanılır gibi değil. Bir şey değil mi? Bizde olsaydı bu. Bak şu an ülke yıkılıyordu. Biz İngiltere'nin karşısında Türkiye rakibiz. Tamam mı? Böyle bir gol yedik. Ya biz Paraguay maçını iptal ettirmek için adama hırsız muamelesi yaptık ya. Hakemin saatini çaldı dedik. Editledi, kırptık, mırptık tamam mı? Ya adam saati alıyor. Hani espri olsun diye bir koluna takıyor yakışıyor mu falan diye. Ya gidiyor 2 dakika sonra hakemi geri veriyor saati zaten. Hani biz maç iptal olsun diye hakkımızla kazanamıyoruz ya tamam mı? Hakkımızla kazanamıyoruz, alışmışız. Ya bir şey olalım, bir şey bulalım da hani karşı tarafın kural hatasından faydalanalım. Ne bileyim bir şey yapsın. Biz haksız da olsa oraya gidelim. Yani adamlar tam Norveç de itiraz etti. Bence etmek zorundalar. Yani çünkü bu pozisyon bariz belli. Ama bence daha sert itiraz etmeleri gerekiyor dediğin gibi yani. Ama öyle bir açıklama yapsalar bir şey diyeyim sana. İşte top çimlerden bilmem kaç metre yüksekliği algılayamıyor açıklaması daha vahim bir açıklama. Zannetmiyorum ya. Sensörler havada çalışmıyor olamaz. Değil mi? Öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Evet hatırlıyorum. Galatasaray Fenerbahçe. Ama Burak Samet şöyle. Yani Burak'ınki izlediğinde çok böyle anlaşılabilir gibi değil. Yani bir şeye çarpıyor gibi. Ama rüzgar gibi de var. Sen bir dünkü maçı izle. Yani dünkü maçta bariz belli. Top böyle bir anda yere çakılıyor. Sensörlerle ilgili teknik bir açıklama okudum. Sensörler o kadar yukarıdaki şeyi algılamıyor. Normal şartlarda orada bir temas beklenmediği için. Ama bunun nasıl bir tribün görüntüsü çıkmadı hala ona şaşırıyorum. Çıkmadan engellediler mi ne oldu onu da çok merak ediyorum. Muhakkak tribünlerden biri çekmiştir diye düşünüyorum. Muhakkak çıkacaktır Melih. Ben de düşünüyorum. Ha biraz böyle X'te mix'te falan böyle Reddit'te Meddit'te falan gezmek lazım. Oralarda falan vardır muhakkak. Hani Telegram'da Melegram'da ben de bakıyorum. Özellikle bakacağım ona. Ya da dediğin gibi hani oraları da mı el attılar çıkmaması için. Hüseyin Mecit merhaba Hüseyin'cim. Sağ ol Allah senin de işini gücünü rast getirsin. Abi şu Trossard ne oldu ya gözünü seveyim artık geliyor mu gelmiyor.
Trossard, Greenwood değil mi? Bunlar böyle.

Galatasaray'da oynayan genç oyuncu Ogovuçu muydu ya? Adı da o kadar garip bir ismi var ki. Vallahi Trossard bitmiş diyorlar ama ben dediğim gibi bunu Trossard ismi çıktığından beri söylüyorum ya. İnönü'de, Tüpraş'ta Trossard'ı görmeden inanmam diyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Hani belki buradan gelirse mesela, attığı gollerden sonra Trossard'ın şöyle bir huyu var arkadaşlar. Sakin kalır, sevinmez. Yanına oyuncular arkadaşı gelirse onunla böyle çak çak yapar, sarılır falan. Donuk bir yüz ifadesi vardır yani. O dürbün hareketi var bir tane. O dürbün hareketini yapıyor, sonra da yerine dönüyor. Yani burada bunu yaparsa mesela, Süper Lig'de bunu yaparsa yarın gazete manşetleri. Söylüyorum, Trossard mutsuz. Ya yani bu söylentiler çıkacak. Ben şimdiden size söyleyeyim. Adamın şeyi bu yani. Karakteri bu. Yani adam mutsuz falan demeyin. Yani golden sonra bazen böyle zaman zaman kalabiliyor. 20 milyon euro bonservis. Versin ya, Beşiktaş da versin. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'dan eksik kalır yanı mı var? Ne olmuş yani? Ben görüyorum şimdi ya, 32 yaşında adama 20 milyon euro bonservis, 7 milyon maaş. Fenerbahçe veriyor 39-49. Galatasaray da veriyor 50 milyon 60 milyon. Beşiktaş da versin, ne olmuş? Yani sonuçta Akbodu falan değil. Akbodu'ya falan verince kızarım. Akbodu kim kardeşim ya? Wolverhampton'dan sen 3. sınıf bir tane stoper alıyorsun. 18 milyon para veriyorsun. Ya Trossard'a veririm. Ya ama şöyle mi olacak mesela? Mertens gibi, Tadic gibi, Dzeko gibi. Hani örnek bir profesyonel mi olacak yani? Bu bilinçle mi her maçta sahada maksimumunu verecek? Yoksa İlkay gibi mi? Ederson gibi mi? Rafa Silva gibi mi? Direkt böyle emekli yatış moduna mı geçecek? Benim için önemli olan bu düşünce. Beşiktaş'ın da yıldızlara ihtiyacı var. Yani yeter yani, sürekli böyle vasat altı futbolcularla kadro kurmaya çalışıyor. Böyle geleceğe yönelik cevherler de olacak tabii ki. Ama görev adamları orada olacak. Bir de böyle yıldızlar da olacak. Yani ben Premier Lig'i çok izliyorum. Zaten dostlarım bilir. Hani genel olarak da Arsenal'ın bu seneki her maçını takip ettim diyebilirim. Ne zaman böyle Arsenal skor üretemese, tamam mı? Oyunu açamasa dostlar, bir şekilde o Trossard maçı çeviriyordu, takımı ateşliyordu. Yani ne zaman ne gerekse şapkadan böyle tavşan çıkarıyordu. Ben çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer gelirse, hala inanmıyorum. Belki şu an olmuştur ama. Çünkü Beşiktaş ilk 11'inde böyle kazanmayı bilen, büyük maçlarda ağırlığını ortaya koyabilecek oyuncu eksikliğini yıllardır yaşıyor. Yani Trossard bu açığın kapatılması konusunda gerçekten ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ne yapmış bakalım istatistiklerine Trossard'ın? Bir saniye, bu zamana kadar ona hiç bakmadım mesela. Yapmıştır ama güzel şeyler. Bir kopya çekelim. Şuraya da gireyim. 521 maç toplamda çıkmış kariyeri boyunca. 138 gol, 78 asist. Güzel yani, bence süper bilgi. Bir de bu adam daha 1,5 ay önce falan Şampiyonlar Ligi'nde finalinde asist yaptı ha. Daha sonra da Dünya Kupası'nda 2 gol 2 asistle oynadı. Ve bu adam Beşiktaş'a gelmek üzere. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Yani tamam, Greenwood falan da iyi oyuncu ama Trossard benim adamım. 32 işte yapar. Hani en son yıllar evvel kaçta geldi Quaresma? Oldu mu bir 16-17 sene? İşte Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle finale gitmişti. Kupayla falan fotoğraf çektirmişti. Ardından ilk 18'e alınmamıştı, hatırlayın. O adam Beşiktaş'a gelmişti, Quaresma. Sonra Beşiktaş'a geldiğinde de neler yaptığını da hatırlayalım. Gerçekten müthiş işlere imza atmıştı. Ama Trossard bende yok arkadaşlar. Bende var da Beşiktaş'a geleceğinin inancı bende yok. Yani Sergen Hocam gibi. Bilmiyorum ama bayağı böyle ciddi falan yazıyorlar. Bitti gitti işte, imza için İstanbul'a geliyor falan diyorlar. Yani bayağı böyle detaylar konuşuluyor. Yani Bein Sports da verdi bunu, anladın mı? Hem Arsenal'la dedi, hem dedi oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor, anlaşmaya sağlandı. Hani İstanbul'a gelecek, resmi imza sürecine geçmesi planlanıyor falan. Vallahi şu an benim gözlerim hani futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya bakıyor. Diğer hiçbir yorumcunun söylediğine bakmıyorum. Cihan yukarıda internet çekmiyor, o yüzden sansür algılamamıştır diyor. Cihan Berlin'den aldığımız oyuncunun adı ne demiş, ben de söyleyemiyorum diye. Ogovuçu gibi bir şeydi ya. Ogocukvu muydu? Ogocukvu. Evet. Bildiğim bir oyuncu değil bak. İzlerim Premier Lig'i ama onu çok tanımıyorum. Önceden de sordunuz bunu bana. Genç oyuncu, uyduğu için alınıyor. Bu 10+4'e uyuyor.

olduğu için alınıyor. Adam çarşamba İstanbul'da, sen de gel gidelim karşılamaya demiş Hilmi. Öyle söylüyorlar Hilmi işte yani. Ben Müslüm Cihan, o kablo Tanrı'nın kablosu demiş. Ya işte şeyden mi yapıyorsun, Maradona'nın dokunuşuna bir benzetme mi yaptın? Ne demiş? Ligimize mi dönsek acaba? Ya neyine döneceksin? Boş ver ya. Gel bırak. Dünya Kupası daha güzel. Ciddi söylüyorum. İzleyin bak, tadını çıkarın. Hem burada böyle şey de izlemiyorsun. Şimdi sen kendi takımının maçını ligde izlediğinde nasıl izliyorsun? Artık birçok kişi maçı izlemiyor. Hakemi izliyor. Şu hakem bir hata yapacak mı? Bir hata yapsa da ben bunu X'te paylaşsam, yarın yenilirsek bir bahanem çıksın falan, bunu bombalayayım falan diyerek o kadar çok hakemi izliyoruz ki hani ister istemez bir hatasını buluyoruz ki o kadar fazla, yani var mıdır bir 60 tane hakem yorumcusu var mıdır sosyal medyada üst düzey, hadi üst düzey 20 tane diyelim, ve bunun bir de X'te yorum yapanları var, bir de X'te özellikle sırf bu hakem hatalarını yorumlayan bir sayfa var, tartışmalı pozisyonlar diye, onun da ben kim olduğunu biliyorum da kimse bilmiyor. O da mesela yorumlar yapıyor. Ama ben biraz Dünya Kupası tarafındayım ya. Yani küçük ülkelerin yaptığı sürprizler falan bana muazzam oluyor. İşte şey falan, organizasyon olarak kötü falan diyorlar ama organizasyonları da güzel oluyor. Ben seyir zevki açısından da iyi turnuvalardan biri olduğunu düşünüyorum. Mesela 2006 yılında kağıt üstüne bakın. Hani Yıldızlar topluluğu vardı turnuvada, değil mi? Bütün bizim tanıdığımız o yıldızlar o turnuvada boy gösterdi ama çok sıkıcı bir turnuva olmuştu. Sürekli böyle kabız futbol vardı, defans oynayan futbol vardı, işte defans harikalar yaratan bir İtalya vardı, onlar da zaten kupayı aldılar. Ben hepsini izliyorum ama yani seyir zevki açısından gayet güzel turnuva oluyor. Yani beğenmeyenlerin de önceki turnuvalardan nesinin kötü olduğunu anlatmasını bekliyorum, bana yazarsanız sevinirim ama böyle dişe dokunan da bir açıklama çok göremedim. Evet, hani Amerika, Kanada, Meksika futbol ünlü yerler değil. Evet, Amerika dünyanın en sıkıntılı, en problemli, en bencil ülkelerinden biri olabilir. Despot olabilir ve belki emperyalist de olabilir. Ama sahalar, stadyumlar, organizasyonlar, hani yenilenen futbol kuralları, bol mücadele, yıldızlar, yıldızlar ve yine yıldızlar. Evet, hayatta zaten eleştirilecek çok şey var ama ya bu güzel turnuvaya da Mete Gazoz gibi o katmanın bir anlamı yok ya. Biliyorum Amerika'ya öfkeniz olabilir ama ben saha içini konuşuyorum. Abi ben seni etiketlemiştim, adam kendi ismini söylüyor demiş. O kocuk mu? Bir daha atsana bana, buradan da açalım. Herkes hep beraber duymuş olalım. Cihan ister misin? Galatasaray bir anda Greenwood'u açıklasın, Zaha gibi diyor. Ya şöyle, Fener cidden bazen şey kızıyordum ya ben hani. Ya yorumcular mı bu? Bazen başkanlar diyordu ya işte. Fenerbahçeli, Galatasaraylı. Bunu özellikle Beşiktaşlı başkan Serdal Adalı diyordu. Yorumcular biraz destek çıksın diye. Şimdi Aziz Bey geldikten sonra İsmail Kartal da demeye başladı. Yorumcular zarar veriyor diye. Bir tık katılmaya başladım, biliyor musunuz? Ya çok ünlü bir isim. Şimdi diyor ki çıkmış. Şimdi bu adamların menajerleri buraya takip ediyor. Burayı takip ettirdikleri insanlar da var. 39 milyon istiyorlardı. Aziz Yıldırım o kadar kafaya takmış ki diyor. Bugün 59 yaptık deseler çıkarıp 20 milyon da verecek diyor. Ya düşünsenize, sen bir oyuncu transfer ediyorsun ve senin takımın, yani değil mi? Destek olman lazım. Şey de ya orada hani tamam sallama da hani gelen bilgi, bu bilgi de varsa sen de bunu da söyleyeyim. Ya 39 çok istiyorlar. Fenerbahçe rakamı düşürmeye çalışıyor. Bu şartlarda bu transferi yapamayacak gibi. Ama biz böyle hep şey satma peşindeyiz. Hayal satma peşindeyiz. Ya 39 var. 59 çekseler bugün diyor 59 ödeyecek. Niye ödüyor? Ha? Yani herhalde o 20 milyon böyle 20 TL gibi düşüyorlar. 20 milyon. Yani 20 milyon dolar mı euro mu? Hayal edemeyeceğim bir rakam. Ya TL'ye çevirsem herhalde bizim ofisi falan doldurur yani. 20. Tamam futbol, tamam orada başka bir şey. Bizim hayatımızdaki paralar konuşulmuyor tabii ama futbolda da 20 milyon fazla. Beşiktaş Trossard'ı getiriyor 20 milyona. Yani o aradaki 20 milyona bir topçu daha alırsın. Ki Arsenal'dan oynayan bir oyuncu 20 milyona getiriyor. Tamam yaşı 32 falan olabilir. Ha, maaşı da bir tık yüksek olabilir. Ama bu oyuncular buraya böyle geliyor. Ha, Leroy Sané de böyle geldi. Osimhen de böyle geldi. Sonra aidiyeti buluyorlar kendilerine. Osimhen'de bir tık daha farklılık vardı. Avrupa'da o paraları veren kulüpler vardı ama maaşı biraz düşüktü. Hani 15 falan teklif edildi, Galatasaray'dan 20 küsur alıyor. Hani

0: istese giderdi ama burada kiralık geldiğinde gerçekten taraftarı çok sevdi. O aidiyet hissini aldı. Ama Leroy Sané mesela ben çok aidiyet olduğunu düşünmüyorum yani. Ve 9 milyon değil mi? 9 alıyor Leroy. 9 milyon euro maaşı var. Net maaşı, oynuyor, takılıyor yani. O yüzden hani 7 milyona da gelir Trossard. Ama yok Sané'yi beğeniyorum. Yani şöyle beğeniyorum. En azından bir şey yapabilecek dediğim bir futbolcu var. Mesela Greenwood, değil mi? Trossard. Top ayağını aldığında evet bu adam bazen el ayağını dolaşıyor. Bazen takım bütünlüğünü bozuyor. Ama zaman zaman çıkıp da işte o şapkadan tavşan çıkaracak oyuncular da kadroda bulunması lazım. Hani bir iki kişiyi eksiltiyor, dikine hemen ters kanada falan paslar atıyor ya, çaprazdan gidip ortaları var mesela, inanılmaz. Yapıyor bunları. Gününde olması lazım. Biraz da yaş geldi artık ya, olacak o kadar. Cihan selam. Normalde Mbappe bende hep soru işaretiydi şimdiye kadar. Ama bu turnuvada artık bence adam saygıyı hak ediyor. Normalde Ronaldo Nazario'cuydum ama sanki Mbappe geçti onu demiş. Acayip bir seviyor diyor. Ya kıyas kötü bir şey. Şimdi bana Mbappe mi Ronaldo mu desen, ben eskiye duyduğum özlem sebebiyle Ronaldo diyeceğim. Tamam mı? Ha, Ronaldo belki bu dönemde oynasaydı Nazario, daha sert, stoperlerin daha birlikte olduğu, daha kazma olmayan, özür dileyerek söylüyorum, daha yetenekli stoperlerin olduğu bir dönemde oynasaydı belki bunu yapamayacaktı. Ama ben hala mesela Nazario'cuyum. Bu şey gibi düşün ya. Mesela eskiden yaptığın şeyleri izliyorsun ya işte. Bazen önüme böyle videolar çıkıyor ya, biz diyor küçükken ne kadar aptalmışız. Perdenin arkasına gidip görünmez zannediyorduk kendimizi. İşte kulağımıza böyle mandallar falan takıyorduk. Çeşmeden böyle bardağı koyardık, böyle açıp kapatırdık, bardağı ayarlamaya çalışırdık falan. Bunu mesela insanlar yapıyor şimdi sosyal medyada, influencerlar görüyorum, çok da gülüyorum. Gerçekten yaptığımız şeyler yani. Dolabın mesela kapağını açınca ışık yanıyordu yani, kapanınca neden bu ışık sönüyor falan, böyle çaktırmadan aralardık falan buzdolabını. Yapanlar vardır elbet. Bu da geçmişi özlem olduğu için ben o yüzden Ronaldo derim yani. Hala Mbappe diyemem ama Mbappe de yetenekli çocuk. Yetenekli çocuk, ona bir şey söyleyemiyorum. Yani ben Mbappe'nin yerinde olsam mesela Madrid'de her maçı içime Fransa forması giyerim. Daha doğrusu Fransa formasının içliğini giyip öyle çıkarım. Yani Fransa forması giyince bambaşka bir futbolcu oluyor. Hani evet Messi gibi hani inanılmaz bir yetenek değil ama hani bazı konularda dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Acayip patlayıcı hızı falan var. Hani böyle şeye baktım, bu patlayıcı gücün yani bir adı yok mu dedim ya. Herkes böyle sprint miprit diyor falan. Akselerasyon diye bir şeymiş. Doğru söylemişimdir umarım. Böyle şeymiş işte futbolda falan. Neymiş? Ya yani hızlanıyorsun ya, bir anda böyle depar atıyor ya. Singo'nun gibi patlayıcı dedikleri koşu, buna böyle deniyormuş. Mbappe de bunun en iyisini yapanlardanmış. Yani istatistik bazında ona baktım. Böyle yani nasıl anlatayım, daha basit. Çünkü ben de bilmediğim için ben de okumuştum. Yani daha böyle basite indirgemeye çalıştım. Yani sıfırdan veya düşük hızdan böyle yüksek hıza çok kısa sürede çıkma kapasitesi gibi bir şey. Arabanın 0 kilometreden 100 kilometreye çıkması gibi bir şey. Buna futbolda da böyle akselerasyon deniyormuş. Yani en önemli fiziksel özelliklerinden biriymiş futbolcuların, özellikle kanat oyuncuların falan. Böyle forvetler, defansif orta sahalar falan orada çok bakmıyor da, kanat oyuncuları için mesela bu scout ekipleri falan transfer ederken falan bu akselerasyon dediği şeye bakıyorlarmış. Ben de öğrendim, sizle de paylaşmak istedim. Bir bilgi bir bilgidir ya, neden? Reid Murat Özen, Ahmet Konanç'a radyodan zehirli ok atsan ortalık alev alsın. Kesin Ahmet Konanç dinliyordur şu an diyor. Valla Murat Özen sırf fotoğraf çektirmek için, Allah'tan evli de, böyle spor yapıyorum demek için spora gidiyor. Spor salonuna gidiyor. Spor salonunun dışında bir kahve yeri var. Orada bir kahve içiyor. İki eşofman giyiyor. Bir dumbbell kaldırıyor. Bir sırt çalışıyor. Bir ters kol yapıyor. 15 dakika sonra çıkıyor salondan. Bir de oradaki özel hocaların cebine birkaç para sıkıştırıyor. Hocam sizi çalıştırıyormuş gibi yapın beni diyor. Spor falan yaptığı yok. İnanmayın yani Murat Özen'e. Cihan doğru söyle. Trossard transferini kıskandım mı? Kıskandım. Sen Osimhen'i kıskanmış mıydın? Bence kıskanmışsındır. Leroy Sané'yi geldiğinde değil mi? Kıskanmışsındır. İlk ay kıskanmışsındır. Tam ilk ay performans veremedi ama kıskanmışsındır yani. Mesela ben Fenerbahçeli olsaydım, Galatasaray bu isimleri transfer etseydi kıskanırdım. Mesela Trossard'ı kıskandım. Çok iyi oyuncu ya. Evet. Yani 20 milyon falan ben görüyorum. Bence pahalı da değil ya. Artık alıştık yani 20 milyon, 7 milyon maaşlar falan. Ama gelmeyecek bence. Haftayı bombalıyorlar. Fenerbahçe falan. Ay Beşiktaş gerçi son dönemlerde hiç yıldız transferi yapmıyor. Serdal Adalı da gemileri yakmış olabilir. Olabilir, bilemedim. Ama hala inanmıyorum. İçimdeki inanç eskiden %20 idi. İşte bu İstanbul haberleri falan çıktı. Şu an %30 gelecek tarafındayım. %70 gelmeyecek tarafındayım. Bir pürüz çıkar. Hı? Çıkmasın Beşiktaşlar diyor. Ay senin dilinin bağına falan. Çıkmasın çıkmasın gelsin. Söz ben de geleceğim, ilk maçı izleyeceğim. Akredite edeceğim kendimi. Nasıl Beşiktaş'ın o taraflar? Bir ara yenileniyordu basın tribünü. Düzeldi mi acaba? Greenwood mevkisini dünyadaki en skorer futbolcusundan biri. Ha. Şey mi diyorsun abi, bize de Greenwood geliyor. Bırak şu Trossard güzellemesini, biraz da Greenwood'u mu güzelle diyorsun? İyi oyuncu, bir şey demedik canım Greenwood'a. Yani son aşamada şu an, yani imzalar atılmak üzere. Yani oyuncu İstanbul'a gelmeden doğrudan Avusturya kampına falan da götürülebilir. Çünkü hani şey duyduk yani. Hani Aziz Yıldırım'la falan İrfan 25'in arası iyidir. Ararlar, konuşurlar, sohbet ederler. Aziz Yıldırım, Aydın Cingöz de arar. Yani bilhassa onlardan gördüğüm hani 3-4 antrenmanla takımla birlikte yapmasını istiyormuş Aziz Yıldırım. Yani Greenwood'u alacağım. Hani direkt Avusturya kampına katacağım. Ben 3-4 antrenman takımla yapmasını istiyorum demiş. Çünkü ön elemelerde oynatma niyeti varmış İsmail Kartal'ın. Bilmiyorum yani, o bitmiş olabilir. Hani bugün belki açıklanır. Çok Greenwood olayını takipte değilim. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı haftaların olsun. Artık Dünya Kupası şekillenmeye başladı sanki. Fransa, İngiltere finali diye düşünüyorum. Fas'a üzüldüm. İleride Afrika takımlarından en az birisi yarı final oynayacak diye düşünüyorum. Sevgiler Delfin Yunus. Tane mesajını atmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi Okaçukwu geliyor mu? Bugün atacakmış imza. Evet, yani Fenerbahçe ile ilgili çok bilgi gelmesi de Galatasaray ile ilgili bilgi geliyor. Yani böyle %30 topla oynayan takımdan %70 topla oynayan takıma gelecek birazcık. Yani çünkü transfer olduğu yer çok fazla topla oynayan bir takım değil. Ve bu noktada. Yani böyle Torreira'ya bir tehdit oluşturur mu? Yani oluşturacağını çok zannetmiyorum ya. Hani gerektiğinde böyle Torreira'nın dinlendirilmesi için transfer edilmiş bir futbolcu gibi. Başkan memnun. Dursun başkan az para harcadı. Hani tanıdık menajerler memnun. Torreira da darılmadı. Hoca da memnun. Daha ne olsun yani. Bu yanlış mı? Bana sorarsan. Değil yani, çok da değil. Hani satın alma opsiyonuna göre doğru bir transfer hamlesi olarak da düşünebilirsiniz. Hani eğer böyle zor gerçekleşecek bir satın alma maddesi varsa Asprilla gibi, ara sıra birkaç maçta oynasa yeter. Hani sonuçta Galatasaray'ın belli bir bütçesi var ve yabancı sınırı var. Garabet var daha doğrusu. Böyle bir garabet diyeyim ben ona. Öyle bir saçmalık ki. Yani o yüzden Torreira ve Lemina'nın kaldığı ortamda falan böyle sonradan belki rahat eder. Bir sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Bugün gelir. Bugün açıklarlar onu. Fenerbahçe ve Beşiktaş olunca bilmiyorsun. Galatasaray olunca bugün açıklar mı diyorsun? Oradan daha az bilgi geliyor. Buradan daha çok bilgi geliyor. Ona istinaden. Patlayıcı güç eşittir ivmelenme diyebiliriz. Evet, mesela daha kolay. Doğru söylüyorsun. Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası gösterdiği duruşu demiş. Hiç unutmuyorum. Milletimizden özür diliyorum, sorumluluk bana ait dedi ve milli takımı bıraktı. Doğru ya da yanlış, en azından sorumluluğu aldı. Evet, zaten bırakacaktı. Ama en azından dediğin gibi bu hamleyi yaptı. Ama diyorsun bugünkü çocuklar bunu yapmıyorlar. Suçu taraftarda mı arıyorlar diyorsun. Haklılık payında var. Cihan Mbappe diyen Ronaldo Nazario'yu izlememiştir. Net Rıdvan. Ya işte Rıdvan, diyorum ya sana. Ya adam tamamen bitiriciydi ama dönemsel farklılıklar çok fazla ya. Ya karşılaştırma. Şimdi Mbappe de kötü bir oyuncu değil ki ya. Mesela Ronaldo garipti. Her türlü gol atıyordu. Adam burnuyla vuruyordu, giriyordu. Öyle garipti. Adam tam bir bitiriciydi. Ya Mbappe daha, tarzları da aynı değil ki. Hani Benzema mı Ronaldo mu desen, yani onların tarzları bir tık aynı. Benzema da böyle ceza sahası içinde çok beklerdi. Topu aldığında işte sırtı dönük falan. Topun dibine. Tam bitiriciydi. Ama Mbappe öyle değil. O biraz daha böyle hızından, çevikliğinden falan yararlanıyor. Tarzları aynı değil. Yok vallahi kıskanmadım. Çünkü o sene bizde Rafa vardı. İşte şeyi düşürüyorsun Ömer. Şimdi sende Rafa Silva var diye Osimhen'le Leroy Sané'yi kıskanmıyor musun mesela? Yani Rafa, evet Rafa da iyiydi dediğin gibi. Aslında o çocuk küsmeyene kadar kötü oynamıyordu ya. Hatta bir ara Galatasaray almaya falan, alsa nasıl olur falan deniliyordu. O çocuğu bir küstürdünüz. Böyle kaçtı gitti falan. Elindekilerin kıymetini bilmiyor Beşiktaş. Ne demiş? İbrahim Yavuz da milletle kavga etmek için spor salonuna gidiyor demiş. Okudum artık. Okudum. Abi Singo patlama yapınca sakatlanıyor yalnız. Yapmaz lan aman ya. Singo'dan bıktık. Yani o adam o patlamayı yapınca aha diyorsun. Ben zaten bakın Dünya Kupası'nda bir pozisyon vardı. Geçen programda da söyledim. Çok tekrar düşmek de istemem genelde. Çok dikkat ederim buna ama. Ya bir pozisyonda böyle ayağını açmıştı. Hatırlayın topu almak için. Dedim ki yanımdaki arkadaşıma Singo'nun dedim 5 dakika sonra arka bacak çekecek, iyi izle dedim. 5 dakika olmasa da bir 12 dakika sonra çekti. Yani yine böyle ağızla nefis bir tat bırakıp sakatlanıyor ama bu sefer geri dönecek. Erken dönecek yani aynı yerden sakatlanmamış. Ona da söylemiş olalım işte bir hafta önce 2 hafta sonra çalışmalara başlanacak deniyordu. Bugün ayın 13'ü onu söylediklerinde ayın 5'iydi 6'sıydı bir hafta. İşte haftaya falan ayın 20'si gibi 21'i 22'si gibi çalışmalara başlar diye düşünüyorum Singo. Cihan selam, Trossard'a da yıldız denmez ama ya, her gelen topçuya yıldız der olduk demiş. Trossard için mi diyorsun? Yani şöyle, ya yıldızdan kastın ne arıyorsun mesela sen? Denir ya, Arsenal'da oynuyor falan, yani Dünya Kupası'nda da adam iyi işler. Sen şundan istiyorsun herhalde, yıldız dediğinde işte, hani Aziz Yıldırım gibi düşünüyorsun, her oyuncuya yıldız diyor. Hani Van Persie yıldızdır diyorsun, Roberto Carlos yıldızdır. O zaman güçlü oyuncu diyelim, buna başka bir isim bulalım. Oluru var oyuncu diyelim. Oluru var oyuncu. Oluru var. Ya yıldız dersin ya şimdi de Arsenal'dan transfer ediyorsun. Tamam yıldız dersin ya. Anladım ben senin demek istediğini. Diyorsun ki isim olan. Yani ismi olan birisi olsun ki ben ona yıldız diyeyim diyorsun. Çok izlemediğin için öyle düşünüyor olabilirsin. Bilmiyorum. Ya ben günlerdir bekliyorum bu transferi. Ama yine de ha, muhasebeci değilim. Bütçe fiyat çetelesi tutmaya da niyetim yok. Hani Beşiktaşları, ben Beşiktaşları için seviniyorum. Yani yıllardır hasretini çektikleri sol açık forvet eksikliğini fazlasıyla dolduracak bir model. Hani böyle sadece genç oyuncuları yönelerek toparlanması mümkün görünmüyor Beşiktaş'ın. Evet anlıyorum. İşte bazıları şunu diyor. Ya Beşiktaş tamam kardeşim şampiyon olamıyor. Bir geliri de yok. Bir tamamen gençlisin, bir yapılanmaya girsin. O iş öyle de olmuyor maalesef. Yani böyle kaliteli, tecrübeli, takımı ateşleyecek, güven verecek, liderlik yapacak oyuncular da lazım. Arzu Hanım hoş geldiniz, selamlar. Stüdyoyu mu temizleyeceksiniz?
1: Evet.
0: Yine bana denk geldi değil mi? Nazınız bana geçiyor. Diğer yayıncılar varken bunu yapamıyorsun.
1: Yemiyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Buralar, elinize sağlık, buraları da böyle temiz yaptığınız için. Kolaylıklar diliyorum efendim. Evet, kadıncağız stüdyoya girmeye korkuyor. Bilin bakalım neden? Çünkü Emre Tilev her girdiğinde darlıyor. Hangi takımlısın, hangi takımlısın falan diye. Kadıncağız da Beşiktaşlı. Bizim patron da Fenerbahçeli. O da sormuş. Ben Fenerbahçeliyim demiş. Ya ne olacak Beşiktaş'ta sanki patron kovacak onu. Yani biz de Galatasaraylıyız sonuçta. O da geldiğinde sessiz oluyor böyle falan. Emre Tilev de bilerek soruyordu falan. Bir de bırakmıyor kadıncağız işte. Oturuyor. Kocan ne yapıyor? Eşin ne yapıyor? Çocuklar nasıl falan. Hani kız okulu ne yaptı falan. Böyle yarım saat böyle bir tırnak içinde esir alma olayı var. O yüzden biri stüdyodayken girmiyor Arzu ablamız. Bu bilgiyi de size neden verdim bilmiyorum ama sohbet olsun. Sonuçta hepimiz artık arkadaş olduk. Harikasın, program 3 saat olsun diyor. Johnson güzel insan, Mehmet Acı. Icardi ne oldu? Miami'de tatildeymiş yengemizde. Icardi yengeyle bir ara kavga etti. Öyle söyleyeyim sana. Daha sonra barıştı. Icardi defteri böyle sessiz sedasız kapandı ya. Şu an boşta. Aziz Yıldırım'la konuşuyormuş telefonda. Ya bak şöyle söyleyeyim. Icardi'nin temel motivasyonu ne biliyor musun? İsmine bakayım. Ya hep sürekli dinleyenimiz adını unuttum. Ha Alp. Alp ya özür dilerim. Yani Icardi'nin temel şeyi, motivasyonu bu sezon başında kampa gelmeyecek. Yani sözleşmeyi kabul etmemesinin yegane nedeni de bence bu. 4 senedir aynı şeyi yapıyor zaten, hepiniz biliyorsunuz. Kendisi de biliyor ki o parayı dünyanın hiçbir takımından alamayacak. Bu şu an bıraktığı şey Galatasaray'ı yani sürümcemede bırakmak gibi bir şey. Onun tek nedeni de ya kardeşim aman ben işte senin dediğin gibi tatili uzatayım. Anladın mı? Paşamın gönlünü isterse kabul ederek ikinci kampa falan katılacak. O yani Icardi'yi de öyle bir seviyorum ki ama bu kadar vurdum duymaz da bir adam olmaz ya. Yani ilk iki sezon bunda bir sorun yoktu. Çünkü sakat değildi ve hiçbir zaman fiziki müdahalesiyle veya hızıyla böyle bilinen bir santrofor olmadı. Ya maç ritmini kullanarak sezona adapte oldu. Ama işte sakat

Anca o işler öyle olmuyor. Öyle ilerlemiyor. Sakatlıktan fit dönmen lazım. O ayrı bir konu. Ama kral bunu da yapamadı. Herkes bir çalışırken sen sakatlandıysan iki çalışmasın, üç çalışmalısın. Icardi hiç bu topa girmedi. Yine gezmesine, tozmasına, aile mevzularına odaklandı. Hani işte taraftar sevgisi ve ilgisi de arkasında, biliyor. Bunu da biliyor. Bunu da sonsuza kadar bence sömürdü, kullandı. Bilmiyorum. Icardi ile alakalı hiçbir bilgim yok. Bence kimsenin de bilgisi yok. Şu an serbest statüde. Keyfini sürüyor hayatını. Öyle söyleyeyim Erp'cim sana. Brahim Diaz Galatasaray'da abi, notunu al demiş. Olabilir, ilgileniyorlar. Ribery mi Quaresma mı? Ama uf, çok zor soru. Hangi sezonlarına göre, genel olarak mı? Quaresma diyeyim ya. Çok bilekleri çok. Ben böyle bilekleri ne hakim oyuncuları seviyorum ama Ribery de çok iyi. O da yani Bayern Münih'te falan yıllarca neler yaptı falan. Domine etmesine yardımcı oldu. Şey gibi sordun ya, sokak röportajında yapıyorlar yani böyle, şu mu iyi bu mu diye. Kararsız ya. Quaresma diyeceğim. Quaresma diyeceğim. Asensio'yu kıskanmış mıydın Cihan? Yok, kıskanmadım Asensio'yu Ebu Emir. Vallahi kıskanmamıştım ama iyi futbolcu olduğunu söylemiştim. Selamünaleyküm. Trabzon'la ilgili ne düşünüyorsun? Var mı bir transfer gelişmesi? Vallahi şey diyeceğim ya. Niye Galatasaray'a küfür ettiniz havalimanında? Yazar mısın Akın? Ya girmedi bak, Galatasaray Aral Şimşir transferine falan girmedi. Birileri bu gazı verdi, tamam mı? İşte Galatasaray Trabzonspor'dan Aral Şimşir transferi için araya girdi. İşte transferi baltalamaya çalışıyor falan diye böyle bunu böyle bir aşıladılar, tamam mı? Bu çocuk da havaalanına inince bir anda böyle Şilanay falan söylenmeye başladı. Hani şey diyorlar mesela, bir haber çıkarmışlar. Ben biliyorum öyle bir şey olmadığını ya. Trabzonspor kendisiyle anlaşmak üzereyken neymiş? Dursun Özbek FaceTime'le kendisini görüntülü aramış. Hani Trabzon'a gitme, bize kal. Sana yıllık 10 milyon vereyim demiş. He. Yok canım, daha neler. Tam o sırada da Aral bıçağı kapıyor falan, bileğini kesiyor ve damarlarından akan bordo mavi kanları gösteriyor. Ha. Yani. Yani Dursun Özbek de aramayı sonlandırıp kendisini engelliyor. Kim çıkarıyor bunları yani? İnsanları da galyana getiriyorlar. Haklısın, sen de onlara inanarak ya Galatasaray dedim bizim transferi bozmaya çalıştı kardeşim. Niye bozuyorsun ki sen bizim transferi diye düşündün. Ha, niye bozmaya çalışsın Galatasaray transferi ya? Ki Trabzon'un transferini yani. Oradan çok topçu almışlığı var Galatasaray'ın. Selçuklar, Buraklar, Uğurcanlar. Ne demiş? Bir Beşiktaşlı olarak, insan olarak seviyorum seni ama bir Galatasaraylı olarak seni sevemiyorum demiş. Kubilay, herkes sevmek zorunda değil ya. Melih Bey'e, Göksel'ine, Emre Bey'e hediye yollamıştım diyor. Sana yollamamıştım diyor. Kubilay, bana o kadar çok hediye geliyor ki inan. Yollaman da önemli değil bu arada. Şey değil ya, olabilir. Şimdi herkes her insanı sevmek zorunda da değil yani. Olabilir. Mesela ben Ahmet Konanç'la falan program yaparken bazen çok fanatik olabiliyorum. Onlara falan denk gelmişsindir. Murat Özen'le yaparken oluyorum. Çünkü damarıma basıyorlar. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ben de insanlara gerçek bilgiyi vermek adına onları düzeltiyorum. Yoksa benim normal şartlarda öyle bir holiganlığım falan yoktur. Ama şimdi gelirse mesela İrfan abiyle bile yapıyorum. Düşün, İrfan abi gibi mülayim, İrfan 25 gibi mülayim bir insan. Dışarıda bana neler söylediğini bilseniz, ha bu adam nasıl holiganmış dersiniz. Ben en masumuyum, öyle düşün Kubilay'cığım. Gerçek Ronaldo zamanında demiş, futbol daha tekniğe dayalıydı. Bugün daha çok fizik ön planda. Ronaldo bugün oynasa o etkiyi verir miydi? Meçhul demiş. Evet Hilmi, diyorum ya, o zamanın futboluyla bu zamanın futbolu biraz garipti. Şimdi yapardı ya, verirdi. Değil mi? Verirdi ama Ronaldo Nazario olur muydu bilmiyorum. Ronaldo olarak kalırdı. Çok havalı değil mi? Yani Ronaldo Nazario falan, bu Brezilyalıların da böyle hani 20 ismi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve derbi maçlar toplam 14-18 arası olacak. Okocuku iyi bir U23 seçimi, bunu da söylerken kendime gülüyorum. Lemine ve Torreira'yı dinlendirebilir. Hatta önünde geçebilecek potansiyeli var. Zaten kiralık, iyi çıkarsa alınır. Singo da sağ bekte, sadece bu büyük maçlarda oynasa iyi katkı verir. Galatasaray iyi bir 10 numara alması lazım. 2 de U23 olan kanat forvetle transferi kapatabilir bence. Can Uzun'u da zorlayıp rakamı düşürürlerse ekstra iyi olur. Galatasaray'ın planlaması iyi, sakin ve planlı gidiyor demiş. Yani

Zaten çok bir transfer olmayacak Galatasaray'da ya. 3 ya da 4 transfer olacak. Dediğin gibi ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Hani Torreira da mutsuz değil. Oynayacak. Biliyor ki o çocuğun oynayamayacağını, en fazla beni dinlendirir diyecek. Mbappe'yi gitgide Pele'ye benzeten ben miyim acaba? Sima olarak demiş. Değil mi? Yaşlandıkça vücut hatları, yüzü falan biraz böyle Pele'yi andırıyor. Cihan, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bu transfer limitleriyle takımlarımız nasıl 50 milyon 100 milyonluk transfer yapabiliyorlar? Bunun formülü nedir? Açıklayabilirsen sevinirim demiş Cemal. Cemal, bunun formülünü açık açık başkanlar açıkladı ya. Başkan adayları açıkladı. İmaj hakkı diye bir şey var. Tamam mı? Alıyorsun oyuncuyu. Kulüp üstünden göstermiyorsun. İmaj hakkı üstünden gösteriyorsun. Hani bu da galiba yasal. Yasal, yani illegal bir şey yok burada. Legal olduğu için bunu da açık açık söylüyorlar. Bir tane parası olan iş adamı diyor ki ben bunu karşılayacağım diyor. Mesela Kerem Aktürk olduğunda Hakan Safi özel olarak girmişti, anladın mı? Mesela veya Galatasaray'da da kim olsun, Tunç Holding'in sahibi olabilir, anladın mı? Dinçer Bey olabilir. Ya aklıma gelenleri söylüyorum. Beşiktaş'ta Hüseyin Bey olabilir, anladın mı? Yapıyorlar, bir imaj hakları üzerinden kulübe oyuncu kazandırıyorlar ve ceza yiyecekler. Yiyorlar yani, bir şekilde o sınırı da aşıyorlar. Parkeci Alper üstünden erse demiş Umut. Vallahi bilmiyorum, Alper abi 1,5 ay önce galiba Alper üstünde aile yollar ayrıldı. Ama başka bir proje sebebiyle galiba onun sponsoru mu çekilmiş, bir şey olmuş. Çok bilmiyorum, hakim değilim konuyu arkadaşlar. Beşiktaş özelinde Guti, Mario Gomez, Quaresma var demiş. Bunlar yıldızsa Trossard ne demiş. Bunu demeye çalıştım diyor. Anladım demek istediğini. Olmaz da hadi diyelim kıyamet alameti demiş. Fenerbahçe bu yıl şampiyon oldu. 4. yıldızımı takacak yoksa 5'liye yola devam mı diye. Ha, oraya mı girdik? Aziz Yıldırım 4'ü takar. Ben sana öyle söyleyeyim. Yeni forma çıkarttır. Bir de yıllar sonra şampiyonluk var, tamam mı? O formayı satmak ister. Bilmiyorum. Bilemiyorum şimdi. Çok da emin konuşmayayım. Murat Özen'i bağla da başkandan izin alırsa Trossard'ı açıklasın diyor. MC taksiye selam çakar mısın? MC doğru mu söyledim? NC taksi. İrfan Karakaya selam olsun. İrfan'cığım, İrfan, bu taksilerde şey değişiyormuş. Ne oldu bu? Geçenlerde bir taksici abiyle görüştüm maşallah. Ya bazı taksici abilerin de çok konuşası oluyor. Ki ben de konuşmayı severim ama o kadar çok konuşunca bazen insanın böyle dinlenmeye ihtiyacı oluyor falan. Şey dedi. Artık dedi kural değişti, buradan fiş çıkacak dedi. Nakit bile verseniz ben size fiş vermek zorundayım falan gibi bir şey söyledi. Onun detaylarını bana bir yazar mısın? Singo'yu elden çıkartmak lazım diyor. Radyo gol formatı mı değiştirdi diyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum Yenal. Reis dün ayakkabıların fenaydı, Okan Buruk kıskanmıştır belki diyor. Ya herkes de aynı şeyi yazmış. Bir düğüne katıldım. Bir tık yüksek değil ya. Öyle gözükmüş fotoğraftan. Ben öyle Okan Buruk gibi yüksek giymem. Boyum 1,80 zaten Enes. Yani çok uzun değil de yani ideal sayılabilecek bir şeydi. Ama yani ayakkabıyı senin gibi çok takılan olmuş. Yavaş yavaş veda edeceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum dostlar. Galatasaray'dan bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a vereceksin. Onlardan birer oyuncu alacaksın. Kimleri alırsın? Bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a mı vereceğim? Galatasaray'dan. Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'a vereyim. Tamam. Beşiktaşlar diyecek ki git alma falan. Bak, Kaan'ı Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe'ye kimi vereyim? Fenerbahçe'ye de şöyle genç oyuncu da şey vereyim Fenerbahçe'ye. Bak, o çocuk iyi, patlamaya hazır. Arda'yı vereyim. Bizde olmadı. Galatasaray uğursuz geliyor ama kötü bir çocuk değil. Hani Bülent Korkmaz da 30'undan sonra defans yapmayı öğrendi. Arda Ünyay da bence talihsizliğini yaşıyor. Yani Fenerbahçe bize altyapıdan falan belki bir şeyler olur, onu veririm. Onlardan kimi alacağım? Beşiktaş'tan. Trossard gelirse Trossard'ı alırım. Tamam mı? Gelirse. Başka da alacağım kimse yok ya. Orkun'u falan da almam. Beşiktaşlar kızacak. Şeyi alırım. Trossard'ı alırım gelirse. Fenerbahçe'den klasik. Asensio'yu alırım. Yani şu an etki yapacak. Ya da şeyi alırım. Skriniar'ı alırım. Onun dışında çok bir şey yok. Aklıma gelenler bunlar şu anlık. Sömürdünüz zaten Trabzon'u sonuna kadar diyor. Hiç yapmaz ya. Niyega'yı elimizden aldınız diyor Aydın. Ha, Trabzon için mi diyorsun? Klima ve radyo gol demiş. Ribery atmosferik araçlardan turbo araçlara ilk geçiş gibiydi değil mi?
Nasıl kaçtı birden geldi? 10 gün oynadı kaçtı. Ha, Trabzon'un derdi, evet o olabilir bak. Trabzon'un derdi Aral Şimşir değil. Niaga transferindeki yaşanan olaylara olabilir bak. O tarafından hiç düşünmemiştim. Sağ

0: 14-15 dakika biraz goy goy yaptık ama öncesinde işte Dünya Kupası'nı konuştuk, transferleri konuştuk. Biraz daha ben böyle sohbet eşliğinde interaktif program yapmayı seviyorum. Yoksa buradan önümü açarım. İşte Spor X'i, Foto Maçı, Habertürk'ü, sizlere haber okurum. Zaten bunların hepsini siz biliyorsunuz. Herkesin elinde telefon var. Sohbeti de böyle çok laçkalaştırmadan, labalilik yapmadan belli bir düzeyde götürmeye çalışıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya, Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşçakalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bir pazartesi gününde buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16.10'u gösteriyor. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Fenerbahçe gündemini değerlendirerek başlayacağız. İrfan 25, hoş geldin, selamlar.
5: Yayınlar Berk.
4: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de kamp nasıl geçiyor? Aynı zamanda kamptan ziyade Fenerbahçelileri ilgilendiren iki ayrı haber var ki bugün. Larkin'in Fenerbahçe'de basketbol tarafında Fenerbahçe'yi transfer, Anadolu Efes'te sözleşmesinin bitmesinin ardından. Diğer tarafta da Fenerbahçe'de beklenen bir Greenwood. Futbol tarafına baktığımda da Fenerbahçe'de bir beklenen bir Greenwood gündemi var. Oldu oluyorların konuşulduğu bir Greenwood gündemi var. Böyle zamanlarda çok nadir bu kısımdan dönüldüğü olur ama bu kısımdan dönünce de üzer. Galatasaray, Fenerbahçe tarafında işin buraya kadar geldiği ya da bu kadar çok konuşulduğu, bu kadar çok olumlu şeylerin konuşulduğu noktada. Ama ben onun öncesinde Fenerbahçe'nin gündemini senden alırım, seninle konuşuruz ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin bu hazırlık sürecinin nasıl geçtiğini, senin nasıl yorumladığını, gol yemeden yanlış hatırlamıyorsam 9 golle tamamlanan iki ayrı hazırlık maçının olduğu bu süreci senden biraz da dinlemek isterim.
5: Tabii Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Önce Admira Vaker'le bir hazırlık maçı oynadı. Ardından Polonya ekibi Pogon'la karşılaştı. Yarın da Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK ekibiyle, Avusturya Ligi şampiyonu LASK'la karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadele. Tabii Fenerbahçe'nin aslında çift antrenmanla yoğun bir tempoyla alırdan Avusturya'da sürdürdü. Futbolcular gerçekten iyi bir çalışma temposu geçirdiler, onu söyleyebilirim. Nene kamp boyunca bireysel olarak çalıştı. O biliyorsunuz geçen sezon sezon sonunda bir kasık fıtık ameliyatı olmuştu. Operasyon geçirmişti. Operasyonun ardından ise bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Avusturya kampında henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Kampa geç katılan Diego Carlos, onun da ağrıları var, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İki hazırlık maçında forma giymeyen, ağrıları nedeniyle tepki amacıyla oynamayan Mert Müldür ve Aşı Buran ise dünkü antrenmanda tamamında takımla birlikte çalıştı ve teknik heyetin görev vermesi halinde yarınki LASK mücadelesinde her iki futbolcuyu da sahada görebileceğiz. Tabi Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Nake kampa dahil oldu. O da takımla birlikte çalışıyor. Eğer teknik heyet görev verirse onun da yarınki hazırlık LASK'ta oynanacak son hazırlık maçında 11'de görmeyi bekliyoruz. Tabi Fenerbahçe LASK maçı ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Teknik direktör İsmail Kartal da takımından gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunacak ve bazı oyuncuların yollarına ayrılmasını bekliyoruz. Tabi burada teknik direktör İsmail Kartal oldukça kalabalık bir kamp kafilesiyle Avusturya'ya gitti. Yaklaşık milli takımdan dönen futbolcularla beraber 37-38 futbolcu var. Tüm futbolcuların performansını görmek istedi. Tüm futbolcuların performansını gördükten sonra da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verecek ve bununla ilgili de kısa süre içerisinde yönetime raporunu sunacak. Teknik

İsmail Kartal iyi bir yazlık temposu geçirdiğini söyleyebiliriz. Bazı futbolcular kamp çalışmalarında öne çıktı. Özellikle Cengiz Ünder. Geçen sezon bir önceki sezon kiralık olarak başka takımlara verilmişti satın alma opsiyonu olarak. Ancak her iki takımda satın alma opsiyonu kullanmamıştı ve sezon sonunda da Fenerbahçe'ye, bu sezonda Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri döndü. Kamp çalışmalarını iyi geçirdi. Sezon başı kampına fit bir şekilde gelmişti. İki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve iki gol attı. Dolayısıyla Cengiz'in biraz daha yavaş yavaş eski günlere dönmeye doğru gittiğini görüyoruz. Yerli futbolcular anlamında ise, yani teknik heyetin, özellikle yerli futbolcular, şu andaki yabancı kuralı değil de yerli futbolcular da önemli. Fenerbahçe'nin kaliteli yerli bir kadrosu var. Güçlü bir yerli kadrosu var. Bu kadroyu da bozmak istemiyor. Bu anlamda da Cengiz Ünder'in de yeni sezonda kadro rotasyonunda olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Mimović kampın yine öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Yani sezon başında herkes işte Mimović kiralanır veya başka takıma gönderilir kadroda düşünülmeyen isim olarak geçiyordu. Ama her iki hazırlık maçında da gördük ki Mimović de yani kendi bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor ve teknik heyetinde aslında Mimović de o iki maçtaki performansı Mimović hakkındaki görüşü de değişmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Mimović de +4 buranla oynaması. Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı kadroda tutulma ihtimali de söz konusu. Çünkü genç bir oyuncu ve +4 yabancı kuralına uyan bir isim. Diğer taraftan kadroda Şerif bir önceki Admiravaker maçında ağrıları nedeniyle forma giymemişti. Pogon maçında ise bu maçta oynadı, forma giydi ve gerçekten de performansı nedeniyle aslında forma rekabetinde ben de varım dedi. Beni unutmayın mesajı verdi. Oyuna girdikten sonraki performansı gerçekten etkileyiciydi. İki gol attı. Bu anlamda da Şerif'in bu anlamdaki performansını tebrik etmek gerekiyor. Ya o da aslında genç, gelecek vadeden potansiyelli bir isim. Geçen sezon çok fazla eleştirildi. Ama onun da şöyle söyleyeyim, Fransa milli takımı, genç milli takımının kadrosuna çağrılan bir isim. Tabii vatandaşlık işlemleri devam ettiği için bu süreçte orada kadroda forma giyememişti. Ama potansiyelli bir isim Şerif. Fenerbahçe'nin kadro rotasyonunda yer alması bekleniyor yeni sezonda. Geçen sezonda bu kadar eleştirmesi nedeni, çünkü oyuncu 3 tane forveti gönderdi Fenerbahçe ve Şerif şampiyonluk mücadelesinde genç bir oyuncu, 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve oyuncunun üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Belki de bu baskıyı fazla kaldıramadığını söyleyebilirim ama şu aşamada kadro rotasyonunda düşünülüyor. +4 kuralına uyan bir isim ve ciddi transfer teklifleri de geliyor Şerif'le ilgili. Fenerbahçe onu 22 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmıştı, kiralık olarak satın, zorunlu satın alma opsiyonu. O seviyelerde teklifler geldiğini biliyoruz Şerif'e. Eğer ayrılık ihtimali olursa da Şerif'le, en azından Fenerbahçe satmayı değil, kiralık sürekli forma giyebileceği, kendisini geliştirebileceği, Avrupa'nın 5 büyük liginde yani orta sıralarda veya üst sıralar için mücadele eden takımlara oynama garantisi de kiralanması gibi bir durum söz konusu olan mı? Ama şu anda böyle bir durum değil. Kadro rotasyonunda düşünülüyor. Diğer tarafta Vedat Muriç tabii şanssız bir sakatlık yaşadı. O da İstanbul'da kaldı. Topuk Yalası kampında sakatlık yaşamıştı. Onun tedavisi İstanbul'da devam etti. Onunla ilgili de olumlu haberler geliyor. Tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği yönde bilgiler var. Oyuncu Konik Zabze maçına yetişme ihtimali söz konusu. Özellikle ilk maçta belki 15 dakika oynayabilecek düzeye gelebilir ama ikinci maçta 90 dakika sahada olacağı yönünde bilgiler var. Dolayısıyla 16 Temmuz'da Fenerbahçe UEFA listesine kadroya bildirecek. Dolayısıyla UEFA listesinde Vedat Muriç'in de olmasını bekliyoruz. Çünkü ilk maç, yani tedavi sürecinin oldukça olumlu ilerlediğini ve bu maçlara yetişebileceği söyleniyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde aslında biraz daha belirleyici olacak bu anlamda. Tabii teknik bir taraftan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken
Diğer taraftan da aynı zamanda Kornik Zabise maçı ile ilgili de hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal bir taraftan takımların oyuncuların performansını yakından inceliyor. Tekniğe gidecek ve

0: kalacak oyuncular hakkında raporunu hazırlarken, diğer taraftan da Kornik Zabze ile oynayacağı maçın analizini de yapıyor. O rakibin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, güçlü ve zayıf yanlarını analiz ediyor ve bununla ilgili hazırlık yapıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de çok fazla önem veriyor Fenerbahçe. Bu sezon evet lig şampiyonluğu önemli ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde kalmak da önemli. Orada playoff sürecini de geçip Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Uzun yıllardır da Şampiyonlar Ligi'nde kalamayan bir takımda başlıyoruz. Hem mali anlamda kulübün geleceğini daha sağlıklı işleyiş hale getirmek için oradan şampiyonlar gelirlerinde de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça önem veriyor ve bu doğrultuda da Sayın İsmail Kartal ve ekibi de rakiplerinin maçlarını analiz ediyor. Şu anda yavaş yavaş aslında kafasındaki kadronun şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Zaten 16 Temmuz itibariyle UEFA'ya listeyi bildirecek. Bu listede de az çok kimin olacağı yönünde artık liste 1-2 ya da 2-3 futbolcu dışında şekillenmiş gibi gözüküyor Berk. Şimdi Ederson Dünya Şampiyonası'ndan sonra tatilde, şu anda henüz daha takıma dahil olmadı. Semedo tatilde, henüz takıma dahil olmadı. Kante Dünya Şampiyonası'nda Fransa milli takımının kadrosunda. Şimdi bu 3 oyuncu ile ilgili kararı teknik heyet verecek. Bu daha henüz sezon başı kampına, tabii şampiyonada oldukları için şu anda tatildeler. Onlar Konya Zabze maçının kadrosunda yer alacaklar mı? Ya da listeye bildirecek mi? Biraz bununla ilgili son kararı daha henüz verilmemiş değil. Çünkü Ederson'un da Aydınlar gibi bir düşünce.
1: Ederson deyince kaleci mevkiindeki o şişlik hala devam ediyor. Yani iki hazırlık maçı olsa, beş hazırlık maçı olsa her biri denenebilecek bir durumda.
0: Şöyle söyleyeyim, 5 tane kalecisi var hala Fenerbahçe'nin ama şu anda Fenerbahçe dikkat edersen hiçbir oyuncusuyla yollarını ayırmadı. Yani burada Fenerbahçe oyuncuları olarak şu anda transfer eksik noktalara yöneldi. Önce transferi tamamladı, sonra mesela Greenwood transferinin açıklamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Greenwood transferini açıkladıktan sonra da Fenerbahçe tüm konsantrasyonunu bu kez elindeki kalabalık kadrodaki oyuncularıyla mümkün olduğunca yüksek bonservis, minimum zararla elden çıkarmaya bakacak. Yani bu süreçten sonra ya Fenerbahçe'nin o tüm konsantrasyonu oyuncularla, kadro düşünmede oyuncularla yoldan ayırmak, gelen teklife değerlendirmek üzerine bir planlama yapılıyor. Ama şu anda önceliği tamamen transfere verdiler. Neden önceliği transfere verdiler? Çünkü yani senin için elinde 42 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi kampa dahi götürdü bu oyuncuları son durumlarını görmek için. Hiçbirisine yollarımızı ayıracak demedi. Çünkü sen oyuncular yoldan ayırmak istediğin zaman bu oyuncuları değerlendirmediğinde bu oyunculara teklif getiren kulüpler de bu oyuncuları yok pahasına senden almak istiyorlar veya bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe de bunun önüne geçmek için transfer dönemi bitene kadar gerekirse bu oyuncuları kullanacağım diyor. Bu oyunculardan yararlanacağım diyor ve bu oyuncuların kadro dışı bırakma gibi durum söz konusu. Hep oyuncularla beraber antrenmanlar da yapılıyor. Dolayısıyla dediğim gibi kalabalık kadroyu da önümüzdeki günlerde azaltmaya çalışacak Fenerbahçe yönetimi. Bunun için de maksimum bonservis geliri, minimum zararla elinden çıkarmaya çalışacak. Çünkü Fenerbahçe'nin halen limit sorunu devam ediyor. Limit sorunu açmak için de futbolcu satışı yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda birçok oyuncuya transfer teklifi var. Ama bu tekliflerin bazıları değerlendiriliyor, bazıları geri çevriliyor. Yabancı futbolcu aslında da söylersek şu 5 futbolcu haricinde tüm oyunculara gelen teklifler değerlendirebilir Fenerbahçe. Bu isimler Şikrinyar, Ake, Guendouzi, Asensio ve Vedat Muriç. Yani bunun içerisinde 2 tane transfer daha gelecek. Bir ve Greenwood, bir de forvet transferinde 7 tane yabancı. Yani bu oyuncuların haricindeki tüm oyunculara gelen, yabancı oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Ona göre yani biraz teknik heyetin vereceği karar, oradaki kadro yapılanmasına göre de yeni bir yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Mesela Ashley Brown'a gelen teklifler var ama Ashley Brown kamp sürecinde gösterdiği performansa teknik heyetin gözüne girdi ve bir sol bek transferi yapılmasından vazgeçti ve sol bek olarak artı 4 kuralına uyduğu için Ashley Brown'la devam edilmesi düşünülüyor. Semedo'nun sol ayrılığı söz konusu olabilir çünkü orada
1: Fenerbahçe'nin avantajı evet Ashley Brown gibi bir 6 oyuncu vardı galiba öyle. Nene, Ashley Brown.
0: 7 tane oyuncu var. Şöyle söyleyeyim. 7 tane artı 4 kuralına uyan isim var. Nene var. Ayşe Brown var.

0: Şerif var. Ondan sonra Mimović var. Amara Diouf var. Aziz Fall var. Yani bunlardan 3-4 tanesiyle yollar ayrılacak ama mesela Mimović'in performansından sonra Mimović'in kalma ihtimali belirdi. Nereyle yollar ayrılabilir? Nereye gelen teklifler değerlendirilebilir? Ama Archie Brown'un takımda kalması neredeyse %90 diyebilirim. Çünkü o ciddi yüksek bonservis bedelleri teklifler gelmediği sürece burada Fenerbahçe yönetimi artı 4 kuralına uyduğu için de Archie Brown'la devam etmeyi düşünüyor.
1: Peki. Aynı zamanda İrfan 25 seninle konuşurken dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Fenerbahçe limiti nasıl ayarlayacak demiş. Örneğin bir dinleyicimiz İrfan 25'e sorar mısınız limit, demiş. Tabii bu Tamer Bey'den gelen mesaj.
0: Limit sorunu çözülür. Yani limit sorunu çözmek için ne yapman lazım? Yani bir yeni sponsorluk anlaşmaları yapman gerekiyor. Futbolcu satışı yapman lazım. Avrupa kupalarından elde edeceğin gelirler bu limite ekleniyor. Bunlar çözülür. Bu Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili çalışmalarını da yapıyor. İşte bazıları yani özellikle Galatasaray cephesini yorumlayan yorumcular işte Fenerbahçe Greenwood'u transfer ediyor, şu kadar bonservis verdi, oyuncu şunu veriyor, nasıl hallediyorlar diyor. Mesela ama aynı yorum yapan isimler veya yorumcular mesela Galatasaray'ın Osimhen'le ilgili mesela bu kadar konuşulduğunu duydum. Mesela 75 milyon euro bonservis bedeli verildi, oyuncuya şu kadar yıllık ücret verildi, bu limiti nasıl aldı Fenerbahçe diye. Fenerbahçe bu limiti çözer. İşte sponsorluk anlaşmaları yapar. Bir reklamda oynatır. Galatasaray nasıl Osimhen'i bir reklamda oynattıysa Fenerbahçe'de limiti açmak için yani Greenwood'la ilgili hani orada sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Bununla ilgili Fenerbahçe yönetimi tüm planlarını yapıyor. Çok akılcı bir transfer politikası yürütülüyor. Sayın Aziz Yıldırım da seçilmeden önce zaten seçim sürecinde de dile getirmişti. Daha seçim süreci devam ederken Fenerbahçe'nin eksik noktaları kadrosuyla ilgili tüm planlar yapılmıştı. Hangi noktalarda eksikler oldu, hangi mevkilerde eksik oldu, hangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenmişti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu vardı ama eksik bir kadrosu vardı. Zaten o doğrultuda, eksikler doğrultusunda işte Ake sol stoper olarak kadroya dahil edildi. İşte forvete Vedat Muriç transfer edildi ve bir forvet transferi daha yapılması planlanıyor. Şimdi kanat sağ kanada Greenwood transfer edilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe nokta transferler mevkilere akıcı bir sonra nokta transferler yapmaya devam ediyor. Bu süreç devam edecek. Greenwood transferinden sonra da transfer bitmeyecek. Fenerbahçe forvet transferi. Belki ayrı şeylere göre kadrodaki de bir sol kanat transferi yapabilir. Bu süreçin devam edeceğini söyleyebilirim. Peki. Ama bir sorunu olmayacak Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de bazı yöneticiler para sorunu vardı diyorlar ama bugün bazı kişiler yorumcu yapan yöneticiler dedim. Fenerbahçe'de para sorunu yok. Biz limit sorunu varken şunu söyledik. Limit evet UEFA'da bildiğimiz sorunu var diyor. Var. Ama diğer taraftan yani Fenerbahçe yönetiminde para var. İstediği zaman bu parayı koyabilir ama biliyorsun UEFA kafana göre işte kafa kolaylığı sağladım şu kadar para koydum. Bunlara izin vermiyor. Dolayısıyla bunların belli prosedürleri var. Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili tüm planlarını yaptı ve bu planlar doğrusunda hareket ediliyor. Herhangi bir limit sorunu da yaşamayacaklar. Onu da ekleyelim.
1: Yani bu limit problemini olsun. Aşmanın da bir zamanı var diyorsun ama aynı zamanda.
0: Tabii zamanı var. Zaman şöyle söyleyeyim. Çünkü şu var. Bu limitler ne zaman şey yapılıyor? Transfer dönemi bitiriyor. Transfer dönemi bittikten sonra yani o resmi maçla başladığında zaten onunla ilgili denetlemeler de başlar. Yani Fenerbahçe bu limiti aşacak yani bir sıkıntı yok. Peki. Çünkü Fenerbahçe'nin 41 tane futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları yollara ayrılacak ve bu futbolcular şu anda çok ciddi transfer teklifleri de geliyor. Yani Fenerbahçe belki de bu ayrılıklar yaşandığı zaman göreceğiz hep birlikte. Belki 60-70 milyon euro civarında bir bonservisiyle oyuncu satışı olacak Fenerbahçe'de. Yani bu da zaten otomatikmen limite yansıyor. Artı yeni sponsorluk gelirleri, yeni ek gelirler kulübe kaynak sağladığın zaman bu limitler artıyor. Loca satışları da bazı localarda yine loca satışları oluyor. Onlar da o gelire ekleniyor. Kombine satışları bu gelire ekleniyor. Bu limit aşılmasında bunları hep ekleniyor yani gelir kazı kulübe gelir sağladıkça bu limit artıyor.
1: Kanat için Rashford ve Lookman konuşuluyor mu demiş?
0: Rashford'la bir ilgi var. onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Biliyorsun Greenwood transferinde Manchester United'da yani bu Greenwood transferi için Fenerbahçe 3 kulüple bir de aynı anda görüşme gerçekleştirdi. İşte Marsilya'nın biliyorsunuz %40'ı Getafe ve Manchester United'daydı Greenwood transferinde. Hem Manchester United hem Getafe ile görüşmüştü Fenerbahçe. Marsilya'da da anlaştıktan sonra. Bu Manchester United'le görüşmelerde Rashford'un durumu da soruldu. Rashford geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyiyordu. Ancak satın alma opsiyonunu Barcelona kullanmadı. Barcelona o bölgeye Adeyemi'yi transfer etti. Şimdi Manchester United'in yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor Manchester United'ın. Oyuncunun 14 milyon euroluk yıllık ücreti var. Manchester United'da bu yıllık ücretin nedeniyle oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de yani Manchester United'in şöyle bir durumu var. Yıllık ücretin karşılanırsa herhangi bir kiralama bedeli olmadan oyuncunun gelen teklifle değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de Rashford'u değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye soracağım ama stat işini sormuş dinleyicimiz. Stat büyütme işi nasıl ilerliyor demiş Yalar Bey?
0: Stat büyütme işi büyük ihtimalle bu sezon olmaz diye düşünüyorum ben. Açık sezon başladığı
1: iş sürü... oraya geldi mi? Yani bu sezon yetişecek kısmından, vaadinden iş tabii bu sezon olmaz diye düşünüyorum yani kısmına geldi mi?
0: Daha henüz şöyle söyleyeyim. Yönetim şu anda tamamen transfer odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi önerebesinde odaklanmış evet. durumda. Sezona hazır bir şekilde girmek istiyor. O süreçlerde görüşmeler devam ediyor. Ama henüz bir izin aşamaları ne aşamada onunla ilgili sormadım. Yani biz de tabii önceliğimizi aslında baktığımız zaman tamamen transfere vermiş durumdayız. Transferle ilgili gelişmeler takip ediyoruz. Ve bununla ilgili de önümüzdeki günler biraz daha kadro şekillensin. Süreçle ilgili mutlaka detaylı bir bilgilendirme.
1: Peki problem öncelik problem yani öncelikle bir izin alınması mı burada? Öyle yanlış mı anladım?
0: Evet tabii. Önce izinler, gerekli prosedürlerin tamamlaması lazım. Yani böyle onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Nihat Özbağ biliyorsunuz bakanlıkta da Ankara'da ziyaretlerde bulunmuştu. Bu prosedür süreci tamamlar Fenerbahçe ve eğer izinler tamamladıktan sonra hemen inşaatı da başlayabilir ama tabii burada şöyle bir de durum var. Maçlar devam ederken inşaat süreci nasıl olacak? O da bir soru işareti. Ama eğer inşaat başlarsa da Mayıs ayında da kadar da bitirmeyi konusunda taahhütte bulunmuştu Sayın Nihat Özbağ. Yani biraz beklemek lazım. Süreci takip etmek gerekiyor. Evet. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki önceliği tamamen transfere vermiş durumda. Fenerbahçe mali anlamda kulübün röntgeni çekiliyor. Onunla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Yeni görevlendirmeler yapılıyor. Altyapıda, FB TV'de, işte Fener Yumlar'da. Dolayısıyla bunlara öncelik verilmiş durumda. Mali anlamda kulübün durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde belki de Yüksek Divan Kurulu toplantısı olacak Temmuz ayının sonunda. Orada da detaylı açıklamalar mutlaka yapılacaktır. Şu anda öncelik dediğim gibi tamamen futbol takımı işte ve kurumsal organizasyonun yeniden kurgulanmasına verilmiş durumda. Diğer taraftan tesis yatırımları da ilerleyen süreçte mutlaka bununla ilgili de çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki. İrfan 25 biraz Fenerbahçe yayını gibi oldu bu. Sorularla dinleyicilerimizin soruları izin vermiyor ki programın bu bölümünü evet, bitirmiş
0: Greenwood'la
1: olalım.
0: Greenwood'la ilgili bir daha son söyleyeyim. Greenwood tamam. Bugün açıklamasını bekliyoruz Greenwood. Herhangi bir sorun yok.
1: Abi öyle deme. Sen öyle dedin diye bu sefer Aziz Başkan bu defa da senin haberin üzerine erteler bu işi. Aziz Başkan'ın öyle bir yapısı var transferde biliyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim Sayın Aziz Yıldırım zaten bu süreçte çok gizlilik anlamında çok dikkat ediyor yönetim bu konuda. Ama artık Sayın Cihan Kemal ve Oğuz bugün Marsilya'ya gittiler. Greenwood'da İngiltere'ye gitmişti ailesini görmek için. O da Marsilya'ya döndü. Artık bu sürecin bugün noktalanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yayın organları kulüp internet sitesi FB TV Fenerbahçe Radyo'yu Fenerbahçe taraftarının takip etmesi lazım. Çünkü oradan bildiriyorlar artık biliyorsun ilk önce.
1: Evet.
0: Yani bugün olmasa bekliyoruz. Yani bugün transfer açıklanır. Bugün olmasa yarın mutlaka bu transfer açıklanır. Çünkü Alayhi kulübünün de bir teklif vardı. Son anda teklifte bulunmuştu Greenwood'a. Ama bu teklifi Greenwood geri çevirmişti. Fenerbahçe ile Çünkü Erkurdu anlaşma sağlanmıştı. Yani sürecin tamamlanmasını bekliyoruz artık. Yani bu süreç tamamlanacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi şunu söyleyecektim az önce. Dinleyicilerimiz hep der. Galatasaray'a şu kadar zaman ayırdın. Fenerbahçe'yi bu kadar. Bu hak mı diye. Hani genelde haklı bulmam o yorumları, o eleştirileri. Ama bugün bir öz eleştiri yapmak gerekirse hakikaten bayağı bir Fenerbahçe konuştuk. İrfan 25'te programın yarısını neredeyse öyle geçirdik. Ama konu uzuyor. Sizlerden gelen mesajlar çok diye uzuyor. Fenerbahçe gündemi de herhalde biraz böyle bir zamanı hak ediyor gibi ya da işte böyle bir zamanın ayrılmasını bize gösteriyor gibi. Bizi oraya götürüyor gibi. Onun için özür dileyim dinleyicilerimizden ama...

0: Galatasaraylı Beşiktaşlı Trabzonsporlu dinleyicilerimizden, ama Fenerbahçe gündemine biraz fazla konuşuyor olacağız. Şu bölümde parantezde iş oraya götürüyor bizi. Çok sayıda mesaj var çünkü. İrfan 25'e sorar mısın? Gelecek oyuncular ne zaman Avrupa'ya eklenecek? İbrahim Oruç ben demiş.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Yani Greenwood, eğer Greenwood transfer bugün açıklanırsa Avrupa listesine yazılır. Söyleyeyim. Ya da yarın da açıklanırsa yazılır. 16 Temmuz 10 gün UEFA listesinin verilmesi için. Ben yeni transferler Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood'un, yani Greenwood daha henüz daha resmi olarak imzalanmadı ama UEFA listesinde yer almasını bekliyorum.
0: Konuğunuza sorar mısınız? Geçen sene Fenerbahçe ile ilgili hangi transfer haberleri doğru çıktı demiş Barlas Bey.
1: Benim mi?
0: Galiba seni soruyor.
1: Ben sosyal medyada bir transfer haberi paylaşmıyorum.
0: Paylaşmıyorsun
1: beni
0: abi.
1: Beni takip edenler biliyor. Ben Sözcüler Sitesi'nde de genellikle gazeteye veriyorum.
0: Biraz hedef gösteren bir soru abi. Ben de okumamam gereken sorulardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Birçok şöyle söyleyeyim. Benim öyle bir derdim yok. Yani evet. İlk ben söyledim veya ilk ben paylaştım diye bir derdim yok. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadım. Ama sen de biliyorsun ki radyodaki yayınlarımızda da birçok oyuncu söyledik. Birçok isimler çıktı.
0: Daha çok kulis haberlerinde transfer değil de İrfan 25'ten aldığımız örneğin stadyuma ilişkin bir proje sorusu geldi değil mi az önce? Ona ilişkin verdiği bir haber ya da kulüp içerisinde kulüp tüzüğüne ilişkin verdiği bir haber. Bu tarz haberlerde çok fazla İrfan 25'in doğrularını hatırladığımı biliyorum. O yüzden sorgulatma. Biraz da hedef gösterici bir soru.
1: Transfer haberlerinde de birçok doğru haberim çıktı ama ben hiçbir zaman bunu söyleyeceğim bir insan değilim. Yani ilk ben verdim ya, bunun da ilk veren arkadaşlara da saygı gösteririm. Her zaman tebrik ederim, alkışlarım. Ha şimdi mesela Fenerbahçe'nin önerdiği veya Fenerbahçe'nin ilgilendiği ama transfer olmayan isimler de var. Yani çok çaydı isim öneriliyor Fenerbahçe'ye şu aşamada. Birçok isim öneriliyor. Bu isimleri söylüyoruz. Yani bu sözün özelinde geçen sezon üzerinde mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin transferlerinde de yani birçok isim, yani transfer ettiği birkaç isim de söylediğimi biliyorum, açıkladığım için, ama bunu sosyal medyada paylaşan bir insan değilim. Ben hiçbir zaman sosyal medyada haber transfer paylaşamıyorum.
0: Peki takımlar nasıl denetleniyor demiş bir dinleyicimiz. Onun haricinde Mimović, İrfan abi de ters köşe bir durum yaptı mı demiş Çağlar Bey.
1: Valla Mimović bence herkes de ters köşe yaptı, evet. Onu söyleyeyim. Bence beklenmeyen, kimse ben beklemiyordu Mimović'ten böyle performansı.
0: 10 artı 4'ün her iki tarafta da hem kulüp için hem oyuncu için meyvesi diyebilir miyiz?
1: Olabilir. Mimović'in göstereceği bundan sonraki performansı da bekliyorum. Mesela benim için belirleyici olacak maç Mimović açısından LASK maçında oynayacak, göstereceği performans. Yani orada göstereceği performans bence biraz daha Mimović hakkında bir şeyler söylemek için daha belirleyici olacaktır. Yani şu da var. Mesela bu sezon başları kampları bu açıdan önemlidir. Jesus döneminde de İsmail Yüksek'i hatırlarsan yine kiralıktan gelmişti. Birincilikte yanılmıyorsam Adana Demirspor kiralık olarak forma giymişti. Ya da Bursa'da olabilir. Fenerbahçe'ye gelmişti. Sezon başında herkes İsmail Yüksek'i kiralanacak veya takımdan gönderecek isimler arasında görüyordu. Ama Jesus oyuncuyu tüm hazır maçlarında oynattı. Hatta Samandağ'da maçlarında oynattı. Ve ondan sonra da oyuncu Fenerbahçe'nin ve milli takımın değişmez bir ismi haline geldi. Yani o yüzden sezon başı kamplarından oyuncudan göstereceği performans çok önemli. Buradan böyle oyuncular da çıkabilir. Mimović çok kötü. Mimović Fenerbahçe'ye de zaten transfer olurken büyük beklentilerle transfer oldu. Kızıl Yıldız'da forma giyiyordu bu oyuncu. Şampiyonlar Ligi önleme maçlarında oynuyordu. Şampiyonlar Ligi maçında oynuyordu. Önleme de değil. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi de katkısı da vardı Kızıl Yıldız'da. Ama oyuncu Fenerbahçe'de hiç süre almadı. Resmi maçta forma giymedi. Daha sonra onu kiralandı. Tedesco döneminde yine kiralandı. İşte İsmail Kartal bunu hazırlık maçlarında değerlendiriyor. Belki de Fenerbahçe'nin bu anlamda bu sezon Mimović'te bir kazancı olacak. Artı 4 kuralına uyması yani önem arz ediyor. Ama şöyle söyleyeyim, Mimović'in bu gösterdiği performansın ardından da şimdi Süper Lig'den birçok kulüp de onu takip ediyor ve yani Fenerbahçe'nin onunla ilgili vereceği kararı da yakından izliyorlar.
0: Peki. İrfan 25 aynı zamanda Fenerbahçe'de son soru tribünlere ilişkin. Tribünlerin ortasındaki bölüm kaldırılacak mı demiş İbrahim Oruç. Oraya ilişkin kaldırıldı, bir çalışma vardı. Kaldırıldı.
1: Son halinde paylaştılar biliyorsun. O tribün kalktı artık. Son halinde paylaşıldı. Yeni sezonda orada tıpkı diğer tribünler gibi olacak.

0: Zaten orada az sayıda koltuk vardı. Koltuk sayısı arttırıldı. Ve yeniden bir düzen yeniden düzenlendi. Fenerbahçe yönetiminin ilk icraatı zaten o olmuştu. Taraftarlar
1: doğru.
0: Özellikle maç
1: bir de radyo durumu olmuştu. O da
0: evet,
1: kıymetli.
0: Radyoyu da yeniden aldılar. Şu an Sayın Aziz Yıldırım yönetimi aslında son yıllarda biraz daha geride kalmış veya önemsenmeyen birçok şeyi ön plana çıkarmaya başladı. Onu da takdir etmek lazım. Topuk yaylası tesisleri Fenerbahçe'nin bir değeridir. Topuk yaylası tesislerinde son yıllarda Fenerbahçe kamp yapmıyordu. Bu sezon 10 gün orada kamp yaptı. Yabancı futbolcuya sordum. Yabancı futbolcuya gerçekten kamp sürecinde aydan kaldı. İstanbul'da aşırı sıcaklar varken orada ne sıcak ne soğuk havada çok güzel bir atmosferde kamp yaptı Fenerbahçe. Kendi tesisi 3 tane sahanın olduğu bir tesisten başlıyoruz. Çok rahat bir şekilde hiçbir şekilde uzak, her şeyden uzak bir şekilde kamp sürecini tamamladılar top kesesini. Şimdi Fenerbahçe Radyo son dönemde geçen sezon Fatih Sanan döneminde satılmıştı. Aylık 150 bin kira gibi bir süreci. Çok tartışılmıştı. Yeniden işte en son Ake transferini oradan açıkladılar. Sayın Cihan Kamer. Herkes radyoya kilitlendi. Zaten radyoda çok fazla çalışan da yok benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. En son kapanmadan önce 3 çalışanı vardı. Dolayısıyla çok da zarar edecek veya bu zararın kulüp tarafından karşılanmayacak bir durum değil. Fenerbahçe camiası çok önemli camia.
1: Tabii radyoların televizyon maliyetine göre oradaki durumu evet. Avantajı bellidir. Onu da konuşmak lazım.
0: Öyle canım. Radyo canlı tutabilecek veya şey yapabilecek durumda. Şimdi FB TV'de de çok şey gördük. Son dönemde program anlamında. İşte bak kamp sürecinde sürekli özel röportajlar yapılıyor. Futbolcularla ilgili. Ondan sonra da kamp günlüğü programı.
1: Fenerbahçe yapılıyor. TV'de de birkaç oyuncuya özellikle topuk yaylası tesislerine sorulduğunu gördüm. Muhtemelen yönetimden ya da işte iletişimle ilgili bir yöneticiden diyebilirim ya da belki.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Yani
1: orada kamp yerinin öne çıkarılması istendi galiba.
0: Söylesin.
1: Haber değeri olan zaten, bir şey değil ama dikkatimi çekti.
0: Böyle söyleyeyim. Futbol yapılanması evet. Sırasında seçim sürecinde bu süreç yürütülürken yani Fenerbahçe'nin kamp programı da belirlenmişti zaten. Ve bu kamp programı belirlenirken topuk yaylasında da kamp yapılması planlanmış sayılırım ekibi tarafından. Orası Fenerbahçe'nin bir değeri. Yani Fenerbahçe orayı değersizleştirmemesi gerekiyor. Ve şu anda birçok kulüp orada kamp yapıyor. Şu anda kamp tesisleri de dolu. Zamanında biz ilk dönemde Topuk Yaylası açıldığı zaman Topuk Yaylası'nın yöneticilerine sorduğumuzda hatta şunu söylüyorlardı. Biz şimdi Fenerbahçe orada kamp yaptığı zaman başka hiçbir takımın orada kamp yapılmasına izin vermiyorlar. Ama aynı anda 3 takım orada kamp yapabiliyor. Aynı otelde kalabiliyor ve 3 tane de farklı halı saha, 3 tane de farklı saha var. Dolayısıyla aynı da 3 takım kamp yapabiliyor orada. Mesela Fenerbahçe'nin orada kamp yaptığı zaman hiç başka takım kamp yapmıyor ve otel yetkilileri şöyle söylüyor. Biz mesela Fenerbahçe kamp yaptığı zaman ya da kamp yapma zaman daha fazla kazanç sağlıyor diye. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir değerini her zaman göz önünde bulundurması gerekiyor. Avrupa standartlarında çok önemli bir tesis. Dolayısıyla oranın değersizleştirilmemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de bu elindeki değeri en iyi şekilde kullanıyor. Bunu ön plana çıkarması kadar çok doğal bir şey. Yani bunu kötülemek gerekmiyor. Bence burada da bunları FB TV gibi, Fenerbahçe Radyo gibi, ondan sonra işte Topuk Yaylası tesisleri gibi bunların hak ettiği değere ulaşması gerekiyor. Zamanında Fenerbahçe dergisi vardı. Yani ben aslında kurumsal hafıza anlamında o derginin de yeniden hayata geçirmesinin çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe dergisinde de zaman zaman her ay çıkardı bu dergi ve Fenerbahçeli futbolculardan işte altyapı, voleybol, işte basketbol onlarla ilgili röportajlar yer alırdı. Ve insanlar oradan Fenerbahçe'yle ilgili haberleri okuyabilirlerdi, okuyorlardı. Dolayısıyla onun da tekrar hayata geçirmesinin doğru bir tercih olacağını düşünüyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: 25 eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Şu anda eklemek istediğim başka yok. Yarın dediğim gibi Fenerbahçe Avusturya kampını tamamlayacak. LASK'la son hazırlık maçını oynayacak. Bu maçta sakatlığı nedeniyle yani operasyon geçirmesi nedeniyle sezon sonunda operasyon geçirmişti. Fıtık operasyonu. Nene'nin forma giymesini beklemiyoruz. Archie Brown'la Mert Müldür'ün hafif aralarında son hazırlık maçta oynamamıştı. Onlar artık takımda birlikte çalışmalara başladı ve LASK maçında teknik heyet görevi verirse iki futbolcu da forma giyebilecek. Yine Ake yeni transfer Ake'de Fenerbahçe formasıyla ilk hazır maçı LASK karşısında oynamasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. İsmail Kartal da 16 Temmuz tarihi itibariyle bu UEFA listesini verecek ve orada da çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum ama bazı isimlerle tabi mecbur zaten 24 kişilik 24-23 kişilik bir liste vermek zorunda Fenerbahçe ve o listede de mecburen bazı isimlerle o listenin dışında kalacak.
1: Peki İrfan 25 ağzına sağlık, tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, sağ olun. İrfan 25 ile bağlantımız oldu. Fenerbahçe'yi konuştuk, radyomuzun kıymetli isimlerinden sevgili meslek büyüğüm İrfan abiyle konuştuk ama biraz uzun konuştuk Fenerbahçe tarafının, farkındayım. Özür dileyim Galatasaraylardan, Trabzonsporlardan, haber bekleyen Beşiktaşlardan ama Fenerbahçe ve Galatasaray gündemini şöyle biraz daha merak ettiğimiz dönemde, merak ettiğimiz anlarda haliyle sizlerin de gelen mesajlarıyla beraber genellikle bu kadar çok mesaja boğmuyorsunuz ki Fenerbahçe söz konusu olduğunda çok mesaj geldi. Mesela sorulan, konuşulan, detaylandırılan Fenerbahçe söz konusu olduğunda birçok yazınızı görüyorum ben WhatsApp hattımıza 0212 273 1010. Okuyamadığımız mesajlar için ayrıca teşekkür edeyim. İbrahim Bey'den mesaj var. Onun haricinde okuyamadığımız Bayram Bey'in mesajı var. Hatta Bayram Bey demiş ki Maltepe'den Bayram ben. Süper Lig'in yeni çiçeği burnunda kulübü Çorum FK şu anda Topuk Yaylası'nda kampta demiş. Bak o da o detayı hatırlatmış bize söz konusu bu olunca. Hüseyin Mecit yine o güzel mesajlarından birini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Delfin Yunus Dane'ye de selamlar demiş. Bak dinleyicilerimiz arası selamlaşmalar da başlıyor radyoda böyle zamanlarımızda, sağ olsun. Dedik Fenerbahçe'yi uzun tuttuk biraz ama ilerleyen dakikalarda Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi editörlerinden Burak Özdemir'le Galatasaray gündemini konuşarak devam edeceğiz. Aranın ardından burada olacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündemini hızlıca Burak Özdemir'den alacağız. Fanatik Gazetesi editörlerinden, Fanatik Gazetesi'nin kıymetli isimlerinden Burak Özdemir bizlerle Galatasaray'ı konuşmak üzere. Burak hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar. Galatasaray sen de bildiğin gibi biraz transfer döneminde rakiplerine göre biraz geride kaldı ama bu akşam ilk transferini İstanbul'a getiriyor. Bu akşam 20.30-21 sularında.
1: 21'i bulur o muhtemelen ve kulüpten de resmi açıklama belki işte geldi mi onu hatırlamıyorum ama basın mensuplarıyla bizlerle paylaşılan bir resmi bilgi var grupta ve işte o da biraz Galatasaray tarafını heyecanlandırıyor. Sanki biraz sessizlik bozulacak gibi. Tüm detaylar sende onunla beraber Burak Özdemir.
2: Evet, Rize Boçuk bu. Gelecek işte bu akşam. Onu bekliyoruz. Bugün İstanbul'da olacak. Yani insanlar biraz tabii Boçuk'lu isminin biraz diğer hani rakiplerin yaptığı transferlerin yanında isim olarak biraz sönük tabiri caizse kalındığından dolayı tepki var ama şunu unutmasınlar ki Galatasaray bunu alıp ana planın içerisine takımın yıldızı olacak bir oyuncu niyetiyle almıyor. Bu geniş kadroda rotasyonda takımın içinde bulunması gereken bir parça olarak düşünüyor Okan Buruk. O bölgeye, orta sahaya daha iyi isimler de gelecek. Bunun yanı sıra bir Davinson Sanchez Galatasaray'da gündemi var. Como'nun ve Inter'in ısrarı vardı ancak Como bu işi biraz daha ciddiyete döktü. İlk bir 20 milyon euroluk teklif yapıldı. Bu Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Daha sonra bu teklif 25 milyon euroya çıkarıldı. Davinson Sanchez'in Como ile prensipte anlaştığı şeklinde haberler var. Bunlar tamamen hiçbir şekilde doğru değil. Zaten Galatasaray'ın müsaadesi olmadığı sürece, Galatasaray Como ile anlaşmadığı sürece Como'nun Davinson Sanchez'le bir transfer görüşmesi yapması zaten mümkün değil. Kurallara aykırı, FIFA tarafından ceza alabileceği bir pozisyon doğurur. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın en az belirlediği bonservis ödedi 35 milyon euro. Ancak Galatasaray Davinson Sanchez'i zaten satmaya da çok... Yani çok istekli de değil, onu da söyleyelim. Çünkü sattıkları zaman Davinson Sanchez ayarında bir stoperin transferi çok daha pahalıya mal olabilir. Bir de yıllardır oturmuş Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisinin tandemini de Okan Buruk bozmak istemiyor. Hatta Okan Buruk Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in kalması halinde bile orayı bir transfer bile düşünüyor. Onu da söyleyelim. Yani şu an Davinson Sanchez gitti şeklindeki haberler kesinlikle doğru değil. Galatasaray böyle bir şey düşünmüyor. Böyle bir düşüncesi yok. Davinson Sanchez'in de kulüpten ben gideceğim diye bir talebi yok. Bunun dışında Rusya'da Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı golcü Panomarenko var. Galatasaray onun için Dinamo Kiev'e bir ilgi mektubu gönderdi. Orada biraz yüksek bir beklentisi var. Dinamo Kiev'in 30-35 milyon euro civarı bir bonservis istiyor. Galatasaray da Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Taraflar arasında kiralık konusunda bir görüşme yapılıyor. Onu da birkaç gün içerisinde netleşebileceğini düşünüyorum. Gabriel Sara'ya geçtiğimiz sezon sonundan beri Aston Villa'nın bilgisi vardı. Aston Villa orta sahadan iki tane oyuncuyu kaybetti.

0: buraya tekrar bir Gabriel Sara düşüncesi olabileceğini ben düşünüyorum. Onu da takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bence Gabriel Sara'yla da ilgili yeni gelişmeler olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama Galatasaray'ın tabii listesinde önemli isimler var. Enciso var Paraguaylı ama o bekletiliyor çünkü çok daha üst düzey bir isim aslında var Okan Hoca'nın kafasında. Oradan bir olumlu sonuç alınamazsa Enciso'ya dönülmesi düşünülüyor. Enciso'nun biraz da sakatlık durumları kulübü düşündüren taraf aslında. 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli talebi var Strasbourg'un. O da önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. Olumlu veya da olumsuz onun da haberini alacağızdır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Enciso deyince Brahim Diaz geldi aklıma. Diğer tarafta onun adı da çokça anılıyordu. Ama Brahim Diaz gibi anılan işte Turam, geçtiğimiz yıllardan örnek verirsek Sergio Ramos gibi. Onun da yanında bir stoper daha vardı ya, çok ön planda ve heyecanlandıran stoper adaylarından biriydi. Kimdi? Rüdiger mi anılıyordu? Kim anılıyordu Galatasaray'da? Van Dijk. Düzeltiyorum, özür dilerim. Yani böyle isimler de var ama bunlar ne kadar doğru, ne kadar pişmek üzere, ne kadar menajer önermesi ısıtıp ısıtılıp önümüze getirilen haberler meslektaşlarımızca, daha doğrusu hatta orada bir özel işleri bizlerce, bilmiyorum. Detaylar sende, onu da sorayım istedim. Çünkü heyecanlandıran haberler bunlar.
0: Ya Van Dijk'ın sadece maaş olarak isteği 10-15 milyon euro civarı bir maaş talebi var. Yani Galatasaray'ın Davinson'u satmasına değecek bir durumu bilmiyorum. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani Abdülkerim zaten takımda sol ayaklı stoper, Van Dijk'lı sol ayaklı stoper. Galatasaray'ın ben iki tane sol ayaklı stoperle oynayacağını düşünmüyorum. O yüzden ben Van Dijk transferine de şu an için çok olabilecek gözüyle de bakmıyorum. Ama dediğim gibi Davinson Sanchez'in ben ayrılmasını çok düşük ihtimal görüyorum. Olası bir ayrılıkta işte o zaman farklı isimler devreye girecektir. Van Dijk de bunlardan biri olacaktır.
1: Sadece onu sormadım ama tabii böyle yıldız isimlerde çok anılan...
0: Brahim Diaz'la ilgili de ben şunu söyleyeyim. O dün bir iki gündür çıktı haberi ama biraz orada biraz menajer haberi de olabilir. Çünkü bugün de mesela Beşiktaş'la haberi çıktı. Şimdi mesela yarın da Fenerbahçe ile ilgili de bir haberi yapılabilir. Hani çok da benim hani güvenebildiğim bir konu değil şu an için Brahim Diaz. Galatasaray'ın Real Madrid'den asıl peşine düştüğü oyuncu Mastan Toğunu. Yani bu net bir bilgidir. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna görmek istiyor. Hem sağ kenar hem on numara oynayabilen bir oyuncu. Bir de Real Madrid'e devamlı oynamak istiyor aslında Mastan Toğunu ama oynayamıyor. Bir yıllık, en azından bir yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda kirada oynayıp daha hazır ve daha güçlü bir şekilde Real Madrid'e dönmek istiyor. Galatasaray'ın şu an Real Madrid'de de Mastan Toğunu konusunda görüşmeleri devam ediyor.
1: Dinleyicimizin bir sorusu var. Noah Lang gidiyor mu demiş.
0: Noah Lang gidiyor mu derken zaten... Yani
1: zaten Noah Lang kiralık gelmişti.
0: Napoli'ye döndü. Napoli'de Allegri'nin onunla ilgili düşüncesi iki hazırlık kampının sonunda karar vermeyi düşünüyordu. Ama biliyorsun onlar Ezequiel Ceballos'u transfer ettiler Boca Juniors'tan. David Neres var kadroda. Başka kanat oyuncuları da var. Bir kanat oyuncularına bir bolluk yaşandığı için David Neres ya da Noah Lang'dan birinin gidişine onay verecek. Ama dediğim gibi bu en azından ilk kamp dönemini bir Napoli'nin geçirmesi gerekiyor. Bence Galatasaray'da eğer Napoli Noah Lang'la ayrılmak konusunda bir karar alırsa Galatasaray'ın orada ben devreye girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Barış Alper'in şu an bir yedeği yok. Yani Barış Alper'i dinlendirebileceğiniz ya da Barış Alper'in yerine oynadığı zaman da aklınızın kalmayacağı bir kadrosunda öyle bir oyuncu yok. Noah Lang bence Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir.
1: Leao da az önce konuştuğumuz o yıldız isimler gibi birçok takımla anılan bir isim. Beşiktaş'la anıldığını hatırlıyorum. Daha çok Fenerbahçe ile anıldığını hatırlıyorum. Hatta öyle ki anlaşma yapıldı. Hakan Safi kazanırsa gelecek denildiği dahi oldu. Galatasaray'la alakalı da şimdi bir Leao adı geçiyor Galatasaray'ın. Daha doğrusu Leao'nun adı geçiyor Galatasaray'la. Düzelteyim. Cümleyi kuramadım. Özür dilerim. Orada senin duyduğun bir şey var mı? Yoksa burada biraz yine menajer işi mi diyebiliriz bu iş için? Ne dersin?
0: Ya bugün itibariyle Galatasaray'da Leao diye bir gündem yok. Zaten evet. Şöyle bir şey var. Yani Leao Avrupa'nın elit seviyedeki birkaç kenar forvetinden, kenar oyuncusundan bir tanesi. Bence eğer Galatasaray Leao'yu transfer edecekse bu aynı Osimhen'deki gibi olacak. Yani birçok Avrupa'da birçok yerde transfer kapandıktan sonra ancak buralara düşer. Çünkü gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Maaş beklentisi de çok yüksek. Bonservisi de zaten çok yüksek olacaktır. O yüzden şu an hani Leao konusunda bir gelişme yok yani.
1: Dani Olmo'yu sormuş dinleyicimiz. Ümit Bey.
0: Dani Olmo konusunda benim bir bilgim yok. Ben çok da ihtimal verdiğim bir durumda değil.
1: Peki. Icardi gündemini senden dinleyelim mi? Son süreç nedir?
0: Icardi'ye Galatasaray teklifini iletti. Icardi şartlarını iletti. Şu an iki tarafta

0: herhangi bir temas hali yok şu an iki tarafta, hani sürekli olarak bu konu üzerine konuşmuyor. Icardi şu an zaten Amerika'ya gitti, bir tatil yapıyor. Ben artık Galatasaray'da Icardi döneminin kapandığını düşünüyorum.
1: Can Uzun süreci neden uzuyor?
0: Can Uzun süreci daha
1: uzar. Az önce biraz böyle değindik ama.
0: Frankfurt'un çünkü beklentisi çok yüksek. Başka takımlar da var talip olan Can Uzun'a. Ve tabii işte dediğim gibi en önemlisi aslında Frankfurt'un çok yüksek bir beklentisi. Ama Can Uzun anlaşılması halinde Galatasaray'da forma giyebileceğini de kulübe bildirdi. Ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum ama biraz zaman alacağını düşünüyorum.
1: Golcü transferi için Jonduranlardan diğer tarafa, yani Ukrayna'ya yanlış hatırlamıyorsam orada oynuyor. Ponomarenko'lara gitti Galatasaray. Bununla beraber Franculino gibi isimlerle anılıyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam Michelin'daydı galiba oyuncu. Sen ne diyorsun bu 3 isim özelinde Galatasaray'da golcü transferi için?
0: Şimdi Jonduran'da tek eksik olan Okan Hoca'nın onayı. Onun dışında her şey tamam. Okan Hoca'nın onayını bekliyor Jonduran transferi. Ponomarenko için az önce söylediğim gibi Galatasaray bir ilgi mektubu gönderdi. Ama kulübünün bonservis beklentisi 30-35 milyon euro civarı olduğu için ve Galatasaray'da hani genelde Osimhen'in oynadığı ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bir kiralama formülü üzerinde görüşülüyor taraflar arasında. Forvet transferi dediğim gibi yani Galatasaray potansiyeli olan ama oynadığı zamanda da takıma bir şeyler verebilecek, o mesajı sahada rakip oyuncular da verebilecek kadar düzgün ve doğru bir isim peşinde koşuyor. Ama dediğim gibi Jonduran şu an sadece Okan Hoca'nın onayı kaldı. Okan Hoca bugün tamam dese yarın Jonduran Galatasaray forması giyer.
1: Lemina Manisa olayını anlatır mısınız demiş dinleyicimiz.
0: Lemina Manisa
1: Dursun Bey, Lemina'nın kardeşidir Manisa'yı o evet. Yani Lemina Manisa kardeşim. Deyince ne oluyor dedik ya burada. Lemina Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı konuştuğumuz dönemde. Lemina Manisa ne alaka dedim böyle birden. Noah Lemina o. Doğru. Adını hatırlayamadım ama kardeşiyle ilgili gündem olmuştu. En azından onları hatırladık. Sen de hatırlattın, sağ ol. Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le konuşuyoruz. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği ne olacak? Onu biraz daha açabilir miyiz? Burak.
0: Ya Gabriel Sara Brezilya milli takımına da gittikten sonra biraz böyle özellikle Premier Lig'de İngiltere çıkışlı bir oyuncu olduğu için bayağı bir dikkatleri üstüne çekti Aston Villa. Az önce söylemiştim, Aston Villa'nın onunla zaten geçtiğimiz sezon bitmeden önce ilgisi vardı. Tabii şu an onlarda da bir nasıl diyeyim, takımda Tielemans'ın işte serbest kalma bedelini ödedi, Manchester United transfer etti, Onana ayrıldı, Manzambi'yi transfer etmek istiyorlar bir yandan. Bir yandan da Gabriel Sara'yla da ilgileri devam ediyor. Bence bu orta sahada özellikle Tielemans'ın ayrılmasının ardından Gabriel Sara sesleri tekrar yükselecektir. Ben önümüzdeki günlerde tekrar Aston Villa ile Gabriel Sara konusu için Galatasaray'ın bir görüşme yapacağını düşünüyorum.
1: Peki son olarak Galatasaray'la anılan bir isim Como forması giyiyor. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hassane Diao. Orada da seninle konuşmalarımız olmuştu bu oyuncu ile ilişkin. Ama biraz daha detaylandırmanı rica edeceğim. Çünkü merak ettiğim bir isim. Galatasaray'da bu akşam gelecek olan, 20.30'da gelecek olan yeni transferde mesela yine 22 yaşında, o oyuncu da 20 yaşında. Böyle transferlere biraz da ağırlık vermiş durumda. Bu arada Naga iyi fizik yapmış. Öyle gördüm. Onu da söylemek lazım. Şimdi geçtiğimiz transfer sezonunda gelen ve hani belki çok fazla forma şansı bulmasa da, hatta o kısımdan da eleştirilse de Okan Buruk ve teknik yönetim. Şimdi orada Naga'yı da hatırlayıp geçen yıla gittiğimde Galatasaray'ın bu transferlerinin kıymetli olduğunu görüyorum. Böyle oyuncularla anılmasının kıymetli olduğunu görüyorum ve sözü sana bırakıyorum.
0: Ya Renato Naga ile ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ben bu sene şöyle söyleyeyim. Renato Naga geçtiğimiz sene devre arasına gelmiş olması ve öyle bir zorlu bir periyotta, yani puan kaybına tahammül olunmayan bir periyotta geldiği için Okan Hoca çok şans veremediği bir isim oldu. Ama önümüzdeki sezon çok daha fazla şans bulacak ve daha fazla süre alacaktır. Kendisi yaz dönemini de çok iyi bireysel antrenörlerle çalışarak çok iyi bir şekilde geçirmiş. Fiziksel olarak da kas kütlesi de artmış. Bence önümüzdeki sene takımın çok sıkça Okan Hoca'nın şans vereceği isimlerden biri olacaktır. Ondan önce neyi sormuştun?
1: Esasında oraya gittiğimiz isim Hassane Diano'ydu. Evet, Diao'ydu, düzeltiyorum.
0: Diao. Evet, şunu söyleyeyim. Bir sezon önce devre arasında Como Real Betis'ten transfer ettiğinde Diao'yu gerçekten çok büyük bir katkı verdi. Hem skor olarak hem oyun olarak çok önemli bir oyuncu haline geldi Como'da. Ama geçtiğimiz sezon için onu söyleyemem. Geçtiğimiz sezon biraz daha skorer katkısı da azaldı. Biraz daha Fabregas onu çok fazla düzenli olarak da oynatmadı. Ama tabii ki de genç ve potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Como, Diao'yu Davinson Sanchez transferinin içine bir takas opsiyonu olarak da sokmak istiyor. Bonservisi düşürmek için. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın talep ettiği bonservisi düşürmek için. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satmak gibi bir isteği yok. Anca çok astronomik bir teklif gelir. 35 milyon euroları görür. Anca Galatasaray'ın ben o zaman yelkenleri suya indireceğini düşünüyorum. O yüzden Diao transferi de biraz aslında Davinson Sanchez'in durumuna bağlı.
1: Peki. Farklı bir dinleyicimiz olayı sormuş. Galatasaray'la anıldığı iddiaları var ki kimin haberiydi? Özür diliyorum, bilmiyorum ama kimin haberi olduğunu. Bunu son bir günde hepimiz gördük. Belki sen hatırlatırsın. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu ya da yıldız adayı, gelecek vaat eden isim. Geçen yıl çok ön plana çıkan bir isim. Hatta öyle yorumlanır ki Fred'in gençlik hali diyenler dahi oldu bu süreçte, ki doğru görüyorum mesela bu yorumları. Süper Lig'den çok önemli bir takım Trabzonspor'da olay ile ciddi şekilde ilgileniyor şeklinde bir haber görmüştük. Sonra bunun Fenerbahçe olmadığı bilgisi geldi farklı bir muhabirden. Ama haberi yapan isimleri hatırlamıyorum sadece. Özür dileyerek bunu aktarayım ve sana sorayım olay gündemini. Galatasaray ilgileniyor mu?
0: Ben de hatırlamıyorum haberi kim yaptı ama evet, Galatasaray'ın bilgisi var zaten. Geçen sene devre arasından beri Galatasaray'ın olay ile ilgili bir ilgisi var. Ama Trabzonspor muhtemelen Uğurcan Çakır transferinde yaşadığı tepkilerden dolayı böyle bir transfere onay vermiyor. Yurt dışına gitmesini istiyor. Hatta Galatasaray yurt dışında gideceği halde alacağı bonservis bedelinin aynısını ödemeyi de kabul etti ama Trabzonspor buna yanaşmıyor. Avrupa'dan, İtalya'dan, Juventus'un, Fiorentina'nın talip olduğunu biliyoruz olayı. Trabzonspor'un beklentisi biraz yüksek. O yüzden bence Fiorentina'da, yani Fiorentina ya da Juventus o rakamlara çıkabilir mi? Ben şu an için pek bilmiyorum. Ama ilerleyen günler ne gösterecek görmek lazım. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın evet ilgisi var ama Trabzonspor Galatasaray'a, yani Galatasaray değil de Türkiye'de bir takıma satmak istemiyor.
1: Peki. Burak Özdemir, teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Yok, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Fanatik gazetesinden Burak Özdemir'le konuştuk. Galatasaray gündemini yaklaşık bir 20 dakika boyunca da onunla değerlendirdik. Esasında akla gelen tüm isimleri sormaya çalıştım. Sizlerden gelen mesajlarda Fenerbahçe söz konusu olduğunda olan yoğun mesaj trafiği kadar olmasa da vardı. Futbolculara transfer gündemine ilişkin gelen mesajlarınızı da es geçmemeye çalıştık, okuduk, sorduk, soruşturduk. Galatasaray gündemini de Burak Özdemir'le değerlendirdik. İrfan 25'te açtığımız parantezi Burak Özdemir'le kapatıyoruz. Fanatik gazetesinden Burak Özdemir ve aynı zamanda Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden, Sözcü gazetesi yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim, Sözcü gazetesinden İrfan 25'te konuşarak tüm detayları birlikte değerlendirdik diyelim ve az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak. Kazandıran saatlerde sizleri bekliyor olacak. Saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında buluşalım. Yunus Aydın'la 4 büyük gündemi konuşacağız. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bugünü bekleyen ve evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bu sıcakta tatil beldelerinde bile hala bana yolladıkları tatil resimlerini benimle paylaşan tüm Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, en büyük paydaşlarına selamlar olsun. Ben Çağatay Çıtlak, merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Neler yaptınız hafta sonu? Denize, pikniğe gidebildiniz mi? Sağlığınız yerinde mi? Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifleriniz de yerindedir inşallah. Takvimlere bakalım. 13 Temmuz 2026 Pazartesi'yi gösterdiği bir günde öncelikle hepinizin yeni haftanın sağlıkla, huzurla, bereketle ve gönlünüzden geçen tüm güzelliklerle dolu olmasını diliyorum. Tabii kimimiz yeni hedeflerle, kimimiz yeni umutlarla, kimimiz de yarım kalan hayallerimizi tamamlamak için bu haftaya başlıyoruz. Unutmayın, her pazartesi aslında yeni bir başlangıçtır, yeni bir sayfa, belki yeni bir fırsat ya da yeni bir umut demektir. Hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir ama insan umut ettiği sürece insanın kaybetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Hatta en çok sevdiğim de güzel bir söz vardır, onu da paylaşayım sizlerle. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin diye. O yüzden bugün bu yeni haftanın ilk gününde kalbinizdeki umudu büyütün, hayallerinize birazcık daha...

0: sarılın ve güzel günlerin size doğru geldiğine inanın. Ben hep şuna inanırım. Ağzınızdan çıkan her kelime dönüp dolaşıp muhakkak sizi bulur. O yüzden çok da uzatmadan şunu söyleyeyim ve kapatayım bu konuyu da. Ağzınızdan çıkacak olan kelimeler hep olumlu olsun, hep pozitif olsun ki Allah'tan bir şey istediğinizde gönlünüzden ve kalbinizden isteyin ki o güzel duygularınızla, dileklerinizle yerini bulsun diyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 şu an ekranımda bir sürü telefon görüyorum. Her gün bu mikrofonun başına geçerken biliyorum ki bu programın gerçek sahibi hep söyledim sizlersiniz. Aynı heyecanla bu yayında buluşuyoruz. Bugün sizden küçük değil ama çok büyük bir ricam var. Bugün sadece dinlemeyin, bugün arayın. Bugün sesinizi duyurun çünkü bir haftadır hocam ne zaman telefon bağlayacaksın diye bana soru soranlar işte o gün bugün. O yüzden sizleri şu anda 0212-273-1010'a davet ediyorum. Belki ilk kez arayacaksınız, belki benim söyleyeceğim neyi değiştirir diye düşüneceksiniz ama inanın çok şeyi değiştirir. Çünkü bu programı özel yapan şey benim anlattıklarım değil, sizin heyecanınız, sizin coşkunuz, sizin yorumlarınız. Galatasaraylı da, Fenerbahçeli de, Beşiktaşlı da, Trabzonsporlu da, Sivassporlu da, mutlu olan arasın, kızgın olan arasın, itirazı olan arasın, derdini anlatmak isteyen arasın. Bugün başımın üstünde yeriniz var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde bugün mikrofonda, sözde, sizlerde. Söz Milletin Köşesi 0212-273-1010. Sizi tanıyorsam biliyorum ki siz hedefleri aşmayı seversiniz. Gelin bugün birlikte bu rekorun altına da imza atalım. Bir kişi bir kişiyi, bir dinleyici başka bir dinleyici haberdar etsin. Vallahi bu yayını öyle bir sahiplenelim ki bugün telefonla bağlanamayanlar bile yarın keşke ben de arasaydım desin. O yüzden 0212-273-1010 deyip ilk bağlantımızla başlamak istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim, iyi haftalar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun.
1: Bir dakika. Bakalım.
0: Hüseyin Mecit, siz misiniz?
1: Evet, evet, benim abi, benim. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hepinize hoş gelmişsiniz. Radyo, gol dinleyenleri, çalışanları, hepinize hayırlı haftalar.
0: Allah razı olsun. İyi dileklerini de aldık. Eyvallah. Hüseyin Mecit. Başka söylemek Eyvallah. İstediğin Çağatay, şeyler varsa Çağatay buyur.
1: Çağatay Hocam, şunu istiyorum bak. Hepinize bak kardeşim. Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da bak. Ben Galatasaray'dayım. Herkes kendi takımına sahip çıksın, ağzını bozmasın. Yani herkese hayırlı haftalar dilerim. Seni de Allah başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Tüm dinleyenlerine ve tüm radyo gol çalışanlarına selam olsun. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
0: Allah razı olsun Hüseyin Mecit. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum güzel temennilerin Eyvallah, içinde. Çabayla. Görüşmek üzere. 0212-273-1010 Instagram adresimi vermeyi unuttum. Instagram'da da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Yine çok güzel mesajlar var. Yurt dışından mesajlar var. Çağatay Hocam yine aynı yerden selamlar. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Strasbourg'dan Doğan ben selamlar demiş. Strasbourg'a da buradan selamlarımızı iletelim. Çağatay Hocam ağzına sağlık, ne güzel dualar ediyorsun. İkinci mesleğin imamlık sanırım senin, harikasın. Çok teşekkürler. Cuma günleri de beklerim Mehmet Açı Bey. Cuma günleri de güzel dileklerde bulunuyorum. Hüseyin Mecid'e selamlar demiş Yunus Tani. Yine buradan bakıyorum. Mesajları da atlamamak adına. Çok uzun bir mesaj var. Kısa yazarsanız kendi takımınızla ilgili de mesajlarınızı lütfen sevinirim. Bakıyorum yine sıradan devam edeceğim. Sevgili Çağatay Bey, bilmem hatırlar mısınız? 3 hafta önce normal kontrole gittiğimizde eşim acil doğuma almışlardı ve ben doğum çantasını almaya giderken ve de açık olan radyoda sizi dinleyerek heyecanımı bastırarak giderken size mesaj çekmiştim. Şimdi 20 günlük sevgilerle Efnan Lia Aydın. Maşallah diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Allah şansını bahtını hep açık eylesin. Güzel insanlarla da karşılaştırsın. Diyelim 0212-273-1010'da sonu 93 ile biten bir dinleyicimiz var. Hiç vakit kaybetmeden ona da sözü verelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ali.
0: Buyurun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Faruk.

0: Çağatay Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun Faruk Bey. Sizler nasılsınız? Ne güzel geliyor sesiniz.
0: Sağ olun. Hocam öncelikle size teşekkür ederim. Instagram'dan size ekledim. Her soruma da cevap verdiniz. Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Hocam, ben her zaman her dinleyicimize muhakkak cevap veririm.
0: Sağ olun hocam. Fark ettim. Hocam bu Galatasaray şampiyonluğunu ne derecede görüyorsunuz? Yorumlarsanız sevinirim.

0: de lütfen bekletmeden mesajlarınızı okuyacağım, merak etmeyin. Sonu 73 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
0: Tanıyalım lütfen sizi de.
1: Ben Yunus Balyer, Balıkesir'den arıyorum.
0: Evet Yunus Bey, çok güzel bir ilgiler veriyorsunuz bu arada.
1: Abi, ben şunu söylemek istiyorum. Ya Galatasaray yine son dakika transfer döneminin saatlerini bekliyor. Bugün bir transfer duyurdu ama yani Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir transfer değil. Osimhen'e Icardi yaptığı gibi böyle takımda problem yaşayan oyuncuları alacak herhalde. Yine son dakikayı bekliyor. Ama bu transfer politikası Galatasaray'ın elinde patlayabilir. Her zaman böyle iyi de sonuç vermez. Bazı uyanık menajerler birden futbolcuların değerini arttırabilir. Nasıl olsa yönetimde taraftar baskısı var, almak zorundalar deyip baskıyı arttırabilir. Yani 4 senedir şampiyon olan biziz. Şampiyonlar Ligi'nde katılım ücretini alan biziz. Yine ama transferi diğer takımlar yapıyor. Ben onu anlamadım. Yani onlar da para harcıyorlar. Tamam, onların iş adamları daha zengin olabilir. Ama Galatasaray'da hiç mi bu kadar yani para biriktirmedi? Gayrimenkulleri satıyoruz, her şeyi satıyoruz. Yine istediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Ayrıca şunu demek istiyorum. Yani 2 senedir Galatasaray'a tıklayan Osimhen, Temmuz ayında çalışmalara başladı. İlk antrenmanına çıktı. Icardi beyefendi bence tatili biraz uzatmak için sözleşme yenilemiyor, diretiyor. Bir 15-20 gün daha kazanıp aynı şartlar altında sözleşme imza alacak. Bunu her sene yapıyor bu adam. Tamam, çok seviyoruz kendisini. Bize de 2 sene güzel işler yaptı ama son 2 senedir hatta pek katkı sağlamadı. Galatasaray bence artık gözünü açmalı diyorum. İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Çok teşekkürler Yunus Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde sizler konuşacaksınız 2 saat boyunca. Instagram'dan takibi alan beni teşekkür etmek istediğim dinleyicimiz var. Dinleyicilerimiz var hatta. Erol Batmaca, Aydın Eker, Ramazan Eryiğit, Bayram Aktaş, Murat Ertürk, Çavuş İzci, Metin Öztürk, Sakin Elik ve Beşiktaşlı Turan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bu arada cuma günü yayından sonra işte metrobüse binmiştim. Bu Beylerbeyi'nin oradaki son durakta inmiştim. Orada yürürken bir kuru yemiş satan minibüsünde dinleyicimiz vardı. Ne olur affetsin beni, ismini tam hatırlayamıyorum. Oradan bir şeyler bakayım dedim. Bu arada baktım Radyo Gol dinliyor. Dedim ki hep bu radyoyu mu dinliyorsunuz? Evet dedi. Ben dedim şimdi çıktım yayından. Dedim Çağatay, aa dedi hocam dedi, vallahi dedi her gün dinliyorum dedi. Ona da buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hayırlı işleri olsun inşallah. Bana da indirim yaptı. Sağ olsun. Ondan da ceviz almıştım. Eğer beni dinliyorsa lütfen bana da mesaj atsın. İsmini okuyup da ona da teşekkür etmek istiyorum. 0212 273 10 10 sonu 58'de biten bir dinleyicimiz var. Hiç bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba hocam.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
2: Hocam radyo sanırım ses gelmiyor.
0: Biz sizi gayet net duyuyoruz.
2: Yok, şu an geliyor mu?
0: Geliyor, gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Evet. Hocam isim Gökhan Cano. Ataşehir'den arıyorum sizi.
0: Buyurun Gökhan Bey, iyi haftalarınız olsun.
2: Çok nazik konuşmanız, güzel üslubunuz için çok teşekkür ederim. Radyo Galerisi'ni çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Galatasaraylı olduğum için çok Cihan'ı seviyorum. Onu da söyleyeyim. Emre Hoca'yı yıllardır sanırım Emre Sürevi. Doğan abi, hatta Ahmet Kumaş'ı bile seviyorum. 2 yıldır aralıksız dinliyorum. Bize yaşattığınız keyifli dakikalar için de teşekkür etmek için bağlanmak istiyorum.
0: Vallahi Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum. Hep böyle sizin gibi dinleyicilerimiz bağlansa tüm arkadaşlara selamlarınızı ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Üzerimde kalmaz.
2: Tamamdır,
0: görüşmek üzere, işleriniz güçleriniz yolunda gitsin inşallah. 0212 273 10 ve gelen mesajlara da bakalım. Kosova'dan selamlar yollamışlar. Tüm Arnavutlar olarak seviyoruz seni demişler. Dinicimize bakalım. Zafer Bey, herkese selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İzmir'den İltuğ Bey zaten yayına girmeden de bana hem İyi yayınlar mesajı atmıştı. Instagram'dan da yazışmıştı. Kendilerine de selamlarımı yolluyorum. Murat Akdoğan, sadece beğenerek takip ettiğimi bilmeniz için yazıyorum. İyi ki varsın demişler. Siz de iyi ki varsınız. İsminiz evet yazmış pardon. Ok Meydanı'ndan Ahmet Bey, Çağatay Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah. Size bir önerim olacak, kabul ederseniz. Bence Milletin Köşesi programı Cuma günü olsa daha

0: iyi olmaz mıydı acaba? Bu da güzel bir düşünce olabilir. Ama hani 2 saat olduğu için cuma günü 1 saat yerine sizin daha çok sesinizi duyurmanız açısından pazartesi günü bunu yapıyoruz. 2 saatlik bence haftanın yeter, zaten geri kalan tüm bölümlerde, tüm günlerde de Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarını, yaklaşık 7-8 tane farklı spor yorumcusu, gazeteci arkadaşımı da burada biliyorsunuz ki konuk ediyorum. 0212 273 10 10'da yine bir dinleyicimiz var. Araya gitmeden lütfen sizlerden ricam, birazcık daha hızlı hareket edelim. Ve sonu 29'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş geldik, hoş bulduk Çağatay Hocam. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen.
1: Uğur Çalık ben. Çağatay Hocam, Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş transferleri düzgün gidiyor, doğru gittiğine inanıyorum. Sizce şu an bu saatten sonra hangi bölgelere takviye yapması daha mantıklı, onu merak ettim. Bir de gerçekten seviyorsunuz, Allah yolunuza, bahtınıza açık etsin inşallah.
0: Çok çok teşekkür ederim bilmukabele Uğur Bey. Şu anda ilk olarak bence Beşiktaş'ın forvet alması gerekiyor. Çünkü Ohyeng Yu ve Semih Kılıçsoy'la Beşiktaş eğer şampiyonluğa oynamak istiyorsa dünya çapında Vlahovic gibi bir forvet transferinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Sorduğunuz için de söyledim. Yine gelen sizlerden mesajlarla devam ediyoruz. Instagram'a da bakayım, Çağatay Hoca adresinde sizden gelen mesajlara. Hasan Karakaya beyefendi yazmış, diyor ki huzurlu bir hafta diliyorum size ve sizin nezdinize tüm Radyo Gol dinleyicilerine. Hocam her yere gidiyorsun, bizim fabrikamıza ve fabrika satış mağazamıza gelmiyorsun, alacağın olsun demiş. Valla hafta sonu Karar TV'den çağırdılar, oraya gitmiştim. Bir de amatör anlamda YouTube kanalı açan gençler vardı, onlara da destek vermek amacıyla onların yayınına katılmıştım. Geldiğin zaman Levent Güzel ayakkabı olarak size ürünleri iki katına satacağız, indirim falan yok demiş. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey, indirim yerine bindirim yaptığınız için. O da şaka tabii demiş, saygılar saygılar bizden olsun. Çok teşekkürler, size de hayırlı işler diliyorum. Yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Sayın Erdem Şahbaran, Sayın İrfan Kükner, Mustafa Kaan Sarı, Gökhan Canruh, Erol Batmaca'yı da çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine yine takip ettikleri için. Lütfen arayın, telefon hatlarımız açık. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bugün arayın, bu büyük ailenin sesini tüm Türkiye'ye sizler de duyurun. Tüm Radyo Gol ailesinden rica ediyorum, sesinizi yükseltin. Çünkü buradan belki yapacağınız bir yorum Türkiye'nin de gündemini belirleyebiliyor. Takımınızla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi belki ilk kez arayacaksınız ama lütfen arayın ve sesinizi duyurun. Şu anda hatlarımız açık. Önümdeki ekrana da bakıyorum. 0212 273 10 10, yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Öncelikle birlik beraberlik içinde olmalıyız. Zaten TFF gibi 22 futbolcusu var yabancı. Onlara serbest Galatasaray değil, daha anlayamadınız mı? Daha gelir gelmez fikstür değiştirdiler demiş. Kavgaya erken başladılar diyor. Delfin Yunus Dani. Yine güzel bir mesaj var. Evet, çok teşekkürler. Yunus Bey diyor ki tarihte ilk kez bir milli takım FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alan hiçbir takımla ya da dünya şampiyonu hiçbir takımla karşılaşmadan Dünya Kupası yarı finallerine ulaşıyor demiş Arjantin. Evet, çok teşekkürler bu bilgi için de. Bu arada yarınki karşılaşmalar için de lütfen görüş ve düşüncelerinizi yazın. Bir de çarşamba günü olacaktı, çünkü salı ve çarşamba günleri biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yarı finalleri oynanacak. Sizce İspanya-Fransa maçının galibi kim olur? Ya da sizce Arjantin-İngiltere maçının galibi kim olur? Ya da hangi takımlar finali oynar? Lütfen 0212 273 10 10'a, 0542 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana yollayın. Merhaba demiş, ben de Beylerbeyi'nden Türkoğlu Türk, çok başarılı buluyorum sizi, sevgiler saygılar. Çok teşekkürler, isminizi de yazarsanız çok mutlu olurum hitap edebilmek adına. 0212-273-1010 araya gitmeden bir iki telefon daha alacağım. Ama onun öncesinde sizlerden gelen

0: mesajlarla yine devam edelim. Çok çok teşekkürler hocam. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş ama Amerika'dan yazdığı için tabii oraya günaydın oluyor. Muammer Bey selamlar bizden olsun Amerika'ya, kucak dolusu sevgiler. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar mesajı için. Orhan Bey HT Spor'da adaşını dinliyordum demiş. Çağatay Çelik'e de selamlar olsun, orada çalışan tüm arkadaşlara da. Dursun Bey'in mesajı vardı, onu da okuyacağım, ondan sonra araya gideceğim. Diyor ki Çağatay Hocam, Karar TV'nin YouTube'undaki biraz önce yayını izledik, yine bir şey öğrendik sizden. Dünyanın en önemli futbolcuların Fransa'daki spor akademisinden çıktığı bilgisi için çok teşekkürler demiş. Rusum Bey, rica ederim. Tabii 1988'den beri Fransa'daki en büyük 8-9 tane spor akademisinden bir tanesi olan Clairefontaine'den bahsediyorsunuz. Dünyanın en büyük futbolcuları da buradan yetişmiştir. Kimlerdir onlar? İşte Kyle Mbappe, Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Galas gibi futbolcuların hepsi Clairefontaine'den mezun olmuştur. Buralardan yetişmişlerdir ama dünyadaki en büyük futbolcuları yetiştiren de iki tane ülke var. Şu andaki en iyi jenerasyona sahip olan iki ülke hem Fransa'dır hem de İspanya'dır. Gebze'den Erdoğan Aydın demiş ki hocam, finali Fransa ile İngiltere oynar diyor. Merino oynarsa İspanya kazanır demiş Ramazan Eryiğit. Fransa Arjantin cevapları çok geliyor. Evet, İltu Bey'den de. 0212 273 10-10'da arayın, canlı yayına katılın, sesinizi duyurun. Dünya Kupası ile ilgili konuşabilirsiniz. Kendi takımınızla ilgili görüşlerinizi sunabilirsiniz. Yapılan transferleri nasıl buluyorsunuz? Bunların hepsini Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 95'le biten dinleyicimiz var. Şöyle hattımızda bakalım ekrana baktığımda. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam. Radyonun sesini kapatabilir misin lütfen?
1: Kapattık. Şimdi hocam, ben geçtiğiniz dinleyicinizim. İlk kez bağlandım.
0: Adın neydi?
1: Hamza.
0: Evet Hamzacığım, buyur, dinliyoruz seni.
1: Şimdi hocam, sizi çok seviyoruz. Genellikle ailemle falan da seviyoruz. Bir de bir isteğim var. Ben Galatasaray'ım da, hangi şampiyon olur muyuz? Hangi transferle gerçekleşir? Onu söylemek istiyorum.
0: Bu kadar mı Hamzacığım?
1: Evet hocam.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Lütfen ailene de sevgilerimi, saygılarımı ilet. Aradığın için de çok teşekkür ediyorum. Senin gibi genç dinleyicilerimizin de sesini duymak ayrı bir keyif tabii. Yaşar Bey diyor ki hocam, hayırlı haftalar. Ben İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Dünya Kupası'na en azından Harry Kane hak ediyor. Kollananlardan değildi, hak edenlerin kazanmasından yanayım demiş. Çok teşekkürler. Bence de her işte hak eden kazanmalı. İsimlerinize bakıyorum. Serdal Bey diyor ki Beşiktaş taraftarıyım. Nasıl oluyor da 3 yıldır her sezon fikstür rezaletini biz yaşıyoruz. Yönetimden çıkıp tek bir kişi de bir söz söylemiyor. Avrupa dönüşü nasıl oluyor? 7 deplasmana biz çıkıyoruz diyor. Kimse bana şeffaflıktan bahsetmesin demiş. O da görüşlerini paylaşmış, duygu ve düşüncelerini. Ben Aydın, Trabzonspor taraftarıyım. Bence Icardi Beşiktaş'la anlaştı. Beşiktaş'ın yeni forveti Icardi olacak demiş. Hocam Fransa İngiltere final oynar demişler. Çok teşekkürler. Bir araya gideceğiz. 0212 273 10-10 arayın, çünkü 1,5 saatimiz daha var. Bugün sizlerin özellikle, hani hep söylüyorsunuz ya, sizi yalnız bırakmıyorsunuz. İşte bugün bunu gösterme günü. Telefonunuzu lütfen elinize alın ve sesinizi tüm Türkiye duyursun istiyorum. Ve duyurun istiyorum. Ben hani nasıl söyleyeyim, şu anda bir hatlarımızın kilitlenmesi lazım. Evet, tatilde de olabilirsiniz, çalışıyor da olabilirsiniz ama en azından bir iki dakikada bağlanıp görüş ve düşüncelerinizi, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu hiç fark etmez. Bugün hepinizin sesi bu mikrofondan lütfen yükselsin. Yorumunuz varsa arayın. Her şeyi de söyleyebilirsiniz. Sevincinizi, üzüntünüzü, transferlerle ilgili yorumunuzu. O yüzden kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Daha sonra programın kalan son 1,5 saatinde yine 0212 273 10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde telefonlarınızla ve mesajlarınızla

0: Dört büyük gündemde Söz Milletin köşesi devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde 0212 273 10.10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Sonu 55 ile biten dinleyicimiz var. Hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Merhaba, buyurun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizi de tanıyabilir miyiz lütfen?
1: Erdal, ben ara arıyorum, Erdal Kurt.
0: Evet Erdal Bey, buyurun. Neler söylemek istiyorsunuz?
1: Ya ben Maltepe Başbüyük'te oturuyorum. Bugün farklı bir konuya değineyim. Bizim oraya kentsel dönüşümü getirmişler, güya bir türlü vermiyorlar. Maltepe Belediyesi Büyükşehir'e atıyor, Büyükşehir Maltepe'ye atıyor. Bize bir türlü ev yaptırmıyorlar. Bir de şey yapmışlar, 10 parsel, 20 parsel birbirinizden anlaşın yapalım. Bütün milleti birbirine mahkum etmişler. 200 metrekare arsamız var bizim. Sağından solundan kesti belediye, 120 metrekareye düşürdü. 80 metrekaresini cepledi. Yani ne yapmak lazım bilmiyorum, bunun çözümünün içinden çıkamadık ya.
0: Evet, en azından sesinizi duyurmuş oldunuz Erdal Bey.
1: Efendim?
0: Sesinizi de duyurmuş oldunuz. 153 ile bununla ilgili de 153 aradınız mı? Paylaştınız mı?
1: 153 Maltepe zaten Büyükşehir. İkisi de CHP'de, ikisi de aynı kafada. Şey yapmıyorlar yani, işi başa götürmüyorlar. Gidiyorsun oraya, seni sağa sola süründürüp duruyorlar ya. Mesela İstanbul'un her tarafı gökdelen, bize 5 kat veriyorlar. 120 metrekare artan da biz 3 orta, yani bayırlarla beraber zamanda ortak birer kat yapılmış. Diyor ki sana 120 metrekare bir tane daire verir, ne yaparsan yap. Yıllarca oraya umut bağlamışız, etmişiz, deniz görüyor, manzaralı diye elimizden almaya mı çalışıyorlar nedir anlamadım.
0: Evet Erdal Bey, bu kadar herhalde söyleyecekleriniz.
1: Aynen. Bir içimi döktüm, rahatladım. Teşekkür
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki, görüşmek sayıda. Üzere. Bence yine şikayetinizi bildirin, kaydınızı oluştursunlar. Muhakkak bir cevap gelecektir. Evet, 153 gibi olduk ama 0212 273 10.10'da lütfen sizler de Dünya Kupası ile ilgili ya da gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Onlara da sözü vereceğiz ama onun öncesinde Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Mustafa Gergöz, Karagül nickname'li dinleyicimiz ve Erdem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, yani o da kentsel dönüşümle ilgili bir şey söyledi dinleyicimiz Hasan Bey. Ona da söz vermiş olduk. Evet, Amerika'ya selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Abdülhekim Bey, çok teşekkürler, hayırlı yayınlar demiş, size de hayırlı işler olsun. Uzun bir mesaj ama aslında çok uzun değil. Fuat Han Yüksel, onu da okuyayım. Avustralya Tirol eyaletinden selamlar demiş Çağatay abi. Selamlar. Arjantin elensin, kupayı kim alırsa alsın. Buradaki yabancı arkadaşlar da aynı şekilde Messi'ye futbolculuğu üzerinden değil ama karakteri, yaptıkları yüzünden kimse empati duymuyor. Saygılar demiş. Trossard'da Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun demiş. Evet, doğru söylüyor. Çünkü hani o bilgiyi de paylaşmış olayım. Çünkü Beşiktaş Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcunun da hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu bilgiyi de verelim. Tüm Beşiktaşlara da hayırlı olsun diyelim. İbrahim Diaz yazılıyor, Salah yazılıyor. Dortmund'da bonservis elinde bir futbolcudan bahsediliyor demiş dinleyicimiz. Real'de bonservis elinde bir orta sahadan bahsediliyor ve son olarak Sörloth'tan bahsediliyor. Duyumun varsa dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışına da Fuat Han Yüksel Bey'e de sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Duyumlarımızı ve bilgilerimizi biliyorsunuz ki anında burada paylaşıyoruz. Yine bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Messi'den nefret ediyorum Çağatay Hocam, inşallah İngiltere'ye kaybeder, bir insan bu kadar antipatik olur mu demiş. Evet, yine sizlerin bir yandan mesajları kaçırmamak adına 2-3 yerden tabi mesajda geldiği için yine bir dinleyicimiz var, diyor ki Hüseyin Bey yarın İspanya kazanır, çarşamba günü Arjantin kazanır demiş. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi Dünya Kupası ile ilgili paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz karşılaşmalar var. Yarın ve çarşamba günü Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere finali kim oynar? Lütfen onları da bana yazın. Bakıyoruz. Volkan Bey diyor ki iyi yayınlar hocam, kolay gelsin. İstanbul'dan Volkan ben. Salah ismi Beşiktaş için geçiyor, sizce başarılı olur mu demiş. Ben Salah ismini hiç Beşiktaş için muhabir arkadaşlarımızdan, spor yazarı dostlarımızdan duymadım ama sizin için araştıracağım, hiç merak etmeyin. 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza deyip sonu 03 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Ali, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, İstanbul'dan katılıyorum.
0: Buyurun Kenan Bey.
2: Ben yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşmak istiyorum.
0: Tabii
2: şimdi
0: ki dinliyoruz.
2: Beşiktaş taraftarıyım ben. 14 yabancıyı geçen sene belirlemişlerdi. Bu sene değişmediği halde yayınlarda bakıyorum. Sanki bu sene yabancı kural değişmiş gibi gösteriyor insanlar. Bugün 14 yabancı kuralı olmasına rağmen Fenerbahçe'de 22-23, işte Beşiktaş'ta 18-19 tane futbolcu var yabancı. Bunlara mesela Beşiktaş'taki Musati'ye, Onana'ya birkaç senedir bizim takımımızda oynamadığı halde yıllık ücretlerini biz karşılıyoruz veya işte 1 milyon eurosunu ödüyor takımlar, geri kalanını biz karşılıyoruz. Aynı şey Fenerbahçe'de geçerli, aynı şey Galatasaray'da da geçerli. Bugün sınırsız yabancı kuralı olsa tahmin ediyorum bunlar 25-30 tane sınırlı olduğu halde bu kadar yaptıklarına göre sınırsız olsa 25-30 tane yabancıya her sene dünyanın parasını verecekler. Bugün benim kararım, yani 52-53 yaşındayım, her takımda 3-4 tane Türk futbolcu olması lazım ki üst düzey Türk futbolcu olması lazım. İşte bunlardan altyapıda yetişen insanlar olması lazım, kaptanı olması lazım. Bugün bakıyoruz Fenerbahçe'de kaptanlık yapacak Türk futbolcu Mert Hakan Yandaş var. Adam bir yıl boyunca futbol oynamadan yedek kulübesinden dünya kadar sarı kart, kırmızı kart veriyor. Biz bir 3 sene, 4 sene, 5 sene ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta, işte bizde bir Necip vardı, o da futbolu bıraktı biliyorsunuz. 4-5 tane yerli futbolcu olmadıktan sonra takımlardan seri zevkinden bir şey anlaşılacağını zannetmiyorum. Yani 8 taneden fazla yabancı kural olmaması lazım. Ondan sonra diyoruz ki işte Türk futbolcu yetişmiyor, Türk forvet yetişmiyor. Bugün geçen gün haberlerde okudum. Çoğun FK galiba 37 yaşında forvet almış. Yani Allah kerem mi bütün yabancı futbolcu haklarını, işte özellikle en pahalılarını forvetten yana kullanırsan, bugün Başakşehir'e bakıyoruz yine aynı şekilde, başka takımlara bakıyoruz. Bırak birinci ligi, Süper Ligi, birinci ligde dahi Süper Lig'de oynamış 35 yaşında, 37 yaşında forvet oyuncuları oynuyor. Şimdi sen tarlaya ekmezsen, forvet ekmezsen tarladan forvet bitmez ki. Yani sen bu çocuklara 25 maç, 30 maç şans vermezsen nasıl Türk futbolcu, ikinci ligden mi, üçüncü ligden mi milli takıma forvet seçeceğiz biz? Nasıl olacak? Yani ben özellikle 2 sene önce birer tane Türk forvet oyuncusu oynatmanın Süper Lig takımları için teşvik edilmesiyle ilgili bir şey söylemiştim. Bunu İşte Sabah Mehmet Levin yayınında söylemiştim. Bunu 3-4 tane spor yazarı daha söyledi. Dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti. Ama bakıyoruz hiçbir böyle bir yaptırım yok. Federasyon başkanı Süper Lig takımlarını çağırsa, hatta 1. Lig takımlarını da çağırsa, ya kardeşim herkes işte en az 25 maç şans versin, birer tane Türk forvet alsın dese, en azından bir sene, 2 sene içinde biz 3-5 tane, 4 tane forvet yetiştiririz diye düşünüyorum.
0: Kenan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
2: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun Kenan Bey, yayınımıza da katıldığınız için. 0212 273 10 10'da hiçbir dinleyicimizi yine bekletmeden sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sıradan devam ediyoruz. Alo, bu arada.
3: Merhaba.
0: Buyurun. Buyurun.
3: İsmim Ali Cemal benim. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
0: Buyurun Ali Cemal Bey, hoş geldiniz.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ama sakin Galatasaraylılardan diyelim. Böyle panik yapacak bir durumun falan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Mesela bakıyoruz geçen sene sene geldi. Kulüpler Dünya Kupası vardı. Gene kampın ikinci kampı ancak katılabildi. Mesela o zaman orada sakatlanmıştı ya da erkenden transfer edildiği halde, bir de Bayern Münih'le sözleşmesi bitmediği için getirilememişti. O yüzden geçen sene de tekrar yaz boyunca yok kalecimiz, yok Osimhen olayı falan, gene panik yaşanmıştı. Yani ben gerçekten anlamıyorum ya, Galatasaray şu an panik yapması gereken en son kulüp. 4 yılın şampiyonu, iyi bir kadrosu var. Ne bileyim, yabancıları saysak 9 kontenjanı iyi, göndermesi gereken mecburi yabancılar yok. Üstüne para verip maaşını ödeyecek yabancılar yok. Çok iyi bir planlama var. Mesela kış döneminde kiralık oyuncularla devam edildi. Bu kontenjanın dolmaması açısından çok planlanmış bir hareket. Mesela şu an yazın bizim elimizde 3-4 tane fazla yabancı olsa, bir de onların maaşlarını verip sözleşmelerinden çıkmaya uğraşacaktık. En son ben hatırlıyorum 2-3 yıl önce bir Oliveira'da bunu yaşadık. Ondan sonra hiç yaşamadık mesela. Galatasaray yönetim bu konuda bayağı tecrübeli olmuş pozisyonda. Ama bizde bir şey var. Bir transfer obeziteliği var. Ya şu an Galatasaray'ın bir tane oyuncu alma hakkı var. 3 tane de U23 alma hakkı var. Yani şu an hadi 2-3 tane transfer yapsa, daha önümüzde 3 ay var ya yani, transfer sezonunun dolmasına, yani 2,5 ay gibi bir süre var. Eylül'ün 15'inde kapanıyor.
0: Yani siz güveniyorsunuz yönetime.
3: Bence şimdi ligin başlamasına 1 ay var. Yani ilk maça çıkacak, resmi maça çıkacak Galatasaray'ın 1 ayı var. Ve şu anki kadrosu lige çıkmadan üstünde bir kadro. Zaten fazlasıyla çıkıyor. Eksiği yok, yediği yok. Herhangi bir yeri takviye yapması yok. Şampiyonlar Ligi'ne desek 2 ay var süre zamanlama olarak. Bize ne zaman oyuncu lazım? Kasım, Aralık aylarında takım rotasyona gitmesi gerekiyor. Sakatlıklar çıkması gerekiyor, hı hı, gibi. Bu yüzden Galatasaray Ağustos'ta almış ya da Eylül'de almış oyuncuyu bir zararı olmayacak ki, ne yapacak şu an alsa bile. Aceleden birkaç kişi getirse ne yapacak? Daha iyi seçenekler varsa, daha iyi oyuncu getirme ya da daha ucuz maliyette oyuncu alma gibi bir durum varken şu an niye biz sıkıştırıyoruz ki yönetimi? Ben onu gerçekten, mantığım almıyor benim. İlla oyuncuları yığalım, sonra yok şundan bundan çıkmaya mı çalışalım? İşte para mı harcamaya çalışalım? Diğer kulüplerin şu an yaşadığı sorunları mı yaşamak istiyoruz? Bunu da pek anlamıyorum yani. Dersiniz ki Galatasaray başarısız olmuştur. Hem Avrupa'da başarılı oldu, hem şampiyon oldu. Bir sorunu da yok yani takımın. Yani yapması gereken şey çok akıllı mantıklı hareket edip kadrosunu biraz daha güçlendirebilir miyim? Kış döneminde sakatlardan bir sıkıntı yaşamamak için ilk 11'de oynayabileceğim yedekler düzeyinde oyuncu takviyesi yapabilir miyim? Yani seviyeyi yukarıya çıkarma düzeyinde bir operasyon yapması gerekiyor. Diğer takımlar gibi ilk baştan transfer ihtiyacı olan bir takım da değil. Bu panik neden yapılıyor? Kim yapıyor bu paniği? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bilemiyorum yani. Bir mantık da bulamıyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü zaten 9 tane yabancı var. Şu an soruyorum Galatasaraylılara. Bu yabancılardan hangisini gönderip de hangisini alacaksın? Herkes farklı isim söyler. Der ki kimisi Salah der. Çoğu kişi buna itiraz eder. Sağ bekte çok istikrarlı. Şingo der. Ya Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da şunda bunda gösterdiği performansı gördük. Sadece adamı Şampiyonlar Ligi'nde oynatsak zaten büyük seviye pozisyonda defans, hı-hı, yapıyor. Lemina desek bütün büyük maçlarda en iyi adam, maç seçen bir adam ama bütün büyük maçlarda en iyi oynayan Lemina'ydı. Artı Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyor ama sadece üst üste maçı kaldıramıyor. Evet. Defansa koysan defansta iyi oynuyor. Yani kimi göndereceğiz de kimi alacağız?
0: Cemal Bey, sizden de toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda dinleyicilerimiz var.
3: Yani transfer ne için yapılır? Takımı daha güçlü hale getirmek için yapılır. Daha güçlü yapabilmek için de Galatasaray yönetimin ben çalışacağını düşünüyorum. Bu konuda daha önce yaptıkları da belli. Icardi'ler, Osimhen'ler, Mertens'ler, Torreira'lar, Sanchez'ler hep transferin son haftasında geldi. Yani bu tarz büyük oyuncuları alabilmek için beklemen gerekiyor. Pazarlıklar yapman gerekiyor.

0: 20-20 transferi şey yapman gerekiyor. Yani o yüzden Galatasaray taraftarının ben bu paniğini açıkçası anlamıyorum. biraz daha sağduyulu ve mantıklı düşünmelerini öneriyorum herkese. Ya önermek haddimize değil de düşünüyorum diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Cemal Bey, size de sevgiler, saygılar. Yine attığımızda bir dinleyicimiz var. 0212 273 10.10'da lütfen arayın. Sesinizi duyurun. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız? İyi
1: misiniz? Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi de.
2: Erhan Kılıç, ben İstanbul'dan bağlanıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Evet, bugün hep Beşiktaşlar arıyor. Evet Erhan Bey.
2: Çünkü uzun zaman sonra Beşiktaş'ta iyi futbolcu alacak bir transfer dönemine girdik. Daha önceki transfer dönemlerinde hep böyle daha düşük profillere yönelmiştik. Şimdi Trossard'ı bekliyoruz. Peşine de forvet için Vlahovic konuşuluyor, Lukaku konuşuluyor. Bunlar bizim için heyecanlı dönemler. Çünkü uzun zamandır Beşiktaş'ta bu kalite eksikliğini yaşıyorduk. Rekabete de giremiyorduk. Ama tek korkumuz var diğer Beşiktaşlarla beraber. Bu yerli kuralının son dakika tevhime tarafından esnetilmesi. Çünkü şimdi biz buna göre bir orta saha rotasyonu oluşturduk. Orkun'u getirdik. Yanına Salih'i getiriyoruz. Hı hı. Mesela sol açığa İlhan Fakılı'yı alıyoruz. Yetenek olarak umut vaat ediyor. Ama son dakika tevhime bunları bozarsa rakiplerimiz avantaj sağlamış olacak. Biz bundan biraz çekiniyoruz. Ama bu seneki Beşiktaş'a güveniyoruz. İnşallah daha iyi transferlerle yarışı biz göğüsleyeceğiz. Sezon sonu şampiyon olacağız.
1: Evet Erhan Bey, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için de.
2: Ben teşekkür ettim, hayırlı yayınlar.
1: İyi günler, sağ olun efendim. Mustafa Kaan Sarı demiş ki, Çağatay Hocam merhaba, ben Galatasaraylı Mustafa. Bir konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Kimse farkında değil, son 4 sezonda Galatasaray Fenerbahçe maçları, ilk maç Kadıköy'de, bu Galatasaray lehinde kurgulan bir fikstür diye konuşuluyor. Bu 4 sezondan önce tam 5 sezon üst üste Galatasaray ilk maçı Samiyen'de oynadı. Bu niye gündeme gelmiyor demiş. O da fikrini paylaşmış. Milat Çelik diyor ki Galatasaray'da zaten transfere gerek yok yorumu yapmış. Uğur Bey'in iyi yayınlar mesajı için teşekkür ediyorum. Sedat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay'a da yine aynı şekilde. Cihan Aslancan'a da buradan selamlar, sevgiler. Instagram'daki bir yandan da mesajlarınıza bakıyorum. Beşiktaşlı taraftarlar isim olarak bakıyorum. Serdar Bey demiş ki, Trossard'la ilgili futbolcu ne zaman geliyor demiş. Trossard gelmiyor. Yarın Başkan Serdal Adalı gidecek ve bu transferi bitirip Türkiye'ye dönecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10. Evet, sizlerden telefonlar geliyor. Ekrana da bakıyorum, görüyorum ama bir dinleyicimiz var. Yurt dışında değil, Türkiye'denmiş. Çok özür diliyorum. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki, bence biz Dünya Kupalarına 4 yılda bir yapıldığı için naif olarak hevesleniyoruz, para harcıyoruz, forma bilet alıyoruz ama sonuç hiç değişmiyor demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Çağatay Hoca Instagram adresine de sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Oğuzhan Bey, teşekkür ediyorum. Uzun zamandır kalp yollamamıştı kimse bana. Arayan bir Beşiktaşlı arkadaşıma cevap vermek istiyorum demiş. İbrahim Oruç diyor ki, Fenerbahçe'deki yerli oyuncu sayısı hakkında Mert Günok, İrfan Can Eğribaya, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan, ben 12 tane saydım, lütfen arkadaşa iletebilir misiniz demiş. İletmiş olalım. Yavuz Özgül Beyefendi, Çağatay Hocam bu kez yazlık dönüşü eşim Filiz'le birlikte dinliyoruz. Gerçekten çok kaliteli program yapıyorsunuz. Çok teşekkürler Yavuz Bey, size ve eşiniz Filiz Hanımefendi'ye de buradan selamlar, saygılar, iyi yolculuklar olsun. Aykut Bey'in mesajı var. 0212 273 10.10'da diyor ki, Ünal Aysal döneminde 8-9 genç yabancı alınmıştı. Fuat Akdağ, Galatasaray bu gençleri yetiştirip satarsa iyi para kazanır dedi. Mehmet Demirkol, ya biz daha çim yetiştiremiyoruz, İnsan nasıl yetiştirelim deyip gülüşmüşlerdi demiş. O da duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Bu arada çim demişken aklıma geldi. Dünya Kupası'nda finalin oynanacağı New York Jersey stadı var. 19 Temmuz'da final oynanacak biliyorsunuz. Ve öyle bir hani pazarlama taktiği geliştirmişler ki, öyle bir marketing yapmışlar ki, şöyle bu stadın finalinin oynandığı stattaki maçın çimlerini internetten küçük küçük parçalar halinde satacaklar ve $450'dan başlayıp $3000'a kadar internet üzerinden satışa çıkarılacak ve görüyorsunuz değil mi buradaki pazarlamayı, toplamında da $11-12 milyon bir gelir bekliyor FIFA, bunun bilgisini de verelim. Sonu 0-3'te biten, hatta 900-3'te biten bir dinleyicimiz var, muhtemelen o da Beşiktaşlıdır, doğru mu tahmin etmişim? Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
3: Harun Şerefoğlu, ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Harun Bey.
3: İstanbul trafiğinden hemen arayalım dedik, dinliyoruz biz de yayınlandı.
1: Bugün nasıl İbrahim Bey? Harun Bey.
3: Alo.
1: Trafik durumu nasıl, hemen aramışken sizden de alalım.
3: Vallahi ben Çekmeköy'den Beylikdüzü'ne gitmeye çalışıyorum. Bir saat oldu Mahmut Bey, yeni geldim, burada tıkandık kaldık.
1: Yolunuz açık olsun. Yok, buyurun, yok, dinliyoruz.
3: Bir trafik var. Harun, çok teşekkür Bey. Ederim. Şimdi ben az önce, ben bu arada Galatasaray taraftarıyım. Az önce bir beyefendi aradı, Galatasaray'la ilgili yorumlarda da bulundu. Yani başkanımız Sayın İnal Aysan beyefendi aratsa takımla ilgili bu kadar pozitif konuşturuldu kendisine herhalde. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bizim defans attığımızda Davinson gitti gider. Zaten mental olarak çok ciddi bir stres içerisinde, Avrupa'ya gidiyor, gidecek, gitmek istiyor. Zaten bir düşüş yaşayacak eğer gitmezse, öyle görünüyor. Bir tarafta Çingo, Müzmin sakat, Kaan Aydan zaten durumu ortada. Baktığınız zaman ön tarafta Torreira, adam yılların yükünü taşıya taşıya mahvoldu. Bu 4 yıllık enerjiyi verebilecek mi? Yani Osimhen'in alternatifi çok iyi bir forvetimiz yok. Kanatlarda baktığınızda Sané, Alman milli takımında da gördük. Adam bir var bir yok. Ha, iyi olduğunda tamam sesini çıkmıyor ama bir istikrar yok. Yani aslında Galatasaray'ın takım bütününe baktığınızda böyle yorgun ve kendi içerisinde zaten çok ciddi bir canlanmaya ihtiyacı olan bir takım bütünü var Galatasaray'da. Aslında bu bütünlüğü bir an önce toparlamazsa Galatasaray, bu önündeki bir aylık 40 günlük sürecin ben lig için yeterli olacağını düşünmüyorum. Çok ciddi bir mental yorgunluk, oyuncuların bir değişiklik isteği kendi içinde de olduğunu düşünüyorum ben. Hele ki orta sahada zaten 10 numaramız yok. Torreira'nın yanına bir o koçu mu, ismi de tam şimdi şey yapamıyorum, bir oyuncudan bahsediliyor, aldı geldi gelecek diye bir durum var. Ya geldiğini düşünelim. Yani ben adamın oturdum vallahi, akşam üşenmedim, maçlarını seyrettim. Sadece boyu uzun, aldığı topu yanındaki adama veren bir futbolcu. Yani bir bitiriciliği, işte efendim bir dikine çıkışı, takımı böyle bir ateşleyici, böyle bir oyuncu da değil. Ya 30 milyonlardan falan bahsediliyor şeyle birlikte, 20-25 maçı açarsa. Ya böyle bir parayı böyle bir oyuncuya vermeye gerek var mı? Anlayamıyorum. Ve Galatasaray'ı önceki dönemdeki şeye çeviriyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok ciddi hem aç hem de kaliteli oyuncularla Galatasaray 4 yıldır bu işi götürüyor. Çok da iyi götürdüğünü düşünüyorum. 30 milyon euroyu verip 22 yaşındaki bir oyuncu, evet genç, bir şey demiyorum. Ama bir riske edeceğimize, bu rakamlara çıkılabiliyorsa Avrupa piyasasında zaten çok ciddi oyuncular alınabileceğini düşünüyorum ben. Yani ben Galatasaray'ın transfer politikası zaten yok. Ama planlamanın da baştan aşağı yanlış olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle 4 sene şampiyon olduk, bir bakalım nasılsa bir kredimiz de var, o krediyi de bir kullanalım gibi bir bakış açısı var gibi görüyorum. Tek tek böyle oyuncu analizi yaptığımda zaten taraftarlarımızın çoğu bunu görecektir. Çok teşekkür ederim, vaktinizi aldım. İyi yayınlar diliyorum
1: biz size. Biz teşekkür ediyoruz Harun Bey, yayınımıza katıldığınız için. Instagram Çağatay Caddesi'nde gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, hocam bayıldık Instagram paylaşımına. Hakan Altun'dan Telefon şarkısı 10 numara olmuş demiş. Çok teşekkürler. Hakan Bey'den, başka bir Hakan Bey'den mesaj var. Hakan O Gündür'den var. Fenerbahçe Galatasaray arasında bonservis futbolcu alışverişi olmuş mu diyor. Hakan Bey de görüşlerini paylaşmış. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Namlı Beyefendi'den gelmiş. Diyor ki, al hocam istediğin kalp olsun demiş. Kalp sık kullanılanlara geliyor. Ayrıca hanım bozuluyor, kime yolladın diye soruyor demiş. Vallahi tamam, kalpten vazgeçtik. Sadece el bile yollasanız benim kabulümdür. Çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajlarınız için. Yine buradan bakıyorum. Greenwood mesajları var.

0: Mehmet Bozok Bey diyor ki Grimut'u bu gece alıp getiriyoruz. Var mı bir bilgi? Biraz geç açtım yayınınızı demiş. Bilgileriniz doğru. Evet, Fenerbahçe Greenwood'la anlaşma sağladı Ahmet Bey. Bu hafta içinde Greenwood da Türkiye'de olacak. Tabii ki okurum. Recep Tayyip Çevik diyor ki Çağatay abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaraylılara şöyle bir çıkarımı aktarmak istiyorum. Bayern Münih 2012-13, 2022-23 sezonları arasında 10 defa şampiyon oldu ve 103 transfer yaptı. Bu da ortalama sezonda 10 transfer demek. Galatasaray taraftarı transfer istemesini mantıklı buluyorum. Galatasaray bu zamana kadarki kadrosuyla gelebileceği yere kadar geldi. Kadronun güçlenmesi gerekiyor demiş. Evet, okuduk mesajında, sevgiler. Gönlü yüreği güzel adam, güzel yayınlar dilerim demiş Sedat Bey. Evet, kamyonunu hemen tanıdım artık. WhatsApp'ta resimlere bakınca dinleyicilerimizin ismini de artık hafızamız buna yetiyor. Bir kısa araya gideceğiz ama 99'da biten dinleyicimizi de bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hatay Bey, merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi, beklettik, kusura da bakmayın.
1: Estağfurullah, Ümraniye'den Ertuğrul ben.
0: Buyurun Ertuğrul Bey, dinliyoruz
1: Hatay
0: sizi.
1: Hatay Bey, ben Galatasaray hakkında birkaç konu söylemek istiyorum da.
0: Buyurun.
1: Galatasaray yönetimi ve Galatasaray'a muhabirlik yapan işte bu radyoda, YouTube'da Yakup Çınar Beyefendi olsun. Ve Doğan Öncel Beyefendi ile TGT'de program yapan bir abimiz daha vardı. Galatasaray yorumcusu. Neydi, bana bir amca olur musun?
0: Oğuz Aydın falan mıydı? Ali Naci Küçük mü?
1: Ali Naci Küçük var. Bir de bir beyefendi daha vardı.
0: Bakarız şimdi. Ben tam hatırlayamadım ya. Ama önemli değil.
1: Hatta
0: buyurun.
1: Bu sabah, bu sabah programa katıldı. Doğan Bey'in programa katıldı.
0: Oğuz Altay.
1: Oğuz Altay, evet. Evet. Bu Oğuz Altay ve Yakup Çınar bence Galatasaray taraftarını inanmasınlar, oyalıyorlar. Çünkü neden? Abi, Galatasaray yönetimi şu an transfer yapamıyor. Çünkü para yok. Parayı Osimhen'e, Sané'ye yatırdılar. Aziz Yıldırım'ın geldiği nasıl belli oluyor? Başkan geldi, Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı. Hissettiriyor ben buradayım diye. Ama Galatasaray yönetiminden şu anda öyle bir şey yok. Fırsat transferlerine gidecekler. Onları da kiralamak zorunda kalacaklar. Yani siz zannediyor musunuz ki şu anda Bernardo Silva alsın, ne bileyim o bizim milli oyuncumuz Can Uzun alsın. Ben inanmıyorum yani. Ödegaard diyorlar, Ödegaard alsın. Ancak insanları, taraftarları oyalıyorlar. Galatasaray taraftarı oylanacak bir taraftar değil. O muhabirlerden de rica ediyorum, lütfen insanları kandırmasınlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere dedik dinleyicimizle, yolladıktan sonra hadi bir dinleyicimiz daha var, araya gitmeden onu da bekletmeyelim. Sonu 43'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm. Hocam nasılsınız?
0: Sağ olun, buyurun tanıyalım sizi, ne güzel geliyor sesiniz.
2: Hayırlı yayınlar, adım Ferhat, şu anda Kurtköy'deyim. Sizi de nacizane dinlemeye çalışıyorum ama çalıştığımız için biraz radyoya geç açıyorum.
0: Allah razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun.
2: Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Madem Beşiktaşlar arıyor, ben de devam edeyim dedim. O yüzden bağlandım.
0: Buyurun.
2: Yoksa dinlemeyi seviyordum ben. Şimdi genel olarak ben birkaç cümle söyleyeyim. Kapatayım, fazla vaktinizi almayayım. Bu transfer yap nereye kadar? Bu bütçeler nereye kadar yetecek? Ben merak ediyorum. Size soru sorayım. Bu bütçeler nereye kadar yetecek? Ben bunun hakkını merak ediyorum. İlhan Fakılı'yı getirdi Beşiktaş. Yani bizim koskoca Türkiye'de İlhan Fakılı gibi bir futbolcu yok muydu da gittiniz onu aldınız geldiniz. Birincilikte Balı Şarper, Kerem Aktürkoğlu, bunlar birincilikten gelmedi mi? Öyle yanlış mı biliyorum hocam?
0: Doğru.
2: İlhan Fakılı'ya kadar birincilikte sanki futbolcu mu yoktu? O scout ekipleri ne yapıyor, ben merak ediyorum. Dünya kadar para alıyorlar ve dünya kadar para harcatıyorlar. Bu devran böyle dönmez. Birkaç yıla kadar diyeyim veya sezona kadar diyeyim, bu birkaç tane kulüpte bunlar patlayacak. Maddi yönde diye düşünüyorum. Fazla da vaktinizi almayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Instagram'da da takipteyim hocam. Güzel güzel paylaşımlarınız var. Seviliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de seviliyorsunuz. Allah razı olsun. Hayırlı işlerine hayır.

yolculuklarınız olsun. Evet, gelen mesajları da okuyalım, ondan sonra bir araya gidelim. Dinleyicimizin ismine baktım. Evet, Cüneyt Bey diyor ki, bana göre Okan Buruk'un yanındaki yardımcıların değişmesi lazım. Çünkü çok pasif kalıyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine buradan güzel mesajlar geliyor. Şimdi kalp yollayan dinleyicilerimiz de oluyor ya, onlara gülüyorum. Onlar da sayıları arttırıyorlar böyle. Bir kalpti, şimdi 10 kalp oldu. 30'a doğru gidiyoruz ama sadece bir selam yollamanız bile bizler için yeterli oluyor. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla son bir saatimize devam edeceğiz. Burası Radyo Gol 92.2 frekanslarında, Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi son bir saatinde yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimizde yine sizlerden gelen telefonlar ve mesajlarla devam edeceğiz tabii ki. Çağatay Hoca Instagram adresinde Gökhan Küçüktağ, çok teşekkür ediyorum beni takibe aldığı için. Yine gelen mesajlardan Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Tamer Irmak Bey'e selamlar. O da kalpler yollamış. Bugün kalp günümüz. Kalpten kalpler geliyor hepinize. O zaman kalpten teşekkür ediyorum kalbi olarak. Galatasaray'da para bitmez, güzel bir kadro var, eksiklerimizi tamamlayacağız yavaş yavaş. Fenerbahçe düşünsün abi, 25 tane oyuncusu var, yabancısı var, ne yapacaklar çok merak ediyorum demiş. Yılmaz Bey mesajını yollamış. Sıradan devam ediyoruz. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Bülent Bey diyor ki, Can Uzun neden almıyor yönetim? İlk veya ikinci Şampiyonlar Ligi maçı yenilgisinde teknik kadro ve yönetim istifa eder mesajı yollamış. Evet, Yenal Bey'e teşekkür ettik. Yine buradan Hakan Tanrıverdi diyor ki, Çağatay abi, size bağlanan iki Galatasaraylı abiyi tebrik ediyorum. Aynı düşüncedeyim, taraftarları oyalıyorlar, teşekkür ederim demiş. Hakan Bey'e de sevgiler olsun. Bizleri Adana'dan dinleyen Can Bey'e de çok selamlar olsun. Çağatay Hocam merhaba diye uzun bir mesaj var ama okuyayım, tamam, bakayım dinleyicilerimizden de arayan varsa hattımıza, bir anda göz ucuyla bakıyorum. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum, hep söylüyorum. Lütfen isimlerinizi yazın ki buradan da yayında paylaşayım. Devrim ben demiş, pardon özür diliyorum, yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım, yetiştirmediğimiz sürece, biriktirmediğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Çünkü param var, ben alırım zihniyeti bir gün çökecektir. Bugün Türk sporuna baktığımızda, özellikle futbolda, sadece ve sadece İtalyan futbolcu ile başarı yakalamaya çalışıyoruz ya da Avrupa kökenli futbolcularımızla yürümeye çalışıyoruz. Eğitim sistemini her anlamda ve her alanda tam anlamıyla güçlü bir altyapıya dönüştüremezsek maalesef çöküş yaşayacağımız günler çok da uzak değildir. Selamlar, saygılar demiş. Biz de selamlarımızı yolluyoruz Devrim Bey'e. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Beşiktaşlı Musa Akarsu, Konferans Ligi finali bu sene bizim stadyumda olacak. Bence Beşiktaş UEFA'yı değil, kendi kalibresindeki rakiplerle karşılaşabileceği Konferans Ligi'ne odaklanmalı diye yine mesajını paylaşmış. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajları da bakıyorum. Ferhat Eşsiz, çok teşekkür ediyorum. Yok, yakışıklı değiliz, sempatiyiz diyelim. Malzeme bu kadar Ferhat Bey. İşte biz de ne yapalım? Yakışıklı değiliz ama. Metin Reis, çok teşekkürler. Orçun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herhalde Orçun diye düşünüyorum. Bakıyorum, evet, Orçun Ozan Yıldırım'mış. Bir yandan da hiç vakit kaybetmeden. Fenerbahçe şampiyon olacak demiş Ahmet Nuri Faksoy. 0212 273 10 0212 273 10 lütfen arayın. Dünya Kupası'ndaki favori olan takımınızı bizlerle paylaşın. Size göre acaba finali hangi takımlar oynayacak? İspanya mı, Fransa mı, Arjantin mi, İngiltere mi? Mesajlarınızı da yazabilirsiniz ya da 0212 273 10'da Dünya Kupası'nı konuşmamız şart değil. Tuttuğunuz takımlarla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili düşüncelerinizi de burada paylaşabilir. Haftada sadece pazartesi günleri yapıyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne. Sonra üzülmeyin, hafta içi ne olur bizi de bağlayın demeyin. Çünkü bugün sizin gününüz, bugün sizler konuşacaksınız diyoruz.
Ve şunu da muhakkak söyleyelim, çok gurur duyduğum Milletler Ligi finallerini garantileyen kadın voleybol milli takımımızı hakikaten ayakta alkışlıyorum. Son maçını da kazanmasını bildi. Tayland'ı değil mi? Tayland'ı 3-1 yendiler ve 3-1 yendikten sonra da Daniel Santarelli'nin ekibi böylece 12 maçında 9. galibiyetini de aldı. Grup aşamasının 4. sırada noktaladı. Melissa Varkas her zamanki gibi yine harikaydı. 25 sayıyla maçı tamamladı ve rakibimiz de Kanada oldu. Bu bilgiyi de iletelim. 22-26 Temmuz'da Çin'de oynanacak finallerde ilk tur eşleşmelerinde Türkiye Kanada ile eşleşti. Amerika Çin'le, İtalya Hollanda'yla, Brezilya'da Japonya'yla eşleşti. Millilerin ilk tur maçı da 22 Temmuz'da oynanacak. Hocam araç kullanıyorum, kulağım sizde, sesinize sağlık demiş. Ozan Bey'e de çok teşekkür ediyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum. Erhan Polat, iyi yayınlar Çağatay Bey, bu sene de şampiyon Galatasaray olacak, Mayıslar bizimdir. Mesajını paylaşmış Instagram Çağatay Hoca adresinde. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Resul Selçuk, Mehmet Ali Bozkurt'a çok çok teşekkürler Instagram'da yine takip ettikleri için. Yine bakıyorum, gelen mesajlarla devam edelim. Bülent Bey diyor ki, görüyorum basın ve medya yorumcularında yönetime toz kondurmuyorlar. Biz 25 senedir gecikmiş Şampiyonlar Ligi başarısını acil beklerken yönetimle beraber o zaman bütün yorumcularda istifasını isteyeceğiz. Nasıl olur 25 senedir başarı gelmez, bunu niye sorgulamıyorsunuz? Altyapıdaki Galatasaraylı oyuncuların hepsi bir yerlere gitmek istiyor, bunu niye sorgulamıyorsunuz? Ey basın mensupları, Galatasaray yorumcuları demiş. O da mesajını paylaşmış. Beyoğlu'ndan Erdem, Çağatay Hocam, evet bugün kalplerden gidiyoruz. Kalpten teşekkür ediyorum size de. Fransa İngiltere demiş Adem Bey. Finali öyle paylaşmış. Evet. Efe Gazoz değil, Mete Gazoz. Bu okçulukta altın madalya kazandı, onu da unutmayalım demiş. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey'e de bu bilgisi için. Her zaman kazanıyor Mete Gazoz, zaten bizi buna alıştırdı. 0212 273 10 10, haydi arayın, hatlarımız şu anda meşgul değil çünkü şu an hatlarımızda evet bir güncelleme yaptık ve şu andan itibaren tekrar arayabilirsiniz. İlk aradığınızda da yayınımıza da düşebilirsiniz, o yüzden arayın, duygu ve düşüncelerinizi hep birlikte bizimle paylaşın lütfen. Çağatay Hocam selam, ben Antalya'dan İsa, seviliyorsunuz demiş. Sizler de çok teşekkürler İsa Bey, kolay gelsin. Ben yorumunuzu okudum diye hatırlıyorum ama okumadıysam yine çok özür diliyorum. Hasan Gömeç, okumamışım. İlk maç Galatasaray'a memleketimin takımı Çorum Spor karşılaşıyor. Ben şimdi hangisini destekleyeceğim bilemedim demiş. Evet tabii, iki tane takım da destekleyebilirsiniz. En son voleyboldaki kızlarımız Japonya'yı yenmedi mi? Hayır, Tayland'ı yendiler 3-1. Ben de izlemiştim bu karşılaşmayı. Orhan Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha anons edelim. Ben de bu arada Instagram'daki mesajlarımıza bakayım. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Sevgili Fatih Vardar kardeşim, çok teşekkür ediyorum, bana da buradan mesajlarını yollamış. Evet, Nevzat Bey'i görüyorum yurt dışından. Selamlar, şahsen yabancı futbolcu sayısı ile yerli futbolcu yetişmeme ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Biz futbolcu yetiştiremiyoruz demek yerine tembel sebepler bulup hiçbir şeye etkisi olmayacak tembel çözümler buluyoruz. Siz eğitim sistemini doğru buluyor musunuz demiş. Ben sistemi doğru bulmuyorum Nevzat Bey. Maalesef Türkiye'de şu anda bir sistem yok ki doğru bulayım diye size de cevap vermiş olayım. Buyurun arayın lütfen, hani telefonlarınızı bekliyorum. Bugün yine Radyo Gol dinleyicilerinden telefonlarınızı bekliyorum.

0: de olabilirsiniz, yollarda olabilirsiniz ama arayın, sesinizi duyalım, sohbet edelim. Bugün sesinizi duyurun, bugün bu yayının bir parçası olun diyorum ya, bazen bir telefon binlerce kişinin duygularına da tercüman olabiliyor. Bir cümle bütün gün gündemi de değiştirebiliyor. Bir dinleyici sesi saatlerce konuşulabiliyor. İlk kez de arayabilirsiniz. Geçen hafta da aramış olabilirsiniz ama lütfen telefonlarımız bir dakika susmasın. Hatlar peş peşe dolsun. Ve bu yayın her zaman olduğu gibi yine Radyo Gol'de en güzel programlardan bir tanesine gelen telefonlardan bir tanesi olsun. Haydi, bugün hep Beşiktaşlı taraftarlar aradı ama Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar, sizler de arayın, sizler de sesinizi duyurun canlı yayında. Bugün çünkü mikrofon gerçekten sizde. Söz milletin, söz de mikrofon da sizlerin dedik. 0212 273 10 10. Ben sizi tanıyorsam biliyorum ki siz hedefleri aşmayı seviyorsunuz. Bugün birlikte yine bir rekor kıralım, yine telefon bağlantılarıyla diyorum. Sizlerin mesajları o kadar çok geliyor ki telefona fırsat bile gelmiyor neredeyse. Zafer Bey diyor ki ben bu sene ligde yeni çıkan takımlardan hangisi daha iyi, sürpriz yapabilecek takım kim var demiş, onu lig başladıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Aziz Yıldırım acaba başarılı olur mu demiş Ertuğrul Bey. Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 20 sene başkanlık yapan bir başkan. Hani sadece belki cevap bu bile bunun içinde, bu kadar tecrübelenme, tecrübeden bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarı cefakar vefakardır, unutmaz, seveni sever, karşılıksız, seni de yalnız bırakmaz demiş Ferhat Bey. Çok teşekkürler, buradan da Beşiktaş taraftarlarına da selam olsun. Yine gelen mesajlarda bakalım. Dünya Kupası'nın finalini kim oynar diye sormuştuk sevgili dinleyenlerimize. Finalin bir tarafını Fransa, önümüzdeki iki Dünya Kupası dahil oynar. Karşısına da Arjantin veya İngiltere, İspanya getirirler. Her kupa değişir demiş dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım hangi takımın taraftarı şu anda telefonun diğer ucunda. Bakıyoruz ve sonu 27 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Abi merhabalar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
1: Mesut, ben İstanbul'dan arıyorum. Ben milli takımla ilgili birkaç söz etmek istiyorum.
0: Buyurun Mesut Bey, mikrofon sizde.
1: Şimdi ben Türkiye'de bir yapı olduğuna inanıyorum. Ama bu yapı hani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin dediği gibi bir yapı değil de birileri istediği zaman birilerini anında koltuktan indirilebilen ama gel gelelim mesela biz İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifa etmesini, Montella'nın istifa etmesini 2 gün ya da 3 gün konuştuk. Ondan sonra birileri sanki bir araya girdi. Tamam susun, kesin bu iş devam edecek, koltuğunda duracak. Bu işin üstünü kurcalamayına döndü sanki. Çünkü bir anda herkes aynı anda ortak, yani ortak yapının vermiş olduğu bir karar sanki. Herkese bir emir mi gitti, ne oldu anlamıyorum. Bir anda yani bu kapandı gitti. Daha öncesine gittiğimizde de Hacı Osmanoğlu geldiğinde Mehmet Büyükelçi hakkında söylemleri vardı. Savcılığa başvuracağım, şöyle yapacağım, şöyle paralar kullanılmış, şöyle paralar harcanmış dendi. Fakat onun da üstü kapandı. Yani sanki birileri sen dur burayı kapat, buradan sonrasını konuşma, burası yeterli. Tamam, o adam burada kalmaya devam edecek. Ama mesela istedikleri zaman da bunu haftalarca, yani onlarca gün konuşabiliyoruz. Ama şu anda bakın mesela şu anda kimse konuşmuyor. Şu anda herkes transferleri konuşuyor. Ya Hacı Osmanoğlu'nun bir istifa etmesi gerektiğini konuşan bir mecra kalmadı. Yani bu da sanki bana şeymiş gibi geliyor. Birileri bir yerlerden bir emirler geliyor. Tamam bunu kapatın. Tamam bu adam burada kalacak. Karıştırmayın o noktayı gibi bir şeyler sezinliyorum. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum benim gibi düşünen taraftarlar da var mı? Bir diğer konu da şunu söylemek istiyorum çok kısa vaktinizi almadan. Biz getirdiğimiz hocalara sabretmiyoruz. Geçmişte bunun da örnekleri var. Adana Spor'a Löw gelmiş, işte Del Bosque'ye gelmiş, Aragones gelmiş, Galatasaray'a İtalyan hoca gelmiş. Hepsi buralara uğramış. İşte Bilic şimdi Hırvatistan milli takımına gitti. Biz hemen bir anda başarı bekliyoruz. Ama bir başarısızlıkta hemen hocayı gönderiyoruz. Ama gel gelelim buraya uğrayıp burayı durak

giden hocalar hep büyük yerlere gelmişler. Bunun için de hani çok büyük bir paralarımız yok. Yani bu paraları har vurup harman savurmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: birazcık kıpırdaması bizim için yetiyor. Beşiktaş kötü olduğu zaman inanın ne takımla ilgileniyoruz ne ligle. Ama Beşiktaş'ımız birazcık kıpırdamaya başladığı zaman kafamızı kumdan çıkarıyormuşuz gibi hep beraber böyle bir coşkuyla uyanıyoruz. Beşiktaş'ı ise Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İyi bir lig olsun. Kavga.
1: Evet, Kenan Bey'in sesi gidiyor ama peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi günler.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın diyor. Sonu 19'da biten dinleyicimiz var. 0212 273 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Radyo Gol'ün güzel insanları. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
2: Merhaba.
1: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
2: Ben Mustafa Yaşar, Çağatay Bey, Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ın transferde biraz ağır ilerlediğini düşünüyorum. İyi futbolcular gideceği yerlere gidecek. Galatasaray kulübü biraz burada taraftarında düşünmesi lazım. Gerekli takviyeleri yapacağını düşünüyorum. Benim esas arama amacım Türk futboluyla ilgili, bu yabancı kurallarla ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum. Sesim geliyor mu Çağatay?
1: Geliyor, biz gayet net duyuyoruz sizi. Buyurun, sözünüzü kesmemek adına dinliyorum zaten sizi.
2: Anladım. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu yabancı kuralın Türk futbolu adına hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. 14 artı 14 de yani yerli 14, yerli yabancı 14 alınabilir kuralda. Bir sürü futbolcu yurt dışına gitmişti burada yer bulamadığı için. Ve oradan başarılı futbolcular, amiri takıma kadar yükselen futbolcu olmuştu. Şimdi piyasa Türk futbolcusu nasıl olsa benim yerim garanti düşüncesiyle az paraları oynamadan takımlara transfer olmuyor ya da kulüpler çok para istiyor. İşte bir takım Anadolu'dan bir futbolcu istediği zaman 2 milyon etmeyecek adama işte 10 milyon para isteniyor. Bu da kulüpleri daha çok zor duruma düşüyor. Yabancı kuralı sınırsız ya da 14 artı 14 de olsa şimdi daha çok futbolcular burada oynayamayacağını düşünen Türk futbolcular Avrupa'nın en ufak, en gelişmemişliklerinde kendilerine bir başarı gösterip bir üstlüklere çıktı. Bu Melih Demiral örneği de olabilir. Yani hiç ismi duyulmamış bir takıma gitti. Oradan Juventus'lara kadar, Avrupa'nın en iyi kulüplerine kadar yükseldi. Yani biz bunları geliştirmemiz lazım. Avrupa işte 4 tane yabancı oyuncudan bahsediyor 23 yaş altı. 23 yaş altı biz kendi gencimizi geliştiremiyoruz. Yurt dışından iyi o yaşta iyi futbolcu zaten getiremiyorsun. Getirirsen de çok büyük maliyetlerle getiriyorsun. Biz geliştireceğiz. Avrupa'ya yabancı futbolcu Avrupa'ya geliştirmiş olacağız. Bunun bize bir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar görüşlerim.
1: Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Çok sağ olun. İyi yayınlar. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum size de. İşlerinizin, güçlerinizin rast gitmesini diliyorum. Yine sırada dinleyicilerimizle devam edelim. Sonu 1903'le biten yine Beşiktaşlı bir dinleyicimiz var herhalde. Yurt dışı dinleyicimiz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çağatay abi, bir saniye balkona çıkıyorum, çalışıyorum, bir saniye abi.
1: Tamam, olur. Havadar bir ortamda. Bakalım yurt dışından, evet, neresinden arıyorsunuz?
3: Abi selamlar, ben Avusturya Tirol eyaletinden arıyorum.
1: Harika.
3: Çağatay abi, Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun, bugün Beşiktaşların günü.
3: Kongre üyesiyim abi. Hı hı. Teşekkür ederim abi. Hava çok güzel birkaç gündür. Abi şimdi Beşiktaş transferlerini konuşmak istiyorum. Ben hani Trossard olunca çok havalandı. Ortam biraz yenilendi. Sürekli takip ediyoruz Trossard'ı. Ondan sonra Beşiktaş'ın transferlerini. Ben biraz önce de yazdım. Sörlot deniliyor. Ondan sonra Dortmund'dan bir tane bonservis elinde bir futbolcu deniliyor. Ondan
1: evet,
3: sonra
1: mesajınızda.
3: Real Madrid'den başkan Madrid'de İspanya'ya uçacakmış herhalde. Brahim Diaz deniliyor. Ondan sonra Real Madrid'de o gene ortası olması lazım. Bonservis elinde bir futbolcu söyleniyor. Takip ediyoruz abi. Serdal Adalı'nın bence hani bu son kurşunu, çünkü seneye seçim var. Şu Trossard haberine kadar başarısız devam ediyordu. Hazırlık maçlarını da seyrettik. Takım gayet kötü. Üçüncü lig takımlarından, ne bileyim Hırvatistan ikinci lig takımlarından. Gayet hani amatör takımlara bile

0: yaptık abi, yenildik. Zaten bütün gençlerle gitmiştik. Fazla da vaktini almıyorum abi. Ben sessiz dinleyeceğim. Sürekli dinliyorum, iş yerindeyim. Senin samimiyetinden dolayı seni aramak istedim abi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Abi,
1: estağfurullah.
0: Heyecanlandım biraz abi.
1: Harika geldi sesiniz, enerjiniz. Yayınımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar olsun.
0: Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Araya gitmeden sonu 24'te biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim kendisine.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyalım lütfen sizi, bu güzel sesin sahibini.
2: Adım Yahya Tezgören. İstanbul'dan arıyorum. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Yahya Bey.
2: Şimdi Türk futbolunda değişimden bahsediyor herkes. Ben milli takım hocasından çok memnunum. Adamın tek günahı Türk olmayışı ve arkasında bir medya lobisinin olmayışı. Şimdi Türk futbolunun gelişmesi için benim kendi şahsi fikrim, ben 50 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir futbolu takip ediyorum. Bir kere Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim başta olmak üzere eski hakem, yorumcu hakemlerin hepsinin bir kere futboldan el çektirilmesi lazım. Adı her türlü olaylara karışmış Fatih Terim Federasyon Başkanı olmak için lobi yapıyor. Bunların acilen Türk futbolundan ellerini çekmeleri lazım. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe zengin iş adamlarının oyuncağı haline geldi. Yani canlarımız sıkılmasın, çocuklarımıza bir oyuncak alalım der gibi Fenerbahçe'ye başkan adayı oluyorlar. Yani koskoca Fenerbahçe'nin en sonki başkan adayı çıkmış. Ben şöyle zenginim, ben böyle zenginim. Bütün kampanyası boyunca parasını dinledik adamın. Bırakın Aziz Yıldırım bu iş için bedel ödedi. Hayatını verdi. Hayatında yaşamayacağı şeyleri Fenerbahçe yüzünden yaşadı. Yani böyle bir başkan bütün takım ister bana göre. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar arkasındayım. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Yahya Bey, katıldığınız için. Programımıza da bir kısa araya gideceğiz ama sizlerden gelen yine mesajlara bakalım. Antep'ten Mehmet Bey diyor ki,
3: şu an bu konferans,
1: selam ve dua ile kolay gelsin size. Greenwood bir de forvet daha takviye yapılırsa, kadroya bir de elimizde çok olan yabancı oyunculardan çıkılırsa takım bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olur. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Ve yine bakalım buradan görmediğimiz mesaj var mı acaba? Atlamayalım hiçbir dinleyicimizi diye. Evet, bütün mesajları okumuşuz. Instagram Çağatay Hoca'ya da bir kere daha kontrol ediyorum gelen mesajlardan. Ekrem Albayrak'a da çok teşekkür ediyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Programın son yarım saati. Lütfen acele edin. 0212 273 10 sizlerin sesini duyalım. Ve Çağatay Çıtlak'la Söz Milletin köşesinde. Lütfen arayın. Lütfen bağlanın. Beşiktaşlı taraftarlar bugün bastırdılar. En çok onlar katıldılar. Ama Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbol severleri de yayınımıza davet edelim diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen her zaman olduğu gibi bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesine devam ediyoruz. 0212 273 10 lütfen acele edin, artık son telefonları alacağız. Beşiktaşlı taraftarlar bugün çok yoğun ilgiyi gösterdiler. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu taraftarları da bekliyoruz yayınımıza. Takımınızla ilgili görüşleri, düşünceleri buradan bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine takibi alan Hüdaver Türkdal'a teşekkür ediyorum. Osman Uysal'a teşekkür ediyorum. Gelen mesajlara bakalım, yine oralardan bakıyoruz. Erhan Polat'ın mesajı var. Az önceki bir taraftarın Fatih Terim hakkında yaptığı yorumu çok doğru bir yorum olmadığını düşünüyorum demiş. Bu arada 0540 273 10'dan da yollayabiliyorsunuz ya da Çağatay Hoca Instagram adresinden de yollayabiliyorsunuz mesajlarınızı. Ben bir yandan da sizlerin mesajlarına bakıp okumaya çalışıyorum. 0212 273 10 lütfen acele edin, artık son 2 ya da 3 telefon daha alacağım. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var, ona da merhaba diyelim ve yayına alalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Bey.
1: Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Erdal.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi, pardon?
3: Erdal.
1: Erdal Bey buyurun.
3: Bu Galatasaray'ın ikinci başkanının açıklamalarıyla ilgili hiç konuşmuyorlar. Normal midir? Adam çıkmış diyor ki şampiyon olursak lig normal, olamazsak lig şaibeli. Yani bunlar her sene şampiyon olursa lig düzgün, olamazsa lig şaibeli mi oluyor? Bu lig 50-60 senedir oynanıyor. 60 senedir Galatasaray'ın halini hep şaibe mi yapıyorlar? Bunu merak ettim yani. Şimdi Galatasaraylar çıkıyor, ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra Fener öyle dedi, böyle dedi. Yapı var, tapu var. Siz yapıyorsunuz, başlatıyorsunuz. Ondan sonra şey gibi kenara çekiliyorsunuz. Daha bundan sonra da Fenerler ağlayıp duruyor. Bu ağlamaya başlatan sizsiniz.
1: Evet, kendi bunu takımınızla tane... ilgili düşünceleriniz varsa onu da alalım Erdal Bey lütfen.
3: Anlayamadım, neyle ilgili?
1: Kendi takımınızla ilgili gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşünceleriniz varsa onu da alalım lütfen.
3: Ya bizim takımla ilgili bana sordun, ben fikirsen atayım. Ali Koç, 20 tane yabancı var. Ali Koç'un yüzünden temizleyemiyor şu adamları. Ali Koç paralı paralı diyorlar. Bana ne Ali Koç'un parasından? Fener'i 7 sene rezil etti. Bir de onun getirdiği futbolculardan kurtulamıyoruz ya. Ben de Fener'e hiç transfer yapma. Yabancıları gönder, kendi haline gitsin. Tabii gol düşer. Saadettin Saran'ın yaptığı da yanlıştı. Sen gidiyorsun Kante'nin peşinde. Ne yaptın 90 yaşındaki neneyi? Nene olmuş gitmiş o ya. Al bir tane golcü. Guiza, Genduzi iyiydi mesela. Genduzi'yi aldın, bir de golcü al git. Veyahut da Ennesi dursun. Fenerbahçelilerin beğenmediği Ennesi olsaydı Fener gene bir ihtimal şampiyon olabilirdi. Tabii hakemler Galatasaray bırakırsa, FETÖ'cüler bırakırsa.
1: Peki Erdal Bey, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için ve sıradaki dinleyicimize devam edelim. Kim var dinleyicilerimizden? Merhaba diyoruz ona da, sonu 58'e biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz, buyurun.
4: Merhabalar Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
4: Ben Bakırköy'den Sivaslı İlhami, nasılsın?
1: Sağ olun, siz nasılsınız İlhan Bey?
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de iyi haftalar olsun. Güzel bir hafta olsun herkese. Sabah da Doğan abiye de bağlandım. Ben şu anda yaz mevsimindeyiz. Dünya Kupası'ndan olumsuz bir başarısızlıkla döndüğümüz için ister istemez futbolla olan bir şeyimiz böyle bir düştü. Modumuz düştü. Taraftarlar da tabii ki şu anda... diğer kulüpleri izliyorlar, işte ülkeleri izliyorlar, tuttukları ülkeler var ya da favori gördükleri ülkeler var, ama açıkçası beni hiç heyecanlandırmıyor Dünya Kupası bir futbol sever olarak. Ama tabii herkesin görüşüne de saygı duyuyoruz. Galatasaray şu anda çok sessiz gidiyor, tabii bu yabancı kuralının da vermiş olduğu etkiyle alakalı, ama oturmuş bir kadrosu, işte 4 yıllık hocası, başkanı, başarılarıyla beraber şu anda bence sessiz ve sedalı böyle şey gidiyor, yani sakin bir şekilde gidiyor. Artık kendime uygun transfer ya da transfer edeceği futbolcuyu Avrupa kulüplerinden alabilirse onu bekliyor diye düşünüyorum. Bir de elden çıkaracağı şeyler var, futbolcular var. Bunların başında da Davinson Sanchez geliyor. Icardi'nin bana kalırsa belirsiz değil, ama şu an itibariyle belirsizmiş gibi görünüyor halen. Çünkü onun da her an tekrar evet anlaşmayı kabul ettim deyip Galatasaray'da oynama isteği olabilirse ona göre de transfer akışı değişebilir. Beşiktaş'ta yeni hocasıyla, yeni direktörüyle beraber yeni bir yapılanmaya girdi. Salih Özcan geldi. İnşallah başarılı olur Orkun Kökçü gibi. Türk futbolunda ya da Süper Lig'de kaliteli bir futbol izleriz onların da katkılarıyla beraber. Fenerbahçe'de yabancı ve futbolcu transferlerinin çok yoğun olması sebebiyle şu anda hamle yapamıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü elden çıkarması gereken bayağı bir futbolcuları var. Önceden gelen, kiralıklardan gelen. Aziz Başkan'ın da gerçekten bu konuda işi zor diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın da aynı şekilde. Bu arada Sivas Spor'dan bilgi alabildik mi?
1: Ya bu da hafta alacağız inşallah. Mi? O da aklında, merak etmeyin.
4: Yok, etmiyorum, ama belki dinleyenler ya da dinlemekte olan Sivaslı ya da Sivas Spor'a gönül veren futbol severler en azından bundan bilgi sahibi olurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sormak istediğin bir şey varsa cevaplayayım, yoksa diğer arkadaşlara söz hakkını bırakabilirim.
1: Diğer arkadaşlara söz hakkını bırakalım sevgili İlhan Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığınız için.

0: Her zaman iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam olsun.
1: Evet, görüşmek üzere dedik. Telefon bağlantılarımız devam ediyor ama tabii Türkiye'nin de dört bir yanından geliyor. Yurt dışından da dinleyicilerimiz bağlanıyorlar, ediyorlar ama hep söylüyorum yani sizlerden tek ricam, düşüncelerimizi ne kadar güçlü savunursak savunalım, birbirimize olan saygımızı asla kaybetmeyelim. Yani futbolun heyecanı, işte takım sevgisi, farklı görüşler, eleştiriler elbette olacak. Hepimiz farklı renkleri seviyoruz, farklı pencerelerden bakıyoruz. Şimdi empati yapıyorum ama unutmayalım ki bizi aynı çatı altında buluşturan şey futbolun sevgisi, dostluk, karşılıklı saygı. Bu nedenle yayına bağlanırken lütfen başka camiaları kimseye hakaret etmeden, hiçbir camiayı, hiçbir insanı da kırmadan, kişilik haklarına da dokunmadan düşüncelerimizi paylaşalım, eleştirelim, yorum yapalım, tartışalım ama bunu her zaman söylüyorum, nezaketin ve seviyenin dışına çıkmadan yapalım lütfen sizlerden. Ricam, çünkü güzel sözün değeri vardır, saygıyla söylenen her fikir kıymetlidir diyoruz. Ve 0212 273 10 10'da yine sona 58'de biten dinicimiz var, ona da merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Şahsay Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi.
2: İstanbul'dan arıyorum ben de, Ataşehir'den arıyorum. Şimdi ben
1: İsminizi alabilir miyim?
2: Size bir soru sormak. İsmim Fatih.
1: Buyurun Fatih Bey.
2: Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu radyo boyunca yayın yapıyorsunuz. Sizin yayınınızı sürdürülebilmeniz için sizin reklam ve sponsor almanız gerekiyor değil mi? Yani şimdi mesela sizden atıyorum, işte yani şey olarak diyorum, işte Alper Üstündağ'la Kazandıran Saatler başlıyor. Mesela böyle sürekli sponsorların isimlerini söylüyorsunuz. Çünkü sponsorluğun anlamı bu benim bildiğim. Yani sponsorun gizlisi olmaz diyebiliyorum ben. Şimdi isim vererek konuşacağım. Genelde burada da çıkıyordu daha önce. Haluk Yürekli, Fenerbahçe Greenwood'u asla alamaz. Öyle bir parası yok. İşte buna nasıl olur? Ya şimdi diyor ki 6 milyar limiti var. Greenwood'a 40 milyon euro verdiği zaman, ya geçen sene de Galatasaray'ın 6 milyar limiti vardı. Osimhen'e 80 milyon euro verdi. İnsan der ki yani sen bu şu an tezata düşüyorsun. Yani 40 milyon mu daha fazla, 80 milyon mu daha fazla? Artı zaten 4-5 taksit yapıyor kulüpler bunu. Şimdi 40 milyonun bu yıl yansıyacak parası 8 milyon oluyor mesela 5 yıla vurduğun zaman. Yani bunu Galatasaray yapınca hiçbir şey yok. Bir de 6 milyar limiti olan geçen seneden bahsediyorum. Galatasaray sadece 80 milyon euroya, yani sadece 80 milyon euro verip Osimhen alıp transferi kapatmadı. 36 milyon euro verip kaleci aldı. 35 milyon euro verip Dingo aldı. Yani Haluk Yürekli bence Fenerbahçe'nin hesabını bıraksın, Galatasaray'ın hesabını yazsın. Yani Avrupa'dan para gelmiş. Ya geçen sene Galatasaray Avrupa'dan 60 kazandıysa Fener de 40 kazandı. Fenerbahçe geçen sene Avrupa'da yok muydu abi? Yani ben gerçekten isim olarak kullanmak istemiyorum ama yani yasa dışı bahis de anılır. Sponsorluk gizli olur. Ben hiç duymadım hayatımda. Yani sponsor, ben bir yere sponsor olayım, her dakika adımın geçmesini isterim. Reklam yapmak için sponsor olmuyor mu? Yani Fenerbahçe'de yani gerçekten Fenerbahçe'nin artık kimse işi yok. Yani şu yönetimin de farkındasınız. Ne karşı tarafa şeyi var, ne bir şey var. Yani Metin Öztürk'ün elini sıkmamış. Metin Öztürk'ün geçen sene Hulusi Belgin'in elini sıkmamış. Kimse onu söylemiyor. Yani gerçekten biz kendi işimize bakıyoruz. Yani biz futbolcularımızın peşindeyiz. Yani inan, hani diyorum ya Galatasaray'la şeyimiz yok ama yani Galatasaray yapınca paralar var. Ama Fenerbahçe yapınca, yani Fenerbahçe geçen sene bir sponsorluk yaptı. 120 milyon euro aldı stat sponsorluğu. Ben 5 yıllık şeyini sattım lojanı. Fenerbahçe'nin öyle bir lojası yok, sattım lojası mesela. Yani bıraksınlar bu işi. Özellikle de Haluk Yürekli Fenerbahçe'nin muhatebesi değil, kendi muhatebesinin peşine düştü. Teşekkürler abi.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. İyi günler diliyoruz. Sonu 17 ile biten değil, 53 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Artık son telefonlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
3: Şefik ben. Ben demin ki şu az önce arkadaşa çok teşekkür ederim. Benim bir şeylerimi yansıttı. Fikirlerimi söylemiş oldu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de çok merak ettiğim bir konu var. Geçen gün bu tiptür çekilirken Fenerbahçe As Başkanı Barış Göktürk Bey, Galatasaray'ın ikinci başkanı ismini yedin unutmayalım ama
1: Metin Öztürk.
3: Onun elini sıkma. Efendim?
1: Metin Öztürk.
3: Evet Metin Öztürk, Metin Bey. Metin Bey, Barış Göktürk Metin Bey'in elini sıkmadı diye yaygaraya verdiler. Yaygaraya böyle kıyamet kopardılar. Geçen seneki Picture çekiminde o Metin Öztürk hiç bakmıyorlar mı Hulusi Belgün'ün elini sıkıp sıkmadığını? Böyle bir algı olmaz. Terbiyesizliğin alay bunlar ya. Sürekli aynı şeyi. Bu 3 gündür ben takip ediyorum. Ben radyo golden acısıyım. Sürekli bir Fenerbahçe'ye ağzına dolanmışlar. Sakın gibi evirip çeviriyorlar. O zilipli şu barık nedir o? Haluk Yürekli. Bir de o ne Gökhan Dinç'ti. Başka işi yokmuş gibi ya. Demin kendiniz ulaşın size. Hani Fenerbahçe'yi konuşmak ağzı size mi düştü ya? Bırakın kendini böyle başlayakasın ya. Bırakın. Bırakın da bakın sen insanlar işini yapsın ya. Sen kendilerinin sütten çıkmış ah kaşık. O Fenerbahçe yok istemiş. Neyse sayın Çıtak. Ben ismini unuttum ama ben...
1: Çıtlak olsun hiç önemli değil Şefi Bey.
3: Ben sizi ta eskiden beri zannedersem Radyo Spor'da vardı çok evet. Eskiden.
1: Radyo Spor'da 2500 tane radyo programı yaptım evet. 95 ile 2001 arası.
3: Yani. Evet. O zaman siz de o sizsiniz o ben. Çünkü ben o zaman siz asgari gireceğini söylemiştiniz.
1: Evet. 2001 Temmuz. 2001 Temmuz'da evet.
3: Evet. Öyle hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Şefik Bey. Ne kadar yani, güzel eski dinleyicilerimizin de tekrar hatırlanmak.
3: Ben de böyle saygısızlık yapmak istemiyorum.
1: Estağfurullah. Allah razı olsun. Hatırlanmak çok güzel.
3: Cümlenizden iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hüdaver Türk de alıyor ki Sayın Hocam futboldan uzaktan yakınla alakası olmayan arkadaşlar katılıp herkese çamur atmaya hakkı yoktur. Teşekkürler demiş. Hasan Özbay selamlar abi demiş. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde de hani sizlerin tüm mesajlarını görmek adına Erhan Güven takip almış. Çok çok teşekkürler. Ahmet Öztürk'e yine çok teşekkür ediyoruz. Hasan Özbay'ı söylemiştim. Hüdaver Bey'i de almış. Osman Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Evet güzel mesajlar var. Evet dinleyicimizin mesajında Salih Bey evet oldum. O da bir soru sormuş. Yine bakıyorum. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Evet tabii bir iki dinleyicimizde tabii farklı farklı konuşunca onlara da cevap olarak cevaplar geliyor. Beyefendi Galatasaray'ın limitleri hakkında bilgileri yanlış demiş. Nevzat Bey yine buradan bakıyorum. Burak Kuzucu'nun mesajı var. Evet bu mesajları da bakıyorum bir yandan. Çok senarist var demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Ertaş diyor ki ben arayamadım Çağatay abi. Patron sabah herkese fırça attı telefonla konuşuyorsunuz diye kolay gelsin dinliyorum. Bugün bağlanacaktım yoksa demiş. Patronunuza da lütfen selam söyleyin benden. Diyor artık son telefonlara geçiyorum. Çünkü aramış dinleyicilerimiz onları da geri çevirmek istemiyorum. Son 50 ile biten dinleyicimiz hoş geldiniz yayınımıza son telefonlar buyurunuz.
4: Merhabalar.
1: Merhaba çok uzaktan geliyor sesiniz ama birazcık sessiz bir yere geçmenizi istesem.
4: Tabii bir saniye.
1: Daha sağlıklı bir yayın adına.
4: Alo şimdi nasıl?
1: Şimdi daha iyi tanıyalım lütfen sizi.
4: Peki merhaba ben Cem Bulutsuz. Yayınınızı Radyo Gol'ü severek dinliyoruz. Ben aslında dinliyorum başından beri bütün katılanların yorumlarını her şeyi. Arama niyetim yoktu ama son özellikle 2-3 aramadan sonra aramak istedim. Özellikle de siz Radyo Spor'da yayın yaptım dediniz. Şimdi herkes arıyor ama gerçekten yani arayanların maalesef yaptıkları yorumların seviyeleri çok düşük oluyor bazen. Biz mesela Radyo Spor'da siz dediniz ya ben 2005'li yayın yaptım. Barış Ertül büyük ihtimalle sizin yöneticiliğinizi yaptı o zamanlar.
1: Yok yapmadı. O zaman Barış'la beraber çalışmadık.
4: Çalışmadınız
1: mı? ATV bünyesinde Sabah Gazetesi bünyesindeydi.
4: Öyle mi? Peki evet. Ama yani Barış Ertuğrul'u mutlaka dinlemişsinizdir yayınlarını.
1: Arkadaşım zaten sabah herkes. %95'i spor camiasındaki arkadaşım. Hepsi.
4: Arkadaşınız. Yani işte orada mesela Barış Ertuğrul bazen şeyler yorumlar seviyesizleştiğinde mutlaka müdahale ederdi. Asla izin vermezdi. Biz hani sizlerden de bunu bekliyoruz. Yani şimdi herhangi bir yorumcunun yani bir vatandaşın bağlanıp oraya